0: ildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
3: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
4: Amerikalılar buna affinity diyorlar, benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi yani.
3: Peki şey... matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
4: Şimdi
3: aşığı
4: ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum. Sonradan ben çok tarihe falan merak saldım ama esas olayım matematikti. Matematik bu arada bilgisayarın temelidir. Çünkü bilgisayar matematik artı lojik, mantık demektir. Bu ikisinin birleşimi ki lojik de zaten, mantık da zaten matematiğin bir parçası.
3: Peki kar tanesine matematik ne diyor?
4: Şimdi kar tanesi şunu ortaya koyuyor. Zaten aslında nereye bakarsanız bakın evrende tesadüf yok. Hiç yok. Yani ben 58 yaşındayım. Ben şu ana kadar tesadüfe denk gelmedim. Yani bir matematikçi olarak söylüyorum. Yok böyle bir şey. Çünkü nereye bakarsanız bakın tesadüf yok. Mutlaka ve mutlaka ayrım ve ne diyelim özenli bir mimari var. Şimdi ya bu kadar çok tesadüf olamaz. Yani bu kadar özenli bir mimari isteseniz yapamazsınız. Hani İtalyanlar güzel bir espri yapıyorlar. Diyorlar ki ben çok güzel diyor pişmemiş makarna koysam, su koysam, ateş koysam, domates koysam, kıyma koysam, parmesan peyniri koysam bu diyor güzel bir bolognese soslu makarna olabiliyor mu diyor. Bir trilyon yıl beklesem olur mu diyor. Olmuyor. Bu kadar basit bir örnek değil. Yani basit bir makarna yapımında bile tesadüf yoksa evrende nerede tesadüf var? Hatta tam tersi evrende bıraktığınız zaman her şey kötüye gidiyor. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Yani ne diyelim? Ayrışmaya ve bozulmaya doğru gidiyor her şey. Eğer düzelmeye ve bir düzene, bir bilgisayar gibi bir sistem haline getirmek istiyorsanız birisinin müdahalesi gerekiyor. Müdahalesiz hiçbir şey iyi gitmiyor. Bu arada firmaların yönetiminde de böyledir. Siz yönetmezseniz firma dağılır. Hiçbir zaman firma daha iyiye gitmez. Yani sizin özenle ve müthiş bir titizlikle yönetmeniz lazım. Evren de böyle. Siz bu uğraşıyı göstermediğiniz zaman kaos ve ne diyelim bozukluk ortaya çıkıyor.
3: Peki kuantum nasıl, yani o belirsizliği, bir taraftan belirsizlik var, bir taraftan hiç tesadüf yok diyorsunuz.
4: Kesinlikle
3: evrende
4: yok.
3: Kuantum o açıdan ne demek?
4: Ben biraz yani, insan beynine bunu benzetiyorum.
3: Buyurun.
4: İnsan beyni de biliyorsunuz nöronlar halinde çalışıyor. Ve bulduklarına göre bilim adamlarının bir nöronun 9 nöronla, çevresindeki 9 nöronla enteraksiyonu, bağlantısı var. Ve bir saniyede hepsi birden çalışıyor. Artı bizim hafızamız biliyor musunuz suya yazılıyor. İnsan beyni

0: Beynin hafızası, beyin içerisinde beynin yüzdüğü bir su var, bir sıvı var. O sıvıya yazıyor bütün şeyleri. Yani beyin, ellediğimiz beyin veya elleyebileceğimiz beyin aslında sadece compute, yani processing yapan, iş yapan tarafı. Hafızası suya yazılıyor içindeki. Yani sıvı diyelim, su demeyelim ama beynin içerisindeki sıvıya yazılıyor. Benzeri bir şey kuantum bilgisayarlarında var. Bu arada kuantumun ben biraz tradisyonel bilgisayarlardan farklarını birazcık bahsetmek istiyordum. Qubitler ikişer tane demiştim. İkisi her zaman birbiriyle bağlantılı. Tam belirli olmayan state'i var demiştim. Yani sıfır olabilir, bir olabilir. Aynı anda hem sıfır hem bir olabilir. Netice verene kadar. Tabii şu ana kadar kuantumun problemlerinden bir tanesi de kuantum işlemciler müthiş soğutma gerektiriyor. Biliyorsunuz evrendeki absolut sıfır derece eksi 273 derece santigrattır. Yani bu sıfır Kelvin diye geçer. Kuantum bilgisayarlarda eksi 270 seviyelerinde çalışıyor. Yani müthiş bir soğutma ihtiyacı var. Zaten bundan dolayı ilk kuantum bilgisayarlar nasıl diyelim, operasyonu çok pahalı olacak. Çünkü bu şekilde. İkinci problemi de şu anda kuantum bilgisayarların öngöremedikleri hata, error veriyor sistem. Bunu ayırmaya çalışıyorlar şu anda. Fakat 15 senedir üstünde uğraştıkları için, bu arada kuantumun ilk aynı von Neumann architecture nasıl 45'te çıktı, sistemlerde 50'li yılların sonunda 60'lı yıllarda çıktığı gibi, ilk kuantum computer konsepti 1980'de çıktı. Ama araştırmalar 2000'li yıllarında başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum, %80 bitti araştırmalar. Yani bunların ticari sistem haline gelmesine çok yakınız. İddialar 2030 ya da 32'de sistemleri göreceğimiz. Tabii nasıl zamanında mesela IBM'in mainframe sistemleri vardı, ilk 1960'da çıkmıştı. Sadece bankalar alabiliyordu çünkü çok pahalıydı sistemler ama bankanın da ihtiyacı vardı. Çünkü gün sonu faiz hesabı yapması lazım ve General Ledger dediği defter tutmasını da bunun üzerinde yapması lazım. İnsanlara güvenmiyor. Başladığı gibi daha sonra şunlar da birer bilgisayar ve o zamanın mainframe'inden 100 kat daha güçlü bilgisayar bunlar. Olduğu gibi şeyde, quantum computing'de başta üst uç noktalara çıkacak. Ondan sonra yayılacak. Ha, ben Emre Bilge olarak bir süre sonra cep telefonu da quantum olabilir mi? Olabilir.
1: Olursa nasıl olur?
0: Ama bunu 5 senede beklemiyorum. Yani bunu 15-20
1: şey
0: senede bekliyorum.
1: Nasıl bir şey olur kuantum olursa?
0: Bir kere bu formatta olacağını zannetmiyorum ben. Siz biraz önce şeyden bahsettiniz, beyin çipinden bahsettiniz. Bu da başladı. Yaklaşık birkaç yüz tane maymuna beyin çipi takıldı. Şu anda
1: ya eski insanlaştırıyorlar mı maymunu?
0: Şimdi ilk etapta bu maymunlara şey öğretmişler. Pong diye eski uyduruk bir tane bilgisayar oyunu vardır. Bir tane çubukla topu fırlatıp tutuyorsunuz. Maymunlar oynayabiliyor bu oyunu. Şu anda beyinlerine çip takılan maymunlar bu oyunu hiçbir şeye dokunmadan oynuyorlar. Yani beyninden oynuyor. Ekranda görüyor, o topa vuruyor. Yani adeta bir tenis raketi gibi vuruyor. Bunu beyninden yapıyor. Şu anda 6 tane insana da takıldı çip. Bu gene aynı insan, tabii bayağı gelişmiş bir insan olduğu için Elon Musk'ın Neuralink diye bir şirketi var. 6 kişiye taktı beyin çipi. Bunlar genelde felçli insanlar. Yani yürüyemiyorlar, şey yapamıyorlar. Beynine çip taktığı zaman mesela elektrikli sandalyesini otomatik olarak yürütüyor. Herhangi bir şeye dokunmadan. Yani beynindeki komutla yürütebiliyor. Bu ilk aşama.
1: Bacağını yürütemiyor ama...
0: Bacağını yürütemiyor ama beyninde düşüyor. Sağa git diyor beyniyle. Otomatik olarak elektrikli sandalyesi sağa gidiyor. İkinci bir şey diyor ki, sırada diyor Alzheimer'ı yok edeceğim diyor. Alzheimer biliyorsunuz yaşlılarda olan bir hafıza erişimi rahatsızlığı. Gene bilim adamları şunu saptıyorlar ki, insan hiçbir şey unutmuyor aslında.
1: Yani hafıza aslında yok olmuyor.
0: Hiçbir zaman yok olmuyor. Ama ne yok oluyor? Bizim hafızamızdaki bütün bilgilerin bir, adresi var. İki, bilgi var. Yani adres ve data var. Data yok olmuyor. Adres yok oluyor. Yani onun nerede olduğunu gösteren ok yok oluyor. beyne çip takarak diyor ki bütün hafızayı yedekleyeceğim diyor, adresin kaybolmayacak diyor. Böylelikle önümüzdeki birkaç sene içinde, bilemiyoruz kaç sene sürecek ama Alzheimer kalmayacak diyorlar. Çünkü hafızamızı komple yedeklemiş olacak. Bu daha başlangıcı ve bunlar biliyorsunuz kablosuz interneti de içinde olan sistemler. Yani aynı zamanda da dışarıya bağlantılı. Yani ben şunu öngörebiliyorum. Önümüzdeki herhalde çok uzun bir süre sonra değil, ilk etapta bu yani felçli insanlar kafasından bir mesela Google sorgulama yapabilecek. Hiçbir sıkıntı yok burada. Bunu yapabiliyor, bunu çalıştırdılar şu anda. Yani ben fiktif ilerideki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda yani denediler.
1: Kafasında Google sorgulama yaparken ekran falan değil, kendi beyninden
0: kendi
1: mi cevap alacak?
0: Kendi beyninde kendi ve otomatik cevap geliyor ki beynine.
1: Yani çok basit bir şey. En yakın eczane nerede diye düşüneceğim.
0: Yani yarı android oluyoruz.
1: Öyle mi?
0: Yarı insan, yarı robot oluyoruz. Bir kere bu net.
1: Robotlarda yarı insan.
0: Aynen yarı. Öyle. Robotlar insanlaşıyor, insanlar da robotlaşıyor.
1: Gerçekle gerçek olmayan, suni olan arasındaki fark da şu anda bile görüyoruz. ChatGPT'de
0: doğru.
1: Bir sürü insan sohbet edebilir. Uzun süre karşısında bir insan olduğunu zannedebilir. Çünkü beni üzüyorsun falan da diyebiliyor.
0: Tabii ki
1: ama
0: diyebiliyor.
1: Halbuki gerçek değil. Ama bizim gerçek algımızı, bunlar tabii ayrı tartışmalar, temelden dinamitliyor gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Bir de ben şey aklıma geldi, isim vermeyeceğim ama bir 8-10 sene önce bir kitap yazıldı Homo Sapiens diye. Ondan sonra devamı da yazıldı. Yani denildi ki bu insanlar son pür insanlar dediler. Bundan sonraki insanlar işte yarı android, yarı robot insanlar olacak. Buna doğru biraz dört nala gidiyoruz.
1: Evet, bir taraftan insan insansızlaştırılıyor, robot da insanlaştırılıyor.
0: Aynen öyle. Yani robotun daha fazla insanlaştığını görüyoruz, insanın da robotlaştığını görüyoruz. Ve ben şunu da görüyorum. Ben hayatta benim beynime çip taktırmam diyen insanlar bence sıraya girip ilk taktıranlar olacak.
1: Para ödeyerek.
0: Evet. Yani çünkü mesela şöyle şeyler öngörülüyor. Diyor ki ben oraya diyor 100 tane lisan yükledim diyor o çipin içerisine. Ben senin beynine onu taktığım anda bir saniyede 100 lisan konuşacaksın diyor. Çünkü bütün onların kelime dağarcığını, gramatiğini hepsini yüklemiş oluyor. Ve bir saniyede siz bilmediğimiz 100 lisan konuşabileceksiniz. Şimdi bunları isteyecekler çünkü tabiri caizse ne diyelim, zekası artırılmış insanlık geliyor. Zekası artılmış insanlık olduğu zaman niye ben geriye kalacağım diyecek bir sürü kişi.
1: Tabii bir taraftan yani teknik iyi olan kötü olan bir şey değil de nasıl kullanıldığına bağlı.
0: Kesinlikle
1: ve
0: böyle.
1: Ve böyle bakınca da.
0: Zaten bütün teknoloji de öyle.
1: Bakınca
0: siz
1: da,
0: nasıl kullanıyorsunuz?
1: Evet, Allah korusun, şeytani şeye de çok açık.
0: Tabii zaten bütün teknolojiler yani insanlığın başından beri, ben insanlığın taş devrinden geldiğine inanmıyorum. İnsanlar başından beri sophisticated ve her zaman kullandıkları yapı sophisticated. O teknolojiyi her dönemde nasıl kullandıkları önemli. İyi için mi kullanıyor ki? İnsanlığın faydası için mi kullanıyor, zararı için mi kullanıyor? Bunun kararını da insanlar veriyor, başkası vermiyor ki. Yani böyle bir teknoloji çıktı diye teknoloji suçlamanın bir anlamı yok. Biraz da ben şeye geçmek istiyorum. Şimdi hep kuantum bilgisayar dedik ama bir de tradisyonel von Neumann architecture, yani bildiğimiz binary computing dediğimiz 0-1 kullanan bilgisayar sistemlerinde de müthiş ilerlemeler var. O da durmuyor. Şimdi mesela 10 sene önce ilk defa Çin dünyadaki en büyük süper kompütürler listesinde 2016'da bir numaraya yerleşmişti. Sonra bir daha ilk ona girdi ama birinci olamadı. 22 Haziran'da yani yaklaşık 15 gün önce Hamburg'da açıklanan 67. Top 500 dünyanın en büyük süper bilgisayar listesinde Çin sistemi tekrar birinci oldu. Şimdi bu da çok mühim.
1: O ne diyor?
0: Şimdi o da şunu söylüyor. Yaklaşık 13,5 milyon çekirdekli bir sistem yapmış. Şimdi şunu ben enteresan buluyorum. 10 seneki önce sistem Amerikan çipleri kullanıyordu. Amerikan işletim sistemi kullanıyordu. Amerikan bağlantı bilimi kullanıyordu. Amerikan veri depolama sistemi kullanıyordu. Çin sistemi. Bugünkü 10 sene sonraki sistem çipi kendi tasarlamış. Öğrendiğim kadarıyla benim Huawei firması tasarlamış çipi.

0: İşletim sistemi tamamen kendinin, kendine ait. Bağlantı birimi tamamen kendine ait. Veri depolaması tamamen kendine ait. Yani Unix kendi sıfırdan bir sistem üretmiş ve bunun da dünyadaki en büyük sistemini yapmış. Bunlar şeyle ölçülüyorlar, en büyük sistemler. Exaflop dediğimiz 10 üzeri 18, yani 10, bir koyun, 18 tane sıfır koyun işlem yapabiliyor bir saniyede. 2,2 exaflop verebiliyor bu sistem. Ve Amerika'nın senelerdir birinci olduğunu düşürdü. Kendisi birinci oldu şu anda bu sistem. Şimdi tabii bu enteresan bir olay. Yani başta benim söylediğim bu yarış ABD ile Çin arasında geçiyor, teyit ediyor. Net bir şekilde. Çünkü bu da tradisyonel sistemlerin en büyüğü dünyadaki. Bu da çok prestijli bir şey. Yani süperkompüter listesinde birinci olmak. Bu da açıklandı yani. 22'sinde Hamburg'da, Almanya'da açıklandı. Yani bir yandan da tradisyonel bilgisayar dünyamızda durmuyor. Orada da inanılmaz atılımlar var. Yani kuantum bir taraftan gelişiyor, bir taraftan da standard binary computing de çok ilerliyor. Yani bir yandan da beyne çip konuştuk, o ayrı bir faz. Bence geleceğimiz noktalardan bir tanesi de robot sistemleri de inanılmaz ilerliyor dünyada. Robotlar dediğim gibi primitif şeylerken şu anda kendileri düşünebilen, kendileri aksiyon alabilen sistemlere doğru gidiyorlar. Bunlar sadece fabrika kullanımı için değil. Mesela bir yaşlı bakımı, küçük çocuk bakımı veya en basit yani siz evinizde kendi şeyiniz, bahçenizi, çimlerini biçmek istiyorsunuz. Niye siz biçiyorsunuz? Bunu robot biçebilir. Evde yemek yapıyorsunuz. Niye siz yapıyorsunuz? Robot yapabilir yemeği. Çocuğu okula niye siz bırakıyorsunuz? Robot bırakabilir okula. Bunların hepsini göreceğiz biz. Çok da uzak bir vakit değil. Yani rutin her gün yaptığımız insani işlerin robota devredildiğini göreceğiz. Dünyada yaklaşık 87 ile 90 milyon arası araç üretiliyor, araba üretiliyor senede. Tahmin ediliyor ki bir senede, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde önce 1 milyar, sonra da senelik 10 milyar robot üretilecek diyorlar. İnsani
1: arabadan
0: robot
1: daha fazla.
0: Arabanın 10 ila 100 katı.
1: 8'de biri.
0: Aynen öyle. Ve diyorlar ki bir ailenin içerisinde ortalama 5 robot olacak diyorlar. Yani sizin evinizde 5 ayrı iş yapan 5 robot olacak diyorlar. Şimdi bu da çok enteresan bir durum. Robot devriminin buraya gelmesi de. Mesela ilk etapta çocuk bakımı ve yaşlı bakımı çok mantıklı robotların yapması. Tabii tek sıkıntı şu anda suni zeka benim dediğim içerisinde aslında hükümetlerin koyduğu limitler ve duvarlar yok. Bunun konulması lazım. Yani zamanında Amerikalı bilim adamı Isaac Asimov'un söylediği gibi yani sistemlerin ve robotların insana hiçbir şekilde zarar verememesi, bu yönde karar verememesi bu gelmedi. Bence Birleşmiş Milletler önceliğinde bu olması lazım.
1: Filmlerde zarar veriyor.
0: Yani Terminator filmi, yani iRobot filmi
1: böyle filmler
0: net bir şekilde zarar
1: göre
0: veriyor. Aynen evet. Öyle. Bu kuralların konulması lazım çünkü yok. Yerleşik kurallar yok. O nedenle biraz önce sizin gene söylediğiniz gibi yani hani dedik ki teknolojiyi insan kullanıyor dediği itibariyle iyiye mi kullanıyor kötü. Ama bunun bir de hükümetler nezdinde kurallarının olması lazım. Yani sadece firmalara bırakılmaması lazım bu kararların. Net. Nasıl şu anda sosyal medya kullanımında bütün dünyadaki hükümetler kurallar alıyorlar. Atıyorum mesela 16 yaşındaki küçük çocukların girememesini sağlıyorlar. Avrupa Birliği'nin çoğu ülkesi bunu yaptı. Türkiye de şu anda yaptı bunu. Benzeri bir şeyin suni zeka ve robotics içinde olması lazım. Yani duvarlarının belirlenmesi, kafasına göre tam otonom bir sistem olamaması lazım bunların. Yani şimdiden bu devre girmeden önlemlerin alınması lazım.
1: Peki sektörlere göre en fazla neler etkilenecek bu teknolojik devrimlerden?
0: Bir kere rutin dünyada iş yapan sektörlerin çoğunun kalacağını ben zannetmiyorum. Mesela zaten şey de çok hızlı ilerliyor. Otonom araçlar da çok ilerliyor. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'nde 6 tane ülke onay verdi otonom araç sürüşüne. Onun dışında

0: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika, Çin.
1: Yani şoför olmadan arabanın gitmesinden söz
0: Şu anda
1: ediyorsunuz.
0: 12 ülkede dünyada bu oluyor. Bu sene bitmeden diyorlar bütün Avrupa Birliği'nde de kabul edilecek ve Türkiye'de de kabul
1: Onun
0: edilecek.
1: içinde de mi suni zeka var?
0: Tamamen suni zeka var. Merkezde devasa şey var, suni zeka sistemleri var, devasa veri merkezleri var. Sürekli onunla interaksiyon içinde ama kararları o vermiyor. O araçtaki bilgisayarı yönlendiriyor, kararı araçtaki bilgisayar. Yani otonom olabilsin diye, bağımsız da karar verebilsin diye. Bu çalışıyor şu anda. Şimdi mesela bu bir numara neyi yok edecek? Şoförlük mesleği büyük ihtimalle bitecek. İnsanlar zevk için araba kullanmak isteyecekler. Artık bir yerden bir yere gitmek için değil, kendi şahsi tatmini için araba kullanmak isteyecek. Onun dışında rutin gidiş gelişleri otomobil kendisi yapacak. Bu söylediğim bu arada ilerideki bir sistemden bahsetmiyorum. Şu anda çalışıyor. Burada da gene birkaç tane Amerikan firması, özellikle Amerika'da Tesla, Çin'de de 3 ayrı firma bunun üzerinde çalışıyor. XPeng, Huawei ve Xiaomi. Üçünün de otonom sistemleri var. Bunlar Çin'de gayet iyi çalışıyorlar. Yani kazasız belasız sürüyor arabayı. Yani gene söylediğim 5 sene sonraki sistemden bahsetmiyorum. Bugün çalışan sistemden bahsediyorum. Otonom sürüş. Şimdi bu tamamen yapay zeka kullanıyor. Şimdi dediniz hangi meslekler yok olacak? Büyük ihtimalle şoförlük ufak ufak bitecek dünyada diyorum. Benzeri bir şekilde fabrikalardaki rutin işler de büyük ihtimalle bitecek. Çünkü robotlar onları devralmış olacak. Bir başka şey, yeni ben duydum, bir tane firma, bunu da yapana da söyleyeyim, Amazon'un patronu Jeff Bezos yeni bir firma kurdu. Mühendislik yapay zekası firması kurmuş. Yani artık yapay zeka genel olmaktan çıkacak,
1: Spesifik
0: spesifik konulara gelecek,
1: ihtisaslaşacak.
0: ihtisaslaşacak. Şimdi mühendislik yapay zeka firması kurmuş. Diyor ki bir uçak motoru tasarlamak ve üretmek 20 sene sürüyor diyor. Benim iddiam diyor süreyi onda birine indirmek ve ortalama ihtiyaçta 1000 mühendise ihtiyaç var. Bunu da onda birine indirmek istiyorum diyor. Yani 100 kişiyle 2 senede uçak motoru tasarlamak ve üretmek istiyorum diyor. Jeff Bezos'un yeni firması bu. Tamamen bir mühendislik yapay zekası AI kurmuş. Ve ciddi de yatırım aldı şu anda 100 milyar doların üzerinde yatırımı var daha şimdi dakika bir firma. Şimdi mesela Türkiye'ye bunun yansımasını söylüyorum. Mesela Amerika'da şu anda Pentagon'un yani Savunma Bakanlığı'nın sistemlerinin çoğunu Palantir diye bir firma koşturuyor. Bizim derhal acilen Türkiye'de kendi ileri olduğumuz sektörlerde mesela savunma sanayi.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? O zaman ben sorusunu da sormak istiyorum.
0: Tabii
1: Çünkü
0: ki,
1: bunu da
0: tabii ki.
1: merak ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Çin'den bahsettiniz.
0: Bu arada antroponantez farkındaysanız ihtisaslaşmış yapay zeka başladı Amerika'da.
1: Evet, Avrupa'nın pek esamesi okunmadığını da
0: Sıfır.
1: söylediniz. Biz,
0: Çin var, Amerika var.
1: evet, Türkiye için ne öneriyorsunuz?
0: Şimdi ben bir kere ilk etap bir sürü sektör öneriyorum ama 6-7 tane sektör bulunabilir ama
1: Yani
0: ilk
1: çünkü
0: önerdiğim
1: her şeyi yapmak mümkün değil ama bir yerinden
0: bence de.
1: yakalamadan da sürdürülebilir.
0: Biliyorsunuz gene Osmanlıca'da iktisat ne demek? Kısıtlı kaynakların kullanımı demek. Hayat zaten bunun üzerine. Kısıtlı kaynakları nasıl kullan? Benim ilk gördüğüm bir, savunma sanayinde ciddi ilerledik biz. Bizim savunma sanayi suni zekasına ihtiyacımız var. Bir. Yani Palantir
1: Hedef olarak.
0: muadili bir savunma sanayisi suni zekası,
1: Şu
0: yapay
1: anda
0: zekası yapmamız lazım.
1: bunu hedef olarak tanımlamış, koymuş ülkeler var mı? Çin ve Amerika'dan başka?
0: Çin zaten kullanıyor bunu.
1: Evet.
0: Amerika'da Palantir Amerika'daki hangi sisteme bakarsanız
1: Altından mı
0: neredeyse
1: çıkar?
0: tıpatıp aynısı muadili Çin'de var. Ama aynı sistemi zinhar kullanmıyor. Örnek vereyim mesela. Amerika'da Google var, Çin'de Baidu var. Amerika'da Facebook ve WhatsApp var. Şeyde Çin'de WeChat
1: Ne
0: var.
1: yapıyor? Taklit mi ediyorlar? Aynı adamlar
0: Şimdi bu
1: kılık mı
0: çok güzel bir
1: değiştiriyorlar?
0: tartışma konusu. Bazı iddialara göre diyorlar ki ikisinin de yatırımcıları aynı diyorlar. Ama programcıları.
1: Yani Çin işi, Amerikan işi gibi bir filmdeki gibi.
0: Biraz gibi. Amerika'da Amazon var, Çin'de Alibaba var. Hmm. Yani her Amerika'da ürün, bir kere Çin'de yasak bütün bu ürünler. Aynısının muadili var. Bizde de muadile ihtiyacımız var.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de. Yani bizim kendi suni zeka modelimizi spesifik dediğimiz ihtisaslaşmış alanlarda kullanmamız lazım. Bir diyorum ben savunma sanayi. İki diyorum sağlık sektörü. Çünkü Türkiye çok ilerledi sağlık sektöründe. Sağlık sektöründe özgü Türk yapay zekasına, suni zekasına ihtiyacımız var. Üç numara diyorum yaşlı yönetimi ve emeklilik yönetimi. Çünkü Türkiye bu konuda da çok ilerledi. Bir sürü Alman Türkiye'ye gelip burada emekli olmak istiyor örnek olarak. Şimdi bu üç sektör bayağı geliştiği için bunlara ihtiyacımız var. Tamam, ondan sonra diğer sektörleri de düşünürüz.
1: Peki çok özür dilerim Emre Bey. Çok yüksek teknolojiden bahsediyorsunuz ve biz anlatırken yani sizi izlerken bile güçlük çekiyoruz. Türkiye'de bunun şeyi var mı, imkanı var mı? Yani biz bunu üretebilir miyiz?
0: Bence kesinlikle var.
1: Bu bahsettiğiniz şeyi yapabilir miyiz?
0: Bence kesinlikle
1: var. Yani savunma, sağlık ve yaşlı yönetiminde.
0: Mesela.
1: Türk suni zekasını oluşturup.
0: Bir kere Amerika'daki de Çin'deki de suni zekalılar 100 senedir uğraşmıyorlar ki. Maksimum 10 senedir uğraşıyorlar. Bizim de buna girip 4-5 sene içerisinde çok hızlı bir gelişme, inkişaf etme ihtimalimiz var bizim. Bu çok net olabilir.
1: Mecburuz.
0: Tabii. Ve ben buna odaklanmazsak sektörümüz yok olacak demiyorum ama şunu diyorum. Değerini kaybedecek sektör. Yani o yüksek değerli ve karlı olan sektörlerimiz elimizden gidecek diye bakıyorum. O nedenle biz derhal bu yatırımları yapmamız lazım. Önde gelen, yukarıda olan sektörlerimize. Yani çünkü gözle görülüyor, savunma sanayi çok iyi bir yerde. Ama bunun şu anda mutlaka desteklenmesi lazım. Danışmanların söylediği çok güzel bir söz vardır. Derler ki, sizi buraya getiren buradan sonra sizi götürmez derler. Bizdeki ihtiyaç da bu. Şimdiye kadar tamam, suni zeka olmadan geldik. Bundan sonra suni zeka olmadan devam edemeyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Yani bu bir opsiyonel veya yapalım mı yapmayalım mı türünde bir sistem değil. Mecburuz bunu yapmaya. Özellikle diyorum bir, savunma sanayinde. İki de sağlık.
1: Peki özel sektör mü devlet mi?
0: Ben her ikisi diyorum. Çünkü niye her ikisi diyorum? Mesela Palantir özel şirket. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un sistemi. Ama tamamen devletle iç içe çalışıyor. Amazon ilk kurulurken inanılmaz devletle yakın çalıştı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok güzel bir özel şirketle kamunun bir yakınlaşması var. Yani kamu adeta büyük bir destek veriyor ona. O nedenle o da çok ilerliyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Şirket özel olabilir, kamu olabilir. Ama kamunun müthiş bir destek vermesi lazım ona. Başka türlü çünkü o palazlanamaz, büyüyemez.
1: Peki siz bir piyasayı yani bütün dünyada takip ediyorsunuz. Hatta tarihçesine hakimsiniz. Şu anda hali hazırda Türkiye'de böyle bir çalışma var mı herhangi bir yerde? Özelde ya da devlette?
0: Şimdi mesela geçen hafta ve evvelki hafta şey seminerleri yapıldı. Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu yapay zeka seminerleri verildi. Ve orada da ben biliyorum ki 6 sektör seçildi. Belki azaltılabilir, belki 6 tutulabilir bilemiyorum ama üniversitelerde bununla uğraştıklarını biliyorum. Ama tabii dünyada üniversiteler uğraşmıyor bunlarla. Üniversiteler bunun Ar-Ge'sini yapıyorlar ama esas özel şirketler yapıyor bunu. Fiilen bir çalışma açık
1: onun
0: söyleyeyim
1: içinde,
0: bilemiyorum ben.
1: Evet saha şey
0: yani
1: üniversite sahanın birisinde kaldı.
0: Da görmedim ben öyle söyleyeyim. Hmm. Halbuki derhal görmemiz lazım. Nasıl mesela atıyorum bir Baykar şey konularında İHA SİHA konularında çok ilerledi. Bir sonraki adımda mutlaka savunma sanayi suni zekasında ilerlemesi lazım. Çünkü aksi takdirde bu ekosistem böyle devam eder. Başka türlü devam edemez.
1: Sağlık?
0: Sağlık da aynı şekilde yani ben...
1: Yani ne iş görecek mesela suni zeka sağlıkta olsa?
0: Mesela doktorların vereceği kararlar şeylerin vereceği kararlar, ilaç şirketlerinin vereceği kararlar, hastaların vereceği kararlar, hepsi bu suni zekanın içinden geçmesi lazım.

0: Yani o sistemi artık suni zekanın yönetmesi lazım. Çünkü başka türlü biz geride kalacağız.
1: Yönetirse ne olacak mesela?
0: Yönetirse çok daha efektif çalışacak.
1: Şey demiştiniz mesela, ilaç sektöründen örnek vermiştiniz o sohbette. İlaç, işte şu anda bir ilacı bulmak ne kadar vakit alıyor diyelim?
0: Ortalama iyi bir ilacı, yani gelişmiş bir ilacı bulmak 20 sene sürüyor. En az bir süper bilgisayar istiyor. Kullandıkları bir süper bilgisayar yaklaşık 150-200 milyon dolara mal oluyor. Devasa sistemler. Biyomedikal araştırma yapıyorlar. Yani süper bilgisayarları bahsetmiştik, tradisyonel sistemlerin en üstü diye. Otomotivde çok yaygın kullanılır. Mesela bir örnek daha söyleyeceğim ilacı bırakmadan. Otomotivde mesela 20 senedir gerçek anlamda arabalar çarpıştırılmıyor. Çünkü Limpack diye, gene Amerika'nın yazdığı, bundan 20 sene önce yazdığı bir program kullanılıyor. Türkiye'de de mesela Tofaş olsun, TOG olsun, hepsi çarpışma testlerini süper bilgisayarda yapıyorlar. Atıyorum süper bilgisayar içerisinde 2000 tane çarpışma testi yapıyorlar. Ondan sonra bir tane araba.
1: Yani şurada meydanda iki otomobili birbiriyle çarpıştırma hikayesi bitti.
0: Çünkü buna mecbur. Çünkü bu olmadan diyelim mesela Euro NCAP veya Amerika North NCAP testlerini alamıyor, geçemiyor araç. Bizde de mesela TOG'un iki modeli de 5 yıldız aldı. Nasıl aldı bu 5 yıldızları? Limpack testlerinde farklı farklı modelleri test ediyor. Hepsinin okeyini aldıktan sonra bir tane arabayı çarpıştırıyor sadece. Yani artık bu model. Biyomedikalde de, yani ilaç geliştirmede de bütün formülleri, alternatiflerini süper bilgisayarda deniyor. Buna rağmen çok uzun sürüyor. Ve ondan sonra o ilacı gerçek ürün olarak şey yapıyor ve ondan sonra test ediyor onu. Yani bu temel alanlar başka bir şey de olamıyor. Bu arada mesela çok bilinmiyor Türkiye'de. Amerika'nın 11 tane şeysi var. Nükleer uçak gemisi var. Biliyor musunuz ki her bir uçak gemisinde iki süper bilgisayar olduğunu? Her bir uçak gemisinde iki tane süper bilgisayar var. Çünkü o uçak gemisi aslında bir uçak gemisi değil. O bir komuta merkezi. Çevresindeki 16-17 tane gemi ve denizaltının toplam merkezi kurma üssü o. O süper bilgisayar çevresindeki bütün her şeyi proses ederek, işleyerek ne yapılacağına karar veriyor. Ya bizim buna da ihtiyacımız var. Mesela şu anda Türkiye MUGEM diye kendi full büyük uçak gemisini imal ediyor. Ha buna da mesela niye iki tane bu arada, yedekli olsun diye. Yani bir tanesi de bir şey olursa öbürü çalışsın diye. Mesela bu alanda da, yani askeri alanında da süper bilgisayarlar inanılmaz kullanılıyor. Bunun gibi bir sürü alan var kullanılan süper bilgisayarların. Çünkü diğer bilgisayarların gücünün erişemediği.
1: Kuantumdan söz etmiyorsunuz senin.
0: Hayır, kuantum değil. Ben konvansiyonel bilgisayarların en üst modelinden bahsediyorum. Yani şu anda piyasada olan modellerden bahsediyorum.
1: Geleneksel bilgisayarların tabii, en tabii. Üstünü ve onda da Çin
0: sadece
1: birinci
0: onun
1: oldu
0: çok
1: diyorsun.
0: Paralel, işte o Çin'in birinci olduğu sistem grubundan bahsediyorum.
1: Peki şimdi hali hazırda mesela tıp yani genel olarak bir bilim gibi tavsif edilse bile tıp neticede bir bilim değil. Çünkü mühendislikteki gibi
0: doğru,
1: sabit
0: doğru.
1: Bir mekaniği tespit edilip işte 1 milyar tane ürettiğinde aynı şeyi tekrarlayabildiğim bir şey değil. Aynı ilacı da işte 1 milyon kişiye verdiğinde farklı sonuçlar alabiliyorsun.
0: Çok doğru.
1: Bu şeyle birlikte suni zekayla.
0: Bu arada çok özür diliyorum.
1: Buyurun.
0: Dediğiniz konuyla ilgili de bir araştırma yapıyorlar şu anda. İlaç endüstrisi. Diyor ki her kişiye özel ilaç üretelim diyorlar.
1: Çünkü her bir kişi biricik. İlaçlar da
0: ve
1: mı
0: bu
1: biricik?
0: Mümkün. Süper bilgisayarla mümkün bu. Yani sizin alacağınız diyelim şeker ilacı benim alacağım şeker ilacından farklı oluyor. Sizin bünyenize özel şeker. Benim bünyeme özel şeker ilacı. Niye diyor herkese aynı ilacı veriyoruz ki diyor. Bu peki. Mümkün süper bilgisayar.
1: Çünkü şu anda başka türlüsü imkansız.
0: Aynen öyle, ama herkese, bu olacak.
1: Herkese aynı ilacın şifa getirmediği açık. O
0: aynen
1: zaman
0: öyle.
1: Yani tıp da mühendislik kadar kesine yakın bir yol alıp.
0: Çünkü sizin bünyeniz benim bünyemle aynı değil.
1: Bilime mi dönüşüyor olacak?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu olacak. Önümüzdeki 5-6 sene içerisinde kişiye özel ilaçları göreceğiz. Yani herkese tıpa tıp aynı ilacın
1: verilmediği. Yan etkileri mesela.
0: Yani sizde yan olmayacak. Etkisi olabilir, bende olmayabilir. Niye benim kullandığım ilacı siz kullanıyorsunuz ki? Sizde yan etkisi var o ilacın. Yan etkisi olmayan versiyonu sizin için yapılabilir.
2: De bu mümkün.
1: Ama şimdi böyle siz söyleyince, yani biraz evvel dediniz ki hani herkes biricik, her şey biricik, tekrarı yok, benzese de aynı değil. İşte insan vücudu mekanizması da öyle.

0: öjenik elitist bir şeye de gidiyormuş gibi.
1: Bu tip düşünceler var tabii ki dünyada. Yani olumsuz düşünceler diyelim. İnsan ırkına ne diyelim kastetmiş bir takım düşünceler
0: Şu
1: var.
0: anki algoritmalarla bile onu tecrübe ediyoruz.
1: Doğru. Fakat şunu
0: Yani
1: görüyoruz
0: sizi bir
1: ki
0: şeye körleştiriyor mesela. Aslında algoritma bir körleştirme, değil mi?
1: doğru.
0: Ben
1: Standardize etme.
0: hayır, yolda gideceğim. İşte karayolunu gösteriyor bana. O arada yüksekleri göstermiyor. Onları kör ediyor.
1: Doğru.
0: Çünkü benim ona ihtiyacım yok. Bu iyi niyetli bir şey ya. Mecbursun buna soyutlamaya. Ama sonra artık insan tasavvuru üzerinden artık neye körleştirirler falan. Onlar tabii başka bir tartışmanın konusu.
1: Doğru, başka bir tartışma konusu ama bu olacak. Bu arada iki alanda da olacak ilaç endüstrisinde. Hem o ilacı geliştirmede hem de üretiminde. Üretim de kastım olacak. Yani artık bir ilaçtan trilyon tane üretmeyecek. 1000 ayrı versiyonunu üretecek aynı ilacın. Şu tipe, bu tipe, bu tipe uygun şekilde. Bu da olacak.
0: Şimdi bir seyircimizden soru geldi Emre Bey. Bu arada herkes çok
1: Tabii
0: alakalı
1: ki.
0: izliyor. En azından benim etrafımdan telefonuma ulaşanlar da. Türkiye'nin kendi süper bilgisayar altyapısını kurması, yerli yapay zeka modellerini ve savunma sistemlerini tam bağımsız geliştirebilmesi için önündeki en kritik eşik nedir? Donanım mı?
1: Bu
0: Yatırım
1: arada
0: mı?
1: Türkiye'de süper bilgisayar
0: Ya da
1: sistemleri var.
0: tersine beyin göçünü tetikleyecek bir insan kaynağı stratejisi mi? Ne yapması gerekiyor Türkiye'nin?
1: Yani biz mesela Türkiye'de savunma sanayine yönelik bir suni zeka firması veya firmaları kurduğumuz zaman zaten tersine beyin göçü olacaktır mutlaka. Çünkü orada çok fazla sayıda insan istihdamına ihtiyacımız olacak. Süper bilgisayar da var. Türkiye'de yaklaşık 20 senedir süper bilgisayarlar var. Tabii Çin ve Amerika boyutlarında fazla değil ama var. Yani yaklaşık benim bildiğim 20-25 tane süper bilgisayar var.
0: Devlette mi, özel sektörde?
1: Hem devlette var hem özel sektörde var. Fakat tabii biz bir bu sistemleri güncel tutuyor muyuz? Amerika ve Çin'in farkı güncel tutuyor. Yani bunu bir seferlik veya iki seferlik yapmıyor. Her sene yeniliyor. Her sene terfi ediyor ve her sene bir de kullanıyor musunuz bu sistemi? Var da süper bilgisayarınız ne işe yarıyor? Yani orada tabiri caizse mal gibi mi duruyor sistem yoksa fiili iş mi yapıyor? Diyelim ilaç geliştirme veya araç çarpışması veya mesela Amerika'da süper bilgisayarların bir numaralı kullanım alanı nükleer sistemlerdir. Çünkü nükleer sistemlerin programlaması sadece süper bilgisayarlarda olabiliyor. Bizde tabii bu alan yok ama bir sürü başka alan bulunabiliyor. Yani bir de o sistemin kullanılabilmesi, utilize edilmesi çok mühim. Var ama bu sistemler. Ve ben bu spesifik alanlarda biz şey yaptığımız zaman, ihtisaslaşılan alanlarda suni zeka kullanıldığı zaman zaten otomatik olarak tersine göçün geri döneceğini düşünüyorum.
0: Problem değil zaten.
1: Çünkü yani yüksek kalifiye insanlara ihtiyaç olacak. Net bir şekilde.
0: Biz Amerikan savunma sistemindeki yapay zekayı bu İran'la savaşta bir
1: Kullandılar evet.
0: tezahürünü
1: Kendileri
0: gördük mü?
1: açıkladılar.
0: Nasıldı?
1: Yani
0: Yani bu böyle tak tak tak tak adamı evinde bulan sistemler bunlar mı?
1: gibi tam o değil çünkü o sisteme beslenen bir sadece giriş bir input o.
0: Önemi yok
1: Fakat
0: diyorsunuz.
1: tabii ki önemi var ama bu sistemin karar vermesi biraz farklı. Bu sistemin karar vermesi şöyle. Bu tam bir kurmay sistem.
0: Yani.
1: Yani nasıl askerler askeri liseye giderler, askeri üniversiteye giderler, ondan sonra kurmay okuluna giderler. Kurmay okulu bu arada Türkiye'ye Abdülhamit Han tarafından getirilmiş Goltz Paşa getirmiştir. Alman Goltz Paşa getirmiştir Türkiye'ye. Çünkü Almanya kurulurken yanlış hatırlamıyorsam 1871'de sadece Prusya ve Bavyera artı 20 tane derebeyliğin ortaklığıyla kuruluyor. Biz artık bir devlet olduk diyorlar. Ondan önce Avrupa Almanya devlet değil. Buna Avrupa'da iki tane ülke karşı çıkıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu karşı çıkıyor ve Fransa karşı çıkıyor. Bunlar savaşıp ikisini de yeniyorlar. Avusturya Macaristan'ı da yeniyorlar, şeyi de yeniyorlar. Fransa'yı da. Çünkü kurma

0: kurmaylık konseptini getirmişler. Kurmaylıkla kurmaylıksız ne fark var derseniz, eskiden ordularda her bir grup kendisi karar verirdi ne yapacağına. Kurmaylıkta ise merkezi karar veriliyor. O merkeziyete göre farklı ordular ve kol ordular ne yapacakları alt işlere karar veriyorlar. Yani bağımsız karar verilmiyor, bir merkezden karar veriliyor. Bizde de Abdülhamit Han Goldspaşa'yı getirerek kurmay mektebini kurmuştu.
1: Daha şimdi, orada uygulanır.
0: Aynen öyle. Geldiğinde binbaşıydı Goldspaşa, sonradan müşir yani mareşalliğe kadar yükseldi Türkiye'de ve Türkiye'de şeyde öldü, Bağdat'ta öldü Goldspaşa. Neyse değerli bir Osmanlı subayıydı Alman olmasına rağmen. Palantir'in mesela bu Pentagon Avrupa Savunma Bakanlığı'nda yaptığı da tam bu. Yani Amerika'daki bütün silahların, orduların, unsurların hepsinin envanterini çıkarıyor. Rakiplerinin envanterini çıkarıyor. Bir suni zeka olarak hangi aksiyonun alınacağına merkezi olarak karar veriyor. Yani bu sadece hani onu vuracağım, bunu vuracağım bilgi inputu değil. Kurmay kafası. Ve Palantir içerisinde çok sayıda insana Amerikan Savunma Bakanlığı albay rütbesi vermiş. Bizzat tek tek adamlara albay rütbesi vermişler. Yani asker olmayan insanlar albay rütbesi
1: mühendis
0: almışlar.
1: Mühendis herhalde bunlar.
0: Evet, mühendisler kurmay albay rütbesi almışlar. İşte bizim bu tip bir sisteme ihtiyacımız var. Çünkü artık savunma sanayi sistemleri o kadar karmaşıklaştı ki bir kişinin veya bir sürü kurmay ekibinin karar vermesini de aşıyor olaylar. Artık bunun bir sisteme ihtiyaç var. Gene insanlar karar versin ama sistem yönlendirme yapsın onlara. Yani zaten sistem sadece şu aksiyonu alalım demiyor. A bu aksiyonu alalım, B bu aksiyonu alalım, C bu aksiyonu
1: senaryo.
0: Alalım. Senaryolar veriyor. Bunu da çok fazla input ve output kullanarak, yani çok fazla girdi ve çıktı kullanarak yapıyor.
1: Üstelik bundan, sadece senin girdiğini çıktığını değil öbürününkini
0: yani
1: de.
0: Yani bayağı bir zeki sistem bu. Yani gerçek anlamda bir kurmay sistem.
1: Yani diğerinin kullandığından yola çıkıp elindeki kalanı falan her şeyi çok süratle
0: aynen öyle.
1: Bilme durumu.
0: Sizin bütün şeyinizi biliyor, insan kaynağınızı biliyor, silahlarınızı biliyor, yeteneklerinizi biliyor, rakiplerin bütün yeteneklerini biliyor.
1: Onun kim nasıl biliyor?
0: Hepsi sisteme giriliyor. Nasıl normal suni zeka içerisindeki devasa bir veri tabanı içerisine machine learning dediğimiz makine öğrenmesi yapılıyor. Bunda da aynısı.
1: Yani başkalarınınkini öğrenmeye...
0: İstihbarat kaynakları onları besliyorlar
1: yine
0: sürekli.
1: Yine sadece istihbarat.
0: Sürekli besliyorlar. İstihbaratta yani sistem canlı bir sistem.
1: Kullanılıyor mu yapay zeka?
0: Nasıl?
1: İstihbaratta kullanılıyor mu?
0: Yani eminim kullanılıyor tabii. Bu açıklanmıyor ama şimdi istihbaratın ötesinde bu istihbaratın bir üstü tabii. Yani istihbaratı yaptınız, onun bir üstünde artık karar verme nasıl olacak? Karar verme çok zor bir şey. Bu sistem en akıllı bilgilerle karar verebiliyor. Bizde bunun olması lazım mutlaka. Yani benim gördüğüm, bir de tek bu alanda değil, diğer alanlarda da işte sağlıkta yeni yatırımlar nasıl olacak?
1: Tarım.
0: Kesinlikle tarımda da olması lazım. Çünkü tarımda da çok ciddi hamleleri var Türkiye'nin. Türkiye hangi sektörlerde ileri gidiyor ve iddialı ve daha da ileri gitmek istiyorsa onun ihtisaslaşmış suni zekasının olması lazım. Yani bizim genel bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Bizim ihtisaslaşmış, dikeyleşmiş suni zekalara ihtiyacımız var.
1: Dikeyleşmiş.
0: Dikeyleşmiş yani farklı farklı sektörlerde. Yani her şeyi ben yaparım abi türünde bir suni zekaya ihtiyacımız yok. Ben spesifik bu konuyu yaparım abiye ihtiyacımız var.
1: Yani Türkiye'nin hedefi spesifikleşmiş,
0: aynen
1: yapay
0: öyle.
1: Ya da
0: zaten spesifikleşme yani ihtisaslaşma uzmanlık getiriyor. Uzmanlık getirdiği zaman da bir üst lige çıkıyorsunuz.
1: Zaten demin anlattınız mesela adam çipi de kendi üretmi. Onun içerisinde, o süreç içerisinde eksiğini yediğini her seferinde hissettiğinde ve tabii teknoloji, bir teknoloji başka teknolojileri de ister istemez üretimini kolaylaştırıyor gözüküyor.
0: Ya Elon Musk diyor ki, enteresan bir adam, hakikaten biraz takip etmek lazım Elon Musk'ı. Çünkü her şeyi yapamıyor belki ama fikirleri çok enteresan. Diyor ki 1 milyon

0: kadar çip satın alacaksan satın al diyor. Ama 1 milyar yapacaksan satın alma, sen üret diyor. Yani ölçek 100 katına çıkarsa diyor, benim üretmem lazım diyor. Artık dikey entegrasyon yapmam lazım diyor. O nedenle TerraFab yapıyor şeyde, Texas'ta. Yani kendisi, yani saçma geliyor insanlara. Ya bu çip mi üretecek adam? Evet, çip üretecek adam.
1: Kaç dakikamız kaldı acaba? 6 dakikamız var. Yani karşımızda gümbür gümbür gelen bir teknolojik, ne denmesi lazım bilmiyorum. Devrim, devrim kelimesi bile basit kalıyor galiba. Çünkü altında ezilebiliriz yani, bütün insanlık için söylüyorum. İyi de kullanılsa, kötü de kullanılsa, yani kötüye hiç geçmeden iyi de bile iş kayıplarını falan insan tahayyül ettiğinde ürkütücü. Ama diğer taraftan diyorsunuz ki muhakkak yapılması gerekenler var. Onları da yerkürede iki ülkeye nispetle Türkiye kendi önceliklerini ve üstün oldukları sektörleri, olduğu sektörleri belirleyip bir an önce suni zekasını oluşturmaya gitmeli.
0: Kesinlikle. Ben şunu iddia ediyorum. Bizim her şeyi yapma iddiasında olmamamız lazım. Ama beni belli sektörlerde çok daha ileriye getirecek konularda yapmam lazım. Yani yazılım çok önemli ama genel yazılım değil. Suni zeka yazılımı ve sektörel dikey. Ben mesela biraz önce bir örnek verdim. Geri dönmek istiyorum. Mesela otomobillerin otonom sürüşüne girmek istedim. Tesla şu anda kendi çiplerini kullanıyor otomobilinin içerisinde. Yani bu sürüşü yapan çipler kendinin. Birinci nesil bunlar Mobileye diye bir firmanın çipini kullandılar. İkinci nesil Nvidia çipleri kullandılar. O meşhur işte neredeyse 5 trilyon dolar, 4.8 trilyon olan Nvidia'nın çipi. Üçüncü nesil kendi çipini yaptı. Çünkü artık volume üretime girdi. Ve volume üretinde artık satın almamam lazım, kendim üretmem lazım dedi. Dördüncü çipiyle şu anda çalışıyor, kendi çipleri. Şu anda o TerraFab dediğinde 5 ve 6. çipleri tasarlıyorlar. Bu arada kendisi üretmiyor, kendi tasarlıyor. Dünyada çok az firma çip üretiyor. Ama çok firma çip tasarlıyor. Mesela Apple da kendi çipini tasarlıyor, üretmiyor. Tayvan'da TSMC üretiyor. Tesla'nın çiplerini de Samsung üretiyor Kore'de. Ama kendisi tasarlıyor. Biz de aynı bu spesifik örnekteki gibi, biz de bu volüme ulaşabilirsek kendi teknolojilerimiz, ister bu çip olsun yani donanım olsun, ister yazılım olsun, kendimizin geliştirmesi lazım. Yani şuna karar vermemiz lazım. Nerede bizim yapmamız gerekiyor, nerede bizim satın almamız gerekiyor dışarıdan. Bu ayrım çok mühim.
1: Siyasi otorite midir bunun muhatabı yoksa özel sektör?
0: Yani Amerika gibi ülkelerde siyasi otorite değil, özel şirketler yapıyorlar bunu ama siyasi otorite müthiş bir destek veriyor. Çin gibi şirketlerde ise yarı siyasi otorite karar veriyor çünkü biliyorsunuz Çin'deki devlet. Şirketlerin yarısı devletin, %50 devletin, %50'si özel sermaye. Çin bizim tam bildiğimiz gibi komünist sistem değil. %50 komünist, %50 kapitalist sistem orası. İkisi birden karar veriyor orada. Benim görüşüme göre Türkiye'de de Çin benzeri ikisinin birden karar vermesi lazım. Yani hem kamunun hem özel şirketlerin.
1: Buna yeteneğimiz var bizim, öyle mi?
0: Bence kesinlikle yeteneğimiz var. Çünkü
1: insan kaynağımız var mı?
0: İnsan kaynağımız da var. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Dışarıdaki firmalar, bunları şu anda yapan firmalar zaten çok uzun süredir bunun üzerinde uğraşmıyorlar ki. Yani bu sektör zaten toplam 10 senelik bir sektör. Yani biz birçok sektörde olduğumuz gibi geride kalmış, eskide kalmış değiliz. Şu anda mesela ismini de anayım, benim çok sevdiğim bir yorumcu. Abdullah Çiftçi'nin hep söylediği bir laf var. Diyor ki endüstri 4.0 diyor. Kesinlikle doğru. Şu anda endüstri 4.0'ın içinde. Ne demek bu? 21. yüzyıl teknolojileri 20. yüzyıl teknolojileri değil. Bu o değil. Bu yeni bir şey. O zaman yeni bir şey yapmam lazım cancağızım. Bu da bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bilge. İnşallah dediğiniz gibi treni kaçırmadan yakalamaya...
0: Kaçırmadık da... sadece yani bu treni biz kaldıracağız mı? Olay bu.
1: Tabii bunun yanında yeni iş sahaları, başta hukuk olmak üzere herhalde nasıl bir dünyaya döneceğiz, onun mülazalarını yapacak düşünce kuruluşları, bir sürü bir şey çıkacak herhalde. Çünkü bununla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor, gözüküyor. Evet, bu ülkede bu akşam yer küremizde insanlık tarihinin geldiği noktadaki teknolojik devrimleri ya da onun ötesi nasıl tanımlanırsa, ama üzerimize gümbür gümbür gelen bir konjonktürden, durumdan söz ettik. Sahadan, bu işin pirlerinden Emre Bilgi ile haftaya görüşmek üzere.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: İnsanlık binlerce yıl boyunca başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Ama belki de asıl soru şu, biz gerçekten yıldızlara mı bakıyorduk, yoksa onlar mı bize bakıyordu? Karanlığın içindeki o sessiz ışıklar sadece uzak güneşler mi, yoksa çözülmemiş bir sırrın parçaları mıydı? Tarih boyunca her medeniyet göğe bir anlam yükledi, her çağ ona başka bir isim verdi. Ama hiçbiri o derin sessizliği tam olarak açıklayamadı. Ve sonra bir gün insanlık sadece bakmakla yetinmedi, dokunmak istedi. Gökyüzü artık bir hayal değil, bir hedefe dönüştü. Ama belki de en büyük bilinmeyen hala orada duruyor. Biz uzayı keşfetmeye mi çıktık, yoksa kendi karanlığımızı aydınlatmaya mı?
1: Bir zamanlar insanoğlu yönünü bulmak için gökyüzüne baktı. Karanlığın içindeki yıldızlar sadece birer ışık değil, yol gösteren işaretlerdi. Sonra o bakış değişti. Gökyüzü artık sadece yön değil, anlam arayışının da adresi oldu. İnsan orada yaratıcıyı, kaderi, hatta kendi varlığının nedenini aradı. Ama bugün bakışımız yine değişiyor. Artık gökyüzüne bakan gözler sadece merak etmiyor, hesap yapıyor. Neden mi? Baksanıza, günümüzde yıldızların yerini uydular, hayallerin yerini veriler aldı. Uzay artık romantik bir bilinmezlik değil, enerji hatlarının, veri akışının, güç mücadelesinin de yeni sahnesi. Peki bu dönüşüm bize ne anlatıyor? 21. yüzyılın yeni uzay anlayışı keşfetmek mi, kontrol etmek mi? Belki de soruyu şöyle sormalıyız. Biz hala yıldızlara mı bakıyoruz, yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi izliyoruz?
2: Aslına bakarsanız insanlık ilk günlerinden beri kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığı zaman uyanan duygu meraktı, ilgi ve meraktı. Ve bu merak aslında bizim şu anda çok büyük faydasını gördüğümüz bilimin temelini oluşturdu. Gökyüzüne bakarak evreni anladık ve anladığımız evrenle fiziksel modellerimizi kurduk. Bu modellerle de günümüz dünyasına, teknolojik dünyaya ulaştık. Dolayısıyla o ilk gökyüzüne bakan insanlar aslında bize teknolojik olarak önümüzü açmış oldular.
3: İmgelem gücüdür. İmgelem gücünü daha iyi ifade edersek işte muhayyile olarak da söyleyebiliriz. Ve Yunanca olarak ifade ettiğimizde de fantazma diyebiliriz. Bu neyi kastediyor da bu bize neyi anlatıyor dediğinizde ise gözünüzün önünde olmayanı gözünüzün önüne getirmek demektir. Şimdi niye bu insanı insan yapıyor sorusuna şöyle de cevap verebilirsiniz. Gözünüzün önüne şu anda olmayan neleri getiriyorsunuz? Aslında geleceğinizi getiriyorsunuz. Yani bugün eğer biz bir şekilde bu hayatın içinde kendimizi hep bir yöne doğru götürmeye çalışıyorsak bu götürmemizin arkasındaki şey gelecekte nerede olacağımızı umut etmemizle ilgili bir şey. Yani umut ediyoruz baktığınızda. O yüzden muhayyile ya da fantazma ya da imgelem gücü insanı diğer bütün hayvanlardan ayıran bir özellik. Ve bu özellik geleceğin belirli bir konumda kendisine nasıl açılacağı sorusunu da aramayı ve bir şekilde önünde bulmayı gerektiriyor. Şimdi bu önünde bulma meselesine daha odaklandığımızda gökyüzü kendisinde bulunduğu düşünülen işaretler üzerinden konuşan bir yer. O yüzden gökyüzündeki işaretleri aslında arıyorlar ve bu aradıkları işaretle de gelecekte kendilerinin nerede bulunacağına ve bugün ne yapacağına karar vermeye çalışıyorlar.
4: 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: 1950'lerden sonra artık uzay insanlığın hayatını etkileyen, insanların hayatını etkileyen bir yer haline geldi. Bunun askeri yönleri, daha sonra sivil ve teknolojik yönleriyle 1950'lerden başlayarak 20. yüzyıl içinde bulunduğumuz 20. yüzyıla kadar aslına bakarsanız etkilerini gördük. Burada neler var? Günlük hayatımızda kullandığımız bütün teknolojiler var. Haberleşmesinden konumlandırmasına kadar. Ama dünya gözlemi, dünya gözlemiyle ilgili yaptığımız, bulduğumuz aslında bilimsel çıktılar. Bunların hepsi bizim insanlık olarak dünyadaki hayat kalitemizi de artırıyorlar. Dolayısıyla 20. yüzyıl artık uzayın bir meraktan öte daha çok ihtiyaca döndüğü bir yüzyıl olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü uzay olmadan insanlık artık dünyada istediğimiz seviyede var olamaz.
1: Gece gökyüzüne bakınca aklınıza ilk ne geliyor? Yalnızlık mı, merak mı?
5: Merak ve sonsuzluk diyebilirim. Yani en basit tanımla güzellik ve sonsuzluk ya.
6: Dünyamız dışında neler yaşanıyor, neler izliyoruz, bizi izleyen birisi var mı merak ediyorum.
7: Yalnızlık da gelmiyor, korku da gelmiyor. Benim aklıma merak geliyor. Çünkü sadece ışığını gördüğümüz ufak noktalar var ve o noktaların ne olduğunu, o kadar karanlık derinliğin içinde neler olduğunu şahsen yalnız hissetmeden, korkmadan merak ediyorum.
8: Gökyüzüne baktığımda gördüğüm noktaları, parlak noktaların gezegen mi olduğunu, yıldız mı olduğunu kendince anlamaya çalışıyorum. Takım yıldızlarını öğrenmeye çalışıyorum. Bu da bende merak uyandırıyor.
9: Gece gökyüzüne bakınca aklıma ne yalnızlık ne merak geliyor. Benim aklıma özgürlük geliyor. Sonuçta bayrağımızda olan ay yıldız gökyüzünde de var. Ve şöyle bir hayal kurarsak eğer, örneğin mesela ayda kendi bayrağımızı görürsek, dünyanın hangi kutbunda, neresinde olursak olalım, o aya bakan herkes aslında bizim bayrağımıza bakıyor olacak. Bu yüzden gökyüzüne bakınca aklıma sadece özgürlük geliyor.
1: Bir zamanlar yıldızlar birer hikaye, evren ise uzaktan bakılan bir sırdı. Ama insan dünyanın evrenin merkezinde olmadığını keşfetmesiyle uzaya bakışı değişti. Gökyüzü artık sadece anlaşılması gereken bir yer değil, ulaşılması gereken de bir hedefti. Peki bu kırılma nasıl yaşandı? İnsanlık ne zaman sadece izlemekten vazgeçip oraya gitmeye karar verdi? Bu bir bilimsel ilerleme miydi? Yoksa insanın kendi sınırlarını kabullenmek yerine onları aşmaya verdiği bir tepki mi? Belki de mesele hiç uzay değildi. Mesele insanın kibriydi. İnsan evrende merkez olmadığını fark ettiği anda kendi merkezini yeniden kurmak için harekete geçti.
10: Dünyada olan teknolojik gelişmeler, örneğin uçuşun bulunması, işte hava yoluyla bir yerlere gitmek, sonra roket, bütün bu gelişmelerin sonucunda bütün bu bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kullanarak acaba bu sefer bu merakını gidermek için gidebilir miyiz düşüncesi oluştu ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Tabii bu noktada dünyanın dışına çıkmak aslında, yani öncelikle belki sadece dünyayı düşündüğümüz zaman biz merkezindeyiz her şeyinde düşüncesinin de birazcık değişmeye başladığını gördük. Ya gördü, insanoğlu bunu gördü ve aslında bunun neticesinde de diğer gezegenlere gitmek, işte Ay'a gitmek veya Güneş sisteminde ötesine gitmek fikri artık gerçekleşmeye başladı.
2: İnsanoğlu belki ilk var olduğundan beri uzayla ilgilenmiş, yıldızlarla ilgilenmiş, gök kubbeyle ilgilenmiş, yıldızlara bakmış, onları anlamaya çalışmış. Fakat uzaktan bakarak anlamak sizi bir noktaya kadar getirebiliyor. Gerçekten oraya gitmezseniz anlamanız belirli bir seviyede kalıyor. Bizim oraya gitmemiz de aslında roketçiliğin tarihiyle başlıyor. Çünkü insanoğlunu yer yüzeyinden, bu yer çekiminden kurtarıp da uzaya çıkaracak olan tek teknoloji roketler. Ve roketçiliğin tarihi 1800'lerin sonunda başlıyor. 1950'lerde artık bizi uzaya çıkarabilecek seviyeye ulaşıyor. Ve ilk defa insanoğlu uzaya 1957 yılında ulaşıyor. Sputnik uydusuyla. İnsanın kendisini 1961 yılında Yuri Gagarin'le biliyorsunuz yolluyor. Ve Ay'a inişimiz 1969. Dolayısıyla aslında roketçiliğin gelişmesiyle 1900'lerin ikinci yarısında diyebilirsiniz. Şu anda insanoğlu uzaya ulaşıyor. Ulaşıyor da ne yapıyor? Ne yapıyor? Dünya çevresinde bir takım işler yapıyor. Uydularıyla dünyayı gözlüyor. Ne yapıyor? Dünyayı anlamaya çalışıyor. Dünyanın bilimsel olarak, dünyayla ilgili bilimsel çalışmaları yürütüyor. Bununla ilgili onun ötesinde teknolojik gelişmeler de var. Uzayda yaptığımız, oluşturduğumuz. Bunları günlük hayatımıza da indirgedik. Bunun da ötesinde aslında uzayda geliştirdiğimiz teknolojiler dünyada da kullanılıyor. Dolayısıyla insanlığın yeryüzünden kopup da uzaya gittiği yıllar 1950'lerden itibaren aslına bakarsanız yeni bir kapı açmış bulunuyor. Ve artık uzaya uzaktan değil, içinden bakarak anlamaya çalışıyor.
0: 16. yüzyılda heliosentrik modelle başlayan zihinsel kırılma, birkaç yüzyıl içinde insanlığı gökyüzüne bakmaktan ona ulaşmaya taşıdı. 1609'da Galileo Galilei teleskopla Jüpiter'in uydularını keşfederek her şey dünyanın etrafında dönmüyor gerçeğini somutlaştırdı. 1687'de Newton'un evrensel çekim yasası gökyüzüyle yeryüzünü aynı fizik kurallarına bağladı. Bu teorik zemin 20. yüzyılda teknolojik sıçramaya dönüştü. 1903'te Konstantin Tsiolkovsky roket denklemini ortaya koydu. 1942'de ilk balistik roketler uzayın sınırına ulaştı ve 1957'de Sputnik 1 launch'la insanlık ilk kez dünyanın dışına iz bıraktı. 12, 11, 10, 9. Sadece 12 yıl sonra 1969'da Apollo 11 Moon Landing'le insan aya ayak bastı. 1, 0, all. Yaklaşık 384 bin kilometrelik bu yolculuk, milyonlarca parçadan oluşan bir teknolojik sistemin kusursuz işlemesiyle mümkün oldu. Bugün uzay artık sadece keşif alanı değil. Dünya yörüngesinde aktif 8000'den fazla uydu bulunuyor. Ve küresel ekonominin trilyonlarca dolarlık kısmı doğrudan bu altyapıya bağlı. Yani insanlık birkaç yüzyıl önce merkez olmadığını keşfettiği evrende bugün yeni bir merkez kurmaya çalışıyor.
1: 1957 Sputnik 1, insanlık ilk kez kendi yaptığı bir nesneyi gökyüzüne gönderdi. Ama o küçük metal küre sadece dünyanın etrafında dönmüyordu. Aynı zamanda güç dengelerinin de etrafında dönüyordu. Yani o küre bilimin zaferi mi, yoksa soğuk savaşın gökyüzüne taşınmış yeni cephesi miydi? Ve sonra 1969'da Apollo ile insan ilk kez başka bir gök cismine, aya ayak bastı. Böylelikle yaklaşık 384 bin kilometrelik bir mesafe aşıldı. Ama asıl aşılan mesafe insanın zihnindeydi. Çünkü o gün kırılan şey sadece fizik kuralları değildi. İmkansız dediğimiz sınırın ta kendisiydi. Bugün ise geri dönüp baktığımızda şu soruyla karşı karşıyayız. Uzay çalışmaları gerçekten insanlığın ortak ilerleyiş hikayesi mi, yoksa rekabetin ve güç arayışının yeni bir sahnesi mi? Belki de cevap geçmişten bugüne uzanan o kırılma anlarında saklı.

Roketçiliğin gelişmesi uzay çalışmalarını aslında ilerletti. Roketçilik olmadan uzaya ulaşamıyoruz. Roketçiliğin de gelişme sebebi aslına bakarsanız 1945 yılından sonra oluyor daha ziyade. Bu da balistik füzeleri geliştirme motivasyonu, yani askeri sebepler. Çünkü balistik füzelerle siz bir takım başlıkları çok uzak noktalara çok hızlı bir şekilde atabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli fayda sağlıyor. İşte bu balistik füzelerin gelişmesi artık öyle bir noktaya geldi ki 1950'lerin ortasında. Rusya dedi ki ben biraz daha enerji vermek suretiyle bu balistik füzeyi kullanarak uzaya ulaşabilirim, uzaya bir uydu atabilirim dedi. Ve dolayısıyla bunu yapmasının esas motivasyonu bence meraktan öte bu işi yapabildiğini göstermekti. Dolayısıyla bu savaşlar ve savaşlardan sonra bu askeri rekabet, stratejik rekabet aslında uzay çalışmalarını da inanılmaz derecede hızlandırdı diyebiliriz. 1960'larda, 70'lerde de devam etti. Soğuk Savaş'ta Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında inanılmaz bir yarış vardı. 1960'larda çok kızıştı bu yarış. Amerika'nın bunu kazanmasıyla diyebiliriz, aya inişle aslında son buldu diyemeyiz. Devam etti. Ama biraz yavaşlayarak devam etti 1970'lerde ve 80'lerde. Fakat 1980'lerde Amerika artık uzayı daha fazla hegemonyası haline getirdi. Uzay mekiği programıyla ve biliyorsunuz uzay istasyonu programıyla Rusların önüne geçmeyi başardı.

0: geçmişte de bu topraklarda gökyüzüne bakmak sadece merak değil, bir ilimdi. Mesela Takıyüddin İstanbul'da kurduğu rasathanede yıldızları kayda geçiriyor, zamanı ve hareketi ölçüyordu. Ve o tartışmalı hikaye. Lagari Hasan Çelebi rivayete göre barutla çalışan bir düzenekle göğe yükseldi. Ne dersiniz? Bu topraklarda deneysel bilim sandığımızdan daha cesur denemeler yapmış olabilir mi?
1: Bu topraklarda doğa felsefesinin ya da bilimin nasıl kök saldığı konusu çok derindir aslında. Çok daha belirleyici ve etkilidir. Yani siz Takıyüddin'e Rasıt'tan bahsettiniz. İşte kendisinin en belki de üretken olduğu dönemler 1585 gibi bir tarih. O tarihte Takıyüddin'in yaptığı en önemli şeylerden bir tanesi hep İstanbul Rasathanesi olarak ifade edilir ve Takıyüddin'e Rasıt sanki İstanbul Rasathanesi üzerinden anlaşılıyor ama Takıyüddin Errasıt'ın yaptığı çok daha önemli şeyler var. Yani bunların mesela başında gelen nokta şudur. Milattan önce 3000'li yıllardan başlayan, ki niye 3000 tarihini veriyorum, Mezopotamyalılardan kalan ve bildiğimiz elimizdeki en eski matematik içerikli tablet milattan önce 3200'e ait. 3200 tarihinden başlayan bu matematik serüveni kendisini 60'lı taban üzerinden gösterir. Yani 60 sayısı bu anlamda, hani bizim birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı dediğimiz yerde birler basamağı olarak ifade edilen yer aslında 60'ı temsil eder. Onun yanındaki 60'ın karesi 3600 olarak gider. Bu sistem oturup da tüm o gündeme, kendinden sonra gelecek olan matematiği belirlediğinde bunun içinde astronomi de dahildir. Ve bugün saatleri kullanırken ya da 360 derecelik bir daireden bahsederken 360 değerini oraya atfediyor olmamızın sebebi en temelde Mezopotamyalılara gider. Ve milattan önce 3000'li yıllardan başlayıp Takıyüddin Errasıt'a kadar olan dönemde tüm astronomi metinlerine doğuda ya da batıda, Çin'de bile gitseniz, Hindistan'da da gitseniz her zaman 60'lık taban üzerinden hesap yapılır. Takıyüddin Errasıt'ın bu şekildeki bir gözlem tekniğini geliştirmesinin o dönemde Avrupa'daki en önemli gözlemci olan Tycho Brahe'nin, ki Kepler'inde kendi yanına gidip gözlem verilerini aldı ve 1609 ile 1612 yıllarında Epitome isimli metnini yazıp işte dairesel yörüngeden eliptik yörüngeye geçtiğini bildiğimiz metnine de gözlem zeminini Tycho Brahe sağlıyor ya da Tycho Brahe sağlıyor. Tycho Brahe'nin kullandığı 4-5 tane gözlem aletinin doğrudan Takıyüddin Errasıt'ın gözlem aletleriyle aynı olduğunu biliyoruz. Yani Sevim Tekeli'nin 1955 yılında Ankara Dil Tarih Coğrafya dergisinde yayınladığı işte 85-90 sayfalık bir makalesi var. O makalesinde gösterdiği bir şey. Aydın Sayılı'nın da doktor öğrencisi kendisi. Yani ilk bilim tarihçisinin, yani Türkiye'deki ilk doktoralı öğrencisi. O yüzden bu gibi dokunuşlar açısından baktığınızda şu cümleyi kurmak çok kolay olmuyor. Yani bu topraklar belirli bir şekilde doğa felsefesinin ilerleyişinde geri kaldı ve biz böyle bir pozisyondan kendimize bakmalıyız perspektifi aslında çok da iyi düşünülmüş bir yaklaşım değil. Daha ziyade eldeki imkanlarla neyi yapabiliriz, neyi yapamayız diye bakmak çok daha önemli bir perspektif.
2: Osmanlı İmparatorluğu'nun aslında büyük bir coğrafyayı hükmü altına tutabilmesinin esas sebebi, bu fetihleri yapabilmesi sebebi o dönemin teknolojisini elinde tutması. Bunun en önemli örneği toplar, biliyorsunuz. Dolayısıyla Osmanlı o dönemde inanılmaz derecede ileriymiş dünyadan. Bu zaman içerisinde geri kalmış. Yani uzay çalışmaları derken de, roketçilik derken de Lagari'yi biliyorsunuz. Lagari ile ilgili bir takım aslında teoriler var, öngörüler var. Kendisini bir topla fırlattığı iddia ediliyor. Bu ne kadar doğrudur, değildir bilmiyoruz. %100 kesinliği olmamakla beraber yapılamayacak, o dönemde yapılamayacak bir şey değil. Yapılabilir. Fakat bunu yaparsanız ne kadar sağlam kalırsınız, tek parça kalırsınız onu bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim ama, bunu söylememiz gerekiyor. Aslına bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu ile beraber Türk aleminin bilime verdiği önem azaldıkça aslına bakarsanız biz de uzaklaşmışız. Çok çok dünyadaki en yüksek noktalardan daha aşağı noktalara gelmişiz. Biz şu anda onu tekrardan yakalamaya çalışıyoruz. Onun gayreti içerisindeyiz. Geçmişteki 20-30 senelik gayretimiz uzay alanında, aslına bakarsanız 1990'larda başlayan bir gayret bu. Dünyayı uzayda yakalama üzerine kurulu. Ve burada da ben çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle son 10 senede.

0: Düşünsenize, bir zamanlar yıldızları anlamaya çalışan bir medeniyetten o boşlukta varlık göstermeye çalışan bir ülkeye geçiş yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Alper Gezer Avcı'nın uzay çıkışı sadece bir yolculuk değil, tarihsel bir eşiğin aşılması da. Peki siz ne dersiniz? Bu bir gurur anı mı yoksa gecikmiş bir hedefin ilk adımı mı? Şöyle de sorabilirim. Türkiye sahneye geç mi çıktı yoksa oyunun kuralları yeniden yazılırken doğru anda mı yerini aldı?
1: Bu hikayenin bir yere varış yolculuğu olmadığını, bir yolculuğun başlangıcı olduğunu bir kere daha bütün dünyaya vurguluyor olacağız.

Ajansı'nın kurulması önemli bir mihenk Türkiye için. Çünkü uzay ajansı kendi araştırma yapması gereken bir kurum değil. Fakat Türkiye'deki bütün uzay çalışmalarını çatısı altına alıp aslında bir çatı kuruluşu olarak organize edecek bir kurum. Bu çok önemli. Hem Türkiye'deki organizasyonu sağlamak hem de yurt dışındaki ajanslarla bağlantıları kurmak açısından çok kritik bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Ondan sonra da başlatılan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 2021 yılındaki uzay programı çok önemliydi. 10 senede 10 hedef ilan edildi biliyorsunuz. Ve bu hedeflerin önemli bir kısmında büyük ilerlemeler kaydettik. Bunlardan bir tanesi tabii ki ilk Türk astronotumuzun Alper Bey'in uzaya yollanması oldu. Bu önemliydi. Çok yakın gelecekti, Ay'a gidecek Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Biliyorsunuz bir Ay projesi var. Dolayısıyla aslına bakarsanız Türkiye son yaklaşık 10 senedir uzay alanında vitesi arttırdı diyebiliriz. Uzay konusunda geri kaldık mı, geri kalmadık mı sorusu önemli bir soru, hep sorulan bir soru. Keşke bu işe 1960'larda bu kadar yoğunlaşsaydık, yapsaydık, çok daha önde olurduk. Ama şu anda çok geri kalmış mıyız? Bence değil. Çünkü şu anda ticari uzayın ortaya çıkmasıyla Türkiye bu akımı, bu dalgayı yakalayacak durumda. Ve yakalarsa da dünyayla kendini oldukça yakın bir hale getirebilir. Bakın Türkiye'nin ekonomik imkanları dahilinde biz şunu söylemiyoruz. Biz bütün uzay programları içerisinde olalım, efendime söyleyeyim, gezegenlere gidip keşiflerimizi yapalım, bunların hepsini yapalım demiyoruz. Bizim söylediğimiz şu, önemli teknolojik alanlara girelim uzayda, stratejik alanlarında olalım ve girdiğimiz her alanda dünyanın en iyisi olalım diyoruz. Bunu yapmak suretiyle de dünyada sözü geçen, hükmü olan sayılı uzay ülkelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Bence Türkiye bunu yapmaya muktedirdir diye düşünüyorum.

0: İlk kez bir Türk astronot, biliyorsunuz, Alper Gezer Avcı uzaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani her çocuğun hayali astronot olmaktır. Özellikle bizim gibi uzay alanında çalışmak isteyen insanlar için belki de en uç nokta, en çıkabileceğimiz en üst nokta bir astronot olmak bizim için ilham oluyor, örnek oluyor.
2: Bir yerlere gelebileceğimizin, özellikle yani artık Türk çocuklarının astronot olabileceklerini gösteren bir kişi. Bu yüzden çok ilham verici olduğunu düşünüyorum.
3: Uzayda ben milletlerin çok fark ettiğini düşünmüyorum. Ve her milletten insanın bu fırsata sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim ülkemizden de biri gittiği için mutluyum.
4: Mutluyum. Ülkemden gurur duyuyorum. Yani biz de artık uzay sahnesine çıkabildik. Uzayda ismimizi yazdırabildik bir şekilde.
5: İnsanlık yarım yüzyıl önce Ay'a ayak bastı ve sonra sustu. Sonuçta uzay bir süreliğine geri çekilen bir hikayeye dönüştü. Ama şimdi Artemis 2 ile insan yeniden Ay yolunda. Bu kez sadece gitmek için değil, kalmak için, sadece bayrak dikmek için değil, varlık kurmak için de yolda. Yani Artemis sadece bir görev değil, Ay'ı bir durak, Mars'ı bir hedef haline getiren yeni bir vizyon. Dolayısıyla artık soru şu, insanlık uzayda kalıcı olmaya hazırlanırken bu yeni yarışta kimler var, kimler geride kalacak?
6: Amerika Apollo programıyla Ay'a gitti. 1960'larda biliyorsunuz, 62 yılında Kennedy'nin aslında konuşmasıyla başlayan bir program. 1969 yılında ilk defa insanoğlu Ay'a iniyor, ayak basıyor ve 1972'nin sonunda bitiyor bu program. Niye bitiyor? Çünkü ekonomik olmadığı için. Her bir Satürn 5 roketi, o zamanın en büyük roketi, bugünün de hala en büyük roketlerinden bir tanesi olan Satürn 5'in maliyeti $2.5 milyar bugünün fiyatıyla. Dolayısıyla Ay'a gitmek ekonomik değil. Ay'da yaptığınız hiçbir aktivite size ekonomik fayda sağlamıyor ve çok riskli. Dolayısıyla Amerika 1972 yılında artık biz bu yarışı kazandık, daha ileri gitmemiz gerekmiyor diyerek bu yarıştan artık çekildi. Ay'a gitmekten diyorum. Şimdi ikinci olarak niye gitmeye çalışıyoruz? İkinci bir dalga geliyor. Burada Artemis projesinden bahsediyorsunuz. Çok yakın geçmişte Artemis 2 aslında dünya yörüngesinden 4 tane astronotu alıp Ay'ın uzak yörüngesine götürüp gerisin geri getirdi. Hatta herhangi bir insanoğlunun dünyadan en uzak noktasına gittiği proje bu oldu. Yaklaşık 400 bin kilometre uzağa götürdü dünyadan. Dolayısıyla böyle bir rekor da kırıldı. Niye bu işi yapıyor? Çünkü Ay çok çok önemli bir hedef. İnsanoğlu uzayda herhangi bir yere gidecekse burası Ay olacak. Çünkü Ay bize çok yakın. Buradan bir ışık saniyesi ötede. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar bir ışık Ay'a gidiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ay yakın. Ay çok büyük. Ay kadar büyük uydusu olan bir gezegen yok. Çok büyük olmasının etkisinde çok büyük kaynakları var. Ve yer çekimi var. İnsanoğlunun ileride yaşayabileceği, kolonileşebileceği bir yer. Dolayısıyla herhangi bir yere gidecekse insanoğlu uzayda, bir gök cismine, bu Ay olacak. Ve bu yarış başladı. İkinci Ay yarışı bugün itibariyle başladı. Amerika bir tarafta başını çekiyor Artemis projesiyle. Öbür tarafta da Çin başını çekiyor. İki ülke de bu alanda inanılmaz derecede aslına bakarsanız aktif ve birbiriyle yarış içerisinde. Ay'da çok önemli buluş yapıldı yakın geçmişte. Su bulundu. Güney kutbundaki kraterlerin içerisinde buz halinde su bulundu. Su çok önemli. Hayat için önemli. Oksijen üretmek için önemli. Ve belki ondan da önemlisi roket yakıtı yapmak için önemli. Çünkü hidrojen ve oksijen üretebiliyorsunuz sudan. Bu da size Ay'dan fırlatarak diğer gezegenlere gidebileceğiniz aslında bir uzay limanının temel yakıtını oluşturuyor diyebiliriz.

0: gökyüzü bir zamanlar kimsenin değildi ama bugün herkesin olmak istediği bir alan. Peki uzay kime ait? Mesela bir ülke ayda bir yere bayrak diktiğinde o toprağın sahibi olur mu? Ve asıl soru şu, gelecekte uzay insanlığın ortak olanı olarak mı kalacak? Yoksa dünyadaki rekabetin daha sert bir versiyonu oraya mı taşınacak?
1: Dünya dışındaki bütün gök cisimleri 1967 yılında ortaya çıkan bir yasa dolayısıyla aslında bütün insanlığa ait. Herhangi bir ülke ben oraya gittim, bayrağımı diktim, artık burası benim diyemiyor yasal olarak şu andaki. Ama ben bunu değişeceğini düşünüyorum. Günün sonunda oraya gidebilenler, gelebilenler ve orada teknolojik olarak üstlerini kurabilenler oranın sahibi olacaklar. Dolayısıyla bizim de ülke olarak aslında bu teknolojilere, uzaya çıkma, uzayda hareket etme kabiliyetlerini kesinlikle kazanmamız gerekiyor. Çünkü eğer biz sadece bu yasalara güvenirsek geride kalmış oluruz.
0: Sizce uzay kime, kimlere ait? Gezegenler, asteroidler kimin mülkiyetinde?
2: Tüm uzaydan bahsettiğimiz için asteroidler olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok çok küçük minik parçacıklar var ve bunlar uzayın her tarafındalar. Ve çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar.
3: Kimsenin mülkiyetinde değil. Biz merak ediyoruz, araştırıyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Gidecek şeyleri yaratmaya çalışıyoruz.
4: Bu dünyadaki hiçbir şey bizim mülkiyetimizde değil. Yani canımız bile bizim değil, uzay da kimsenin değil. Sadece bizden sonraki nesillere bekçiyiz.
0: ...2011'de NASA radikal bir karar aldı. Devletin kontrolündeki uzay kapısı özel şirketlere açıldı. Yani uzay artık sadece bilimsel bir keşif alanı değil... ...aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir pazar haline geldi. Elbette özel şirketlerin devreye girmesinin... ...uzay çalışmalarına çok büyük katkısı var. Mesela maliyeti düşürüyorlar, rekabeti arttırıyorlar... ...teknolojiyi hızlandırıyorlar. Ama bu birliktelik aynı zamanda yeni bir soruyu da beraberinde getiriyor. Uzay sermayenin en yüksek kar getiren sahasına mı dönüşecek? Öyleyse ne dersiniz? Geleceğin en büyük şirketleri dünyada mı doğacak yoksa uzayda mı?
1: Aslında 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında teknoloji zenginleri, bu insanlar belli. Elon Musk, Paul Allen, efendime söyleyeyim Jeff Bezos gibi isimler. Artık paralarını, kazandıkları paraları uzaya yatırdılar. Bunun sebebi kar etmek değildi. Bunun sebebi sadece meraktı. Uzay çalışmaları olan meraklarıydı. Dolayısıyla 2000'lerin başında ticari uzay başladı. Ve bunun önünü açan da Amerika Birleşik Devletleri'nin devleti. Bu çok önemli. Çünkü çıkardıkları kanunlarla bu firmaların aslında üçüncü şahıslara vereceği zararlarla ilgili yasal hükümleri rahatlattılar. Bu da bu firmaların rahat opere etmelerini sağladı. Bu aslında çok önemli bir şekilde ticari uzayın Amerika Birleşik Devletleri'nde önünü açtı. Bunun sonucu ne oldu? Sonucu şu oldu. Uzaya maliyet etkin bir şekilde ulaşmanın önü açıldı. Yaklaşık 3'te 1 ile 5'te 1 seviyesine düştü uzaya ulaşmak. Ve uzayda yapılabilecek işlerin sayısı arttı. Çünkü uzayda artık insanlar kar etmek amacıyla operasyon yapmaya başladılar. Bunlar ne mesela? Uzay turizminden bahsediyoruz. İnsanları uzaya çıkarıp geri getirmek. Uzayda üretim yakında başlayacak. Uzayda data merkezlerinden bahsediyorlar. Çok büyük data merkezlerinden. Aslına bakarsanız uzayın ticari kullanımı şu anda açılmış gibi gözüküyor. Bu tabii uzay çalışmalarını çok hızlandıran bir durum. Fakat nasıl dünyamızı zarar veriyorsak ticari yaklaşımlarla, regüle edilmemiş ticari yaklaşımlarla uzayda da aynısını yapma riskimiz var. Bunu önlemenin yolu da aslında devletlerin bir araya gelerek uzayın kullanımıyla ilgili regülasyonları oluşturması. Bunu yapmak suretiyle uzayın kullanımını açarak aslına bakarsanız arkasında durmak fakat ileriki nesiller içinde aslında uzayın kullanılamaz bir hale gelmesini önlemek diye düşünüyoruz. Bu çalışmalar başlayacak diye umuyoruz.
0: Uzay Uzay sessiz ama kritik bir güç sahasına dönüşüyor. Düşünsenize, binlerce uydu dünyanın etrafında görünmeyen bir ağ kuruyor. Veri akıyor, iletişim sağlanıyor ama aynı zamanda gözetleniyor ve yönlendiriliyor. Peki ne dersiniz, korkmalı mıyız? Uzay insanlık için yeni bir cephe olabilir mi? Belki de korkulması gereken şey uzayın kendisi değil, insanın onu nasıl kullandığıdır. Çünkü mesele hala aynı. İnsanlık bir zamanlar gökyüzüne bakarak anlam arıyordu, bugün ise orada güç arıyor. Ve şimdi asıl soru şu, biz hala yıldızlara mı bakıyoruz yoksa artık onların üzerinden birbirimizi mi hedef alıyoruz?
5: Farklı yorumlar da yapılabilir ama esasen biz yine sanırım en baştaki gibi yine yıldızlara bakıyoruz diye düşünüyorum. Yani uzay en önemli bir nokta da, yani uzaya gitmek, oradaki keşifler bizim kendi insanlık tarihimizin de ilerlemesini, daha büyük teknolojik bilimsel gelişmelere yol açmasına sağlayacağı için, yani aslında insanlık yine yıldızlara bakıyor ve ilerlemek için bu araştırmaları, çalışmalara devam ediyor diyebilirim.
1: Uzay çalışmalarının temelinde iki tane ayrı hedef var. Bunlardan bir tanesi gerçekten merak. İnsanoğlunun merak duygusu uzayı anlamaya, uzayla ilgili çalışmaları yapmaya doğru bizi itiyor. Mesela diğer gezegenleri niye araştırıyoruz bundan dolayı? Ama bir de işin stratejik ve askeri tarafı var. İlla ki uzayın askeri kullanımı ve ülkelerin stratejik olarak öne geçme istekleri de aslında uzay çalışmalarının arkasında çok temel bir, aslına bakarsanız, itici kuvvet. Bunu yadsınamaz bir gerçek. Dünya hangisini yapıyor? İkisini de şu anda yapıyor diyebiliriz. Ama uzayda yaptığınız çalışmalar genelde ikisine de yarıyor. Hem sivil, ticari uygulamalara hem de askeri uygulamalara. Şu ana kadar uzay, ülkelerin savaştıkları bir ortam olmadı. Şu ana kadar uzay, ülkelerin barıştıkları bir ortam oldu. Bakın, Soğuk Savaş'ın en kritik yıllarında, en cafcaflı yıllarında 1970'lerde Amerika ile Rusya'nın, Sovyetler Birliği'nin uzayda bir araya gelip el sıkışması, kozmonotlarla astronotların çok önemli bir olaydı. Yani uzay o kadar zor ve külfetli bir ortam ki insanlık uzayda birleşti şu ana kadar. Bundan sonra böyle olur mu? Bu güzel bir soru işareti. Uzayın askeri amaçlı kullanımı uzaydaki ortaklıkların ötesine geçip uzayı bir rekabet ortam haline getirir mi? Onu göreceğiz. Zaman içerisinde bunun da gerçekleştiğini düşünüyoruz. Uzay içerisinde savaşlar olabilir mi? Olabilir. Ama daha ziyade uzay imkanlarının dünyadaki savaşlar için kullanımı zaten mevcut. Daha fazla genişleyerek devam edeceğini düşünüyoruz.
0: Efendimiz cümle, uzay artık sadece bir keşif alanı değil, bir sınav alanı. Aklımızın, vicdanımızın ve niyetimizin sınandığı bir yer. Ve belki de insanlık tarihinin en kritik eşiğindeyiz. Ya gökyüzünü yeniden anlamın peşinde

içinde keşfedeceğiz ya da orayı da kendi çatışmalarımızın yansımasına dönüştüreceğiz. Ne dersiniz? Hangisini seçeceğiz? Yıldızlara bakmayı mı yoksa onları da kaybetmeyi mi?

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Ya benim yazmaya ihtiyacım var, varoluşuma anlam katmak için. Yoksa dünyanın benim yazdıklarıma ihtiyacı yok. O kadar güzel kitaplar var ki, binlerce, milyonlarca o kadar güzel kitap var ki. Okurların benim kitaplarıma ihtiyacı yok ama benim kendi yazdıklarıma ihtiyacım var, yazmaya ihtiyacım var. Kendim için yazıyorum yani. Bir misyon değil bu bana göre.

0: Önümüzde kitaplarınız var. Bunlardan ilk olarak karşımıza çıkan, son durakta bizi karşılayan kitap. Adıyla, sanıyla, türüyle ve konusuyla başlayalım.
1: Evet, bugün güzel şeyler olacak. Romanım benim son kitabım. Daha önce yazılmış olan 3 hikaye kitabım. Bir denemem, Kırklandım ismiyle bir denemem. Tahakküm ismiyle bir romanım var. Bu 6. kitabım ama 2. romanım. Bugün güzel şeyler olacak. Bu kitap benim için özel bir kitap. Tabii her kitap özel ama bu kitapta anlatmaya çalıştığım 4 ayrı kadının özüne doğru yaptıkları yolculuğu anlatmaya çalıştım ki bu 4 ayrı kadının her birinde kendimden de bir parça var. Bu yüzden özel bir kitap benim açımdan. Şimdi yolculuk demişken, aslında yolculuk çok eski bir metafordur. Edebiyatta kullanılan en eski metaforlardan biridir. Kadim metinlere baktığımız zaman Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk, işte Attar'ın Mantık-ı Tahir, hatta Batı edebiyatında da Dante hemen aklımıza gelir, İlahi Komedya. Bunlarda hep yolculuk vardır, yolculuk metaforu vardır. Ben bu metaforu modern insana giydirmeye çalıştım. Niye? Çünkü yolculuk çok önemlidir insan için. Eğer o yolculuğu yapabilirseniz, iç yolculuğunu yapabilirseniz, kendi hikayenizin kahramanı olabilirsiniz. Bu çok mu önemli? Evet, çok önemli. Çünkü insan kendi hikayesinin kahramanı olduğu zaman ancak kendine yeni bir hayat hediye edebilir. Bunun için de tecrübe gerekir. Hayat tecrübesi gerekir. Ve hayat tecrübesinin içinde bilgiden çok daha fazlası saklıdır. Dolayısıyla

Bazen konfor alanımızdan çıkmaktan korkarak bunu yapıyoruz. Ben de bu farkındalığı göstermeye çalıştım, işaret etmeye çalıştım ama didaktik olmadan. Çünkü didaktik olmak zeki bir okura hakarettir. Bir yazarın didaktik olması. Kesinlikle karşıyım. Ben de bir okurum çünkü. Birinin bana öğüt verdiğini, bir yazarın bana öğüt verdiğini gördüğümde bunu hakaret olarak görürüm. Yazarla okurun eşit mesafede olması gerektiğini düşünürüm. Bugün güzel şeyler olacak romanda. Buna dikkat ettim. Romanda dört kadın var ama aynı zamanda ölü bir erkek var. Romanda ölü erkek birinin eşi, üç kadının da babası. Dolayısıyla bu üç kadını bir şekilde parmak izleri oluşturmuş ama bu parmak izlerinden yaralanmış kadınlar, bu dört kadın. Niçin? Çünkü bu erkek de kendisi aslında çocukluğunda yaralanmış bir erkek. Hani bizim toplumumuzda denir ya, el iyisi ev iyisi diye. İşte buradaki kendisi olmayan ama ismiyle roman içinde yer alan Celal Bey, ki ismin de özellikle Celal Bey olması da önemliydi benim için, onun altını çiziyorum. Celal Bey aslında el iyisi olan, ev iyisi değil de el iyisi olan bir karakter. Onun 52. gününde, ölümünün 52. gününde geçiyor bu roman. Biliyorsunuz bizde de işte ölünün 7. günü, 40. günü, 52. günü vardır. Niye 40. günü değil de 52. günü? O da benim için önemli. Orada bir ironi vardır aslında. Şöyle ki, bu bir toplumda bir inanıştır. 52. gününde, ölünün 52. gününde burnunun düştüğü inanılır. Bu Celal Bey de bu dört kadının, biri eşi, üçü kızı olan dört kadının hayatına önemli kararlarını hep, nasıl diyeyim, burnunu sokmuş. Böyle hep onların hayatının hep ortasında olmaya çalışmış. Kendi doğrularını dayatmaya çalışmış bir kişi. Dolayısıyla burnunun düşmesi de aslında bir ironi yaratmaya çalıştım orada. Roman bir günde geçiyor. Evet, bir sabah kahvaltısında bir masada geçip akşam yemeğinde yine masada son buluyor. Hayat da bir gün gibidir aslında. Ben orada bir hayatı 40'lı yaşlarına gelmiş üç kadının ve 70'li yaşlarına gelmiş bir kadının hayatının bir gününde bütün hayatını vermeye çalıştım. Bilinç akışıyla yapmaya çalıştım bunu. Ve mekanım da bir ada. Tabii ada da bir metafor aslında. Adalar biliyorsun dört yanı sularla çevrili olduğu için bir sıkışmışlık duygusu uyandırır. Hatta yıllar önce okuduğum bir makalede ada insanlarının, bu ülke olarak da adalardan bahsediyoruz. Ada insanlarının karakterleriyle ilgili bir şey vardı, anekdot vardı. Daha böyle sıkışmışlık duygusunun olduğuna dair. Tabii okuduğumuz makaleler mutlaka yazarı etkiliyor. Ben o makaleden etkilenmiştim. Romanımın mekanını ada yaptım. Hatta kitabın birinci bölümü de Sıkışmak, birinci bölümün adı. Tabii sadece bunlar yok. Ben romanlarımı yazarken hikayelerimde de bunu yapıyorum ama romanlarımda özellikle dikkat ettiğim şey mutlaka yan izlekleri olması gerekiyor. Yani katmanlı olması gerekiyor romanın. Romanı roman yapan, daha doğrusu romanı başarılı bir roman yapan aynı zamanda katmanlı olmasıdır. Hikayede bu katman gerekmiyor. Ama romanlarda bu katman gerekir. Yan izlekler olması gerekir. Benim bu romanımda da Nietzsche'nin Amor Fati ve Bengi Dönüş fikri, Jung'un arketipleri, işte gölge ile ilgili fikirleri yan izlek olarak kullandım. Bir de Türk edebiyatındaki edebiyat politikasını eleştirmeye çalıştım. Ama bunları hep böyle parça parça verdim. Yani bunları hiç görmeden romanı okuyabilirsiniz. Bir romanı aslında başarılı yapan da bir okur bunları hiç görmeden de eğer romandaki konuya adapte olabiliyorsa o roman başarılıdır diyorum. Bu romanın da başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok güzel dönütler aldım. Çok değer verdiğim, çok kıymetli yazar büyüklerimden de, arkadaşlarımdan da, okurlardan da güzel dönüşler aldım. Bu da beni mutlu etti, cesaretlendirdi.

0: Yazmaktan okumaya geçelim. Yazarlıktan önce iyi okur olmak diye bir mesele var. Konuştuğum herkesten de bunu alıyorum. Yazarlarla, editörlerle konuşurken. 1. Okuru olmaktan en hoşlandığınız tür hangisi? Ve bu alanda önünüzde duran yazarlar ve onların eserleri hangileri?
1: Evet, okur olmak yazar olmaktan daha önemli bir kere. Çünkü hayatınızı güzelleştiren şey aslında yazmak değil, okumak. Ben yazmaktan da önce, yazar demiyorum, yazmaktan da önce aslında okur oldum. Şöyle, bir köy öğretmeninin çocuğuyum. Köy öğretmeninin çocukları bunu bilir. Farkına varmadan, okula gitmeden okumayı öğrenirler. Babamın okulunun bahçesindeydi lojmanımız. Canım sıkıldıkça böyle okula, böyle 3-4 yaşlarında okulda sınıfa girerdim. Köy okullarını da tahmin edersiniz. İşte sınıflar birleşiktir. Böyle ben kapıdan girerdim, hemen beni alırlardı, oturturlardı uslu bir çocuk olarak. Ben farkına varmadan okumayı öğrenmiş bir kişiyim. Okula gittiğimde okumayı biliyordum yani. Ama ciddi anlamda okumalarım, yani hakikaten okumaya ben ilkokul 3. sınıfta başladım. Ve benim için işte her yaşın aslında okunan kitapları, öyle okunan kitapları vardır ki, öyle kitaplar vardır ki sizin karakterinizi şekillendirir. Yani çocukken okuduğunuz kitaplar sizin karakterinizi şekillendirir. Yetişkinken okuduğunuz öyle kitaplar da vardır ki sizin idrakinizi açar. İşte çocukken okuduğum Samet Behrengi'nin, benim hayatımda çok özel bir yeri vardır çocukluğumda. Samet Behrengi'nin Bir Şeftali Bin Şeftali kitabını ilk okumuştum. Diyelim ki benim adalet duygumu şekillendirmiş bir kitaptır. Peşinden Yıldız ve Kargaları okumuşumdur. Bu iki kitap işte benim çocukluğumdaki adalet duygumu, merhamet duygumu şekillendiren kitaplardır. Tabii bu Samet Behrengi'den biraz bahsetmek istiyorum. 28 yaşında vefat etmiş. Çok şaşırdım bunu öğrendiğim zaman. Çocuklarım, iki kızım var. İki kızım da Behrengi'nin kitaplarıyla aynı benim yaşlarımda tanıştılar. Onların da bir özel Behrengi kitapları vardır. Mesela büyük kızım, onun Püsküllü Devesi'nden çok etkilenmiştir. Ki karakterini böyle baktığımda, hakikaten karakteri de Püsküllü Deve'deki o kahramanın karakterine çok benzer. Küçük kızım da onun Küçük Karabalığı'ndan çok etkilenmiştir. Hakikaten o maceracı ruhu o Küçük Karabalığa çok benzer. Dolayısıyla ben Samet Behrengi'nin çok özel bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yeğenlerime de hep böyle Behrengi'nin kitaplarını hediye etmişimdir. Bir de o çocukluğumda okuduğum bir kitap daha vardır. Orhan Kemal'in Üç Kağıtçı romanı. Bu roman da benim ileriki hayatımdaki tüketime bakışımı şekillendirmiştir. Yani tüketimci olmanın, tüketici olmanın, üretici değil de tüketici olmayı ağır bastığı kişilerde sıkıntıların yaşandığını ben o romanla hissetmiştim. Dolayısıyla benim tüketici yapımı, tüketici yani tüketim toplumunun tehlikelerini ben daha çok küçük yaşlarda o kitapla, o romanla hissetmiştim. Bir kitap daha var, onunla geçmeyeyim. Geçmeden olmaz. Yaşar Kemal'in Üç Anadolu Efsanesi. O kitabı da zannedersem ilkokul 4'te okumuştum. O kitapta da şiirsel bir dil vardı. Yani bir romanın şiirsel bir dille nasıl yazılabileceğini hissetmiştim. Öğrenmiştim değil. O yaşlarda bunu işte Behrengi de bana işte adaleti hissettirdi. İşte Orhan Kemal de tüketim toplumunun tehlikeli olduğunu hissettirdi. İşte Yaşar Kemal de bana işte bunu hissettirdi. Ortaokulda okuduğum Suç ve Ceza vardı. Suç ve Ceza romanı. O beni mesela çok etkilemişti. İşte lise yıllarım, lise birinci sınıftaydım, hiç unutmuyorum. Jack London'ın Martin Eden'in romanıydı. Tabii ben o zaman aydın nihilizminin ne olduğunu bilmiyorum. Nihilizmin ne olduğunu bilmiyorum. Ama orada insanın amaçsız kaldığında, insanın nasıl boşluğa düşebileceğini çok güzel anlatıyordu. Yani oradaki o tehlikeyi çok güzel sezdiriyordu. Dolayısıyla üniversiteye geldiğimde ise Mustafa Kutlu'yla tanıştım. Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir kitabıyla tanıştım. Başka hiçbir kitabı beni Bu Böyledir kadar etkilememiştir. Çünkü o kitap bana hikaye yazmayı öğretti. Yani hikayenin kelime tasarrufuyla yazılacağını öğretti. Hatta Mustafa Kutlu'yla da tanıştığımızda bunu söyledim. Bu kitabı siz benim için yazdınız dedim. O da gülümsedi. Tabii ki pek çok yazarla yazarlık yolculuğunda yolunuz kesişir ama bir süre sonra onlardan ayrılırsınız. Makas değiştirirsiniz. Makas değiştirmediğiniz bazı yazarlar kalır, birkaç tane. İşte bunlardan bir tanesi benim için Virginia Woolf'tur. Onunla tanışmam benim yazarlığımın dönüm noktasıdır. Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir mihenk taşıdır benim için. Ama Virginia Woolf da benim yazarlık yolculuğumdaki çıraklıktan kurtulup kalfalık, ustalık demeyeyim, o haddimi aşmak olur. Kalfalığa geçişimin dönüm noktasıdır diyebilirim.

0: Ne gördünüz? İdrak mi, sezgi mi? Kelimeleri seçerken de büyük bir özenle davrandığınızı fark ediyorum. O yüzden o tercihi de size bırakarak söylüyorum. Virginia Woolf'ta ne gördünüz?
1: Woolf'ta sıradan olayların nasıl aslında hayatımızı şahaneleştirdiğini gördüm. Woolf'ta zamanı nasıl parçalanabileceğini, bir ömrün tek bir güne nasıl sığdırılabileceğini gördüm. Zaman ve mekanı parçalayarak daha sonra onları tek tek yapbozun parçaları gibi bir araya nasıl getirebileceğimi gördüm. Hep şunu hissederdim. Yani ilk iki hikayemde tamam çok güzel konuları anlatıyorum. İşte hayattan parçaları verebiliyorum. Ama bir şey eksik diyordum ben. Yani birinci hikaye kitabım çıktıktan sonra bir şey eksik. Şimdi mesela yaralı ruhları anlatıyorsunuz. Yaralı ruhları anlatırken zihnin özgür kalması gerekiyor. Zihni özgür bıraktığınız zaman da bir at gibi koşar ve zaman sıçramaları yaparsınız zihninizde. Çünkü geçmişe giderseniz öfkelenirsiniz, geleceğe giderseniz kaygılanırsınız. Şimdiki zamanda ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yaralı ruhlar sağlıklı düşünemez. Çok fazla zaman sıçraması yapar yaralı ruhlar, yaralı bilinçler. Ve biz yazarlar genellikle yaralı bilinçleri severiz. Kitaplarımızda yaralı bilinçleri karakter olarak işlemeyi severiz. Virginia Woolf'un ki daha önce James Joyce'un Ulysses'da ilk defa kullandığı bilinç akışı tekniği ama ben Ulysses'tan ziyade ki okudum ama ben bunun derli toplu halini Woolf'ta gördüm. Yaralı bilincin o zaman sıçramalarını, o geçmişe dönüşler, pişmanlıklar, öfkeler, geleceğe dair kaygılar, bunların hepsinin şimdiki zamana taşınabileceğini Woolf'ta gördüm. Dolayısıyla işte bu benim yazarım dedim. Benim yapmak istediğimin daha önce yapılmış olduğunu fark ettim böylece. Hah dedim, bu zaten yapılmış. Ben bunu biraz daha kendime ait hale getirerek, biraz daha değiştirerek kendime ait şekilde tekrardan oluşturabilirim dedim ve benim üçüncü hikaye kitabım Öğrenilmiş Çaresizlik bu şekilde ortaya çıktı. Yani ben kendimi modernist yazar olarak kabul ediyorum. Modernist edebiyatın mihenk taşı zaten bilinç akışı tekniğidir. Bu bilinç akışının tam benim anlatmak istediğim, karakterlerimle oluşturmak istediğim şeyi tam olarak oturduğunu hissettim. Ve ben de modernist yazarlara bilinç akışı tekniğiyle eklemlendim. Bunu da sağlayan kişi Woolf oldu.

0: gelelim böyle okul ajandası tarzı sorulara. Okurken ya da yazarken gececi misiniz, gündüzcü müsünüz?
1: Zaman içinde değişen bir durum bu. Daha gençlik yıllarımda, 30'lu yaşlarımda

0: gececiydim. Gece yazmak daha üretken olmamı sağlıyordu. O zaman çocuklarım işte uyumuş oluyor. İşte kendime ait zaman kalıyor. Gece yazmaktan daha çok hoşlanırdım. Ama yıllar içinde şu anda sabah yazmalarının daha verimli olduğunu düşünüyorum. Sabah çok erken kalkıp 5'e kadar hiç telefonumu dahi açmadan yazarım. 9 gibi, 8-9 gibi de artık yazma işi biter. Bu şekilde. Yani ama bu değişebilir, yine değişebilir. Bir de şu var, öğretmen olmamdan dolayı en yoğun yazmalarım yaz dönemine denk geliyor. Yaz döneminde sabah, dediğim gibi sabah çok erken kalkıyorum, 5'e kadar yazıyorum. Bu sırada telefon bir şekilde bana hiçbir şekilde ulaşamazsınız. 5'ten sonra telefonumu açarım. Ondan sonra yavaş yavaş işte başka işlerle uğraşırım. Böyle daha verimli olduğumu düşünüyorum. Ama ritüeller gibi bunlar da değişebilecek şeyler zaman içinde.
1: Peki kalabalık ortamlar ya da tenha ortamlar? Okumak için de yazmak için de. Konsantrasyonu etkiler mi mesela ortamın çok kalabalık veya gürültü olması? Yoksa kendini kaybedenlerden misiniz? Bunu bilhassa okur olarak soruyorum tabii.
0: Evet, ben çok uğultulu, çok kalabalık yerlerde rahat yazar, rahat okurum. Ama daha az kişinin olduğu, işte böyle birileri sohbet ediyorsa, işte 2-3 kişinin olduğu yerlerde eğer sohbet varsa dikkatim dağılır. Çünkü o zaman sesleri seçebiliyorum. Ses çok fazlaysa birbirine karıştığı için artık o benim için düzleşiyor. Yabancılaşıyorum, o zaman kendime çekilebilirim. Ama sesler azsa o sesler beni rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü dinliyorum, duyuyorum, içimden yorumlar yapıyorum. Yazımdan ya da okuduğum kitaptan kopuyorum. Ben de böyle. Ama sessizlik tabii daha iyi.

0: Teknolojik gelişmeler bir okur ve yazar olarak yine alışkanlıklarınızı etkiliyor mu? Mesela e-kitaplar var. Ne kadar kaldı, ne kadar okunuyor bilmiyorum çok fazla. Ama klasikçi misiniz? O gelişmelerin kattığı imkanlardan yararlanmayı mı seversiniz? Ona bakışınız nasıl?
1: Kitap okumak sadece görmek değil aslında bana göre. Ben dokunmayı isterim kitaba. Yani koklamayı isterim. Yani kitap benim koku duyguma da, dokunma duyguma da hitap etmesi gerekiyor. Dolayısıyla klasikçiyim. Yani okuduğum kitabı dokunacağım, altını çizeceğim. Çok çizerim. O yüzden başkasından ödünç kitap alıp okuyamam. Çünkü altını başkasından ödünç alıp da dayanamayıp altını çizdiğim için arkadaşıma yeniden kitap alıp verdiğimi bilirim. O kitabı koklarım, okşarım. Çok sevdiğim kitapsa okşarım. Kitabı çevirirken o ses bile benim için özeldir. Hatta şimdi galiba dijital kitaplarda o sesi yapıyorlar ama çok yapay geliyor o ses. Gerçek gibi gelmiyor. Dolayısıyla klasikçiyim diyebilirim. Ama tabii ki zaman zaman makale okurum. Makale okumam gerektiğinde yayınlardan da faydalanıyorum.
0: Yazmakla ilgili bir hedef, bir hayal, bir kızıl elma, bir şey yapılması istenen bir şey, ileride bir hedef, belirgin bir şey var mı?
1: Benim için yazmak varoluşuma anlam katan bir durum. Yani yazdığımda ben anda kalabiliyorum. Anda kalmak bana çok iyi geliyor. Yoksa beynim çok fazla geçmiş, gelecek, yani zaman sıçramalarını çok fazla yapıyor. Halbuki siz anın içinde olduğunuz zaman yaşadığınızı fark edersiniz. Aksi takdirde zaman çok hızlı akar. Fark etmezsiniz yani hayatın nasıl geçtiğini. Ama anı yakalayabilirseniz, o anın içinde kalabilirseniz, hah ben yaşıyorum dersiniz. İşte yazmak bana bunu sağlıyor. O açıdan hayatıma da, varlığıma da bir anlam kattığı için bir misyon yüklemem gerekmiyor yazmaya. Ya benim yazmaya ihtiyacım var, varoluşuma anlam katmak için. Yoksa dünyanın benim yazdıklarıma ihtiyacı yok. O kadar güzel kitaplar var ki, binlerce, milyonlarca o kadar güzel kitap var ki. Okurların benim kitaplarıma ihtiyacı yok ama benim kendi yazdıklarıma ihtiyacım var, yazmaya ihtiyacım var. Kendim için yazıyorum yani. Bir misyon değil bu bana göre.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi akşamlar, Temsil Heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca iç ve dış gündemi değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Deniz Milli Parkı nedir? İsrail Suriye saldırısıyla neyi hedefledi? ABD'nin İran üzerindeki son kararı gibi pek çok sıcak gündem başlığı var. Tüm bu konuları enine boyuna değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen konuklarımı takdim edeyim. Ardından konulara geçelim. Türkiye Araştırmaları Vakfı uzmanı Bekir İlhan, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadim Özkan, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Yağmur. İyiyim. Şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ve siyaset bilimci avukat Engin Akın, hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum. Siz?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Engin Bey, dilerseniz sizinle başlayalım.
3: Tabii.
0: İsrail'in Suriye'ye saldırmasıyla beraber aslında o saldırıdan çok kısa bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Malum İsrail'de bir seçim süreci var. Keza Amerika'da da o şekilde, ama Netanyahu'nun seçim propagandası olarak kullandığı araç olarak da bunu okumak mümkün. Hem Suriye'ye yönelik o saldırıyla özellikle İdlib olması çok dikkat çeken bir nokta. Çünkü Türkiye'nin burada çok büyük bir emeği var. Elbette Türkiye'ye yakın olması ve Türkiye üzerinden verilen mesajlar, hem Türkiye'yi hem de Sayın Cumhurbaşkanı hedef alan o açıklamalara ilişkin ne söylersiniz? Buyurun.
3: Şimdi elbette ki burada Netanyahu'nun seçim öncesi Türkiye üzerinden bir korku imparatorluğu yaratma çabası var elbette ki. Yani bunu seçimi kazanmanın bir malzemesi olarak kullanmaya çalışıyor. Ama enteresan bir şekilde de bugün İsrail muhalif liderleri de tam aksi yönde bir takım söylemler geliştirerek aslında Türkiye'nin İsrail'in iç politikasında bir unsur haline geldiğini görüyoruz. Konuya bir de oradan bakmak lazım. Bu da Türkiye'nin coğrafyadaki gücünün bir göstergesi. Ama bence asıl problem şu, İsrail Esed rejiminden sonra Suriye'de merkezi hükümetin güçlenmesini, özellikle de merkezi hükümetin güçlenmesinin en temel unsuru olan askeri gücün stabilize hale gelmesini ve düzenli bir ordunun kurulmasını talep etmiyor, istemiyor. Çünkü kendi kuzeyinde, her tarafında, bütün Arap ülkelerinde istikrarsızlık ve zayıf hükümetler talep ediyor ki gerektiği zaman belli o merkezi hükümete muhalif olabilecek unsurları tekrar besleyip onlara karşı bazı silahlı saldırılar başlatabilsinler. Bu zayıflıktan da kendisinin yararlanması gibi bir politika var. Yani asıl hedef burada Suriye'nin merkezi hükümetini güçlendirmeyi önlemek. Ama elbette ki bunun da çok önemli bir parçası Türkiye. Çünkü Türkiye'de tam aksi yönde çevresindeki komşu ülkelerdeki merkezi hükümetler ne kadar güçlü olursa, o ülkelerin ordusu ne kadar güçlü olursa kendisinin de güvende olduğu tezini, bunu yeni değil, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden beri savunulan bir tez. Bu hükümetlerden hükümetlere, iktidarlardan iktidara değişen bir tez değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezidir. Nitekim bundan önceki 10 yıllık sürece, hatta daha ötesine baktığımızda Türkiye'nin bundan ne kadar muzdarip olduğunu, terör belasının en önemli nedenlerinden birinin de komşu ülkelerdeki istikrarsızlaşma süreci, hatta konuyu biz nereye kadar götürmeliyiz? Irak hükümetinin tasfiye edildiği sürece kadar götürebiliriz. Kuveyt-Irak savaşına kadar götürebiliriz. Bu nedenle de bizim burada tabii ki bir de konunun Türkiye'ye yakınlığı önemli. Biliyorsunuz Türkiye terörle mücadele açısından İdlib'e yönelik çok ciddi harekatlar yaptı. Türkiye'nin 70 kilometre içerisindeki bir üsse, yani dışarısındaki bir üsse saldırı söz konusu. Türkiye'nin buna tepki vermeme ihtimali de yok. Dolayısıyla burada Amerikan pozisyonuna da bakmak lazım. Amerika elbette ki İsrail'in dünyadaki en önemli müttefiki, vazgeçemediği müttefik. Ama coğrafi açıdan da Amerika'nın da çok net gördüğü bir şey var. Artık dünya eski dünya düzeni değil. Şimdi eski sisteme baktığınız zaman bence hem Rusya hem Amerika bir gerçekle karşılaştı. Rusya yaklaşık 5 mi 6 yıldır bir Ukrayna ile baş edemiyor. Amerika da şu anda İran'la baş edemez konumda. Dolayısıyla da kökleri olan, güçlü orduları olan devletlerle artık askeri bir harekatla başarı elde edemeyecekleri tecrübesini yaşayan Amerika'da bu süreçte elbette ki İsrail'e de bir fren mekanizması oluşturacaktır. Ben hani Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olacağı kanaatinde değilim. Ama elbette ki gerilim seçimler yapılana kadar gittikçe tırmanarak karşımıza çıkacak.
0: Bu üsse ilişkin ayrıntıyı biraz daha açalım mı dilerseniz? Özellikle Türkiye heyetinin de son zamanlarda oraya bir ziyaret gerçekleştirdiğini biliyoruz. Özellikle yeniden hava ulaşımına açılması konusunda bir heyetin o noktada ziyareti olmuştu hatırlarsak. Hem Türkiye heyetinin o noktadaki ziyareti hem de İsrail'in söz konusu eğer Suriye'nin istikrarı olsaydı daha merkezi ve sivil bir noktaya hedef almak yerine bu üste hedef almış olmasını nasıl yorumlarsınız?
3: Ama şimdi o üste Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk makamlarının ziyaretinin amacı onların hem sivil havacılık ve askeri havacılığının gelişimine katkı sunmak. Hı hı. Sonuç itibariyle bir
0: Türkiye
3: devlet
0: Suriye'nin altyapısını
3: elbette ki Türkiye açısından hem bu ekonomik olarak çok önemli bir konu, hı hı, hem de güvenlik olarak çok önemli bir konu. Hı hı. Dolayısıyla ülke çeperlerini koruyamaz haldeyken zaten merkezi koruyamazsınız. Tutup da İsrail'in de şu aşamada merkezi bombalaması o dünya açısından da kendisine büyük tepkiydi. Ama aslında burada tabii ki Türkiye'ye bir mesaj var. Sen yani İsrail'in burada hedeflediği şey Türkiye yakınlarında dahi olsa Suriye güvenlik güçleriyle temasa girmesin. Bir de Suriye hükümetine bir uyarı var. Türkiye ile bu konuda işbirliği yapmanızı istemiyorum. Bu konuda işbirliği yapılacaksa gelip bize müracaat edeceksiniz şeyi de var elbette ki mesajı. Hı hı. Ama dediğim gibi buradaki asıl hedef merkezi hükümetin güçlenmesini, hava kuvvetlerinin tekrar ayağa kalkmasını önlemek.
0: Peki, teşekkür ediyorum Engin Bey. Fadime Hanım, siz bu saldırıyı nasıl okudunuz Ankara'dan? Özellikle İdlib olması kritik bir nokta. Türkiye'nin orada askeri olarak konuşlanmasıyla alakalı bir dezenformasyon yarattığını görüyoruz İsrail'in. Evet. Hem Türkiye'ye verilen mesaj bu noktadan hem de İdlib olması kritik bir bölge olması nasıl okursunuz?
2: Şimdi elbette aslında Suriye alanında, özellikle Suriye alanında bir stratejik bir üstünlük mücadelesine girmiş durumda İsrail. Hı hı. Türkiye'nin böyle bir derdi yok. Türkiye hem kendi coğrafi sınırları içerisinde hem de sınırların ötesinde, yakın coğrafyasında, komşularında huzur ve istikrar olsun, güvenlik tesisi olsun, refaha kavuşsun bölge halkları istiyor ve bunun için de hakikaten o bölgesel sahiplenme doktrini çerçevesinde de hem ikili anlaşmalarla o ülkelerle, başkentlerle işbirliğine giriliyor hem de kendisi bütün aslında elindeki imkanları buna da seferber ediyor. Böyle bir siyaseti var, stratejisi bu Türkiye'nin. Ama İsrail'in stratejisi aslında bölgede bir huzur, refah, güvenlik olmasın, bölgede savaş olsun, kaos olsun, bölge parçalansın, bölgede zayıf devletler, parçacıklar halinde bulunsun. Buraların kralı ben olayım, en güçlü hava imkanlarına ben sahip olayım, kara ordusu bende olsun, füzeler bende olsun. Yani çünkü varlığını tamamen etrafında ürettiği düşmanlar ve onları sindirme stratejisi üzerine kurulmuş bir devlet.
0: Bir de etrafındaki ülkelerin güçlü olması aslında onun o hayal ettiği coğrafyada ilerleme hamlelerine de
2: engelleyeceği için mutlaka küçük parçalar olsun, yutabilsin ve sindirebilsin istiyor.
0: Örneğin
2: zaten
0: Lübnan.
2: Elbette, yani Gazze 7 Ekim'den bu yana bir düşünün, yani sadece Gazze'ye saldırmadı. Hani Filistin'de zaten ilerliyor sürekli, Batı Şeria ve Kudüs bölgesinde. Mısır'a saldırdı, Katar'a saldırdı, Suriye'ye defalarca saldırdı, Lübnan'a saldırdı, İran'a saldırdı, Yemen'e saldırdı. Bütün bölgelere, bütün coğrafyaya saldıran, zaten siyaset bu olan bir devlet denebilir mi? Bir terör yapılanması devlet adı altında. Ve hani dolayısıyla hani bunu istemediğini biliyoruz. Burada bir stratejik mücadelenin yürüdüğünü en başta bir söylemek lazım. Ama onun dışında elbette söylediğin gibi Türkiye'ye çok yakın bir alan zaten. Hı hı. Yani Türkiye sınırına 65-70 kilometre yakınlıkta bir alan ve üstelik de İsrail Hava Kuvvetleri kendi egemenlik alanından çıkıyor. 300 kilometre Suriye'nin içerisinde ilerliyor ve gelip aktif olmayan, henüz aktif olmayan bir hava alanını bombalıyor. Şimdi orada aktif olmadığı için insan yok. Hani can kaybı yok çok şükür. Hasar var. Ama işte Netanyahu'nun Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama doğrudan Türkiye'nin hedef alındığını, Türkiye'nin o üste konuşlanma, bir hava üssü oluşturma ihtimaline binaen bir mesaj verdikleri iddiasıyla aslında hedefin boş bir havalimanı değil, Türkiye'ye bir mesaj vermek olduğunu açıkladılar. Şimdi Türkiye de elbette bunu böyle görüyor. Ama bugün Sayın Burhanettin Duran'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın yaptığı açıklamalar bence hani, ama Dışişleri Bakanlığımız aslında bütün ilgili birimlerin yaptığı açıklamalar, peş peşe açıklamalar Netanyahu'ya da bu girişime de iyi bir cevap oldu. Evet. Ama hep Türkiye hem kendi durduğu yeri, stratejiyi, hem kendi tecrübesini, hem de eğer konu bir Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç gün önce aslında bir röportajda yine söylemişti. Türkiye savaş istemiyor. Türkiye barışı tesis etmek istiyor. Ama eğer bunun için Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunan olursa, Türkiye bunun cevabını verecek hem güce hem tecrübeye sahip. 2232 yıllık bir devletten, bir kara ordusu tecrübesinden bahsediyoruz. İsrail dediğiniz devlet daha 1948'de kurulmuş, kurdurulmuş, tamamen işgal yöntemiyle kurulmuş, soykırımcı bir devlet ve Birleşmiş Milletler nezdinde de işte son oylamalarda dahil olmak üzere dünya üzerinde devletler nezdinde de yalnız bırakılmış, tecrit edilmiş ama insanoğlu, insanlık toplumlar bakımından, halklar bakımından da kendisinden nefret edilen bir ülke ve ülke yönetimi haline dönmüş durumda. İşin yani bir böyle boyutu var, bir pratikte şu yaşadığımız olay üzerinden baktığımızda da epeyce bir zaman

0: zamandır İsrail'in hani Türkiye özelinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hedef haline getirdiğini biliyoruz. Netanyahu ve işte onun etrafında en az kendisi kadar hastalıklı bir kabinesi var.
1: Burada Fadime Hanım, Sayın Burhanettin Duran'ın açıklamasına değindiniz. Dilerseniz bir aktarabilir miyim izleyicilerimiz için? Tarih bizim kendi güvenliğimiz, devletimizin bekası ve milletimizin selameti için yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır diyor. Yani Türkiye söz konusu kendi güvenliği olduğunda her şeyi yapabilir diyor. Ancak Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar da tecrübe sahibiyiz diyor.
0: Çünkü 27 Ekim'de İsrail'de bir genel seçim olacak. Ve Netanyahu'nun İsrail'de de destekçilerinin çok azaldığını, bütün bu çünkü savaş saldırı altında aslında hani içeride toplumun mevcut yönetim etrafında kenetlenmesi icap eder ama öyle olmadığını biliyoruz. Netanyahu'nun da kabinesinin de içeride desteğinin zayıfladığı bir dönemde işte biraz da bu gibi Türkiye'yi hedef göstererek işte bir billboard hazırladı biliyorsun, bir afiş hazırladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da fotoğrafını oraya koyarak hani hadsiz bir şekilde işte Müçtebâ Habane ile, Hizbullah lideriyle, bir de kim vardı?
2: Hizbullah'ın yeni lideri.
0: Hizbullah'ın lideri bir kişi daha vardı, şimdi hatırlayamadım.
2: Mamdani.
0: Ha evet, New York'un belediye başkanını oraya koyarak hani onlar Netanyahu'nun benim seçilmemi istemiyorlar, buna izin vermeyin gibi bir propagandayla aslında iç kamuoyunda kendi hesabına bir oy kazanma derdi olduğunu anlıyoruz.
1: Sayın Burhanettin Duran da Türkiye düşmanlığını siyasi can simidi olarak kullanıyor demiş.
0: Aynen öyle, prim yapabilmek için. Ama tabii İsrail'in genel siyaseti aslında hep böyleydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önceki dönemlerde içeriden bazı siyasetçilerin ya da farklı muhalif kesimlerden yükseltilen bazı sesler, yakıştırmalar vardı biliyorsun. İşte diktatör gibi, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan bazı bütün çalışmaların, o kampanyaların, algı yönetimlerinin arkasında biraz kazıdığınızda zaten Mossad çıkar. İsrail'e uzantısı ya da CIA'ya uzantısı, bir başka ülkenin istihbarat örgütüne uzantısı mutlaka hep çıkmıştır. Hani zaten bu yönde çalışıyorlardı ama devlet olarak, devlet ağzıyla, devlet başkanı ağzıyla bunun böyle ifade edilmesi, bunlar biraz yeni. Ama işte o noktaya da geldi. Çünkü yapayalnız bir İsrail'den ve Netanyahu'dan bahsediyoruz. Şimdi tabii bir de bunu hızlandıran başka şeyler de oldu. Ne oldu? İşte birkaç gün önce, ayın 18'inde Deniz Milli Parkı ilan edildi. İki farklı nokta. Bu Türkiye'nin hem Adalar Denizi'nde hem Doğu Akdeniz'de kendisine ait olan sahanlıkta ekosistemi korumak için ilan ettiği bir durum. Kendi hakkını koruyan bir durum. Ama bu gibi şeyler Yunanistan'ı çok panikletiyor. İşte Rum kesimini ve dolayısıyla İsrail'i çok panikletiyor. Şu anda işte Teknofest yapılıyor Mavi Vatan bağlamında. Dolayısıyla Türkiye'nin deniz gücü bir manada hani Türkiye toplumuna gösteriliyor ama bütün dünyanın ve Türkiye'ye böyle yan gözle bakma cüretinde bulunanların da büyük dikkatle takip ettiği festivaller bunlar. Büyük bir kara gücümüz, hava gücümüz olduğu gibi deniz gücümüz de var. Bunlar da onları ürkütüyor. Çok yakın bir zamanda yine Mekke mutabakatı imzalandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bir hani bütün aslında İslam coğrafyasını bir araya getirecek bir NATO, hani İslam NATO'su diye tarifleniyor. Böyle bir yapıya dönüşme ihtimali, imkanı olan
1: ki Sayın Cumhurbaşkanı bu paktın genişleyebileceğini
0: söyledi Mısır'ı da bilhassa anarak. Dolayısıyla bunların hepsi aslında İsrail için, Netanyahu kafasındaki hastalıklı zihinler için ürkütücü ve biraz ön alma gayretiyle de hareket ettiklerini anlıyoruz. Bir taraftan da tabii ki Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge politikası ki çok şükür hani o da rayında gidiyor. Artık terör örgütü kendini feshetti ve geride kalan terör örgütü mensuplarının silahlarını teslim edeceği bir noktaya geldik ve bu bütün bölgeyi

0: etkileyecek bir şey. Oysa İsrail ne istiyordu? Burada küçük ıcık cıcık bir sürü terör örgütü olsun, çeteleşme olsun, buralar bataklığa dönsün, devletlerin beli kırılsın ki ben burada hükmümü sürebileyim istiyordu. Ama şimdi artık terör örgütlerinin, vekil güçlerin ortadan kalkacağı, hiçbir geçerliliğin olmayacağı, başkentlerin, devletlerin güçleneceği bir yeni dönem Türkiye tesis ediyor. Ve üstelik o devletler de yine birbirine yan gözle bakmak yerine birlikte iş tutmak, bir kalkanı birlikte tutmak gibi bir akla, stratejiye kavuştular. Artık hani bunlar ilk adımlar, bunun devamı daha hızlı gelecektir. Ve bunlar tabii İsrail'i korkutuyor. Biraz da tabii benim kanaatim odur ki Türkiye'nin elbette şimdi Suriye ile Türkiye işbirliği yapıyor, askeri anlamda da işbirliği yapıyor. Çünkü bir sürü anlaşma imzalandı. Suriye bağımsız, egemen bir devlet ve yeni hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki yetkililerle oturuyor ve ortak işbirliği anlaşmaları imzalıyor.
1: Askeri eğitim anlaşmaları da bunun içinde.
0: Dahil olmak üzere ulaştırma, işte yani oradaki hava üssünün pistini Türkiye yeniliyor. Yani onu aktif hale getirmeye ihtiyacı var Suriye'nin ve bunu Türk iş adamlarıyla, Türkiye ile yapmak istiyorlar. Karşılıklı anlaşma, Şam bunu istiyorsa, uluslararası kabul gören anlaşmalarla imzalar atılıyorsa Türkiye gider orada onu yapar.
1: Ki zaten bir başka askeri, kim yapacak?
0: Bir askeri üs orada, hava üssü kuracaksa da bunu Şam'la Ankara karar verir. Buna Tel Aviv, ki Tel Aviv'de işgal edilmiş bir topraktır. Yafa, Filistin'in Yafa şehrinin üstüne kurulmuş bir şehirdir Tel Aviv dediğiniz. İşgal başkenti. Yani Tel Aviv karışamaz buna. Ama işte buna karışabileceklerini, orada Suriye'nin güvenlik, mesela Netanyahu'nun başbakanlık ofisinden yaptığı açıklamada şöyle bir tabir var. Deniyor ki Suriye'nin güvenlik statükosunun bozulacağı, yani Türkiye orada bir üs kurmaya kalkarsa Suriye'nin güvenlik statükosunun bozulabileceği fikriyle harekete geçtik diyor. Şimdi sana ne? Yani Suriye'nin güvenlik statükosunun ne düzeyde olacağı seni mi ilgilendiriyor?
1: Ya da Suriye'nin güvenliğini düşünüyorduysan 2025 yılında da vurdun Suriye'yi. O halde neden öyle bir saldırı gerçekleştiriyorsun?
0: Zaten Suriye'nin bir güvenlik gücü olmasını istiyor. Suriye'nin şu anda bir, ne yazık ki hava gücü yok, deniz gücü yok, kara gücü yok. Suriye'nin bunları kurmaya ihtiyacı var. O yüzden bu askeri anlaşmalar imzalanıyor.
1: Ki SDG'de Şam yönetimine entegrasyon süreci tabii içerisinde o vekil gücü de belki elinden kaybetme i̇şte korkusu var.
0: Biraz ön almak istiyor. Yani Suriye bir ordu kuracak. Türkiye sayesinde güçlü bir ordu koruyacak. Türkiye işte her manada giderek daha güçlü, daha çelik çekirdek bir devlet haline gelmeye başlıyor. Biraz bunların önünü almak, daha erken bir vakitte hani ayağı sürtsün, düşsün gibi bir stratejiyle hareket ettiklerini anlıyoruz. Ama Türkiye bunları çok rahat hem okuyabilecek hem gerektiğinde de cevabı hakkıyla verebilecek bir devlet. Bundan hiç şüphe yok. Tom Barak'ın işte Netanyahu'ya İsrail'e verdiği cevapta hani ayrıca konuşacak mıyız bilmiyorum.
1: Hemen aktarayım mı Tom Barak'ın açıklamasını?
0: Hani
1: ya
0: gayet şey, hani daha önce benzeri görülmemiş bir sert ve açık tepki verdi İsrail.
1: Hemen aktaralım. İsrail'in Suriye saldırısı Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski barındırıyor. Saldırı ciddi ve endişe verici, ancak can kaybı yaşanmaması tırmanmanın önüne geçti. İsrail-Suriye çatışma önleme biriminin yeniden faaliyete geçmesinden bahsetmiş ve gizli görüşmelerin sürdüğünü ifade etmiş Tom Barak. Türkiye doğrudan veya dolaylı olarak bu sürece davet edilebilir. Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice dillerini akıcı şekilde konuşan personelin 24 saat görev yapabileceği bir işbirliği biriminin kurulması faydalı olacaktır.
0: Şöyle bir tanımlama geçiyordu. Lüzumsuz tırmandırma. Mesela burada kime diyor? İsrail'e diyor. Lüzumsuz, gereksiz bir iş yaptın diyor. İşte bir de yine bu, benzer bir şekilde gereksiz söylemlerden vazgeçmek gibi. Yine İsrail'e bu hani Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamayı yere vuran bir açıklaması da var. Ama nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail her durumda, hani şu anda aralarının çok kötü olduğunu biliyoruz. Artık Amerika İsrail taşımaktan çok yoruldu. Trump yönetimi bilhassa. Yani bunları biliyoruz.

0: ve artık alenen kameraların önünde azarladıklarını da biliyoruz. Ama nihayetinde İsrail lobisinin hani Amerika'daki gücü, Amerika'nın da bir seçime doğru gidiyor olması, bir takım etkenlerle hani istediği kadar ıslah edemeyebilir İsrail'i. Bunlar bizi çok da bağlayan şeyler değil. Hani diplomaside kullanılacak araçlardır ama nihayetinde Türkiye kendi işini kendi görebilecek de bir devlet. Hani son kertede gene Tom Barak'ın ya da Trump'ın ne dediğinden çok Ankara'nın ne dediği önemli olur.
1: Peki Bekir Bey. AK Parti solcusu Ömer Çelik de Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'ye tekrar hedef alması bölge halklarının huzur ve barışının en büyük düşmanının İsrail politikaları olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermeli çağrısını yaptı ki bu Türkiye'nin aslında en önem verdiği şeylerden biri uluslararası toplumu harekete geçirme çağrısı. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyeti savunmasıdır ifadesini kullandı. Siz bu saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani ben de şuradan başlayayım Yağmur Hanım. Yani gerçekten de baktığımız zaman öncelikle Türkiye ve Suriye iki egemen eşit devlet olarak uluslararası hukuka dayalı olarak evet aralarındaki anlaşmalar gereği, diyalog gereği bir takım anlaşmalar yapıyorlar. Bir takım aslına bakarsanız hani işbirlikleri geliştiriyorlar. Bu askeri işbirlikleri, istihbarat anlamında işbirlikleri, güvenlik anlamında işbirlikleri ve yine geldiğimiz noktada altyapıdan fiziksel kalkınmaya kadar birçok alanda işbirliği yapılıyor ve bu kesinlikle ve kesinlikle üçüncü taraflara tehdit oluşturabilecek bir işbirliği değil. Dediğimiz gibi burada iki egemen eşit devlet söz konusu ve üçüncü bir devlete tehdit yok. Ama tabii ki bu Türkiye ile Suriye arasındaki yakınlaşma işbirliği İsrail tarafı böyle algılanmıyor. Şu geldiğimiz noktada İsrail, yani ben şunu da ifade etmek istiyorum aslına bakarsanız, bugün de birçok platformda da ifade etmeye çalıştım. İsrail'in Suriye'deki bu saldırganlığını sadece seçimlere de endekslememek lazım. Yani İsrail zaten önümüzde Netanyahu'nun bir seçim olmasa bile, gerçekten bir seçim olmasa bile zaten bu saldırganlığına devam edecektir. Yine aynı şekilde bakın, Netanyahu İsrail'de seçimleri kaybetmiş olsa bile yerine gelecek insanların İsrail'in dış politikasında radikal bir değişikliğe gideceğini de ben düşünmüyorum. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Suriye sahasına gelince, bakın İsrail şu dakikadan itibaren Suriye'yi egemen bir devlet olarak görmüyor. Suriye'yi bir saha olarak görüyor. Bir saha, bir boşluk olarak görüyor ve ne diyor? Benim operasyonel özgürlüğüm olması gerekiyor diyor. Operasyonel özgürlük dediği, freedom of operation dediği bir kavram geliştirmiş. Benim operasyonel özgürlüğüm vardır diyor ve ben bu kapsamda diyor Suriye hava sahasında olsun, Suriye karasında olsun kendime tehdit olarak gördüğüm herhangi bir şeyi vururum şımarıklığı içerisinde, bu haydutluk içerisinde. Şimdi geldiğimiz noktada da İdlib'e yönelik, yani İdlib'teki askeri üsse yönelik böyle bir saldırıda bulundu. İdlib evet gerçekten de sembolik olarak önemli. Neden önemli? Çünkü Suriye devriminin, yani 8 Aralık devriminin harekatının başlangıç noktasıydı ve yine aynı şekilde bütün bu Suriye krizi noktasında İdlib Türkiye açısından da, yani oradaki işte o dönemki işte muhaliflerin sıkışmış olduğu nokta, Türkiye'nin orayı tutabilmesi, diplomatik olarak İran'la Rusya'yla adeta dans edebilmesi ve sonrasında da uygun koşulları bulduğu dakikada itibaren de o taarruzla beraber Esed rejiminin devrilmesine yol açan, aslına bakarsanız İdlib bir devrim hani kenti gibi düşünülebilir. Ve uzaklık anlamında da zaten bize çok yakın bir yer. Uzaklık anlamında da bakın İsrail'e de oldukça aslında uzak. Yani aslında İsrail bakın kendi dibindeki işte toprak parçasını vurmuyor. Yani bakın tabii nereden başlatıyor? Hani yani bu da az önce ifade etmeye çalıştığım bu.
1: Bu şeye de benzemiyor mu aynı zamanda? Sumut filosuna Yunanistan açıklarına müdahale etmesi de, yani tabii. O pervasız, şuursuz hamleleri.
2: Yani nereden başlatıyor? Bakın yani evet, yani Sumut filosu da güzel bir örnek. Uluslararası sulardan başlatıyor. Yine aynı şekilde bakın İdlib, Halep, yani buralara kadar gelebileceği cüretini gösteriyor. Geldiğimiz noktada şöyle bir gerçek de var. Tabii ki Türkiye burada bir provokasyona gelecek değil. Yani şunun özellikle altını çizmekte fayda var. Türkiye daha önce de yaptığı gibi gösterdiği gibi diplomatik olarak da askeri olarak da kendi ulusal çıkarlarını korumaya muktedirdir, kabildir. Gerektiği yerde gerekli cevabı zaten verir. Ama şu dakikadan itibaren İsrail'in yapmaya çalıştığı şey çok açık. Türkiye'yi provokasyona çekmek, Türkiye'yi bir tür çamura çekmek ve Suriye'de daha henüz zamanı gelmemiş bir çatışmaya Türkiye'yi çekmek. Yani zamanı gelmemişten kastettiğim de şu. Bakın Suriye bugün daha iç savaşın yaralarını sarıyor. Fiziksel olarak kalkınmaya çalışıyor. Bugün askeri olarak toparlanmaya çalışıyor ve hiçbir devlete tehditte bulunmayacağını ilan ediyor zaten. Yani bu noktada işte siz daha olmayan bir tehdidi öne sürüp böyle bir saldırı yapma cüretini de gösteriyorsanız zaten

0: Dediğimiz gibi biz hani bu işi zaten hani fazla da konuşmanın bir anlamı da kalmayacak yani. Zaten Gazze soykırımından itibaren uluslararası hukuku, uluslararası kurumları ayaklar altına aldınız. Yani bu dakikadan sonra da dediğimiz gibi yani hali hazırda yeni kurulmaya başlayan bir devleti daha tabiri caizse beşikte boğmaya çalışmak İsrail'in yapmış olduğu şey. Ve Türkiye'yi de dediğimiz gibi bir provokasyona çekmeye çalışıyor. Burada her zaman şunun altını çizmek istiyorum Yağmur Hanım. Bakın İsrail Türkiye'yi 100 metre koşusuna zorluyor. İsrail'le 100 metre koşusuna çıkarsanız, bir sprint tarzı 100 metre koşusuna çıkarsanız, evet bazı noktalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü İsrail kısa vadeli, başı sonu belli ve özellikle de hava kuvvetlerine yönelik bir, aslına bakarsanız, harekat şeyi düşünmek istiyor. Ama aslında İsrail'le 100 metre koşusuna çıkmaktan ziyade bu meseleyi Türkiye daha maraton gibi koşmak istiyor. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani Türkiye bakın Suriye'nin kalkınması noktasında adım adım ilerliyor. Tedrici bir şekilde ilerliyor. Savunma işbirlikleriyle ilerliyor. Toplumsal entegrasyon projeleriyle ilerliyor. Türkiye dediğimiz gibi İsrail meseleyi sadece Suriye sahasında Türkiye'yi orada hani provoke etmeye çalışacak ve yine özellikle de sadece ve sadece hava kuvvetlerinin kullanıldığı, Suriye'nin biliyorsunuz hava savunma sistemleri de şu anda henüz yeterince aktif olmadığı için hava kuvvetlerinin kullanabileceği bir denkleme, bir senaryoya çekmek istiyor ve kısa vadeli geçen sene İran'a yapmaya çalıştıkları gibi hani hava operasyonlarıyla Suriye sahasında aslına bakarsanız bir tür egemenlik veya etki elde etmek istiyor. İşte buna zaten Suriye'nin şu anda hazır olmadığını bildiğimiz için zaten bu dakikadan itibaren biz bu tarz provokasyonlara gelmiyoruz. Bu meseleyi dediğimiz gibi böyle bir kısa vadeli olarak değil, uzun vadeli hem zamansal açıdan uzun vadeye yayılmış hem de mekansal açıdan uzun vadeye yayılmış. Bakın biz bugün yani İsrail bizim bugün Doğu Akdeniz'de de karşımıza çıkmaya çalışıyor. Çıksın. Suriye'de de karşımıza çıkmaya çalışıyor. Evet tamam çıksın. Sonra gidiyor bakın ne yapıyor? Somali'de de karşımıza çıkmaya çalışıyor. Somaliland'i tanıyor. Yani aslına bakarsanız bunların hepsini İsrail Türkiye tırnak içinde tehdidi adı altında yapmaya çalışıyor. Ama aslında bunların hepsi inanın İsrail'in kendisine bir maliyet, İsrail'in kendisine bir külfet. Bugün İsrail Türkiye'yi aynı anda Doğu Akdeniz'de, aynı anda Suriye'de, aynı anda Somali'de Türkiye'nin karşısına çıkamaz. Bu koşuyu İsrail sürdüremez. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Uzun vadede dediğimiz gibi yani İsrail'in güvenlik ve dış politikasında da böyle bir işte sözde Türkiye tehdidi üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ama az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin şu anda en son isteyeceği şey provokasyona gelmek. Çünkü zaten Suriye'de zaman bizim lehimize işliyor. Suriye'de geçen her bir dakika Türkiye Cumhuriyeti'nin lehine işliyor. Oranın dediğim gibi askeri olarak kalkındırılması, toplumsal olarak kalkındırılması, ekonomik olarak kalkındırılması Türkiye'nin ana öncelikli gündem maddesi. Bu noktadan sonra İsrail'in bu tarz provokasyonlarına zaten gelecekleriz. Bakın yani Yağmur Hanım biz Suriye sahasında yani Rusların provokasyonlarına göğüs gelmiş bir devletiz. Bakın Ruslar bize neler neler hani Suriye'de biz Ruslarla kafa kafaya geliyorduk az daha. Bunu hani her zaman ifade etmeye çalışıyorum. Ama sonra ne oldu? O anda bakın Astana süreçleri, Soçi süreçleri vesaire derken olay bir şekilde yatıştı. Ama bakın geldiğimiz noktada biz Suriye'de Rusya'yla gereksiz bir çatışmaya girmiş olsaydık çok daha farklı olabilirdik. Ama bakın şimdi Suriye'de, Rusya nerede Suriye'de? Yok. Türkiye nerede Suriye'de? Türkiye Suriye'nin yani Suriye halkının ve Suriye'nin devletinin meşru olarak davetiyle beraber bu tarz işbirliklerini şu an Türkiye yapıyor. Dediğimiz gibi şu anda ben Rusya'nın provokasyonlarına zamanında gelmemiş bir Türkiye'nin İsrail'in provokasyonlarına hiç geleceğini düşünmüyorum. Her şeyin bir zamanı var yani şey anlamında, kalkınma anlamında Suriye'nin önümüzdeki yıllarda daha yani güçlü bir devlet olarak, daha toplumsal olarak ve önümüzdeki süreçte askeri gücünde kurmuş bir Suriye'nin ben bölgesel istikrarı ve barışa Türkiye'yle beraber daha çok katkı sunacağına inanıyorum.
1: Az önce Fadime Hanım'la konuşurken aynı zamanda SDG'nin Şam yönetimine entegrasyon sürecinden de bahsetmiştik. Şimdi Mazlum Abdi'den şöyle bir açıklama geldi. Kürtlerin öncülük ettiği güçlerin Suriye devletine entegrasyonu tamamlandı. Bu yeni bir aşamanın başlangıcı diyor. SDG'ye destek veren Suriyeli olmayan Kürt savaşçılar Suriye'den ayrıldı. Evet. Mücadelemiz Kürt halkının haklarının Suriye anayasasında güvence altına alınması için devam edecek diyor. Tabii Şam yönetiminden gelecek açıklamayı tabii ki de biz dikkate alacağız ama SDG'nin entegrasyonu tamamlandı. Artık yeni aşama anayasa mesajı vermiş Mazlum Abdi.
0: Evet yani burada da şunu ifade etmekte fayda var. Yine her zaman ifade ettik. Özellikle 10 Mart anlaşması aslına bakarsanız 2025 yılının Suriye sahasındaki en önemli gündem maddesiydi. Yine sizlerle yaptığımız programlarda hatırlıyorum. Suriye'yi konuştuğumuzda sürekli 10 Mart

0: konuşuyorduk. 10 Mart anlaşmasını konuşuyorduk ama
1: ve o işte, mutabakatın ne kadar uzatıldığını
0: evet, Suriye'nin ne kadar stratejik sabır gösterdiğini, Türkiye'nin aslına bakarsanız hala yani askeri gücü olmasına rağmen yani aslında çok rahat bir şekilde hani SDG'yi yola getirebilecek askeri gücü olmasına rağmen diyaloğa ve diplomasiye Türkiye'nin şans verdiğini hep beraber konuşuyorduk. Sonra nitekim ne oldu? Uzattılar. Anlaşmaya en sonunda varmadılar. Sonra Suriye devleti, Şam yönetimi bir askeri harekata, süpürme harekatına bir başladı. Fırat'ın doğusuna bir geçti. Sonra ne yaptılar? Mecburen bu entegrasyon sürecine girdiler. Geldiğimiz noktada da tabii ki bakın özellikle bu hani SDG'nin entegrasyonu ve SDG'nin kendisini lav ederek entegrasyonu meselesi son derece önemli. Tabii ki Şam yönetiminden de bu açıklamayı beklemekte fayda var ama genel olarak zaten oradaki resim aşağı yukarı oturuyor artık yerine. Yani oradaki büyük problemlerin aslında tabii sahada yine bazı hani durumlar oluyor ama genel resme baktığımız zaman o entegrasyon meselesinde de çok büyük bir problemin yaşanacağını ben şu anda özellikle düşünmüyorum. Silahların bırakılması yani SDG tarafından oradaki YPG terör örgütünün silahlarını bırakması ve kendisini lav etmesi sonrasında bakın Suriye'de devlet inşası, otorite inşası sağlandıktan sonra evet yani Suriye zaten insanlar Baas yönetimine o yüzden isyan etmişti. Yani demokrasi gelsin diye, daha düzgün bir anayasa gelsin diye, daha müreffeh, daha hürriyet içerisinde yaşasınlar diye isyan etmişlerdi insanlar. Şimdi Suriye'de devlet otoritesi ve iç savaşın bu yaraları sarıldıktan sonra ve silahlar da bırakıldıktan sonra devlete meydan okuyacak bir terör örgütü de kalmadıktan sonra Suriye halkı kendi içerisinde bütün bu meseleleri, anayasa işte yine aynı şekilde haklarsa haklar, özgürlüklerse özgürlükler bu meseleleri kendi içerisinde tartışacaktır. Kendi içerisinde, kendi içleri bünyesinde devam ettirecektir. Yani bunun özellikle altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Peki.
1: Engin Bey, Efkan Ala da çok önemli bir isim. Hem AK Parti hem de Terörsüz Türkiye sürecinin yürütücüleri arasında önemli bir isim. Onun verdiği mesaj da şu yönde: bu coğrafyanın istikrarı sizin dar siyasi hesaplarınızla bozulacak değildir. Kaos planlarınız kendi ayaklarınıza dolanacak diyor Efkan Ala. Türkiye'nin vereceği karşılık Sayın Burhanettin Duran'a da soruldu. Bu anlamda siz Türkiye'den ne gibi bir hamle bekliyorsunuz? Ankara nasıl bir irade ortaya koyar?
2: Ankara zaten iradesini koymuş durumda. Yani Terörsüz Türkiye ile SDG'nin Suriye güvenlik güçlerine entegrasyonu sürecini bir bütün olarak okumak gerekiyor. Yani netice itibariyle Türkiye'de PKK, KCK ve bağlantılı unsurları silah bırakırken Suriye'de SDG unsurları varlığını devam ettirdiği takdirde Türkiye'nin bu Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma gibi bir imkan ihtimali olamazdı. Zaten dikkat ederseniz Terörsüz Türkiye süreci bugün dün konuşulan konu değildi. Bir yılı aştı.
1: İki yıl.
2: Yani bir yılı aşan Sayın Bahçeli'nin ilk çıkışıyla gündeme gelen
1: hatta
2: uzun soluklu.
1: Hatta Ahlat'tan verdi ilk mesajı ve önümüzdeki haftada yeniden hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Bahçeli de Ahlat'ta olacaklar. Yine Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde bu kez Türkiye'nin bir yürürlüğe geçirdiği yasayla çok kritik mesajlar verecekler.
2: Evet ama Türkiye bu yasayı neden bekletti? Oyalama taktiği değildi. Önce Suriye'yi görmesi gerekiyordu. Yani SDG'nin gerçek anlamda 10 Mart mutabakatıyla beraber Suriye güvenlik güçleriyle entegre oluşu Türkiye'nin Terörsüz Türkiye sürecini başlatmasında yani onu artık bir yasayla devreye sokmasındaki en önemli unsurlardan biriydi. Bana göre zaten Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadedeki tüm planlarının şu aşamada son birkaç yıldır tıkır tıkır işliyor olması Türkiye'nin aynı zamanda da özellikle hava kuvvetlerinde yaptığı atılımlar ister istemez İsrail'de bir panik duygusu uyandırıyor. Yani Türkiye'nin hemen 70 kilometre ötesindeki bir üsten söz ediliyor. O üssün faaliyete geçmesi halinde Türkiye'nin de Suriye ile şu andaki ilişkilerine baktığınız zaman Suriye güvenlik güçlerinin merkezileştirilmesi, güçlendirilmesinde dünyadaki hiçbir siyaset bilimci, stratejist Türkiye'nin bu sürece katkı sunmayacağını düşünmez. Türkiye bu işin doğrudan bir parçası olacaktır. Yani Suriye'deki ordunun güçlendirilmesinde. Siz İsrail açısından olaya baktığınız zaman da olası bir Türkiye ile çatışma durumunda Türkiye'nin hemen 70 kilometre

0: ki bakın ben uyarıyorum, Türkiye bu coğrafyada gittikçe güçleniyor. Zaten terör belasını da bitiren bir Türkiye'nin önünde ilerlemesini durduracak bir mekanizma yok. Güçlü bir hükümet sistemi var. Merkezi hükümeti Türkiye'nin güçlü. Önünde hiçbir siyaset dışı unsur yok. Yani şu anda Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çok önemli bir avantajı var. Hiçbir vesayet organı şu anda hükümetin üzerinde değil. Yani yürütme organımızın üzerinde hiçbir vesayet organı yok. Dolayısıyla da hiçbir pazarlığa girme gibi bir zorunluluğu yok. Yani eskiden biliyorsunuz Bakanlar Kurulu kurulurdu. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakanı görevlendirirdi hükümeti kurmak için. Ama o esnada vesayet güçleri, bürokrasi bile bakanların atanmasına müdahale ederdi. Yani biz bunu yaşadık, biliyoruz. Yani bizim de ilk gençlik yıllarımızda bir X bakanın atanışını Cumhurbaşkanı muvafakat etmeyince o bakan atanamıyordu ne yazık ki. Yani dolayısıyla da İsrail'in de gördüğü şey şu, artık bu hükümet sisteminde Türkiye'nin önünde kendi iç unsurlarında hareketini kısıtlayacak hiçbir vesayet makamı yok. Onları etkileyecek bir gücümüz yok. Geliyoruz, Türkiye terörü bertaraf etmiş. Onun içerideki terörü değil, sadece dışarıda terörle işbirliği yapacak ve Türkiye'ye sızacak unsurları bertaraf etmiş. Ki
1: sadece Suriye diyoruz ama Irak da var neticede.
0: Aynı zamanda, yani Suriye daha büyük tehlikeydi. Irak'ta sonuçta biraz da artık merkezi hükümetin güçlenmesi söz konusu. Elbette ki Irak'ı da yadsıyamayız ama Türkiye için en büyük tehlike, hatta biliyorsunuz zaten Türkiye'nin son 10 yıla yayılan sınır ötesi harekatlarının büyük bölümü Suriye üzerinden yapıldı. Yani bu bir planın parçasıydı. Bugünleri bugünlere gelebilmek için girişilen fedakarlıklardı. Türkiye çok büyük badireleri de belki bu yüzden atlattı, değil mi? Yani Türkiye'nin başına bu süreçte gelmeyen şey neredeyse kalmadı. Ama tek tek o engelleri aşıyoruz. Zaten galiba bu konuya da geleceğiz, Teknofest konularına. Geçti. Türkiye'nin şu anda Türk milletinin, Türk gençliğinin asıl gündem maddesi bence bu ülkeye bir vatansever olarak ne kadar fazla katkı sunmayı becerebilirim bilincinin, o aidiyet duygusunun gelişmesidir.
1: Peki Fadime Hanım, sizce bu son zamanlarda artan gerilim, özellikle Netanyahu'nun açıklamasını da aktarayım. Güneye doğru inen Türk askeri varlığını kabul etmeyeceğiz. Bunu açıkça belirttik. Türkiye'nin Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetinde olduğunu gördük. Mesajı ilettik, mesaj ulaştı ama görünüşe göre iyi anlaşılmadı. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık. Aslında üstten bir böyle tehditkar bir tavır da var. Yani biz Türkiye'nin buralara inmesini izin vermeyiz. Mesajımızı da iletmiştik ama demek ki anlamadılar. Biz de anlamalarını sağladık diye. Yani Türkiye'ye bir ders vermeye, rol biçmeye
2: hiç,
1: çalışan,
2: evet, hiç yani
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kuduz köpek tabirini kullandığı Netanyahu'nun bu açıklaması gerçekten de o tasvire sığan bir nitelikte. Yani bu gerilim bir çatışmaya gider mi peki? Bunu sorayım
2: Türkiye
1: size.
2: Türkiye açısından bu bir gerilim konusu değil. Türkiye'nin gündemi var. Türkiye gündemi olan, işi olan ve işine bakan bir ülke. İşte Teknofest yapıyoruz, Deniz Milli Parkları ilan ediyoruz, depreme karşı konutları inşa ediyoruz, terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz, yasalar çıkartıyoruz, kurullar oluşturuyoruz. İşte birkaç hafta sonra okullarımız başlayacak, milyonlarca çocuğumuz okulda olacak. Onların milli değerlerle bilimsel, rasyonel bir zeminde eğitim alması için işimiz, gücümüz var. Bir taraftan adalet sistemimiz çalışıyor. Yani Türkiye'nin çok işi var.
1: Seninle mi uğraşacağız Netanyahu gibi oldu.
2: Seninle mi uğraşacağız Netanyahu? Yani birkaç açıdan bakmak lazım. Netanyahu bunu ister. Türkiye İsrail'e uğraşsın ister. Yani bir ağız dalaşına girsin, bir karşılıklı sözler söylensin, işte diplomasi işlemeye çalışsın üçüncü taraflar aracılığıyla. Bunu ister. Yani bunu kısa vadede seçimler için kullanmak istediği için işler. Hı hı. Ama nihayetinde İsrail denilen devletin aslında hakikaten az önce Bekir Bey'in de söylediği şey, tabii ki katılıyorum, bunu hep konuşuyoruz zaten. bir arz-ı mevcut projesi var. Hı hı. Bir miras bakanlığı var. Miras bakanlığı dediği şey zaten o kendilerine vaat edildiğine inandıkları toprakları elde edene kadar bütün bu coğrafyaya daki her şeye gözleri dikmiş olmaları. Ya da vaktin birinde işte Mesut Yılmaz'dan dönemin başbakanından istediği ama Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman belediye başkanı iken Mesut Yılmaz'ın da İstanbul'da bir belediye başkanı var. Hani o çok kızar, veremeyiz, toplum onu destekliyor deyip hatırlamıyorum ama bir tablet diye hatırlıyorum.
0: Tablet var,
2: bir tabletti, adını unuttum. Yani işte o evet hani bozulmuş Tevrat'ın sahifelerinden bir sahife. İşte iddiaları da o ki Yahudilerin aslında bu toprakları yani Siyonist Yahudilerin bu topraklarda zaten bin yıllar öncesinden var olduğu dolayısıyla hakkını almaya geri geldiği tezini desteklemek amacıyla o tablete ihtiyaçları var. Hani bunu 10 yıllar öncesinden zaten bu kadar açık ortaya koymuş bir terör yapılanması devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla onların bir hedefi var. Bütün bu coğrafyada o hedefe ulaşana kadar bunların hepsi bir bahane.
1: Yani çok absürt değil mi? Bir evde oturuyorsunuz siz ve bilmediğiniz birisi geliyor. Burası zamanında dedemin eviydi. Hadi çık Fadime Hanım diyor size.
2: Yapıyorlar işte. Şu değil anda mi? Bütün Filistin'i böyle ele geçiriyorlar.
1: Ve aslında
2: Batı Şeria'da bunu yapıyorlar. Kıbrıs... İnsanların evlerine giriyorlar. Burası benim çık diyorlar.
1: Ve Kıbrıs'ın güneyinde de aslında şimdi evet. bunu yapmaya başladılar. Evet. Yani evet. Güney Kıbrıs Rum yönetimi mesela yakında
2: yeni
1: bir Gazze'ye düşeceğini bilmeyecek kadar bunları görmüyor mu acaba?
2: Orada da başka bir körlük var. Yani o yüzden siyasi liderlik, siyasi bilinç o kadar önemli şeyler ki. Hı hı. Yani bir toplumun, bir devletin böyle göz göre göre bir felakete doğru sürükleniyor olması. Mesela Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Yunanistan'ın içine düştüğü en büyük hatalardan birisi bu. Türkiye'den Yunanistan'a hiçbir zaman zarar gelmez. Hı hı. Türkiye sadece işbirliği ve ortak anlaşma istiyor. Bunu da biliyor olmaları da gerekir aslında tarihsel olarak. Ama Türkiye korkusuyla gidip işte yılanı en sinsi varlığa bölgedeki yapışıyorlar. Yani şu anda İsrail'den medet ummalarının sebebi bu. Ama bu onları bilakis hedef haline getiriyor. Hani ama böyle davrandıkları için
1: Yunanistan'la
2: hedef haline getiriyor.
1: Biz komşuyuz sonuçta ve orada olumsuz bir durum olduğunda ilk yardım eli uzatan Türkiye. Keza tabii. 6 Şubat depremlerinde de Yunanistan bize yardım eli uzattı.
2: Komşu,
1: yani komşuyuz biz sonuçta. Tabii. Evet.
2: Yani öyle. Türkiye tabii hani bir takım meseleleri üçüncü taraflar araya girmeden iki komşu kendi arasında halledebilsin istiyor. Bunu
1: İsrail'in
2: sadece Yunanistan'a karşı da değil. Yani bütün coğrafyadaki Irak'la mı iş yapacak? Irak'la konuşayım. Üçüncü bir ülke buraya gelmesin. Fransa gelmesin, İngiltere gelmesin. Ben seninle bir sorun varsa seninle çözeceğiz diyen ve bunu da muhatabına ikna eden bir devlet. Artık ikna hani bir fikri bir politikayı karşı tarafa ekmeyi başardı Türkiye bu geçen 10 yıllar içerisinde. Şimdi artık muhataplarının bu fikre geldiği ve bunun işbirliklerine, anlaşmalara döndüğü yeni bir dönemdeyiz. Yani Mekke anlaşması o yüzden de hani kuşkusuz çok büyük stratejik bir anlaşma ama bunun arka planında da bu kadar uzun süren emekler var. Yani sadece Suriye'deki dönüşüm bile tek başına o kadar önemli ve Türkiye'nin dış politikasını anlamak bakımından da o kadar değerli ki yani işte bundan 2010'ların başında 2011'de başladı iç savaş ve o döneme kadar Suriye halkı Türkiye'ye, Türklere karşı düşmanca bir eğitim politikasından geçirilmiş, bütün devletin siyaseti böyle olan bir devletti. Birbirimize yabancıydık. Ki o kadar hani sınırımız geniş, işte bir köyün ortasından sınır geçiyor. İşte Sinan Çetin'in bir filmi de vardır hani Ahmet Arif'in şiirlerine yansır. Tavuklarımız birbirine karışır, kız alıp verirsin. Aynı aile Çetin'in o tarafında, yarısı bu tarafında kalmış.
1: Şehirde Türkçe karşılığı olan isimlerinin olduğu ifade
2: Halep,
1: edilir.
2: Halep, İdlib, kaleler aslında ikizdir. Suriye'de özellikle sınıra yakın Türkmenler arasında adı Türkiye olan o kadar çok kadın var ki adı Türkiye. Yani hani bu kadar ama buna rağmen Baas rejimi boyunca 60 yıl boyunca Türkiye'ye düşman bir siyaset gitti Baas rejimi. Ama ne oldu? Türkiye işte o felaketler yaşanırken

0: Ken kapısına gelen kardeşlerine kucak açtı. Zor, sıkıntılı zamanlardı. Yani 5-6 milyon insanı misafir etmek, üstelik kendisinin de sıkıntıda olduğu dönemlerde misafir etmek zordur.
1: Ki orada da biriket evler inşa etti aynı
0: siyaseten,
1: zamanda.
0: Tabii ki siyaseten hani başarıyla yürüttü, ekonomisini buna göre dengeledi, toplumsal uzlaşıyı, rızayı üretebildi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu da tamamen milli manevi değerlerimiz üzerinden ifade ederek de kabullendirdi.
1: Ki
0: ve
1: devlet tek millet gibi bir yumuşak bir
0: şeyde,
1: tutumla.
0: Söyleyin, Hazreti Peygamber Efendimiz'in hayatından da hareketle ensar ve muhacir örnekleri üzerinden bizim kültürümüzde zaten bu olan bir şey aslında.
1: Ki aslında muhalefette hep vardır. İç çatışma çıkabilir şeyiyle
0: yani
1: tetikledi bu süreci.
0: Gün, ne yazık ki çok çirkin siyasetler yapıldı. Mancırıkla sınırdan
2: mesela
0: insan fırlatmaktan
2: yani
0: bahseden.
2: Ne kadar sığ siyaset yaptıklarının da
1: mesela bunu tetiklediler ama iç çatışma çıksaydı muhalefetin bundan
0: ya
1: karı
0: çok
1: ne
0: olacak? Acı hani ölümler de oldu. Ne yazık ki bu tür şimdi isimlerini saysam aslında hepimiz biliyoruz. Sırf bunun üzerine parti kurup bunun üzerine siyasi kariyer yapan ve bir yerde bir bölgede çatışma çıktığı zaman elini ovuşturup ağzından salyalar akıtarak kameralara konuşan siyasi parti liderleri oldu. Küçücük çocukların ne yazık ki çok feci bir şekilde öldürüldüğü, eziyet çektiği zamanlar da oldu. Ama ne oldu? Türkiye öyle bir kardeşçe bağrına bastı ki o gelen insanlar da bunu gördü, biliyor. Şimdi gönüllü,
1: Türkiye'de iç çatışma
0: onurlu,
1: çıkmadı ama kendi aralarında
0: bir şekilde,
1: iç çatışma
0: evet,
1: çıktı. Öyle değil mi?
0: Ülkelerine döndü büyük bir çoğunluğu. Türkçe konuşuyorlar, Türk hukuk sistemini biliyorlar, Türkiye'deki siyaseti biliyorlar.
1: Türkiye'den ağlayarak geri döndüler.
2: Türkiye sevgisi orada tekrar yeşerdi.
0: Hem
2: yani
0: nasıl
2: o
0: yeşerdi?
2: Esed rejiminin Türkleri düşmanlaştırma politikasını
0: tam tersine
2: Türkiye
0: döndü.
2: Tam
0: 10
2: tersine
0: yılda
2: çevirdi.
0: 10 yılda tersine çevirdik hem
2: de. Yine yani onların hamisi olduğunu, bütün ülkeyi de gösterdi.
0: Buna, yani şimdi Şeymani işte Türkiye'de eğitim almış bir insan, Dışişleri Bakanı. Yani her manada öyle. Yani sevgi ektik, kardeşlik ektik. Bunun karşılığını görüyoruz. Hakkımız olarak görüyoruz. Biz de öyle görüyoruz onları elbette. Şimdi bu siyaset bile bu bölgede aslında Türkiye'nin ne yapmak istediğinin bence en bariz görüntülerinden birisi. Ve bence Irak içinde geçerli bu. Türkiye içerisinde mesela 2010 süreci içerisinde özellikle Suriye'de SDG, YPG bir alan tutup da devletçikmiş gibi davranmaya başladığı dönemde Amerika'nın silah gönderdiği, İsrail'in destek verdiği YPG'yi palazlandırdıkları bir dönemde mesela şöyle şeyler söyleniyordu Türkiye'de. Şimdi tabii bir sürece girildiği için bunları belki hatırlamak yerinde olmayabilir ama bilelim hani bugünlere nasıl geldik ve bu sözün sahipleri de en azından durdukları yere sahip çıksınlar. Şimdi durdukları yeni yere sahip çıksınlar. Şey diyorlardı yani Türkiye'deki Kürtler ayrılmak istiyor, herkesin gözü Kobani'de, Kobani Kürtler için cazibe merkezi diye yayınlar yapıyorlardı ve üstelik bu sadece hani PKK'ya yakın medyadan falan bahsetmiyoruz. Bu konvansiyonel medya içerisinde bazı isimler bunlar üzerine yayın yapıyorlardı, Türkiye toplumuna sesleniyorlardı. Sırf Suriye'de bile bir devletin olmaması, zalim, baskıcı bir rejimin olması ne demektir? Suriye'de insanlar Akdeniz'in sularında o şişme botlara binip de denizin karanlıklarına düştüklerinde, o aylan bebeğe vurduğunda, kara kışta oradan oraya gidecekken sığınacakları bir ağaç altı olmadığı için karda, ayazda donup ölen evlatlarımız, insanlar. Bu bir devletsizlik çok kötü bir şey. Yani ben Suriye'ye çok yakın bir zamanda gitmedim. 5-6 yıl çok rahat olmuştur. Yani öncesinde gittiğim dönemde hep bu sınır ötesi operasyonlar yaptığımız ve aslında güvenli bölge oluşturduğumuz yerde bile yani ağaçların altında çuval bezinden yapılmış şu kadarcık kulübelerin içine sığınmış insanlar vardı. Adım adım her gittiğinde o şeyin değiştiğini görüyorsun. Normal bir yerleşim yerine dönmeye başladığını, işte biriket evler, konteyner evler, normal

0: dolu evler yapıldığını, okulların, hastanelerin, polis merkezinin hayata geçtiğini görüyorsun. Su sorunu var Suriye'de, çok ciddi bir temiz su sorunu var. Onların aşılmaya başladığını görüyorsun. Bunların hepsi Türkiye'nin hamiliğinde Suriyeli kardeşlerimizin de hukuken talebi, çağrısı üzerine yapıldı. Şimdi bu sadece kurtarılmış bölge diyebileceğimiz o hani güvenli bölge değil. Suriye'nin tamamında şu anda yapılıyor. Ve bunu Suriyeliler en iyi biliyor, Iraklılar biliyor, bütün coğrafya bunu görüyor. İsrail de görüyor. İsrail bunu da önüne alabilmek için biraz da bütün bu kötücül, saldırgan, kışkırtıcı şeylerle konuşuyor. Ama Türkiye tabii böyle hani kışkıracak bir ülke değil. Yani ne münasebet İsrail. Şurada kaç yıllık bir tarihi var İsrail'in? 48'den bu yana işte ya daha 70, 80 olmadı yani.
1: 78.
0: Yani hani devlet olarak bile devlet olması bence son derece tartışılır. Tamamen yani atılması gereken bir tümör.
2: Şımarıklığıyla arkasını almış. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda yaşadıkları mağduriyeti
0: gitmesi gereken mağduriyete
2: dönüştürmüş.
0: Bir tümör, bir yapı. Kazınıp da gidecek. Buna da yürekten inanıyorum.
3: Peki, teşekkür ediyorum. Bekir Bey, İsrail Savunma Bakanı Katz diyor ki Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail hiçbir unsurun güvenliğine tehdit oluşturmasına izin vermeyecek. Erdoğan için en iyisi Türk parlamentosunda İsrail'e karşı hayali ve boş konuşmalar yapmaya devam etmesi ve İsrail'in kendini savunma kararlılığını test etmemesi. İsrail kendini savunuyor diyor.
1: Yani İsrail'in dediğimiz gibi özellikle 7 Ekim sonrasında şirazesi iyice kaydı. Yani şimdi şöyle bir durum var. Gelinen noktada Suriye'ye baktığımız zaman, Suriye sahasındaki gelişmelere baktığımız zaman İsrail'in orada belli bir emeli var ama o emeli gerçekleştirecek bir planı yok. Bunun özellikle altını çiziyorum. Yani İsrail aslında bizim bazen sandığımız gibi çok böyle planlarla, stratejilerle hareket etmiyor. Tamamıyla bir başıbozuklukla, tamamıyla bir pervasızlıkla hareket etmeye başlıyor. Bunun da en büyük önemli sebeplerinden bir tanesi 7 Ekim sonrasında yaşadıkları bu şiraze kayması durumu. Bakın işte az önce söyledik ya, Netanyahu'dan tutun da yine aynı şekilde Genelkurmay Başkanlarına kadar ve yine Netanyahu'ya muhalif olmalarına rağmen bazı isimlere kadar aslında baktığınız zaman bu İsrail'in içinde bulunduğu hani halin yansımalarını gösteriyorlar. Geldiğimiz noktada bakın, İran'la aktif çatışma içindeler. Lübnan'la aktif çatışma içindeler. Gazze'de bir soykırım yaptılar. Suriye'de yine aynı şekilde Dürzileri kışkırtmaya çalışıyorlar. Yine aynı şekilde SDG üzerinden operasyonlar yapmaya çalıştılar ve yine işte son yaptıkları saldırılarla da aslında Suriye'yi de karıştırmaya çalışıyorlar. Yani aslına bakarsanız İsrail ölçeğinde bir ülke. Yani hem coğrafi olarak konuşuyorum, hem nüfus anlamında konuşuyorum. Bu kadar aktif savaşı eş zamanlı olarak götürebilmesi uzun vadede çok da mümkün görünmüyor. Şu ana kadar Amerika'nın ve Batı'nın desteğiyle zaten bu noktaya kadar gelebilirler. Yoksa uzun vadede olarak gerçekten bu kadar aktif çatışmayı sürdürmeye çalışmak akıl kârı değil. Bir de dediğimiz gibi yani son dönemde hep bunu ifade ediyorduk. Yani İran ve Lübnan dosyalarına odaklanmışlardı. İran ve Lübnan dosyalarını bir kenara ittikten sonra aslında Amerika'yı İran'a hani saldırttıktan sonra ve Amerika'nın İran'da aslında çıkmadan İran dosyasını Amerika'ya havale ettikten sonra Lübnan'a yöneldiler. Lübnan'da saldırılarına devam ettiler. Lübnan'da orada belki sonra bir ateşkes falan yapacaklar. Sonra tekrardan bakın yine Gazze'ye dönecekler. Ve yine bakın Suriye'ye yine dönecekler. Ama bunların hepsi, şunu söylüyorum, bir tür plan, program, strateji çerçevesinde değil. Tamamıyla bir başıbozukluk hali içerisindeler. Ve şunu da her zaman altını çiziyoruz. Yani İsrail içerisinden bazı Netanyahu'ya muhalif isimler de aslına bakarsanız bunu da dile getiriyorlar. En azından bunu dile getirebiliyor olmalı. Bunları bile kendileri açısından hani önemli.
3: Bugün bir Yahudinin açıklamasını paylaştım sosyal medyada. Belki Fadime Hanım görmüşsünüzdür. Diyor ki Yahudiler Müslüman coğrafyalarda gayet rahat yaşayabiliyorlar. Örneğin Türkiye'de diyor. Örneğin İran'da diyor ki İran bizim en baş düşmanımız olarak ilan ettiğimiz bir yerde Yahudiler yaşayabiliyorlar. Ve işte soykırımın, ırkçılığın veya işte Semitizmin, antisemitizmin ne olduğundan haberdar bile değiller bu coğrafyalarda yaşayanlar diyor. söylüyor. Dolayısıyla bunu bir Yahudinin, söylüyor olmasının da aslında çok önemli
1: evet,
3: olduğunu
1: anlatmak yani tarih boyunca zaten böyledir. Osmanlı'nın zaten hani
0: sığındı.
1: Evet, yani Yahudiler sığınmıştı. Evet. Yine aynı şekilde bakın uluslararası literatürde Yahudi problemi dediğimiz kavramı yani hani Marx'ın da hani şeyleri vardır, bunun ilgili metinleri vardır. Bir Avrupa sorunudur, bir Batı sorunudur. Yani Yahudileri sorun olarak görmek, onlarla dediğimiz gibi tarihsel olarak büyük problemler yaşamak, onları katletmek. Yani Batılıların aslına bakarsanız yaptıkları şeylerdi. Gelinen noktada dediğimiz gibi yani tabii ki şurada yani İsrail'in yani bir devlet olarak bu tarz hani suçları hepsi yani devlet olarak şu an İsrail işliyor ve gelinen noktada da dediğimiz gibi yani Suriye söz konusu olduğu zaman özellikle dediğimiz gibi az önce söyledim Türkiye'yi bir çamura çekmeye çalışıyorlar. Yani bir provokasyon iklimine çekmeye çalışıyorlar. Uzun vadede de dediğim gibi ben hani Suriye'yi hani amaç anlamında bölmek, parçalamak evet amaçları bu ama işte diyorum ya bu amaca giden bir plan program yok. Yani bunun özellikle altını çizmekte fayda var diyorum. İsrail'in
3: ya da
1: bugün
3: plan program var ama işleyeceği engellerle mi karşılaşıyor?
1: Tabii yani ya plan program sonuçta bakın yani nedir? Bir rasyonel dizaynı gerektirir. Yani bir aklı gerektirir. Bir başı sonu belli adımları gerektirir. Yani İsrail'in geldiğimiz noktada attığı adımlara baktığımız zaman ortada dediğimiz gibi bir patern yok.
3: Sadece
1: saldırgan bir tutum var ve bu tutumu da sadece ve sadece bir sonraki turu görüp görmemesi hani garanti değilmiş gibi oynuyor İsrail. Yani özellikle bunun altını çizmekte fayda var. Yani bugün Suriye'de Türkiye'yi karşısına almanın İsrail'e hiçbir yararı yok. Yani onun altını çizmeye çalışıyorum. Yine gelinen noktada Netanyahu diyor ya Türkiye'nin güneye inmesini engellemeye çalışıyoruz diyor. Yani bakın aslında cüretkarlığa bakın. Yani az önce de söyledim yani güneye inmesini engellemeye çalışıyor. Sanırsınız ki güneydeki bir yeri vurmuşlar. Bakın en kuzeyi vuruyorlar. Yani Suriye'nin en kuzeyi. Yani diyor ki aslında ben seni oraya bile sokturtmam diyor. Ama dediğimiz gibi yani ben az önce de söyledim. Rusya Suriye'de neler yapıyordu. Buranın kralı benim diyordu Rusya. Suriye hava sahasını tamamen kontrol ediyordu. Benden habersiz kuş uçmaz havasındaydı Ruslar. Ama dediğim gibi az önce yani şu anda Rusya nerede? Benzeri bir durumun İsrail açısından da yaşanabileceğini ben düşünüyorum. Yani İsrail şu anda dediğimiz gibi Suriye'nin hava savunma sistemleri daha oturmuş değil. Yine aynı şekilde Suriye'nin ordusu oturmuş değil. Bunlar uzun vadeli tedrici bir şekilde peyderpey bir şekilde oluşacak şeyler. Ama önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi yani İsrail şu anda Suriye'yi hazırlıksız gördüğü için bu saldırılarına devam edecekler. Onu da söyleyeyim yani uzun vadede tabii ki Suriye'yi kaşımaya devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Ve bir noktada da Amerika Birleşik Devletleri'nde pozisyon almaya itmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bunu her zaman altını çiziyorum. Şimdi Amerika'da 2026 yılında yani bu Kasım ayında ara seçimler var. Ara seçimler şu anlamda önemli. Kongre'nin bir kısmı yenilenecek ve Kongre'de de tabii ki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir rekabet olacak. Yani Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetmesi, bu noktada Trump'ın Kongre'ye bağımlı hale gelmesi vesaire aslında bölgede bazı hesapları değiştirebilir. Şimdi ben 2024 yılında Trump
3: ama Trump'ın da seçim kampanyasına hiç yoğunlaşmadığını, hala İran'la uğraştığını görüyoruz.
1: Evet.
3: İkinci turda geleceğiz o konuya.
1: Evet. Yani şöyle bir durum var.
0: Seçim kampanyası bir parçası aslında. Evet. Zafer çıkarmaya çalışıyor.
3: Yani Amerika'ya gelmeden peki İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu şekilde doğrudan hedef almasının yoğunlaşmasını neye bağlıyoruz? Yani bakanı ayrı, Netanyahu'su ayrı, çok farklı seslerin yükseliyor olmasını.
1: Tabii. Ya tabii şimdi konjonktürel olarak hani seçimlerin olmasını ifade ediyoruz.
3: Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı hep hedef alırlardı ama şu dönemde bunun yoğunlaştığını görüyoruz.
1: Evet, zaten burada belli ki yani konjonktürel olarak seçimlere yönelik bir hani mesele de söz konusu. Bunu zaten söylüyoruz ama ben ilk turda da söylediğim gibi genel olarak sadece seçimlere endekslemiyorum. Yani aslına bakarsanız yani dedim ya az önce yani İsrail'de seçimler olmasaydı bile Suriye ile uğraşmaya başlayacaklar. Gazze ile tekrar uğraşmaya başlayacaklar. Yani şu anda dediğiniz gibi Lübnan ve İran dosyaları önlerinde olduğu için ve daha çok oraya yoğunlaştıkları için ve Amerika'yı biraz daha orada tutmaya çalıştıkları için ana dosyaları, ana gündemleri şu anda bu. Ama dediğimiz gibi ama yarın daha bakın bugünden işte başladılar. Suriye'ye tekrar dönmeye çalışacaklar. Yani Suriye sahasına dönmeye çalışacaklar. Gazze'ye tekrar dönmeye çalışacaklar. Bakın Türkiye'nin son dönemdeki diplomatik çabaları, Mekke Anlaşması'nın tutumunda Mısır'la olan ilişkilerimiz. Yani bunlar şu anda aslında bakın Sayın Fidan da açıklıyor. Yani Gazze Barış Planı'nın ikinci fazına Türkiye hazırlanıyor. Çünkü yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklı şunu görüyor. Yarın öbür gün Gazze, bakın şu anda biz bir son bir yıldır Gazze Barış Planı'nı konuşuyor muyduk? Konuşmuyoruz. Gündemden düştü. Yani düştü derken şu anlamda düştü. Yani İsrail'in tabii ki saldırıları Gazze'ye devam ediyor yine ama bu en azından bir ateşkes var.
3: Hayata geçen bir şey olmadı. Ateşkes de yok bu arada. Dün bir kafeye saldırı
1: gerçekleşti. Evet, yine saldırıları var. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Yine saldırıları devam

0: devam ediyor ama en azından o ilk 2 yıldaki o ağır ve yoğun korkunç bombardımanı
1: çünkü
0: yapmıyor.
1: Çünkü zaten kimse kalmadı açıkçası.
0: Tabii. Evet, yani Gazze'de insansızlaştırma projeleri vardı. Yani şimdi gelinen noktada dediğimiz gibi, bakın son zamanlarda ben hani Sayın Filan'dan daha sık ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan da daha sık bir şekilde, hani Trump'la da geçenlerde bir telefon görüşmesi yapıldı. Bakın Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması. Tabii. Bakın bu dosya tekrar bizim önümüze yine gelecek. Yani gelmek durumunda.
1: Çalışıyor zaten.
0: Çalışılıyor. Tabii ki. Zaten en başından beri çalışılıyor ama tekrardan hani bazı dosyalar bazen daha ön plana gelir, bazen daha hani arkaya düşer. Şu anda Türkiye'de Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına hazırlanıyor. Bu noktada yine Arap ülkeleriyle bir sıkı bir diyalog var. Mısır'la bir diyalog var. Yine aynı şekilde Suudi Arabistan, Katar, evet, bu ülkelerle diyaloglar var. Ve yine aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile de yine önemli diyaloglar var. Hatta önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler marjında da ben yani yeni bir Trump'la toplantı olabilir diye düşünüyorum. Neden? Çünkü geçtiğimiz yılki ateşkes, hatırlayın, Birleşmiş Milletler marjında Trump ve dünyanın Müslüman liderleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da olduğu Müslüman liderlerin toplantısı sonucunda ortaya çıkmıştı.
1: Hatta o fotoğraf kayısını böyle hatırlamak için Sayın Trump ve Sayın Cumhurbaşkanı yan yana oturmuştu.
0: Tabii, evet.
1: Yani o masaya öncülük eden lider olarak diğer liderler de
0: diplomatik olarak da son derece anlamlı bir fotoğraftı.
2: Gazze ateşkesi de ondan sonra
0: geldi. Tabii işte Gazze ateşkesi ondan sonra geldi.
2: Anlaşma.
0: Şimdi önümüzdeki süreçte İslam dünyasının tekrardan o sıkılığı ve tekrardan o diplomatik koalisyonu beraber göstermesi gerekiyor. Yine Trump'ın karşısına bir bütün olarak çıkması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Peki, bir virgül koyalım. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında devam edeceğiz.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Flameslate ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci yarıda hem Teknofest'i hem de elbette Mavi Vatan'ı konuşacağız. Engin Bey, bazen biz kendi aramızda konuşurken sanki seyirciler, izleyiciler her şeyi biliyormuşçasına konuşuyoruz. Öncelikle Deniz Milli Park nedir? Bize bunu ifade eder misiniz lütfen?
1: Ya aslında Deniz Milli Parkı bizim Milli Parklar Kanunu'ndaki milli park tanımına giriyor. O da nedir? Bilimsel ve estetik bakımdan milli ve milletler arası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak ve değerleri koruma, dinlenme ve turizm alanlarına verilen isimdir. Buradaki tabii şaşırtıcı nokta bir deniz sahasının milli park olarak ilan edilmesi. Aslında bu dünyada ilk değil, yakın zamanda Yunanistan'da İonya Denizi'nde milli parklar ilan etti biliyorsunuz. Şimdi aslında buradaki tartışma şu: Türkiye'nin bu milli parkı ilan etme yetkisi var mı, yok mu? Zaten Yunan karşı tezi de şunu iddia ediyor.
0: Ve Türkiye neden böyle bir park ilan etti?
1: Ya aslında kendi denizini korumaya yönelik. Yani oradaki bunun altında bir hinlik aramaya hiç gerek yok. Çünkü kültürel olarak Türkiye'nin kendi denizindeki tabii varlıkları korumaya yönelik bir hamle aslında. Siyasi mesajın ötesinde bence Türkiye'nin mavi vatan kavramının da bir parçasıdır. Yani milli park olduğuna göre. Ha, burada şu kavramlar üzerinde tabii durmak lazım. Şimdi izleyicilerimiz de tabii medyadan okuyorlar. Ya bu nedir? Yunanistan niye senin yetkin yok diyor. Neden Türkiye karşı tezi savunuyor? Gelebilmemiz için şunları bir konuşmamız lazım. Birincisi kara suları nedir? Şimdi kara suyu şudur. Bir ülkenin toprak parçasının bütünleyici parçası olan, yani onun egemenlik alanına dahil olan su parçasıdır. Bu 6 mil de olabilir, 6 deniz mili de olabilir, 12 deniz mili de olabilir. Mesela Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı olarak Ege Denizi'ndeki kara suları 6 deniz milidir. Yani Türkiye'den Türkiye'nin kara sınırını düşünün, örnek
0: Bahçesi
1: veriyorum. Fethiye'den, tamam mı? 6 mil ötesine kadarı Türkiye'nin vatanının bir parçasıdır zaten. O Türkiye'nin egemenlik alanıdır. Orada zaten kimse hiçbir şey diyemez Türkiye'ye. Zaten o onun kara sularıdır. Yani toprağının bir parçası gibi düşünün. Bir de kıta sahanlığı kavramı vardır. Kıta sahanlığı ise şudur. Bir denize sınırı olan bir kara parçasının o denizde uzantısı olur. Yani bir dağ gibi düşünün, o dağın denizde uzantısı olur. Devam eder o denizin altında. Sığ sular deriz ona da. Ya o da nedir? İşte geneli itibariyle 100 ila 200 metre derinliğine kadar inen alandır. Mesafe olarak ise 200 mile kadar çıkabilir. Yani Türkiye'nin de kimi yerlerde daha sığ, kimi yerler daha yakın biter o kıta sahanlığı, kimi yerlerde daha uzağa gider. Aslında bu coğrafi de bir kavramdır. İşte ülkeler kıta sahanlığında ticari, mesela münhasır ekonomik bölgeler kurabiliyorlar, petrol arayabiliyorlar. Şu an mesela Türkiye'nin işte Doğu Akdeniz'de petrol arama çalışmaları falan, bunların da birer parçasıdır. Dolayısıyla Türkiye'nin tezi şu: evet, yani ne yazık ki bu bizim her zaman için bir yara olarak kalacaktır. Yunan adaları değil mi? Türkiye'nin örneğin bugün Altınoluk'a gidin. Altınoluk'tan Midilli'yi görüyorsunuz değil mi? Yani Antalya'ya gidin.
0: Kaş'tan Meis'i
1: görüyorsunuz. O kadar yakınlar ki. Bunları neyle izah edemiyoruz bu sefer? Kıta sahanlığı kavramıyla izah edemiyoruz. Çünkü aslında o adalar Türkiye'nin kıta sahanlığının içerisinde. Türkiye de diyor ki Yunan adaları o kıta sahanlığı kavramımıza engel olmamalı. Yunanistan'da tam tersini diyor. O benim adalarım diyor. Dolayısıyla orada benim kara sularım var diyor.
2: Yani adaların bu kara suları var diyor. Adaların kendi bağımsız kara suları var.
1: Yunanistan bir parçası diyor. Onların da tezi bu. Benim Yunan devletimin sınırlarının içerisine girer diyor. Yani bu tartışma daha çok su götürür. Ama Türkiye bir kere kendi, bu tabii milli park kararını aldıktan sonra Yunanistan'ın da Türkiye'ye bir cebri güçle bu sınırlarını bertaraf etme gücü olmadığına göre Türkiye oraya bir milli park olarak orada faaliyetlerini devam ettirecektir. Buna da Yunanistan'ın veya başka bir devletin engel olma hakkı yoktur.
0: Yunanistan ne demiş hemen aktaralım. Dışişleri Bakanlığı diyor ki Türkiye'nin bu hamlesi oldu bitti, yaratamaz ve uluslararası hukuktan doğan hakları hiçbir şekilde etkileyemez diyor Fadime Hanım. Şimdi yani yeni bir Türk-Yunan gerilimi doğar mı buradan?
3: Ya evet, ilk dalaşı deniyordu havada uçakların birbirlerini böyle ne diyelim teğet geçmesi haline. Haliyle güç gösterisi olacak. Şimdi hani bu aslında Engin Bey çok güzel tarif etti.
0: Kilometrelerine varana kadar açıkladı Engin Bey'e. Çok teşekkür ediyorum.
3: Evet, bu hani Ege Denizi üzerinde
1: Devletler
3: özellikle.
1: Devletler genel hukukundan 100 almıştı.
3: Tebrik ediyoruz siz de hocalarınızı
1: hiç
3: da.
1: Hiç unutmam, tek 100 aldığım ders oldu.
3: Aslında anlaşılması zor bir konu. Yani iki devlet arasındaki en temel tartışma konularından birisi de o. İşte kıtasal. Çünkü adalar var. Hani ana karanın devamı olan kara parçası denizin altında devam ediyor. O senin kıta sahanlığın, dolayısıyla senin doğal hakkın, uluslararası hukukun da tanıdığı bir hakkın. Ama o da diyor ki işte burada da benim adam var, o adayla o kıta sahanlığı alttan birleşiyor.
1: Aslında çatışıyor Yunanistan'la ya. Kıta sahanlığında evet, evet. Da çatışıyor.
2: Bir de Münasır ekonomik bölge var. O da ayrı bir
3: hukuki tanım var.
2: Karasuları, Münasır ekonomik bölge ve aynen kıta sahanlığı. Evet. Üç.
3: Ama nihayetinde şu kısmının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi hani 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu parçalandığında ve ulus devlet fikriyle birlikte bütün o coğrafyada imparatorluğu oluşturan parçalar halk tanımına, etnik bir tanıma göre küçük küçük devletlere ayrıştırıldığında ki Yunanistan'da böyle ortaya çıkmış bir devlet nihayetinde, hani Yunan milleti üzerinden oluşmuş bir devlet. Yunan, Bulgar, Macar, Türk, herkes kendi etnisitesine göre ayrışmış ve yani imparatorlukların sonu dediğimiz bir çağ sonu. Hı. Aslında bir önceki yüzyılın sonu. Ama hani şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Yunanistan'la biz mesela sadece kıta sahanlığı vesaire gibi konularda tartışmıyoruz. Bazı kültürel değerler, işte yemekler, baklava içinde tartışma yaşıyoruz. Hı hı. Çünkü aslında ortak kültür, ortak şarkı, ortak melodi. Çünkü biz bir aradaydık.
0: Vardı, değil mi? Başka ne vardı?
3: İşte kahveyi, baklavayı, ne bileyim aklıma.
2: Cacık.
3: Caciki.
2: Döner de, gyro.
3: Döneri şimdi Almanlar da diyor bizim döner diye anlatıyorlar. Evet. Dolayısıyla hani kültürel etkileşim kuşkusuz hani hayat akarken normal bir seyirde devam ediyor ama bu meselede bilhassa en temel konularımızdan birisi. Hani bu adalar mevzu hakikaten Lozan'da hani canımız yanarak ayrıldığımız yerler. Bir de bizim güvenliğimiz açısından da burnumuzun dibindeki adaların hani silahsızlandırılması konusunda bir hukuk oluşturulmuş ama Yunanistan şimdi bunu çiğniyor. Dolayısıyla ister istemez Türkiye'de o anlaşmalar ve garantör devletleri göstererek diyor ki silahlandıramazsın, buraya asker çıkaramazsın. Hani bu benim güvenliğimle ilgili bir tehdittir. Bu ister istemez hani bir sıcak konu haline geliyor. Yoksa 100 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. Ama Türkiye özellikle mesela ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Atina ziyaretinde de konu olmuştu. Hatta kameralar önünde de bir tartışmaya sebebiyet vermişti. Şimdi 100 yıl önceki ölçüm teknikleriyle ve ölçüm imkanlarıyla bugünkü ölçüm teknikleri ve imkanları çok ayrı. Türkiye diyor ki yeniden bir hesaplayalım. Hani burada bütün bu tartışmalara ve karmaşaya neden olan şeyi çözelim. Bu sorunu kendimiz çözelim.
0: Yunanistan diyor ki bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak diyor.
3: Yok, hiç değil. Çünkü zaten hani kendi kıta sahanlığın içerisindeki bir ekosistemi, denizin altındaki o denizaltı yaşamını korumak gayesiyle bunu yapıyorsun ve bu iki alan, yani hem bu Adalar Denizi'ndeki hem Akdeniz'deki Kaş'taki bölge ilan edilmiş ama bundan önce 50 tane bizim ayrı milli parkımız varmış mesela. Bunlar 52 olmuşlar ikisi ilan edilince. Dolayısıyla zaten var olan bir tanım, hukuki bir tanım, uluslararası bir tanım ve Türkiye bu iki milli parkı ilan ettikten sonra bunu Birleşmiş Milletler nezdinde de tescilledi. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk
4: aslında
3: açısından
4: oralarda kültürel miras şey. Değerleri de var. Örneğin Kaş'ta sanıyorum suyun altında antik kentler vesaire
3: tabii,
4: gibi
3: tabii.
4: Hani, kültürel değerler de var.
3: Kültürel değerler işte petrol Batık çıkar, doğalgaz çıkar. İşte karette karettalar orada yumurtlayıp orada denizde büyütecek yavrusunu vesaire.
4: Akdeniz hani, fokları.
3: gibi hani bunlar Türkiye'nin kendi değerleri ve doğru olanı yapıyor Türkiye. Şimdiye kadar yapılmamış olması hani 103 yaşındaki bir devlet açısından bazı şeylerin geciktiğini çok net olarak görüyoruz. Keşke daha erken evvel bu işlerde kendi hukukumuzu, menfaatimizi koruyacak bir cesametimiz ve cesaretimiz olabilseydi.
4: Peki bir mesaj var mı burada? Yunanistan, İsrail veya herhangi bir...
3: Hayır, yani biz şimdi orada doğalgaz arıyoruz. Gemimizi götürüyoruz. NAVTEK ilan ediyoruz. Yani. Evet. İşte muhatap ülkelerle yeni anlaşmalar imzalıyoruz. Birlikte tatbikatlar yapıyoruz. Mesela Mısır'la hani Mısır'la biz hani bir araya bir soğuk bir dönem, bir parantez girdi ama nihayetinde onların ortadan kalktığı artık birlikte askeri tatbikatlar yapıyoruz Mısır'la. Dolayısıyla Kıbrıs'a doğalgazını götürüyoruz, elektriğini götürdük, su götürdük. Hani burası bizim mahallemiz, bizim bahçemiz yani arka bahçemiz, ön bahçemiz neyse burası bizim alanımız zaten. Kendi alanını korumak konusunda Türkiye haklarını koruyor. Bunun adını koyuyor. Bunu uluslararası hukuk açısından da işte tescilliyor Birleşmiş Milletler nezdinde. İşte önümüzdeki Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam

0: İklim zirvesi olacak.
1: COP31.
0: Ve bu çok önemli bir zirve. Sayın Emine Erdoğan'ın başkanlığında yürütülen bu sıfır atık projesi de dahil olmak üzere. Türkiye küresel manada çok önemli projelere hem öncülük eden hem ilham veren ve bunu da hayata geçiren de bir devlet. Dolayısıyla bunların hepsini birlikte bakmak lazım. Bu oradaki denizaltı yaşamını korumak için adının konulu. Zaten öyledir ama adını da koyuyorsun.
2: Turizmi de geliştirmeye yönelik bir
0: tabii
2: şey.
0: Denizi temiz tutuyorsun çünkü. Oradaki doğal yaşamı koruyorsun. Orada özel, sana özel mesela şey de çok önemlidir. Hani bunlar konuşmuyoruz. Bu çok sıcak gelişmeler, siyasetler olduğu için bazı şeyler geride kalıyor. Mesela gastro diplomasi diye bir şey var dünya üzerinde. Kendi yemek kültürünü, kendi ürünlerin toprağında yetişen meyveni, sebzeni, otunu, etini tescilliyorsun. Onun bir kültür, 1000 yıl içerisinden süzülüp gelen bir yemeğin tarifinde, lezzetinde,
3: Sayın Emine
0: kokusunda.
3: Erdoğan aslında programlarda buna öncelik veriyor, lider eşlerine
0: Tabii
3: tanıtımı
0: kitaplar
3: konusunda.
0: Çıkarttı. Türk mutfağını tanıtmak konusunda Emine Erdoğan liderliğinde çok önemli bir diplomatik atak yapılıyor zaten. Yani demek istediğim şey bu. Bunlar biraz daha soft konular gibi görünüyor. İşte ne bileyim, yurt dışı Türkler Başkanlığı çok önemli işler yapıyor. TİKA, bu kocaman geniş, yani Türklerin izinin olduğu, Osmanlı Devleti'nin, Selçuklu'nun izinin olduğu her yerdeki tarihi yapıları ayağa kaldırıyor. İşte Türkçe öğretiliyor, çok geniş bir coğrafya artık Türkçe konuşuyor. Hani mesela bunlar bu sıcak gündem içerisinde konuşulmayan konular. Biz hep gündemin en üst sıralarındaki konuları konuşuyoruz televizyonlarda, bütün haber programlarında ya da medya bu konularla ilgileniyor. Ama altta çok uzun bir Türkiye'nin gücünü gösteren, kültürünü, tarihini, derinliğini gösteren meseleler de yürüyor. Bence hani bunlar da yürüyor ki üstteki meseleler daha kolaylaşıyor. Çünkü hani bir yere hakim oluyorsunuz aslında. Hani bu meselede biraz denizin altındaki yaşamı korumak için atılmış bir adım.
3: Ve
0: Bu bizim
3: Türkiye'nin kendi
0: hakkımız.
3: meşru haklarının
0: Ama
3: da
0: bunu
3: sahibi
0: attığınız anda
3: çıkması.
0: işte bir gündem oluyor ve Kaş yakınlarında ki Kaş, Kalkan, Demre, mesela Üçağız, oralar çok güzeldir ve
2: Çanakkale
0: gerçekten
2: tarafı da
0: evet,
2: iyi.
0: Hani biraz akvaryum gibidir deniz. Batık şehirleri görürsünüz, balıkları görürsünüz. Hani çok güzel bir coğrafyayı tanıtmış da oluyorsunuz. Mesela konuşurken özledim şimdi ben
3: Çok da
0: oraları.
3: tanıtmayalım. Sadece bize kalsın mümkünse Fadime Hanım.
0: Çok kalabalık oluyor değil mi?
3: Evet, aynen öyle. Peki, tamamladınız
0: mı? Tamamladım.
3: Peki.
0: Teşekkür ederim.
3: Navtex savaşları dönemi vardı bir zamanlar, hatırlarsanız. Böyle bir gerilime yol açar mı bu Yunanistan tarafından? Çünkü Yunanistan da bunun sürpriz bir hamle olduğunu ifade etti. Gelen açıklamalar o yönde. Denizler karışacak gibi açıklamalar var. Dolayısıyla bu gerilim ne kadar artar?
1: Yani aslında bakarsanız Yunanistan için çok da sürpriz olmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye zaten bunu daha önce bir ilan edeceğini ilan etmişti. Geldiğimiz noktada da resmi gazete kararıyla aslına bakarsanız ilan etmiş olduk. Yani ben de bu noktada devletler hukukundan başlamak gerekirse, benim notlarım çok zayıftı hocam devletler hukukunda. Hani bir devleti üç boyutta düşünmek lazım. Bir devletin kara ülkesi var, deniz ülkesi var, bir de hava ülkesi var. Yani böyle bu şekilde hani ele
0: Siber
1: alınıyor.
0: Vatan da eklendi ona.
1: Tabii artık siber ülkeydi. Hani
3: Gök vatan.
1: Mavi vatan, gök vatan, siber vatan, uzay vatan da diyebiliriz. Yani aslında uzayı da katabiliriz yani. Tabii yani hukuk kavramlarda gelişiyor. Yani dediğimiz gibi bir kara ülkeniz var. İşte en geleneksel tabirle hava ülkeniz ve deniz ülkeniz var. Şimdi kara ülkenizde, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bakın değil mi? Bütün bu Türk topraklarındaki, bütün Türkiye'nin haritasını gözünüzün önüne getirin. Her bir santimetre karesinde hükümranlığı var değil mi? Hükümranlığı var. Alternatif herhangi bir şey yok. Türkiye'nin aslında orada egemenliği var. Aynısı bizim deniz yetki alanlarımız için de geçerli. Deniz ülkemiz için de geçerli. Ve bu noktada da Türkiye'nin yapmış olduğu şey aslında oradan doğruya en başta kendi iç hukukunu bağlayan, diyor ki ben deniz milli parkı ilan ediyorum. Nasıl ki işte bir milli park ilan ediyorsam kendi kara ülkemde, deniz ülkemde de bir milli park ilan ediyorum diyor Türkiye.
3: Bir ve de bunda toprağımızın her bir karışı ne kadar kıymetliyse,
1: tabii,
3: sularımızın da her bir damlası o kadar kıymetli.
1: Tabii yani toprağımızın
3: mi?
1: Her bir karışı, hani her havamızın her bir santimetre küpü, sularımızın da evet yani her bir damlası. Yani az önce onu ifade etmeye çalışıyordum. Türkiye'nin yapmış olduğu aslında bu bu doğrudan doğruya en başta kendi iç hukukuyla ilgili kendi deniz yetki alanlarını korumaya yönelik. Az önce hem Engin Bey hem Fatma Hanım'ın çok net ifade ettiği gibi, yani bunun içerisinde ekolojik bir boyut var, bunun içerisinde çevreyi koruma var, bunun içerisinde kültürel miras koruma var ki halihazırda zaten bu Deniz Milli Parkı meselesi bizim Dışişleri Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, Tarım Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı ilgilendiriyor. Çünkü bakanlarımızın, evet, kültür turizm bakanlıklarımızın zaten, yani nasıl ki diyorum ya, hani kendi kara ülkemizde ne varsa deniz ülkemizde de benzer bir hükümranlık içerisindeyiz. Bunu ilan ediyoruz aslında. Hı. Ve bunu da herhangi bir ülkeye karşı ilan etmiyoruz. Yani kendi toprağımızda ne varsa aynı egemenlik haklarımızı denizde de kullanıyoruz. Bunun özellikle altının çizilmesinde fayda var. Ama tabii ki bu meselelerin hepsi Yunanistan tarafından bir tür egemenlik sorununa dönüştürülüyor. Hı. Bir tür işte yine aynı şekilde İsrail'in yapmış olduğu gibi tehdit anlatısına dönüştürülmeye çalışılıyor. Ben uzun vadede aslına bakarsanız şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ya bugün Lozan diyoruz. Evet, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukukta Lozan Anlaşması'na bağlı. Her anlaşmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Ciddi bir devlet olmak bunu gerektirir. Ama bu dakikadan itibaren 2026 yılındayız. Yani Lozan tartışmaya açılırsa bundan kaybedecek taraf Yunanistan olur diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Yani en başından itibaren bunların kendilerini zaten Lozan'ı tartışmaya açmamaları gerekiyor. Ve önümüzdeki süreçte dediğimiz gibi, yani sorunuzda ifade ettiniz ya Yağmur Hanım, hani Türkiye'nin Yunanistan'la önümüzdeki dönemde bir gerilimi olur mu olmaz mı diye. Tabii ki Türkiye gerilim istemiyor ama Yunanistan içine girdiği ilişkiler bakımından düşündüğümüzde çok fazla aslında barışa yanaşacakmış gibi de durmuyor.
0: Buna bakın, ihtiyacı da var aslında.
1: Evet, ihtiyacı da var. Yani Türkiye aslında Yunanistan'a çok basit bir teklif yapıyor. Yani Fadime Hanım, bakın şunu diyoruz ya, aktör ol. Yani karşımızda aktör ol. Biz seni aslında muhatap bir egemen ve muhatap bir devlet olarak görüyoruz. Maşa olma. Aktör ol.
2: Etkici olma.
3: Bu arada görünce bir inanmak istedim. Kaş Kaputaş plajını görüyorsunuz. Fadime, evet, özledim deyince ben de bir özledim.
0: Ben de özledim.
3: Buradan da seyircilerimizin de belki canı çeker Eylül'de. Evet, ama Eylül'de bence tam mevsimi. Evet. Okullar açılınca tabii çocuklu aileler olmuyor, biraz çekilmiş oluyor, daha sakin oluyor. Bilmiyorum Fadime Hanım, gerçekten bir cazibe merkezi ülkemiz, öyle değil mi?
0: Ya kuşkusuz her yeri çok güzel. Mesela bu sıcaklarda ben şimdi Karadeniz yaylalarını özlüyorum. Hani bir oralara gitmek lazım. Ya da işte Çanakkale'nin denizi, Bozcaada şimdi serindir mesela. Hani böyle alternatifleri olan bir ülke. Bu bence müthiş bir şey.
3: Mesela Antalya'nın şöyle bir özelliği var.
0: Coğrafyası.
2: Evet,
0: Karadeniz'imiz var. Oradan da çok koylar var.
3: Ben mesela 5 yıl önce bunu öğrenmiştim. Antalya'da Saklı Kent var ve yukarıda kayak yapılırken aşağıda insanlar denize giriyor. Yani aynı şehirden bahsediyoruz.
0: Suya soktuğunuzda bıçak keser gibi.
3: Neyse, çok övmeyelim. Peki Bey, buyurun.
1: Ben niye Türk-Yunan Savaşı ihtimali evet, yani.
0: Ya rafting güzeldi orada.
3: Evet.
1: Oluyor mu ki orada yani şu anda şey olarak? Yani
0: Köprülü Kanyon'da.
1: Kanyon'da. İyi. Şey olarak da yani dediğimiz gibi, yani bir Türk-Yunan geriliminden zararlı çıkacak taraf Yunanistan'dır. Türkiye Yunanistan'a aktör ol diyor, vektör olma diyor. Yani vektör, yani birilerinin maşası olma. Yani Biden döneminde Yunanistan'ın silahlandırılması söz konusuydu. Bakın Trump bir geldi, Yunanistan'ın dediğimiz gibi bütün aslında yapmış olduğu hazırlık çökmedi ama boşa düştü. Şimdi bir daha onlar neyi bekleyecekler? İşte başka bir Amerikan başkanını bekleyecekler. Bize uyumlu bir Amerikan başkanı gelir mi gelmez mi? Mesela Türkiye bunu düşünmüyor. Türkiye şu anda ya zaten en kötüsünü gördük. Yani Obama dönemini gördük, Biden'ı gördük. Trump bugün var. Trump'la bugün lider diplomasisi anlamında, Cumhurbaşkanımızla Trump arasında hızlı iletişim anlamında sağlıklı bir iletişim var. Tamam, yarın başka bir Amerikan başkanı gelir, Türkiye aleyhtarı olur veya olmaz. Orası artık bizi çok ilgilendiren bir durum değil. Biz zaten kendi yolumuza bakıyoruz. Kendi savunma sanayimize bakıyoruz. Ama Yunanistan bunu yapmadı yani. Yunanistan geldiğimiz noktada öncelikle Amerikan müesses nizamı içerisinde belli yerlere, belli kesimlere bel bağladı. Bakın Amerikan iç politikası değişince Yunanistan'da da aslında baktığınız zaman oynamalar oluyor. Eskiden mesela bakın, yani yıllar öncesinde yani Avrupa'da da birçok ülke bu durumdaydı yine. Yani Amerika'ya göre kendilerinin siyasetini belirleyen her ülkeler bu sorundan müzdarip oluyorlardı. Şimdi sonrasında da son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Yunanistan arasında bir yakınlaşma olduğu yine gözlemleniyor. Yine aynı şekilde de bu sefer de Amerika'dan medet artık göremeyince bu sefer de İsrail'e yine yanaşmaya başlıyorlar. Yarın bugün aynı şekilde Fransa'nın da yine Doğu Akdeniz'de
3: bir üçgen diyesim geldi onlara ama demek istemiyorum.
1: Evet, yani geldiğimiz noktada şöyle bir şey var.
3: Şeytan üçgeni de şey öyle demek istemedim. Evet. Yani. Ayşegül sesini üçlü şerit ifakı diyor Ayşegül de editörüme.
1: Yani bir şer ekseni gibi hani zamanını Kuzey Kore, İran şey diyorlardı Amerikalılar, Irak'a diyorlardı. Peki. Yani evet, yani gelinen nokta

0: Da Yunanistan'da biz diyoruz ki komşu ol, aktör ol, muhatap kabul edelim, başkasının maşası olma diyoruz. Deniz Milli Parkı noktasında da kendi deniz ülkemizde yetkililerimizi kullanıyoruz. Bu kadar basit yani aslında.
1: Bu arada turizmi de çeşitlendiriyoruz aslında, bu çok önemli bir şey.
2: Bu arada biz kamera önünde konuşuyoruz ama Fadime Hanım, rejide de arkadaşlar bir heyecanlandılar, heveslendiler. Yönetmenimiz Hande Maden Akyol'da diyor ki ben de bir ordulu olarak Karadeniz yaylalarını tavsiye ederim diyor.
3: Kesinlikle bu sıcaklarda güzeldir. Dere yürüyüşleri falan güzel.
2: Peki o zaman biraz Teknofest diyelim. Aslında biz Teknofest olarak biliyoruz. O gençlerin doluştuğu, akın ettiği ve yerli ve milli ürünlerimizi görme, dokunma, temas etme şansı buldukları Teknofest şimdi Mavi Vatan'la bütünleşti. Ve çok güzel görüntüler geldi oradan. Şimdi evet yönetmenimiz ve editörümüz o görüntüleri de ekranlara getiriyor. Tam da böyle bir dönemde İsrail'in işte Güney Kıbrıs'taki hamleleri, Yunanistan'ın işte zaman zaman gerilimleri, bizim denizlerimize ve milli parklarımıza sahip çıktığımız bir dönemde Mavi Vatan'la bütünleşmesi Teknofest'in, o TCG, Sancaktar, Bayraktar gemilerinin gövde gösterileri, bugün özellikle ilk gün olmasına rağmen çok yoğun bir katılım vardı. Hem de hafta içi bir gün. Hem bu görüntülere hem de anlamına, zamanlamasına dair Engin Bey ne söylersiniz?
1: Yani işi olaya şuradan bakmak lazım öncelikle. Dünyada belli ülkeler, özellikle yani Çin'in başlattığı bir süreç bana göre bu. Batı hegemonyası artık günümüzde yıkılmaya başladı. Yani hem silah gücü açısından, hem teknoloji açısından, yani mekanik açısından, hem de yazılım teknolojileri açısından. Yani bu üç şey çok önemli. Yani yazılımınızı, bilgisayar yazılım dediğimiz şey çok güçlü olmalı bir ülkenin. Silah gücü, yani kendi savunma sanayini geliştirmesi çok önemli. Yine teknikte, yani en basit makinalar, çamaşır makinesinden tutun televizyonuna kadar, bunu arabalara kadar, bunları üretmeniz gerekir. Türkiye'de de Teknofest bence o anlamda çok büyük bir kıvılcımı ateşledi. Yani artık o kıvılcım bir ateşe doğru dönüyor. Neden dönüyor? Elbette ki bu önce savunma sanayi ile başladı, değil mi? Türk gençliği artık kendine güveni, kendi milli silahlarını üretebilme, kendi milli teknolojisini üretebilme yeterliğine haiz olduğunu anlamaya başladı.
2: Yani bu işin içine gençlerin dahil edilmiş olmasından dolayı bence Selçuk Bayraktar'ı gerçekten canı gönülden tebrik ettiğini,
1: teşekkür ediyoruz ona. Tebriğin ötesinde teşekkür ediyoruz.
2: Çünkü teknoloji çağındayız ve çocuklar hep işte elinde tablet, iletişimden biraz daha kopuk, kendini ifade etme becerilerinden biraz daha eksik bir çağa doğdular ne yazık ki. Hani teknolojinin verimli yanları olduğu kadar elbette olumsuz yanları da var. Dolayısıyla teknolojinin bir ülke için ne anlama geldiğini ifade etme noktasında buraya gençlerin çekilmesi çok önemli. Tabii. Pek çok genç mesela kendi roketini, füzesini üretiyor. İşte o maketler vesaire, çok önemli projeler geliştiriyorlar vesaire. Çok önemli bence. Yani çok önemli bir kuşak ve nesil bilinçlenmiş oldu.
1: Evet, yani şu şey, kriter çok önemli. Biz teknolojinin ya da bilişimin tüketicisi konumunda mı olacağız? Üreticisi konumunda mı olacağız? Hı hı. Yani Türk milleti, Türk gençliği bunu iyi analiz etmeli. Hı hı. Yani siz eğer teknolojinin tüketicisi konumuna gelirseniz gittikçe çürüyen bir topluma dönüşürsünüz ve sömürü, yani günümüzde sömürü demek sadece askeri anlamda ele geçirilmiş toplum değildir. Hı hı. En önemli sömürü aracı nedir? Ekonomik sömürüdür ve sizi gittikçe çürüten bir yere ulaştırır. Ama gençlik ben üretebileceğim noktasına gelirse, o inanca sahip olursa, tabii ki gerek özel kuruluşlarımız, gerek de devletin de, kamunun, kamu gücünün desteğiyle de gençlerimiz bu konuda motive edilirlerse, bakın şunu ben hiç unutmuyorum, 2090'ların sonunda Hindistan zeki çocuklarını Amerika'ya, İngiltere'ye bilişim teknolojileri açısından çok yoğun miktarda gönderdi. Yani çok ciddi harcamalar yaptı. Hı hı. Ama bugün bakıyoruz, Hindistan gerçekten yazılımda dünya lideri ülkelerden biri. Hı hı. Ve bakın o yaptığı yatırımın meyvelerini alıyor. Benim de en büyük arzularımdan biri, elbette ki Türk gençliği Türkiye'de de çok ciddi eğitimler almalı. Ama daha ileri olan noktalardaki eğitimlerde gerek devletimizin gerekse de özel kuruluşlarımızın gençlerimizi oralara da yönlendirmesi lazım. Yani Türk gençliği artık bakın aidiyet duygusu çok önemlidir. Aileye aidiyet, bir din mensubiyeti, ülke, vatandaşlık bilinci. Biz gençlerimize bunları, bu aidiyet duygularını artık daha fazla yeşertmeliyiz. Yani sadece belli bir kesim değil, tüm Türk gençliğini kucaklayacak
2: milli
1: aidiyet,
2: manevi değerlerimiz.
1: Tabii aidiyet duygusu kadar önemli bir motivasyon aracı yoktur. Bakın aidiyet duygusu olan adam kumar oynamaz. Çünkü ailesine, yakınlarına zarar verdiği bilinciyle hareket eder. Zararlı maddeler kullanmaya tevessül etmez, suç işlemeye yönelmez. İşte bu tür festivaller niçin çok önemli? Aidiyet duygumuzu da geliştiriyorlar. O anlamda ben dediğim gibi tebriğin ötesinde teşekkür ediyorum ve minnet duyuyorum.
2: Fadime Hanım, siz ne söylersiniz? Hem Türkiye'nin savunma sanayinde tam bağımsızlık hedefinde geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Hem de donanma gemilerimiz, siz bahsettiniz, ortak tatbikatlar yapılıyor. Örneğin ben Lübnan'dan TCG Sancaktar'ın tahliye operasyonuyla dönmüştüm. Türkiye oraya iki gemisini gönderip bir tahliye operasyonu düzenlemiş bir ülke olarak. Mavi Vatan'daki konumu noktasında ve elbette Teknofest önemi noktasına neler söylersiniz?
3: Şimdi Türkiye aslında daha önceki Teknofestler işte karadaki savunma araçları, hava savunma araçları, SİHA'lar, İHA'lar, Bayraktar, TB2'ler, Kaan,
2: Kızıl Elma,
3: diğer
2: Gökbey
3: helikopteri ve diğer isimlerini hatırlayamadığımız hem yer araçları hem kara araçlarının çok sergilendiği Teknofestler oldu ve pek çok şehirde. Bu yedincisi mi? Teknofest'in kaçıncısı yapılıyordu?
2: Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda da yapılmıştı.
3: Evet, yani pek çok ilde yapıldı. Şimdi denizde ilk diyebiliyorum. Dolayısıyla buraya da milyonlarca, yine yüz binlerce muhtemelen, çünkü 4 gün sürecek değil mi? Bugün ilk günüydü. Evet. 4 gün sürecek ve bugün haberlerde de baktım. Hakikaten oraya gelen insanlar
2: ilk günden
3: çok heyecanlandıklarını, çok duygulandıklarını ifade ediyorlardı. Duygulanmamak, heyecanlanmamak imkansız. Bir kere gurur duyuyorsunuz. Hani Türkiye'nin yine ister istemez daha önce özellikle Kıbrıs'ta 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirirken Türkiye'nin NATO'nun eskiyen işte silahını, telsizini, kıyafetini kullanan Türk ordusunun yaşadığı sıkıntıları Engin Saygun çok keskin bir şekilde ifade etmişti hatırlarsan. Genelkurmay eski başkanı.
2: NATO demişken de aklıma Mark Rutte geliyor. Aselsan'ı o kadar ziyaret etti ve o kadar övdü ki mesela sosyal medyada Aselsan fahri personeli ilan edilmişti hatırlarsan.
3: Evet. Ya etkilenmemek imkansız. Özellikle Türkiye'nin bu kadar kısa bir sürede hani savunma sanayinde işte %20'lerden %90'lara sıçrayan bir atılım gerçekleştirmesi ve bunu tamamen kendi imkanlarıyla, yani kendi sanayisiyle, kendi yazılımcısıyla, kendi uygulayıcısıyla, mühendisiyle, teknikeriyle yapıyor olması çok büyük bir kazanım. Yani bu hani milli değerler açısından çok büyük bir kazanım. Çünkü başka birine artık ihtiyacınız kalmıyor. Bu demek değildir ki etkileşimimiz, iletişimimiz yok dost ve müttefik ülkelerle. Elbette var.
2: Bir tedarik süreci de devreye giriyor.
3: Yani artık satıcı konumuna geldik. Ama işte Engin Saygun Paşa'nın hani o ifade ettiği şey Kıbrıs'ta tek kanallı bir telsizle oradan oraya birbiriyle iletişim kuramayan Türk ordusunun yaşadığı sıkıntıyı bilen bir komutan olarak demişti ki bugün Aselsan'ın işte 20 kanallı ileri teknolojiye sahip bir telsizi üretmiş olması ne demek? Hani bunu ancak yaşayanlar bilir. İşte Türk askerine Amerikan kıyafeti giydirmek, üzerinde Made in USA yazan kaşık çatalla yemek yedirmek hani ağırımıza gidiyordu diyor. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye'nin gerçeğiydi. Türkiye oradan buraya geldi. Bir bundan dolayı bu geldiğimiz başarıyı elbette kutlayalım, tebrik edelim, teşekkür edelim.

ama nereden geldiğimizi bir unutmayalım. Ne mücadeleler vererek ve kimlere rağmen, nelere rağmen bunu yaptığımızı hatırlayalım. Çünkü bu bunun büyük çoğunluğu aslında şu son 20 yıl içerisinde yapılan işler. Bunun da altını çizmek lazım. Buna büyük bütçe ayrıldı. Mesela bu en görünmeyen taraf, hani biz daha çok yazılım kısmına, yatırım, üretim kısmına bakıyoruz ama buna para ayrıldı. Buna

0: yapmadım, boz bir daha,
1: hayallerin
0: yap, bir
1: olsun.
0: Daha yap,
1: hayallerin olsun.
0: Gel bu uçağa dokun, bu helikoptere dokun, bu denizaltını gör, gör, hisset ve sen de ilham al. Ve hakikaten mesela çok sık da bu pandemi döneminde de oldu. Şeylerden, teknik liselerden, Anadolu'nun ücra bir yerinde, küçük bir ilçesinde mesela, beldesindeki bir teknik okulda çocuklar bir şey yapmışlar. Onun haberini görüyorsun. Bunu hayal etmiş.
2: Roket yarışmaları
0: yapılmış.
2: Yapıldı.
0: Evet, o projelerle bu çocuklar buralara geliyorlar. Ve daha iyi bir eğitim alarak da Türkiye'nin geleceğinde yer ediniyorlar. Bence bu mükemmel bir şey. Şimdi buradan şuraya bağlayacağım. Hani Teknofest gerçekten çok etkileyeceğini, ben de gittiğimde her seferinde etkileniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü için yaptığı konuşmada birkaç tane bence manşet vardı. Hani birisi Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadesiydi. Bence çok önemli bir şey bu. Hani zaten diyorduk, hani bunu Türkiye Yüzyılı ifadesiyle zaten bir hedef gönderdeki bayrağa bakıyorduk ama Büyük Türkiye Cumhuriyeti ifadesi çok heyecan verici. Yani Selçuklu Devleti'nin Büyük Selçuklu Devleti'ne dönüşmesi gibi Türkiye Cumhuriyeti de Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne dönüşeceği büyük bir atılım.
2: Hatta Ankara semalarında dronlarla o çift başlı Selçuklu Kartalı
0: Doğuya ve Batıyan üçlü
2: görseller yapıldı.
0: Evet. Ama bir diğer başlık da bence o konuşmada şuydu. Dedi ki benim en büyük eserim, yani Sayın Cumhurbaşkanı 25 yıldır AK Parti var, 23,5 yıldır da iktidarda. Ya bütün bu çalkantılı, coğrafya çalkalanıyor, dünya çalkalanıyor, Türkiye siyaseti vesayet ve darbe süreçlerinden gerçekten açlığın, yokluğun, yoksulluğun olduğu bir dönemden bir varlığa, her şeye erişebilme, yetebilme kabiliyetine, kapasitesine koşuyor. Bütün bu süreçlerde bir sürü mücadele oldu. Bunların hepsini bir kenara koydu ve dedi ki benim en büyük eserim, dedi, imanlı, inançlı, bilinçli, idealleri olan, çalışkan bir neslin gençliğin yetişmesine uygun bir iklimi yaratabilmek. Yani her şeyden öte ileriye Türkiye'yi götürecek, Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturacak gençler için bir iklimi oluşturmayı en büyük eserim olarak tanımladı. Bu bence çok etkileyici ve her şeyi de anlatan bir tanımdı.
2: Peki. Bir Selçuk Bayraktar'a da kulak verelim. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar bugünkü açılışta neler söyledi, dinleyelim.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa mavi vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmak. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar yükseleceğinizi, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Yolumuz açık, programımız neta, ufkumuz kızıl elma.
2: Bu konuşmadan ilham alarak Teknofest kuşağı ile ilgili ve elbette Teknofest'in artık mavi vatanı da kapsıyor olması ile ilgili siz ne söylersiniz Bekir Bey?
4: Yani tabii Yağmur Hanım, yani görüntülere baktığımız zaman ben de şunu düşündüm. Yani tabii ki Teknofest'in ne kadar önemli olduğunu, Türk gençliğinin teknolojiye yatkınlığı açısından, yine gelecekteki savunma sanayi projelerimiz için ileri dönemdeki beşeri sermayemize katkısı açısından ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz konuşuyoruz. Ama ben biraz da bunları düşünürken, yani görüntülere de bakarken ki bu program kapsamında da konuştuğumuz ve işte İsrail'in, Anadolu'nda, Yunanistan'a kadar birçok ülkeyi de konuştuğumuz

0: Yani o ülkeleri de düşününce aklıma şöyle bir şey geldi. Ya düşünsenize siz bir yabancı olduğunuzu düşünün veya Türkiye'ye hasım bir aktör olduğunuzu düşünün. Türkiye ile uzun vadeli kendinizce bir savaş veya mücadeleye hazırlandığınızı düşünün ve şu görüntüleri izlediğinizi düşünün. Yani ne hissedersiniz? Yani Teknofest'te çocuklar ne yapıyorlar? Roket yapıyorlar, füze yapıyorlar, insansız hava aracı, insansız deniz aracı, insansız kara sistemleri yapıyorlar, Kızıl Elma, Bayraktar. Yani bakın yarışmalara katılıyorlar. Küçük çocuklar, liseli çocuklar, üniversiteliler de var, değil mi? Bakın bu görüntüleri izlediğiniz zaman Türkiye ile bir mücadeleye, uzun vadeli bir mücadeleye hazırlanıyorsunuz. Ne hissedersiniz? Yani dediğimiz gibi o ülkeler, söz konusu ülkeler yani bunları izlesin. Gelinen noktada bizler Türkiye olarak gerçekten de bakın savunma sanayi söz konusu olduğu zaman hiçbir zaman diğer ülkelerin yaşadığı meseleleri yaşamıyoruz. Yani şey meselesi vardır özellikle Amerika'da. Toplumun savunma harcamalarına ikna edilmesi gerekir. Bütün Amerikan think tank raporlarını açın bakın. İşte biz neden bu raporu yazıyoruz? Çünkü Amerika'nın daha çok füzeye ihtiyacı var, daha çok işte gemiye ihtiyacı var. Bunun için daha fazla paraya ihtiyacımız var. Toplum ikna edilmeye çalışılır. Ama bizde böyle bir durum yok. Bizde zaten bu gerçek manasıyla binlerce yıllık bir kültürün aslında sonucu. Bizim hep bir potansiyelimiz vardı. Ama bizim aslında son 20 yılda elde ettiğimiz şey neydi? Bu potansiyelin güce dönüştürülmesiydi. Bakın sadece gençler değil ya. Yani sokakta şurada burada mahallede sohbet ettiğiniz yaşlı amcalar vesaire bile adamların ilk söylediği şey savunma sanayi oluyor. Çünkü onlar aslında o yoksunluk dönemlerini, yokluk dönemlerini görmüş insanlar. Ve bu görüntüler onları da mutlu ediyor. Yine aynı şekilde savunma sanayi söz konusu olduğu zaman nasıl ki teknolojiye ulaşım, teknik bilgiye, kabiliyetlere ulaşım önemliyse o teknolojiyi, teknik bilgiyi kullanabilecek bir beşeri sermayenizin olması gerekiyor. Yani sizin orada mühendisliğiniz olması gerekiyor, sosyal bilimciniz olması gerekiyor. Stratejistinizin olması gerekiyor. Teknisyeninizin olması gerekiyor. Bunların hepsi de aslına bakarsanız bir savunma sanayi kültürünün oluşturulması noktasında aslında Türkiye'nin geleceğine hizmet ediyor. Yani hep ifade ediyorum. Zaten biz asker bir millet olarak kendimizi tabir ediyoruz. Hep öyleydik. Hep tarih kitaplarında okurduk değil mi? O şahi toplarını vesaire okurduk. Ama tabii ki son yüzyıllarda kaybettiğimiz o askeri üstünlük, o savaşlardan yorgunluk vesaire. Sonrasında Kurtuluş Savaşımız, işte Cumhuriyetimizi kurduk vesaire geldik. Evet yokluk ve yoksunluklar dönemi yaşadık ama gelinen noktada son 20 yılda özellikle de yapılan atılımlarla beraber Türk savunma sanayinde artık farklı bir eşikteyiz. Yani bugün bakın yerlilik ve millilik oranında %80'leri buluyoruz. Yine aynı şekilde işte görüntüler burada. Yani az önce onu söylüyordum. Yani Türkiye'ye hasım bir aktör olduğunuzu düşünün. Bu görüntüler karşısında kim bilir şu anda neler hissediyorlardı.
1: Görünmeyeni de var aslında
0: tabii,
1: onu da biliyoruz.
0: Görünmeyeni de var. Zaten bunlar dediğimiz gibi potansiyelin bir yansıması ve her şeyden öte o potansiyelin sadece potansiyelde kalmaması burada önemli. O potansiyel sadece potansiyelde kalırsa evet sadece potansiyelde kalır. O potansiyeli bir enerjiye, bir etkiye dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için de dediğimiz gibi bir savunma sanayi kültürünün oluşması gerekiyor. Bu savunma sanayi kültürü sadece hani askeri bir perspektiften de okumamak lazım. Yani toplumun bütün kılcal damarlarına yayılan bir moral seferberlik gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bir moral seferberlikten kastettiğim ya bugün genciyle, yaşlısıyla Türkiye için, Türkiye'nin bağımsızlığı için savunma sanayinin ne kadar önemli olduğunu zaten hepimiz artık bunun bilincindeyiz. Az önce onu söylemeye çalışıyordum ya, Batı ülkelerinde toplumu ikna edilmeye çalışılıyor. Bakın bugün Avrupa'nın yaşadığı en büyük problem ne? Karşımızda Rusya tehdidi var ama biz askere alabilecek miyiz gençlerimizi? Veya biz savunma sanayinde kendi yerli yatırımları yapabilecek miyiz problemi yaşıyor Avrupalılar. Bugün bakın NATO zirvesi geçtiğimiz gün Ankara'daydı. Yani adamların en büyük derdi neydi? Savunma sanayini mobilize etmek. Savunma sanayi yani geçti Ankara zirvesi aslında teması savunma sanayiydi biliyorsunuz. Savunma sanayinde işbirliği yapalım diyorlardı. Neden işbirliği yapalım diyorlar? Çünkü kendi kendilerine yetemiyorlar. Bugün karşılarına bir Rusya tehdidi var. Tehdidi en yakından hisseden ülkeler bile acaba biz yeterince asker bulabilecek miyiz savaş çıktığı zaman veya biz uzun vadeli bir rekabete giriştiğimiz zaman Rusya ile yeterince savunma sanayi anlamında kendi kendimize yetebilecek miyiz sorunlarını yaşıyorlar. Geldiğimiz noktada Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Yani bir de her zaman şunu söylüyorum yani.
1: Caydırıcı güç aynı zamanda öyle değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii o yüzden söyledim yani caydırıcı bir güç yani bu görüntüleri izleyen az önce dedim ya bir hasım aktörü zaten cayacaktır yani uzun vadeli olarak Türkiye ile böyle bir oyuna girmenin kendileri açısından ne kadar maliyetli olduğunu göreceklerdir. Yani bir taraftan dediğim gibi acaba biz olası bir krizde toplumdan asker çeker miyiz, çekebilir miyiz tartışmasını yapan ülkeler var. Bir taraftan da işte Teknofest kuşağıyla görüyoruz. Yani bir sürü genç çocuğun bir hani hayale giden süreci var. Az önce Fadime Hanım anlattı. Yani ya bir denizaltına dokunmak, bir yani uçağa dokunmak bir çocuk için çok etkili. Yani çok önemli bir şey. Ya Amerika'ya mesela bakın, Amerika'da bir sürü askeri müze vardır. Yani askeri müze şeyi çok vardır. Hep gidersiniz o askeri müzelerde falan, çocuklar, liseler giderler, bakarlar, görürler. Yani bugün Amerikan savunma sanayinin bel kemiğidir bunlar. Şimdi burada da aynı şekilde Teknofest'te sadece gidip insanlar pasif bir izleyici olarak da katılmıyor yani, değil mi? Yarışmalara katılıyorlar, projelere katılıyorlar. Aktif olarak yer alıyor çocuklar orada ve aynı zamanda da tabii ki Türk savunma sanayinin o ürünlerini de görme fırsatı buluyorlar. TCG Anadolu da yanılmıyorsam orada olacak. İşte bakacaklar yani bunlara, dokunmak, görmek çocuklar için aslına bakarsanız önemli bir şey ve uzun vadede dediğimiz gibi Türkiye'nin beşeri sermayesine çok önemli katkı bulunacak diye düşünüyorum.
1: Ki Sayın Cumhurbaşkanı bugün yeni bir hamlenin de müjdesini verdi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktor öğrencimizi merkezi sınavla seçeceğiz. 20 araştırma üniversitemize yerleştireceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacak dedi.
2: Çok ciddi stratejik bir hamle işte.
1: Değil mi Fadime Hanım? Kuşkusuz.
3: Bir hayati bir hamle ya.
2: Çok stratejik, çok akılcı, çok rasyonel.
0: İnsan kaynağı vurgusu önemli. Burada sonuçta günün sonunda insana bakıyorsunuz. İnsanla beraber oluyor bu iş.
2: Gelecek yani. Planlaması. Tabii. Yani
1: Türkiye birkaç şimdi... cümleyle değerlendirir misiniz Fadime Hanım?
2: Ya bu, ben de aslında az önce açmıştım Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını. Süremi başka şeyler konuşarak geçirmiş oldum ama çok önemli. İyi ki onu ekledin. Çünkü Türkiye aslında bunu hani bir taraftan en küçük yaştaki çocuğun da dikkatini çekerek, cazibesini çekerek yapıyor ama hani bütün dikkatinde aslında askeri mevzulara, savunma sanayine de aktarmış değil. Senin yaptığın açıklamada hani bizim aklımız şimdi Teknofest üzerinden daha askeri konular, savunma sanayi üstüne gidiyor ama orada siber güvenlik diyorsun. Yani aslında bütün teknolojik...
1: Çip teknolojileri çok önemli mesela. Evet. İsrail'in en büyük güçlerinden biri.
2: Evet. Şimdi bunların hepsinde doktora seviyesinde bir eğitimden geçirmek, bunları yeni alttan gelen nesille birlikte düşündüğünüzde ve Türkiye'nin yaptığı çok önemli yine stratejik hamlelerden birisi şu. Mesela işte nükleer santral yapıyoruz değil mi? Yani Ruslarla, Ruslar yapıyor ama Türkiye Ruslarla, Rusya ile o anlaşmayı imzalarken teknoloji aktarımı konusunda ısrar etti. Yani sen gelip yapıp bırakıp gidemezsin. Seninle birlikte benim yazılımcım, benim mühendisim, benim teknik adamım, bütün bir kadro seninle birlikte çalışacak. Bütün dosyaları açacaksın. Yani o teknolojiyi ben öğreneceğim. Dolayısıyla ikinci nükleer santralimizi bizim mühendislerimiz yapacak artık. Ne yapsak biz aslında teknolojik olarak, ne yapsak bir başka ülkeyle onların teknolojik bilgisinden, tecrübesinden faydalanarak ne yapıyor olsak çok ısrarlı bir şekilde o teknoloji aktarımını şart koştu anlaşmaya ve biz bunu hep böyle yaptık. Yani bu bilgi aktarımı böyle oldu. Şimdi işte Karadeniz'in derin denizde doğalgaz arıyoruz. Hani gemiyi orada sabit tutmak bile, o santrali sabit tutmak bile zorken orada kilometrelerce aşağıda petrol buluyorsun, doğalgaz buluyorsun, onu çıkarıyorsun, karaya aktarıyorsun, depoluyorsun, transfer ediyorsun. Bir dolu iş ve bunların hepsini
1: biz yapıyoruz. Denemeleri.
2: Füze denemeleri. Sinop'ta Özgür Özel'in işte kısır,
1: balıklar
2: evet, kısır siyasi bakışlar, sırf eleştirmek için eleştirmek gibi şeyler.
1: Engin Bey de gülüyor.
2: Orada kalıyor işte Sinop'un, hani o Sinop'taki, hani Sinop'u kastederek söylemiyorum ama yani söylediğiniz yerde laf yere düşüyor ve orada kalıyor. Oradan bir şey çıkmıyor ama bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylediğin açıklaması 5 yıl sonra biz bambaşka bir Türkiye Hani bu doktora
1: üniversiteler için de aslında önemli bir alan
0: olacak. Bahsedilen alanlarda çalışan doktora öğrencilerine Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlık veriyor. Vatandaşlığı da ne diye veriyor? Ulusal güvenlik, ulusal çıkar muafiyeti programı altında vatandaşlık veriyor. Neden bu önemli? Bakın, insan kaynağını Amerika kendisine çekmek istiyor.
1: Tabii. Yani tabii, insan kaynağını çekmek istiyor. Gençlerimizin kendi ülkesine hizmet
0: tabii,
1: etmesi de çok önemli.
0: Türkiye'nin bu noktada insan kaynağını kendi ülkesinde tutması, insan kaynağını başka yere kaptırmaması açısından da bu tarz şeyler önemli.

0: Önemli.
1: Bir yine
0: alanlar
1: stratejik
0: önemli.
1: Yani hiç konuşmadığımız konulardan birisi ama
2: son bir
1: stratejik
2: dakika.
1: Adımlar aslında bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Sayın Yusuf Tekin'in gene bakanlığı döneminde ilk bakan yardımcılığı döneminden başlayarak mesela şöyle bir çalışması var. Türkiye belli sayıda doktora öğrencisini, yüksek lisans öğrencisini yurt dışında farklı üniversitelere gönderiyor. Onların burslarını veriyor. Orada yüksek lisans doktora yapsınlar, farklı diller öğrensinler. Hem orada yaşasınlar, oranın hukukunu, diplomasisini, siyasetini bilsinler. Ama orada bulunarak Türkiye'nin de işine yarayacak bir tez hazırlasınlar diyerek gönderiyor. Mesela bazı ülkelerde Türk öğrencilerin hazırlamak istedikleri tez konularına o ülkeler sınırlama getirmeye çalışıyor. Çünkü o tez o şekilde hazırlandığında bunu kendine bir kayıp olarak görüyor. Ama yani hiç görülmeyen alanlarda çok büyük stratejik mücadeleler veriliyor. Hiç konuşmadığımız konular ama çok önemli. Çünkü Türkiye'ye geri dönüşü büyük açılımlar, atılımlara sebebiyet verecek.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bekir, İlhan, Fadime Özkan ve Engin Akın değerli görüşleriniz için teşekkür ediyoruz. Ve yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Ankara'dan iyi akşamlar.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki kadın buluşmasına telefonla bağlandı. Katılımcılara seslenen Erdoğan, Balıkesir'de yeniden AK Parti döneminin başlaması gerektiğini söyledi. Teşkilata kararlı bir alışma yürütmeleri talimatı verdi.
1: Bizim ekibimizde de var.
2: El işleriyle yeteneklerini sergilediler. Yöresel kıyafetleriyle geleneklerini yaşattılar. Balıkesir'de kadın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki kadınlar buluşmasına katıldı. Coşkulu kalabalık önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, programa katılanlara telefonla seslendi.
3: Azize, Sibel, Görel'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum.
4: Çok sağ olun, ediyoruz efendim.
3: Tabii kadın kollarında hizmetleri olan Azize, Sibel, Görel kardeşimizi inşallah Rabbim bizleri

0: sürecim eylesin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeniden AK Parti döneminin başlatılması için teşkilata da görev verdi. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek diye konuştu.
0: Bu vesileyle de Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum.
2: İnşallah.
0: Sahiplenmesi lazım. Gerek atık kullarıyla, gerek gençlik kullarıyla, gerekse ana kademeyle inşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum. Ve hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
3: Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı. Sabah erken saatlerde ziyaretçiler festival alanına akın etti. Festivalde SAS ve SAT komandolarının icra ettiği gösterilerse nefesleri kesti, gurur dolu anlar yaşattı. Deniz kuvvetlerinin en gelişmiş platformlarından insansız sistemlere kadar birçok yerli teknolojinin sergilendiği festival 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
4: Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.
5: Teknofest Mavi Vatan başladı. Donanmanın kalbi Kocaeli Gölcük'te attı.
6: Bu amansız gemiyi ele geçirme harekatı sona erdi. Telsizden o müjdeli ses yankılanıyor. Gemi emniyette.
5: Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan Teknofest Mavi Vatan'da TCG Anadolu ve TCG Savarona başta olmak üzere 37 farklı donanma unsuru yer aldı.
7: Çok iyi biliyoruz ki düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır.
5: SAT ve SAS komandolarının gösterileri herkesi gururlandırdı. Öyle ki senaryo gereği helikopter denize olabildiğince yaklaştı ve SAS komandoları serin sulara atladı. Komandolar belirlenen insansız deniz aracına tahrip kalıplarını yerleştirdi. SAS botu geldi ve komandoları hızla emniyetli bölgeye götürdü. Senaryonun tüm aşamaları sıfır hata ve kusursuzlukla gerçekleştirildi. Son olarak belirlenen hedef başarıyla imha edildi.
8: Bu ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani tarif edilemeyecek bir şey. Çok güzel.
9: Bir de gerçekte görmek gerçekten çok hoşumuza gitti yani.
5: Diğer senaryo ise SAT komandoları tarafından icra edildi. Meskun mahalde bir rehine kurtarılacaktı. SAT komandoları botla hızla gelerek karaya çıktı ve saniyeler içinde rehineyi kurtararak bölgeden uzaklaştı.
10: Tüylerimiz diken diken, zaten ilk girişten itibaren büyük bir heyecan var.
5: SAT komandolarının nefes kesen gösterisi gerçeği aratmadı. O anları izleyenler cep telefonuyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.
4: Gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, mavi vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz.
11: Denizlerdeki gücümüz başarılı operasyonun ardından A582 gemisine helikopterle inmeyi başardı ve sadece dakikalar içerisinde, kısa bir süre içerisinde gemideki düşmanı etkisiz hale getirerek yeniden kontrol altına almayı ve Türk bayrağını açmayı başardı.
5: Tüm bu gösterilerin yanı sıra festival alanında Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar birçok ürün ve teknolojik cihazlar yer alıyor.
7: Bugün kahraman deniz kuvvetlerimiz nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir.
12: Bu milli araçlara yani dokunmak, onları hissetmek, onlarla birlikte olmak, bu yolculuğun bir parçası olmak bizim için çok önemliydi. Biz de burada geldik, şahit oluyoruz, çok mutluyuz.
4: Unutmayın ki

0: rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmak. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin.
1: Teknofest Mavi Vatan teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stand etkinlikleri, atölyeler ve deniz ve hava gösterileriyle 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor.
2: Binlerce kişi yerli ve milli donanmamızı görebilmek için alana akın akın gelmeyi sürdürüyor.
3: 6 yaşında bir çocuğu bir geminin önüne götürdüğüm zaman, ama hangisi olursa olsun, çavuşundan albayına çocuğu kapıda karşılıyorlar, ağırlıyorlar. İkramlarda bulunuyorlar. İşte aşkı burada artıyor.
4: Ve onlara bu gemileri gösterip gelecekte nasıl gemilerde çalışacaklarını göstermek bizim için çok büyük bir gurur.
2: Heybetiyle büyüleyen 231 metre uzunluğuyla da inanması güç, denizlerimizdeki muhteşem bir deniz unsurundayız. TCG Anadolu'nun tam da üstündeyiz. Özellikle de üzerinde barındırabildiği insansız hava araçlarıyla TCG Anadolu, Teknofest Mavi Vatan'ın en çok ziyaret edilen noktalarının başında geliyor.
1: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
0: Yolumuz açık, kuramımız neta, ufkumuz kızıl elma.
5: İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik Türkiye, Katar ve Mısır'dan ortak tepki geldi. Detayına bakalım. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in devam eden ihlallerinden duyulan endişe dile getirildi. Türkiye, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasında Gazze şeridinde sivillerin hedef alındığı saldırılar en sert şekilde kınandı. İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altı çizildi. İsrail ateşkes maddelerine ve barış kurulu kararlarına uymaya davet edildi. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Fidan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. İsrail'in ateşkes dinlemediği Gazze şeridinde acımasız saldırılar sürüyor. İsrail bu kez bir polis karakolunu bombaladı. 9 kişinin şehit olduğu saldırıda 15 kişi de yaralandı. Nuseyrat mülteci kampında da bir Filistinli katledildi.
6: Polis karakola hedef alındı, ortalık can pazarına döndü. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliamlarına devam etti. Gazze şeridinde bir polis karakolu bombalandı. Saldırı şehir merkezinin yoğun olduğu saatlerde yapıldı. Çok sayıda kişi şehit oldu, birçok kişi yaralandı. Karakol saldırısından kısa süre önce ise Nuseyrat mülteci kampına saldırı düzenlenmiş, burada da bir şehit verilmişti. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmak için yoğun çabalarda devam ediyor. Kısıtlı imkanlarla enkazlarda 50 naaşa daha ulaşıldı. Şehitler için Şifa Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Vahşeti yaşayan Filistinlilere bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşu çalışanları ve hekimler de şehit oldu. ABD'li 3 hekimin Gazze hastanelerinde tanıklık ettiği vahşeti konu alan bir belgesel yayımlandı. American Doctor isimli belgesel, Sundance Film Festivali'ndeki premierinin ardından ABD'de vizyona giriyor. İsrail'in katliamlarının en sembolik isimlerinden biri, 6 yaşında şehit edilen Hint Recep'ti. İsrail ordusu olay hakkında soruşturma açılacağını açıkladı. Hint Recep Vakfı ise İsrail ordusunun bu açıklamasına şüpheyle yaklaşıyor. Konuya ilişkin ceza soruşturması açma kararına hiçbir şekilde güvenilmediğini belirttiler. Hint'in büyük annesi ise uluslararası soruşturma talep etti. Ayrıntılı soruşturma kararı alan İsrail yargısına güvenmediklerini belirtti. İsrail'in Batı Şeria'daki zulmü de sürüyor. Filistinlilere yönelik baskınlar, saldırılar ve kuşatmalar devam ediyor. Günlerdir işgalci Yahudilerin ablukası altında olan Kusra beldesinde hiçbir değişiklik yok. Bölgedeki şiddet olaylarına bir grup İsrailli aktivist de tepki gösterdi. Batı Kudüs'te bir araya gelen protestocular Cumhurbaşkanı Herzog'un konutu önünde toplandı. Filistinlilerin hayatları önemlidir.

0: Filistin halkına karşı savaşı durdurun, etnik temizliği durdurun sloganları attılar. İsraillilere dünyanın dört bir yanından tepkiler de sürüyor. Polonya'da bir İsrailli sert tepkilerle karşılaştı. Taksi şoförü Yahudi olduğunu öğrendiği kadın yolcuyu taşımayı reddetti.
1: Yahudi olduğum ve insanları öldürdüğünüz için reddediyorum. Bu yüzden seni götürmeyi reddediyorum. Anlıyor musun? Hadi oradan. Ben seni nasıl götüreyim be? Yürü git. Kendin yürüyerek git.
0: Endonezya'da ise bir spor salonu sahibi 3 İsrailli turisti kovdu.
2: Siz İsrail ordusu için çalışıyorsunuz. Bebekleri öldürüyorsunuz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nda sık sık fikir değiştirmeye devam ediyor. Önce müzakere olmayacağını, ardından görüşebileceklerini, birkaç saat sonra da İran'a karşı ağır bir ekonomik savaş başlatacağını duyurdu. Son gelişmelere bakalım.
0: Savaş sahada duruldu ancak yine de bitmedi. İran, Hürmüz Boğazı'nda geçişleri kısıtlayarak baskıyı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda elindeki askeri seçenekler de sınırlı. Çelişkili açıklamalar yapan Trump, bu kez İran'a karşı ağır bir ekonomik savaş başlatacağını duyurdu. Trump sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İran'a bir anlaşma yapma fırsatını kendisinden başka kimsenin vermediğini savundu. Tahran'ın bu fırsatı değerlendiremediğini kaydetti. Trump, bu nedenle bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum dedi. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak ifadelerini kullandı. Tahran yönetimine destek veren ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşmakla tehdit etti. İran'dan ekonomik savaş tehdidine ilk tepki Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan geldi. Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşarak rekor kıran kamu borcuna atıfta bulundu. Bu, Amerika'nın eşi benzeri görülmemiş borç karşısındaki bir oyalama taktiği dedi. Başarısız politikalarda ısrar etmek yalnızca daha fazla yenilgi ve İranlıların düşmanlığını getirecek ifadelerini kullandı.
4: Ve dastıma henüz neresiydi?
0: Trump yaptığı çelişkili açıklamalarla yine dünyayı ikilemde bırakmayı başardı. Ekonomik savaş ilanından saatler önce müzakerelere dönme sinyali vermişti.
2: Belki bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
0: Hürmüz Boğazı'ndan belli sayıda tankerin geçmeye devam ettiğini ve bu yolla ciddi miktarda petrolün taşındığını belirtmişti.
2: Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolü bizde. Yani ara sıra bir insansız hava aracı vurmaları gibi can sıkıcı durumlar dışında.
0: ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarla da Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını söylemişti.
2: İnsanlar daha önce hiç akıllarına gelmemiş başka alternatifler buldu. Texas, Alaska, Louisiana ve diğer yerler. Buna ek olarak rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum.
0: ABD ile İran arasındaki diplomatik kriz sosyal medya üzerinden yürütülen karşılıklı harita paylaşımlarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Trump, Hürmüz Boğazı'nı ABD'nin yeni toprağı olarak gösteren bir harita yayınlamıştı. İran ise bu hamleye Hindistan'daki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabı üzerinden ABD'nin Kaliforniya eyaletini İran'ın yeni toprağı ilan eden sembolik bir haritayla karşılık verdi. İran cephesinde de yeni bir tehdit var. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi önemli bir iddiaya yer verdi. Savaşın tırmanması halinde İran'ın Avrupa'daki Amerikan askeri varlığını hedef almayı değerlendirdiğini yazdı. İran hükümetine yakın iki isimsiz kaynağa dayandırılan habere göre Tahran, ABD'nin kullandığı Avrupa'daki askeri üslere yönelik saldırı yapmayı değerlendirdi. Bulgaristan'ın Amerikan yakıt ikmal uçaklarına kullanım onayı verdiği Bezmer Hava Üssü de hedef gösterildi. Kaynaklardan biri, Güney Kıbrıs'ında ABD'nin yeni bir saldırı başlatması halinde olası hedefler arasında bulunabileceğini yazdı. Avrupa'ya saldırı seçeneğinin ardından NATO'dan açıklama geldi. İttifak, İran kaynaklı tehditlere karşı savunma kapasitesinin güçlü ve etkili olduğunu vurguladı. NATO'nun Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri 4 ayrı olayda başarıyla önlediği hatırlatıldı. Caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir ifadelerine yer verildi. NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır değerlendirmesinde bulunuldu. Atina'da ise Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir hazırlık ortaya çıktı. Yunanistan'ın Ege'deki kritik askeri konuşlanmasında değişikliğe gitmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor. Yunan basınında Kerpe Adası'nda konuşlandırılan Patriot uçak savar füze bataryasının Girit Adası'na transferi

ihtimali üzerinde duruluyor. Ege'de tansiyonu yükseltecek kararın gerekçesi olaraksa Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması gösteriliyor. İran'ın Avrupa'daki Amerikan hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle böyle bir kararın göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor.

0: FETÖ'cü firari Can Dündar'ın Çengelköy'deki evine 6 yıl önce el konulmuştu. O villa yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Ev bakımsız, bahçe terk edilmiş durumda. Görüntüler firari FETÖ'cü Dündar'ın Türkiye'den ayrıldıktan sonra Avrupa'dan yaptığı açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği battaniyeli pozu da yeniden hatırlattı.
1: İstanbul Çengelköy, bir dönem FETÖ'cü firari Can Dündar'ın yaşadığı bu villa 6 yıl sonra yeniden kameraların karşısında. Bahçe bakımsız, evin uzun süredir kullanılmadığı görüntülere yansıyor. Peki bu eve neden el konuldu? Firari sanık Dündar hakkında MİT tırları ile ilgili dava açıldı. Yargılama sonunda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Can Dündar'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanığın gayrimenkullerine ve banka hesaplarına el konuldu. Çengelköy'deki bu evde o kararla TMSF yönetimine geçti. Firari FETÖ'cü ise Almanya'ya kaçtı ve Avrupa'dan Türkiye'ye yönelik alçakça açıklamalarını sürdürdü. Ancak hafızalara kazınan sadece iftiraları değildi. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği o battaniyeli poz vardı. Türkiye'de hakkında devam eden yargı süreçleri konuşulurken Dündar'ın battaniyeye sarılı halde verdiği o fotoğraf uzun süre gündemde kaldı. Aradan yıllar geçti. Şimdi kamera yeniden İstanbul'da, Çengelköy'de, firari FETÖ'cü yurt dışında. El konulan tarihi villası ise burada.
0: Beykoz'da 2016 yılında evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu vefat eden Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarından çıkarılan örnekler yeniden kabrine konuldu. 2016'da vefat eden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada fetika bir yapılarak saç, kemik ve doku örnekleri alındı. 10 yıl sonra zehirlenme iddiaları araştırılırken Deniz Olgun'un naaşından alınan örnekler tekrar Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine konuldu. Alınan örnekler doğrultusunda Deniz Olgun'un ölümünün doğal nedenlerle gerçekleşip gerçekleşmediği ve herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olup olmadığı yönünde çalışmalar yürütülmesi bekleniyor. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturma sürüyor. 32 şüphelinin tutuklandığı soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Örgüt liderliğinden cezaevine konulan Alihan Kuriş'in ölen dayısı Arif Ahmet Deniz Olgun'dan miras olarak kalan gıda şirketini veraset hukukuna aykırı bir şekilde ele geçirmeye çalıştığı anlaşıldı. Ancak milyarlık miras oyununu mahkeme bozdu efendim. Bir diğer soruşturma da Alparslan Kuytul soruşturmasıydı. O da derinleşiyor efendim. Tehdit, şantaj, linç iddiaları dosyaya yansıdı. 25 yıl boyunca yapının içindeydi. Eleştirince hedef alındığını söyledi. Yapılanmanın eski mensubu Mürsel Güler savcılığa Kuytulcuların iç yüzünü anlattı efendim. Örgütün nasıl baskı uyguladığına dair detayları haberimizde izleyelim.
2: Yıllarca aynı yapının içindeydi. Sonra eleştirildi. İddiasına göre hedef gösterildi, itibarsızlaştırıldı ve susturulmaya çalışıldı. Mürsel Güler'in 25 yıllık yapıya dair açıklamaları soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerle ortaya çıktı. Güler, Alparslan Kuytul'un kendisini eleştiren kişileri hain ve ajan olarak nitelendirdiğini öne sürdü. Eşi Semra Kuytul'un da aynı yöntemi uyguladığını iddia etti. Susturulmak istendiğini ve şantaja maruz kaldığını belirtti. İddialara göre baskının bir diğer ayağı sosyal medyaydı. Güler, kendisi ve ailesine yönelik yoğun bir paylaşım kampanyası yürütüldüğünü, talimatı ise Alparslan Kuytul'un verdiğini öne sürdü. Sosyal medya paylaşımları psikolojik linçe dönüştü. Kendisiyle görüşmeye devam edenler de hedef gösterildi. Yalnızca sosyal medya paylaşımları değil, Güler, maruz kaldığı bu yöntemleri geçmişte kendisinin uyguladığını da açıkça anlattı. Daha önce başka isimler hakkında karalayıcı video çekmeye zorlandığını da öne sürdü. Soruşturmada yer alan bir başka inceleme ise Ömer Güler'e ilişkin. Alparslan Kuytul yapılanmadan ayrıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ömer Güler'i topluluk önünde aşağılayıcı ifadelerle hedef gösterdi. Bir grup yapılanma mensubunun Ömer Güler'in evinin önüne gittiğine ilişkin görüntüler de dosyaya yansıdı. Soruşturmada bu görüntüler ve şikayetçi olan Mürsel Güler'in sunduğu sosyal medya kayıtları birlikte değerlendiriliyor. Sistematik bir yöntem olup olmadığı inceleniyor. Kuytul soruşturmasında bir yandan da yapının dezenformasyonlarıyla mücadele ediliyor. Arama ve el koyma işlemlerine ilişkin görüntüler üzerinden bazı sosyal medya hesaplarınca gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldı. Bu kapsamda yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul, "Bizim evimizden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı yapmak için bizim evimize ait olmayan görüntüler edit yapıldı" ifadelerini kullandı. Benzer şekilde bazı sosyal medya hesaplarının da söz konusu para görüntülerinin Eskişehir'de gerçekleştirilen başka bir suç operasyonuna ait olduğu ileri sürüldü. Ancak adli makamlar bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bilgisini paylaştı.
3: Abi sen bir kenara çekil, bir fotoğraf olmasın sen.
4: Hadi arama yapayım.
2: Dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin TL tutarındaki para Alparslan Kuytul'un ikametinde değil, soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildi. Paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin detayları adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındı. Aramaya ilişkin görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.
0: İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı'nın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırgan kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim.
2: Çalıntı motosikletle otoparka geldi. Nişan aldı, arka arkaya ateş açtı. Silahlı saldırganın hedefinde CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız vardı. İzmir Çiğli Belediyesi'nin otoparkından kurşun sesleri yükseldi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı ateş açıldı. Araçta kimsenin bulunmaması olası can kaybını veya yaralanmaları önledi. Kurşunlanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Saldırıda güvenlik personelinin dikkati ve cesareti de görülmeye değerdi. Makam aracına ateş açtıktan sonra otoparktan kaçmaya çalışan 21 yaşındaki şüpheli belediyenin güvenlik görevlerince motosikletinden düşürüldü. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs daha sonra polise teslim edildi. Saldırının nedeniyle ilgili soruşturma ise sürüyor.
0: Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli sahillerinde kıyıya vuran ve denizden çıkarılan 3 cansız bedenin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden olduğu belirlendi. Dalgalar arasında kaybolan 4. kardeşi bulmak için sabah saatlerinde arama çalışması yeniden başlatıldı. Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran cansız bedenler ekipleri harekete geçirdi. Kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu belirlendi. Üç kardeşin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

0: İBB'de ulaşım krizi bitmiyor. İETT otobüslerinde yaşanan sorunların ardından bu kez de tramvay kazası meydana geldi. İstanbul Beyoğlu'nda içi yolcu dolu tramvay raydan çıktı. Yolcular büyük panik yaşadı ve ölümden döndü. Seferlerde uzun süre aksama yaşandı.
1: Duraktan hareket etti, 2 dakika geçmeden raydan çıktı. İstanbul Kabataş Bağcılar tramvay hattında facianın eşiğinden dönüldü. İBB insanların ölümden döndüğü kazayla ilgili açıklama bile yapmadı.
2: Kaza işte tam da bu noktada yaşandı. Kabataş'tan seyir haline geçen tramvay bir anda bu noktada raydan çıktı. Az daha büyük bir facia yaşanıyordu.
1: Olay İstanbul Kabataş'ta yaşandı. Saat 11.34'te T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattının Kabataş durağından hareket eden tramvay henüz 50 metre gitmişti ki birden raydan çıktı. Vatman kontrolündeki tramvay kendi şeridinden çıkarak diğer yöne girdi.
2: Saatler 11.34'ü gösterirken bu kaza meydana geldi. Henüz nedeni daha belirlenmedi. Yapılacak incelemeler ve çalışmaların ardından netlik kazanacak bu durum aslında.
1: Kabataş istasyonu ile Fındıklı durağı arasında yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre tramvay içerisinde sıkışan veya yaralanan olmadığı için itfaiye tarafından müdahale gerçekleştirilmedi, facianın eşiğinden dönüldü. Olayın ardından bölgeye tramvay için ekipler sevk edildi. Olay yerinde inceleme gerçekleşti. İnceleme sürecinde ve tramvay bölgeden çekilene kadar T1 tramvay hattı çift taraflı olarak ulaşıma durduruldu. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından hat yeniden kullanıma açıldı. İBB ise saatler sonra İstanbullulara sadece teknik sorun açıklaması yaptı.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan okullarda uygulanacak kurallar tek tek belirlendi. MEB'in genelgesine bakalım.
3: Yani yerinde bir karar. Zaten hani öğretmen derste telefon kullanmıyordu. Öğrencilerin zaten kullanmaması gerekiyor. Yerinde bir karar olarak düşünüyorum. Ya son yaşanan olaylardan sonra onu da doğru buluyorum. Olması gereken, tedbir alınması gerekiyorsa alınacak tabii ki de.
4: Bence en güzel şey okula telefonlar aranıp da telefon almadan girmeleri. Neden? Çünkü iyi değil çocuklar için. Zaten gün boyunca zaten evde telefonlarla uğraşıyorlar. Sürekli telefon başındalar. Bari okulda derslerine biraz odaklansınlar, derslerine biraz çalışsınlar.
5: Ders zili çalmadan önce okullarda yeni dönemin kuralları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen genelgeyle 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak düzenlemeler sıralandı.
6: Velileri ilgilendiren en önemli başlıklardan biri kayıt ücretleri oldu. Milli Eğitim Bakanlığı devlet okullarında kayıt ücreti adı altında velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilemeyeceğini bildirdi.
5: Kayıtlar e-okul üzerinden otomatik yapılacak, kayıt bölgesi dışından öğrenci kaydı alınmayacak. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında materyal kullandırılmayacak. Veliler belirli marka ya da yüksek maliyetli kırtasiye setlerine yönlendirilemeyecek.
6: Ders zili çalacak, telefonlar yine sınıf dışında kalacak. Öğrencilerin derste telefon kullanamaması uygulaması devam ederken bundan sonra öğretmenler de sınıf içinde telefon kullanamayacak.
5: Ayrıca dijital bağımlılık, dijital mahremiyet ve siber güvenlik konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak. Okullarda güvenlik önlemleri de artırılacak. Giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak ve acil tahliyeye ilişkin eksikler giderilecek.
6: Randevusuz veli görüşmeleri sınırlandırılırken mezuniyet ve kutlamalar denetim altında olacak. Ayrıca bakanlık dışındaki deneme ve benzeri sınavlar okullarda uygulanmayacak.
5: Veli görüşmeleri ise yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yapılacak. Randevusuz veli ziyaretlerine ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.
6: Yeni dönemde kılık kıyafet konusunda da önemli bir düzenleme var. Genelgeye göre öğretmen ve eğitim çalışanlarının meslek saygınlığına uygun kıyafetler giymesi ve önlük kullanması sağlanacak.
5: Yeni eğitim öğretim yılının teması ise marifin kalbinde oyun olacak. Okul öncesi ilkokul ve ortaokul 5. sınıflar için uyum eğitimleri yapılırken geleneksel çocuk oyunları ve okul dışı öğrenme ortamları da eğitim süreçlerine daha fazla dahil edilecek.
7: Onaylıyorum o şekilde. Yani hem çocuklar için sağlıklı hem öğretmenler için sağlıklı. Çünkü eski saygı sevgi yok öğretmenlerimize karşı. O yüzden bence güzel
4: şekilde olur.
7: Ya olaylardan sonra haklılar yani. Çocukların güvenliği açısından olması gerekiyordu.
0: Domates bollaştı, lezzetlendi, kış hazırlığı başladı. Peki iyi bir konserve nasıl yapılır? İşte püf noktalar.
8: Mutfak cesaret ister. Mutfağa herkes girebilir ve çok güzel şeyler yapıp çıkabilir. Mesela melemen çok büyütüyor gençlerimiz, kızlarımız. Hep annelerinden bekliyorlar bu işi. ama bunu mesela bir genç kızlarımız da çok rahat yapar.
9: Domates sezonu başladı. Domatesler tam kızardı, rengi göz şenlendirdi, tadı damak çatlattı. Kışlık hazırlık mesaisi başladı. Menemen konserveleri doluyor, raflarda yerini alıyor.
10: Ağustos ayının sonuna yaklaştık. Domatesler bollaştı ve lezzetlendi. Peki kışlık menemen için tercih edilmesi gereken yuvarlak Çanakkale domatesi mi yoksa sivri Bursa domatesi mi?
8: Benim tercihim Bursa domatesi. Çünkü Çanakkale domatesinde herkesin tabii arz talep meselesi, hangi tadı lezzeti seviyorsa ondan yapabilir. Fakat Çanakkale domatesi hem daha sulu hem çekirdekli oluyor ve melemende biraz böyle ekşimsi bir tat veriyor. O yüzden benim tercihim hem etli hem çekirdeğe daha az bu Bursa domatesi.
10: Kışlık menemenin kahramanı domates sanılıyor, ancak konserveye lezzetini veren gizli kahraman kırmızı kapya biber.
8: Ben melemenime mutlaka kapya biber katarım. Bu ayrı bir lezzet veriyor. Mesela 10 kilo domatese 2 kilo ya da 3 kilo kadar kapya biber katarım. Büyüklüğüne göre bir de.
10: Kışlık konserve menemenin en önemli adımı kaynatma aşaması. Peki kaynatma aşamasında sebzeler hangi sırayla tencereye girmeli?
8: Kapya biberi önden yarım su bardağı hakiki zeytinyağı ile sotelerim az bir şey tencerenin altında. Ondan sonra kabuğu soyulmuş ve rondodan geçirdiğim domatesleri atarım. Bir müddet pişiririm. Ondan sonra suyunu çektiğinde kaya tuzuyla çok az, abartmadan çok az kaya tuzu katar ve bitiririm.
10: Menemenlik konservenizi tüm kış kullanmak istiyorsanız kullanılan materyaller de oldukça kıymetli. Kavanozunuz hasarsız, kapağıysa ilk kez kullanılıyor olmalı.
8: En büyük püf noktası konservede şişe. Şişeler kırık olmayacak, sağlam olacak ve kapaklar her dönem yeni kapak kullanmaları lazım. Asla eski kapakla konserve yapmaya kalkmasınlar, emekleri zayi olur.
10: Kışlık domatesler kaynadı, kavanozlandı. Önemli aşama ise kapaklama. İki geri bir ileri tekniğiyle domatesler tüm kış dayanıyor.
8: Sıcak sıcak hemen pişerken dolduracaklar. İki ileri bir geri yaparak şişeyi kapatacaklar. Bir yıl çok rahat, eğer kapakta bir sorun yoksa bir yıldan bile daha fazla sürüyor. Tercihe bağlı. İkinci seneye zaten kimse bekletmez.
9: Bu püf noktalarla kışlık domates hazırlamak oldukça pratik. Yapanların eline sağlık, yiyenlere de şifa olsun.

haberleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşam Gazetesi manşetinde Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'deki tepkiye yer veriyor. Tehlikeli ve aptalca başlığıyla. Hemen bakalım manşet haberinin detaylarına. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'de ki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail için de ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Türkiye ile gerilimi artırmak pervasız ve aptalca. Türkiye Esad'ı, İran'ı veya Suriye'si değildir, dedi. Netanyahu'nun siyasi geleceği için İsrail'in güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da sınırdaki saldırının küstah ve tehlikeli bir hamle olduğunu belirtti. Siyasi hayatta kalma uğruna savaş üretiyor dedi. Son anketlere göre Netanyahu yandısı blok seçimi kaybediyor ifadeleri de yine Akşam Gazetesi'nin manşet haberinde yer alıyor. Altındaysa Netanyahu'nun oyunlarını bozacağız başlığını görüyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'yi hedef alan açıklamaları hezeyan olarak niteledi. Netanyahu gibi figüranların oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübeliyiz ifadelerini kullandı. Duran, İletişim Başkanı Duran'ın bu ifadeleri dikkat çekti diyelim. Hemen yanına baktığımızda ise yapay zekaya 3000 genç başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında büyük atılımla ilgili açıklama yaptı. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimiz merkezi sınavla seçeceğiz dedi. Bu gençlerimizi 20 üniversitemize yerleştireceğiz. 5 yılın sonunda 3000 genç araştırmacıyı bilim ekosistemine kazandıracağız ifadesi yer alıyor. Biraz aşağıya indiğimizde ise Mavi Vatan'ın gurur günü başlığını görüyoruz. Efendim Teknofest Mavi Vatan dün Gölcük Tersanesi komutanlığında başladı. İlk gün ziyaretçi akını yaşandı. Haberlerimizde de ekranlarınızda taşımıştık Mavi Vatan'daki o gurur gününü detayları Akşam Gazetesi de ilk sayfasında yer veriyor. Hastanelere kreş geliyor başlığına da bakalım. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının %60'ının kadın olduğunu belirterek tüm hastanelere kreş ve anaokulu kurulacağını açıkladı. Sağlık kuruluşlarında 24 saat boyunca hizmet sunacak güvenli kreşler kuracağız. Bu sene için 7 tanesine başlıyoruz ifadelerini kullandı. Ormanı kamyon yaktı başlığıyla devam edelim. Balıkesir Sındırgı'daki orman yangınını hatırlayacaksınız, endişelendirmişti. O yangında bir süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler Kütahya Simav'da kontrol altına alınabildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Biraz aşağısındaysa Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasının sonlarına doğru İBB'deki yolsuzluk davası ile ilgili gelişmeleri görüyoruz. 8 milyon verdim, ruhsat aldım başlığı dikkat çekiyor. İBB yolsuzluk davasında ifade veren iş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki vurgun düzenini anlattı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde bölgeye proje yaptığını söyleyen Demir, ruhsat vermek için 8 milyon istediler dedi ifadesi yer alıyor. Şöyle kısaca sürmanşete de bakalım. Adalar fayında ne oluyor diye soruyor Akşam Gazetesi. Zira Büyükada açıklarında 48 saat içerisinde 170'den fazla mikrodeprem meydana geldi. Uzmanlara göre bu fayda risk bulunmuyor. Profesör Doktor Hasan Sözbil, bunun büyük bir depremin habercisi olduğunu gösteren bir yöntem yok dedi. Başka diğer uzmanların da açıklamalarına yine yer veriliyor sürmanşette efendim. Özetle bir risk olmadığı belirtiliyor Akşam Gazetesi'nin sürmanşetindeki uzman görüşlerinde. Şimdi Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nin manşetinde Teknofest Mavi Vatan'ı görüyoruz. Mavi Vatan emin ellerde başlığını kullanıyor manşetinde Sabah Gazetesi. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı deniyor detayında. Aileleri ürküten 7 meta tuzağına da yer veriliyor Sabah Gazetesi'nin ilk sayfasında. Bakalım hemen detayına. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya açılan davayı hatırlayacaksınız. ABD'de sanık sandalyesinde hesap veren Meta'ya karşı birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıkladı. O 7 başlığa şöyle kısaca bakıyoruz. Bağımlı hale getirip çocuğu telefonu bırakamayan
bir hale getiriyor ve çocuklar gece uyumuyor. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor ve son olarak yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılıyor deniyor detayında. Arnavutluk tatili kabusa döndü başlığıyla devam edelim. Adana'da yaşayan Ezgi Parlak Arnavutluğa tatile gitti. Plajdaki laf atma kavgasında Portekizli bir turisti öldüren bar çalışanı parlağın kullandığı aracın bagajında kaçarken yakalandı. Parlak ve yanındaki Nuh Mahmutoğlu cinayete yardımdan tutuklandı deniliyor bu haberin de detayında. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi manşetinde çiftlikte sır dolu 4 saat diyor. Efendim detayına bakalım. Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasındaki ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Fethi kabir işlemlerindeki son durumu ekranlarınıza taşımıştık. Savcılık Deniz Olgun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesini şüpheli buluyor efendim. Seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlik çalışanı Ahmet Soygel'in ifadelerinde Deniz Olgun 6 Eylül 2016 günü saat 15 sıralarında İstanbul Beykoz'daki çiftliğine geldi. Bir süre atla dolaştı. Saat 17 sıralarında çiftlikteki eve girdi. Onu son kez Kadiroğlu gördü. Ardından aradan

24 saat geçmesine rağmen Deniz Olgun ortalarda görünmeyince kuşkular arttı. Kadiroğlu, Bayrak ve Soygel birlikte odaya girmeye karar verdi. 19'da odaya girdiler. Deniz Olgun üçlü koltukta hareketsiz yatıyordu. Üzerinde binici kıyafetleri vardı.

Biz ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Hemen bu haberin üzerine çıktığımızda deprem fırtınası felaket sinyali değil başlığını görüyoruz. Marmara Denizi'nde 2 gün içinde peş peşe meydana gelen 100'den fazla küçük deprem, başta adalarda yaşayanlar olmak üzere tüm İstanbulluları tedirgin etti. Ancak uzmanlara göre bu bir felaket sinyali değil, korkulacak bir durum yok deniyor Hürriyet gazetesinde de. Aşağıya indiğimizde Mavi Vatan coşkusunu görüyoruz. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda dün sabah başladı. Binlerce kişi o noktadaydı. Türk bayraklarıyla büyük bir coşku yaşandı. Bunun da detayına Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer veriliyor. Cilt kanserinde özel aşı mucizesine de bakalım. Moderna ve Merck'in geliştirdiği mRNA aşısı cilt kanserinde umut verdi. Başarılı geçen faz 3 çalışmasında tümörleri alınmış 1137 kişiye uygulanan aşı, kanserin yeniden ortaya çıkmasını ve başka bölgelere yayılmasını geciktirdi. Aşı her hastalığın genetik dizilimine göre özel üretiliyor. Bu oldukça önemli bir detay efendim. Her hastaya özel aşı üretilmesi önemli. Diyelim İdlib'deki o üste Türk askeri yok başlığına bakalım. Türk askeri varlığını bahane ederek salı günü Suriye İdlib'deki Ebu Zuhr askeri hava üssünü vurmuştu İsrail, hatırlayacaksınız. Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şehbani oldukça net konuştu. Peki neler söyledi? Konuşmasında burada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktu diyen Şeybani, bu bilgiyi Tel Aviv'e de verdiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Aktürk de İsrail'in Ebu Zuhr hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üstte herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. İsrail bunu bahane göstererek Türk sınırlarına oldukça yakın bir noktada Suriye saldırılarını derinleştirme amacı taşıyordu. Görünen o ki diyelim. Öğrencinin ev ve yurt tarifesine bakalım. Milyonlarca üniversiteli barınma telaşına girdi efendim. Önlerinde devlet ve özel yurtlarla kiralık ev seçenekleri bulunuyor. Özel yurtların aylık fiyatları 8 bin ila 80 bin lira arasında değişiyor. Devlet yurtlarının fiyatları henüz açıklanmadı. Kiralarsa 15.500 TL'den başlayıp 56 bin liraya kadar çıkıyor. Maliyetler şimdilik bu şekilde gözlerde. KYK yurtlarının açıklanacak fiyatlarında olacak diyelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi panik yok, tedbir şart diyor manşetinde. Marmara Denizi'ndeki o deprem hareketliliğine dair detaylara yer veriyor manşet haberinde. Adalar açıklarında 2 gün önce 170'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük bir depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı deniyor uzmanlar tarafından. Ve tartışmamız gereken konu yapı stoğu. İşte buna da dikkat çekiliyor. Bilim insanlarının ortak uyarısı ise rehavete kapılmamak. Deprem Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Şükrü Ersoy, tartışmamız gereken konu fayların ne zaman kırılacağı değil, yapı stoklarımızın olası bir sarsıntıya ne kadar hazır olduğudur. Güçlü ve depreme dayanıklı yapılara sahip olduğumuz sürece endişe edilecek bir durum kalmayacaktır diye konuştu. Elbette bu açıklamayla birlikte İstanbul'da yapılan ve Türkiye genelinde yapılan dönüşüm projeleri, yerinde dönüşüm projeleri de tabii akıllara geliyor. 3000 genç araştırmacı geliyor başlığıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktor öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini belirtti Erdoğan. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi. Teknofest kapılarını açtı başlığı da yer alıyor Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Teknofest kuşağının ortaya koyduğu azim ve özgüven bizi gururlandırıyor derken, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da vazgeçmeyiz dedi. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı da elbette Teknofest Mavi Vatan dolayısıyla o noktada yapıldı.
Uluslararası topluma hatırlatıyoruz başlığı dikkat çekiyor. MSB Sözcüsü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuamiral Aktürk.

0: İsrail'in saldırgan tutumuyla ilgili uluslararası toplumun bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemler karşısında daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ifadelerini kullandı. Ve hemen yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın figüranların oyununa gelmeyiz ifadesi dikkat çekiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki göstererek Netanyahu gibi figüranların bölgemizdeki barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz ifadesini kullandı. Üç kardeş ölü bulundu, dördüncü aranıyor başlığına da bakalım. Haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık efendim. Kocaeli sahilindeki o olayı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün sahilde cansız bedenleri bulunan 3 kişinin kardeş oldukları belirlendi. Cesetlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar'a ait olduğu tespit edilirken kayıp olan diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı arama çalışmaları sürdürülüyor. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Türkiye Gazetesi manşetinde diyor ki mesajı aldılar. Kimden bahsediyor efendim? İsrail'den. Hemen bakalım detayına. İsrail'in gözdağı verme planı ters tepti. İsrail muhalefeti ve halkı İdlib saldırısıyla Türkiye'ye mesaj verdiğini zanneden Netanyahu için küstah, aptal, başımıza bela açtın şeklinde tepki gösterdiler Netanyahu'ya. Detayına baktığımızda terörsüz Türkiye, Mekke İttifakı ve Türkiye'nin Suriye ile işbirliği Gazze kasabının ayarını bozdu. Seçim yatırımı olarak İdlib'de boş üssü vurup Türkiye'ye mesaj verdik diyen Netanyahu istenmeyen adam ilan edildi. Muhalefet Türkiye, Esad'ın Suriye'si ya da İran'a benzemez. Küstah ve aptalca hamlelerle Türkiye'yi karşımıza alıp ABD ile çatlağı derinleştiriyorsun diye tepki verdi. Ve tabii ki Moskova'dan yapılan açıklamalar da oldukça önemli. Peki Kremlin ne diyor? Tel Aviv'e kaosu tırmandırma mesajı yollayan Rusya, yoksa ortada İsrail diye bir devlet kalmaz şeklinde bir uyarıda bulundu. AK Parti Genel Sekreteri İnan'da terörsüz Türkiye İsrail'in başına balyoz gibi indi, görünen o ki mesajı almışlar dedi. Güvenlik uzmanları da Ankara Netanyahu'nun kurduğu oyunu bozdu, ABD'de İsrail'i ikaz etti. Trump'la Netanyahu'nun öncelikleri ciddi şekilde ayrışmaya başladı yorumunu yapıyor uzmanlar. Ruhsat için 8 milyon verdim başlığına da bakalım. Bir iş adamı daha tehditle rüşvet verdiğini İmamoğlu'nun yüzüne haykırdı. Ödemeyi çek, nakit ve daire yaptım dedi. Asrın yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ile mağdurların yüzleşmesi sürüyor efendim. İş adamı Demir, 2017'de ruhsatlar için 8 milyon istediniz. Ödeme, çek ve nakitle yapıldı. Daireler Adem Soytekin'e devredildi deniyor. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında ve Yeni Şafak Gazetesi'ne bakalım. Yeni Şafak Gazetesi'nin de manşetinde Netanyahu'yla ilgili bir yorum yer alıyor. Netanyahu korkuyor diyor Yeni Şafak Gazetesi. Gazze'de soykırım yapsa da stratejik yenilgiye uğrayan, İran'da rejim değiştirme planı başarısız olan ve Mekke İttifakı ile köşeye sıkışan Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesinde yeni provokasyona kalkıştı. Önce Suriye'yi bombaladı, ardından Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz diyerek tehdit etti. Netanyahu'ya cevap İletişim Başkanı Duran'dan geldi. Tehdit ve yalanlar, siyasi korkuların ve hezeyanların yeni bir yansıması ifadeleri Duran'ın Yeni Şafak Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor diyelim ve Yeni Akit Gazetesi'ne bakalım son olarak. Yeni Akit Gazetesi'nin de manşetinde İsrail var efendim. Güvenlik uzmanları işgalcinin saldırgan tavrını yorumladı Yeni Akit Gazetesi'ne. İsrail sonunu hazırlıyor diyor uzmanlar. Efendim Siyonist kışkırtmalara Milli Savunma Bakanlığı pervasızca saldırılara son ver uyarısı yaparken güvenlik uzmanları İsrail'in sonunu kendi eliyle hazırladığına dikkat çekiyor. Zira Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki bu Ebu Zuhur askeri hava üssüne yapılan saldırıyı İsrail Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermeye çalışıyordu. Ancak planı ters tepti diyelim. Kısa bir ara vereceğiz şimdi, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Altın ve renklerin bir araya geldiği, sabrın ve ince işçiliğin zamansız ahenkle buluştuğu tesip, Osmanlı ve İslam sanatının en zarif dallarından biri. Tarihi, el yazmalarının süslenmesiyle, metinlere ve edebi eserler sayfalarına hayat veren ustaların ellerinde şekillenmiştir. Tesip, sadece göz alıcı bir süsleme değil, aynı zamanda sabrın, estetiğin ve maneviyatın tezahürüdür. Her bir motif, bir fırça darbesiyle can bulur. Yapraklar, çiçekler, Rumi desenler sayfalarda şekil alır. Altın varak, kelimelere ayrı bir ışık katar. Mavi, kırmızı ve yeşilin uyumuysa ruhu okşar. Tesip, bir zaman tünelinde yolculuk yapmak gibidir. Her detay, geçmişin inceliklerini bugünle buluşturur. Özelliklerinden biri, tekrarı imkansız bir ustalık gerektirmesinde ve her sayfanın kendine özgü bir güzellik taşımasındadır. Sabırla işlenen motifler hem göze hem de ruha hitap eder. Kitap sayfaları birer mücevher gibi parlar. Tesip yalnızca bir süsleme değil, bir düşünce, bir hayal ve bir şiirdir. Zamanın ötesinde güzelliğin ince fısıltısını taşır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardım.org.tr.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye stratejik teknoloji alanında insan kaynağı hamlesini hazırlanıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 550 doktora öğrencisinin yapay zeka, siber güvenlik ve çip teknolojileri, bunun yanında ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yetiştirileceğini açıkladı. Bu sayının 5 yıl sonunda 3000'e ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını ifade etti. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçileceğini belirtti. Bu öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini aktardı. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. Geleceğin teknolojilerini geliştiren ve dünyaya sunan tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhr hava üssünü vurması üzerine başlayan gerilim sürüyor. Başbakan Netanyahu, Trump'ın temsilcisi Tom Barak'tan gelen tepkilere rağmen Türkiye'yi hedef alan hadsiz ve kışkırtıcı açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump ise şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.
1: İsrail ve Türkiye arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilim sürüyor. Üstelik İsrail'den gerilimi tırmandırıcı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhr askeri hava üssüne 8 hava saldırısı düzenlemişti.

0: pistler ve sağlam kalan az sayıdaki binaya hasar verildi. Gelen tepkiler üzerine Başbakan Netanyahu yeni bir açıklama yaptı. Hadsiz ve küstah ifadeler kullandı.
1: Türkiye'nin Suriye'nin güneyine doğru ilerleyen bir askeri varlık oluşturmasına izin vermeyeceğiz. Bunu açıkça ifade ettik. Türkiye'nin Halep yakınlarındaki bir hava üssünde konuşlanma niyetinde olduğunu gördük ve kendilerine mesajımızı ilettik. Ancak görünüşe göre mesajı anlamadılar. Biz de daha iyi anlamalarını sağladık.
2: Don't.
0: İdlib'e yapılan saldırı ve Netanyahu'nun bu çıkışı doğrudan sonbahardaki genel seçimle ilişkilendiriliyor. Netanyahu Türkiye'yi ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırarak oy devşirmeye çalışıyor. Hatta bunu seçim afişlerine de yansıtmıştı. Ancak tehdit dilini söylemde ve sahada tahrikle birleştirmesi hem kendisi hem bölge adına tehlikeli bir tablo oluşturuyor. Netanyahu'nun o sözlerine Suriye'den ilk cevap Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'den geldi. Şeybani, uluslararası basına göre saldırıdan birkaç gün önce İsrail istihbarat şefiyle görüşmüştü. Suriyeli bakan, Türkiye'nin Ebu Zuhur'da üs kurmayı planlamadığını İsrail'e açıkça ilettiklerini söyledi. Tesis Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere elden geçiriliyordu. Türk askeri yetkilileri de üssü eğitim ve daha kapsamlı askeri işbirliği faaliyetleri çerçevesinde ziyaret etmişti. Şeybani tesisin büyük ölçüde boş olduğunu ve henüz faaliyete geçmediğini söyledi ve herhangi bir Türk askeri yığınağı yapıldığı iddiasını reddetti. Yaşananlar ABD'yi de ciddi şekilde endişelendirmişti. Trump'ın özel temsilcisi Tom Barak, İsrail'in saldırısını eleştirmiş, Türkiye'nin itidalli davranması sayesinde sıcak temasın önüne geçildiğini söylemişti. Aksi halde çok ciddi olaylar yaşanabileceği konusunda uyarmıştı. Türk jetleri havalanabilirdi demişti. Ayrıca Suriye üzerinde çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalıştıklarını söylemişti. İsrail basınına son açıklamasında da bu yönde çabaların sürdüğünü aktardı ancak gelen bilgilere göre Tel Aviv buna yanaşmıyor. Hem Suriye'den gelen açıklamalar hem ABD'den gelen uyarılara rağmen İsrail hükümeti gerilimi tırmandırmaya ve Türkiye'yi özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Katz sosyal medyadan Türkçe mesaj paylaştı. Yine hadsiz ifadelerle doluydu. Erdoğan, Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail, hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan'ın İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk, hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi, İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkışmasından daha iyi olur diye yazdı. İsrail'in iç siyaseti de oldukça çalkantılı. Hükümete sert tepkiler var. Onlardan biri eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan'dan geldi. Golan sosyal medyadan yazdı. Suriye'deki saldırı bizi Türkiye ile bir çatışmaya yaklaştıran ve ABD başta olmak üzere müttefiklerimizle aramızdaki çatlağı derinleştiren kışkırtıcı ve tehlikeli bir harekettir. Netanyahu aşırılıkçı ve güvenilmez bir figür olduğunu ve kesinlikle istikrarlı bir bölgesel strateji oluşturmadığımız bir figür olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu şekilde İsrail'e olan güveni aşındırıyor, bizi müttefiklerimizden uzaklaştırıyor dedi. Eski başbakanlardan Ehud Barak da öfkeliydi. Netanyahu'nun seçim hesabı yaparak Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdığını belirtti. Türkiye'nin ne İran ne Esad'ın Suriye'si olduğunu vurguladı. Ankara ile çözülemeyecek stratejik sorun olmadığını ifade etti. Netanyahu'nun tamamen raydan çıktığını dile getirdi. İsrail medyasındansa ciddi bir endişe yansıyor. Türkiye'nin kendi gücünün yanı sıra NATO üyesi olmasına vurgu yapılıyor. Kanal 13'e konuşan İsrailli bir komutan, ihtiyacımız olan son şey Türk ordusuyla savaş dedi. Tüm bu tartışmalar sürerken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise Suriye'deydi. Ülkenin güneyinde işgal altında tuttukları bölgeye gitti, askerlerle buluştu. Verilen bu görüntüler zamanlaması nedeniyle Şam'a ve Türkiye'ye yeni meydan okuma olarak algılandı.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef almasına tepki gösterdi. Soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun açıklamalarını artmakta olan uluslararası yalnızlığın

0: ve siyasi korkularının yansıması olduğunu söyledi. Bu akıl dışı tavrın yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle olduğunu söyledi. Netanyahu, Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir dedi. Kimse milletimizin ve dostlarımızın huzurunu kaçıramaz ifadesini kullandı. Duran, Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Netanyahu gibi figüranların bölgemizde barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek kadar tecrübe sahibiyiz dedi. İletişim Başkanı, İsrail'e Türkiye'nin NATO ülkesi olduğunu bir kez daha hatırlattı. Türkiye gücünü ve etkinliğini defalarca perçinlemiş, sert gücünü perçinlemiş bir NATO ülkesidir dedi. Duran aynı zamanda devletimizin bekası ve milletimizin selameti için de yapamayacağımız hiçbir şey olmadığına dikkat çekerek Türkiye'nin kendi gücünün de tek başına yetebileceği vurgusunu yaptı. Son olarak Burhanettin Duran, Netanyahu gibi itibarsızların kanlı oyunlarını Türkiye'nin basiretli ve barışçıl dış politikası bozacaktır diyerek de Türkiye'nin vakur duruşuna vurgu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan Gölcük'te gerçekleştirdi. Bakanlığın gündeminde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları kabul edilemez. Ebu Zuhur hava üssüne yapılan saldırı sırasında üste herhangi bir Türk heyeti bulunmuyordu. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan'a ev sahipliği yapan Gölcük'te gerçekleştirdi. Gündemde bölgesel gelişmeler vardı. Bakanlık, İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. İsrail'in saldırılarının sona ermesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin İsrail'in tek ordu ve ilkesi ve yeniden inşasına desteğinin sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de ayrı bir parantez açtı. Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin yakından takip edildiği belirtildi. Türkiye'nin hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirildi. Ve terörsüz Türkiye süreci. Son bir haftada 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayrıca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 588 şahıs sınırda engellendi. 1 Ocak'tan günümüze kadar sınırda yakalanan kişi sayısı 8530, sınırda engellenen kişi sayısı da 46577'ye çıktı.
0: İsrail Suriye'de Ebu Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu hedef Türkiye'ydi dedi. Ama gerçekten öyle mi? Aslında Netanyahu'nun Suriye'deki asıl hedefi Trump Amerikası olabilir mi? İşte böyle düşünmemize sebep olan gerekçelere bakalım.
2: Sanıyorum Trump Şara'ya bir şans vermek istiyor. Biz de aynı kanaatteyiz.
3: Trump şans vermek istiyor, Netanyahu bu şansı köreltmeye çalışıyor. İsrail'in Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik saldırısının ardındaki sebep tam da bu.
4: Suriye en başından beri tam bir karmaşaydı. Çok dağınık bir yerdi ve o burayı bir araya getirdi.
3: Yani hedef Türkiye değil, bizzat Trump Amerikası. Ama bunu açık açık söyleyecek cesaretleri yok. Oyunu Türkiye'nin Suriye üzerinden İsrail'i hedef alacağı algısı üzerine kurmak daha az maliyetli.
4: Ve onun yaptığı işten gurur duyuyoruz. Suriye oldukça istikrarlı bir hale geldi. Yani kısa bir süre içinde inanılmaz bir başarı elde etti.
3: Trump Suriye'de istikrar istiyor. Amacı İran'ın bölgeyle bağını kesmek, Suriye üzerinden Hürmüz'e alternatif yollar açmak ve Amerikan kaynaklarını Çin'le rekabet gibi ana küresel önceliklere kaydırmak. Ve İsrail, Suriye'de Ebu Zuhur havaalanını bombalayarak bunu engellemeye çalışıyor. Ve bunu sanki Türkiye Suriye'de İsrail merkezli maksimalist bir tavır içindeymiş gibi yaparak saklamaya çalışıyor.
5: Türkiye'nin Halep'e yakın bir hava üssüne konuşlanma niyetini gördük ve mesajı ilettik. Mesaj ulaştı ama iyi anlaşılmadı. Biz de

0: daha iyi anlamalarını sağladık.
1: Türkiye, Suriye'yi yeniden ayağa kaldırmak için orada. Suriye'nin bulunduğu coğrafyada varlığını sürdürmesi ve istikrarı sağlaması hem askeri hem ekonomik olarak toparlanmasına bağlı. Trump'ın istediği de bu. İsrail ise kendi kontrolü dışında şekillenen bütünleşik bir Suriye'yi kendisi için en büyük uzun vadeli tehdit olarak görüyor. Orta Doğu'ya istikrar geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri desteğinden mahrum kalacağını düşünüyor. Peki Trump bunun farkında mı? Evet, farkında. İsrail üssü vurduğunda Türkiye'nin karşılık verebilme potansiyelini dillendiren Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'tı.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında alan elle veren elin yüzleşmesi sürüyor. Duruşmada ifade veren iş insanı Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la villa daire pazarlığının detaylarını anlattı. İmamoğlu adına önce indirim istendiğini, ardındansa kendisine para ödenmeyeceğinin iletildiğini aktardı. İşlerinin engellenmemesi için bu talepleri yerine getirmek zorunda kaldığını söyledi.
1: Mahkemede yüzleşme sürüyor. İmamoğlu suç örgütü davasının 68. duruşmasını, iş insanı Adem Kameroğlu'nun itirafları damgasını vurdu. Kameroğlu, sanıklar Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'a neden villa ve daire vermek zorunda kaldığını anlattı.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
1: İş insanı Adem Kameroğlu iddianamede yer alan Pelikan Hill villaları projesine ilişkin detaylı bilgi paylaştı. Ekrem İmamoğlu ile ailesinin projeyi gezdiğini ifade etti.
3: Güzeldi ortam. Çalışmayı öğrendik.
1: Sonraki süreçte İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü sanık Tuncay Yılmaz'la muhatap olduklarını belirtti. Kendisine önce biz bu evi Ekrem Başkan'ı almak istiyoruz denilerek indirim talep edildiğini söyledi. Maliyet fiyatı olan 1,5 milyon liraya anlaşma sağladıklarını dile getirdi. Ancak sonrasında biz bu villaların ödemesini yapmak istemiyoruz denildiğini anlattı. Bu talep üzerine kendi genel müdürüne ödeme alınmayacak talimatı verdiğini ifade etti. Ben bu villayı bila bedel olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na verdim dedi. Kameroğlu inşaat projelerine engel olunmaması için bunları yapmak zorunda kaldığını söyledi. Kameroğlu'na çapraz sorguda Necati Özkan'a satılan veya verilen 4 daire meselesinde bankada bir işlem olmuş 2 milyon lira. Bu süreç nasıl oldu sorusu da yöneltildi. Bunun para almadığı bir işlem olduğunu belirtti. Fakat ortada bir satış gözüküyor. Karşı taraftan böyle bir talep geldi dedi. Sorgu sırasında söz alan Necati Özkansa 4 dairenin bedelini nakit olarak bir spor çantası içerisinde verdiğini savundu. Bunun üzerine söz alan Kameroğlu, bu 2 milyon lira meselesinde para almadım. Bu parayı da resmiyette göstereyim diye banka şubesine girdi çıktı yaptık. Eğer 2 milyon lirayı sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun diye konuştu.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez mahkeme salonunda meşhur kamera bantlama görüntüleri damga vurdu. Sanık Özgür Türkmen önce bu işi sadece bir kez yaptığını ve kasıt bulunmadığını söyledi. Ancak savcının talimat mı aldığını sorusuna verdiği cevap savunmayı başka bir yere taşıdı. Sanık ben geldiğimde kamera bantlama uygulaması hep yapılıyordu dedi. Yani hem kabul etti hem inkar. Üstelik kamerayı kapattığı anlarda soruşturma dosyasında yer alıyor.
4: Görüntü ortada. Kamera var, bant var ve bandı kameranın üzerine yapıştıran kişi Özgür Türkmen. Ancak mahkemede ilk savunması netti. Bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız dedi. Savcı bunu size biri mi söyledi dedi. Türkmen'in cevabı ise tüm tartışmanın merkezine oturdu. Türkmen ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu diye cevap verdi. Yani bir yandan kasıt yok dedi, bir yandan kamera bantlamanın o ekipte yeni bir şey olmadığını itiraf etti. Türkmen uygulamanın daha önce Ekrem İmamoğlu'nun bazı görüntülerinin medyaya verilmesi üzerine başladığını savundu. Kıyafet değiştirilen alanlarda kameraların kapatılmasının zamanla standart hale geldiğini söyledi. Ama mahkemenin önündeki soru çok daha basitti. Kamera neden bantlanıyordu? Ve neden İmamoğlu...

0: Bunun bulunduğu otelde bu yöntem bir kez daha kullanıldı. Üstelik bu yalnızca bir anlatım değil. Özgür Türkmen'in kamerayı bantladığı anlara ait görüntüler de soruşturma dosyasında. Sanık suç delillerini gizleme ya da değiştirme kastı olmadığını savunuyor. Ancak ben geldiğimde hep yapılıyordu cümlesi, uygulamanın geçmişte de sıkça yapıldığını doğruluyor.
1: Konu adalet olduğunda fil dişi kulelerden topluma ahlak ve adalet dersi vermeye kalkanların acaba kendi hayatlarındaki erdem sermayesi ne kadar sağlam? Bunun cevabı yeni partili Bülent Tezcan'da ve onun haklarında gözaltı kararı olmasına rağmen 17 gündür Türkiye'ye dönmeyip firari konuma düşen kızı ve damadının davranışlarındaki bu tezatta gizli.
2: Dün FETÖ borsası çıkar, bugün İBB borsası çıkar, yarın başka bir şey çıkar ama buradan bir tek şey çıkmaz, o da adalet ve hukuk çıkmaz.
3: Yeni Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Tezcan, adalet ekseninde iddialı bir retorik kullanıyor. Adeta fil dişi steril bir kuleden aşağıya ahlaki üstünlük çiçekleri saçıyor. Peki bu tutumunun ayakları tutarlılık zeminine ne ölçüde basıyor? Konu Kuşadası soruşturması. Üçüncü dalga operasyonda kızı avukat Ezgi Tercan ve damadı hakkında gözaltı kararı çıktı. Ama üzerinden tam 13 gün geçti. 13 gün önce Türkiye'ye döneceklerini belirtmişti.
4: Kızım ve damadım bir süredir yurt dışındadır. En kısa sürede ülkemize döneceklerdir. Başları dik, alınları açıktır.
3: Ekran önünde idealist, özel alanda pragmatist. Sosyal medya paylaşımının üzerinden 13 gün geçti. Kızı ve damadının yurt dışına çıkışının üzerinden de 17 gün. Ama Tezcan hala aynı şeyi söylüyor.
5: Biz gazeteci olarak bir kez daha görevimizi yapalım. Cevap verip vermemek sizin tercihiniz tabii ki. Bu kadar hukukun mumla arandığı bir yerde kızınız ve damadınız dönecek mi?
2: Yani tabii ki dönecekler. Onlar daha önceden bir çocuklarının her sene gittikleri bir yurt dışı programı vardı. Oraya gidiyorlar. Kendi planlamalarını yaptıklarında döneceklerdir muhakkak.
3: Ona mikrofon tutan da aynı etik değerler konusunda üstünlük taslayan muhalif medya. Soru da dönmesinler temennisiyle soruluyor. Anlaşılan o ki konu Bülent Tezcan'ın ailesi olunca adalet lüks bir tatil programının bitişine endekslenen seçkinci bir takvime göre işliyor. Hemen belirtelim. Kuşadası soruşturması çerçevesinde Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tercan Yaşar'ın ofisinde Londra'dan 500 bin sterline satın alındığı iddia edilen bir konuta ait satış sözleşmesi bulundu.
6: Doğmamış çocukların geleceğini Londra bankerlerine ipotek ettiniz.
1: Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümü artık sadece doğal ölüm başlığıyla araştırılmıyor. Soruşturmada bu kez cinayet şüphesi, FETÖ bağlantılı bir doktor, kayıp otopsi videosu ve tanık beyanları var. Bir tanık Alihan Kureş'in daha ölüm haberi yayılmadan dayımı öldürdüler dediğini anlattı. İlk otopsi raporunda imzası bulunan doktorlardan birinin ise Baylok kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.
7: Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümü yıllarca doğal beyin kanaması denilerek kapalı kaldı. Ama şimdi bambaşka bir tablo var. Cinayet şüphesi, FETÖ bağlantılı doktor, kayıp otopsi videosu ve ölümden önce ne olduğuna dair tanık anlatımları.
8: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma gayreti içerisine girmiş bulunmaktayız.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeniden açtı. Tanık Rüstem Şahin'in ifadesindeki en önemli bölüm Alihan Kureş'le ilgili. Şahin'in aktardığına göre olay günü Alihan Kureş'e bir telefon geldi. Kureş telefonu kapattıktan sonra henüz ölüm haberi çevreye yayılmamışken yanındakilere dayımı öldürdüler dedi. Tanık daha da ileri giderek Kureş'in dayısının öldürüleceğinden önceden haberdar olduğunu söyledi. Bu beyan şimdi soruşturmanın en kilit noktalarından biri. Savcılık, Adli Tıp Kurumu'ndan Deniz Olgun'un otopsisine ait görüntüleri istedi. CD geldi. İçinde 145 fotoğraf vardı. Ama tek saniye video yoktu. Savcılık bu kez video kaydını açıkça sordu. Adli Tıp Kurumu'nun cevabı ise otopsi sırasında çekilmiş herhangi bir video kaydı bulunmadığı yönünde oldu. Bu eksiklik üzerine suç duyurusu yapıldı.

0: Soruşturmanın bir başka ayağı ise otopsi raporu oldu. Deniz Olgun'un ölümünü doğal beyin kanaması olarak değerlendiren heyette imzası bulunan uzman doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde Zafer Kod adını kullandığı belirlendi. Bu geçmiş ilk raporu da yeniden tartışmanın odağına taşıdı. Dosyada Deniz Olgun'un boğaz bölgesindeki ekimoz da yeniden inceleniyor. Ayrıca ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metallerin normallerin üzerinde bulunduğuna ilişkin eski adli tıp tespitleri de tekrar değerlendiriliyor.
1: Süleymancılar soruşturmasında gözler adli tıp kurumunda 2016 yılında hayatını kaybeden Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. Doku ve DNA örnekleri incelendikten sonra ölümün gerçekten ecel mi yoksa cinayet mi olduğu ortaya çıkacak.
0: Savcılık şimdi şu sorunun peşinde. Bu maddeler vücuda nasıl girdi? Fethi kabir kararı da bu nedenle verildi. Deniz Olgun'un naaşı yeniden incelenecek. Ölüm nedeni en baştan değerlendirilecek. İlk otopsi raporu, FETÖ bağlantılı doktor, kayıp video, boğazdaki morluk ve ağır metal bulguları aynı dosyada yeniden ele alınacak. 10 yıl önce doğal ölüm denilerek kapanan konu şimdi çok daha ağır bir soruyla açıldı. Arif Ahmet Deniz Olgun öldü mü yoksa öldürüldü mü?
2: Şile Bezi Festivali soruşturmasında para trafiği banka hesaplarından çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporlarına göre festival için belediyeden çıkan milyonlarca lira sahte faturalarla farklı hesaplara yönlendirildi. Haluk Levent'in uzun yıllar asistanlığını yapan Yeliz Kaya'nın hesabına ise bir günde 1 milyon 500 bin dolar nakit yatırıldığı belirlendi.
3: Şile Bezi Festivali için belediyeden milyonlarca lira çıktı ama raporlara göre paranın büyük bir bölümü festival alanında değil, faturalarda ve hesaplarda dolaştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu ve bilirkişi raporları para trafiğinin nasıl kurulduğunu ortaya koydu. İhaleyi alan Sur Müzik firmasının yaklaşık 38 milyon liralık hak ediş aldığı ancak festivalin fiilen başka bir firma üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. İki şirket üzerine toplam 31 milyon 300 bin liralık sahte fatura kesildiğine ilişkin itiraflar da var. Şüpheli Berkulu, gerçekte hizmet vermeden fatura düzenlediklerini anlattı. İfadesine göre festival alanına tek bir kablo döşenmedi, ışık ve sahne kurulmadı. Buna rağmen milyonluk faturalar kesildi. Paranın daha sonra farklı hesaplar üzerinden tekrar dolaşıma sokulduğu belirlendi. Soruşturmanın önemli bir başka ayağı ise Yeliz Kaya'nın hesabı. Haluk Levent'in 26 yıllık asistanı olan Kaya'nın hesabına 10 Eylül 2024 yılında tek seferde 1 milyon 500 bin dolar nakit aktarıldığı ortaya çıktı. Bir gün sonra aynı para hesaptan çıktı. Yeliz Kaya ise savcılıkta Haluk Levent'in bu parayı şahsi faaliyetlerinde kullandığını söyledi. Raporda Haluk Levent'le kardeşi Berkan Tacil arasında para hareketleri de yer aldı. İki isim arasındaki toplam transfer hacminin 96 milyon 300 bin liraya ulaştığı belirlendi. Dosyadaki itiraflardan biri de nakit teslimatıyla ilgili. Koşan adam çalışanı Arif Sevik, hak edişlerin ödenmesi karşılığında iki ayrı tarihte ikişer milyon lira, toplamda 4 milyon lirayı siyah poşet içinde teslim ettiğini öne sürdü. Paranın Şile çıkışında yol kenarında verildiğini anlattı. Soruşturmada sadece nakit para yok. Berkan Tacil'in belediye tarafındaki isimlerin talebi üzerine 4 adet son model telefon satın aldığını söylediği de dosyaya girdi. Telefonların belediye içindeki bazı isimlere verildiği iddia edildi. Şimdi savcılık festival bütçesinden çıkan paranın hangi hesaplara geçtiğini, kimlere ulaştığını ve hangi işlemlerin gerçek hizmete dayandığını tek tek araştırıyor.
2: Marmara Denizi'nde son günlerde yaşanan deprem hareketliliği büyük bir depremin habercisi mi sorusunu yeniden gündeme getirdi. AFAD Deprem Bilim Kurulu üyeleri ise 170'i aşkın mikro depremin şu aşamada büyük bir sarsıntının öncüsü mü sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.
4: Ya annem bile arayıp aramayıp uyandırmayıp.
5: Marmara Denizi'nde salı gününden bu yana büyüklüğü 3,2'ye varan 170'in üzerinde mikro deprem kaydedildi. Depremlerin önemli bölümü adalar fayına yakın olan noktada meydana geldi. Uzmanlar mevcut hareketliliğin büyük bir depremin habercisi olduğuna ilişkin bilimsel bir veri bulunmadığını vurguladı. Profesör Doktor Hasan Sözbilir depremlerin 5 ile 13 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirterek bir sarsıntının öncü deprem olduğunun ancak ardından büyük bir deprem meydana gelirse geriye dönük anlaşılabileceğini söyledi. Profesör Doktor Bahadır Aktuğsa adalar fayının yaklaşık 44 kilometre uzunluğunda olduğunu, mevcut hareketliliğin yalnızca 7 kilometrelik lokal bir bölümde kaldığını ve fay boyunca ilerleyen bir depremsellik gözlemlenmediğini açıkladı. Profesör Doktor Şerif Barış, benzer deprem kümelerinin daha önce de defalarca yaşandığını ve bunların ardından mutlaka büyük deprem gelmediğini belirtti. Barış, küçük sarsıntıların sayısının artmasının tek başına büyük deprem olacağı anlamına gelmediğini ifade etti. Profesör Doktor Şükrü Ersoy da vatandaşların paniğe kapılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi. Uzmanlar deprem zamanının önceden kesin olarak bilinmeyeceğini vurgularken spekülasyonlar yerine AFAD ve diğer yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesi çağrısında bulundu.
2: İstanbul Başakşehir'de vatandaşların gürültü şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gece yarısı drone desteğiyle gerçekleştirilen trafik denetiminde yüksek sesle müzik dinleyen ve kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı.
0: Yüksek sesli müzik dinlediler, kuralları hiçe saydılar ama polisin denetiminden kaçamadılar. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine gece saatlerinde belirlenen noktalara denetimler gerçekleştirdi. Kritik noktalarda sabit uygulama alanları oluşturdu. Denetimlere havadan da drone'la destek verildi. Drone kamerasıyla trafiğin akışı ve şüpheli araçlar adım adım takip edildi. Uygulama noktalarında durdurulan araçlar arandı. Toplam 289 kişi ve 229 aracın sorgulaması yapıldı. Ekiplerin birincil hedefi ise çevreyi rahatsız eden gürültücülerdi. Kontrollerde 30 araca ses, müzik ve görüntü cihazlarının yanlış kullanımından işlem yapıldı. İhlaller sadece bunlarla sınırlı kalmadı. 5 araçta cam filmi tespit edilirken 2 motosiklet sürücüsüne ise kask takmamaktan işlem yapıldı. Ehliyetsiz ve süresi dolmuş ehliyetle direksiyon başına geçenler de polisin dikkatinden kaçmadı. Gece boyunca süren titiz denetimlerin sonucunda toplam 43 araca 248 bin lira cezai işlem uygulandı. Kurallara uymayan 3 araçsa trafikten men edilerek otoparka çekildi.
2: Otomobil almak için yıllarca para biriktirdi. Parası ve altınları yanındaydı. Kapalı çarşıya giderken ezan okununca namaz kılmak için camiye girdi. İşte ne olduysa o sırada oldu efendim. Yaklaşık 450 bin liralık birikimi namaz kıldığı sırada çalındı.
6: Ağustos Perşembe günü araba almak niyetiyle bir miktar altınım vardı, bir miktar nakit param vardı.
0: Ezan okundu, kapalı çarşıya gitmeden önce namazını kılmak istedi. İshak Yılmaz'ın yanında otomobil almak için yıllarca biriktirdiği para ve altınları vardı. Fatih'teki Gazi Atik Ali Paşa Camisi'ne girdi. Çantasını yanına bıraktı, imamın arkasında saf tuttu. Tam o sırada camiye bir kişi girdi. Namaz kılanların arasına kadar geldi. Bir süre etrafı kontrol etti. Ardından İshak Yılmaz'ın çantasını aldı ve hiçbir şey olmamış gibi camiden çıktı. Yılmaz, namaz bittikten sonra çantasını aradı. Bulamayınca güvenlik kameralarına baktı. Yılların birikiminin nasıl çalındığını işte o görüntülerde fark etti.
6: Hiç cemaatle alakası olmayan bir kişi geliyor çantamı ve başka çantaları alıp gidiyor. Yani benim yaklaşık 450 bin TL civarında

0: bu paramı ve altınlarımı alıp gidiyorlar.
1: Asgari ücretle çalışan Yılmaz için o çantadaki sadece para değil, otomobil hayali için yıllarca yaptığı birikimdi.
0: Benim için asgari ücretli olarak çalışan biri için kolay bir şey değil. Mağdurum. Yetkili kişilerden ricam, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum ve bu kişi beni mağdur etti, beni perişan etti, yıllarımın emeğini çaldı.
2: Trafikte başlayan tartışma saniyeler içinde bıçaklı saldırıya dönüştü. Esenyurt'ta öfkeli sürücü önce aracından indi, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Kapıyı açamayınca bu kez otomobilin lastiklerini bıçakladı. O anlar kameradaydı. Polis saldırganı yakaladı ve cezası da ağır oldu.
3: Savru, savru, savru. Çek, çek, göster bıçağı, göster.
1: Trafikte yol verme tartışmasıydı ama öfke bir anda kontrolden çıktı.
3: Göster bıçağı. Tamam çek. Bıçağı göster bıçak. Bıçağı göster.
1: Esenyurt'ta sürücülerden biri aracından bıçakla indi. Tartıştığı sürücünün aracına yöneldi.
3: Bıçağını göster. Göster bıçağı. Göster. Göster bıçağı.
1: Önce kapıyı açmaya çalıştı. Açamayınca bıçağı bu kez lastiklere sapladı.
3: Çek çek göster bıçağı. Göster. Göster bıçağı.
1: Lastikleri tek tek keserken çevredeki sürücüler araya girdi. Yaşananların tamamı cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Bıçağını göster! Göster bıçağı! Göster, göster bıçağı!
1: Görüntülerin ardından polis harekete geçti. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı ve trafikteki öfkenin faturası ağır oldu. Saldırgana 180 bin lira para cezası kesildi. Kullandığı araç 60 gün trafikten men edildi. Ehliyetine de 60 gün süreyle el kondu.
3: Bıçağını göster! Göster bıçağı! Göster, göster bıçağı!
2: İstanbul'da uygun kira bedeliyle ev arayanlar için yeni bir dönem başlıyor. TOKİ İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutu hayata geçiriyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelle konutlar satılmayacak, TOKİ evlerin mülkiyetini elinde tutacak ve uygun bedelle kiraya verecek.
4: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
5: İstanbul'da kira fiyatlarının yükselmesine karşın yeni bir proje devreye alınıyor. TOKİ tarafından hayata geçirilecek uygulamada ilk etapta 15 bin konut vatandaşın kullanımına sunulacak. Konutların satışı yapılmayacak. Mülkiyet TOKİ'de kalacak. Hak sahipleri konutlarda 3 yıl süreyle oturabilecek. Süre dolduktan sonra evlerin bakım ve yönetim işlemleri yapılarak daha sonra diğer ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi planlanıyor. Yani aynı konut stoku farklı dönemlerde farklı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak. 1 artı 1'den 3 artı 1'e kadar farklı seçeneklerin yer aldığı projede emekli, memur ve dar gelirli vatandaşlar için özel kontenjanlar ayrıldı. Kiralarsa bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında belirlenecek. Projenin İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında uygulanması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiralık sosyal konut modelinin ilk kez İstanbul'da başlatılacağını açıklamıştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da ilk teslimlerin Eylül ayında yapılmasını hedefliyor.
4: İstanbullu vatandaşlarıma şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.
5: Gözler şimdi başvuru şartlarında. Projeye ilişkin ayrıntılı başvuru takviminin ve kriterlerin TOKİ ve Bakanlık tarafından duyurulması planlanıyor. Böylece kiralık sosyal konut modelinde kimlerin hangi şartlarla hangi konutlara yerleşeceği netleşecek.
2: Plastik kirliliğiyle mücadelede yerelden ulusala ortak adımlar atılıyor. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Adana'da düzenlenen toplantıda kentin plastik atık sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Adana için il eylem planı hazırlanması kararlaştırılırken çalışmaların bir sonraki durağı Mersin oldu. Şehir buluşmalarında ele alınan öneriler ise İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşınacak.
6: Plastik atıkların azaltılması, denizlerin kirlilikten korunması için Sıfır Atık Vakfı çalışmalarını sürdürüyor. Vakıf öncülüğünde Adana ve Mersin

0: ve plastik atık sorunu masaya yatırıldı. Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğiyle mücadele için şehirleri ortak masada buluşturuyor. Buluşmalardan biri Adana'da gerçekleştirildi. Adana Valiliği himayesinde Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, sanayi ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Kentteki plastik atık sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.
1: Öncelikle sıfır atık anlayışının ülkemizin sınırlarını aşarak küresel bir çevre hareketine dönüşmesine öncülük eden Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, toplantımızın Adana'da gerçekleşmesini koordine eden Sıfır Atık Vakfı'na ve değerli Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza şehrim adına, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum.
2: Toplama ve ayrıştırmadan geri dönüşüme, yeniden kullanımdan kıyı ve denizlerin korunmasına kadar birbirine bağlı çok geniş bir döngünün parçasıdır. Bu nedenle bizim yaklaşımımız da bütüncül olmak zorundadır. Türkiye'nin deniz ve kıyı ekosisteminin korunması konusunda attığı adımları da bu açıdan son derece değerli buluyoruz.
0: Toplantının en önemli sonuçlarından biri ise yeni eylem planı oldu. Adana'da plastik ve mikroplastik kirliliğiyle mücadele için il eylem planı hazırlanacak.
1: Sulama suyumuzu ve tarım alanlarımızı mikroplastik kirliliğinden korumak için plastik ve mikroplastik atıkların sulama kanallarına, akarsulara ve denizlere karışmasını hep birlikte ortak bir iradeyle önlemeliyiz.
2: Sıfır Atık Vakfı olarak yürüttüğümüz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı şehir koordinasyon toplantıları tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Adana'nın ardından Mersin, Muğla ve Antalya vilayetlerimizde de yerel paydaşlarımızla bir araya gelerek şehirlerin deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini ortaya koyacağız.
0: Adana'da başlayan istişare sürecinin bir sonraki durağı ise Mersin oldu. Mersin Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek toplantıda da kentin plastik atık sorunları, geri dönüşüm çalışmaları ve denizlere ulaşan plastik kirliliğinin önlenmesi için atılacak adımlar ele alındı. Toplantıya Mersin Valisi Atilla Toros ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş'ın yanı sıra kamu, yerel yönetim, üniversite, sanayi ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
3: Bahse konu kirliliğin denizlerimize ulaştığı ve görüldüğü yönünde çok önemli tespitlerimiz olmuştu. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca ilimizde ve çevre illerdeki plastik geri kazanım tesislerine yönelik denetimler hassasiyetle sürdürülmektedir.
2: Yalnızca atığı nasıl toplayıp geri dönüştüreceğiz sorusuyla sınırlı görmüyoruz. Asıl hedefimiz gereksiz plastik kullanımını azaltmak, atığın kaynağında oluşmasını önlemek, yeniden kullanımını ve geri dönüşümü güçlendirmek, plastiklerin doğaya özellikle de denizlerimize ulaşmasının önüne geçmek.
0: Adana ve Mersin'in ardından Muğla ve Antalya'da da benzer toplantılar yapılacak. Dört şehrin sorunları, ihtiyaçları ve çözüm önerileri bir araya getirilecek. Ortaya çıkan sonuçlar 31 Ağustos 1 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşınacak.
2: Şehirlerden elde ettiğimiz görüş ve önerileri ise 31 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da 17 bakanlığımızın, 40'tan fazla genel müdürlüğümüzün, yerel yönetimlerimizin, akademisyenlerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştireceğimiz Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'na taşıyacağız.
4: 2016 yılından bu yana YKS şampiyonlarının tercihi İstanbul Medipol Üniversitesi, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında da başarı geleneğini sürdürdü efendim. Türkiye genelinde ilk 5'te yer alan öğrencilerin 4'ünü, ilk 100'de yer alan öğrencilerin ise 27'sini bünyesine katan üniversite, Türkiye birincisi olan 3 öğrencinin de tamamının tercihi oldu. Gurur tablosunu kamuoyuyla paylaşmak ve YKS şampiyonu öğrencileri tanıtmak amacıyla İstanbul Medipol Üniversitesi'nde basın toplantısı düzenlendi.
5: Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kaliteli eğitim ve araştırmaya önem vermiş, modern kampüsleriyle, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla, nitelikli akademik ve idari personeliyle güçlü bir eğitim ve araştırma ekosistemi oluşturmuştur.

0: YKS'de dereceye giren öğrencilerin tercihi değişmedi. Medipol'de yine yıldızlar geçiti vardı.
1: Mehmet Ozan Dormul, Antalya'dan geliyorum. Türkiye 44.sü oldum eşit ağırlık alanında. Medipol Üniversitesi Yapay Zeka ve İşletme bölümünü tercih ettim. İlk tercihim de tuttu.
0: Şimdi aslında stres...

0: 2026 yerleştirme sonuçlarında ise ilk 5'teki 4 öğrenci ve ilk 100'deki 27 öğrenci üniversiteyi tercih etti. 3 Türkiye birincisi de Medipol Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etti.
1: Ben Osman Murat Akbaş. 2026'da yapılan YKS sınavında sayısalda TÜBİTAK puanıyla Türkiye birincisi oldum. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine yerleştim. Hislerim de çok mutluyum, çok gururluyum. Neden Medipol? Çünkü açıkçası Medipol'ün vizyonunu seviyorum. Öğrencilere katmaya çalıştığı vizyonu seviyorum. Sürekli geleceğe bakıyorlar, geleceğe dair çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda çok fazla imkan sağlıyorlar.
2: Ben Muhammed Fatih Akbaş. Bu sene TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi oldum sayısalda. Tercih olarak da İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih ettim. İstanbul Medipol'un öğrenciye kattığı araştırma vizyonu beni en çok etkiledi ve bizlere sağladığı yurt dışı imkanları tercih etmemdeki en büyük faktördü.
0: Üniversitenin yapay zeka odaklı programları da tercih edilenler arasında yer aldı. İlk öğrencilerini alan işletme ve yapay zeka bölümü bu yıl ilk 208'lik başarı sıralamasından öğrenci kabul ederek eşit ağırlıkta ilk yılında en yüksek puanlı 5. bölüm oldu. Felsefe ve yapay zeka bölümü ilk 753'ten, tarih ve yapay zeka bölümü de ilk 1112'den öğrenci aldı. Yapay zeka mühendisliği programı ise ilk 182'lik sıralamadan tercih edilerek alanın ikinci kez zirveye yerleşti.
3: Tıpta, hukukta, tarihte, felsefede, işletmede, ekonomide istiyoruz. Gelecekte fark yaratacak olan budur. Bu gelecek öngörüsüyle Medipol Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl yapay zeka mühendisliği programını açtık. Bu yıl tarih, felsefe ve işletme alanlarında yapay zeka disipliniyle entegre yeni vizyoner programlar açtık. Mevcut birçok programımızın müfredatına, ki bunlar arasında tıp ve hukuk da var, bilgisayar programlama ve temel yapay zeka derslerine dahil ettik.
0: Dereceye yerleşen öğrencilere sunulan destekler arasında aylık 50 bin liraya varan eğitim bursu, ücretsiz yurt ve yemek, yurt dışında dil eğitimi imkanı bulunuyor. Mezuniyet sonrasında akademik kariyer isteyenlere ise Aziz Sancar yurt dışı doktora bursları kapsamında dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesinde doktora eğitimi için yılda 40 bin dolara kadar destek sağlanıyor.
4: Yapay zeka ile üretilen kitapların sayısı hızla artıyor, raflardaki yerini alıyor. Peki gelecekte bu sektörü neler bekliyor bakalım.
5: Kitap ben fiziksel okumayı tercih ediyorum ya, normal bir şekilde. Bir insanın duygularını yansıtması çok fazla önemli. Çok ünlü yazarlarımız, çok büyük yazarlarımız var. Onların duygusunu es geçemeyiz bence yani. Yapay zeka, yani dediğimiz gibi yapay zeka. O yüzden ben mantıklı bulmuyorum.
6: Fiziksel olarak tabii ki. Onun ayrı bir kokusu var. Altını çizeceksiniz. Yapay zekada yapamazsınız.
7: Fikir üreten, tavsiye veren, problem çözen yapay zeka şimdi de kitap raflarına el attı.
8: İnsan eliyle kitap yazmak aylar hatta yıllar sürerken yapay zeka aynı sürede yüzlerce eser üretebiliyor. Kitap pazarındaki dengeler tamamen değişiyor.
9: Bunu biz bir araştırma için kullanırsak, iyi bir kaynak için oluşturmak için kullanırsak çok da faydalı yanları var. Ne yazık ki faydasız olan tarafı, eğer bu konuda bir yetkinliğiniz yoksa ve sadece yapay zeka ile bir ürün üretiyorsanız, ne yazık ki bir kitap yazıyorsanız, bunun okuyucuda karşılığı olmayacağı ve okuyucuyu aslında yoracağı ve bıktıracağı olması.
7: Ocak 2023 ile Mart 2026 arasında bağımsız yayımlanan 14 binden fazla e-kitabı inceleyen araştırma çarpıcı sonucu ortaya koydu. Kitapların yaklaşık %20'sinde, metnin en az %25'inde yapay zeka kullanıldığı tespit edildi.
8: Dijital kitap sayısı hızla artarken gelir aynı hızda büyümüyor. Kitap sayısındaki patlama yazarların rekabetine ve kazancın gerilemesine yol açıyor.
9: Yazarların yazmanın ötesinde kitabını duyurmakla ilgili bir iş yükleri var. Ve bunun için yıllar, aylar harcıyorlar bir araştırmayı yapmak ya da bir yaratıcı bir metin ortaya koymak için. Ama bakıyorsunuz ki yapay zekada yüzlerce sayfayı saatler içinde oluşturabiliyorsunuz. Okuyucu bunu ayırt edemiyor bu sefer. İkisi arasındaki farkı bulamıyor.
7: Yaklaşık 500 bin e-kitabın satış verilerine göre kitap sayısı 19,2 kat artarken toplam gelir 8,9 kat büyüdü. Böylece kitap başına düşen ortalama kazanç geriledi.
8: Şimdi ise yayıncılık dünyasının önünde

0: İki soru var. Yapay zeka ile üretilen eserler nasıl denetlenecek ve insan emeği nasıl korunacak?
1: Yani bir kitabın yapay zeka ile yazıldığını anlayabilecek daha doğru araçlar üretmek gerekiyor. Bugün çok o noktada değiliz ne yazık ki. Araçlara sorduğunuzda ne yazık ki size birçok metin için %97, %80 yapay zeka diyor ama böyle değil. O zaman neye bakıyoruz? Aslında kişinin özgünlüğüne bakmak çok önemli. Yazarın özgünlüğüne. Eğer teknik bir konu yazıyorsa, iş dünyası gibi, kişisel gelişim gibi, bu sefer de tecrübesine bakmakta fayda var okuyucu. Ancak iyi metinleri böyle ayırabilir birbirinden.
0: Yapay zeka kitap yazarlığına soyunsa da vatandaş için eline aldığı kitabın kokusunu duymak bambaşka bir zevk.
2: Ben kitapları çok seviyorum. Ben koleksiyon yapıyorum. Epic tabletleri var. Çocuklar da okullarda kullanıyorlar. Bilmiyorum yani. Yani kullanan var ya.
3: Ama çok... siz tercih etmiyorsunuz.
2: Ben de eski. Eski kafalıyım ben.
4: Bizim jenerasyon biraz daha böyle hani elinde kitabı tutma hissiyle hareket etmeyi seviyor. Hani bir kütüphanem olsun, kitabı istediğim zaman elimde hissedebileyim istiyor.
5: Böylece moderatör sabahın sonuna geldik efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirinden ayıran Ovid Dağı, tarih boyunca doğanın zorluklarını en sert şekilde hissettiren geçitlerden biri oldu. 3200 metreyi bulan yüksekliği, yoğun kar yağışları, aylarca süren kapanmalar ve zaman zaman can kayıplarına yol açan çığlar, bu bölgeyi ulaşım açısından yılın büyük bir bölümünde erişilemez hale getirdi. Yöre halkı için bu durum yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal hayat ritmini doğrudan etkileyen ciddi bir engeldi. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için ilk olarak 1880 yılında ortaya atılan tünel fikri, yıllar boyunca teknik ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hayata geçirilemedi. Ancak 21. yüzyılda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda bu hayal gerçeğe dönüştürüldü. 13 Mayıs 2012 tarihinde yapımına başlanan Ovid Tüneli, 11 Kasım 2016'da ışıkla buluştu. 22 Kasım 2017'de yapılan ilk geçişle hayal proje gerçeğe dönüştü ve 13 Haziran 2018 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte 17 kilometrelik uzunluğa sahip çift tüplü Ovid Tüneli, 14.300 metrelik ana geçiş bölümüyle dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olarak kayda geçti. Tünel ortalama 2000 rakımda inşa edildi ve yılın 5 ayı ulaşıma kapalı kalan Rize, İspir, Erzurum yolunu 4 mevsim açık hale getirdi. Ovid Tüneli yalnızca mühendislik açısından değil, teknolojik donanımıyla da dikkat çekici bir proje oldu. 630 kamera, 188 acil telefon, 560 hoparlör ve 90 adet jet fan havalandırma sistemiyle donatıldı. Tünel içinde her 50 metrede yangın dolapları, her 150 metrede ise doğrudan kontrol merkezine bağlanan acil iletişim telefonları yerleştirildi. Olası acil durumlar için 40 adet geçiş tüneliyle güvenli tahliye imkanı sağlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun simge eserlerinden biri olarak asırlık hayali geleceğe taşıyan Ovid Tüneli, yalnızca iki coğrafi bölgeyi birbirine bağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Türk aklı, iradesi ve gücünün imzası, Türkiye'nin kendine olan inancının eseri oldu.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Sivas'ın uzak bir köşesinde, zamanın sessizliğinde yükselen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, 13. yüzyılın Selçuklu sanatını taşlarla ölümsüzleştirir. 1228 yılında Mengücek Beyliği tarafından inşa edilen bu muazzam yapı, hem ibadet hem de şifa mekanı olarak tarih boyunca insanlara kucak açtı. Taş duvarları, ustaların sabrını ve ince zevkini yansıtıyor. Her motif, her kemer bir hikaye anlatıyor. Caminin ve Darüşşifa'nın girişindeki taş işçiliği, adeta doğadan alınmış bir şiir gibi karmaşık fakat zariftir. Geometrik desenler, bitki motifleri ve hayvan figürleri bir araya gelerek gözleri büyüler. Büyük taş kapılar, göğe uzanan eller misali, ziyaretçiyi kutsal bir yolculuğa davet eder. İç mekanda kubbeler ve kemerler, mekana dingin bir ahenk verir, avluda sessizce akan su ise geçmişin fısıldayan sesi gibidir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir mimari şaheser değil, aynı zamanda insan ruhunun hem bilgeliğe hem de merhamete açılan kapısı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu yapı, taşların dilinde anlatılan bir destan. Tarih, sanat ve inanç burada iç içe. Her adımda insanı geçmişin derinliğine davet eden Divriği, Selçuklu ruhunun ebedi bir yankısı.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkayoktar, haftanın son iş ve işlem gününde analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Ankara gündemi diyeceğiz. Sıcak noktalardan bağlantılarımız olacak ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi. Balıkesir yeniden sahiplerine geçecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'deki kadın buluşmasına telefonla bağlandı. Katılımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir'de yeniden AK Parti döneminin başlaması gerektiğini söyledi. Teşkilata kararlı bir alışma yürütmeleri talimatını verdi. Evet, Teknofest dün analiz sentez sırasında da bağlantılarımız olmuştu. Teknofest Mavi Vatan başladı. Türk donanmasından da gövde gösterisini yine analiz sentez sırasında izlemiştik. Mavi Vatan kapılarını dün açtı ve ziyaretçi akınına uğradı. Türk donanma gövde gösterisi yaptı. Yerli ve milli savunmanın tam not aldığı muhteşem festival 23 Ağustos pazar gününe kadar devam edecek. Bir diğer başlık, asrın yolsuzluk ve rüşvet davası. İmamoğlu mahkemede gerçeklerle yüzleşmeye devam ediyor. İmamoğlu suç örgütü davasında rüşvet itirafları peş peşe gelmeye devam ediyor. İmamoğlu hakkındaki iddialarla mahkemede yüzleşti. Duruşmada ifade veren iş insanı Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'la villa daire pazarlığının detaylarını anlattı. İmamoğlu adına önce indirim istendiği, ardındansa kendisine para ödenmeyeceğinin iletildiğini aktardı. İşlemlerinin engellenmesi için bu talepleri yerine getirmek zorunda kaldığını da dile getirdi itirafçı. Gazze kasabından hadsiz sözler, Ankara'dan Netanyahu'ya da elbette bu sözlerin ardından sert tepki var. İsrail'in Suriye'de Ebizuhur hava üssüne vurması üzerine başlayan gerilim devam ediyor. Başbakan Netanyahu, Trump'ın temsilcisi Tom Barak'tan gelen tepkilere rağmen Türkiye'yi hedef alan hadsiz ve kışkırtıcı açıklamalarını sürdürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Ankara'dansa Gazze kasabı Netanyahu'nun hadsiz sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Deniz Olgun'un şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediyor. 10 yıl sonra yeniden otopsi yapılıyor. Fethi kabir işlemi

0: Analiz sentez sırasında hatırlayacaksınız. Eren Coşkun diline bağlantılar gerçekleşmişti. 10 yıl önce hayatını kaybeden eski bakan Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. FETÖ bir işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'nda yeniden otopsi işlemi yapılıyor. Denizoğlu'nun naaşı ise alınan örneklerin ardından yeniden kabrine defnedildi. Şimdi gözler otopsi raporunda, elbette gelişmeleri yine analiz sentez sırasında almaya devam edeceğiz. Evet, ilk başlığımızdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki kadın buluşmasına telefonla bağlandı ve seslendi dedik ki şimdi o sözlerin ayrıntılarını getiriyoruz.
1: Bizim ekibimizde de var.
2: El işleriyle yeteneklerini sergilediler. Yöresel kıyafetleriyle geleneklerini yaşattılar. Balıkesir'de kadın buluşması renkli görüntülere sahne oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Salih Tozan Kültür Merkezi'ndeki kadınlar buluşmasına katıldı. Coşkulu kalabalık önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, programa katılanlara telefonla seslendi.
3: Azize, Sibel, Gönül'e de hep birlikte birer Fatiha okuyalım diyorum. Tabii kadın kollarında hizmetleri olan Azize, Sibel, Gönül kardeşimizi inşallah Rabbim bizleri ahirette haşruca meylesin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de yeniden AK Parti döneminin başlatılması için teşkilata da görev verdi. Kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek diye konuştu.
3: Bu vesileyle de Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah. Balıkesir inşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım. İnşallah Balıkesir yeniden bir dönüşümü sağlayacağına ben inanıyorum. Ve hepinizi bu vesileyle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
0: Türkiye stratejik teknoloji alanında insan kaynağı hamlesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 550 doktora öğrencisinin yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yetiştireceğini açıkladı. Bu sayının 5 yıl sonunda 3000'e ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını ifade etti. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçileceğini belirtti. Bu öğrencilerin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini aktardı. 5 yılın sonundaysa yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye yüzyılının bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. Geleceğin teknolojilerini geliştiren ve dünyaya sunan tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Evet, şimdi Ankara'ya gidiyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
4: Günaydın Elif Hakkı Yakuter. Ben de size tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur. O zaman güzel bir haberle başlayalım. Teknofest Mavi Vatan kapılarını dün açtı. Ziyaretçi akını yaşandı. Dün analiz sentez sırasında da Eren Coşkun dili bize oradaki atmosferi aktardı. Sizden de şöyle biraz dinleyerek başlayalım.

0: Ya yine kıskanıyoruz Ankaralılar olarak. Yani uzun bir zamandır Ankara'da Teknofest'i
1: bu sefer biz de kıskanıyoruz ama bizim az kaldı.
0: Evet. Sizin az kaldı. Şimdi önümüzdeki aylarda biliyorsunuz Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesi planlanıyor Teknofest'in. Ama Ankara ile alakalı bir takvim hala net değil bildiğim kadarıyla. Hani Gölcük'te olması Teknofest'in Mavi Vatan temasıyla gerçekleşiyor olması gerçekten önemli. Çünkü bu geride bıraktığımız süreçte özellikle Doğu Akdeniz'de, Ege'de yaşananlarla beraber Atina'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sürekli olarak provokasyonlarına sahne olan bir Mavi Vatan'dan bahsediyoruz. Bu noktada Türkiye'nin Mavi Vatan'da tekrar boy gösteriyor olması, bizim biliyorsunuz çok önemli etkinliklerimiz var. Mavi Vatan tatbikatımız olsun, Mavi Vatan Teknofest'imiz olsun. Bunlar dünya kamuoyunda geniş yer bulan bizim etkinliklerimiz ve Mavi Vatan Teknofest'te de şu anda Leventlerimiz, fırkateynlerimiz, yerli ve milli teknolojilerimiz adeta gövde gösterisi yapıyorlar. Yani düşmana korku, dosta da güven sunuyorlar bir kez daha. Dün Eren Coşkun Dilin aktarmaya çalıştı o coşkuyu, ama o coşku öyle kelimelerle anlatılabilecek bir coşku değil. Onun da farkındayız. Ne zamana kadar devam edecek? Pazar gününe kadar devam edecek. Eğer ki Gölcük'te yaşayanlar varsa, bizi izleyenler arasında, kesinlikle gidilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Eğer ki Gölcük'e yakın konumlarda bulunan vatandaşlarımız varsa ayağınıza kadar gelmiş, hafta sonu ne yapsam diye düşünüyorsanız ailenizle beraber gidin Teknofest Mavi Vatan'da hem çocuklarınızla, hem eşinizle, hem de arkadaşlarınızla çok keyifli bir zaman geçirebileceğiniz etkinlik kapınıza kadar gelmiş durumda şu anda. Pazar günü sona erecek. Gelenler nelerle karşılaşıyorlar? Öncelikle yerli ve milli teknolojiler, yani bu televizyonlardan gördükleri, radyolardan dinledikleri, bugüne kadar işte bizim milgemlerimiz olsun, korvetlerimiz var, fırkateynlerimiz var. Onların hepsi şu anda Gölcük semalarında. Diğer taraftan bakıyorsunuz, bugüne kadar gazetelerden okudukları yerli ve milli silahların testleri gerçekleştiriliyor. İnsansız araçlarımız var. İnsansız araçlarımızla yine sahne alıyorlar. İnsansız deniz araçları teknolojilerinde bugüne kadar çok önemli adımlar atılmıştı. Yine buna dair teknolojiler resmen göğsümüzü kabartıyor ve bunun haricinde de yine bizim SAT'larımız ve aynı zamanda Leventlerimiz de bu Teknofest kapsamını çeşitli jenerik senaryolarda küçük operasyonel, aslına bakarsanız burada bazı gösterilerde de bulunuyorlar. O gösterileri de yakından izleme şansı, imkanı oluyor katılımcılar için. Muhteşem bir coşkuyla başladı. Hani adına yakışır bir coşkuyla başladı. Bugün adına yakışır bir coşkuyla devam edecek ta ki pazar gününe kadar. Elif Hakkı Yakutar.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Dün tabii açılış konuşmasını da T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Gençlere önemli mesajları vardı. İsterseniz o mesajları da hatırlatıp sonra diğer başlıklara geçelim.
0: Şimdi Teknofest kimin başarısı? Teknofest dünün gençlerinin başarısı. Teknofest başarısını geleceğe taşımak istiyorsak bugünün gençlerine yönelik de söyleyeceğimiz sözler olması lazım ki dün Teknofest açılışında yapılan konuşmada aslına bakarsanız en önemli altı çizilen noktalardan bir tanesi de gençlere yönelik mesajlardı. Özellikle Türkiye'nin bugüne kadar ya biz yapamayız, edemeyizlerle ne kadar geriye bırakıldığını gösterdi Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmayla beraber. Ama artık o Türkiye'nin önündeki takozların, ki takozlar noktası önemlidir bugüne kadar verilen mesajlar arasında, Türkiye'nin bütün savunma sanayinin önünde duran engellerin birer takoz olduğunu Selçuk Bayraktar her konuşmasında sıklıkla dile getirir. O takozların teker teker kaldırıldığına da dikkati çekti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmasında Teknofest gençliğine seslendi ve Mavi Vatan'ın tek damlasından asla vazgeçmeyiz mesajı böyle altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Özellikle yayının başında da söylediğimiz gibi Yunanistan'ın biliyorsunuz daha öncesinde Fransa ile beraber Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bizim Doğu Akdeniz'deki o deniz yetki alanlarına ilişkin kurduğu bazı ittifaklar vardı. Son

0: Zamanlarda Atina'nın özellikle hidrokarbon arayışıyla alakalı yayımladığı bazı özel alanlar var. Bununla alakalı gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Hatta şunu da söyleyelim. Dün Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Gölcük'te yaptı. Ve Gölcük'teki o konular, mevzular arasında yine bizim Doğu Akdeniz'deki, Mavi Vatan'daki, Ege'deki konu başlıklarımız, yani hak ve menfaatlerimiz mevzusu vardı. Yunanistan'ın bütün faaliyetlerinin yakından takip edildiğini bir kez daha belirtti Milli Savunma Bakanlığı. Ve önümüzdeki günlerde eğer ki Türkiye'nin orada deniz yetki alanlarına yönelik herhangi bir taciz olursa, bunlara yönelik de misliyle karşılık verileceğinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir kez daha altı çizildi. Bu önemli açıklamalardan bir tanesiydi. Yani Ege'de kuş uçsa Türkiye'nin haberi oluyor. Burada Atina ya da Güney Kıbrıs Rum yönetimi, abi biz Türklerden habersiz, Türklere bunu fark ettirmeden yaparız şeklinde eğer ki bir strateji geliştiriyorlarsa o işe ne akılları ne de teknolojileri şu anda yetiyor. Yani Türkiye'nin devlet aklı ve Türkiye'nin teknolojik altyapısı bizim bu yerli ve milli silahlarımızla beraber, yerli ve milli teknolojilerimizle beraber şu anda Atina'nın fersah fersah ötesinde. Bakın dün itibariyle başlayan o Teknofest Mavi Vatan bugün devam ediyor, pazar günü devam ediyor. Aynı şekilde o korku ve endişe nerede devam edecek biliyor musunuz? Şimdi biz burada gururlanıyoruz. Atina'da da korku ve endişe olarak bu devam edecek. Mesela bugün Yunanistan'da çıkan gazetelerin manşetlerini şöyle bir açıp bakmak lazım. Emin olun 10 gazeteden 8'i Teknofest Mavi Vatan'ı ilk sayfasına taşımıştır. Çünkü ya onlar da bizi yakından takip etmek zorundalar. Ama biraz gerimizden, hatta bayağı gerimizden takip ediyorlar şu anda. Sadece endişeyle takip ediyorlar. Ne diyoruz biz de zaten? Dosta güven, düşmana korku salıyor diyoruz. Eğer ki dostumuz olsalardı endişeyle takip etmelerine gerek kalmazdı. Hatta biz Mavi Vatan tatbikatlarında komşumuzla omuz omuza da o tatbikatı gerçekleştirirdik. Endişeyle takip etmelerinin birinci sebebi de biz değiliz. Endişeyle takip etmelerinin birinci sebebi de kendileri. Bunun da çok aslına bakarsanız farkındalar ama işte ne demiş büyüklerimiz? Şapı kaynatsan olur mu şeker? Cinsini sevdiğim cinsine çekiyor.
1: Peki, teşekkür ederiz. Dün Perşembe'ydi, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Haftalık bilgilendirme toplantısının detaylarıyla devam edelim.
0: Birinci konu başlığı, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarıydı. Biliyorsunuz İsrail son olarak bir hava üssünü vurmuştu. Hatta bu hava üssünde Türk unsurlarının da olduğu yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı söz konusu Ebu Zuhur hava üssünde herhangi bir şekilde Türk unsurlarının bulunmadığının altını çizdi. Yani orada herhangi bir şekilde Türk unsurları yoktu, bunu belirtelim. Diğer taraftan da tüm saldırıların kınandığını, güçlü bir şekilde kınandığını belirtelim. Özellikle İsrail'in bölgede yayılmacı saldırılarına devam ettiği bir kez daha belirtildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ve uluslararası toplum özellikle Gazze konusunda ve İsrail'in ateşkesi, Gazze'deki ateşkesle beraber dünya üzerinde küresel barışı tehlikeye sokacak bu tarz saldırılarına yönelik de harekete geçmeye çağrıldı. Bir kez daha, bir kez daha diyorum çünkü Türkiye tarafından yüksek ihtimal bugüne kadar yapılan belki de 2000. 3000. çağrıdan bahsediyoruz. Yani uluslararası toplum açısından. Uluslararası toplum İsrail'e karşı gözünü kulağını kapatmış durumda ve bir şekilde katil Netanyahu saldırılarını sürdürüyor. Tabi Suriye noktası bizim önemli sinir uçlarımızdan bir tanesi. Türkiye Suriye'nin bugünlere gelebilmesi için çok emek sarf etti. Şimdi bunu dünya üzerinde görmeyen, bilmeyen ülke yoktur. Suriye'nin özellikle iç savaşta Esad zulmünden kurtulması, özgürleşmesi, bağımsız ve tek bir Suriye haline gelebilmesi için Türkiye çok fazla mücadele verdi. Dünya üzerinde Türkiye'ye kadar mücadele veren başka hiçbir ülkede yoktu. Bu şu demek, Suriye Türkiye'nin şu anda sinir uçlarından bir tanesi. Ve Suriye'de herhangi bir şekilde işte orada 2-3 devlet kuralım, Suriye'yi bölelim, ordusunu bölelim, İsrail olarak biz ya şuralara yerleşelim, burada kendimize yeni bir sınır hattı oluşturalım gibisinden düşüncelere

0: Türkiye'nin izin vermeyeceği aşikar. Bu şekilde devam ederse eğer, çeşitli yollarla Türkiye burada müdahale edecektir. Ha, adı Türkiye olur, adı Suriye Özel Ordusu olur, Suriye Milli Ordusu olur, adı Kahramanlar Yürüyüşü olur. Ya olur, bir şey olur. At mı yok, buluruz bir tane isim, göndeririz. Yaptık yani, yine yaparız. Burada İsrail'in bunu çok net bir şekilde görmesi ve anlaması lazım. İsrail bu tarz saldırılarla hem orada daha ne kadar ilerleyebileceğini, daha ne kadar gidebileceğini, hem de neler yapabileceğini Netanyahu bir şekilde test ediyor. Hani ben nereye kadar dokunursam acaba karşılığında başka bir şeyle yüz göz olurum şeklinde bir düşünceyle test, aslında bakarsanız bunların hepsi. Ve önümüzdeki günlerde anlaşılan o ki Suriye üzerinde farklı planlar, farklı politikalarda hayata geçirilmeye başlanacak. Çok önemli görüşmeler vardı bu konuyla alakalı dün, onu da belirtelim. Mesela Katar, Türkiye, Mısır üçlü bir bildiri yayınladılar. Ve bu yayınladıkları bildiriyle İsrail'in saldırılarını kınadılar. Aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O telefon görüşmesinde de bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği üzerine konuşuldu. Bakın, Suudi Arabistanlı ve aynı zamanda Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suudi Arabistan bizim Mekke ittifakındaki müttefikimiz. Diğer taraftan Mısır bu ittifaka girmesi en muhtemel, Mekke İttifakı'nın şu anda girmesi en muhtemel ülkelerden bir tanesi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kardeş ülkeler vurgusu burada çok önemli noktalardan bir tanesiydi. Kardeş ülkeler olarak İsrail'e ortak bir tepki kondu. Şimdi bu bugüne kadar ikili olarak verilen tepkiler vardı. Ama bu şekilde bir ittifak çatısı altında bir müttefiklik ruhuyla, bir kardeşlik ruhuyla verilen mesaj olması nedeniyle bence önemli noktalardan bir tanesi. Bir kez daha söyleyeyim. Şimdi hangi ülkeler var? Katar, Türkiye, Mısır. Önce bu üç kardeş ülke ortak bir bildiriyle İsrail'e tepki gösterdiler. Daha sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla yine birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O telefon görüşmesinde de yine aynı şekilde İsrail'e yönelik tepki çok net biçimde ortaya kondu. Burada Katar ve Suudi Arabistan arasındaki gerginlikten dolayı hani iki farklı görüşme olduğunu söyleyebiliriz. Ama aslına bakarsanız dört ülke, yani Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı ve Türkiye'yi koyduğumuzda dört ülke İsrail'e yönelik bir yek vücut olmuş durumda. Bölgede. Netanyahu da şunun farkında. Bundan sonraki süreçte bölgede istediği gibi at koşturamayacağının farkında.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve emek ve kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Sonra konuklarımızla karşınızdayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
5: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: işlerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye sigorta gücü
1: adına. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla beraberiz. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Konuklarımızla değerlendireceğiz. Elbette birçok başlığımız var. Hem ekonomiye ilişkin hem gündeme ilişkin. Önce keyifli başlıklarla başlamak istiyorum. Teknofest Mavi Vatan kapılarını dün açtı demiştik. Eren Coşkun diliyle de oradaki atmosferi yansıtan çok güzel görüntüler izlemiştik. Türk donanması adeta gövde gösterisi yapmıştı. Milli savunmanın tam not aldığı muhteşem bir festival başlangıcı olmuştu. Hem Teknofest'i konuşacağız konuklarımızla. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Kiitel bizimle beraber. Melik Kiitel, günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, selamlar, günaydınlar.
0: Çok teşekkürler. Yine bu hafta öyle sanıyorum yoğundunuz. Bir pazartesiye bir de cumaya mı sözleştiniz Cihat'la?
1: Evet ya, şeyle biraz böyle görüşme trafiği falan vardı. Dedim Cihat, sen ne dersen sana uyarım. O programladı. İnisiyatif ondaydı.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ve Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık da bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar. Melik Bey'e selamlar.
0: Çok teşekkürler.
1: Saygılar Adem Hocam, hoş geldiniz.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet. Hepiniz hoş geldiniz diyelim, hızlıca bir başlangıç yapalım, güzel keyifli bir başlangıç yapalım. Teknofest Mavi Vatan kapılarını dün açtı, az önce de söyledim. Eren Coşkun dili dün oradaki atmosferi, oradaki mutluluğu, sevinci bize aktardı. Gençler için çok önemli Teknofest. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Türkiye stratejik teknoloji alanında insan kaynağı hamlesine hazırlanıyor dedi. İlk etapta 550 doktor öğrencisinin yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yetiştirileceğini açıkladı. Sonrasında bu sayının elbette 5 yıl sonunda 3000'e ulaştırılması hedefleniyor. Melik Kiitel, şimdi her iki başlığı birleştirerek, çünkü gençlere kapı aralayan ama en önemlisi de, bunu çok sık konuştuk, hatta bu cümleyi her ikinizden de duydum diye hatırlıyorum. Teknofest için özgüven aşılayan festival diye bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iki kesinlikle başlığı bir arada şöyle bir konuşalım istedim. Buyurun Melik Kiitel.
1: Vallahi evet ya, bu Teknofest bir kere hani bize şeyi, bir güven

0: kimliğe dair bir güven veriyor. Evvela onu söyleyeyim. Yani baktığında diyorsun ki evet ya bu ülkede benim güvenliğe dair bir kaygım yok. Çünkü yeteneklerimiz, işte buluşlarımız, icatlarımız, zekamız bir şekilde yansıyor. Yani ete kemiğe büründüğü bir haldir Teknofest. Ve hem karada hem denizde hem havada her yerdeyiz. Şimdi özellikle deniz boyutu çok ilgi çekiyor. Biraz daha görseli fazla çünkü. Daha bir insanı bir heyecanlandırıyor. Dolayısıyla hani vatan dediğinizde sadece şey değil hani bir karadan değil aynı zamanda hava ve deniz de demek. Yani o yüzden adı Mavi Vatan. Dolayısıyla hava, kara ve denizde her yerde hazırlıklı olmanız lazım. Kendinizi sürekli güncellemeniz gerekiyor, update etmeniz gerekiyor. Teknofest bir kere bunu sağlıyor. Yani teknolojide neredeyiz, yeteneklerimiz ne kadar, nereye kadar gidebiliriz, bunu bize gösteriyor. İkincisi, buradaki yetenekli, becerikli, zeki çocuklar aynı zamanda birer rol model oluyor. O çok harika bir duygu. Yani artık bu 8-10 yaşındaki çocuklardan ben İHA yapacağım, SİHA yapacağım, işte gemi yapacağım, uçak yapacağım mı duyuyorsunuz? Yani benim o yaşlarda öyle bir hayalim yoktu mesela. Ama bu şimdiki çocuklarda var. Dolayısıyla arada böyle çok korkunç büyük bir değişim var demektir o. Yani düşünebiliyor musun? Uçak yapmayı hayal ediyor ya. Ya benim çocukluğumda uçağa binmeyi hayal ediyorduk biz. Yani acaba bir gün uçağa binebilir miyiz? Yani şu bu çocuklar uçak yapmayı hayal ediyor. Aradaki farkı bir artık siz hayal edin. Ne kadar büyük bir fark var. Nereden nereye geldik falan. Ya, muazzam bir şey. Ben gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Özellikle gençleri gördükçe onların heyecanlarını, onların böyle başarma azmini, üstüne koyarak gitme azmini gördükçe inanılmaz mutlu oluyorum. Vallahi yolları açık olsun. Harika bir duygu. Ve bu tür şeylerin ben artması dileğiyle diyorum. Yani keşke böyle başka şeyler de olsa, Teknofestler, başka Selçuk Bayraktarlar da çıksın. Ya çocuk düşünsene ya çocuk mesela çocuğa ne olmak istiyorsun diyor. Ben şeyde Ankara'daki Teknofest'te sohbet ediyorduk. Şu kadar çocuklar yani 7-8 en fazla. Ve bir tanesi şey dedi ya ben bir Selçuk Bayraktar olacağım dedi falan. Yani inanılmaz hoşuma gitti. Yani onun gibi başarmak istiyorum. Valla ben küçük Rıdvan Dilmen olmak istiyordum. İşte o yüzden aradaki fark böyle.
1: Peki. Peki Adem Hocam sizden de aynı zamanda tabii ki bir akademisyen bizden çok daha fazla gençlerle bir arada olan biri olarak her iki başlıkla da ilgili değerlendirmenizi alayım.
2: Elif Hanım, Melik Bey'in söyledikleri doğru. Ben ikinci taraftan başlayayım. Özellikle gençlik kısmından. Bizden de mesela üniversiteden, ortaokul, lise dengi olan eğitim kurumlarından festivale katılan çok fazla sayıda genç arkadaşımız, çocuklar vardı, öğrencilerimiz vardı. Onlar kendilerine bir rol model bulmuşlar. Ben bunu çok önemsiyorum. Yani bu yerli ve milli bir kahraman olan işte Selçuk abileri kavramsallaştırırsak böyle tanımlıyorlar. İşte eskiden Melik Bey'in söylediği Rıdvan Dilmen'in yanında bir de gençlerin işte Batman'i, Superman'i gibi yabancı karakterleri vardı.
0: Doğru,
2: Böyle
0: doğru.
2: doğaüstü olağanüstü güçleri olan, onlara öykünen gençler, çocuklar çok fazlaydı. Şimdi
0: Hocam
2: pelerinsiz
0: Tarzan
2: kahramanlarımız
0: olmak isteyen
2: var.
0: arkadaşlarım bile oldu.
2: Demek ki doğaya çok meraklılarmış Melik Bey. Biz biraz daha işin teknoloji kısmıyla entegre oluyoruz. Bu Selçuk Bayraktar o kadar önemli ki rol model olarak, yani hem sosyolojik açıdan bir işte tip sunuyor, bir toplumsal tipin en önemli parçalarından birisini sunuyor, insanların, çocukların örnek aldığı. Öteki taraftan da bir kahramanlık terminolojisi sergiliyor. Bu çok önemli. Yani çocuklar hakikaten Selçuk abi dendiği zaman yerli ve milli bir kahramanın nasıl olabileceğini, o isterlerse nerelere gelebileceğine dair önemli fikirlere sahip. Bir de yine Melik Bey'in dediği gibi hakikaten imkan açısından çok önemli fırsatlar sunuyor. Çocukların hayal dünyası gelişirken öteki taraftan çocuklara vatan sevgisi aşılanıyor.

0: Bu da çok önemli. Yani yıllar önce buna dair çok önemli adımlar yoktu. Şimdi çocuklar hem vatanlarının sınırlarını, mavi vatanın ne olduğunu, gök vatanın ne olduğunu, bütün sınırları öğreniyorlar. Ama öte taraftan bunlarla alakalı olarak bir hani kuşak sevgisi oluşuyor. Kendilerinden sonra, arkadaşlarının arkadaşlarından sonra ileride kendi çocuklarına aşılayacakları bir sevgi var. Bir de şey çok önemli. Yani mesela üniversiteye gelene kadar bu sevgiyi edinmiş oluyorlar. Dördüncü sınıf, üçüncü sınıfa, beşinci sınıf, dördüncü sınıfa, onuncu sınıf, dokuzuncu sınıfa bu tür bir kuşak sevgisinin aşılaması olduğunu görüyoruz. Ben bu
1: Ya.
0: anlamda çok önemsiyorum. Özellikle kuşak sevgisini çocuklarla alakalı durum. Öte taraftan Gölcük'te olması çok önemli. Yani donanmanın kalbi birkaç gün önce işte milli parklarla alakalı açıklamalar yapıldı, sınırlar çizildi. Özellikle adalarla alakalı olarak o işte Yunanistan'ın ya da Rum kesiminin kurgulamaya çalıştığı o bağın tam ortasına yani bir bozucu hat olarak Türkiye müthiş bir stratejik tanımlama yaptı. İkinci olarak da Mavi Vatan kurgusuyla ilerlemesi çok önemliydi. Bu ikisini birleştirirsek Teknofest kurumsallaşıyor. Akademik anlamda Elif Hanım. Bunun altını bir çizelim. Eğitim öğretim anlamında özellikle kurumsallaşması çok önemli. Öte taraftan devletin milli güvenlik sınırları ve kuşak aşılama vatan sevgisi açısından çok önemli bir görev üstleniyor ama son olarak da şeyi belirtelim. Bir rol model sunuyor. Yani gençlere, çocuklara Selçuk abileriyle bir rol model sunuyor. Bu üçü bence Teknofest'in önemli bir kurumsallaşma aşamasını ortaya koyuyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi önemli bir son dakika var. Ekranlarda görüyorsunuz, detaylarını aktarayım. İşte sabah aktardığımız başlıklar arasındaydı. İsrail'in Suriye'de Ebu Zuhr hava üssünü vurması üzerine başlayan gerilim devam ediyor. Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili hadsiz, Ankara ile ilgili hadsiz sözlerine de Ankara'dan tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasını hemen aktarıyorum. Netanyahu şebekesinin Batı Şeria'yı gazileştirmeye dönük soykırım politikası devam ediyor. İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerini genişleterek Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci, yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz, diyor. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Bu da iki devletli çözüm perspektifini yok etme amacı taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail'in uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır, diyor AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yapmış olduğu sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında. Melik Yiğitel, hemen bununla ilgili değerlendirmenizi de alayım.
2: Valla ya bu İsrail hani azgınlık hali devam ediyor. Bu tam bir azgınlık hali. Yani ve hakikaten sabrı zorluyor. Sabrı çok zorluyor. Yani ya tabirimi bağışlayın ama hani böyle kudurmuş köpek gibi sürekli böyle salyalar akıtarak sağa sola saldırıyor. Şimdi mesela en son Suriye'deki İdlib'deki üssü vurmasının nasıl bir mantığı var? Yani niye vuruyor? Mesela İdlib'deki üssü İsrail niye vurdu?
1: Melik, tabi bir parantez
2: Kendisine
1: açıp
2: bir
1: bir
2: şey...
1: şey yani değerlendirmenize de yine bir ışık tutacaktır. Akşam gazetesinin bugün manşetinde var. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de bile artık tepki var. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimini artırmaya yönelik adımları diyor, İsrail içinde bile ciddi rahatsızlığa yol açtı.
2: Çok rahatsızlık yaratır çünkü şeyi yok. Yani çok tam bir akıl dışılık diyorum, yani kudurmuş köpek gibi böyle, hani rasyoneliteyi kaybetmiş, böyle real aklı kaybetmiş.

0: tam anlamıyla faşizm. Yani mesela Suriye 13'ün iç savaş yaşamış. Kendi halinde yeniden yaralarını sarmak, ayağa kalkmak, toparlanma derdinde. Başka bir ilgi odağı, başka bir motivasyonu, başka bir gizli ajandası olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Tamamen kendi içine odaklanmış ve toparlanmaya çalışıyor. Şimdi sen gidip egemen bir ülkenin topraklarında hem de tam göbeğinde İdlib'de bir askeri üssü niye vurursun? Neden? Yani şimdi orada iki şey yapıyor. Bir, Suriye'nin toparlanmasını geciktirmek mümkün olacak. Yani beni doğurtmasın ve güç toparlamasın, kendine gelmesin. Birinci şeyi bu. Birinci hedefi bu. İkinci hedefi de çok daha tehlikeli bir şey. Bizi tahrik etmek. Yani Türkiye'yi tahrik etmek. Mümkünse Türkiye'yi bir sıcak çatışmaya çekmek. Bakın bu çok tehlikeli bir şey ve biz bunun farkındayız. Dün Sayın Burhanettin Duran bunu net bir şekilde açıkladı. Tuamiral Zeki Aktürk Milli Savunma Bakanlığı'nın müşaviri bunu açıkladı. Yani bizi bir tehlikeye doğru çekmek istiyor ama biz o rasyonel aklı kaybetme niyetimiz yok. Yani seçim öncesi kendine yeni bir macera arıyor. Seçim öncesi kendi akli dengesinin bozukluğunu, kendi başarısını örtmek için bir hikaye arıyor kendine. Fakat bu hikaye onu sonunu getirecek bir hikaye. Yani bu peşinde koştuğu hikaye onun boyunu kat kat aşan bir hikaye. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluk bakiyesi bir ülke ve bu coğrafyada diğer başka hiçbir ülkeye benzemiyor. Yani gücüyle de benzemiyor, kararlılığıyla da benzemiyor ve karşılık verdiğinde onu hani paramparça etme gibi potansiyel taşıması yönüyle de benzemiyor. Türkiye apayrı bir ülke. Hiçbirine benzemez. Bunu mesela Ehud Olmert de söylüyor. Eski başbakan. Diyor ki bu kez diyor Netanyahu büyük hata yaptı diyor. Türkiye ne İran'a benzer ne Beşar Esad'ın Suriye'sine benzer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir ülke. Erdoğan güçlü bir aktör. Çok belalı bir işe bulaşıyor ve kendi sonunu hazırlıyor diye bizzat kendi başbakanları uyarıyor bunu. Yani onları kızdırma, hani onların radarına girme. Senin için çok maliyetli, kat be kat fazla olur. Vallahi yani Azrail'i çağırıyor. Bu, hani böyle devam ederse hani o şey diyorlar ya işte Büyük İsrail, işte kıyamet kopacak, bir tek Yahudiler yaşayacak falan. Var ya onların böyle sapkın bir ideali, onların mega ideali. Şimdi onu hayal ederken yani böyle ölümsüzlüğü, işte arz-ı mevudu falan hayal ederken Azrail'le tanışma olasılığı yükseliyor. Yani Netanyahu'nun bence Azrail'i çağırıyor. Yani Türkiye'ye bulaşmak demek Azrail'i erken çağırmak demektir. Şansını zorlamasın.
1: Buyurun Adem Hocam. Ama öncesinde Adem Hocam, Akın Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir paylaşımı var. Hızlıca onu da aktarayım. Sonrasında elbette Melike İtel'in değerlendirdiği konu üstünde değerlendirmenizi isteyeceğim. Adalet Bakanı Akın Gürley bu kez hırsızlık yapılanmalarına bir operasyon haberi, müjdesi veriyor. İstanbul, İzmir'de 59 kişi belirlendi ve 28'i gözaltına alındı ifadesi kullanılmış. Yaptığı paylaşımda toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenmiş. 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmış ve örgüt yöneticileri gözaltına alınmıştır deniyor. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarında sürdüğünü söylüyor Adalet Bakanı. Aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu ve çeşitli suç unsurları ele geçirilmiştir diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı operasyon haberinde.

0: detaylarını elbette yine aktaracağız. Önümüzdeki bültenlerde de detaylı bir şekilde biz devam edelim hocam. Az önceki Ömer Çelik'in yapmış olduğu paylaşımla ilgili sizin de değerlendirmenizi alayım.
1: Vallahi Elif Hanım, Melik Bey'in söylediğine yürekten amin dedim. Hatta kendimi
0: Evet.
1: tutamadım, inşallah dedim. Evet, o ecel
0: Azrail'e.
1: çağırma meselesine. İnşallah Melik Bey, yani biz de bir an evvel bunu görmek istiyoruz ama işte bir Netanyahu gider, ikinci Netanyahu yine gelir, bulurlar. O yüzden bu meselenin aslında kökünü kazımak lazım. İlk günden itibaren ben aynı şeyi söylüyorum, aynı yerdeyim. Dolayısıyla Hitler benzetmeniz de çok doğru. Gerçi bu Hitler'i de geçti. Yani o kadar çok katliam
2: Geçti
1: yaptı ki
2: vallahi hocam.
1: çocuk, yaş, cinsiyet gözetmeden hiç durmadı. Hastaneleri vurdu, okulları vurdu. Bütün yardım kuruluşlarını, merkezleri vurdu. İnsanlar nereye sığınıyorsa orayı vurdu. Göç ederken göç yolunda vurdu insanları. Bu kadar kalpsiz, yani artık her şey, bütün varlıklardan aşağı bir isimden bahsediyoruz. Ve kendi pisliğini temizlemek için de hatırlarsanız seçimlerde hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın görselini kullandı, işte bizi seçmezseniz onlar gelir başlığıyla, hem de bir taraftan kaybettiği o nüfuzu kazanmaya çalışıyor maalesef. Netanyahu ilkinden itibaren bunu yapmaya çalışıyor. İşte Melik Bey'in bahsettiği o sözde az medut söylemi üzerinden kendi varlıklarını inşa etme çabasını hiç şey yapmadılar, dillerinden düşürmediler. Netanyahu kendisi gibi olan bazı siyasal aktörleri de yanında tutarak ilk günden itibaren bütün haklılığını sözde ifade ederek de gerçekleştirmeye çalışıyor. Aslında etrafındaki 3-5 kişi katil Netanyahu sürekli olarak sözde haklılığını ifade ettiği için bu kadar asıl katliamı gerçekleştirebiliyor. İsrail toplumu da şeyin farkında aslında Elif Hanım, yani gelecekleri yok. Yani onlar bütün dünyanın nefretini kazandılar. Nereye giderlerse gitsinler nefret edilen insan kategorisine büründüler. Artık o yıllardır ifade ettikleri antisyonist söylem çöktü. Çünkü bebekleri ve kadınları, hastaları, yaşlıları katletmeye başlayan bir yapıdan antisyonizm çıkmaz, bunun farkındalar. Kendi geleceklerinin tehdit altında olduğunu bilen bir İsrail halkı varsa bir an evvel Netanyahu'yu durdurmaları lazım. Ama Netanyahu da bunun farkında olduğu için işte bahsettiğimiz o seçim arifesinde bu tür yalanlarla kendi iç kamuoyunu bir şekilde tatmin etmeye sürekli çalışıyor. Fakat sosyolojik zemini kaybetmek üzere. Ben inşallah bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum, fakat yine çok bu konuda umutlu değilim. Çünkü maalesef o tarif edilmiş Tevrat'a olan inançları biraz bu söylemimizi zayıflatıyor. Biliyorsunuz işte o Azu Medud'un sınırları sözde Tevrat, yani tarif edilmiş Tevrat'ta da belirtilmiş durumda. Bu yüzden bundan vazgeçme ihtimalleri düşük. Batı Şeria'ya geldiğimizde biliyorsunuz, yani Gazze eleştirme meselesi ilk günden itibaren orada da var. Hatta Lübnan'a kadar sıçradı. Hatta Lübnan'dan şu an çıkmıyorlar. Israrla orada da kalıyorlar. Orayı da Batı Şeria gibi tampon bölgeler oluşturarak bir iletişim hattıyla kontrol etme çabasındalar. Onların işte sözde sınırları içerisinde olduğu için durdurulması lazım. Yani tek söylediğimiz şey bu. Melik Bey'in vurgusu çok önemliydi. Yani özellikle Suriye ile alakalı olarak kaosu yayma çabasının bir yani kendi rasyonel devlet politikasında bir karşılığı yok. Ama İsrail öyle bir katil devlet ki kaostan beslenmesinden dolayı bu kaosu sürekli canlı tutmak zorunda. Ve şunu da biliyoruz, Suriye'de olan ne varsa bu bizi de ilgilendiriyor. Bize karşı olan da bir durum. Bugün İsrail değil başka birisi orada bir aktivasyon gerçekleştirse, nasıl ki Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti artık bir bizim hem kara parçamızın bir tarafı hem de komşu olarak bir süreci atfediyorsa, Suriye'de böyle bir yapı, orada çok etkiniz, biliyoruz, orayı huzura kavuşturma, barışa kavuşturma çabasındayız ve kendisini toparlamaya çalışan, daha doğrusu kalkınmaya çalışan bir hükümet var. Şimdi orada ne olursa olsun onun bize karşı bir tavrı da aslında ortaya konuluyor. Dolayısıyla Suriye'deki tavrı, Gazze'deki tavrı, Batı Şeria'daki tavrı, İran'daki tavrı, Lübnan'daki tavrı İsrail'i bir kaos devletinin tam baş aktörü haline getiriyor ve bundan besleniyor İsrail maalesef. Ömer Çelik Bey'in son cümlesi bu anlamda bence çok önemliydi. İsrail'e karşı gerçekten bölge ülkeleri birleşmeli ve somut adımlar atılmalı. Nasıl ki Mekke Anlaşması bir aktivasyon ortaya koyduysa, umarım bir an evvel hem Mekke Anlaşması'na dahil olabilecek güçlü devletler ortaya çıkar ve bu kabiliyeti gösterir, hem de İsrail'in alanı daha fazla daraltılarak belki de bir uygulamalı operasyon gerçekleştirilebilir. İsrail'in başka devletlerde yapmış olduğu bu kaos ve katliamcı politikalarını sona erdirmek için. O yüzden ben bu anlamı çok şey bu mesajı çok anlamlı buluyorum Elif Hanım.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi Melih Kiytel, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en fazla konuşulan konulardan biri de işte sadece Türkiye'yi kapsamaması. Şimdi Suriye'de de sonuç vermeye başladı. SDG silah bıraktı. Şam'a entegre oldu. Doğu ve Kuzey aksında 10 yılı aşkın süredir devam eden o de facto durum resmen sona ermiş oldu. Yani terörsüz Türkiye süreci Suriye'de de sonuç veriyor ve olumlu ilerliyor. Bu PYD'nin entegrasyonu aynı zamanda bir yol haritası sunuyor diyebilir miyiz? Bir de SDG'nin İsrail'e karşı bakış açısı değişti anlamına geliyor bu, değil mi?
2: Evet, ya bu bir kere entegrasyon mutluluk verici. Bu hem Mazlum Abdi, yani Mazlum Kobani de söyledi. Suriye bizim de vatanımız, toprağımız ve biz Suriye'yi kalkındırmak için uğraşıyoruz diye. Bir de mesela benim için artık bu entegrasyon, evet ya bu entegrasyon oldu ve Suriye artık bir bütün, bir şey yok. Yani PKK'nın bölme tehlikesi geçti. İşareti benim için şudur. SDG'den birkaç gün önce yapılan açıklama, yani biz Suriye'de Ahmet Şara ile birlikte, Şam yönetimiyle birlikte İsrail'e karşı savaşmaya hazırız. Çünkü burası bizim vatanımız ve toprağımız. Ben bu cümleyi duyduğum anda entegrasyon tamam dedim. Yani çünkü sonuçta o işin %80-90'lık bölümü duygu bölümüdür. Yani motivasyon, duygu, akıl tarafıdır. Bura tamamlandığında işin şekli tarafı çok hızlı yol alır. Yani şekli tarafında bir şey yok. Dolayısıyla ben bu entegrasyonun çok çok önemli olduğunu, Suriye'yi çok hızlı bir şekilde normalleştireceğini, işte yeniden böyle bir güç elde etme, o çünkü 13 yıl çok uzun bir süre Elif, yani 13 yıl boyunca tarumar olmuş bir ülkeden bahsediyorsunuz. Taş üstüne taş kalmadı. Yani Suriye'nin yaşamadığı hiçbir şey kalmadı 13 yıl boyunca. Ve dolayısıyla tarumar olmuş bir ülkeyi şimdi sıfırdan tekrar yaratmak, ama bunu yaparken de içeride bir şeyle uğraşmamak gerekiyor. Tamamen tavafa odaklanmak gerekiyor. Ya bir de böyle şeytanlarla uğraşınca o tavaf gecikebiliyor. Ben o yüzden de bunu çok önemsiyorum. Yani ben entegrasyon anlamında hiçbir problem kalmadığını düşünüyorum. Ama bir şeyin hakkını da teslim etmem lazım. Burada Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye açılımı, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli, onların böyle bir devrim nitelindeki başlattığı mesele, bu terörsüz Türkiye meselesi, barış süreci, bunun çok olumlu ve hızlı etkileri oldu Suriye coğrafyasına. Çok hızlı. Yani burada işler iyi gittiği için orada da anında sonuç gördük. Geçmişte mesela tersi oluyordu. Burada gerilim olduğunda oraya böyle fazlasıyla yansıyordu. Demek ki olumlu bir şey olunca da fazlasıyla yansıyormuş. Çok hızlandırdı bu süreci. O anlamda da ben çok olumlu, çok anlamlı ve çok kıymetli buluyorum.
0: Evet. Buyurun hocam.
1: Ben de aynı fikirdeyim Elif Hanım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk gün seslendirdiği ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla kurumsallaşan terörsüz Türkiye 100 yılı sürecini özellikle iç cephe ve dış cephe hatları açısından değerlendirdiğimizde Suriye'nin zaten özellikle bizim bu sürecin bir parçası olacağını ilk günden itibaren söylüyordum. Olması da gerekiyordu zaten. Çünkü terörsüz Türkiye 100 yılı terörsüz bölgeyi de içine alan bir bağlama sahipti. Bir de öte taraftan biliyorsunuz hem işte bir terör koridorundan bahsediliyordu sürekli olarak. Ben özellikle bunun sona ermesi, bunun

0: bitmesi, bu planın çökmesi açısından çok önemsiyorum. Çünkü İsrail ilk günden itibaren Suriye'nin özellikle güney kısmından bir koridor planını hep yapıyordu. Ve buradan da işte terör koridoruyla Akdeniz'e ulaşma hedefleri hep vardı. Çünkü biliyorsunuz Gazze'deki esas mesele aslında Akdeniz'deki doğal gaz rezervi, oradaki hak talebiyle yakından ilişkiliydi. Ve bu koridorun kapanmış olması aslında İsrail'in bir taraftan planlarının da sona ermesi demek. Ve Melik Bey'in vurguladığı İsrail'e karşı savaşacağız diyen SDG'nin tavrının da ben bu anlamda yine çok müthiş bir stratejik etkisinin olduğunu
1: Çok,
0: düşünüyorum.
1: çok
0: Hatta
1: hocam.
0: ben bunu tanımlarken 100 yıllık stratejik hamle diyordum ama bence bu 1000 yıllık stratejik hamle. Yani özellikle Türk devlet geleneğinin Malazgirt'ten itibaren başlattığı o stratejik şeyin, duruşun, egemenlik hamlesinin şimdi bölgede artık inşallah bu entegrasyon süreci tamamlandığında garantiye alınacağını düşünüyorum. Ve özellikle İsrail'in işte SDG üzerinden Kürt olgusunu kullanarak İsrail'de bir kışkırtma çabasını, bir iç savaş çabasının da sona erdiğini görüyoruz. Bu da İsrail'in hem planının çökmesini hem de o bahsettiğimiz azmedut, sözde azmedutun da çökme meselesini ön plana çıkartıyor ve Suriye'nin de hükümet anlamında yeniden kurumsallaşmasını bence en önemli işaretlerinden biri olarak da okunabilir. Bu yüzden çok önemli. Hem İsrail'in planı çöktü, hem 1000 yıllık stratejik hamle kendisini şu an kurguluyor ve kurumsallaştırıyor. Hem Suriye merkezi hükümetle birlikte kendi kurumsallaşmasını tamamlayabiliyor. Hem de en önemli mesele teröristli Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu ve teröristli Türkiye 100 yılının bir stratejik yapı olarak teröristli bölgeye doğru evrildiğini bize ispatlıyor. Bu çok sevindirici bir gelişme. İnşallah hem hayra vesile olur hem de bir an evvel o entegrasyon süreci gerçekleşir. Çünkü biliyorsunuz Elif Hanım, şunu söyleyerek size sözü bırakayım. Yani Melik Bey'in vurguladığı 13 yıl çok önemli. 13 yılda ne devletler yıkıldı, bu şahit olduğumuz dünya coğrafyasında ne coğrafyalar değişti. Ama hamdolsun devletimizin etkisiyle Suriye yeniden toparlandı ve şimdi merkezi hükümete doğru güçlü bir adımlarla ilerliyor. Öte taraftan da küresel siyasetin şekillenmesini de sağladı. Yani biliyorsunuz bir enerji hattından bahsediyoruz sürekli olarak. Kerkük Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Şimdi bunlar teröristli Türkiye yüzyılın en önemli parçaları. Akdeniz'den başlayacak, devletimizi yakından ilgilendirecek enerji hattını İsrail ilk günden beri Rum ve Yunanistan'la istemiyor. Bence bunun gerçekleşmesinin de önü açıldı. Ben biraz da süreci böyle okuyorum. Çünkü biliyorsunuz Sumut gemisi Girit yakınlarında durdurulmuştu. Bu İsrail-Yunanistan yakınlaşmasının en önemli örneğiydi. İşte bir adım atılıyor, bütün planlar, yani şer planları, Melik Bey'in tabiriyle şeytani planlar çöküyor. Ben önemsiyorum. İnşallah devamı da gelir.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok
1: İnşallah.
2: sağ olun. Bitlis Eren
1: İnşallah.
2: Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
3: Sağ olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok
0: Selamlar
2: sağ
0: Melik
2: olun.
0: Bey. Kolay gelsin. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
3: Saygılar hocam. Sağ olun.
2: Evet, devam ediyoruz. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük'te Tersane Komutanlığı'nda dün başlamıştı, kapılarını açmıştı dedik. Teknoloji şöleninde bugün de ikinci gün, pazar günü biteceğini duyurmuştuk festivalin. 24 muhabiri Eren Coşkun Dül'ü takip etmeye devam ediyor. Hemen Gölcük Tersane Komutanlığı'na gidelim ve detayları alalım.
4: Teknofest Mavi Vatan tüm görkemiyle devam ediyor. Binlerce kişi alana akın akın gelmeyi sürdürüyor. Bakın Ali Kemal Cor ekranlara getirsin. Büyük bir kalabalık denizdeki milli gücümüzü yerinde ziyaret edebilmek için alana gelmiş durumda. Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'ndeyiz ve 23 Ağustos'a kadar da kapılar açık olacak. Tabii özellikle de 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda başlayan o görkemli serüven 2026 yılında da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ve görmüş olduğunuz noktada da bakın Bayraktar TB3'ü görüyoruz. O noktada da aslında yine bir kez daha insansız hava araçlarını yakından görmek isteyenlerin alana akın akın geldiklerini söylemek mümkün. Şimdi biraz daha ilerleyelim Ali Kemal. Bakın karşıda TCG Anadolu'yu görüyoruz ve yine yanında TCG Sancaktar'ı görüyoruz. Her biri aslında hem uzunluklarıyla hem de özellikleriyle dikkatleri çekiyor. Tabii bir yandan da Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Deniz Eğitim ve Öğretim Okulu'nun bandosu da tabii bir yandan.

0: da gösterisini gerçekleştiriyor ki aslında her bir saat başka bir coşkunun yaşandığını görmek mümkün. Tabi burası aslında bulunduğumuz nokta Gölcük Tersanesi ve binlerce kişi yerli ve milli deniz araçlarını, sualtı teknolojilerini, savunma sistemlerini ve yerli milli ürünleri yakından görebilmek için bu alana akın etmeye devam ediyor. Özellikle de TCG Sancaktar'ı en çok ziyaret eden noktaların başında geliyor ki 139 metre uzunluğuyla da oldukça cezbedici. Tabi bir yandan üzerinde yer alabilen TCG Anadolu'dan da bahsedelim. TCG Anadolu da üzerinde yer alabilen yine insansız hava unsurlarıyla birlikte dikkati çekiyor. Bakın Ali Kemal şimdi de Bayraktar TB2'yi gösteriyor. Yine Türkiye'nin milli ve özgün ilk silahlı insansız hava aracı da tam da bu noktada. Yakından görmek isteyenler de yine bu noktadan aslında incelemelerini sürdürüyorlar. Tabii ki de TCG Sancaktar özellikle özellikleriyle dikkati ön plana çıkıyor demiştik. İkmal yapmadan 30 gün denizde kalabilen bir aslında gemimizden bahsediyoruz. Mavi Vatan'ın incileri, Mavi Vatan'ın savunucuları Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyorlar ve alanı görüyorsunuz. Müthiş bir kalabalık olduğunu da görüyorsunuz. Bir yandan da düzenlenen etkinliklerle de keyifli vakit geçiriyorlar. Tabii ki de Teknofest'in önemi çok büyük. Teknofest'in önemi aslında her geçen yıl anlıyoruz ki bir tarafta Türkiye'nin denizlerdeki gücü, diğer tarafta geleceğin mühendisleri ve ikisini buluşturan büyük bir teknoloji platformundan bahsediyoruz. Festivalin temelinde aslında çok güçlü bir mesaj var. Hayal et, tasarla, üret ve Türkiye'nin geleceğine katkusun. Bugün özellikle de miniklerin, görüştükleri komutanlar fikir almak için ne oluyor burada diye sorularını sordukları komutanlar onlara fikir verdiklerinde, temas ettiklerinde, dokunduklarında mutluluklarını görmek hakikaten bizleri de sevindiriyordu. Yarın bir gün onlar da belki de bu noktada ülkemiz için çok faydalı işler yapacak bireyler olacaklar. Teknoloji Festivali Mavi Vatan'da Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor ve binlerce kişinin de alana gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Müthiş bir kalabalık var ve hem TCG Sancaktar, TCG Anadolu pek çok ürün ve yerli savunma sanayimizin göz bebeği firmalarımızın standları da yoğun ilgi görüyor ve TCG gemilerinin yanı sıra da yine denizaltılarında büyük bir ilgiyle takip edildiğini söyleyelim. Gölcük Tersanesi'nde binlerce kişiyi ziyaret etmeyi sürdürüyor. Dilim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, 24 muhabiri Eren Coşkun dili oradaki atmosferi, coşkuyu aktardı bize Ali Kemal Cora'nın görüntüleriyle. Melik Yiğitel, devam edelim. Valla Teknofest heyecanını izledikten sonra da insan tabii heyecanı başka bir şey konuşmak istemiyor ama bir diğer güzel başlığımızı konuşacağız. Şimdi terörsüz Türkiye sürecinde artık gelinen aşamada pazartesi günü kurul ilk toplantısını gerçekleştirecek. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurmuştu. İlk toplantı pazartesi günü.
2: Elif, çok önemli. Şimdi yasayı Sayın Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra artık hızlıca uygulama başlıyor. Yani işte silahı bırakıp bizim o çıkardığımız yasadan istifade etmek, cezanın ertelenmesi. Bakın tekrar ediyorum, cezanın ertelenmesi. Ya bazıları böyle sanki bilerek, Elif, işte affediliyorlar, geliyorlar aramıza karışıyorlar. Ya yok, adın üstünde ya, cezanın ertelenmesi. Ya infaz kanunu değişikliği. Bence bu bilerek yapılıyor. Çünkü okuma yazması olan bir insan baktığında buna af olmadığını görür. Erteleme diyor orada. Dolayısıyla bu şeyin erteleme yasası devreye giriyor. Yani gelip silahı bırakan işte ceza niteliğine bakılarak işte 5 yılla 10 yıl bir erteleme süreci olacak. Bu erteleme sürecinde eğer suçu tekrarlamazsa normal hayata karışacak. Bu süre içinde suçu tekrarlaması halinde hem o ertelenen cezası hem de işlediği yeni suç üste konacak ve gün yüzü görmeyecek. Aslında bu kadar, hani yasanın özü bu kadar basit. Hiç öyle karmaşık falan değil. Bilerek karmaşık hale getiriyorlar. Şimdi bu çok önemli. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın komisyon üzerinden bunu gözetlemesi, ikincisi sahada Milli İstihbarat Teşkilatı, özellikle Irak coğrafyasında bir yandan Irak'taki Kürtlerle, yani Barzani Talabani güçleriyle, ama bir yandan da şey de olacak oraya, Bağdat yönetimi de dahil, sahada bunun takibini yapacağız. Çünkü ağırlıklı olarak şeydeler, Irak'talar, Sincar'dalar ve en büyük çoğunluğu da onlar oluşturuyor ve silahlılar onlar. Diğerleri

0: Üçü cezaevi ve yurt dışı. Yani onlarda zaten silah yok. Yurt dışındakiler. O yurt dışındakiler de bakacak. Yani kafasına uyan gelir. Burada ben yasadan istifade etmek istiyorum deyip Türkiye'de yaşayabilir. Cezaevindekilerin de infaz durumuna bakılarak bu kapsama girenler salınacak. Yani kalan cezası ertelenecek. Dolayısıyla asıl zor kısım sevgili Elif, Irak'taki kısım. Yani Sincar'daki o silahlı sayıları da işte 2700 civarında olduğu söyleniyor. Bunların hani büyük oranda hani %100'üne yakını silah bırakır deniyor. Ama pratiğini görmek gerekiyor. Devlet büyük devlet, öyle ben söyledim tamam ben de inandım olmuyor. Bunu görmek istiyor. Bunu görmenin teyidini de Milli İstihbarat Teşkilatı yapacak sahada. Komisyona iletecek. Komisyona diyecek ki evet bu adamlar iniyor, silahını bırakıyor ve bu yasadan istifade ediyor. Bu yasa takır takır işliyor. Problem yok. Problem varsa ne olur? Problem varsa ki bu en kötü senaryo, kimsenin arzuladığı bir şey değil. Yasanın süresi 6 ay. Sonrasında bu ülkede hani terörle mücadelesine nasıl bugün devam ettiyse, dün devam ettiyse yine devam edecek. Zaten bu şu anki terörsüz Türkiye meselesi, meclisten çıkan infaz yasası, komisyon, Milli Güvenlik Kurulu da biliyorsun izleme yapacak sevgili Elif. Adalet Bakanlığı bütün savcılıklara, başsavcılıklara yazılar yazdı takip edin diye. Sayın Mustafa Çiftçi harika bir iş yaptı. Bütün valileri ve emniyet müdürlerini topladı. Onlara uzun uzun hiçbir yol kazası olmadan maksimum dikkatle ne yapmaları gerektiğini uzun uzun anlattı. Brife edildiler falan. Yani dolayısıyla bütün kurumların eş güdümü mükemmel. Şimdi bu mükemmellik sahaya ne kadar yansıyacak? Örgüt buna ne kadar uyacak? Birlikte göreceğiz. Sonuç itibariyle şu anda yaptığımız iş de yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelenin bir başka aşamasıdır. Yani bu da terörle mücadelenin bir türüdür. Yani farklı bir şey değil ki bu. Onun içinde olan bir başka başlığı biz hayata geçirmeye çalışıyoruz. O bakımdan da önemli, kritik, tarihi birlikte göreceğiz. Yani ben çok fazla hani süre 6 ay yani Aralık sonuna kadar bu işin bitmesi hedefleniyor. Ben o tarihe bile kalmayacağını düşünüyorum Elif. Yani biz Ekim sonuna kadar bu işi büyük olasılıkla bitirebiliriz. Kışa kalmadan bence bu iş bitecek gibi görünüyor. Çünkü sinyaller çok olumlu. Geri dönüşler çok olumlu.
1: Umarız öyle olur diyelim. Şimdi pazartesi açıklanacak İnşallah. Bir başka gündem daha var. Trump İran'a karşı ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı dün. Yaptırımların da pazartesi açıklanacağını söylüyor Scott Bessent, Hazine Bakanı. Yeni saldırılara gerek kalmayabilir çünkü artık bu İran'a yönelik ekonomik savaş ilanı ifadesi yer alıyor. Ne dersiniz? Nasıl bir yaptırım uygulayacak? Bu zamana Vallahi, kadar zaten sürekli yaptırım uyguluyordu. Artık bu savaş boyutuna geçirecek, ekonomik savaş boyutuna geçirecek nasıl bir şeyden bahsediyor olabilir?
0: Vallahi ben de onu diyecektim. Zaten hani yıllardır ağır yaptırım uygulanıyor. Yani aşamalı olarak aşamalı olarak uygulandı ve en son aşama ağır yaptırım aşaması. Ya öyle ki adamların kendi sattığı petrolün parası bile bloke edildi. Yani bırak hani petrol satamamayı, satabildiği ülkelerden alacakları da bloke edildi. Şimdi dolayısıyla bu ağır yaptırımlar devam ediyor. Sonraki adım, yani açıklayacağı ağır yaptırım ne olabilir? Zaten abluka altında şu anda hani sınırlı miktarda satabiliyorsa hani bir şekilde hani Çin'e Hindistan'a falan petrol satabilirse satmaya çalışıyor. Onu da keser. Zaten hani o da büyük oranda savaştan dolayı kesilmiş durumda. Vallahi bir sonraki aşaması İran'a yağmurlu havada bile su yok. Yani Trump'tan bu açıklamayı bekliyorum. Yani sana yağmurlu havada su yok. Yani yağmur yağıyor ama sen ondan bile istifade etmeyeceksin. Yani çünkü hakikaten her şey denendi. Yani

0: şey bile var ya, ya düşünebiliyor musun? Hani mesela savaş, lojistik silah, parasal anlamda ambargo, biliyorsun şeye, uluslararası para sistemine dahil değil İran. Başka ne var? Başka gıda sınırlı, ona tümüyle bir ambargo getirebilir. Yani ilaç zaten sınırlı, tümüyle bir ambargo getirebilir. Yani zaten ambargo altında bir ülke, hayati noktaları da belki tıkayabilir. Tamamen böyle izole edilmiş bir İran, tamamen soyutlanmış bir İran. Onun
1: Peki
0: dışında da
1: Melih
0: hakikaten
1: İtel, o
0: hani bir şey
1: zaman
0: yok.
1: işte diyoruz ya, mesela 1979'dan beri ABD yaptırımları altında zaten İran. O zaman
0: Ve
1: bu şimdi bu
0: ağırlaşarak devam
1: tehditler bir
0: etti.
1: işe
0: Elif,
1: yarar mı?
0: aşama aşama. Yani ben şeyden şöyle bir açıklama bekliyorum işin doğrusu. İran devrim muhafızlardan. Yani hani biz başımıza gelmedik, ne kaldı ki yani? Yani bizi neyle korkutabilirsin?
1: Ya.
0: Hani ölmüş koyun kurttan korkar mı? Yani şimdi bu İran, ben İran'dan şey bekliyorum ya, böyle fiyakalı bir açıklama.
1: Evet,
0: Ben
1: yani
0: zaten ölmüşem, ağlayanım yok gibi böyle arabesk
1: evet. Yani bu ekonomik
0: bir
1: terörizm olarak bir açıklama gelmiş. Bu bir ekonomik terörizmdir
0: Ya
1: ifadesini.
0: şöyle, bir şey bekliyorlarsa, şimdi Amerika biraz böyle hani egzajere edin bizim. Sen çocukluğun yetiştiğini bilmiyorum. Küçük Emrah filmleri vardı bizde, Elif. Böyle Emrah'ın filmleri böyle kafasını sağa doğru atar. Ben yetim, ben yoksuz, işte binmişim dert atına. Anam öldü, babam öldü, yiyecek ekmeğim yok. Amca bana yardım et. Yani İran'dan bunu bekliyorsa İran bunu yapmaz. Amerika bunu bekliyorsa İran'dan, İran hakikaten bunu yapmaz. Çünkü İran yani zaten birçok şey kaybetti. Bak, ciddi anlamda ekonomik ambargo altında. Dış ticaret açığı %80'lere geldi. %80'ler ya. Petrolünü satamıyor. Sattığı petrol parası bloke edilmiş. Hangi birini sayayım? Yani ilaç bile sınırlı girebiliyor. Kendi ekibinin bir numarasını kaybetti. Yani İran bir numarasını kaybetti ya. Ali Hamane bir numara. İran'ın devrim hafızasını taşıdığı söylenen Ali Larijani'yi kaybetti. Larijani şey denir o. İran'ın böyle hafızasını taşıyan entelektüel beyin diye tanımlanır.
1: Ya.
0: Onu öldürdünüz. Ya şimdi neyle korkutacaksınız ki bu saatten sonra? Yani küçük Emrah gibi kafayı sağa atıp bilmişsem dert atına.
1: Hiç beklemeyin
0: Yani
1: diyorsunuz pek.
0: bilmiyorum. Yok, ben zannetmiyorum. Yani öyle amca bana yardım et demez yani İran.
1: Evet, bakalım bundan sonraki hamleler ne olacak diyelim ve stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın'a günaydın, hoş geldin diyelim.
2: Günaydın Elif Hanım,
0: Paranın
2: günaydın
0: sesini
2: Melik
0: duyduk.
2: Bey. İyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür
0: Merhabalar
1: ediyoruz.
0: Mustafa Bey. Paranın sesi geldi diye.
1: Valla Amerika Birleşik Devletleri'nde o kadar çok gelişme var ki dünün başlıklarını ben aslında şöyle bir hatırlatayım Mustafa Aşkın. Sonuçta hiçbiri de birbirinden bağımsız, alakasız değil. Dolayısıyla sizden hepsiyle ilgili böyle bir değerlendirme alalım. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre kamu borcu, hükümetin kamu borcu 40 trilyon doların üzerine çıkarak tarihi bir rekor kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'ndan bir hamle geldi. Uzun vadeli tahvillerde geri alım miktarını en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Sonrasında piyasalara yansıması oldu ama tabii çok uzun süreli de olmadı. Hatta Scott Bessent tekrar bir adım atılabileceğini de söyledi. Aynı zamanda FED tutanakları yayınlandı. FED tutanaklarında da son derece belirsiz aslında. Birçok yetkili enflasyonun gerilememesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekebileceğini ortaya koyan ifadeler kullandı. Şimdi Hazine Bakanlığı'nın adımıyla ilgili

0: ilgili özel olarak soru sorayım. Hepsini değerlendirmenizi isteyeceğim ama nasıl buldunuz müdahaleyi ve kalıcılığı konusunda da ne dersiniz?
1: Esasında zor bir süreç yaşıyor Amerikan ekonomisi. Ekonomi yönetiminin de hakikaten çok iyi işler yapmadığını kabul etmek gerekiyor. Siyasi tarafı Melih Bey daha iyi bilir. Zaten orası da ayrı bir alem. Şöyle bir süreç var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Makroekonomik parametreler çok kötü değil. Ancak kendi yarattıkları jeopolitik risklerin yarattığı baskı, özellikle petrol fiyatları, gümrük vergileriyle ilgili düzenlemeler dünya ekonomisini ve kendilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Zaten baştan beri böyle olacağını tahmin etmek için kahin olmaya gerek yoktu. Diğer taraftan baktığınızda faiz arttırımı konusunda Fed'in niyetli olduğu ama elindeki şartlar nedeniyle çok da hızlı davranmayacağı konusunda bazı tutanaklar açıklandı geçtiğimiz gün. Fakat Hazine Bakanı Bassett, Amerika'nın 10 ve 30 yıllık faizlerindeki artışı bahane ederek burada alım yapmanın doğru olacağını, böylece alım yapıldığında tahvile faizi düşer. Bu bağlamda da bir piyasaya mesaj vermek istediği anlaşılıyor. Fakat onun da ilginç bir hikayesi var esasında. Piyasa devlet yoluyla yapılan mesaj verme işlemlerini test eder. Yani bir daha dener. Geçtiğimiz gün alımları 2 milyardan 4 milyara çıkardı uzun vadeli tahvil alımlarını hazine. Bu faizlerde bir aşağı geri çekilme yarattı. Ancak sonrasında aşağı yukarı başladığı yere geri geldi. Piyasa bir daha böyle bir adımı daha ne kadar atabilir diye test etmeye başladı. Neticede dün yine Bassett çıktı, dedi ki ben 4 milyarın üstünde de alabilirim tahvilleri. Biraz piyasa dengelendi ama bu şuna benziyor. Taşıma suyuyla değirmen döndürmeye benziyor. Tamam, belli bir yön anlamında piyasaya mesaj verebilirsiniz ama arkada bu borçlanma mekanizmasını yaratan nedenleri ortadan kaldırmadıkça ve ekonomiye güven vermedikçe, üstüne üstlük de jeopolitik anlamda pek çok faaliyette yanlış işler yapınca piyasa sizi bir bakıma, tırnak içinde ifade ediyorum, hırpalamaya devam eder. Dolayısıyla sevgili dinleyicilerin de anlaması adına konuşuyorum. Amerika'nın ekonomi yönetiminin biraz fikir ve yöntem değiştirmesi, onun da siyasete uygun hale gelmesi lazım. Bassett'la ilgili ilginç başka bir hikaye de var. Esasında daha önce Saras'ın fonu olan Quantum'un yöneticisiydi 90'lı yıllarda. Bassett şu anda Amerika'nın Hazine Bakanı olan, 92 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam, İngiltere Merkez Bankası'nın İngiliz para birimi devalüe etmesine zorladılar. İngiliz Merkez Bankası kendi para biriminin değerini korumak için aynı Bassett'ın şimdi yaptığı gibi çok ilginç hamleler yapıyordu. Fakat sonunda yetersiz kaldı. Saros ve Bassett'ın yönettiği fon bunun tersinde karar almış ve piyasaya uygulamıştı. Milyarlarca dolar para kazandılar çünkü İngiltere Merkez Bankası devalüasyon yapmak zorunda kaldı. Yani geçmişte kendi yaptığı piyasanın bir bakıma ders verdiği uygulamaları tersine kendisi yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla piyasa açısından baktığınızda çok da mantıklı uygulamalar değil. Yön anlamında uygulama yapılabilir ama baktığınızda çok da sürdürülebilir olmadığını zaten son birkaç günkü fiyat hareketlerinden net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Evet, şimdi tabii dünyanın en büyük ekonomisi elbette konuşuyoruz ama bir taraftan da az önce dediniz ya yarattıkları jeopolitik riskler dünya ekonomisinde kendi ekonomilerine yansımasını aslında izliyoruz, takip ediyoruz. Yoksa gelen veriler işte Eylül ayında Fed'in faiz arttırmayacağına yönelik beklentilerin düşmesine neden oldu. Çünkü işte TÜFE'de üfe verileri de beklentilere paralel geldi. Aslında çok da kötü gelmedi. Dünya ekonomisinde kendi ekonomilerini de olumsuz etkiliyor. Bize yansımasından bahsedelim bu gelişmelerin.
1: Tabii Amerika'nın ekonomik gücü ve finansal piyasalardaki etkinliği ortada. Bu bağlamda bakarsanız oradaki her hareket gelişmekte olan ülkeleri, bizi, gelişmiş ülkelerin pek çoğunu da etkiliyor. Şu an itibariyle Fed'in Eylül'de

0: faiz arttırılmayacağı neredeyse kesinleşmiş durumda. Bir de şöyle bir çelişki var Amerika'da. Amerikan Merkez Bankası bir yandan para piyasasındaki fonları sıkılaştırmaya, daha doğrusu faiz arttırmaya niyetliyken Amerikan hazinesi de piyasaya para sürüyor bu son hareketiyle. Maliye ile hazine, Maliye Hazine Bakanlığı ile bir bakıma orta vadede Fed'in uyumsuzluğu da söz konusu oluyor. Bu da piyasa açısından iyi bir gösterge değil. Şu an itibariyle tabii uzun vadeli faizlerin aşağı doğru kısmen gelmesi bizim açımızdan göreceli bir olumluluk yaratır ama netice itibariyle büyük devletlerin çok yüksek miktarda borçlu olmaları borçlanma piyasasındaki faizleri de riski de arttırıyor. Dolayısıyla bunun bize de yansıması ister istemez bizim de faizlerin belli bir oranının en azından bu nedenle artmasını tetikliyor. Dolayısıyla biz de biraz daha fazla maliyetli borçlanır hale gelebiliyoruz böyle bir durum karşısında. Tabii içsel ve ekonomiyle ilgili bizim kendimize ait risklerimiz veya risk primlerimiz var ama bir de üstüne üstlük Amerika'nın bu yaptığı ile ilgili üstlendiğimiz veya üstlenmek zorunda kaldığımız borçlanma maliyetleri de ortaya çıkıyor. Diğer yandan petrol fiyatlarını sizlerle çok konuştuk. İşte Körfez Savaşı'nın devam etmesiyle bir ara 100 dolarların üzerine çıkmıştı. Yine 90 dolarlar civarında dolaşıyor. Bu da enflasyonist baskıyı küresel anlamda çok arttırıyor. Bu sadece bizi değil, tüm dünyadaki ülkelerin ekonomik dengelerini bozuyor ne yazık ki. Dolayısıyla buradaki sürecin de en azından biraz rahatlamış olması gerekir ki bazı ekonomik önlemleri daha kolay dünya ülkeleri ve bizler alabilirim. Yayına girerken sizi dinledim. Ambargoyu konuşuyordunuz İran'la ilgili.
1: Evet. Evet.
0: Sizlere katılmamak mümkün değil. Zaten İran 47 yıldır ambargo altında. Hani bir fazla olmuş, bir eksik olmuş artık onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla bu yöntemi de yanlış Amerika'nın. Hani böyle yaklaşması da olaylara yanlış. Ama orada dün yine Trump'ın açıklamaları ilginçti. Özellikle İran'la iş yapan şirket ve ülkelere daha çok yaptırım yapacağını vurgulamaya çalıştı. Bu da diğer ülke ve şirketlerin esasında ciddi derecede sıkışıklığa girebileceğini gösteriyor. Hani bir şeyi tamir etmek isterken kendisi pek çok şeyi kıran züccaciyeci dükkanına girmiş fil gibi. Bakalım hep birlikte süreci izleyeceğiz ama genel görüntü itibariyle risklerin devam ettiği, kendi ekonomi yönetimlerinde de bazı hataların yapıldığı bir süreci Amerika'da net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: Evet, peki bu şimdi sanki yeni bir şey gibi sunduğu ekonomik yaptırım hamlesi de işe yaramazı konuşuyoruz. Washington Post diyor ki bu savaş Trump'ı çıkmaza sürükledi. İran Savaşı Trump'a seçmenin verdiği desteği azaltıyor ki ciddi oranlarda düşüş var. Peki şimdi Kasım ayını sık sık işaret ediyorduk bu savaşın o tarih yaklaşmadan bitmesi gerektiği. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden de işte çok fazla tepki olduğu, bu savaş bizim savaşımız değil, neden bu kadar içindeyiz şeklinde. Dolayısıyla o Kasım ayına kadar bu da pek bu konuyu çözecek gibi görünmüyor. Ne dersiniz? Ne olacak Mustafa aşkın?
0: Tahmin etmek çok zor çünkü bir tarafta tahmini zor İran, bir tarafta tahmini neredeyse imkansız Trump yönetimi var. Dolayısıyla Orta Doğu'daki süreçte çok enteresan bir noktaya da gidebilir. Dileriz bir an önce barışla da sonuçlanabilir. Orta Doğu'daki herhangi bir olaya bulaşmak kolaydır da çıkmak zordur. Tarih hep bunu göstermiştir. Aynı tuzağa bir bakıma Trump da düştü. Umarız geçici de olsa bir ateşkes düzenlenir ve buna uyulur. Malum daha önce bir ateşkes düzenlenmişti ama adı ateşkes olmasına rağmen savaş devam ediyordu. Bu sefer en azından biraz daha sağlam bir ateşkes anlaşması imzalanır ve Hürmüz'le ilgili sorunlar bir parça aşılabilirse dünya ekonomisi geçici de olsa bir oh diyebilir. Sonraki süreçler siyasi olarak devam ettirilebilir düşüncesindeyim. Ancak tabii Orta Doğu işin içine girince çok bilinmezlik var. Her an her şey olabiliyor. İşin sadece İran ve Amerikan tarafını değil, o bölgedeki diğer ülkeleri de ilgilendiren tarafları ve onların da dahil olduğu taraflar var. Dolayısıyla çok da kolay bir süreç değil ama ekonomik anlamda baktığınızda dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun göreceli olarak arttığı ve dengesizliklerin de biraz daha fazlalaştığı bir durumu net bir şekilde bu yılın ikinci yarısında gözlemliyoruz. Böyle de devam edecekmiş gibi görünüyor.
1: Evet. Siz ne dersiniz Melih Keiter? Bu çıkmazdan Trump nasıl
2: Valla
1: çıkacak?
2: ben
1: Çıkabilecek mi?
2: yo bu çıkmazdan çıkamıyor. Kendine böyle hani tırnak içinde onurlu bir çıkış yolu arıyor aslında. Hakikaten hani o yolu bulsa hani bunu ya bir zafer elde ettim. Bak İran pes etti diyebilecek en ufak bir tane böyle imdat cümleci bile bulsa onu kurtaracak. Şu anda onu bulamıyor. Yoksa şey mesela niye yaptırım? Nereden çıktı durup dururken yaptırım? Çünkü herkes şeyi bekliyor. Tekrar İran'a saldırmasını bekliyor. Şimdi tekrar İran'a saldırmak yerine bak ben bunu yaptım. Hani bu daha etkili. Vurmaya gerek kalmadı demek için. Ve bence bir şekilde Kasım'a kadar top çevirerek biraz unutturmaya çalışacak. Çünkü bunun maliyeti onun düşünden daha fazla oldu. Yani bu kadar ona siyasi bir maliyet çıkaracağını düşünmüş müydü Donald Trump? Ben ondan emin değilim. Orada da bence hesap tutmadı. Yani Donald Trump İran'ı daha erken pes ettireceğini düşünerek savaşa girdi. Hatta ben şu teoriyi söyleyeyim biraz bana kızıyorlar ama yani savaşa sürüklenen bir Trump var. Kandırılan ve savaşa sürüklenen bir Donald Trump var. Etrafındaki ekip ve İsrail Trump'ı kandırdı. Gerçekten kandırdı. Yani çünkü savaşları bitirmek üzerine teorisini kurmuştu ve onun tarzı ekonomi üzerinden rakiplerini köşeye sıkıştırmak. Bu onun çok tarzı değildi. Yani bir şekilde mecbur bıraktılar ve buraya doğru sürüklediler. O sürükleme de muhtemeldir ki ya dediler ki bak Venezuela'ya da zor dediler. Biz gittik Maduro'yu paketledik geldik. Burada da biz İşte şeyi Ali Hamane'yi öldürdük mü bir numarayı, ertesi güne hepsi zaten ellerini kaldırıp teslim olurlar diye kandırdılar. Çünkü operasyonun ilk saatleri, Elif hatırlar mısın? Yani yayına girdi ilk saatleri dediler ki işte Ali Hamane öldürüldü. Ve bütün dünyada herkes İran ne kadar direnebilir? 24 saat mi, 48 saat mi, 72 saat mi? Bu hesaplar yapılıyordu ama düşündüklerinden daha fazla İran direndi ve başka bir pozisyona geçti. Yani bir numarayı kaybetti, Ali Larijani'yi kaybetti, devrim muazları liderlerinden önemli isimleri kaybetti ama pozisyonunu kaybetmedi.
1: Bir de
2: Dolayısıyla
1: tabii
2: hesap tutmadı.
1: içerideki
2: Tutmadı.
1: gerilimin
2: Yani
1: daha
2: hiçbir
1: da
2: hesap tutmadı.
1: artabileceği beklentisi vardı. Melih Keiter, Ali Hamenei'nin destekleyenlerden ziyade işte rejim karşıtı olanların
2: Bravo.
1: sokağa
2: Tabii tabii
1: döküleceği
2: tabii.
1: beklentisi vardı.
2: Bravo. Aynen öyle. Kürtler muhalifler ve belucileri siyahlandırıp sistemi içeriden çökertiriz diye düşündüler. Hatta Donald Trump kızdı ya Kürtlere. Ben bu Kürtlere çok kızgınım. Silah gönderdim, silahlar yok ortada. Falan hani bunlar iyi savaşçıydı falan. Hatırlıyor musun o açıklamayı?
1: Ne?
2: Kızgın yani silahlar nerede diye. Çünkü o teori tutmadı. Yani Kürtler rejime karşı silahlanmayı yani savaşmayı kabul etmedi. Orada tabii Türkiye'nin de rolü önemliydi. Türkiye anlattı onlara bak yeni bir Suriye olursunuz, yeni bir Irak olursunuz ve yıllarca kendinize gelemezsiniz diye. İyi bir iş çıkardı orada Türkiye ama sonuç itibariyle Donald Trump kendine bir çıkış yolu arıyor. Yani hesapları tutmadı, hiç de öyle kazançlı falan çıkmadı. Dostları kaybediyor habire. Yani Körfez ülkeleri kaybediyor, Avrupa kaybediyor petrol fiyatlarının artışından. Bence hiçbir hesap tutmadı. Tutmadı yani İran'da yerli yerinde duruyor. Yani İran zaten hani ekonomik anlamda göçük bir ülke. Biraz daha göçtü. Ama rejim onların birinci, bak şöyle ben uzattım hızlıca bitireyim. İranlı bir gazeteci ne dedi biliyor musun? Dedi ki ya İran için dedi zafer rejimi ayakta tutmak. Rejim ayaktaysa zafer odur dedi. Gerisi zaten hani çok iyiye giden işler değildi diye. Bu çok doğru. Yani dış ticaret açığı 40-50'lerde 75'e çıkmış. ya da işte petrolü bilmem %30'unu

0: satıyordu. Şu anda 15'ini satıyor. Yaptırım ne olacak? Yani işte kaç tane ne kadar zaten bu savaştan dolayı ne kadar ülke ya da büyük firmayla çalışıyordu. Yani İran için birincil hedef rejimi ayakta tutmak. Rejimi ayakta tutmak onlar için başarı ve zaferdir. Şu ana kadar da ayakta tuttular.
1: Evet. Bir son dakika var. Hemen onu aktarayım. Sonra devam edeceğiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuruş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı içinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Öncesinde 32 şüpheli Alihan Kuruş'un da aralarında olduğu 32 şüpheli gözaltındaydı. İki gözaltı daha böylece gerçekleşmiş oldu. Soruşturma kapsamında aranan fotoğrafta da görüyorsunuz Hilmi Tuna Kuruş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçma hazırlığı içinde oldukları ve yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edilip Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi. Melik Yiğitel, kısacık bir değerlendirme alayım sonra devam edelim Mustafa aşkına, buyurun.
0: Valla ben de şimdi bir yandan ona bakıyorum. Şimdi bu Hilmi Tuna Kuruş biliyorsun şey Alihan Kuruş'un kardeşi. Ve şeyi hatırlar mısın? Sevgili Elif, böyle külçe külçe altınlar böyle şey gibi Merkez Bankası'nın altın şeyi gibi bu külçe külçe çok sayıda altın say say bitmiyor. O işte şeyden
1: Aile birikimi olduğu söylenen.
0: O işte Hilmi Tuna Kuruş'un sakladığı, onun kontrolünde, onun olduğu yerde saklanıyordu. Yani özellikle işin parasal boyutunu Hilmi Tuna Kuruş'un yönlendirdiği söyleniyor. Alihan Kuruş görünürdeki lider. Hilmi Tuna Kuruş işin mali boyutunu yönlendiren kişi. Ve dediğim gibi o külçe külçe altınları onun evinde çıktı. Onun üzerinde çok ciddi gayrimenkul falan da çıktı. Yani çok öyle böyle değil. Yani say say bitmiyor gayrimenkuller. Dolayısıyla işin para ayağının bu isimde odaklandığı söyleniyordu. Bir de çok ilginç sevgili Elif, Fatih Deniz Olgun. Şimdi bu Fatih Deniz Olgun biliyorsun Ahmet Deniz Olgun eski Ulaştırma Bakanı ve bu şeyin Süleymancıların lideri olan Ahmet Deniz Olgun'un Fatih Deniz Olgun, Alihan Kuruş, Hilmi Tuna Kuruş ve halası tarafından öldürdüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu ve dilekçe verdi. Ve fethi kabir kararı alındı. Çarşamba günü mezar yeniden açıldı. Orada suçlanan isimlerden bir tanesi de Hilmi Tuna Kuruş.
1: Evet. Melik
0: Yani
1: Yiğitel,
0: Alihan
1: cümlenize
0: Kuruş'un
1: bir virgül
0: kardeşi.
1: koysam, Teknofest'te çok keyifli görüntüler var, bir tatbikat görüntüsü var. Oraya dönsek.
0: O daha güzelmiş.
2: Teşkil eden
1: Evet,
2: insan deniz
1: Teknofest
2: aracının
1: Mavi Vatan
2: o ölümcül
1: kapılarını dün açtı
2: makinenin eşkıya
1: demiştik.
2: müdahale
1: Ziyaretçi
2: edilmesi
1: akını yaşandı
2: bir devamı
1: demiştik. Türk
2: yaklaşıyor.
1: donanması dün gövde gösterisi yapmıştı. Bugün de yeni bir

yeni bir tatbikat görüntüsü daha ekrana geliyor Gölcük'ten. Sat-sas komandaları gösteri yapıyor müzikler eşliğinde.

0: protest sırasında SAT komandolarının...
1: Şimdi herkes kulaklarını kapasın lütfen ve sulara odaklansın. Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, ateş!

İşte bu. Devasa bir alev topu. Hedef tam isabetle imha edildi. Artık mavi vatanımız sualtı savunma komandolarımız sayesinde çok daha güvenli. Artık bu sularda biz varız. Ve bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak. Karadeniz'den Akdeniz'e kadar mavi vatanın bu çelik kalkanlarına gök gürültüsü gibi yeri göğü inletecek güçlü bir alkış rica ediyorum. Değerli misafirlerimiz, az önce patlayıcı maddelere müdahale konusunda dünyanın en iyi unsurlarından biri olan SAS timlerinin gösterisini izlediniz. Şimdi de o eşsiz cesaretleriyle, Kardak operasyonuyla tüm dünyanın hafızasına kazınmış deniz özel kuvvet unsurumuz SAT timleri tarafından icra edilecek muazzam gösteri izleyeceksiniz.

0: Lütfen kulak verin ve gözlerinizi ufuktan ayırmayın. Yüksek süratli atak botlarımız tam yolla suyun üzerinde adeta bir mermi gibi hedefe doğru intikal ediyor. Evet. Ancak burada çok önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu gösteri sırasında kullanılacak tüm mermiler manevra mermisidir. Yani çekirdeği yoktur. Kimseye zarar vermez. Lütfen gönül rahatlığıyla aksiyonun tadını evet. çıkarın.
1: Evet, SAT ve SAS komandolarının nefes kesen gösterilerine şahitlik ediyoruz. Tüm mermiler manevra mermisidir. Çekirdeği yoktur, kimseye zarar vermez diye bir uyarı geldi. Melike İtel, isterseniz bu görsel şölenle ilgili de değerlendirmenizi alalım. Dün de analiz sentez sırasında SAT komandolarının bir tatbikatını izlemiştik. Şimdi de o gösterilere şahitlik ediyoruz. Buyurun.
2: Vallahi yani dünden beri görsel şölen izliyor hakikaten. Aynı zamanda da Türkiye'nin savunma sanayindeki becerilerinin sadece karayla sınırlı olmadığını, denizde de çok müthiş işler başardığımızı görüyoruz. Gurur verici, çünkü artık vatan savunması, hele bizim gibi üç tarafı denize çevirip bir ülke için vatan savunması sadece hava ve karadan yetmiyor. Bir de bunu denizden sağlamak gerekiyor. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu da Amerika-İran savaşında gördük. Yani savaş bir anda denizlere taşındı. Dolayısıyla bu konuda maksimum beceri gerekiyor. Biz de o yolda çok ciddi adımlar atıyoruz. Hakikaten görsellik de çok güzel. Demek ki ya bu böyle suyla buluşunca daha bir görselliği de zenginleşiyor. Çünkü bunu karada izlemiştim. Hani o kadar etkileyici değildi. Yani güzeldi de bunun kadar etkileyici değildi. Böyle şeylerden SAT komandoları botlardan böyle atlayarak yürümeleri falan daha bir işin estetik boyutu ve görsel anlamda da doyurucu hale geldi. Ama yani bizim geldiğimiz nokta itibariyle becerilerde sınır tanımama hakikaten bizi çok mutlu eden bir şey. Çünkü dünya artık öyle bir yere doğru gidiyor. Yani kendi kendinize yetebiliyorsanız, bu konularda kendi göbeğinizi kendiniz kesebiliyorsanız, beceriniz ne kadar yüksekse caydırıcınız o kadar fazladır. Yani sözünüzün ağırlığı gücünüzle doğru orantılıdır.
1: Evet.
2: Böyle bir dünyadayız artık. Sözünüz cüssenizi geçiyorsa dayak yersiniz. O yüzden sözünüz ve cüsseniz böyle şeyde orantılı olmak durumunda.
1: Evet. Mustafa Aşkın, sizden de alayım mı?
3: Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve donanmamızın güven vermesi hepimizi mutlu ediyor. Umarım oradaki teknolojik gelişmeler devam eder, savunma sanayindeki gelişmeler devam eder. Askerimizin, güvenlik kuvvetlerimizin ayağına taş değmesin diyorum.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sanıyorum süremiz çok daraldı ama kısacık da bir tabii bu Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin tahvil geri alım programı sonrası en fazla altında

0: emtia olarak bir hareketlilik görmüştük. Gram altın tarafı 7000 liraya çıktı. Ne dersiniz, kalıcı bir yükseliş mi?
1: Şu andaki verilere baktığımızda evet, 4500'ün üstünde kalıcı olursa 4710 dolar fiyat

0: daha diri bir altın piyasası varmış gibi görünüyor. Merkez bankaların alışları da dikkat çekiyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Analiz sentez noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonrasında meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde sırt etkisine giriyoruz. Hani şu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava var ya, işte şu anda Türkiye merkezli hale gelecek bir omega blokajıyla birlikte. Yani uzun süre aynı noktada bir ısı kubbesi gibi sıcak hava üzerimize çökecek gibi gözüküyor. Bir hafta 10 gün süreyle aşırı sıcakla sınavımız var. Dolayısıyla biraz tedbirli olmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Sıcak hava biraz vites yükseltiyor diyebiliriz. Biraz bizi zorlayacak. Biraz sağlığımızı zorlayabilir. Giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı ve sıcak alarmın seviyesi, şiddeti biraz artacak. Şimdi bugün yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Trakya'da, Ege'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Fakat Akdeniz'de bazı iller 35'in altı. Akdeniz'in tamamında, sahil şeridinde özellikle de bal nem çok yüksek. O yüzden hissedilen sıcaklık yaklaşık 40 derece civarında olacak. Dolayısıyla gölgede bu bahsettiğim hissedilen sıcaklık güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. 50 derecelere çıkabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. İstanbul'da da bal nem yüksek. Termometre 30'u gösterecek.

Ama bağın nem yaklaşık %58-60'lar seviyesinde İstanbul'da da. Günün en sıcak saatinde gece %90'lar seviyesinde. O yüzden gündüz 33-34 derece hissedilecek. Gece de yine sıcaklık düşük olduğu için biraz kurtarıyoruz ama yine de yükseltecektir. 3-4 derece kadar bağın nemin %90'a çıkması gece sıcaklığını bile. Dolayısıyla bunaltıcı bir hafta 10 gün süre bizi bekliyor. Şimdi bugün Marmara'da Doğu Anadolu'da Poyraz kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometre hızla kuvvetli esecek. Sıcak alarmın seviyesi Aydın çevresinde 41 dereceye çıkmış durumda. Termometre gölgede 41 dereceyi gösterecek. Güneş altında yine 55'lere 60'lara çıkabilir bu rakam. Hem hava sıcaklığı açısından hem hissedilen sıcaklık açısından böyle 55'lere kadar çıkması tabii ki termal şok riskini artırıyor. Dolayısıyla güneş altında uzun saatler geçirmemelisiniz. Saat 11-16 aralığı kritik. Gölgede 41 derece demek güneş altında çok daha yukarılara çıkabilir demek. Dolayısıyla 11-16 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Aktiviteli işlere ara vermek lazım. Tempoyu biraz düşürmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar daha hassaslar, unutmayın. Onların daha fazla korunmaları, daha fazla gölgede kalmaları gerekiyor. Bu süreçte artık gölgede kalmak bir tercih değil, zorunluluk. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Her yerde bolca güneş var ve sıcak alarm yarın 44 ilde kendisini gösterecek. 7 bölgede sıcak alarm, görüyorsunuz haritada da 7 bölgede sıcak alarm uyarımız var ve hiç alışkın olmayan illerde hiç alışık olmadığımız rakamları ölçeceğiz. Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Amasya, Tokat, Artvin, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş gibi sıcak alarm seviyesindeki rakamlara alışkın olmayan illerde gerçekten sağlığı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Ve pazarın tablosuna da bakalım. Pazar günü de yine 42 ilde sıcak alarm devam edecek. Diyarbakır, Batman çevresi 42 derece olacak. Trabzon ve Rize'de hafif yağmur var. Pazar ve pazartesi günü Antalya'da termometre 34'ü gösterecek. Ama bağıl nem gündüz %70 seviyesine çıkacak. Bakın bu gerçekten çok çok yüksek bir rakam. Hissedilen sıcaklık bölgede 46 derece olacak. Bu güneş altında 55 derece demek ve termal şok tehlikesi demek. Aman dikkat diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü de az bulutlu olacak. Bağıl nem yüksek. Hissedilen sıcaklık bugün ve yarın 33 derece. Pazar günü 32 derece hissedilecek. Aman dikkat. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazar günü sıcak alarm seviyesinde olacak. Başkentte hava 35 derece olacak. Termometreler öğlen güneşi giderek daha kritik. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve pazar günü de hava güneşli. Sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Pazartesi ve salı günü İzmir'de sıcaklığın 38 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşini büyütmek istediğinde
5: Vakıfbank daima senin de.
6: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
7: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
8: Vakıfbank Vinov sunar.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Turkcell'in çözüm gücü var!
9: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane

0: stratejisi, savunmada yeni dönem, Katsa ve ötesi, mavi imtihan, Çeşme ve Navarin, motorda bağımsızlık yolu, kristal, örs ve dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim günaydın. Herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Nuh abi hoş geldin. Yine seni görmek de mutlu bize.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
0: Hayırlı cumalar diyorum ben de. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize buyurun.
1: Hayırlı cumalar buyurun. Efendim.
0: Evet, ne var bugün gündeminizde efendim? Var
1: patron,
0: mı sizde bir
1: patron
0: siz evet, örneğini, kopyasını oraya koyduk.
1: Yok ben onları almadım. Ben onları almadım. Ben ders çalışıyorum.
0: Evet, tabii ders kendi dersi.
1: Buna ders notlarım.
0: Harika. Peki. Buradan selam olsun. Şimdi bulutururken bunu böyle bir şey konuşulur mu? Millet şaşırsın diye değil ama yani zor bitirdik mevzuyu. Selam olsun.
1: Hiç haberim yok onlardan.
0: Edison. Hayır ben selam söylüyorum evet, kendisine. Ya, geçenlerde evet. Bir televizyon programında maşallah yaşı da 90'a doğru gelen bir 86 mı 87 mi o civarda bir şey. Çocukluğumuzun büyük aktörü Edison'a buradan selam olsun. Bir programda gördüm kendisini. Çok dinç. Limağı çok berrak.
1: Maşallah.
0: Ve hakikaten de çok çevreci, kıymetli bir sanatçımız. Buradan selam olsun aklımıza geldi.
1: Bence de.
0: Sohbet ettik çünkü o yüzden sizin koleksiyonunuz var. Bir tanesini gördüğümüz için.
1: Evet, Edison'un koleksiyonuma kattığı çok güzel makine, fotoğraf makineler var. Bana hediye ettiği, kendi kullandığım makineler. Buradan ben de selam ediyorum. Çünkü kendisiyle biz uzunca bir süre Türkiye Gazetesi'nde çevre sayfası yaptık. Kendisi ne kadar prensipli, ne kadar dürüst, ne kadar işine sağlam, bağlı bir insan olduğunu o dönemde gördüm. Büyükada'dan kalkıp geliyordu sayfasını görmek için her hafta. O sayfayla biz ödül kazanmıştık. Ve çok nazik, çok kibar. Zaman zaman da görüşüyoruz. Şimdi hiçbir işimiz yok ama görüşüyoruz.
0: Evet.
1: Ablayla görüşüyoruz, kendileri görüşüyoruz. Ben de buna selam ediyorum kendilerine.
0: Peki, ha, çok gereksiz mevzu değil çünkü mevzu fotoğraf makinesi. Şimdi, makine de
1: ben
0: kalmadı
1: de,
0: hocam.
1: Ben de şey, ama çok güzel makineler var. Yani onun hediye ettiği makineler işte. Şimdi makas söylemeyeyim.
0: Ben de zaten antike merak olan bir insanım. Çok evet, pahalı bir zevk evet. Olduğu için pek iyi icra edemiyorum. Gücüm
1: üzeri ismini yazdım ki onun işte şey olsun
0: Edison diye.
1: Diye. Evet, yad ederim evet. Diye. Evet.
0: Ve ama çok güzel sende eski makineler var tepeden bakılanlar.
1: Eski olduğum için.
0: Estağfurullah rica ederim. Hayır bu merak meselesi. Ben doğru. De mesela sizden doğru. Birkaç yaş küçüğüm belki ama ben de mesela eski eşya, eski saatler, yüzyıllık evet. Saat, saykaçlı saatler, antika masalar ve diğer tüm antika
1: fotoğraf
0: eşyalar.
1: Fotoğraf merakım var. Ben fotoğraf makinesi merakım var. Evet, evet. Yani öyle takılıyorum.
0: Böyle çok lüzumlu olmayan bir girizgahtan sonra.
1: Hayırlısı.
0: Çünkü sohbet edeye de geldik stüdyoya. O yüzden evet, oradan çıkamadım bir anda.
1: Evet, bahsettik. Yani.
0: Evet, bahsettik. Peki şu an dün aslında mevzuları konuştuk. Yani benzer şeylerden de söz edeceğiz. Bu katil İsrail, katil evet. Netanyahu. Bununla ilgili içeride tepkiler var. Onu da bahsetmiştik dün. Oradan hemen hızlı bir şekilde başlayayım. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi arttırma yönelik adımları İsrail içinde de yani sadece bizim tepkimiz doğru. Değil. İsrail gösteriler içerisindeki
1: var,
0: muhalefeti evet. Ve İsrail'de genel kamuoyunda
1: protesto var,
0: çok
1: evet.
0: Protestolar evet. Oldu. Çok ciddi rahatsızlık vermiş.
1: Cumhurbaşkanı evinin önüne gittiler.
0: Evet. Yani fotoğraflar basıp da Türkiye büyük düşman eğer ben olmazsam size ham yaparlar falan gibi. Böyle bir propagandaya yöneldi. Fakat ciddi tepkiler var. Ve bu enteresan bir şekilde anketlerde büyük bir hüsran görülüyor. Anketlerde de bayağı bir kötü kayıp var.
1: Zaten bu şeyin sebebi o. Yani bu oraya ha, tekrar... saldırmanın sebebi o zaten. Yani o şeye falan İdlib'e falan saldırmanın sebebi o zaten.
0: Yani ne diyorsun
1: aynı
0: abi?
1: Aynı Kılıçdaroğlu
0: yani
1: gibi içeride şey bozulunca Erdoğan'a saldırmaya başlıyor. Yani içeride işe dökmek için.
0: Benzer
1: öyle ama yani öyle.
0: Evet yani tehlikeli ve aptalca diyor eski başbakan Ehud Barak da aynı şekilde evet. Ve diğer
1: daha sağduyulu bakıyor çünkü mesela yani.
0: Tabii yani
1: kendilerine göre sağduyulu yani.
0: Ya o da onun laciverti aslında.
1: Bize tabii. Göre değil tabii. Kendilerine
0: tabii,
1: izafi o... bir şeyden söylüyorum. Şimdi yenilerin şeyle ifadesiyle görece bir sağduyulu bahsediyorum. Onunla doğru. Yoksa bizimki de ilgili değil.
0: Doğru. Ben de onun için zaten biraz daha iyi anlaşılsın diye biz burada Ehud Barak güzellemesi yapacak bir halimiz
1: değiliz.
0: Yok. Değil mi? O onun lacivert rengi.
1: Al birini vur öbürüne.
0: Lacivert rengi daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. O da demiş ki çok aptalca ne yapıyorsun ben yani böyle bir şey.
1: Başımıza iç açarsın diye onu o tabii. Tepki gösteriyor.
0: Yani öyle İran'a bilmem nereye Suriye falan benzemez. Türkiye'den bahsediyorsun. Aynen. Ben tercümesini yapayım. Ya, bu adamlar burayı 400 yıl boyunca yönetti. Haçlılar burnunu çıkartamadılar. Tamam.
1: Diyor zaten benzemez yani, diye.
0: Bir gelirlerse bir daha
1: Suriye,
0: çıkmazlar.
1: Suriye İran'a
0: manyak.
1: Benzemez diye diyor zaten tabii. Kendisi de.
0: Kaç yıl, yüz yıllık, kaç bin yıllık amacımızı bir anda heba edersin. Ne getiren bir takım ifadeler kullanılıyor. Ne diyorsun abi genel bir ben
1: vallahi teşekkür ediyorum. Ben bu konudan başlayacağını bilmiyordum. Hakikaten gündemle bir şey konuşmadık sizinle. Yani.
0: Böyle.
1: Efendim zaman içerisinde, program içerisinde bu konuyu hatırlatacaktım.
0: Hmm.
1: Çünkü günlerden beri şu kısmı beni çok ilgilendiriyor veya benim çok garibime gidiyor. Gözümüzün önünde, bütün dünyanın gözünün önünde insanlık dışı, insan haklarına aykırı, aklınıza ne gelirse tamamını yapıyor bu İsrail. Gazze'de yapıyordu. Gazze'yi unutturdu şimdi İran sayesinde. Şimdi Batı Şeria'da da yapıyor. Ve bunu herkes görüyor, herkes seyrediyor bunu. Ama kimse buna bir şey demiyor. Ben ona çok şaşırıyorum. Yani kaç günden beri üç tane gözlerine kestirdikleri evin üç tane büyük bina evdeki iki evdekilerin tamamını bir yere biriktirdiler, yığdılar oraya, etraflarından abluka aldılar. Tamam, kimse yaklaştırmıyorlar. Bunu o radikal işgalci, ben hep söylüyorum, İsrail'de halk diye bir şey yok, sivil vatandaş diye bir şey yok. Bunların hepsi radikal Yahudi ırkçısı bunlar. Tamam? Onlar bunu yapıyor. Güya o İsrail askerleri de onları kolluyor. Onların etrafında tedbir alıyorlar. Yani o işgalcilerin başına bir şey gelmesin diye. Bu günlerdir devam ediyor. Bak öyle hazin bir şey var ki, çocuk, adam, baba, hanımı ve çocuğuyla, çocuğuna şu karşı binada onları ablukaya almışlar. Onların yanına gidemiyor. Onlar oradan pencereye çıkıyorlar günlerden beri. Bu tarafta bir terör yok. Terörden bir tarafa geçemiyor. Terörün bu tarafında onlarla el sallaşıyorlar böyle, çocuğuyla, hanımıyla el sallaşıyorlar. Bu yıl, yani günlerdir böyle devam ediyor. Ya Allah aşkına, bu batı, medeni batı nerede? Bu insanlık nerede? Bu liderler nerede? Yani diğer taraftan daha yeni, bak şu anda son şey, yoğun bir biçimde Batı Şeria'daki evlere, arazilere sahip çıkmak. Suyun kanağının olduğu, büyük bahçelerin olduğu bir yerdeki büyük bir arazinin etrafına 20 metre boyunda şey açtılar, duvar ördüler. Şimdi orayı işgal ediyorlar şu anda. Yani adım adım, şimdi bu şunu atlatmak lazım. Niye girdi şeye, Gazze'ye? Hamas var orada, bize saldırıyor. Bak saldırdı bize yedekimde dedi, girdi değil mi? Gazze'de Hamas yok. Hatta bırak şey, Hamas, o da Hamas düşmanı zaten.
0: Batı Şeria'da.
1: Batı Şeria'daki adam lider, o da Hamas düşmanı.
0: Gazze'de o yüzden belki ağzından.
1: Hayır.
0: Batı Şeria'dan bahsediyorsun.
1: Batı Şeria'da yok. Gazze'de var diye girdi.
0: Evet.
1: Peki kimse niye sormuyor ya? Ya sen Gazze'de Hamas dedin. Herkes de bunun üzerine çöreklendi.
0: Batı Şeria'da ne var?
1: Herkes çöreklendi. Bütün Avrupa ama Hamas var. Ama bizimkiler bile dedi Hamas. Ya Hamas yok orada. Niye Batı Şeria'yı baştan aşağı böyle işgal ediyorsunuz? Niye insanları evine atıyorsunuz? Bir Hint Recep vardı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Küçük çocuk.
0: Çocuk, evet.
1: Milletin bütün can gözünün önünde oraya şeyi bırakmadılar, ambulansı. Çocuk, annesi, babası, yakınlar hepsi orada arabada bomba aradılar. Çocuk da orada öldü.
0: Evet, maalesef.
1: Ve yıllardan beri oraya ateş ettiklerini, öldüklerini hep her zaman olduğu gibi inkar ediyor İsrail, ediyordu devlet. Şimdi bunu kabul etti. Evet, biz ateş ettik oraya, biz öldürdük diye. Bunu niye kabul etti biliyor musun? Bir itiraf, bir insani bir şeye gelip değil. Bunlar çok hindir. Bunlar şeytana bile pabucunu ters giydirir. Bunlar korkunç bir algı ustasıdır. O Hint Recep meselesi dünyaya öyle yayıldı, öyle mal oldu ki bütün dünyada onunla ilgili gösteriler yapıldı. Film çevrildi. Onu kabul ederek, şimdi aradan zaman geçti. Unutuldu bile. Millet unuttu. Çoğu unuttu zaten. Unuttuktan sonra kabul ederek şu algıya yayıyor şimdi. Bak biz yaptığımıza yaptık diyoruz. Onu kabul ederek diğer yaptığı 100 tane şeyi inkar ediyor.
0: İnkar ediyor değil mi?
1: 100 tane inkar

0: Yani diyor, bir tanesi kabul ederek bak yaptığımızı yaptık diyor. Demek ki öbürlerini yapmamışız.
1: En iyi yaptığı şeyleri yapıyor. Yani algıyı çok iyi.
0: Bunu şunun için hatırlattım. Bunlara en büyük karşı, en iyi tesirli silah bundan algı operasyonunu çökertmektir.
1: Doğru. Doğru. Bu konuda biliyorsun, bir de bu sabah da zaten haberlerde, kanallarda vardı. Ömer Çelik'in bir açıklaması var.
0: Evet.
1: Uzunca bir açıklama da, yani tam da yani senin anlattığın şeyin özeti var gibi burada karşımızda. Yani şöyle söyleyeyim, buradan okuyabildiğim kadarıyla, çünkü ben, Ömer abi iyi okuyor da biz o kadar iyi okuyamıyorum ben. Şöyle, yerleşim sen ve yerleşimci kavramları yanlıştır diyor. Bu işgalcilik, hırsızlık, evet, ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır diyor. Ve şu cümle de önemli bence. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Evet. Bu da ikili devletli çözüm perspektifi yok etme amacı taşımaktadır. Yani bir ihtimal, çok tehlikeli bir ihtimal var onların gözünde. Çünkü tüm dünyada orta akıl şunu söylüyor. Türkiye yıllardır bunu söyledi. Yani iki devletli çözüm tek çözümdür. Gerisi kabul edilecek bir şey,
0: aynen,
1: değildir.
0: Kesinlikle.
1: Ve eğer böyle bir tehlike varsa onlar adına, onlar da bunu bu şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. İzole etmek Doğu Kudüs'ten, belli bir, yani oradaki o toprakların asıl sahipleri olan Filistin'de Arapların oradan uzaklaştırılması, bölünmesi sonucunda, ya nerede kardeşim Doğu Kudüs'te bir devlet diyorsunuz da bunlar burada yok ki demek amacıyla bunu yapıyor. Böyle alçak bir...
0: Onu ifade ediyor
1: çok
0: zaten.
1: Çok güzel bir şey söyledi. Bazı şeyleri de kabul ediyormuş ki yapıyor. Ya da bazı savaşları...
0: Bunlar algı ustasıdır, evet, abi. Bunlar
1: ve
0: algı
1: bazen
0: ustasıdır.
1: De, tabii, ve bazen de ABD ile arası bozulmuş ya da İran'la buna gibi... Sen burada oyalarken adam bunları buradan yürütüyor diye.
0: Evet, İran'ı...
1: Bu çok tehlikeli bir hadise.
0: Bak, İran'a saldırdılar, Gazze'yi unutturdular. Halbuki Gazze'de çok önemli bir aşamaya gelinmişti. O malum anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecekti. Yani Gazze'ye bir yabancı heyet gidecekti, orada görev alacaktı.
1: Tabii.
0: Bunu engellediler. Bu İran sayesinde engellediler bunu. Doğru. İran sayesinde engellediler bunu.
1: Şimdi bu çok boyutlu bir satranç. Yani sadece bir bölgede oynanmıyor.
0: Hayır.
1: Her bölgede ayrı oyun kurmuşlar. Onlara oynuyorlar.
0: Şeye saldırsın bize amacı var. Yani bunların stratejisini en iyi çözen Türkiye'dir. Hakikaten Türkiye'deki devlet aklı.
1: Ciğerlerini biliyoruz.
0: Devlet aklı bunları çok iyi çözüyor. Onun için çok hırçınlar. Bu arada ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir şey dile getirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Tepkimi dile getirmek istiyorum Hikmet Bey.
1: Göster, bu ne?
0: Ben bununla ilgili birkaç gün önce de, 3-4 gün önce de sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Bizim Türkiye'de işte ana akım denen, kendilerince öyle denilen, bizim mahallede denen, bildiğimiz bazı televizyon kanallarında hala bu yerleşimci ifadesi kullanılıyor. Bu haberler verilirken, yani bu bahsettiğimiz Batı Şeria'daki haberler verilirken, o soytarı, hırsızları, o devletin sahip çıktığı, İsrail'in sahip çıktığı hırsızlara yerleşimci ifadesi kullanılıyor. Ben bunu protesto ediyorum.
1: İşgalci onlar.
0: İşgalci. Yerleşimci diyorlar. Haberlerde yerleşimci ifade ediyor. Yazdım şeyde, sosyal medyada. Eğer dedim bu şeyi düzeltmezlerse ben bunun ismini ifşa edeceğim. Bu kanalların ismini ifşa edeceğim.
1: Ama böyle bir şey de var Türkçe'de.
0: Ama bu böyle bir şey olamaz.
1: Doğru. Yani şöyle, hangi kasıtla yapıldı bilemiyorum. Fakat bazen Türkçemizde oynamaya bayılıyoruz. Hep bu tartışmayı yapıyoruz bazen içerideki arkadaşlarla.
0: Bu farklı bir mesele bu.
1: Yerleşme
0: bu bir
1: kelimesinden
0: ama.
1: Tabii yerleşimci. Ne demek abi yerleşimci? Yeni uydurulmuş bir kelime bu. Neyi tahfif edersin? Tahfif. Nedir? Hafifleştirmek. İşgalci kelimesini hafifleştirirsin. Adama kötü gelmez.
0: Meşrulaştırıyorlar aslında. Meşrulaştırmadır var
1: hem
0: burada.
1: Hem manasını değersleştirirsin, hem de aynı zamanda
0: bazıları sosyal medyada bununla ilgili ya işte o yerleşme ifadesi şudur, savaş şeyler çıkmış.
1: Yok değil.
0: Ben o kısmı ilgilendirmiyorum. Ben burada bir kalatı meşhur ne dersen de burada, ama bu siyasileşmiş bir ifadedir.
1: Tabii,
0: bu. Tamam
1: yani,
0: bu yerleşimci diyorsan ben bak şöyle bakıyorum kardeşim. Bırak gerisini ya bana.
1: Tabii.
0: Yerleşimci diyorsan ister bilerek ister bilerek onları savunuyorsun kardeşim. Onları meşrulaştırıyorsun sen.
1: Tabii zaten ya o demek yani. Öyle anlıyorum hocam. Şöyle, madem mevzuyu açtım, benim en çok muzdarip olduğum ve ben en çok kavga ettiğim.
0: Ama gördüğüm kanalı bir bilsen.
1: Tabii.
0: Yani,
1: ben en çok kavga ettiğim meseleden bir tanesi budur yani. Ben hepsinde tartışıyorum bu mevzuyu. İçeride dışarıda herkesle hep bu bazı kavram kargaşası oluşturan Türkçe. Bunu spikerler de yapıyor. Moderatörler de yapıyor. Yerleşiyor. Mesela davadan bahsediyorsun. Hep bir söylüyor. İBB davası. İBB ne davası olur ki? İstanbul Büyükşehir Belediye. Bu İmamoğlu suç örgütü davası. Bakın bir daha, İmamoğlu suç örgütü davası. Net. Doğru mu hocam? İBB davası olmaz. Ya da şurada.

0: O bir mesela, ayrı ama buradaki çok farklı.
1: Hırsızlık yapan Manisa şey için söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim hadi. İsim doğru verelim, yanlışları atmayalım bir taraftan. Mesela Antalya. Bir yolsuzluk davası var, doğru mu? Muhittin Böcek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek yolsuzluktan yargılanıyor. Ya da CHP'li Antalya Büyükşehir var. CHP'li Antalya Büyükşehir diye bir şey yok. Bu kavramlar çok kıymetli tabii, ama tabii. Ama tabii bunlar biraz
0: çok daha farklı
1: senin
0: bu.
1: Söylediğin şey.
0: Burada başka bir durum var yani.
1: Bir şeyi bir topluma, kamuya kabullendirmek.
0: Evet. Onun için algı yönetmek çok daha kritik bir şey. Istedim, evet.
1: İyi yaptın ama önce uzun anlattık ama yani dikkat etmek lazım tanımlara. Peki hocam şimdi buradan tabii Ömer Çelik'i de verdik. Şu bölgeye atlıyorum. Daha doğrusu şunu da verelim. Öncelikle o da bir iki cümle ama daha kıymetli bir şey daha var. Mesele daha tam kapanmadı. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. O bölgede biliyorsun işte Netanyahu'nun bir açıklaması var ya, biz Türkiye'ye mesaj olsun diye.
0: Evet.
1: Orada askerimiz falan yok diyor.
0: O da üst müsten bahsediyor diyor. O kendine göre.
1: Kendi kafasına hesaptı. Kendi kendine gözdağı verdi. Kendi kendine kendi bir tarafını görmüş, bir şey zannetmiş. O bir şey zannetti orada. Kendi şeyini, mabadını gördüğü
0: için. Çok ucuz bir şey. Ucuz mesaj şeyler. Veriyor.
1: Ama burada ama... tabii özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın mensebe sözcüsü şöyle söyleyeyim. Tuamiral Aktürk, İsrail'in saldırgan tutumu ile ilgili uluslararası toplumun bölgesel barış ve istikrar tehdit eden eylemler karşısında daha somut ve etkili tedbirler alınmasını elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz diye özellikle bir uyarıda da bulunmuş ve bizim orada ordumuz olmadığını, orada bir birimiz olmadığından bahsetmiş. Kendi kendine çalıp oynadı.
0: Hayır, olacak da yani da ileride muhtemelen
1: tabii canım,
0: anlaşmalar yapacak.
1: Tabii canım, olunca, ama, inşallah olur da yani.
0: Ama
1: olunca atın bakalım
0: Suriye,
1: ne oluyor.
0: Bizim doğrudan doğruya bizim orası karıştığı zaman biliyorsunuz Türkiye karışıyor.
1: Evet.
0: Oranın istikrar olması Türkiye'nin istikrar olmasıdır. Yani orayı istikrarlı hale getirmek, kalkındırmak Türkiye'nin görevidir. Ya. Yani dışarıdaki mesele içerideki bir meseledir o.
1: Çok doğru. Dün galiba senin şeyini vermişler. Bizim mahalleden denilen bazı haber kanalları Filistin'deki Yahudi işgalciler için hala yerleşimci ifadesi kullanıyor. Bizzat işte bakanımız anlatmış. 17 Ekim 2023 Lübnan. Bu sözde yerli kanallar bu enfeksiyonlu dilini düzeltmeye ifşa etti. Mutlu oldun mu abi? Bak,
0: çok sana, teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Emin kardeşim sana da al dedi. Madem derdi Hikmet abi dedi, gereksiz bir şeyler anlattı burada. Al dedi.
0: Emin kardeşime çok teşekkür ediyorum.
1: Bravo. Ben de Reci'ye teşekkür ediyorum ama budur.
0: Evet.
1: Değil mi? Algıya kapılmayalım. Bizim arkamız bagajımız böyle kötü şeye dolu değil. Biz dürüstlük, ahlak.
0: Bütün sermayemiz bu.
1: Budur.
0: Bizim sermayemiz
1: neyine dürüstlük. Çok iyi biliriz. Yani. Boşta anlatmayın bize diyorsun. Peki abi. Şimdi dün vermiştik arkadaşlar. Bulabilir miyiz? Önce bir sorayım. Netanyahu'nun o alçak katilin, işte biz bunu mesaj olsun diye orayı bombaladık Türkiye'ye.
0: Dünya inanmıştınız.
1: Varmış. Abi o ses varmış. Onu neden tekrar veriyorum biliyor musun? Bir, sen şey demiştin. Dedim ya böyle bir şey ima ediyor adam. Hani sanki bir bombaladık ama bu bombaladığımız ya bir mesaj gönderiyoruz galiba değil. Dedin ima mı dedin bana? İma falan değil. Bayağı düpedüz.
0: Gözünün içine
1: Türkiye'yi
0: tabii.
1: Hedef alarak
0: tabii.
1: Direkt bunu söylemiştir dedin ve beni düzelttin orada. Canlı yayında tabii. Hocam dürüst olacağız. Bu oldu. Şimdi herhalde arkadaşlar ses hazır mı? Evet. Ve konuşsun.
2: Nahul onis bol itbasasut tzvait turkit. שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר?
1: Şimdi televizyon izleyicileri okudu onu. Alt tarafta İbranice tercümesini okudu. Radyo dinleyicileri için söylüyorum özellikle. Biz oraya tabii ki onu biz güneyde bir bize yakın bir yerde bir askeri birliği kabul edemeyiz. Biz oraya onu bombaladık çünkü orada öyle bir şey kabul etmeyeceğimizi de mesajı ilettik diyor. Yani aslında direkt olarak bizim askerimizin olmadığı bir yeri, tamam mı? Dedim ya kendi kendine gelin güvey oluyor bu şerefsiz. Ve ben bombaladık diyor, mesaj atalım ha. Ötekiler de uyarıyor zaten. Bana bak diyor, hani biraz bir zırvalıyorsun. Orada bir Türk askeri yok biliyoruz. Ama yani bu ne Golan'a benzer, ne Esed rejimine
0: aynen,
1: benzer,
0: evet.
1: Ne İran'a benzer. Bunlar Türk. Geldi mi 5 yıl çık yarım milenyum değil mi? Yarım milenyum çıkmıyor bunlar. 500 yıl çıkması diyor. Bu benim tercümem tabii. Şimdi ben bunu niye tekrar hatırlattım biliyor musun? Şimdi sen asıl şimdi senden istediğim yorum şu. Birisi çıkıyor bir şey diyor Türkiye'de. Yeni parti yani eski CHP. Eski CHP'li yeni partili eliti başkanı yeni adamı. Namı diğer Namık Tan. namı diğer mavi masala şey mavi vatana masal diyen zevat.
0: Eski maşar.
1: Zatı muhterem, tırnak içerisinde muhterem. Diyor ki bu cümleyi okuyacağım sadece. Bakın biz ona kimse oturup da Netanyahu şunu dedi, yorumla demedi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin, Kemalist zihniyetin, Türkiye'deki çağdaş, laik zihniyetin, şu anda CHP'li olan işte benim eski CHP, şunu diyor, onlara bir vazife yok üzerinde şu anda. Netanyahu Namık Kara sormadı. CHP'de kendi kendine temizlenme, arınma, pavyon mavyonla uğraşıyor şu anda tarih tecavüzle. Aradan çıkıyor, fırlıyor, Namık'tan şöyle diyor. İsrail'in söz konusu saldırısını Türkiye'ye yönelik doğrudan bir meydan okuma ya da gözdağı olarak değerlendirmek için henüz yeterli veri bulunamamaktadır.
0: Bu yeterli değil demek ya. Ne
1: olacak? Adam diyor yani, adam diyor ki yani
0: talimatı bu, veren
1: ben diyor
0: Türkiye'ye
1: bunu için.
0: Mesaj için bu bombayı attık diyor. Bu ben, yeterli değil diyor.
1: Haram zıkkım olsun ya, bu adam bizim paralarımızla ekmek yedi ya. Hepsi zıkkım olsun o ekmeğin. Yani bu adam büyükelçi ya. Kimlere, eski büyükelçi bu adam.
0: İyi de bir de şunu düşün. Biz kimlere
1: bu adam siyonist mi adam?
0: Biz kim kimlere abi? Teslim etmişiz Türkiye'nin diplomasisini, yurt dışında savunmasını?
1: Abi sen mevzuyu şu henüz çok erken. Yani bunun Türkiye'ye yönelik bir doğrudan meydan okuma.
0: Değil.
1: Ya da Türkiye'yi tehdit etme gibi bir tehdit etmek yoktur. Ben göremiyorum tehdit diyor burada. Bu diyor.
0: Şimdi ben ekledim konuşturacaksın Hikmet abi ya. Dün sen bu konuyu
1: konuş abi.
0: Dün sen bu konuyu açtın. Hani ilk defa dün daha o aynı konuşmayı yayınladınız. Ben de dedim ki bakın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 170 kilometre yakınımıza kadar geldi İsrail dedi, hatırlatmıştım. 1 Ekim.
1: Evet.
0: 1 Ekim 2024.
1: Evet.
0: Anladın mı? O zaman bu aynı kafa Özgür Özel çıktı. Yok böyle bir şey, böyle bir tehlike tehdit yok. ekonomiyi tamam. Konuşmayalım diye. Böyle
1: harika hatırlatmış.
0: Dedi,
1: hatırladım.
0: Evet. Dedi dedim. Tamam. Hatırladın mı abi?
1: Çok iyi hatırladım.
0: Ama dedim sen dedin ki bak 70. Ne dedin sen dedim? İşte benim evim kadar. Baktı 70 kilometre yakına kadar gelmiş. Evet. Ben niye içeriye dikkat çektim? Yani o İsrail saldırıyor. Ben evet. İçeriden bahsediyorum. çünkü ben diyorum ki asıl problem içeride.
1: Tabii.
0: Bu içeride. Ben
1: de,
0: işte buyur.
1: Ben de kaplumbağadan bahsettim. Bizim mahalle veletleri.
0: Aynen onu Murat'a bahsettim. Ben dinledim. Murat anlatın onu.
1: Ha Murat var.
0: Murat tamam. Anlatın. Evet. Ben dinledim. Aynı şey işte buyur. Bu adamlar Türkiye yönetmek için yırtınıyorlar. Bunlar Türkiye yönetecek ya. Düşünebiliyor musun? Bak şu kafa Türkiye yönetmeye talip.
1: Harikasın. Peki Nuh abi bak şöyle bitirelim.
0: Problem burada. Tehlike burada.
1: Asıl tehlike CHP'dir değil mi?
0: İşte Türkiye. Burada tehlike. Bunu söylüyorum sana.
1: Yani Amerikan oğlanları.
0: Samimi söylüyorum. Bunlar bize bir şey yapamaz.
1: Evet. Budur hocam.
0: Bunlar bize bir şey yapamaz.
1: Şimdi bak bizi izleyen ben bazen tepki alıyorum. Bir muhalif kesimden çok kişi var. Yani CHP'liler de var. CHP'li olup da bana mesaj atan da var.
0: Abi problem yok. Ben düşündüğümü söylüyorum. Bir realite bu.
1: Bendedir onlar. Öğlene kadar bende gider. Kim olup mu? Ama eski CHP'li vekil var. Böyle gazeteci ve televizyona çıkanlardan değil. Eski bakanlık yapmış olan vekil var. Bende var bunlar.
0: Onlar daha dürüst davranıyordur.
1: Tabii dürüst davranıyorlar.
0: Tabii.
1: Aklı selim.
0: Aynen.
1: O yüzden bazen üstü kapalı cevap veriyorlar. Ben de onlara buradan üstü kapalı bazen açık isimleri vermeden cevap veriyorum. Bugün iddialı bir şey söylüyorum. Bende var bunlar. Bir çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bizim benim asıl tabii ki endişem bu vatanın evlatlarının ortak fikri olan ortak vatan, bayrak, millet, inancı bunlardır. Onlarla ben onları paylaşıyorum. Ama kazmayı o geminin dibine vurmayan herkese de ortaklaşırım.
0: Tamam, aynısını konuştuk dün.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Problem yok.
1: Çok enteresan. Buradan bir şey şu anda Namık'tan var ya CHP dediğin şey. Bakın sevgili izleyiciler size sesleniyorum. Nuh Albayrak abartmıyor. Maalesef özür dilerim ama Nuh Albayrak abartmıyor. Çok özür diliyorum ama yıllar boyu televizyon programındayım. Ben de abartmıyorum. Samimiyetle söylüyorum. Çok doğru bir cümle kurdu. Ve bunun bin defa konuşur, bin defa da kağıtlarla ispatlarım. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin güvenlik sorunudur.
0: Beka meselesi. Ya.
1: Beka meselesi.
0: Beka meselesi odur.
1: Bu zihniyet AK Parti'ye karşı, daha doğrusu aslına bakarsa AK Parti işleri yok. Erdoğan'ı indireceğim diye iddiatçılardan da, jönetiklerden daha beter vatanı satacak hale geldiler.
0: Mesele budur.
1: Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu gerçek. Bunlar bizim uydurduğumuz haberler değil. Hales'ten efendim Yahudilerin, Siyonistlerin, ABD'deki kurumların, dünya kuruluşlarının ana haberlerinde çıkan mevzular. Hani İsrail içerisinde adam bombalamış gerçek değil mi? Bomba gerçek. Ve Netanyahu'nun söyledikleri Türkiye'ye ben diyor ha diyor gönder gerçek. Ve muhalefetin söylediği şey aptalca bir şeyler yapıyorsun. Yap,

0: yanlışlıkla falan Türkiye kızar, askeri falan öldürürsün. Bu ne Golan'a benzer, ne Esad Suriye'se benzer diyor ya. Sen diyorsun ki asıl mesele diyorsun işte bunlar dediğin namıktan çıkıyor. Aynen ve aynen neyi koruyor biliyor musun aslında? Suriye'de İsrail'deki muhalifler gibi konuşuyor. Yapma bunu diyor. Yani Netanyahu'nun kışkırtmacı konuşması söylemini yavaşlatmaya çalışıyor ki yanlışlıkla İsrail'e başına bir şey gelmesin. Namık Tan İsrail'in menfaatini korumak için konuşuyor ya. Abi yani oradaki muhalif gel diyor ki arkadaş bir dakika dur. Bunu böyle saldırganlık gibi görmeyin. Saldırıyorum diyor. Tamam sen yanlış söylüyorsun. Bu saldırganlık falan değil. Mesaj da vermiyor diyor. Ben mesaj veriyorum diyor. Vermiyorsun ulan diyor. Vermiyorsun diyor.
1: Abi dün sana söyledim abi, ya.
0: Bu adamlar ülkeyi yönetmeye talipler ya.
1: Dün sana söyledim. Tekrar söylüyorum.
0: Talipler bu adamlar.
1: Evet problem bu işte.
0: Satmaya hazır yani Siyonistleri bu ülkeyi.
1: Bak ne konuştuğumuzun ben değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz tarafından iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Affedersiniz bendeniz demokratik bir ülkede birilerinin, siyaset yapan birilerinin bu ülkenin yönetimine gelmesinden daha doğal bir şey olduğunu bilmeyecek kadar affedersiniz gerizekalı birisi değilim.
0: Birisi de bir tamam. Şey rica ederim. Yani.
1: Ama söylediğim şey başka bir şey. Başka bir şey. Böyle oluyor bazen. Bazen o dışarıdakiler içeriden böyle ele geçiriyorlar yönetimi bazen.
0: Maalesef.
1: Anlatabildim mi?
0: Evet maalesef.
1: Şimdi bak ben dün söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan en yetkili ağızdan en ilgili birimlerden aldığı bilgiler dahilinde diyor ki İsrail Lübnan'dan başladı. Nihai hedefi biziz diyor. Tamam mı? 170 evet. Kilometre yakına evet. Da geldi diyor.
0: Evet. Öyle zaten.
1: En yönetime en yakın ihtimalde olan CHP'nin genel başkanı yok öyle bir şey diyor. Onun üzerine bunu ona özel gizli toplantı yapıyor mecliste. Bu toplantıdan bir gün önce tekrar diyor ki bak bir önceki olan depremi hatırlatıyor. Anladın mı? 6 Şubat 2023'te depremi hatırlatıyor. Ama evet. İlginç olan şey şu. Hiç gitmediği, hiç alakası olmadığı yerle onu ismar ediyor. Diyor ki depremi konuşmayalım, depremde diye konuşmayalım diye bunları söylüyor diyor. Ekranlarda savaş konuşulsun da ekonomi efendim depremde de konuşulmasın diye bunlar. Bu kadar alçaklık, bu kadar efendim haysiyetsizlik, bu kadar istismarcılık olur mu ya? Sen depremi ne bilmek gitmemişsin bile yani. Onu konuşmayalım diye, onu gündeme getirmeyelim diye savaşla mazıyor diyor.
0: Ve dünyada işi benzer olmayan bir devlet.
1: Ertesi yani, gün buna özel devlet. Bilgi verdiler. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı buna bak böyle böyle şeyler var diye bizim daha bilmediğimiz şeyleri de söylediler bunlara. Gene çıktı tekrar o şeyden sonra dedi ki bildiklerimizin dışında bir şey duymadık. Endişe edecek bir şey yok dedi. Ve bakıyoruz burnunun dibine gelmiş adam. Senin evin mesafesine kadar gelmiş. Bomba atıyor. Hala aynı kafada bak. Hala aynı diyor. Aynı söylüyor. Bir şey yok. Tehlike yok. Tehdit yok diyorlar. Ben şimdi
0: ne diyebilirim bu durumda?
1: Bundan başka yani, tehdit olabilir mi ya?
0: Şöyle bir hatırlatma yapayım mı? Şimdi sen konuştukça da lafı açıyor. Bas rejimi değil mi? O zalim rejim yıkılırken yıkıldı. Esed kaçarken.
1: Gelin konuşun diyordu.
0: Değil mi?
1: Gelin görüşün Esed, diyordu.
0: Kaçar. Yani Moskova'ya semalarında geliyor. İnerken Özgür Özel. Ya bu adamlar bak çok iyi. Bakın sevgili izleyiciler, abartmıyorum derken hakikaten abartmıyorum. Bir hadi yorumsuz birebir aktarayım. Şaka değil. Çünkü saatlere bakıyoruz. Uçuş saati Şam'dan kalktığı zaman Moskova gidiş saatine baktığın zaman adam havada kalkışı istihbarat gördüğü
1: zaman. Nasıl görüşelim ya havada kalma değil mi yani?
0: Adam inmiş belki de. Karadan gitse Moskova.
1: Nasıl görüşeceğiz yani?
0: Hayır, şöyle bir şey. Yani inmiş olsa karadan gitse son tabelayı görecek. Moskova'ya kalan 30 kilometre diye. Adam Özgür Özel geldi.
1: Yani Esad'la görüşün diyor değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii Türkiye'yi kurtaracak. Erdoğan'ı yıkacak. Dünya devleti yapacak. AB'ye sokacak. Kuzey Yarımküre'yi taşlandıracak. Güney Yarımküre'ye etek giydirecek. Büyük lider, ıslak lider Boğderek. Yani o Tarzan. Islak lider. Otpor. Siz delisiniz ya. Ve bu adam çıktı dedi ki adamın da ben demiyorum. Ben desem beni döv. Adamınız diyor ki arkadaşlar bize pavyonda verdi bu parayı. Köpük diyor. Yürüyen parayım, bebeğim diyor bir tanesi. Baklavada para çıkıyor, kutuda çıkıyor, orada çıkıyor. Kepazelik diyor köteki ben diyor karımı aldatmışım. En ahlaksız müstehcen esprileri yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan en ahlaksız, en müstehcen ifadeleri espri deyen adam ben diyor karımı aldatmışım galiba diyor. Öteki diyor ki vallahi verdim 5 milyonu verdim para topladım da verdim 5 milyon euro verdim.
1: Hocam hep yanılıyoruz bu
0: adam,
1: ya. Bak.
0: Bu adam bunları bırak hadi bunları idare ettik.
1: Bu anlattıkların
0: ettik.
1: Bizim hocam, için bizim için vahim şeyler ya. Abi, onlar bak, için değil abi sen hep burada yanılıyorsun ettik. Ya.
0: Abi bak daha ne oldu ben ne istiyorsun ben.

0: Yani bak, onlar için bunlar vahim değil. Normal ben, onlar için bunlar ya.
1: Şunu ben idare edemiyorum. Bak buraya geldik ya buraya kadar. Ya sen dış ilişkilerden sorumlu gölge bakan diye bir adam koyuyorsun. Ve Netanyahu'nun paçasını kurtarmak, yani İsrail'in paçasını kurtarmak adına Türkiye'de, Yunan da aynı şekilde. Yunan diyorsun mavi vatan diyorsun. Değil mi? Mavi vatan diyorsun. Ne diyorsun mavi vatan diyorsun? Gel gidi çıkartır, savaş çıkar. Mavi vatan demeyin. O masal o. Yapmayın
0: masal,
1: diyorsun.
0: Masal diyor, evet.
1: Oradan önce Yunanistan'a okşuyorsun. Buradan Netanyahu canım benim soykırımcım diyorsun. Sana bir şey olmasın. Tehdit gibi algılanmasın diyorsun. Ve bu adamı sen Türkiye'de dışişlerinden sorumlu cevap
0: et.
1: Ve onun başkanı da daha ülkede ne olmuş dünyada haberi yok. Adam Marmaris'te ayağını çıkartamamış daha. Ayağı suda çıp çıp suyları yaparken adam Suriye'den Moskova'ya varmak üzere ya bir şu Esed'le görüşseydiniz diyor. Dünyadan bir haber. Yürüyen bebek, yürüyen neydi para bebeği.
0: Abi bak.
1: Pavyon.
0: Ya onlar,
1: hocam nedir bu ya? Bak, sen buna ne hangi kafaya oy verdin?
0: Bak bir şey söyleyeyim.
1: Soruyorum hangi kafaya oy verdiniz buna?
0: Bir şey söyleyeyim abi. Tekrar söylüyorum. Bu öyle bir kafa ki bu Kemalist kafa var ya. Bu Kemalist kafa öyle bir kafa ki kendilerine düşman olarak belirledikleri portre, belirledikleri o anlayış Müslümanlar, İslamiyet neyse var ya onun karşısında olmak için onu bertaraf etmek için bunların işbirliği yapamayacağı anlayış Siyonizm, Komünizm yoktur yani. Bunun işbirliği yapamayacağı bir izin, bir güç yoktur.
1: İsrail'dir mi bunlar?
0: Bak tekrar söylüyorum. 28 Şubat Kemalistler yaptı dendi geçti. 28 Şubat'ın hazırlayıcısı, asıl planlayıcısı İsrail'dir. Bu fakir yazdı, duruyor şeyde, köşesinde duruyor. Çevik Bir'in kaç kere gidip geldiği belli değildir şeye, Tel Aviv'e. 28 Şubat meşhur o MGK var ya, ondan bir gün önce geldi Kıvrıkoğlu Tel Aviv'den, bir gün önce geldi. Ertesi gün sabahleyin ayağının tozuyla, orada kafasının dumanıyla, 3 gün orada kaldı, orada kafasını ütülediler, kafasının dumanıyla MGK'ya girdi. Bir gün önce kayıtlarda var.
1: Ne iş olur peki Genel Kurmay Başkanı Tel Aviv'de hocam?
0: Onu şeyden anlarsın.
1: O dönemde, yani. bunu da mı söylemeyiz? Bir dakika. Bunu da mı söylemeyiz hocam? Söyleyeceğim.
0: O dönemde Çevik Bir'in imzasıyla yapılan sözleşmelerde onu anlarsın ne olduğunu, niçin gidip geldiğini. Sözleşme bak tekrar söylüyorum. Hükümetin istememesine rağmen Çevik Bir'in attığı imzalarla hangi şey yaptığına bakarsın orada anlarsın. Şimdi bak
1: ya
0: bugüne geleceğim. Bak bugüne geleceğim. Ben endişeliyim abi. Samimi mi söyleyeyim endişeliyim?
1: Endişelenme hocam ne endişeliyim?
0: Vallahi endişeliyim.
1: Korkma bak söyle bana.
0: Şöyle endişeliyim bak.
1: Söyle.
0: Bak bugün daha ben sabahleyin buraya gelmeden önce göğsüm kabararak Teknofest'teki o görüntüleri izledim.
1: Tamam.
0: Gerçekten gözüm yaşardı bak.
1: Tamam ne güzel.
0: Samimi söylüyorum.
1: Olur tabii.
0: Savunma sanayine geldiğimiz şey göğsümüzü kabartıyor.
1: Tabii.
0: Vallahi ben endişeliyim. Yemin ediyorum bak sabah cuma günü. Şöyle endişeliyim. Bunlar bu mesafeler normalde bir böyle bir devlette devletin ve milletin aldığı mesafelerdir. Devletin ve milletin iktidarın değil bak. İktidar yapar ama asıl bunlar devletin ve milletin kazanımlarıdır. Ne demek bu? Kim gelirse gelsin devlet ve millet adına buna sahip çıkar.
1: Çünkü buna o başka yerde olur. Bizde olmaz.
0: O tür kazanımlar.
1: Bizde olmaz.
0: İşte o zaman sen ne endişe o zaman. Yani benim endişem şu.
1: Yok ben taraf ederiz. Ben endişe
0: benim endişem şu. Yarın
1: gelsinler.
0: Bu kafa gelirse samimi söylüyorum bu kafa ne savunma sanayini bu halde bırakır? Bırak ilerletmeyi.
1: Gelmez. Bu kafa gelemez abi.
0: İnşallah. Ama
1: bak gelemez.
0: Demokrasiye yaptığını hiçbir düşman dışarıda düşman yapamaz. Demokrasi kendisinin düşmanıdır.
1: Süpersin abi. Tamam kabul ama.
0: Demokrasi kendisinin düşmanıdır. Demokrasinin en büyük problemi, zaafı kendisine sahip çıkmamaktır. Anlatabildim
1: çok
0: bilmiyorum.
1: Hocam, çok anlatabildim.
0: Bilmiyorum
1: hocam,
0: yani.
1: Hocam sen şimdi bize.
0: Demokrasi en kötü tarafı budur. Çıkar böyle affedersin bir bilmem zır zor. Tamam mı? Öyle yapar böyle yapar millet kandırır gelir.
1: Anlıyorum mesajını ama şöyle bir gerçek.
0: %48 oy nasıl aldı abi?
1: Ya doğru. Ben
0: %48
1: şimdi...
0: oy nasıl aldı abi?
1: Doğru. Ben ama ben de onu söyledim. Yani seçimden sonra benim çok ısrarlı.
0: Ben
1: sadece burada değil. Diğer
0: abi.
1: Tüm kanallarda.
0: Ben
1: 52'yi yok şey yapmadım. Normal dedim. Daha önce de 52 aldı. Yani Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede halkın yarıdan fazlasını %70'i bu vatandaşların seçmenin %70'i hayatta en az bir defa Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir.
0: Abi ayrı mesele.
1: Bu bilimsel bir
0: tamam,
1: şey.
0: Tamam kabul.
1: Ama şu var ben onu yargılamadım. Ben %48'i yargıladım.
0: Evet.
1: Ben bu konuda sen de çok hemfikirim. Bak sen bilmiyorsun benim onu. Ben o çıktım dediler ki anlat dedim anlatacak bir şey yok. Hangi kafa bak adamın neler yapabileceğini anlattık ya. Kılıçdaroğlu'nun masayı hazırladıktan sonra o masayı onlar hazırlamadı. Bunda da emin olun arkadaşlar, dostlar.
0: Herhalde ya.
1: Masa altından.
0: Onu
1: bak,
0: kim getirirse onu
1: masa altından nereye bağlı olduğunu bilmediğimiz Ümit Özdağ, Türkiye'nin en tehlikeli Dünyada en

0: tehlikeli kurumlardan bir tanesi. Ya yani ülke geleceği açısından ne kadar büyükse devlet o kadar büyüktür. Aynen. İstihbarat
1: en
0: birimini
1: kritik
0: diye. Biriminin kime ait olmadığı bir kişiye bence hiç bu ülkeye ait olmadan inandığım bir kişiye istihbarat savaşları kullanılsın diye MIT'i vermeye söz vaat etti bu adam masa altında.
1: Evet.
0: Şimdi bu adamı güzelleme o yüzden yapıyorum. Bazen diyorlar ya bak ne güzel kal. Yok. Ben senin cemazeli evini biliyorum. Sen ne kadar niye hamburger için 8 saat kaybolduğunu da biliyorum. Ama Özgü Özel'de ya da Yeni Parti'de CHP'nin laciverti.
2: Herhalde ya.
0: Ya aynı şey bu.
2: Benim için farklar yok bunların ya.
0: Ama endişe tabii ki endişe duyacaksın hocam. Endişesiz çalışamazsın çünkü. O an hiperaktivite verir. Fakat şundan korkmuyorum. Asla ve asla bunlara buna gelemezler. Neden biliyor musun? Eğer gelseler de bak bu milletin güzel bir şeyi hasreti var biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Hatalar da yaparız çok. Hainimiz çok çoktur. Ama bir özelliği var. Eğer bu millet celladına köle olacak bir millet olsaydı yani aşık olacak. Hani şey var ya meşhur neydi? Stockholm sendromu. Duçar olsaydı öyle bir şey olsaydı CHP'yi tek parti döneminden sonra bir daha iktidar getirirdi. Tek parti döneminde.
1: Hocam ya bak, tamam iyi güzel bak, diyorsun
0: huzur, da. Bak bu kadar huzur yaşadı ya.
1: İstanbul'da çile çekiyoruz abi. Nasıl seçildi İmamoğlu? Hangi icraat ile seçildi
0: ya da,
1: Allah aşkına ya?
0: Ya da diyorsun bana... ki. Ya da, bak, bir dakika yani şu var. Ama buna katılmıyor musun? Bak adamlar 14 kaç yıl tek parti
1: neyle aldı %48'i ya? Hocam, hangi icraat ile aldı? Veya hangi ben.
0: Hocam lütfen sıra sizde değil. Sezon bana konuşmayın.
1: Ben Erdoğan'ın şu yaptığından daha iyisini yapacağım şeklinde hangi ifadesiyle?
0: Ya kabul.
1: Hangi vaadiyle aldı Allah aşkına?
0: Kabul, oraya çekme
1: yıkacağımdan başka bir şey söyledi mi ya? Erdoğan yaptığını yıkacağım. PYD, PKK, terör müdür? Bize mi saldıracak? Suriye'de ne işimiz tamam. var? Libya'da ne işimiz var?
0: Tamam.
1: Ya bunlarla aldı 148'i ya.
0: Çok doğru. Doğru.
1: Bir de Erdoğan yaptığını yapacak, onların yapacağım dese Allah korusun. O zaman 160 alacak herhalde abi. Ben tamam. Bunu anlamış değilim ki.
0: Abi ben onda hemfikirim. Bana,
1: sen
0: bana
1: millet
0: niye,
1: tamam da millet.
0: Bana niye bağırıyorsun? Benim parmak kadar çocuğa bağırıyorsun. Ben şunu söyleyeceğim. Bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Mesele şu. Dediğim kaç yıl sen bilirsin. Kaç yıl Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde tek
1: bir 27 yıl abi.
0: 27 yıl.
1: Evet. Şeyde katarsan 30 yıl diyebilirsin.
0: Ondan sonra bir ittifak yani koalisyon dışında bu millet Cumhuriyet Halk Partisi ondan sonra bir daha iktidar getirmedi.
1: Peki ben sana bir
0: neden
1: şey söyleyeyim.
0: Abi? Peki, bak, neden ama neden?
1: Bir dakika.
0: Neden?
1: Ben de başka bir şey
0: o
1: söylüyorum.
0: O zulme yaptıkları zulme.
1: Katılmıyorum abi. Katılmıyorum. Ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi şu son 10 yıla kadar 2016'ya kadar iktidardaydı Türkiye'de abi. Sen bakma 50'den sonra.
0: Ama sen başka tabii
1: iktidardaydı
0: şeyler.
1: İktidardaydı abi. Evet. Mal gibi
0: tamam,
1: iktidardaydı
0: doğru,
1: abi.
0: Doğru söylüyorsun da ben evet o da başka mevzu ama sen de
1: başka mevzu falan değil.
0: Sen bile politik falan değildin eskiden ya.
1: Başka mevzu falan değil. Mal gibi iktidardaydı abi. Benim de endişem de bu işte.
0: Eskiden daha rahat manipüle ediyorduk seni abi. Sen de bugün cuma enerjisi var maşallah. Doğru ama o başka mevzu o.
1: Öyle ben, ama. Gerçek bu.
0: Ben genellemeden bahsettim. Bu millet bu şeyi yani İslam düşmanlığı, halk düşmanlığı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zulmüne karşı asla ve asla Stockholm sendromuna duçar olmadığını
1: İnşallah.
0: O yüzden de
1: İnşallah.
0: Bunu hep bir yere koyduğunu.
1: İnşallah.
0: O yüzden bak abdest alıyor şu anda.
1: İnşallah.
0: Bak, şu anda abdest alıyor.
1: Terliğe oy verecekler oranını bilmiyoruz ne kadar olduğunu.
0: Allah demeyen Hı? CHP liderlerinden, milli şeflerinden, İsmet İnönü Allah demekten bile korkan aman Allah demeyin. Tamam mı? Diyenler abdest alan CHP'li vekillere kadar geldik. Hatta ateist olup da ellerinde Ramazan'da dua edenleri niye bu hale geldi bunlar? Bu hale getiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mecbur kaldılar. Neyse fazla vaktim daralıyor hocam. Sen ben niye kavga ediyorsun?
1: Fark etmiyor abicim ya. Getiriyor bir tane ne derler ona? Muhafazakar aday koyuyor. Tamam mı? Öyle olmadı mı İstanbul'da Ankara'da? Muhafazakar bir aday koyuyor. Ona oy verdirtiyor. Ne fark eder ki?
0: Vallahi siz sisteminde de haklısın işte diyemiyorum ki.
1: Öyle
0: yani.
1: Değil mi tamam, ama yani?
0: Ben
1: öyle
0: normalde hayatta mi? Eyvallah demem ama ya haklısın ne diyeyim. Ben buna daha dün evvelsi gün 2 gündür kavga ediyorum. Ben mecbur muyum bu İstanbul'daki bu pisliklere
1: Mansur
0: ya?
1: Yavaş Ekrem oğlum gerçekten muhafazakarsa CHP'de ne işleri vardı o zamanlar?
0: Değil mi?
1: Öyle değil mi yani?
0: Doğrusu.
1: Milliyetçisi madem Mansur Yavaş.
0: Hocam sen.
1: Milliyetçisi ise CHP'de ne işi vardı?
0: Evet doğru söylüyorsun. Sen çok polemikçi oldun abi. Dua abi.
1: Affedersiniz.
0: Ya, yok affedersiniz. Estağfurullah olur mu yani? Ben bir şey gönlüm rahat edeyim. Kompleks yapmam da güzel doğru söylüyorsun.
1: Ama ben endişeliyim. Haklı mı endişemde abi?
0: Endişelenme hocam.
1: Neyse kapatalım.
0: Her şey olacağına varır endişelenmeyelim.
1: Biz amenna ama.
0: Geleceği karanlık görmeyiz hocam.
1: O elbette.
0: Girince tokadı basarız doğru mu?
1: Ümitsizlik bizde caiz değil.
0: Caiz değil.
1: Mesela öyle değil.
0: Okuyayım mı orayı? Okuyayım mı ümitsizlikle ilgili? Ati gelecek. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim odur ancak.
1: Amenna.
0: Bu kadar
1: öyle. Yani bahsettiğimiz tedbir
0: anlamında. Hız getiririz giderler.
1: Amenna ama öyle değil işte.
0: Tam uyarmak lazım.
1: Evet,
0: tamam uyar abi.

0: Tamamdır. Tamam. Peki abi. Peki bak sen neler uğraşıyorsun? Tabii. Yani bak neler uğraşıyoruz. Bak
1: Sen
0: Recep,
1: gericiyim abi.
0: estağfurullah. Ben
1: gericiyim.
0: Senden daha gericiyim.
1: Yok, ben gericiyim. Problem yok.
0: Üstadım, yapay zekaya 3000 genç.
1: Elhamdülillah.
0: Hani birazcık
1: Evet.
0: şey dedin hatta reji hatırlattı bana. Ya diyor Mayvatan'da gurur günü. Şunlara bakıyoruz.
1: Yok,
0: Hemen dedi,
1: ben
0: bak dedi.
1: bunu sabahleyin bu haberi izledim.
0: Nuh abi
1: Hakikaten
0: dedi
1: gurur.
0: bak dedi bahsediyor dedi. Tam da zamanı dedi. Bu haber çünkü bende vardı.
1: Evet.
0: Oraya atladık ama. Yani sen şimdi Netanyahu, Orta Doğu, Büyük İsrail, Yahudi Krallığı. Bunların Cumhuriyet Halk Partisi tehdidinden bahsediyorsun. Bunların kafasından, şeyden işte bu namıktandan. Ülke lideri de nelerle konuşuyor? Diyor
1: Ama
0: ki
1: işte hakikaten çok önemli. Vallahi
0: yapay
1: benim
0: zeka
1: endişe
0: siber güvenlik
1: sebebim
0: alanında
1: bu.
0: büyük atılım.
1: Benim endişe sebebim bu. Bu haberi ben sabahleyin izledim. Hakikaten göğsüm kabardı. Şu dediğin mesele var ya, şu yapay zeka ve Teknofest ve onun yanında bu gençlerin bu şeye sevk edilmesi korkunç bir şey bir ülke için. Ama bunlar devamında desteklenerek, efendim önü açılarak da bu şeyler yürür, devam eder. Son neticeye ulaşır. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Endişenin sebebi o. Bugün şu yapılan şu faaliyet, şu adım bizi, şöyle bir şey söyleyeceğim Hikmet Bey, lütfen abarttığımı düşünme.
0: Tamam.
1: Şu anda yeni bir işgal biçimi başladı. Şu anda değil, bir süre başladı ama şimdi ayyuka çıktı bu. Yapay zekalı ayyuka çıktı. Artık Haçlı ordularının, Haçlı saldırılarının falan bir önemi kalmadı. Bombardımanın da bir önemi kalmadı aslında. Şu anda en büyük işgal bu bilim, yani bu ne diyelim buna, bu dijital işgal. Anlatabildim mi?
0: Evet.
1: Yapay zeka. Senin mesela ben bu fırsat bulmuşken şunu söylemek istiyorum. Hatta böyle paylaşım yapmak istiyordum hazır fırsat bulmuşken.
0: Evet.
1: Ben istiyorum tavsiye ediyorum bütün bizi izleyenlere, dinleyenlere, ilgililere, tamam dijital dünyadayız falan ama ellerinden geldiği kadar yazılı eser bırakmaya çalışsınlar. Yazılı eser bırakmaya çalışsınlar. Çünkü korkunç bir tahakküm geliyor. Yazılı elinize olmayan ne varsa hepsi gidecek.
0: Ama
1: Elinize
0: başka.
1: yazılı
0: Ha,
1: olmayan...
0: anladım. Tabii.
1: Hayır, bunu şunun için söylüyorum. Bu
0: Anladım.
1: faaliyet öyle önemli ki, öyle önemli ki bu. Eğer biz bu faaliyeti yürütmezsek, bu işgalin altında ezildi, kusura bakmayın. Yani şu anda çoktan
0: Yazılı
1: başlamış
0: deyince
1: oldu.
0: aklıma şey geldi bir de. Bu yapay zeka falan meselesi var. Uzun başka
1: Hayır,
0: mesele.
1: bu çok önemli.
0: Çok önemli.
1: Ama diğer taraftan da diyorum, yazılı diye söylemek çok önemli ama kendi yapay zekamız, kendi arama motorumuz, kendi beynimiz önemli çok. Olmasa işgal başlamış demektir. Başladı şu an. Şu anda Türkiye'de işgal başladı.
0: Çok gereksiz bilgi vereyim bir tane bir şey bilgisi
1: Estağfurullah.
0: olsun. Şu bütün bu yapay zeka işte siber yazılımlar saldırılar dijital bir dünya var değil mi? Her şey dijital dünyada yüklü. Şu anda buraya bir atom bombası yapacak bilgiyi buraya koyabiliyorsun. Ama insanlar her şeyi yazılı olarak kalması konusunda dünyada bunu en başta Batı yapıyor. Onu da şöyle şu enteresan bir makale okudum onunla. Bir hard diskin yani dijital ortamda saklanan çünkü bunları inorganik bir takım elektronik parça üzerinde tutuyor. Dirençler falan filan tutuyorsun. Motherboard dedikleri şeyler gibi düşün. Daha gelişmiş hali tabii. Bunların bir en iyi şartlarda, en iyi atmosferik şartlarda 1000 yıl, 1500 yıl ömrü var. Sonra kayboluyorlar. Çok enteresan. Karbonla ilgili olduğu için.
1: Evet.
0: Fakat 5000 yıllık tabletler var.
1: Evet.
0: Yazılı.
1: Bir şey ilave edeceğim. Bak
0: Çok gerekiyor. Ama hocam ben
1: bu
0: son
1: tahakküm,
0: bitireyim hocam
1: bu
0: ya.
1: tahakküm çok önemli bak. Hakikaten bu işgal çok önemli. Şunu ilave edeyim ne olur.
0: Bir cümle.
1: Hayır.
0: Rica ederim.
1: Londra'da misyoner cemiyeti bir cemiyet var. Misyonerler cemiyeti. Bundan ta Abdülaziz'den döneminde anlatıyor. Oraya giden bir kaymakam anlatıyor. İslam dünyasında o gün içinde bak o gün için gerçekten İslam dünyasında olmayan eserler olduğunu orada görüyor. Basılı eserler, İslami eserler. Şimdi bunun çok daha kötü bir şeyi var. Şu anda bu yapay zeka firmaları basılı değerli önemli eserleri, özgün eserleri alıyorlar, yüksek paralar alıyorlar. Onlar kendileri kopyalıyorlar ve o aslını yok ediyorlar. Bu dediğim şey bir iki tane spesifik bir şey değil.
0: Anladım.
1: Çok
0: Ya
1: geniş
0: çok
1: kapsamlı bir şey.
0: Evet çok
1: Onun için
0: teşekkürler.
1: şu yapay zeka meselesi o kadar önemli ki biz bunu el
0: Tamam.
1: atmazsak işgal geçmiş olsun.
0: Çok
1: Hem
0: teşekkürler.
1: kültürel hem her türlü işgal altına girmişiz demektir.
0: Tamamdır. Hemen atlıyorum mevzuyu.
1: Buyurun.
0: Şöyle bir şey, duruşmalar devam ediyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü. Bak düzelttik değil mi? İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında iş adamı Hamit Demir inşaat ruhsatı için Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 8 milyon lira rüşvet istediğini söyledi. Ne oldu? Bir şey de şuradan da okuyayım. Diyor ki, burada bizim akışta da bahsetmiş. 8, yani diyor ki iş adamı Hamit, bravo, çok güzel iş adamı. Bak ne güzel iş insanı yazmamış, bravo. Tebrik ediyorum editör. İş adamı Halit Demir kendisinden 8 milyon lira rüşveti nasıl istediğini İmamoğlu'nun gözlerinin içine bak, böyle bak, baka baka anlatmış. Hani bu meşe, köknar, ardıç, çam ve kayın değil. Bu kayın, bu başka bir şey. Baka

0: Vardı ya Adana'daki çocuk var. Ben dua satıyorum dayı. Vardı ya dayı.
1: Ne diyordu? Diyor. Müfteri ne?
0: Kötü bir müfteri.
1: Kötü müfteri ha. Kötü yani, müfteri.
0: Kötü bir müfteriyiz. Müfteriler 5'e ayrılır. Öyle dememiş mi bunlar? Kötü, çok kötü, iyi. İyi müfteri, pembe müfteri. Bu dememiş. Burada susuz olmuş. Ne diyorsun abi? Ruhsatları adam diyor ki yani sonraki süreçlerde de kısmi para, kısmi daire olarak yani bir kısmını para ve daire vermiş. Seviyor demek ki bu daire maire. İmamoğlu İnşaat'ta var ya tabii. Daire işlerini anlıyor. Biliyor 3 villayı 15 milyona alıp 1,5 milyara falan satabilecek kapasiteye sahip bir kişi. Ve diyor ruhsatlarımı aldım ve inşaatımı bitirdim demiş. Bu kep ne oldu hocam? Kayın mayın meşeydi bunlara. Çıkıyor tek tek şimdi. Dün de çıktı. Öneş. Ondan önce bir tane daha çıktı. Baka baka dedik ben buna verdim dedi. Ne olacak hocam peki? Bir şey söyleyememiş bu sefer.
1: Susmuş. Abi bilemez. Yargı bağımsız. Sonucu bekliyoruz. Ben, evet. Ben sonucu şöyle bekliyorum. Bu dediklerini inşallah neticede tescillenir. Yargı kararıyla tescillenir inşallah. Önemli olan son en nihai olarak verecek karardır.
0: Şöyle bir yorum.
1: Bu ülkede ne 28 Şubat ne 12 Eylül hiçbirisi layık ile yargılanamadı.
0: Ya hala sende böyle bir şey
1: yargılanamadı.
0: Var. Yani bir kredi var sende bekletiyorsun.
1: Yargılanamadı abi yargılanamadı. 20 sene sonra bir şeyler yaptılar. Hepsi zaten affedersin neyine gelmiş tamam mı? 90 yaşına gelmiş gibi ölen ölmüş falan. Dolayısıyla bunları izliyoruz tamam. Ben şeye bakarım abi sonuca bakarım. Ben sonuçta tamam bak şöyle bir örgüt varmış. Bu örgüt şunları yapmış. Bu örgütün lideri İmamoğlu.
0: Cezalı kesilmiş.
1: Onu görürsek o zaman tamam derim.
0: Çünkü daha önce suç işleyenler bu ceza çekmediler karşılığında.
1: Çekmediler abi.
0: Şu an dediğim gibi işte Ertuğrul Özkök gibi, Fatih Altaylı gibi.
1: Atana rahmet.
0: Evet.
1: Atana rahmet. Adam evet. Elini kolunu sallıyor. Bak şimdi iyi söyledin bak. Bu adam AK Parti iktidarının 10. 15. yıllarında dahi ben 25 Şubat'ı destekledim. Şimdi de hala desteklerini yazan bir adam.
0: Evet, Hürriyet'te.
1: Sonra ne yapıyor biliyor musun? Mesela 2020 Kasım 2002'de bir yazı yazdı bu. Dikkatini çekerim. 3 Kasım'da biliyorsunuz AK Parti iktidar geldi. AK Parti seçimi kazandı. 20 Kasım'da 15-17 gün sonra bir yazı yazdı bu. Gel git yaşayan gazeteci diye işte. Ben işte gittim AK Parti merkezini ziyaret ettim. Şöyle yaptım böyle yaptım falan. Yani hidayete ermiş anlayacağın. Yazının özeti oydu. Onunla epey durumu idare etti. Geçen de bu biliyorsun bir hızını alamadı. Sayın Erdoğan'a bir diktatör suçlaması yaptı biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Sonra soruşturma açtılar.
0: Evet.
1: Gitti ifade falan verdi. Herhalde baktı biraz vaziyet kötü galiba. 3 gün önce bir yazı daha yazmış. 16 Ağustos'ta bir yazı daha yazmış. Gördün mü yazıyı?
0: Hı hı.
1: Gördün mü?
0: Neyle ilgili?
1: Yeni. Son 15 günde İstanbul Havalimanı 3 defa rekor kırdı. Yazının başlığı bu.
0: Tamam.
1: Tamam
0: mı? Detaya bakma ne diyor? Sonra...
1: Yeter gerize gerek yok.
0: O kadar mı?
1: Gerize önemli zaten. Yeterli. Gerizike. Bu ne biliyor musun? Arada böyle bir morfin veriyor. Böyle bir narkoz veriyor arada. Tamam övüyor yani. Buna biz şey deriz. Döverek, överek dövmek deriz. Böyle bir arada narkoz veriyor. Bak övüyor. AK Parti'nin bazı yer gelenleri de diyorlar hani ki.
0: Derici sevdiği bak, deriyi yerden yere vururmuş gibi. Deriyi
1: AK Parti'nin yer gelenleri bazıları
0: seviyor,
1: diyor
0: fakat
1: ki.
0: Dövüyor.
1: Bak adam dönmüş ya dönüşmüş tamam mı? Ve adam durduğu köşede istihbar sahibi bir adam oluyor. Sonra yine diktatör demeyi övmeye devam ediyor. Bununla ilgili ben yazı da yazdım. Video da çektim bu adamla ilgili. Tamam.
0: Şey de öyle abi. Yılmaz Özil de öyle.
1: Tamam.
0: Geçenlerde acılı mı acısız mı değişecek diyen şimdi, adama güzelleme yazmış. Adam tam düzeldi diyorsun. Hemen sapıtıyor 2 dakika sonra.
1: Bu adam
0: kafayı.
1: Bütün darbelerin iletişim koordinatörüdür bu adam.
0: Evet.
1: Şimdi bu adam yaralanmasa ben nasıl İmamoğlu'nun cezasını çekeceğine
0: ama bu sefer inan buna güven hocam.
1: Belki
0: bu
1: göreceğiz sonuç.
0: Fikri takip yapacağız.
1: Görelim.
0: O 10 milyon da hesabını soracağız.
1: Görelim abi.
0: Muhittin Böcek 5'i vermiş onu ödememiş hala.
1: Görelim helal olsun
0: 10 milyon
1: diyelim.
0: Ödenecek hocam o 10
1: görelim
0: milyon.
1: Helal olsun diyelim.
0: Tamam mı? Yani fikri takip hocam. Peki. Göreceğiz. Sen güven abi. İşte. Türkiye'de ben sana Türkiye gerçekten bu dönemde çok büyük bir şans. Bu büyük bir fırsat
1: doğru.
0: Türkiye için. Bağırsakları temizlemek için muhteşem bir şans. CHP çok daha görünür oldu. Ne menen bir şey oldukları ortaya çıktı. Çok daha rahat konuşabiliyor.
1: Ergan'ın soruşmasında
0: Yürüyen bebeğin baklava kutuları yürüyorlar ortaya çıktı. Bu sayede CHP biraz görünür
1: İnşallah.
0: Oldu. Biraz daha ciddi bir şey görünmeye başladı. Nedir? Metres, santimetres hepsi ortaya çıktı. Merak etme inşallah. Ben Allah'ın izniyle ben özellikle Adalet Bakanımıza güveniyorum. İçişleri Bakanlığı'na güveniyorum. Çok güzel operasyonlar da yapıyorlar. Ve neticesi iyi olur inşallah bu ülke bu musibetten kurtulması
1: benim
0: lazım.
1: Benim buradaki endişemin sebebi...
0: Süren bitti.
1: Endişemin sebebi...
0: Süren bitti hocam.
1: Yargının bağımsız olmasından. Hani diyor ya talimat verilmediğinden ben endişe ediyorum. Çünkü...
0: Ne demek yani o yargının bağımsız olmasından?
1: Diyorlar ya talimat veriyor saraydan. Ha. Öyle bir şey yok işte. Öyle bir şey olsa tabii. Daha rahat olurdum ben.
0: Tamam.
1: Anlatabildim mi?

0: Hocam büyük adamsın. Ondan dolayı mı? Bu yanlış anlaşılmasın yalnız. Sakın kesmeyin burayı. Yani talimat derken bu adamın ben ne menen bir şey olduğunu.
1: Talimat verilmiyor. Öyle olsaydı ben aşırı, ne anlatamadım yani.
0: Aşırı hürriyet, aşırı ultra demokrasi çünkü, bizi bozabilir
1: çünkü
0: demek istiyorsun.
1: Çünkü tamam. Ergen Efendi soruşmasa da bağırsaklar temizleniyor demiş tabii, o zaman bize. Tabii.
0: Ama yani o davalar o başka bir mevzu. İşte. Yani herkes şey yapmış, abi sen adamdan ne istiyorsun diye. Arkadaşlar ben adamdan iş istemiyorum. Noel Barık benim değerli, çok beğendiğim.
1: Ya, problem yok, ben rahatım. Ay,
0: evet doğru ben söylüyorum. Ben niye kabul ediyorum ki? Evet yani size de kavga ediyorum adam. Beğenmediyorsa söyleyeceğim tabii, konuk da olsa.
1: Herhalde
0: o samimiyetimiz var aramızda.
1: Söylemezsen o zaman
0: merak
1: üzülürüm.
0: Programı da bitireceğim de bu haftanın son programı, haftaya tekrar görüşeceğiz inşallah hocam.
1: Pazartesi inşallah.
0: Pazartesi inşallah görüşeceğiz. Burada bir sürü şey vardı, bunları konuşamadık.
1: Devam ederiz inşallah.
0: Abi müzik de verdi reji. Ya müziği verdi, 30 saniye versen bir soru sorsam olur mu? 30 saniye ver ya. Olur dedi bak, o da acılı bana. Olur olsun dedi. Ne derdi ona? Hocam şu tartışmaya ne diyorsun? Demişler ki artık bundan sonra şey yapalım. Yeni partide baba ocağı, cumhuriyeti kurucu iradesi, efendim aklın temsilcisi gibi CHP'yi çağrıştıran ifadelerden kaçınalım demişler. Tamam, yeni parti. Kuvacılık bitti mi hocam, ne diyorsun, bir cümle kur.
1: Tam aslında kuvacılık yeni başlıyor bence.
0: Ne?
1: Evet.
0: Ama adam demişler biz CHP'li değiliz.
1: Sen anlamazsın onların. Onların işi gücü katakullidir. Sen anlamazsın abim. Oyun sonu önemli onlar için. Az ederim.
0: Peki abi bak sağ ol. Valla 30 saniye tutturdu. Helal olsun. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Efendim günün manşeti burada sona erdi. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: Hadi.
1: Spor araba.
6: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var.
12: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
13: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satın alın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
6: Hesap basit.
7: Hadi.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
10: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma giderek derinleşiyor efendim. Kuriş'in firari kardeşi İlmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken Muğla'da yakalandılar. Kaçma hazırlığı yaparken kullandıkları o araçtaysa dikkat çeken bir isim ortaya çıktı. Şimdi tüm bu detayları 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'dan alacağız. Mustafa Daştan merhaba. Hilmi Tuna Kuriş soruşturması derinleşirken kardeşi ve Erhan Yılmaz'ın kaçma hazırlığı yaparken kullanılan araçta oldukça önemli bir detay var. O detaya ilişkin detayları ve son durumu senden alalım.
1: Duygu Göktürk, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen soruşturmadaki en kilit isimlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş. Şimdi Hilmi Tuna Kuriş ismini kamuoyu soruşturmayla öğrendi. Ama özellikle dikkat çeken olay ne zaman yaşanmıştı? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bu Kuriş'lerin kasasına yönelik bir adres tespit edildi. Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine kayıtlı bir kasa, betonla güçlendirilmiş bir kasa içerisinden 206 kilogramlık altın çıkmıştı. Firariydi. Yurt dışına kaçacağına yönelik bazı söylentiler vardı. Emniyet teşkilatı peşindeydi zaten. İstanbul Emniyeti Hilmi Tuna Kuriş'in öncelikle Muğla'da olduğunu tespit etti. Daha sonrasında nokta atışı, hani evinin adresine kadar belirlendi İstanbul Emniyeti tarafından. Marmaris'te, hemen mahallesinde söyleyelim, Bozbey mahallesinde olduğu belirlendi ve arkasından operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Kimler yakalandı? Hilmi Tuna Kuriş yakalananlar arasında. Diğer taraftan yine soruşturmanın kilit isimlerinden bir tanesi Erhan Yılmaz ismi de yine Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik böyle kilit isimlerden bir tanesi. Erhan Yılmaz da yine yakalananlar arasında. Şimdi yakalanmayla alakalı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma İstanbul'la koordineli bir şekilde yürütülüyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarından yapılan operasyonda açıklamada operasyonun özellikle titizlikle yürütüldüğünün bir kez daha altı çizildi. Bir de bu yakalamada önemli bir detay var. Şimdi arkadaşlarım getirdiler ekrana, bir arabadan bahsediliyor. Bu Muğla'ya kaçarken ve Muğla içerisinde de sürekli olarak kullanılan bir araba. 34SL313 plakalı bir araçtan bahsediyorum Duygu Göktürk. Aracın plakasına kadar verdim. Neden? Çünkü şöyle bir detay var. Bu araç kimin üzerine tahsisli çıktı biliyor musunuz? Normalde yakalanan insanların, o kişilerin adına daha öncesinden tahsisli olduğu ya da onların yakın çevresinden, onlarla ilişkisi olan birisiyle tahsisli çıkmasını bekliyoruz bu aracın. Şimdi aracın tahsisli olduğu kişi daha öncesinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan, bakın eski İçişleri Bakanı ve son olarak da milletvekilliği seçimlerinde İyi Parti'nin Ordu birinci sıra milletvekili adayı olan, kimden bahsediyorum? İdris Naim Şahin'den bahsediyorum. İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar bu aracın kayıtlı olduğu belirlendi. Tabii İdris Naim Şahin'le alakalı daha öncesinde biliyorsunuz bazı FETÖ iddiaları da ortaya atılmıştı. Kamuoyu İdris Naim Şahin adını nasıl hatırlayacak? Belki böyle ismini zikredince çok fazla hatırlanmayabilir ama katıldığı organizasyonlarda vatandaşlara takla attırmaya çalışmasıyla aslına bakarsanız akıllara, hafızalara kazınan bir İçişleri Bakanı kendisi. İdris Naim Şahin. Hadi bakalım bir takla at da görelim ya da takla atamıyorsan hadi o zaman bir göbek at. Bari attığın göbeklerle bakalım ne kadar seviniyorsun şeklinde ifadeler kullanarak kamuoyunun hafızalarına kazınmış eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den bahsediyoruz. Yani bu Alihan Kuriş suç örgütünde peşine düşülen firari Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi ve beraberinde Erhan Yılmaz'ın yakalandığı araç, eski İçişleri Bakanı, son olarak da İyi Parti'nin Ordu'dan birinci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çıktı. Bunun altını bir kez daha çizelim. Bu fotoğraflarda şu anda ekranlara getiriliyor. Arkadaşlarım getirdiler hemen. Yine yakalanmanın hemen arkasından çekilen, emniyet birimleri tarafından çekilen, kayıt altına alınan fotoğraflar. O fotoğraflarda kimleri görüyoruz biz? Alihan Kuriş suç örgütünün kasası olarak bilinen Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş'in kardeşi ve aynı zamanda da Erhan Yılmaz'ın fotoğraflarını görüyoruz. Paylaşılan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul koordinasyonunda paylaşılan fotoğraflardı. Şimdi bu isimler emniyete alındılar. Emniyette ifadeler olacak. Daha sonrasında sevk edilecekler. Ve sevk ardından yine savcılığa ifade vermeleri bekleniyor. Savcılığa verecek ifadeyle beraber suç örgütünün özellikle diğer halkaları da deşifre olacak. Gün içerisinde bu soruşturmaya ilişkin yeni detayların açıklamasını bekliyoruz. Gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika gelişmeleri oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından bir kez daha aktaracağımızı belirtelim. Sözü tekrar şimdilik merkeze bırakalım. Duygu Göktürk.
0: Mustafa Daş'tan teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan detayları bizlerle paylaştı. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. MHP lideri Bahçeli'den oldukça önemli açıklamalar geldi. Bahçeli açıklamasında İsrail'e tepki gösterdi. Bölgemizi yeni gerilime sürükleyecek adımlardan vazgeçmeli dedi Netanyahu'ya ilişkin. MHP lideri Bahçeli'den İsrail'e oldukça sert tepki geldi efendim. Bölgemizi yeni gerilime sürükleyecek adımdan vazgeçmeli ifadelerini kullandı MHP lideri. İsrail hukuksal olarak etkisizleştirilmeli. İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı ifadelerini kullandı. İsrail'in son dönemlerde özellikle de İsrail'de seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte Netanyahu tarafından Türkiye'yi kışkırtan adımlar atması dikkat çekiyordu. Bu nedenle de oldukça tepki çeken açıklamalar gelmişti. Bu açıklamalara MHP lideri Devlet Bahçeli'den de bir tepki geldi. Bahçeli bölgemizi yeni gerilime sürükleyecek adımdan vazgeçmeli ifadelerini kullandı. İsrail hukuksal olarak etkisizleştirilmeli, İsrail Türkiye'yi kışkırtmamalı dedi MHP lideri Bahçeli açıklamasında. Bölgemizi yeni gerilime sürükleyecek bu adımdan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun'un da şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada otopsi videosu savcılığa teslim edildi. Önce bu video yok denmişti. Ardından arşivlerden o video çıkarılarak savcılığa teslim edildi. Açılan mezardan alınan örneklerde de zehirlenme ve boğulma ihtimali araştırılıyor. Detaylara bakalım.
2: Yok denilen video 10 yıl sonra ortaya çıktı. Önce resmi yazıyla böyle bir kayıt yok denildi. Aradan aylar geçti ve Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki otopsisine ait video 10 yıl sonra arşivden çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri iki kez istemişti. Adli Tıp Kurumu otopsiye ait video kaydı bulunmadığını bildirmişti. Fakat Deniz Olgun'un mezarının açılmasından hemen önce tablo değişti. Fiziki ve elektronik arşiv tekrar tarandı ve bu kez video bulundu. O kayıt savcılığa teslim edildi. Mezar açıldı, yeni örnekler alındı. Aynı soruşturmada Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri de açıldı. Naaştan saç, kemik ve doku örnekleri alındı. İşlemlerin ardından örnekler yeniden kabre konuldu. Çünkü 2016'daki ilk incelemede ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metaller saptanmıştı. Yeni incelemede artık iki kritik soruya cevap aranacak. Arif Ahmet Deniz Olgun zehirlendi mi yoksa boğularak mı öldürüldü? 10 yıl önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm, şimdi yeni bir cinayet soruşturmasının konusu ve yok denilen otopsi videosu da artık savcılığın elinde.
0: Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmayla ilgili oldukça önemli yeni detaylar var efendim. Bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Bilgisayar kasası içlerinin boş olduğu görüldü. Öte yandan bazı bilgisayarların ekranları olmasına rağmen kasalarının olmaması dikkat çekti. Ele geçirilen bilgisayar kasalarının açıldığı ve içerisindeki parçaların

0: ise söküldüğü tespit edildi. İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve çok sayıda şüpheli yakalandı bu operasyonlar sonucunda. Operasyonlara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamalarda bulundu ve bu mücadelenin suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyledi.
1: Suç örgütüne geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul'un turistik bölgelerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında özellikle yabancı turistlerin hedef alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyası kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüpheliler turistlerin yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyordu. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden örgüt üyeleri, yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma veya perdeleme yöntemleriyle yan kesicilik yaparak birçok kişiyi mağdur etti. Organize yan kesicilik ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları tespit edildi. Örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 10 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği değerlendirildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgüt lideri ve yardımcıları başta olmak üzere şüpheliler tek tek gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir ifadesini kullandı. Öte yandan 19 Eylül 2025'te Emircan Övünç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi. Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada 27 kişinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken 32 aktif şüpheliye yönelik İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 28 şüpheli yakalandı ve örgüt yöneticileri gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda silahlar, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. İstanbul ve İzmir'de başlatılan soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor.
0: İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etme planına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Ömer Çelik açıklamasında dünyanın yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun mekansal soykırım yaptığına dikkati çekti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı bir planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etmeye çalıştığını belirtti. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların sessiz kalmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir.

İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.

0: Teknofest Mavi Vatan heyecanı Gölcük Tersane Komutanlığı'nda sürüyor. Çok sayıda yerli ve milli araçlara vatandaşın ilgisi de oldukça yoğun. Onlardan biri de Zaha, yani zırhlı amfibi hücum aracı. Şimdi sizleri o noktaya götürelim. O noktada 24 muhabiri Eren Coşkun dili bizleri bekliyor. Detayları Eren'den alalım.
1: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde devam ediyor. Tabii Gölcük Tersanesi'nde ilk kez görücüye çıkmış çok sayıda da aslında unsur var. Tabii bu sene Mavi Vatan temasıyla denizde özellikle ağır basan bir gücümüz var ama tabii kara araçları da yoğun ilgi görüyor. Görmüş olduğunuzda aslında zırhlı amfibik hücum aracı Zaha'dan bahsediyoruz. Oldukça dikkat çekici özellikleriyle çünkü Türk Deniz Kuvvetleri'nin amfibi zırhlı aracı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirildi ve hem karada hem de denizde görev yapabilen önemli bir araçtan bahsediyoruz. Peki bu kadar önemli yapan ne diyecek olursanız aslında bu araç çıkarma gemisinden denize inebiliyor. Gemi ile kıyı arasındaki mesafeyi de hızla geçerek deniz piyadelerini koruma altında karaya ulaştırabiliyor. Yani bir bakıma karadaki unsurların, ekiplerin en savunucu, en koruyucu gücü haline gelmiş durumda Zaha. Zaten dışarıdan baktığınız zaman da ne kadar sağlam olduğunu da elbetinde bir kez daha görebiliyorsunuz. Bakın Ali Kemal göstersin. Meraklıları da yakından görmek isteyenler de biz de o tarafa gidelim hatta. Aracın içini, tankın içini görmek isteyenler de o noktada toplanmış vaziyette. Tabii sadece denizden karaya değil, karadan gemiye ve adadan adaya da yüzebilme özelliğine sahip ve Zaha'nın denizdeki azami hızının da 7 knot, yani yaklaşık 13 kilometre olduğunu söyleyelim. Karada ise saatte 70 kilometre hıza çıkabiliyorlar ve özellikle de 90 santimye varabilen dik engelleri bile aşacak kapasiteye sahip, oldukça kuvvetli olduğunu söyleyelim. Bakın burada da bir simülatör aracılığıyla da yine miniklerinde deneyimleme fırsatı olduğunu söyleyelim. Bakın Ali Kemal buradan da gösterebilirsek eğer, şimdi bizim arkadaşımız buradan komut verdiği takdirde onu da oynatmış oluyorsun aslında, değil mi? İndirdiğin zaman şöyle gösterebilirsek eğer, kumandadan da hemen üstündeki başlığı da işte bu şekilde kontrol edebiliyor, simüle edebiliyorlar. Tabii bir yandan da dikkat çekici noktası aslında ateş gücü, çünkü Zaha'nın üzerinde bulunan Çaka uzaktan kumandalı kulesini gösteriyor şimdi Ali Kemal sizlere. Bu uzaktan kumandalı kule sayesinde de aslında 12 kilometrelik makineli tüfek ve 40 milimetrelik otomatik bomba atarla donatılmış durumda büyük bir aslında cihaz, araçtan bahsediyoruz. Karada zırhlı bir muhabere aracı, denizde ise bir amfibi platform olarak görev yapıyor ve şu dakikalarda da aslında yoğun bir şekilde Gölcük Tersanesi'nde meraklılarını ziyaret etmeye devam ettiklerini, bir yandan da deneyimleme fırsatına sahip olanların da gördüğünüz gibi devasa başlığı da ufak bir kontrol aracıyla deneyimleme fırsatını bulduklarını söyleyelim. Ve tabii ki de Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde bütün hızıyla büyük bir ziyaretçi kalabalığıyla devam ederken bizler de gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz diyelim.
0: 24 muhabiri Eren Coşkun Dili'ye teşekkür edelim ve tufanla devam edelim efendim. Tufan kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşuyor.
2: Tufan kamikaze insansız deniz aracı Türkiye'de ilk kez suya indirildi. Aselsan'ın sosyal medya hesabından Deniz Harbi'nde oyunun kurallarını değiştiren Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez sularımızda notuyla paylaşım yapıldı. Tufan yüksek infilaklı duyarsız harp başlığı taşıyabilen, sürü halinde görev icra edebilen, ileri seviye durumsal farkındalık ve otonomi kabiliyetine sahip kamikaze insansız deniz aracı olarak öne çıkıyor. İnsansız deniz aracı Tufan, kaçınma manevralarını uygulayabilme, hareketli hareketsiz engellerden saklanabilme, yapay zeka görüntü tabanlı hedef tespiti ve angajman kabiliyetlerine sahip. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda, "Milletimizi Teknofest Mavi Vatan'da Tufan'ı yakından görmeye davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Tufan Kamikaze insansız deniz aracı 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçileriyle buluşuyor.

0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli lokomotifi E5000 kalitesini Avrupa'ya kanıtladı efendim. Avrupa standartlarında üretildiği tescillendi.
1: Bugün TÜRESAŞ'ımızın ürettiği yerli ve milli lokomotifimiz E5000'in sertifika işlemini gerçekleştirmiş olduk.
2: Yerli ve milli imkanlarla Eskişehir'de üretildi, Avrupa standartlarında olduğu tescillendi.
1: Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Türkiye'de çalışmasında zaten problem yoktu. Dolayısıyla yerli ve milli bir lokomotifin dünya standartlarında üretilebilir olduğunu da belgelemiş olduk.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ tarafından Eskişehir'de üretilen Türkiye'nin ilk elektrikli lokomotifleri artık Avrupa standartlarında. Bakan Uraloğlu da yerli ve milli elektrikli lokomotiflerin yurt içi kullanımının dışında artık dünya pazarına da açıldığına dikkati çekti.
1: Artık biz onu bu vesileyle hem Avrupa Birliği'ne hem de bütün dünyaya satabilme imkanına da sahip olduk.
2: Öte yandan E5000 lokomotif projesi kapsamında 95 yeni nesil elektrikli lokomotif üretilmesi planlanıyor. Seri üretimi devam eden proje kapsamında bugüne kadar 30 lokomotifin üretimi tamamlandı.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları migren hastaları için yeni bir araştırma yaptı ve ışık hassasiyeti yaşayan migren hastaları için bir aydınlatma sistemi geliştirildi. O sistemin detayını ekranlara taşıyalım.
1: Şiddetli baş ağrısı, ışık, ses ve kokuya karşı aşırı hassasiyet, bazense mide bulantısı. Migren atağı geçiren pek çok kişi bu deneyimleri yaşıyor. Bilim insanları belirtileri azaltmak için araştırmalar yapıyor. Şimdi ise ışığa maruz kalan migrenli kişilere özel ışık geliştirildi. Migren günlük ışığı acı verici hale getirebilir. Bazı kişiler semptomları yönetmek için karanlığa çekilmeye zorlanabilir. Arizona Eyalet Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma buna bir çözüm buldu. Normal aydınlatmaya benzeyen ancak migrenli kişilerde görsel rahatsızlığı ve baş ağrısının şiddetini azaltabilen yeşil zenginleştirilmiş beyaz ışık üretildi.
2: Migren hastalarında beyaz ışık spektrumunun ışık hassasiyeti ve baş ağrısı şiddeti üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla iki ön klinik araştırma gerçekleştirdik.
1: Bu araştırma yeşil ışığın migren hastaları için daha kolay tolere edilebileceğine dair önceki bulgulara dayandırıldı. Araştırmacılar yeşille zenginleştirilmiş beyaz ışığın daha parlak bir çözüm sunup sunamayacağını inceledi.
2: Bu nöro optimize edilmiş beyaz ışığa sadece 10 dakika maruz kalmak, migren hastalarında ataklar arası ve ataklar sırasında görsel rahatsızlığı önemli ölçüde azalttı.
1: Bu çalışma tüketiciler için nöro optimize edilmiş aydınlatma cihazları geliştiren bir girişimin ortaya çıkmasına yol açtı. Aydınlatma sisteminin ilk klinik kullanımı Arizona'da Dr. Bondi Baş Ağrısı Merkezi'nde gerçekleşti. Burada nörolog ve baş ağrısı uzmanı Brooklyn Bondi ışıkları hasta bakım alanlarında kullanıyor.
0: Yapay zeka meslekleri dönüştürmeye devam ediyor. Yapay zeka ile üretilen kitapların sayısı son dönemde epeyce arttı. Peki sektörün geleceğinde ne var? Cevabı haberimizde.
3: Kitap ben fiziksel okumayı tercih ediyorum ya, normal bir şekilde. Bir insanın duygularını yansıtması çok fazla önemli. Çok ünlü yazarlarımız, çok büyük yazarlarımız var. Onların duygusunu es geçemeyiz bence yani. Yapay zeka, yani dediğimiz gibi yapay zeka. O yüzden ben mantıklı bulmuyorum.
4: Fiziksel olarak tabii ki. Ne? Onun ayrı bir kokusu var. Altını çizeceksiniz. Yapay zekada yapamazsınız.
5: Fikir üreten, tavsiye veren, problem çözen yapay zeka şimdi de kitap raflarına el attı.
6: İnsan eliyle kitap yazmak aylar hatta yıllar sürerken yapay zeka aynı sürede yüzlerce eser üretebiliyor. Kitap pazarındaki dengeler tamamen değişiyor.
7: Bunu biz bir araştırma için kullanırsak, iyi bir kaynak için oluşturmak için kullanırsak çok da faydalı yanları var. Ne yazık ki faydasız olan tarafı, eğer bu konuda bir yetkinliğiniz yoksa ve sadece yapay zeka ile bir ürün üretiyorsanız, ne yazık ki bir kitap yazıyorsanız, bunun okuyucuda karşılığı olmayacağı ve okuyucuyu aslında yoracağı ve bıktıracağı olması.
5: Ocak 2023 ile Mart 2026 arasında bağımsız yayımlanan 14.000'den fazla e-kitabı inceleyen araştırma çarpıcı sonucu ortaya koydu.

0: Kitapların yaklaşık %20'sinde, metnin en az %25'inde yapay zeka kullanıldığı tespit edildi.
1: Dijital kitap sayısı hızla artarken gelir aynı hızda büyümüyor. Kitap sayısındaki patlama yazarların rekabetine ve kazancın gerilemesine yol açıyor.
2: Yazarların yazmanın ötesinde kitabını duyurmakla ilgili bir iş yükleri var. Ve bunun için yıllar, aylar harcıyorlar bir araştırmayı yapmak ya da bir yaratıcı bir metin ortaya koymak için. Ama bakıyorsunuz ki yapay zekada yüzlerce sayfayı saatler içinde oluşturabiliyorsunuz. Okuyucu bunu ayırt edemiyor bu sefer. İkisi arasındaki farkı bulamıyor.
0: Yaklaşık 500 bin e-kitabın satış verilerine göre kitap sayısı 19,2 kat artarken toplam gelir 8,9 kat büyüdü. Böylece kitap başına düşen ortalama kazanç geriledi.
1: Şimdi ise yayıncılık dünyasının önünde iki soru var. Yapay zeka ile üretilen eserler nasıl denetlenecek ve insan emeği nasıl korunacak?
2: Yani bir kitabın yapay zeka ile yazıldığını anlayabilecek daha doğru araçlar üretmek gerekiyor. Bugün çok o noktada değiliz ne yazık ki. Araçlara sorduğunuzda ne yazık ki size birçok metin için %97, %80 yapay zeka diyor ama böyle değil. O zaman neye bakıyoruz? Aslında kişinin özgünlüğüne bakmak çok önemli. Yazarın özgünlüğüne. Eğer teknik bir konu yazıyorsa, iş dünyası gibi, kişisel gelişim gibi, bu sefer de tecrübesine bakmakta fayda var. Okuyucu ancak iyi metinleri böyle ayırabilir birbirinden.
0: Yapay zeka kitap yazarlığına soyunsa da vatandaş için eline aldığı kitabın kokusunu duymak bambaşka bir zevk.
3: Ben kitapları çok seviyorum. Ben koleksiyon yapıyorum. Epic tabletleri var. Çocuklar da okullarda kullanıyorlar. Bilmiyorum yani. Yani kullanan var ya.
4: Ama çok... siz tercih etmiyorsunuz.
3: Ben de eski. Eski kafalıyım ben.
5: Bizim jenerasyon biraz daha böyle hani elinde kitabı tutma hissiyle hareket etmeyi seviyor. Hani bir kütüphanem olsun, kitabı istediğim zaman elimde hissedebileyim istiyor.
6: İstanbul Medipol Üniversitesi 2026 YKS yerleştirme sonuçlarında da başarı geleneğini sürdürdü efendim. İşte bu gurur tablosu kamuoyuna tanıtıldı. İzleyelim.
7: Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne kaliteli eğitim ve araştırmaya önem vermiş, modern kampüsleriyle, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla, nitelikli akademik ve idari personeliyle güçlü bir eğitim ve araştırma ekosistemi oluşturmuştur.
8: Gelenek bozulmadı. YKS'de dereceye giren öğrencilerin tercihi değişmedi. Medipol'de yine yıldızlar geçiti vardı.
9: Mehmet Ozan Dormul, Antalya'dan geliyorum. Türkiye 44.sü oldum eşit ağırlık alanında. Medipol Üniversitesi Yapay Zeka ve İşletme bölümünü tercih ettim. İlk tercihim de tuttu.
8: Şimdi aslında stresli bir dönemi geride bıraktınız. İstediğin bölüme yerleştin. Neler hissediyorsun?
9: Mutluyum. Buranın bana sağlayacağı olanaklar yurt dışı olsun, burs olsun, ilerisi için de mutluyum yani Medipol'ü tercih ettiğim için.
8: İstanbul Medipol Üniversitesi 2016'dan beri YKS şampiyonlarının tercih listesinde yer alıyor. 2026 yerleştirme sonuçlarındaysa ilk 5'teki 4 öğrenci ve ilk 100'deki 27 öğrenci üniversiteyi tercih etti. 3 Türkiye birincisi de Medipol Uluslararası Tıp Fakültesini tercih etti.
10: Ben Osman Murat Akbaş. 2026'da yapılan YKS sınavında sayısalda TÜBİTAK puanıyla Türkiye birincisi oldum. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine yerleştim. Hislerim de çok mutluyum, çok gururluyum. Neden Medipol? Çünkü açıkçası Medipol'ün vizyonunu seviyorum. Öğrencilere katmaya çalıştığı vizyonu seviyorum. Sürekli geleceğe bakıyorlar, geleceğe dair çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda çok fazla imkan sağlıyorlar.
11: Ben Muhammed Fatih Akbaş. Bu sene ek TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincisi oldum sayısalda. Tercih olarak da İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesini tercih ettim. İstanbul Medipol'un öğrenciye kattığı araştırma vizyonu beni en çok etkiledi. Ve bizlere sağladığı yurt dışı imkanları tercih etmemdeki en büyük faktördü.
8: Üniversitenin yapay zeka odaklı programları da tercih edilenler arasında yer aldı. İlk öğrencilerini alan işletme ve yapay zeka bölümü bu yıl ilk 208'lik başarı sıralamasından öğrenci kabul ederek eşit ağırlıkta ilk yılında en yüksek puanlı 5. bölüm oldu. Felsefe ve yapay zeka bölümü ilk 753'ten, tarih ve yapay zeka bölümü de ilk 1112'den öğrenci aldı. Yapay zeka mühendisliği programı ise ilk 182'lik sıralamadan tercih edilerek alanın ikinci kez zirveye yerleşti.
7: Tıpta, hukukta, tarihte, felsefede, işletmede, ekonomide istiyoruz. Gelecekte fark yaratacak olan budur. Bu gelecek öngörüsüyle Medipol Üniversitesi olarak geçtiğimiz yıl yapay zeka mühendisliği programını açtık. Bu yıl tarih, felsefe ve işletme alanlarında yapay zeka disipliniyle entegre yeni vizyoner programlar açtık. Mevcut birçok programımızın müfredatına, ki bunlar arasında tıp ve hukuk da var, bilgisayar programlama ve temel yapay zeka derslerine dahil ettik.
8: Dereceye yerleşen öğrencilere sunulan destekler arasında aylık 50 bin liraya varan eğitim bursu, ücretsiz yurt ve yemek, yurt dışında dil eğitimi imkanı bulunuyor. Mezuniyet sonrasında akademik kariyer isteyenlere ise Aziz Sancar yurt dışı doktora bursları kapsamında dünyanın en iyi ilk 50 üniversitesinde doktora eğitimi için yılda 40 bin dolara kadar destek sağlanıyor.
6: Bültenimizi noktaladık ama bir yere ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından kahve molasıyla burada olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hadi.
2: Onlar da alamamış.
3: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
2: Bak sessiz, sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
3: O zaman spor araba.
2: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
4: Yok artık.
5: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
5: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Aa, peki ne var?
5: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
6: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınız oluyor.
9: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Olur. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan

0: da çözüyor ve ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
2: E ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
4: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında...

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, kahve molasıyla karşınızdayız. Türkiye stratejik teknoloji alanında insan kaynağı hamlesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk etapta 550 doktor öğrencisinin yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yetiştirileceğini açıkladı. Bu sayının 5 yıl sonunda 3000'e ulaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'na ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını ifade etti. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçileceğini belirtti. Bu öğrencilerin 20 araştırma üniversitesine yerleştirileceğini aktardı. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını dile getirdi. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz ifadelerini kullandı. Geleceğin teknolojilerini geliştiren ve dünyaya sunan tam bağımsız Türkiye için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi. Ve altında rally devam ediyor efendim. Gram altın 4 ay sonra ilk defa 7000 TL'yi aştı. 3 haftalık yükseliş serisini yakalayan ve bu haftayı da %3,5 primle tamamlamaya hazırlanan ons fiyatı da 4530 dolardan fiyatlandı. Gram altında 4 ay sonra bir ilk yaşandı. Piyasalarda gram altın ilk defa 7000 TL barajını aşmış oldu. Spot gram altın fiyatında sadece Ağustos ayındaki yükseliş %13'ü geçti. Altın fiyatlarını bu hafta destekleyen en önemli gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı oldu. Haberleri aktardık, piyasalara da göz atalım efendim. Borsa İstanbul'a başlıyoruz. BIST 100 endeksine baktığımızda BIST 100 endeksinin şu anda 14.495 puandan işlem gördüğünü görüyoruz. Kur tarafıyla devam edelim. Kur tarafına baktığımızda da dolar şu anda 48'den euro 56'dan işlem görüyor. Altın tarafıyla devam edelim. Altın tarafında gram altında ilgili gelişmeyi az önce aktarmıştık. Gram altın 7000 liranın üzerine çıktı. Şu anda da 7086 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11586 lira. Cumhuriyet altını 47320 lira. Ons altınsa 4585 dolar diyoruz ve petrole devam ediyoruz. Petrolde Brent petrol 93 doların üzerinde diyelim ve faizle devam edelim. Son olarak faize bakıyoruz. Tahvil %40'dan, repoysa %11'den işlem görüyor. Piyasaları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray yayın konuğumuz. Tunç Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, yayınlarım bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin tahvil geri alım programına ilişkin hamlesi sonrası altın tarafında yükseliş oldu. 3 haftalık yükselişe ilerliyor. Gram da uzun bir aranın ardından 7000 TL seviyesini gördü. Bu altındaki yükseliş kalıcı mı, devam eder mi dersiniz?
2: Aslında şimdi baktığım zaman altın tarafında bir kere teknik ufak bir şey söylemek isterim. 4500 dolar seviyesi çok önemli bir noktada altın onsu tarafında. Şimdi bu seviyenin yukarı yönde kırıldığını görüyoruz. Fakat arka plandaki temel nedenlere baktığımız zaman da dediğiniz gibi ABD tarafının burada tahvil alımlarının devreye girmesi, altın tarafının yukarı yönlü bir sert hareketlenme yapması sebebiyet verdi. Zaten ETF'ler tarafında yavaş bir alta döndüğü karşımıza geliyordu. Çin tarafından ve Merkez Bankası tarafından altın alımlarını gözlemliyordu. Bu da aslında baktığımızda altın destekleyen unsur olarak ön plana çıkıyor. Fakat buradaki kritik olan nokta, biz altın

0: geri çekimi gördüğümüz dönemde işte 5200 dolarlardan 4000 dolara kadar geri çekildiğini gördüğümüz dönemlerde dolar endeksinin bir güçlenme potansiyeli var. Dolar endeksinin güçlendiğini gördük. Fed'in faiz artışı ihtimalleri piyasaya yansımıştı. Bu da altına geri çekilme sebep vermişti ki likidite krizinden dolayı da altın satışları birazcık vardı diyelim. Şimdi son yapılan ABD son yaptığı hamleyle birlikte burada dolar endeksi güçsüzleşmesine sebep. Çünkü ABD tahvili, yani uzun vadeli tahvillerine bu tarz müdahalenin yapılması geçici bir çözüm olarak piyasada yorumlanıyor ve artık görülüyor. Çünkü tahvil rakamının bu kadar yüksek olması sebeplerine baktığımız zaman işte kamu borçlu olsun, ABD ve İran arasındaki savaş durumunun, gerginlik durumunun devam ediyor oluyor olması olsun. Buradaki yapay zekadan dolayı oluşma ihtimali olan enflasyon ihtimali olmuş olması olsun. Bunların hepsine baktığımızda uzun vadeli enflasyon beklentisini bize gösteriyor. Uzun vadeli enflasyon beklentisi bizim karşımıza çıkacaksa da bu da birazcık altın gibi emtiyanın hareketlenmesi her zaman sebebiyet vermiş. Kısa vadeli enflasyon beklentisi olsa Fed'in faiz artışları tekrardan konuşulur. O zaman işte altın tarafında geri çekilmeler görür. Fakat şimdiki senaryoya baktığımız zaman da bu durumların gerçekleşmesi ve ABD hazine tarafının da tahvillere müdahale etmesiyle beraber geri alımların yapması ve bu geri alımların daha da devam etme ihtimalinin olması dolar endeksini birazcık daha güçsüzleştiriyor, bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu da altın tarafındaki yukarı yönlü hareketlenmenin devam etmesine sebep verdiğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda yapılan açıklamalara baktığımız zaman da bu geri alım tarafının 4 Kasım'a kadar olacağından bahsetmişti. Fakat daha sonrası için bilgi verileceğinden bahsediyor. Artık piyasa şunu beklemeye başladı. Bu tarz ABD hazinesi tarafından hareketlenmelerin ya dolar endeksin güçsüzleştirici hareketlenmelerin olma ihtimali karşımıza var gibi gözüküyor. Bu da bütün senaryoları birleştirdiğimiz zaman altın ve gümüş tarafındaki yukarı hareketlenmeyi tetikleyecek veyahut destekleyici bir unsur olarak karşımıza ki ne zaman ki Fed burada sıkılaşmaya karar verir veyahut faiz artışı yapar veyahut bu beklenti net bir şekilde artık %100'e piyasada beklenmeye başlar, o zaman işte altın tarafında bir baskılanma görürüz. Ama bu senaryo şu an için birazcık daha son gelen enflasyon verisi olsun, istihdam verisi, zayıf istihdam verisi birleştirdiğimiz zaman da Fed'in faiz artışı ile ilgili beklentiler de ötelendi veya ihtimalleri de azaldı. Bu da tabii ki hem dolar endeksi güçsüzleşmiş bir hamlenin yapılması hem uzun vadeli faizleri aşağı çekilme ihtimalinin karşımıza gelmesi, buna müdahale edilmesi tahvil tarafından altın tarafı yukarı yönlü hareketlenmesini yaptı. Özetle 4500 seviyesi destek olacaktır şu an için. 4500 seviyesi yukarısı kalındığı takdirde burada tekrar 5000 dolara doğru bir hareketlenme karşımıza gelebilir. ABD hazine tarafının uzun vadeli tahvillere ne kadar çok müdahale ederse veya ne kadar çok beklenmeyen hareketler yaparsa dolar endeksin güçsüzleşmesi bir sebep verecektir. Dolar endeksin güçsüzleşmesi her sene altın tarafının fiyatlarını olumlu etkiler diye hepsini özetlemiş olayım.
1: Borsa İstanbul, borsa tarafında da uzun bir sürenin ardından 14 bin puanın üzerine çıkıldı. Peki nasıl kapatırız haftayı?
0: Borsa İstanbul tarafında ilk etap dikkat edeceğimiz teknik seviye 14.500. Yani 14.500 üzerine bir kapatış karşımıza gelirse ki şu an endeks birazcık daha güçlü durmaya devam ediyor. Bu Borsa İstanbul tarafında bizim 14.750'ye doğru hareketlenme olma ihtimali gündeme getirecektir. Fakat uzaktan ve geri plandan baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafı son 3 haftalık fiyatlama davranışı ve fiyatlama hareketlerini burada birazcık artık piyasaların dönmeye başladığını ve diğer dönmek istediğini söyleyen rakamların ya fiyatların geçtiğini söyleyebiliriz. Bilanço dönemi geride kaldı. Bilanço dönemi geride kalırken burada kimi şirketler beklenti dahilinde, kimileri beklentilerin altında ve kimileri beklenti üzeri bilançolara çıkardı. Fakat özellikle bu gelen bilançoların, savaş dönemi bilançoları olduğunu düşünecek olursak da biraz da en kötünün geride kalma ihtimallerinden de konuşuyoruz. Ve bu beklenti oluşmaya da başladığını söylemek doğru olacaktır. Ki aynı zamanda baktığımızda bizim Borsa İstanbul tarafı dipten dönüş hareketi hikayesini incelediğimiz zaman da burada enflasyon verimiz gelmişti Temmuz ayı. Enflasyon tarafta üfenin tüfenin düşük olması maliyet baskısını kırdı. Bu da aslında baktığı dezenflasyon sürecinin hızlandırıcı bir unsur oldu. Geçen yıl ayki enflasyon verimizden yılki enflasyon verimizde düşük gelmesiyle beraber. Bununla beraber baktığımızda enflasyon raporu toplantısı karşıladık. Açıklamalara baktığımızda evet şahin açıklamalar da karşımıza vardı. Temkinli açıklama da karşımıza çıkmıştı. Fakat burada özellikle haftalık repo ihale açılmasının gündemde olması piyasa tarafındaki Borsa İstanbul tarafı rahatlatıcı bir unsur olarak da karşımıza geldi ve gördük. Bu da yükselişi destekledi. Bundan sonrası bizim dikkat edeceğimiz bir nokta MSCI ile ilgili atacak somut adımlar olacak. Eğer ki MSCI ile ilgili somut adımlar atılmaya devam edilir, buradaki uyarı sistemi geçer, buradaki bir alt endekse düşürme ihtimalimiz ortadan kalkarsa, o da işte Borsa İstanbul tarafında hem Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı hem son yaşanan gelişmelerden dolayı bir hikayesinin ben devreye gireceğini düşünen noktadayım. Bu da hikaye devreye girecek. Tabii ki bunun X Bank tarafı, X Holding tarafında öncülük etmesi lazım. Bu 14.500 seviyesinde holdingler ve bankacılıkta yukarı yönlü kırılması daha kritik olacaktır diyebiliriz.
1: Hürmüz Boğazı'nda da belirsizlik devam ediyor. Petrolde haftalık yükseliş %7'den fazla 93 doların üzerine çıktı. Yıl sonu ortalama 90 dolar olursa senaryolarını sizinle de konuşmuştuk. Ne dersiniz? Petrol tarafında riskler artıyor mu?
0: Aslında baktığı petrol tarafındaki belirsizlik net bir şekilde devam ettiğini söylemek doğru olacak. Çünkü ABD ve İran arasında açıklamalar gelişti. Birbirini onaylayan veya birbirini teyit eden açıklamaları pek fazla göremiyoruz işte.

0: düşür rakamı. Her gün veya her ay rakamı dünya tarafındaki enflasyonu baskılayacak, enflasyona olumsuz katkı yapacak bir rakam olarak karşımıza gelecektir. Ki bu da merkez bankalarının faiz anlamında olsun, sıkılaşma anlamında olsun yeni tedbirler almasına veya yeni kararlar almasına sebebiyet verir. Burası çok önemli ve kritik olacağını ben düşünüyorum. Fakat burada olumlu bir açıklama gelir, anlaşmalık bir barış anlaşması karşımıza gelir. Yahut görüşmeler tekrardan başlar. Bu da petrol fiyatının hızlı bir geri çekilme sebebiyet verecekken bu da Merkez Bankı'nın en rahatlamasına sebebiyet verecek. Fakat günün sonuna baktığımız zaman da buradaki birazcık da ABD ve İran arasındaki gerginliğin belirsizliğini ben süreceğini düşünüyorum. Çünkü her iki tarafta taviz vermiyor veya geri adım atmıyor. Bu da birazcık da yüksek petrol fiyatlarının hayatımızda olacağını veya bu rakamları göreceğimizi ben düşünüyorum. Fakat dediğim gibi 90 doların üzerine kaldı her enflasyon, her petrol rakamı enflasyon anlamında dünya bir baskı, büyüme anlamında olumsuz bir katkı sağlayacakken 90 doların altına geçip 85-80 dolar aşağısı girdiği takdirde bu da dünyadaki risk algısını arttırıp bir dezenflasyon süreci tabii ki tetikleyecekti ama belirsizlik devam ediyor. Şu an işte belirsizlik devam edecek gibi gözüküyor. Ne zaman ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı artmaya başlar. O zaman şimdi buradaki belirsizlik artık azalıyor demek olacak. Bir de şu durumda var. Şimdi petrol fiyatlarında hem sigorta maliyetlerinin arttığını görüyoruz. Hem navlun fiyatlarının arttığını görüyoruz. Hem de buraya girmek isteyen tankerlerin veya firmaların bu riski almak istemediğini de görüyoruz. Bu da aslında baktığında petrol fiyatlarının olsun, ürün marjlarının olsun baskıların yukarı yönde itilmesine sebebiyet veren unsur olarak karşımıza geliyor diye toparlamış olayım.
1: Tunç Bey, aktardıklarınız çok kıymetliydi. Teşekkür ediyoruz yayına katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlarda.
1: Çok teşekkürler. Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray bizimle birlikteydi. Diğer gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervinin 178.4 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Ancak vatandaşın yastık altında tuttuğu dolar ve altın miktarının bu rezervden büyük olduğunu belirtti. Yastık altı birikimlerin sisteme girmesiyle Türkiye'nin risk priminin de ineceğini vurguladı.
2: 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu. Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajlarını Eskişehir'den verdi. Merkez Bankası rezervlerinin 178,4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ancak Türkiye'nin bir de bilançolara yansımayan rezervi var. O da vatandaşın yastık altında tuttuğu döviz ve altın.
2: Bizim bir resmi rezervimiz var, bir de milletimizin rezervi var. Bu rezerv çok daha büyük aslında ama bunu maalesef önemli oranda yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da farklı algılar oluşabiliyor küresel düzeyde.
3: Yılmaz, vatandaşın elindeki altın ve dövizin daha fazla sisteme kazandırılmasının Türkiye'nin risk primini düşüreceğine dikkat çekti.
2: Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar, keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir.
3: Yastık altındaki birikimlerin finansal sisteme daha fazla kazandırılmasıyla bu kaynakların ekonomide üretken hale getirilmesi hedefleniyor.
2: İnşallah bunlar da daha fazla sisteme girerek ülkemizin risk primini düşürücü etki yaparlar. Üretken bir şekilde kullanılırlar.
3: Yılmaz, söz konusu birikimlerin sisteme girmesinin sadece rezervleri güçlendirmekle kalmayacağını, üretim ve ekonomik faaliyetlerde de değerlendirilebileceğini vurguladı.
1: Böylece kahve molasını noktaladık efendim ama bir yere ayrılmayın, saat başında Büşra Mutlu gelişmelerle karşınızda olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bölgede tansiyon yükseliyor. İsrail Suriye'de neyin peşinde? Ebu Zuhur Havaalanı'na saldırı bütünün bir parçası mı? SDG'nin entegrasyon süreci tamamlandı mı? Mekke Savunma Anlaşması hangi kirli planlara darbe vurdu? Tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl haklı çıkardı? Orta Doğu'da sıcak günler yaşanırken Yunanistan'da Teknofest Mavi Vatan'ı konuşuyor. Türkiye denizlerde kime ne mesaj veriyor? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya cevaplayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ne okudun, ne yazdın, ne dinledin, ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin, büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Merhaba. Saatler 13. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Evet, Muğla'nın Menteşe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Tabii bu yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. O noktaya ihbar

0: üzerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Muğla'da Menteşe ilçesinde alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın ihbarı sonrasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi başladı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi hem havadan hem de karadan sürdürülüyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Çiftlik mahallesinde makilik ve ormanlık alanda meydana geldi yangın ve ormanlık bölgede çıkan bu yangını söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Kocaeli sahilinde kıyıya vuran ve denizden çıkarılan 3 cansız bedenin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybeden kişilerin aynı aileden olduğu belirlendi. Dalgalar arasında kaybolan 4. kardeşi bulmak için sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı ve kayıp 4. kardeş sağ bulundu. Darıca ilçesi sahilinde peş peşe kıyıya vuran cansız bedenler ekipleri harekete geçirdi. Kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar olduğu tespit edildi. 3 kardeşin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaybolduğu belirlenen diğer kardeş Bilgenur Sakar'ı bulmak için ekipler çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Ve 13 Ağustos'ta yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Giresun'un Keşap ilçesindeki Para Bulduk Deresi'nin taşması sonucunda bir araç suya kapılmıştı. Araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtulmuş ancak 2 kişi kaybolmuştu. Evet, denizde bulunan cansız bedenin Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olduğu belirlendi. Sel sonrası kaybolan vatandaşları bulmak için ekipler bölgede detaylı arama kurtarma çalışmaları başlatmış ve selde kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cesedi 18 Ağustos'ta dere kenarında bulunmuştu. Ekipler Mehmet Akkaya'yı bulmak için arama çalışmalarına devam ediyordu. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimlik tespiti yapıldı. Cansız bedenin Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olduğu belirlendi. Selde kaybolan 2 vatandaşın bulunmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması sürüyor efendim. Yurt dışına kaçma hazırlığında olan 2 firari şüpheli Marmaris'te yakalandı. Operasyona dair önemli bilgiler ortaya çıktı tabii. Şüphelilerin kaçış aracının eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu. Tabii yine bir sıcak bilgi var. Şimdi hemen tüm detayları 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'dan alacağız. Mustafa Daştan, merhaba, kolaylıklar dileyelim. Şimdi oldukça sıcak bir gelişme. İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla kaçmaya çalışırken yakalandılar. Sıcakta bir gelişme var. Hemen tüm sıcak notları sizden alalım.
1: Şimdi özellikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tabii ki paylaştığı mesajlar, paylaştığı bilgi notları burada çok önemli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen müşterek çalışma kapsamında Hilmi Tuna Kuruş'un Menteşe ilçesi Marmaris Kavşağı'nda yakalandığı bilgisi zaten sabah saatleri itibariyle paylaşılmıştı. Bu noktada tabii ki bazı bilgiler var, onu da söyleyelim. 34 plakalı. Tamam, plakanın da şöyle detayını aktaralım. 34SL313 plakalı bir araç var. Bu aracın kimin üzerine kayıtlı olduğu noktası dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Son milletvekilliği seçimlerinde İyi Parti'nin Ordu'dan birinci sıra milletvekili adayı gösterdiği İdris Naim Şahin. Ki İdris Naim Şahin aynı zamanda eski İçişleri Bakanı olarak da biliniyor kamuoyunda. Ve bu aracın İdris Naim Şahin'e 2030 yılına kadar tahsis edildiğine dair bilgiyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaştı. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan yine baktığımızda son dakikalarda İyi Parti ile alakalı bilgiyi aktardıktan sonra şunu da belirtelim. Hilmi Tuna Kuriş'in ve yanında da Hilmi Tuna Kuriş ile beraber Erhan Yılmaz'ın yakalandığı bilgisi önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü niye? Hilmi Tuna Kuriş ismi aynı zamanda Alihan Kuriş'in kasası. Yani Alihan Kuriş suç örgütünün de kasası olarak biliniyor. Daha öncesinde kamuoyu Alihan Kuriş'i nasıl tanıdı onu da belirtelim. Hilmi Tuna Kuriş nasıl tanıdı özür dilerim onu da belirtelim. Şu nokta var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında biliyorsunuz bu suç örgütünün özellikle kasası diye adlandırılan Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri ve kullandığı mekanlar tespit edilmiş. Daha sonrasında yapılan operasyonlarda 206 kilogram uyuşturucu 206 kilogram para, altın ele geçirilmişti. Bu önemli detaylardan bir tanesi. 206 kilogram altının ele geçirilmesi detayı önemli detaylardan bir tanesi. Diğer taraftan da söz konusu şahsın firari olduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti tarafından bütün adreslerinin takip edildiği yine kamuoyuyla paylaşılmıştı. Peki nasıl tespit edildi? Muğla'da olduğu, Marmaris'te olduğu, yüz tanıma sistemi tarafından aslında bakarsanız tespit edildi. Daha sonrasında İstanbul Emniyeti oturduğu evin adresine kadar da belirledi ve hemen arkasından emniyet güçleri harekete geçtiler. Sabah saatlerinde gerçekleştirildi operasyon. Sabah saatlerinde yapılan operasyonla beraber de Hilmi Tuna Kuriş yanında Erhan Yılmaz'la beraber ki örgüt içerisinde yine önemli isimlerden bir tanesi olduğu iddia edilen Erhan Yılmaz'la beraber yolda giderken araçlarında giderken gözaltına alındılar, yakalandılar. O aracın da kime ait olduğu bilgisini paylaşmıştım. 34 SL 313 plakalı bir araçtan bahsediyoruz. Bu araç İyi Parti'nin son milletvekilliği seçimlerinde Ordu'dan birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen İdris Naim Şahin'e ait. İdris Naim Şahin kamuoyunda Taklacı Bakan olarak da bilinen isimlerden bir tanesi. Daha öncesinde İçişleri Bakanlığı görevini yerine getirmişti. O görevini yerine getirirken de genelde vatandaşlarla karşılaştığında takla attırmaya çalışan ya da göbek attırmaya çalışan bir isim olarak o dönem kamuoyunda çok fazla tartışılan bir isim haline gelmişti. Şimdi bundan sonraki süreçte neler olacak onu da şöyle paylaşalım. Şimdi bu yakalanan şahıstan emniyet ifadeleri var. Emniyet ifadeleri alınacak. Emniyet ifadelerinin ardından da bu kez savcılıktaki işlem için savcılığa gönderilecekler. Ama hem emniyette hem de savcılıkta verecekleri ifade bu Alihan Kuriş suç örgütünün çözülmesinde bir katalizör görevi aslına bakarsanız yerine getirmesi bekleniyor. Yani soruşturmanın çok daha fazla hızlanması bundan sonraki aşamada ve genişleyerek devam edebileceği yönde de yine güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiler var. Önümüzdeki dakikalarda bu soruşturmaya ilişkin gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından, gerekse de güvenlik birimlerinden yeni açıklamalar oldukça 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktaracağımızı belirtelim. Söz şimdilik tekrar merkeze bırakalım.
0: Mustafa Daşan teşekkürler, kolaylıklar. Evet sevgili izleyenler, önce yok denildi. Sonra tam 10 yıl önce çekilen o görüntüler arşivden çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun daha önce bulunmadığını bildirdiği otopsi videosu savcılığa teslim edildi. Üstelik açılan mezardan alınan yeni örneklerde şimdi iki ihtimal araştırılıyor. Zehirlenme ve boğulma.
2: Yok denilen video 10 yıl sonra ortaya çıktı. Önce resmi yazıyla böyle bir kayıt yok denildi. Aradan aylar geçti ve Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki otopsisine ait video 10 yıl sonra arşivden çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri iki kez istemişti. Adli Tıp Kurumu otopsiye ait video kaydı bulunmadığını bildirmişti. Fakat Deniz Olgun'un mezarının açılmasından hemen önce tablo değişti. Fiziki ve elektronik arşiv tekrar tekrar tarandı ve bu kez video bulundu. O kayıt savcılığa teslim edildi. Mezar açıldı, yeni örnekler alındı. Aynı soruşturmada Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri de açıldı. Naaştan saç, kemik ve doku örnekleri alındı. İşlemlerin ardından örnekler yeniden kabre konuldu. Çünkü 2016'daki ilk incelemede ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metaller saptanmıştı. Yeni incelemede artık iki kritik soruya cevap aranacak. Arif Ahmet Deniz Olgun zehirlendi mi yoksa boğularak mı öldürüldü? yıl önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm, şimdi yeni bir cinayet soruşturmasının konusu ve yok denilen otopsi videosu da artık savcılığın elinde.
0: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonu yapılmış ve aralarında Alparslan Kuytulu'nda bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı efendim. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öyle ki bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasaları ve hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Bilgisayar kasalarının içinin boş olduğu görüldü. Öte yandan bazı bilgisayarların ekranları olmasına rağmen kasalarının olmaması dikkat çekti. Ele geçirilen bilgisayar kasalarının açıldığı ve içerisindeki parçaların sağ söküldüğü tespit edildi. Bu kilit dışı güzel anlatılır mı?

0: MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgedeki politikalarına tepki gösterdi efendim. Bahçeli, Türkiye'ye yönelik girişim ve söylemlerden vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Diğer söylediği başlıklara da hemen bakalım, aktaralım. Türkiye tepkisiz kalmayacağını ilan etmeli dedi Bahçeli ve tehditleri görmezden gelmeyiz. İsrail'in saldırıları asla kabul edilemez. Saldırılar barışa ve bölgesel huzura yöneliktir ifadelerine yer verdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, sabrını sınamaktan vazgeçin dedi. Bahçeli'nin İsrail ve Netanyahu'ya tepkisi bu sözlerle dile getirdi. Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçin dedi. Soykırımcı İsrail'in Suriye sahasındaki saldırılarını bu şekilde kınadı. Türkiye'yi tehdit algılamak vahim bir stratejik hata. Hiç kimse hataya düşmemelidir. İsrail provokatif adımlar atmaktan vazgeçmeli. Uluslararası yaptırım sürecini başlatılmalı dedi Devlet Bahçeli. İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etme planına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Dünyanın yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi. Çelik, Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını vurguladı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun mekansal soykırım yaptığına dikkati çekti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı bir planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etmeye çalıştığını belirtti. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların sessiz kalmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
0: Tabii İsrail Suriye'de hava üssüne saldırısı nedeniyle pek çok tepki aldı. Buna karşılık Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamaları sürdürüyorlar. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nden geldi. Bakın ne söyledi.
2: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgi

0: çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur Hava Üssü'ne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.
1: Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor. Ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Birleşmiş Milletler ise bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seren yeni veriler açıkladı. Öte yandan İsrail uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletme adımını da sürdürüyor.
0: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Şehit sayısı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda Beit Lahia'da yerinden edilenlerin sığındığı okulun çevresi vuruldu. 13 yaşındaki çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta ise Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara açılan ateşte biri kadın, iki kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'den ise insani kriz uyarısı var. Genel Sekreterin Sözcüsü Stefane Dujarric, Gazze'deki 2,1 milyon insanın %94'ünün barınma ihtiyacı duyduğunu ve açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı. Her 5 aileden 4'ünden fazlasının yakıt, enerji ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Yıkımın ortasında umut verici bir gelişme de yaşandı. İHH Ankara Şubesi'nin desteğiyle Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümü restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yeni bölümde kalp krizi, damar tıkanıklığı, tanıklıkları ve acil müdahale gerektiren vakalara yönelik tedavi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD'dense Gazze Barış Planı'na destek geldi. Dışişleri Bakanlığı planın uygulanmasında kararlı olduğunu açıkladı. Uluslararası İstikrar Gücü'ne finansman sağlanması için Kongre'ye de bildirim yapıldığını duyurdu. ABD bu gücü Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından planın kilit unsurlarından biri olarak görüyordu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun plana karşı çıkması sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve ihlaller tırmanıyor. Kusra beldesinde 3 Filistinli aile İsrail ordusu ve radikal yerleşimciler tarafından yaklaşık 2 haftadır abluka altında tutuluyor. Cenin'de ise evine baskın düzenlenen Fethi Hazım, İsrail güçlerinin ambulans girişine izin vermemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi. Sivil işgalciler de mesafir yatta da ağır araçları, Burka'da ise asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi. El Halil'de ise Filistinlilere ait 2 ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail Batı Şeria'daki işgalini de derinleştiriyor. Uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek E1 projesinde ısrarlı. 1234 yeni yerleşim konutu için ihale sürecini başlatmıştı. Yasa dışı bu proje büyük krize neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada dahil 7 batılı ülke ortak bildiri yayımlayarak kararı kabul edilemez ilan etti. İhlallerin derhal durdurulmasını istediler. Ülkeler E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de E1 projesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. İsrail hükümeti ise uluslararası tepkilere rağmen yerleşim politikasını sürdürme konusunda geri adım atmıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz silahların yerini ekonomik ablukaya bıraktığı yeni bir safhaya geçiyor. Washington yönetimi tarihin en büyük koordineli ekonomik tecridi olarak nitelendirdiği yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak efendim. ABD Hazine Bakanı tüm dünyaya ya bizimlesiniz ya da bize karşı sözleriyle rest çekti. Tahran yönetim kararı ekonomik terörizm olarak tanımladı.
0: Haftalarca süren saldırılar işe yaramadı. ABD İran'la savaşta strateji değiştirdi. Washington yine ambargolara sarıldı. Trump yönetimi İran'ın ekonomisini çökertmeye hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar duyurulacak. Bessent bu adımı dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon diye niteledi.
2: İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da abluka uyguladıktan sonra işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. İran yönetimini çökerteceğiz.
0: Scott Bessent, ABD'nin müttefiklerine de adeta ultimatum verdi. İran petrolünü almaya devam eden ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
2: Onlara diyeceğiz ki ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin. İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanını kullanacaktır.
0: Brexit'in en büyük muhataplarından biri ise Çin. Zira Çin, İran petrolünün %80'ini satın alıyor.
2: Herkesin boğazın yeniden açılmasını ve enerji fiyatlarının tekrar düşmesini istediğinden eminiz. Ayrıca şunu da unutmayın ki Çinliler enerjinin %50'sini Körfez bölgesinden temin ediyor. Bu sürece uyum sağlamaları kendileri için büyük bir fayda sağlayacaktır.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de benzer bir çıkış yaptı. Yeni safhada en etkili silahlarının ekonomik baskı olduğunu belirtti.
3: Şu anda elimizdeki en etkili aracın onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir aşamada sayılırız. Son birkaç haftadır görüldüğü üzere onlar bizim hissettiğimizden çok daha baskı hissettiler. Bunu sürdüreceğiz çünkü bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz.
0: Benz bu baskıyla İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etme umutlarını tamamen kıracaklarını savundu. Peki ABD ve İsrail İran'a haftalarca neden saldırı düzenledi? Trump'ın bu U dönüşü askeri planlarının işe yaramadığı şeklinde yorumlanıyor. İran'dansa ABD'ye sert bir tepki var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşan rekor borcuna dikkati çekmiş, kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Kararın 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirilmesinin 73 yıllık düşmanlığın kanıtı olduğu vurgulandı. Bakanlık yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç ilan etti. Yıllardır ambargo altında yaşayan İran halkı ise olası bir krizin atlatılabileceği görüşünde birleşiyor. Bölgedeki ekonomik gerilimi askeri hareketlilik de eşlik ediyor. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan ve mürettebatında psikolojik yorgunluk baş gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisi görevini USS George Washington uçak gemisine devretti. CENTCOM yeni saldırı grubunun Orta Doğu sularına ulaşarak operasyonel faaliyetlere başladığını duyurdu. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde Husilere 80'den fazla operasyon düzenlendiğini belirtti. Çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
1: Türkiye bir kez daha tarihin doğru tarafında durduğunu ispatladı sevgili izleyenler. Öyle ki terör örgütü PYD'nin Suriye'deki entegrasyon tamamlandı açıklaması, devlet aklının sabırla nasıl bir süreç inşa ettiğinin de en açık kanıtıydı. Şimdi size Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında yaptığı konuşmayı hatırlatacak. Erdoğan'ın ufuk çizgisiyle muhalefetin savrulmuşluğu üstüne bir kıyas yapacağız. Takdir milletin elbette.
4: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül 2012 tarihinde muhalefetin eleştirilerine böyle cevap vermişti. Tarih Erdoğan'ı haklı çıkardı. İsrail'in bölgedeki planları akamete uğratıldı, zalim Esad kaçtı. İşin ilginç yanı, Erdoğan yıllar önce bugünlere olan inancını dile getirirken, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, Esad bavullarını toplamış Suriye'ye kaçarken gidip görüşün diye akıl veriyordu.
6: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşu, Mehmetçiğin yaptığı 4 büyük operasyon, Özgür Suriye ordusunun Esad'a karşı verdiği mücadele beraberinde devrimi getirdi. Ama Tel Aviv yönetimi hala pes etmemişti. Zira bölgedeki Kürtleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD üzerinden konsolide edip eşik bekçisi yapma planını işletme konusunda ümitliydi. Eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Mardin'den verdiği mesaj işte bu stratejinin bir yansımasıydı.
7: Bursa bütün ömrünü bu topraklara ayırarak geçirdi.
5: Öyle ki CHP'den de o dönem demlenme sürecinde oldukları için benzer ifadeler geliyordu. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in sözleri arşivde duruyor.
8: Bizim sınırımızda başkası olacağını PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok mu?
5: Muhalefet altılı masayla koltuk paylaşım hesapları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa rüzgara göre yön değiştirmeyip uzun vadeli politikaları inşa etmekle meşguldü. Ve en başından itibaren hem Irak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Zira parçalanmış ülkelerin en çok da Siyonizmin planının bir parçası olduğunun farkındaydı.
9: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette tüm bu süreçlerde bileğine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine güveniyordu. Ve Türkiye'nin demirden yumruğunu da zaman zaman hatırlatıyordu. Ancak mesele operasyonlar yapmak değil, gönül coğrafyasını büyütmekti. Bu yüzden de mecbur kalmadıkça güç kullanmaktan hep kaçındı.
10: Tarih, Türk, Kürt ve Arap. Bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.
5: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. Suriye'de Cumhurbaşkanı Şahray yönetimiyle ilişkiler tahkim ediliyor, Irak'ta hem Bağdat yönetimi hem Erbil'le güçlü diyalog zemini oluşturuluyor. PKK'nın tasfiye süreci öncesinde Suriye kolu PYD'nin yönetime entegrasyonu tamamlandı açıklaması da işte tüm bu stratejik aklın bir yansıması. Zira Cumhur İttifakı elbette Suriye'de Şam yönetimiyle yeni operasyonlar yapıp demir yumruğuyla da terörün başını ezebilirdi. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de bunu herkes gördü. Ancak mesele bölgemizde yaşayan halkların yüreğine tam da İsrail'in istediği gibi nefret tohumları ekmek değil, gönülleri fethetmekti. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge işte bu anlayışın bir yansıması.
11: Allah'a şükürler olsun oğlum, bugünümüze de çok şükürler olsun. Eski günler geride kaldı. Bugünümüze şükürler olsun. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Yani huzur gördük, güzel günler gördük. Elhamdülillah. Allah razı olsun Türkiye'den de.
5: İsrail'in kabusu tam da bu aslında. Zira Tel Aviv yönetimi istiyor ki yakın coğrafyamızdaki devletler, milletler birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, oluk oluk kan aksın. İsrail de zulmünü, işgalini bu boşluktan yararlanıp büyütsün. Ancak o günler artık gerilerde kaldı.
9: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak

0: yer almak istiyoruz.
1: Erdoğan'ın Lübnan'a destek açıklaması, Suriye ile askeri işbirliğinin büyütülmesi, Irak'ın istikrarının sağlanması, tüm kışkırtmalara rağmen Körfez ülkelerinin İran'a doğrudan savaş ilan etmemesi gibi meseleler Netanyahu'nun kabusu haline geldi.
2: Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.
1: Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki askeri havaalanının bombalanması işte bu hezeyanlı zihniyetin de bir yansıması aslında. Ve elbette Netanyahu zihniyeti de gün gelecek zulümle abad olunmayacağını görecek. Yeter ki milletimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çelikten bir duvar olmaya devam etsin. Takdir milletin elbette.
3: Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan Kocaeli'nde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda dün başlamıştı. Teknoloji şöleninde bugün ikinci gün efendim. Pazar günü bitecek festivali 24 muhabiri Eren Coşkun Dili takip ediyor. Hemen Gölcük Tersane Komutanlığı'na gidelim ve detayları alalım.
4: Denizlerdeki milli gururumuz TCG Anadolu'nun tam da üstündeyiz. Tamı tamına 231 metre uzunluktan bahsediyoruz. Zaten görkemiyle, hepimizin ihtişamıyla, hepimizin dikkatini çeken, göğsümüzü kabartan, oldukça aslında memnuniyet duyduğumuz ve tamamıyla yerli ve milli üretimimiz olan TCG Anadolu'nun tam da üstündeyiz. Tabii Teknofest Mavi Vatan başladı. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük Tersanesi'nde binlerce kişi de işte görmüş olduğunuz gibi ziyaretlerini sürdürüyorlar. Gölcük Tersanesi en hareketli günlerinden birini yaşıyor ve görmüş olduğunuz gibi TCG Anadolu'nun yanı sıra pek çok gemimiz de bu noktada yer alıyor. Hemen yanı başımızda TCG Sancaktar var ki yine kendisi de 139 metre uzunluğuyla 19 metre genişliğiyle büyük bir gemi olduğunu söyleyelim. Tabi taşıma kapasitesi de oldukça yüksek. 200 bin ton yükü taşıyabiliyor. Bunun yanı sıra araç ve çeşitli askeri unsurları da taşıma kapasitesiyle dikkatleri çekiyor. Şimdi gelelim üstünde bulunmuş olduğumuz gemiye, TCG Anadolu'ya. TCG Anadolu'yu anlatmak için aslında verilerin yanı sıra bir de görsel olarak da baktığınızda zaten ziyaretçilerin ilgisini çekişinden de anlayacağınız üzere büyük bir gemiden bahsediyoruz. 231 metre uzunluğundaki bu dev platform 27 bin ton deplasmana sahip aslında ve TCG Anadolu'yu asıl dikkat çekici kılan tabi sadece büyüklüğü değil, sahip olduğu kabiliyetler aynı zamanda. Geminin görmüş olduğunuz gibi güvertesine helikopterlerin de inmesi, yanı sıra insansız hava araçlarının inmesine de yine imkan sağlayabilecek şekilde tasarlanmış. İşte sol tarafımızda Süper Kobra deniz taarruz helikopterini görüyoruz. Ziyaretçilerin büyük bir ilgisi var Gölcük Tersanesi'nde. Uzaktan baktığınızda zaten büyüklüğü de ihtişamıyla cezbeden o gemileri bir de üstüne çıkıp da yakından deneyimleme fırsatı bulduğunuzda hakikaten şaşkınlığı gizlemek oldukça güç. Tabii TCG Anadolu aynı zamanda bir amfibi harekat gemisi. Yani ne demek oluyor? Personel, araç ve çıkarma unsurları taşıyabildiği anlamına geliyor ki gerektiğinde denizden karaya gerçekleştirilebilecek operasyonlarda da büyük görev üstleniyor. Geminin bünyesindeki havuzu çıkarma güvertesi sayesinde de yine bu araçların denize indirilebilmesi noktasında da büyük kolaylık sağlamış oluyor. Tabii doğal afetlerde veya insani yardım operasyonlarında da TCG Anadolu'yu sıklıkla duyar olmuştuk. İşte şu anda tam da üstündeyiz. 231 metrelik bu dev platform deniz unsurlarını, amfibik araçları da taşıyabilme kapasitesine sahip ve Teknofest Mavi Vatan kapsamında da Gölcük Tersanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bir bakıma da Türkiye'nin geleceğindeki deniz harekatına yönelik vizyonunu da en net şekilde gösterecek aslında en net unsurlardan biri diyebiliriz ve ziyaretçi akınına da uğrar durumda. TCG Sancaktar, denizaltılarımız, bir yandan da şu anda bulunduğumuz TCG Anadolu derken aslında kafamızı nereye çevirsek yerli ve milli unsurlarımızı görüyoruz ama bu sene Teknofest'in rotası havadan mavi vatana, denize çevrilmiş durumda. Bakın şimdi Ali Kemalci orada işaret etti. Bayraktar TB3 de hani insansız hava unsurları inebiliyor diyordum ya, tam da bu noktada TCG Anadolu'nun üzerine konuşlanmış durumda. İşte bu şekilde Bayraktar TB3'ün de aslında çalışabilmesini, Bayraktar TB3'ün açık denizlerde çok daha rahat operasyonel hareketlerini gerçekleştirebilmesi için de TCG Anadolu'da tabii ki de büyük bir görev üstlenmiş oluyor. 7'den 77'ye aslında ziyaretçileri de yakından deneyimleyebiliyor. Miniklerinde fotoğraf çektirdiklerini, büyüklerinde bir bakıma da buradaki görevli personelden de deniz kuvvetleri ekiplerinden de bilgi aldıklarını görebiliyorum. Hemen ilerlediğimiz zaman bakın ileride Bayraktar Kızıl Elma karşımıza çıkıyor. Zaten yakın

0: Aşinayız. Bir de TCG Anadolu'nun üzerinde konuşlanmış bir şekilde görünce de aslında tabii gururlanmamak elde değil. Bakın Ali Kemalci oraya yakından gösterecek. En çok ilgi de tabii ki de Kızıl Elma'ya yönelik büyük bir ilginin olduğunu görebiliyoruz. Bayraktar Kızıl Elma büyük bir ihtişamıyla şu anda tam da karşımızda TCG Anadolu'nun üzerinde yer alıyor. 145 metre uzunluğunda ve 35 metre yüksekliğindeki kanat açıklığının 10 metreye ulaştığı müthiş bir aslında insansız hava aracından bahsediyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi havada 3 saatte aşkın süre kalış süresiyle birlikte aslında eşi benzeri olmayan muhteşem bir aslında hava aracından bahsediyoruz. İşte Bayraktar Kızıl Elma TB2 ve çok daha fazlası TCG Anadolu'nun üzerinde konuşlanmış vaziyette. Mavi Vatan kapsamında, Teknofest kapsamında, Gölcük Tersanesi'nde sadece bununla da sınırlı değil. İşte pek çok görmüş olduğunuz gibi hava ve deniz unsurlarını görebilmek, yakından ziyaret edebilmek, dokunabilmek mümkün. TCG Anadolu gemisinden yaptığımız yayının da bu noktada sonuna geldik diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
1: Evet, Eren Coşkun diline teşekkür ediyoruz. TCG Anadolu'dan o atmosferi aktardı. Şimdi bir başka noktaya dönelim efendim. Vatandaş CİMER'e başvurdu. Devletin ilgili birimleri harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin Temmuz bülteninde dikkat çeken başvurular yer aldı. Şimdi detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak'tan alacağız efendim. Ahmet merhaba. Şimdi CİMER'e hangi konularda başvurular yapıldı ve hangi sorunlar çözüldü? Nedir detaylar?
2: Müşra Mutlu, Başkent Ankara'dan selamlar. Evet, CİMER'in artık Temmuz ayı bülteni İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı ve içerisinde oldukça ilginç dilekler de var, talepler de var. Vatandaşın yaşadığı sorunların anlık çözülmesinin getirdiği olumlu durumlar da var. Pek çok konu var. Şimdi dilerseniz ilk başta hemen şundan başlayalım. Dikkat çekici unsurlar demişken, şimdi İstanbul Bahçeli Evler'de iki tane öğrenci, evleri riskli bir yapı, CİMER'e başvuruyorlar. Yani devlet çıkmalarını istiyor evden ama öğrencilerin parası yok ceplerinde ve CİMER'e başvuruyorlar. Diyorlar ki bizim yardım ihtiyacımız var. CİMER'den hemen başvuru alınıyor, değerlendiriliyor ve sonuç olarak bu iki öğrenciye 6 aylık nakdi destek sağlanıyor. Öğrenciler de bu noktada riskli evden çıkıp kendi evlerini tutabiliyorlar. CİMER'in faydalarından bir tanesi. Yine bir başka konusuna bakarsanız 13 yaşında bir çocuk cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunuyor. Şüpheli yakalanıyor ama serbest bırakılıyor. Aile bu sefer CİMER'e yazıyor. CİMER'e yazdıktan sonra şikayet tekrar değerlendiriliyor. Şüpheli tekrar alınıyor ve şüpheli bu sefer tutuklanıyor. Ailenin sıkıntısı çözülmüş oluyor. Yine ruhsatsız bir bakım evi. 3 tane yaşlı bu ruhsatsız bakım evinde kalırken şiddete maruz kaldıkları iddiasıyla CİMER'e başvuruyorlar. Hemen ekipler geliyor, olay inceleniyor ve akabinde ruhsatsız bakım evi dediğimiz gibi mühürleniyor. 3 yaşlı da başka bir bakım evine yerleştiriliyorlar. Daha sonra baktığımız zaman aslında aile içi bağımlılık, sahte psikologlar gibi pek çok şey de var. Yani bir ailede mesela en büyük oğul uyuşturucu bağımlısı, ailesine de zorluk çıkartıyor. Aile de hani yapacak pek fazla bir şey bulamıyor. CİMER'e danışıyorlar. CİMER'e söylüyorlar. Hemen işlem başlatılıyor. Adamın uyuşturucu ticareti yaptığı belirleniyor. Ve daha sonrasında aileye de aynı şekilde şiddet uyguladığı belirleniyor. Bundan sonrasındaysa bu bahsettiğimiz çocuk gözaltına alınıyor. Yine İstanbul'da bir çocuk sosyal medyada yorumların altında okulla alakalı olarak, hani okula saldırı düzenleyeceğiyle alakalı olarak bazı paylaşımlarda bulunuyor. Yine bu da şikayet ediliyor CİMER'e. Ve çocuğun telefonuna el konuluyor. İnceleme başlatılıyor hemen. Bir diğer ise mesela bir tane psikoloğa gidiyor bir hasta ve psikolog sahte bir psikolog çıkıyor. Diplomasız bir psikolog çıkıyor ve cinsel tacizde bulunuyor. Hasta hemen bunu fark ediyor ve akabinde CİMER'e başvuru yapıyor. Hasta farklı bir hastanede tedavi altına alırken diplomasız olan da tutuklanıyor. Tabii sadece CİMER şikayetleri değil. Evet, şikayetler var ama bir de biliyorsunuz geçtiğimiz ay biz 15 Temmuz'un 10. yılını yaşamıştık. Bu bağlamda da vatandaşların mesajları olmuş. 15 Temmuz 2016 o darbe gecesinde yaşadıklarını anlatmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişler. Oldukça farklı mesajlar da var. Vatandaşlar isterse İletişim Başkanlığı'nın sayfasından bu dediğimiz bütün verilere ulaşabilir. Bunun yanı sıra peki bu Temmuz kaç kişi başvurdu Temmuz ayında? Müşra Mutlu, buna bakalım hemen. Rakamları size vereceğim. Temmuz ayında CİMER'e 3.2 milyon başvuru gerçekleşmiş. Bunun 2.9 milyon başvurusuna cevap verilmiş. Yani cevap verilme oranı %91'e ulaşmış durumda. Biz de buradan tekrar hatırlatalım. Direkt devletle vatandaşın bağına hiçbir şey olmadan, arada hiçbir şey olmadan direkt olarak iletebildikleri CİMER'e her türlü sıkıntılarını ve rahatsızlıklarını yazabilirler. Buradan da dediğimiz gibi %91 oranında bir cevap ve hemen hızlı tepkiyle sorunlarını çözebiliyorlar. Biz de Temmuz ayının bu bülteninin detaylarını aktardık diyelim. Müşra Mutlu, sözü size bırakalım.

0: İmamoğlu davasında bu kez Pelikan Hill'deki lüks villa konuşuldu. İş insanı Adem Kameroğlu villanın Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verildiğini mahkemede söyledi. İddiaya göre satış gerçekmiş gibi gösterildi. Para hesaba yatırıldı, ardından geri çekildi. Kameroğlu, inşaatım devam ediyordu, İtiraz edecek durumda değildim diyerek yaşananları anlattı.
1: İş insanı Adem Kameroğlu, Pelikan Hill'deki 155 numaralı villanın hikayesini mahkemede başından sonuna anlattı. Kameroğlu'nun iddiasına göre İmamoğlu ailesinin şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz kendisine geldi. İstek açıktı. Ekrem İmamoğlu için bir villa, hem de mümkün olan en düşük bedelle denildi.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
1: Kameroğlu villanın maliyetini 1 milyon 500 bin lira olarak hesapladı. Ödeme için 12 senet ve bir çek düzenlendi. Ancak ödeme zamanı geldiğinde Kameroğlu'nun anlatımına göre işin rengi değişti.
3: Biz bu villanın ödemesini yapmak istemiyoruz. Kayıtta gözüksün. Parayı yatıracağız, siz bize geri vereceksiniz.
1: Kameroğlu bu talep üzerine hesaba gelen paranın geri gönderildiğini söyledi. Sonra da mahkeme salonunda şu cümleyi kurdu. 155 numaralı villayı Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verdim dedi.
4: Güzeldi o ortam. Çalışmayı öğrendik.
1: Peki neden itiraz etmedi? Kameroğlu, Beylikdüzü'nde devam eden dev inşaatını işaret etti. Belediye ile karşı karşıya gelmekten ve işlerinin engellenmesinden çekindiğini söyledi. İmamoğlu da duruşmada Kameroğlu'na kendisini tehdit edip etmediğini sordu. Kameroğlu doğrudan tehdit olmadığını söyledi. Ancak şu karşılığı verdi.
3: Sizin etrafınızdaki insanların talimatı bizim için her zaman başkanın talimatı yerine geçti.
1: İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.
0: İstanbul Arnavutköy'de açılan çukur taksiyi yuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda taksici ölümden döndü. Sürücü geçişine çalışanların izin verdiğini, çukurun çevresinde ise yeterli önlem olmadığını söylüyor. Kazanın ardından taksi vinçle çıkarıldı. Sürücünün iddiasına göre ise o çukurda skandalın ardından hemen kapatıldı.
5: Taksinin sadece tavanı görünüyor. Arnavutköy'de İSKİ'nin çalışma yaptığı yol gece saatlerinde az kalsın bir taksiciye mezar olacaktı. Kaan Hüseyin Yüksel durağında gidiyordu. Çalışma alanına geldi, durdu. Karşıdan gelen araçların geçmesini bekledi. İddiaya göre İBB yetkilileri karşı yönü durdurdu, taksiciye geçiş verdi. Yüksel ilerledi ve taksici metrelerce derinlikteki İBB çukuruna gömüldü. İş makinesinin ışıkları bir yanda, toz toprak diğer yanda. Sürücü, çukurun görebileceği bir güvenlik şeridi ya da doğru noktaya yerleştirilmiş bir duba olmadığını söylüyor.
6: Karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
5: Yüksel şans eseri yara almadan araçtan çıktı. Taksi ise yaklaşık 1,5 saat sonra vinçle kurtarılabildi.
6: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası. Ve dubanın da konuluş şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
5: Sürücünün hesabına göre araçta yaklaşık 150 bin liralık hasar var. Bir iddiası daha var. Taksi çıkarıldıktan hemen sonra çukurun kapatıldığını söylüyor. Şimdi İBB ve İSKİ'nin çalışma alanındaki güvenlik önlemleri tartışılıyor. Yüksel ise zararının karşılanmasını istiyor ve şikayetçi olacağını söylüyor.
0: Evet, İstanbul'da manzaralı daire kavramına bambaşka bir boyut geldi efendim. Öyle ki Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan sıfır dairelerin balkonunu açtığınızda karşınızda deniz ya da park değil, Ambarlı mezarlığı çıkıyor sevgili izleyenler. Arkamızda da görüyorsunuz. Binalarla mezarlar arasındaki mesafe bazı noktalarda birkaç metreye kadar düşüyor. Bakalım.

0: Kararlı neredeyse iç içe. Bazı dairelerin pencereleri doğrudan mezarlığa açılıyor. Alt katlardaysa mezar taşlarıyla bina duvarı arasında yalnızca birkaç metre var.
1: Bir de ne göreyim, böyle neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
0: Daire sahipleri kamera karşısına geçmek istemedi. Ancak mezarlığın yakınlığından rahatsız olmadıklarını söylüyorlar.
2: Efendim, bu haberle moderatörün bu saat dilimini noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından buluşalım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde sırt etkisine giriyoruz. Hani şu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava var ya, işte şu anda Türkiye merkezli hale gelecek bir omega blokajı ile birlikte. Yani uzun süre aynı noktada bir ısı kubbesi gibi sıcak hava üzerimize çökecek gibi gözüküyor. Bir hafta 10 gün süreyle aşırı sıcakla sınavımız var. Dolayısıyla biraz tedbirli olmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Sıcak hava biraz vites yükseltiyor diyebiliriz. Biraz bizi zorlayacak. Biraz sağlığımızı zorlayabilir. Giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı ve sıcak alarmın seviyesi, şiddeti biraz artacak. Şimdi bugün yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Trakya'da, Ege'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Fakat Akdeniz'de bazı iller 35'in altı. Akdeniz'in tamamında, sahil şeridinde özellikle de bağıl nem çok yüksek. O yüzden hissedilen sıcaklık yaklaşık 40 derece civarında olacak. Dolayısıyla gölgede bu bahsettiğim hissedilen sıcaklık güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. 50 derecelere çıkabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. İstanbul'da da bağıl nem yüksek. Termometre 30'u gösterecek ama bağıl nem yaklaşık %58-60'lar seviyesinde İstanbul'da da. Günün en sıcak saatinde gece %90'lar seviyesinde. O yüzden gündüz 33-34 derece hissedilecek. Gece de yine sıcaklık düşük olduğu için biraz kurtarıyoruz ama yine de yükseltecektir. 3-4 derece kadar bağıl nemin %90'a çıkması gece sıcaklığını bile. Dolayısıyla bunaltıcı bir hafta 10 gün süre bizi bekliyor. Şimdi bugün Marmara'da, Doğu Anadolu'da Poyraz kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometre hızla kuvvetli esecek. Sıcak alarmın seviyesi Aydın çevresinde 41 dereceye çıkmış durumda. Termometre gölgede 41 dereceyi gösterecek. Güneş altında yine 55'lere 60'lara çıkabilir bu rakam. Hem hava sıcaklığı açısından hem hissedilen sıcaklık açısından böyle 55'lere kadar çıkması tabii ki termal şok riskini artırıyor. Dolayısıyla güneş altında uzun saatler geçirmemelisiniz. Saat 11-16 aralığı kritik. Gölgede 41 derece demek güneş altında çok daha yukarılara çıkabilir demek. Dolayısıyla 11-16 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Aktiviteli işlere ara vermek lazım. Tempoyu biraz düşürmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar daha hassaslar, unutmayın. Onların daha fazla korunmaları, daha fazla gölgede kalmaları gerekiyor. Bu süreçte artık gölgede kalmak bir tercih değil, zorunluluk. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi yarının tablosu

haritasına baktığımızda yine çok benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Her yerde bolca güneş var ve sıcak alarm yarın 44 ilde kendisini gösterecek. 7 bölgede sıcak alarm, görüyorsunuz haritada da 7 bölgede sıcak alarm uyarımız var. Ve hiç alışkın olmayan illerde hiç alışık olmadığımız rakamları ölçeceğiz. Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Amasya, Tokat, Artvin, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş gibi sıcak alarm seviyesindeki rakamlara alışkın olmayan illerde gerçekten sağlığı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Ve pazarın tablosuna da bakalım. Pazar günü de yine 42 ilde sıcak alarm devam edecek. Diyarbakır, Batman çevresi 42 derece olacak. Trabzon ve Rize'de hafif yağmur var. Pazar ve pazartesi günü Antalya'da termometre 34'ü gösterecek. Ama bağıl nem gündüz %70 seviyesine çıkacak. Bakın, bu gerçekten çok çok yüksek bir rakam. Hissedilen sıcaklık bölgede 46 derece olacak. Bu güneş altında 55 derece demek ve termal şok tehlikesi demek. Aman dikkat diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü de az bulutlu olacak. Bağıl nem yüksek. Hissedilen sıcaklık bugün ve yarın 33 derece. Pazar günü 32 derece hissedilecek. Aman dikkat. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazar günü sıcak alarm seviyesinde olacak. Başkentte hava 35 derece olacak termometreler. Öğlen güneşi giderek daha kritik. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve pazar günü de hava güneşli. Sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Pazartesi ve salı günü İzmir'de sıcaklığın 38 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz, Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
5: Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank. Arabanı
4: arabam.com'a değerinde drink sat. Hadi.
5: Spor araba.
6: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
7: Yok artık.
8: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti. Saatler 14'e uzandı. 24'te moderatör kaldığı yerden gelişmelerle devam ediyor. Teknofest Mavi Vatan tüm hızıyla sürüyor. Binlerce kişi denizlerdeki gücümüzü yerinde inceleyebilmek için Gölcük Tersanesi'ne akın ediyor. İnsansız araçlarda yoğun ilgi gören unsurlar arasında 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve konuğu da şimdi bizlere deniz araçlarını anlatacak.
1: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi'nde büyük bir coşkuyla devam ediyor. Binlerce kişi ziyaretlerini sürdürmek ve denizdeki milli gücümüzü yakından inceleyebilmek için alana gelmeye devam ediyor. Şu anda arkamda da insansız deniz araçları var. Şimdi peki nedir bu insansız deniz araçları? Hangi özellikleri içeriyor? Daha fazla detayı da Savtek Dergi Editörü Sadık Bilici'den alalım. Sadık Bilici'm hemen sormak istiyorum. İnsansız deniz araçlarını görüyoruz. Büyük bir heybetle de karşımızda. Neler söylersin?
2: Evet, biliyorsunuz günümüzde artık bütün sistemlerde insansızlaşmaya gidildiğini görüyoruz ve bunların sahada aktif olarak kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Karadeniz'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'na baktığımız zaman geçtiğimiz yıl Ukrayna Magura adındaki insansız deniz aracından bir hava savunma füzesi ateşleyerek savaş uçağını düşürmüştü Rusya'ya ait. Ve bu tarz olaylar çok sayıda yaşandı. Hem Kızıldeniz tarafında hem de aynı şekilde şu anda Hürmüz Boğazı tarafında kamikaze insansız deniz araçları yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ukrayna tarafından, Yemenli Husiler tarafından, İran tarafından aynı şekilde. Dolayısıyla bu yönde bir ciddi bir dünya üzerinde ekosisteme geçiş var. Şimdi ülkemizde de buna yönelik olarak çok sayıda firma eş zamanlı olarak farklı tiplerde, farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde insansız deniz araçları tasarladı. Örneğin hemen arka tarafta gördüğümüz Tufan adında kamikaze insansız deniz aracını görüyoruz. Tufan daha henüz saha 2026 fuarında, yani Mayıs ayında, daha Mayıs 2026'da tanıtılmış bir üründü. Hemen burada suyun üzerinde gerçek bir ürünü görüyoruz. Dolayısıyla bu da Türk savunma sanayinin ürünleri konseptten, fuar alanından gerçek suyun üzerine taşıma hızının ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Ne kadar hızlı bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Yine Tufan'ın yan tarafında ise hemen karşımızda Marlins'i de bulunuyor. Marlins'i de zaten yıllardır Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alıyordu. Marlins şöyle bir özelliği var. Üzerine çok daha Türkiye'nin mevcut insansız deniz araçlarından en büyüğü olduğu için hem deplasman olarak hem boyut olarak üzerine farklı tipte faydalı yükler yüklenerek farklı görevlerde ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Marlins'in hemen yanında Ulak Side'yi görüyoruz. Ulak Side'nin ön tarafında Sancar Side ve Salvo Side'yi görüyoruz. Tabii mesela şurada görmüş olduğunuz Sancar Side'de arka tarafta gördüğünüz gibi sarı bir bölüm var. O sarı bölümden sonar sarkıtılarak mayınların tespiti yapılıyor. Mayınların tespit sistemi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla mayın tespit gemilerinin görev yükü insansız deniz araçlarına kaydırılmış oluyor. İnsansız deniz araçları yardımcı görevlerde kullanılmış oluyor bu şekilde. Bu tarz konseptlere de ülkemiz 4 farklı ürününü, 5 farklı ürününü Tufan'la beraber Teknofest Mavi Vatan'da sergileyerek aslında önemli bir gövde gösterisinde bulunmuş oldu.
3: Savtek Dergi Editörü Sadık Bici, çok teşekkür ederiz efendim, sağolunuz. İnsansız deniz araçlarının da tabii ki de Mavi Vatan'ı savunmasında ne kadar büyük bir görev üstlendiğini biliyoruz. Detayları da aldık diyelim ve Gölcük Tersanesi'nden sözü stüdyoya bırakalım.
0: Eren'e teşekkür edelim. Devam edelim efendim. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemede Kuriş'in kaçarken eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlendi.
4: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
5: Soruşturma dosyası kapsamında
4: İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34SL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İYİ Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündem olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
6: Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla attı göreyim bakayım.
4: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.
0: Evet, haberimizde de aktardık efendim detayları. Şimdi biraz bu soruşturmada verilen ifadelerden, bu son yaşanan gelişmenin ayrıntılarını konuşacağız. Çok kıymetli konuklarım var. Gazeteci Ercan Gürses ve Saftek dergi yayın koordinatörü Özlem Coşan bizlerle. Sevgili Özlem Coşan ve Ercan Gürses, merhaba, hoş geldiniz yayına.
7: Hoş bulduk.
8: Merhaba, hoş bulduk. Büşra Hanım, Özlem Hanım'a da selamlar.
0: Merhabalar. Şimdi Özlem Coşan, sizinle başlayalım isterseniz. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı, haberde de aktardık. Şimdi önemli bir detay var burada. Şöyle ki, kaçış aracı eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına, ki İYİ Parti'de siyaset yapan bir isimden bahsediyoruz aslında. Bu isim adına tahsisli bir araçtan bahsediyoruz. Bu araçla kaçarken yakalanıyorlar. Tabloyu nasıl okursunuz? Bu soruşturmanın boyutunu nereye taşır, neler söylersiniz?
7: Evet, tekrar izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Tabii burada aslına bakarsak bir soruşturma nereden nereye dönüştü? Bugün 21 Ağustos itibariyle aslında mali bir soruşturmadan çok daha farklı bir yere evrildiğini görüyoruz bu firarilerin yakalanmasıyla birlikte gelişen süreci. Şimdi Ankara'dan Marmaris'e uzanan bir soruşturma zinciri var. Ve Türkiye 13 Ağustos sabahı Ankara merkezi başlatılan ve 17 ile yayılan bir operasyonla sarsıldı malumunuz. 33 şirkete ait ve 80 adreste yürütülen bu soruşturmalarda 49 şüpheli yer aldı. Ama davanın ağırlık merkezi mali bir soruşturmaydı malumunuz, evet, ilk etapta. Fakat bu suç dosyasında bugün itibariyle ve elde edilen bulgulara da baktığımızda çok daha mali suçların ötesine geçti. Yani adliyeye sevk edilen 38 şüpheliden içinde Alihan Kuriş'in de bulunduğu bizzat 32 kişi tutuklandı. Fakat bugün baktığımızda, yani Marmaris Bozburun'da bir sürat teknesiyle yurt dışına firar hazırlığında bulunan kardeşin, ki bu suç örgütünün mali bakımdan aslında kasası olduğu vurgulanan Hilmi Kuriş'in yakalanmasıyla dosya aslında çok daha farklı bir yere evrilmiş oldu. Şimdi dudak uçuklatan rakamlar vardı sevgili Büşra. Özellikle 100 milyar TL ve 200 kilogramlık altın BTR'de de izledik. Betonla sağlamlaştırılmış kasadan çıktı. Şimdi bu çok yüksek bir meblağ ve terörle iltisaklı yapıların finans kaynağının gücü yaptıkları terör faaliyetlerine de doğrudan etki ediyor. O yüzden de buna bakarsak, özellikle Masak raporu 2020 yılından sonra bu ağa bağlı şirketlerin işlem hacimlerinde inanılmaz bir grafik çizildiğini ortaya koymuştu. Yani bu 100 milyar TL'yi aşan para trafiğinde ani şirket bölünmeleri var, yüksek sermayeli yeni oluşumlar var, yurt dışına bu kayıtlarla uyuşmayan döviz transferleri söz konusu. Yani baktığımızda elle tutulur çok ciddi manada bir para akışının ispatlanamayan hareketliliğine şahit olduk. Şimdi burada tabii ki en önemli olan nokta bugüne kadarki bulgular içinde bu firar konusu ve tam da yurt dışına kaçarken üstelik operasyonun gerçekleşerek bu firarın engellenmesi önemliydi. Şimdi tabii ki o sorduğun özellikle, ki İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin de bu üst yapıyla alakalı verdiği bilgiler de vardı ve bugün öğrendiğimiz özellikle adli bir bulmacaya dönüşen eski bakanın arabasıyla bu kaçış evet. girişiminin yapılması çok ayrı bir yere tekabül ediyor. Birkaç cümlede bundan bahsedip sevgili Ercan Gürses'e sözü ben vermek isterim. Dosyanın en çok konuşulan ve en karmaşık kısmı bu firar girişimiyle alakalı araç konusu oluşturuyor. Hakkında bu yakalanma kararı zaten bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandılar. Bu 34SR313 plakalı araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar haberde de geçtiğim üzere tahsisli olduğu ortaya çıktı. Ve bir zilyetlik zinciri var burada. Bu ne demek? Şimdi bakın Mehmet Özmen, kilit halka burada sürücü koltuğunda oturan Mehmet Özmen. Yani aslında aracı teslim alan kişi. Peki bu zilyetlik zincirinde Mehmet Özmen nerede duruyor? Yani direkt İdris Naim Şahin'den kendisi mi aldı? İdris Naim Şahin adına bu zilyetlik zincirinde Mehmet Özmen'e aracı birisi mi tahsis etti? Muğla'ya kadar bu firarileri taşıyan asıl halkı olan Mehmet Özmen bu aracı kimden aldı? Aslında biz yakalanan firarilerle beraber soruşturmanın geldiği noktada bu bilgilere ulaşacağız. Peki Mehmet Özmen herhangi birisi mi? Bakın sevgili Müşra, özellikle FETÖ-vari bir takım kaçış şekillerinin uygulandığını evet. görüyoruz biz. Ne yapıyor Mehmet Özmen? Direksiyonda olan isim. Firar boyunca HTS kayıtlarına ulaşılamasın diye yol boyunca telefonu kapalı tutuyor. İstanbul'a dönünce telefonunu açıyor. Adli bir iz bıraktırmamak, yani iz kaybettirme ve kasıtlı kaçırma eylemlerinin hepsini gerçekleştirmiş olduğu hukukta da bunlar bu şekilde zaten kavramsallaştırılmış. Peki bu noktada İdris Naim Şahin olaydan haberdar mı değil mi? Henüz net olarak buna dair bir delil açıklanmadı. Olmadığı anlamına gelmiyor. Açıklanmadı. Ancak soruşturmada can alıcı soru şu, tekrar belirtelim. Devletin en üst makamlarından birine tahsis edilmiş, zamanında devletin en üst makamlarından biri olan İdris Naim Şahin'e teslim edilmiş, tahsis edilmiş bu aracın anahtarını Mehmet Özmen'e kim, neden ve ne zaman verdi? İşte bu bu noktada en can alıcı soruyu oluşturuyor ki biz de gazeteciler olarak bu sorunun cevabını bekliyoruz.
0: Evet, aslında benim de Ercan Gürses'e sormak istediğim soruyu Özlem Coşan yöneltmiş oldunuz. Ben tekrar dile getireyim. İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisi olan bir araç. Şimdi nasıl oluyor da iki firarinin yurt dışına kaçış organizasyonunda kullanılıyor? Yani kurişlere kim, hangi bağlantılar üzerinden bunu temin edebiliyor? Bu nasıl mümkün kılınabiliyor? Neler söylersiniz? Son bu yaşanan gelişmeyle de bu soruşturma aslında nereye evrilecek sizce?
8: Şimdi Büşra Hanım, Özlem Hanım gerçekten çok ayrıntılı, çok böyle tafsilatlı, güzel bir şekilde anlattı ve bunun gideceği yer bambaşka bir yer gibi gözüküyor. Şöyle evet. söyleyeyim, yani matruşkanın içinden çıkan başka matruşkalar gibi. Mali soruşturma olarak başladı ve işin içerisinde bazı kokuları da almıştık. Yani çalışma yöntemleri benzer gözüken bazı böyle açıkçası ifşaatlar söz konusu oldu. FETÖ ile özellikle.
0: Kimlere ulaşılabilir FETÖ'yle peki başının... bu organizasyonun arkasında bu zincir nereye çıkar?
8: Şimdi şöyle bir şey var Büşra Hanım, şöyle bakın, FETÖ elebaşının cenaze törenine buradan tırnak içinde bu cemaatten katılanların hı hı. olduğu isim isim belirtiliyor. Birincisi bu. İkincisi, 2016 yılında Eylül ayında ölen Deniz Olgun'un biliyorsunuz Fetika bir mezarı açıldı. Ve mezarının açılmasındaki temel şüphe de şu, yani onun öldürülmesine bir FETÖ parmağı var mı? Cemaati FETÖ'ye teslim etmeme yönünde bir gayreti olduğu, Üsküdar'daki toplantının ardından özellikle ve FETÖ mensuplarının hayal kırıklığıyla ayrıldığı, çünkü Deniz Olgun'un onlarla beraber hareket etmeme yönünde bir çabası olduğu belirtiliyor. Buna rağmen Deniz Olgun'un tırnak içerisinde ölmesi ya da öldürülmesi bu süreç içerisinde çok kilit rol oynayacak. Birincisi bu. İkincisi, şu yaşanan hadise çok enteresan. Yani baktığınız zaman İdris Naim Şahin eski bir İçişleri Bakanı, her halükarda onun sorumluluğu ortadan kalkmayacak. Bu
0: aynı zamanda da yine dikkat çekmekte fayda var bu arada. İyi Parti'de de siyaset yapan bir isim de aynı zamanda.
8: Tabii. Tabii ve AK Parti ile yollarının ayrıldığı, bakın hiç kimseyi suçlamıyoruz, elbette itham etmiyoruz. Özlem Hanım da gerçekten çok ciddi anlamda böyle dikkatli bir şekilde anlattı ama İdris Naim Şahin'in AK Parti ile yollarının ayrıldığı sürecin FETÖ'nün operasyonlarının başladığı süreç olduğunu sadece hatırlatıyorum. Yani insanlar burada puzzle'ın parçalarını bir yere koyup birleştirme konusunda özgürler. Bunu söylemek zorundayım. Bir yandan da açıkçası burada kendisine tahsis edilmiş bir koruma aracı. Bu koruma araçlarında biliyorsunuz çakarlar da oluyor. Özel bazı statüleri oluyor. Hı hı. Yani sözün özü, onlar aranamıyorlar o araçlar. İstedikleri yerlere gidebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir arabada siz bir Ferrari'yi saklıyorsanız ve onun kaçmasına yardımcı oluyorsanız, böylesi bir ortamda, orada Mehmet Özmen'di zannediyorum değil mi? Orada şoför olarak bulunan kişinin adeta bu olayı öngörerek cep telefonunu kapatması, HTS kayıtlarının takibini önlemeye çalışması, bunların İdris Naim Şahin'den bağımsız olması da İdris Naim Şahin'in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kendisine tahsis edilen bir araç, iyi niyetli olarak düşünüyorum. Farz edin ki onun dışında bir böyle bir senaryo. Zaten onun da içinde olduğu bambaşka bir durum söz konusuysa, o zaman çok başka şeyleri konuşacağız. Mali operasyondan bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Yöntemlerin bizi geçmiş

0: günlere götürdüğü ve FETÖ ile bağlantılı olarak bazı kaçış senaryoları, yine böyle kıyı kasabalarından, kıyı bölgelerinden Yunanistan adalarına kaçmış olan, bazen helikopterle kaçan FETÖ'cüler de vardı. Onlar da Yunanistan'a sığınıyorlardı. Benzer bir yöntem izlenip izlenmediği konusunda kafalarda ciddi kuşkular var. Ve her yerde gördüğümüz böyle yüklü miktarda para, şirketler, bağlantılar ve yabancı istihbarat servisleriyle bağlantı da, yani bu artık yadsınamaz bir şekilde ortada. Süleymanlılar olarak kendilerini tabir eden aslında Alihan Kuriş suç örgütünün Almanya ile çok ciddi içli dışlı ilişkilerinin olduğunu zannediyorum ilk soruşturma dosyası ve oradaki ifşaatlardan net bir şekilde anlamış oluyoruz. Bu da bize Alman ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı ile içli dışlı olan FETÖ ile bir benzerliğe daha götürüyor diye düşünüyorum Büşra.
1: Peki Özlem Coşan, şimdi siz aslında az önce bahsettiniz, şimdi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyondaki hangi isimlerin yer aldığı, yardım eden diğer kişilerin tespiti için de soruşturma şimdi sürüyor. Sizce bu soruşturma sonucunda bir FETÖ bağlantısı ortaya çıkar mı? Bir FETÖ izine rastlanır mı? Ercan Gürses de biraz evvel değindi bir parça ama.
2: Evet, sevgili Büşra Mutlu, şimdi FETÖ benzerliği mi var yoksa gerçekten bir organik bağdan mı burada bahsediyoruz? Önce buna bir bakmamız lazım. Çünkü soruşturmada şu zamana kadar en çok tartışılan FETÖ bağlantısı, sevgili Ercan Gürses de özellikle hatırlattı. Yani FETÖ elebaşının cenazesi gömülmesine katılan işte bu yapıyla bağlantılı isimlerin olduğunu da, yani aslında tesadüf diyemeyeceğimiz, bizi bu anlamdaki bağlantı götürebilecek amillerin de çok önceden hazırlandığını biz burada görüyoruz. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Burada iç istihbaratın ve güvenlik güçlerimizin ne kadar titizlikle bu adımları izlediğini, aslında bizim açık istihbarat kaynaklarında gördüğümüz bütün bu haber olarak bize yansıyandan çok öncesinde bu bağlantıların nasıl kurularak proses edildiğini, işlendiğini görüyoruz ve muhakkak ki senin de özellikle sorduğun bir FETÖ benzerliği var mı, bir organik bağ var mı şeklindeki bütün bu unsurlara muhakkak ki bu istihbari bilgilerle birlikte iç güvenliğimizin erişmiş olabileceğini söyleyebiliriz. Şöyle bir model benzerliği olarak öncesinde okuyabileceğimizi söyleyelim. Yani şöyle yapalım. Şimdi şu anki veriler ışığında bir model benzerliği okuyoruz. Çünkü 17 bölgeye ayrılmış hiyerarşik bir yapı var. Şifreli haberleşme yazılımı, tıpkı Baylok'ta olduğu gibi Blopper adı verilen 3 aşamalı, değil mi, teyit mekanizmasıyla girildiği söylenen, hatta Alihan Kuriç'in kendi üzerine kayıtlı olmayan fakat kaçarken bir yere bıraktığı bir telefonda da yine bu Blopper'a rastlandığı konusu var. FETÖ'nün çalışma modelinin burada kopyalandığı bir taslak gibi bunu düşünebiliriz haberleşme açısından. Peki, hiyerarşik noktada bakarsak 17 bölgeye ayrılmış bir hiyerarşik yapı var. Yani bölge hiyerarşisi. Bakın bu Blopper'da da bu bölge hiyerarşisine bağlı olarak teyit mekanizması işletiliyor. Yani herkes giremiyor. Herkes her şeye giremiyor. Yani burada bir FETÖ denklemi, FETÖvari bir denklem olarak bunu okuyabilmemiz mümkün. Bir de bakın, kaynaklarda yine finansal bir ortaklık, yani FETÖ yapılarıyla finansal bir ortaklık izine şu an haber olarak erişemesek de biz, henüz organik bir delil bağı haberlere yansımasa da yöntem benzerliği ve soruşturmanın bir dolandırıcılık vakası değil, devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan modern bir örgüt yapısı, yani FETÖ'vari bir örgüt yapısına benzer bazı bulgulara rastlamamız mümkün. Sevgili Büşra, özellikle şunu tekrar hatırlatalım. 2019 seçimlerde 2000 kadar bu örgüte özellikle bağlı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş alımı yapıldığı iddiası var. Mesela bu da bunu da özellikle belirtmemiz lazım. Yani sadece ve sadece bu iş MASAK'ta mali olarak başlamış, 2020'den itibaren denetime takılmış bir mevzu olarak karşımızda durmuyor artık. Bu anlamda bunun hiyerarşik olarak da organik

0: olarak da, yapısal benzerlik olarak da FETÖ'yle ilgili birçok benzerliği var. Şimdi ben son olarak şunları söylemek istiyorum. Dosyanın geleceğini belirleyen burada bütün bu özetle sevgili Ercan Gürses'in de anlattıklarından hareketle dört soru sorabiliriz aslına bakarsak. Bunlardan birincisi, 100 milyar TL'yi aşan para trafiğinin nihai adresi ne? Biliyoruz ki bu Hilmi Kuriş bir kasa görevi görüyor, değil mi?
1: Evet.
0: Kaçacaktı. Nereye kaçacaktı? Yani bu 100 milyar TL'yi aşan para trafiğinin nihai adresi neresi? Bu paranın ne kadarı mesela yurt dışına aktarıldı? Köln mesela. Ne kadarı aktarıldı? Sonra bu Kuriş'in, Hilmi Tuna Kuriş'in adresinde ele geçirilen 200 kilogram altının mülkiyeti ve kayıt dışı kaynağı kime ait? Ve 200 kilogram altınla mı sınırlı bu? Daha başka yerlerde bu tür akarların ya da taşınmazların yer alması söz konusu mu? Bunları da mesela merak ediyoruz. Blopper uygulamasının şifreleri tamamen çözüldüğünde hiyerarşinin en tepesinde hangi görünmez isimler çıkacak? İşte orada FETÖ ile ilgili iltisaklı bir takım isimlerin olup olmadığı, bu yönetim veya bu modellemede etki eden isimlerin o yapının içinden yansıyan isimler Blopper'da çıkacak mesela. Bir de yine kritik bir soru. Bu eski bakana tahsisli aracın anahtarını Mehmet Özmen'e fiilen kim teslim etti? Özellikle ilk olarak yanıtlanması belki beklenen sorulardan biri bu. Güvenli araç imkanı hangi ilişki ağıyla bu firarilere sunuldu? Bir de sevgili Büşra, şunu söylememiz gerekiyor. Bu tür araçların sorumluluğu nerede başlıyor, nerede bitiyor? Yani 2030'a
1: Yani
0: kadar
1: burada
0: tahsisli olan bu
1: kilit nokta
0: araç
1: şoför olabilir mi Özlem Coşan?
0: hem şoför olabilir ama şoför bunu sadece kendi tasarrufuyla
1: Ya da
0: kullanamaz
1: son
0: sevgili Büşra.
1: kullanıcıları mı desek?
0: Evet, ama bir de şunu soralım. Evet, kim verdi, kim yönlendirdi? Ama aynı zamanda bu tür
1: Şimdi
0: araçların
1: biraz evvel
0: tahsisli
1: Ercan
0: olduğu
1: Gürses dedi ki
0: kişiler.
1: bu araçlarda bir arama yapılmaz. Çünkü tahsis edilmiş birine ait bir araç
0: Evet.
1: olduğu için geniş kapsamlı bir aramaya tabi tutulmaz diyor. Buradan bakıldığında aslında daha rahat bir kaçış mümkün ama nereden nasıl bu anahtara ulaşıldı, nasıl buna imkan
0: Evet.
1: sağladılar?
0: O zaman şöyle bir soru soralım Büşra Mutlu. Devletin en korunaklı imkanlarının bir suç ağının firar organizasyonunda kullanılması, bu tahsisli araçların sorumluluğunu taşıyan insanlarda nasıl bir bağlayıcılık oluşturuyor? Yani İdris Naim Şahin'in bundan haberdar olup olmaması, sorumluluğunun nerede başladığı ve bitip bitmediği. Bunlar da aslında çok sofistike bu yapının
1: Evet.
0: arkasındaki o gücün
1: Evet.
0: sadece Alihan Kurişi mi yoksa daha derin bir konsorsiyumu mu ilgilendirdiği sorusunu gündeme getiriyor. Biz tabii gazeteciler olarak bu adli sorularında bir an önce yanıtlanmasını bekliyoruz.
1: Peki. Şimdi Ercan Gürses sizinle devam edelim tekrardan. Biraz evvel Özlem Hanım aslında bahsetti bu işte milyarlık para trafiği ve diğer aşamalardan maddeleri saydı. Şimdi ifadelerde hep dinledik, okuduk. Deniliyor ki işte bu benim kızımın parasıydı, benim birikimimdi. İşte kızımın düğününden kalan paralar, çocuklarıma ait vesaire vesaire. Bu şekilde ifadeler var. Peki öyleyse bu kuruşlar neden kaçıyor?
2: Yani neden kaçtıkları o kadar net, o kadar belli ki şimdi şöyle söylemek lazım. Gerçekten güzel bir şekilde Özlem Hanım da anlattı işin ayrıntısını. Şimdi burada hayatın olağan akışına aykırılık diye bir şey vardır biliyorsunuz. Hukukta bir terimdir. Bu açıkçası burada net bir şekilde görülüyor. Oradaki altınlar 1 milyar 400 milyon lira değerinde. 200'ün üzerinde külçe altın. Bakın orada şey de var, döviz cinsinden para da var. Çok sayıda ziynet eşyası da söz
1: Evet.
2: konusu. Bu da işin bir kısmı. Zannediyorum bir kısmı. Diğer kısmını da ele geçirmek gerekiyor. Çünkü 100 milyar liralık yurt dışına kaçırıldığı öne sürülen kaynağı belirsiz para trafiği konusunda etkin pişmanlıktan yararlanacak olduğunu düşündüğüm itirafçılardan birisi, şikayetçilerden birisi daha doğrusu öyle söylemek lazım.
1: Evet.
2: Bu süreci bilen birisi. Bunun Iceberg'in bir kısmı olduğundan bahsediyor. Yani çok daha önemli bir kısmının dışarıda, özellikle paranın belli ki kullanımda bulunduğunu belirtiyor. Burada Alman istihbaratının belli ki aparatlarından birisi. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Büşra Hanım, şundan dolayı söylüyorum. Bakın, 2017 yılında bir referandum yaşadık. Orada referandumla ilgili evet propagandasına izin vermeyen ülkelerden birisi Almanya. Almanya, Belçika, Hollanda bu kadar hassaslar. Mesela bazı kuruluşları, milliyetçi, muhafazakar, hatta ülkücü dernekleri ve onların sembollerini yasaklıyorlar. Bakın, o kadar önemli şeyleri var ki, onların hassasiyetleri var ki. Evet. Ama böylesi bir örgüt gidiyor Almanya'da, Köln şehrinde 70 milyon avroluk bir genel merkezi inşa ediyor. Bakın, inanılmaz bir şey bu. 33 ayrı şirketleri var ve o şirketlerin içerisinde şirket faaliyetleriyle ilgili olmayan, aynı zamanda şirketin faaliyet alanıyla mütenasip olmayan paralar ele geçiyor. Yani onların ticari hacmine bakıyorsunuz.
1: Hareket
2: çok
1: etme
2: böyle
1: biçimleri de aslında oldukça dikkat çekici değil mi? Arda bir yere gitmiyorlar gibi buna benzer faaliyetleri de var.
2: Tabii. Bir de para nereden geliyor diye insanlar sorabilirler. İşte kurban bağışları alınmış mesela bir kısmı için. Kurbanlar vesaire kesilmemiş elbette. Tabii bundan farklı bir şekilde kendi yapısının içerisinde üye olduğu değerlendirilen, yani o Süleymanlılara dönük bir operasyon olarak da düşünmesin insanlar. İhbarlar da oradan geliyor zaten. Onun içerisinden geliyor. Alihan Kuriş ve etrafındaki suç örgütü diye değerlendirmek lazım. Burada kaynağı belirsiz, gerçekten kirli bir paranın aklanması yolunu tercih ettikleri gibi aynı zamanda yurt dışına da kaçırıyorlar. Ve burada, yani işin nerelere uzandığını gördüğümüz zaman FETÖ bağlantısını, BND bağlantısını, CIA bağlantısını göreceğiz. Çünkü bugün anlı şanlı FETÖ'cüler, eskiden bizim meslekte olduğunu düşündüğümüz bazı insanlar şu anda operasyonlarını Almanya'dan yapıyorlar. Ve rahatlıkla yapabiliyorlar Büşra Hanım. Böyle bir yapıdan, böyle bir ülkeden maalesef bahsetmek durumundayız. İşin önemli bir kısmının açıkçası ipin ucunun yakalandığını düşünüyorum ben. İpin devamının da ele geçirileceğini düşünmek lazım. Sizin sorduğunuz sorudan ayrılmayayım. Şayet böyle kaçak göçek bir işiniz yoksa, sıkıntılı bir durumunuz yoksa, neden Glopper gibi bir uygulama kullanırsınız? Evet. Neden böyle gizlilik yöntemlerini tercih edersiniz? Neden parayı sistemden kaçırırsınız? Neden sorularını sormak gerekir? Ama bugün ortaya çıkan ayrıntı gerçekten işin bambaşka bağlantılarının olabileceğini gösteriyor. İdris Naim Şahin'in çok kısa zamanda kamuoyunu bu konuda bilgilendirmesi lazım diyerek iyi niyetli bir soru sorayım ben sadece.
1: Peki. Özlem Coşan, şimdi Alman basınından da çarpıcı bir itiraf var. Hemen ondan bahsetmek isterim. Günlük gazetede çıkan bir haberde ABD İstihbarat Teşkilatı CIA ve BND tarikatlara koruma sağladı denildi. Öncelikle bu iddiayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Alihan Kuriş ve Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a yönelik düzenlenen bu operasyonların perde arkasını gündeme aldı Alman basını aslında bu yazıyı yazarken. Ve bu yapıların arkasında yabancı istihbarat servisleri olabilir mi?
0: Kesinlikle olabilir. Sevgili Büşra Mutlu, bir kere çok kullanışlı aparatlar olarak değerlendirilir yabancı istihbarat örgütleri tarafından bu tür yapılar. Çünkü kendi içlerinde, bakın mesela şöyle söyleyelim. Bir hiyerarşik yapı var dedik. İstihbarat yapılarının en sevdiği ve en senkronize çalışabildiği örgüt modelleridir. Bakın, kapalı bir üst yönetim, talimat veren bir merkez var, dışa kapalı, şifreli iletişim var. Bunu kullanan çekirdek bir yapı var. Sonra bakın, 16-17 farklı 16 komisyon var, 17 bölge var. 16 tane komisyonda belirli görev tanımlarına göre ayrılmış alt birimler var. Peki bunlar arasındaki haberleşme nasıl oluyor? ULAK sistemiyle. Yani talimatlar dikey olarak bir yere geliyor, komisyona geliyor, ilgili komisyona ve yatay olarak da bu iletişimin aktarıldığı bir kurye mekanizması. Yani istihbarat örgütlerinin aparatı haline gelmesini, özellikle en elverişli aparat haline gelmesini söylerken ben bu tür bir sistemin kullanılması işlerini de kolaylaştırıyor. Ve bakın, biraz önce konuştuk, güçlü bir mali yapı var, mali akar var. Bakın, dışarıya aktarılan paralar var. Bakın, Köln'de açılan bu merkeze bakın, muazzam bir 70 milyon avro denildi.

0: değil mi? Sayın Gürses'in bahsettiği.
1: Evet,
0: Yani
1: evet,
0: bu
1: evet.
0: ki ben Almanya doğumlu bir insanım. Orada bakın bir ev satın almanız bile muazzam bir bürokrasi gerektirir.
1: Değil mi?
0: Yani yıllardır
1: Değil mi?
0: benim tabii yıllardır kuzenlerim, teyzelerim orada ve ev sahibi olmaları için yıllarca mali olarak resmiyette varlıklarını ispat etmeleri gerekiyor. Ve sadece bu da değil, bakın yani daha yakın zamana kadar orada Alman vatandaşları dışında mülkiyet sahibi olmalarının önü bile kapalıydı. Bunlar nasıl olabiliyor sevgili Büşra Mutlu? Tabii ki istihbarat, yani yabancı istihbaratların işini kolaylaştırdıkları zaman kendilerine ayrılan, kendilerine tahsis edilen bir takım haklar doğuyor demek ki. Yani burada aslında matematiği çok da böyle dolaştırmamak, gayet de hani 2 artı 2'nin 4 ettiği bir denklem var. O yüzden de sorunun başına dönecek olursam, tabii ki yabancı istihbarat örgütleriyle önceden de emsallerinin bilineceği üzere irtibatları vardır. Çünkü bunlar yoluyla bir takım işler görür yabancı istihbarat örgütleri.
2: Peki Ercan Gürses, çok kısa sizden de alalım. Bu Alman basınının
1: Tabii.
2: itirafıyla ilgili yazmış olduğu yazıda sizce var mı? Neler söylersiniz?
1: Çok net, yabancı istihbarat servislerinin kucağındaki örgütler bunlar Büşra'nın, çok net yani. Ben Özlem Hanım'ın söylediklerine katılıyorum ve bu konu bence hiç tartışmaya da kapalı. 70 milyon avroluk bir merkez yaptırıyorsunuz, faaliyetleriniz orada son derecede rahat bir şekilde gerçekleşiyor. Özlem Hanım Almanya'yı doğduğu için çok daha iyi bilir. Biz de gittiğimizde üzerimizdeki para miktarından tutun da yani birçok böyle tahditlere kadar orada neler yaşadığımızı biliyoruz. Böylesi sıkı korunan bir mali mekanizması olan bir ülkede öyle kafanıza göre bu sistemlerde at oynatamazsınız. Ancak ve ancak o istihbaratla işbirliği yaparsanız, FETÖ gibi ve bu organizasyonda olduğu gibi, ancak böyle açıkçası onlarla böyle içli dışlı olursunuz. Ben böyle değerlendiriyorum. Bakın FETÖ'nün 157 ülkede faaliyet göstermesini nasıl değerlendiriyorsak, elbette ileride Glopper tamamen çözüldüğünde, tıpkı Baylok çözüldüğünde ortaya çıkan
2: Evet.
1: ifşaatlar gibi, ben burada çok başka ayrıntıların, başka bağlantıların da ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Şu an gördüğümüz kadarıyla şöyle kapatayım. Bence bir istihbarat servisi bağlantısı kesin. Ondan eminim. Mali anlamda çok daha büyük bir boyutla karşılaşacağız işin devamında ve ben bu işin böyle FETÖ bağlantısı dışında bir de siyasi bağlantısı, açıkçası bu eski siyasetçilerle bağlantısının da olabileceğini bugün çıkan ayrıntılarla en azından tespit edebiliyorum.
2: Peki, çok teşekkürler Ercan Gürses. Özlem Coşan, size de çok teşekkürler kıymetli görüşleriniz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Evet, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı Teknofest Mavi Vatan kapsamında efendim İzmit Körfezi üzerinde gösteri uçuşu yapıyor. Şu anda da ekranlara geliyor gözler gökyüzünde tabii Teknofest'te. Nefes kesen anlar o noktadan. Bayraktar TB2, TB3, Bayraktar Akıncı. Bir
1: Akıncı ile
2: görsel
1: birazdan
2: şölen
1: nokta
2: sunuyor şu
1: koyacağız. O da
2: dakikalarda
1: şu anda
2: Teknofest'te
1: bir kez
2: gözler
1: daha tüm
2: gökyüzünde.
1: heybetiyle sahnemizin üzerinden
2: Nefes kesen anlar
1: bizleri
2: yaşandı
1: selamlayarak
2: Gölcük'te.
1: huzurlarımızdan
2: Festivalin ikinci günü
1: yavaş yavaş
2: artık
1: ayrılıyor.
2: Bayraktar TB2, TB3 ve
1: Deniz Hava
2: Akıncı görsel bir
1: Komutanlarımıza,
2: şölen sundu.
1: kahraman
2: Gözler
1: pilotlarımıza
2: gökyüzüne
1: bu
2: çevrildi ve
1: özel
2: nefes
1: gösteri
2: kesen
1: için çok
2: anlar
1: teşekkür
2: yaşandı
1: ediyoruz.
2: Gölcük'te
1: Ana
2: festivalin ikinci
1: sahnemizde
2: gününde.
1: Teknofest'te Mavi Vatanımızın üzerinden bizleri selamlayacak.
2: Evet, Türkiye sıcak hava dalgası etkisine giriyor. Hafta sonu termometreler rekor seviyeleri ölçecek. Peki ya hangi bölgelerde ne kadar hissedilecek detayları ve de uyarıları 24 meteoroloji editörü Eldebiran Ayan'dan alalım.
3: Türkiye'de çok yüksek sıcaklıklar yaşayacağımız bir haftaya giriyoruz. Önümüzdeki 7 gün boyunca gerçekten sıcak alarm seviyesinde rakamlar ölçülecek. Sıcak alarm yani termometrenin 35 derecenin üzerini gösteriyor olması demek ve insan sağlığı açısından riskli. İnsanın tolere edebileceği rakamların üzerinde rakamlar var. Termometrenin ölçtüğü rakamlar açısından demek. Tabii ki gölgede, güneş altında çok daha yüksek hissedebileceğiz bu rakamları. Dolayısıyla şu anda yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Yani Türkiye'de 30 ilde termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor ama bu rakam giderek artacak. Yarın 44 ilde sıcak alarm var. Pazar günü ise 42 ilde sıcak alarm görülecek. Türkiye'nin 7 bölgesinde sıcak alarm, yani termometrenin 35 derece ve üzerini gösterdiğini göreceğiz ve ölçeceğiz hep birlikte. Tabii özellikle Karadeniz'de, İç Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu'da, bu yüksek rakamlara çok alışkın olmayan illerde ve lokasyonlarda da bu kadar yüksek rakamların ölçülmesi sağlığımız açısından bir risk oluşturabilir. Çünkü özellikle böyle yüksek sıcaklıklar kalp tansiyon, şeker hastaları, yaşlılar ve çocuklar açısından çok riskli. Yaşlılar, çocuklar böyle yüksek sıcaklığın olduğu havaları biraz daha zor tolere ediyor. Dolayısıyla onların sağlığını daha fazla etkileyebilir. Saat 11-16 aralığı kritik diyoruz bu yüzden. Açık havada güneş altında uzun saatler geçirmek, işte aktiviteli işlere girmek, tempolu işler yapmak daha da yüksek hissetmenize sebep olur. Bizim şu anda hali hazırda ölçtüğümüz ve bağıl nemle birleşince hissedilen sıcaklık olarak belirttiğimiz rakamlar gölgede. Sakin sakin sandalyenizde oturduğunuzda hissedeceğiniz rakamlar, güneş altında uzun saatler beklediğinizde çok daha fazla hissedersiniz. O yüzden açık havada çalışanların bu süreçte öğle saatlerinde çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Saat 11-16 aralığı kritik. Hafta sonu, önümüzdeki hafta boyunca da bu yüksek sıcaklık trendi devam edecek. Çünkü 500 milibar seviyesinde sırt alanı etkisi altındayız. Yüksek basınç alanı etkisi altındayız ve bir omega blokajı etkisindeyiz. Yani belli bir noktada ısınan hava bir ısı kubbesi gibi belli bir seviyeye kadar çıkıp daha fazla yükselemeyecek ve tekrar geri dönüp aynı alan içerisinde daha da ısınmaya devam edecek ve bu durum pek çoğumuzun da sağlığını ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyebilir. Akdeniz'de ve İstanbul'da bağıl nem çok yüksek olacak bu süreçte. İstanbul'da termometre aslında 30 derece bugün ama biz 33 hissediyoruz Poyraz'a rağmen. Neyse ki Poyraz'ın biraz serinletici etkisi var ama buna rağmen 33-34 derece bandında hissediyoruz ve hafta boyunca da bu durum aynı şekilde devam edecek. Yani termometre aslında 30'u gösteriyor. Her şey normalmiş gibi ama hissettiğimiz sıcaklık sıcak alarm seviyesinde. Akdeniz'de de benzer bir durum var. Termometreler 34 derece bandında ama hissedilen sıcaklık yaklaşık 40 derece. Akdeniz sahilindeki iller için bu durum geçerli. Önümüzdeki günlerde özellikle pazar ve pazartesi günü Antalya'da termometre 34'ü gösterecek ama Antalya yaklaşık 46 derece hissedecek %70 bağıl nemle birleşince. Dolayısıyla çok yüksek bir bağıl nem var Akdeniz'de. Bu da ciddi anlamda sağlığımızı zorlayacaktır. Çünkü insan vücudu terleyerek vücut sıcaklığını ayarlıyor ve bu terin havaya karışması gerekiyor. Ama havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarı arttıkça havaya transfer edemiyoruz ve rahatlayamıyoruz. Daha da boğucu hissetmeye devam ediyoruz. Bunaltıcı bir hafta sonu ve önümüzdeki haftada bunaltıcı günler kapıda. Sağlığımızı zorlayacaktır. 11-16 aralığı kritik. Bu süreçte çok acil işiniz yoksa öğle saatlerinde dışarıya çıkmayın. Çıkmak zorundaysanız bol su tüketin, açık renkli pamukluk giysiler giyin, geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü kullanın. Bu süreçte gölgede ve klimalı ortamda kalmak bir tercih değil, zorunluluk, bunu unutmayın lütfen. Hafif beslenin, açık renkli pamuklu giysiler seçin. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalın. Aksi halde güneş çarpması ihtimali çok yüksek. Antalya gibi gölgede hissedilen sıcaklığın 46'ya çıktığı noktada güneş altında sıcaklık 55 derece hissedilebilir. Bu da termal şok riski demek. O yüzden öğle saatlerinde güneş altında Antalya'da pazar ve pazartesi günleri termal şok riskinin çok yüksek olabileceğini, bunun da sizi hastanelik edebileceğini unutmayın. Güneş çarpması, sıcak çarpması, ısı krampları, ısı yorgunluğu gibi bir takım rahatsızlıklara sebep olabilir böyle havalar. Dünyanın pek çok noktasında afete sebep olabiliyor. O yüzden tedbirli olmamız gereken zamanlar.
2: Evet sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyi aktaracağız şimdi. Netanyahu hakkında kırmızı bülten talebi geldi Türkiye'den. Netanyahu için kırmızı bülten talebi geldi. Türkiye'den soykırımcı Netanyahu için talep hakkında insani yardım ulaştırmak amacıyla küresel somut filosu içinde yer alan aktivistlerin deniz ulaşım araçlarıyla Gazze'ye doğru yol aldığı sırada küresel somut filosuna İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda saldırı gerçekleştirilmesi, rızaları dışında silahlı personel tarafından kontrol altına alınmaları ve özgürlüklerinin fiilen kısıtlanması, zorla gemiden indirilerek bir kısım müştekilerin İsrail ülkesine götürülerek belirli bir süre alıkonulduktan sonra sınır dışı edilmek suretiyle Türkiye'ye gönderilmeleri. Tabi isnat edilen suçlarsa insanlığa karşı suç, soykırım suçu, mala zarar verme, nitelikli yağma, eziyet etme, ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması ve alıkonulması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, soykırım suçlarından İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026-108 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan yargılama kapsamında soykırım suçundan 14.07.2026 tarihli esas sayılı yakalama emrine istinaden usul seviyede aranan Benjamin Vezilodanoğlu, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildi. Aynı evrak bilgi amacıyla Dışişleri Bakanlığı'na da ayrıca gönderildi. Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi evrakı, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talep evrakı düzenlendi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyası kapsamında Netanyahu ve Moskoviç için kırmızı bülten talep evrağı düzenlendi. Bu sıcak gelişmeyle noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından ekonomideki başlıklarla devam edeceğiz.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: ve indir seçeneğine dokunun. E-yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Evet, tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ekonomide öne çıkan başlıklara ekonomi bülteninde bakacağız. Altında rally devam ediyor. Gram altın 4 ay sonra ilk kez 7 bin lirayı aştı. 3 haftalık yükseliş serisi yakalayan ve bu haftayı da %3,5 primle tamamlamaya hazırlanan ons fiyatı da 4530 dolardan fiyatlandı. Gram altında 4 ay sonra bir ilk yaşandı. Piyasalarda gram altın ilk defa 7 bin lira barajını aşmış oldu. Spot gram altın fiyatında sadece Ağustos ayındaki yükseliş %13'ü geçti altın fiyatlarını. Bu hafta destekleyen en önemli gelişme ise ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı oldu. İki buçuk yıl sonra bir ilk yaşandı. Bitcoin bir haftada yaklaşık %17 yükselerek 74 bin dolar sınırına dayandı. Bitcoin yalnızca 6 gün önce 63 bin dolar çevresinde işlem görüyor ve haftalık bazda %3'ün üzerinde kayıp taşıyordu. Bu hafta gelen alımlarla birlikte görünüm tersine döndü. Dünyanın en büyük kripto varlığı 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. Cuma sabahı fiyat 73.823 dolara kadar çıkarken haftalık yükseliş yaklaşık %17'ye ulaştı. Mevcut kazancın hafta sonuna kadar korunması halinde Bitcoin yaklaşık 2,5 yılın en güçlü haftalık yükselişini gerçekleştirmiş olacak. Citi, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların küresel petrol stoklarını hızla azalttığına dikkat çekti. Mevcut düşüş hızının sürmesi halinde OPEC petrol stoklarının 2027 sonunda yaklaşık 70 günlük tüketime karşılık gelen seviyeye gerileyebileceği belirtildi. Citi, ABD-İran çatışması ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların küresel petrol arzı ve stokları üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulundu. Bankanın analizine göre Şubat-Ağustos döneminde gözlemlenebilir küresel petrol stokları günlük ortalama yaklaşık 3 milyon varil azaldı. Bu dönemde toplam stok kaybı ise 519 milyon varile ulaştı. Citi analistleri mevcut stok düşüşünün aynı hızla devam etmesi halinde OPEC ülkelerindeki petrol rezervlerinin 2027 sonunda yaklaşık 70 günlük tüketime yetecek seviyeye gerileyebileceğini öngördü. Orta Amerika'da şiddetli kuraklık yaşanıyor. Bu nedenle Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan Panama kanalında yeni kısıtlamaların uygulanması bekleniyor. Orta Amerika, El Nino, İklim olayının tetiklediği ağır bir kuraklık süreci yaşıyor. Panama kanalını besleyen iki yapay göldeki su seviyelerinin düşmesi üzerine kanal işletmesi günlük gemi geçiş sayısının azaltılacağını açıkladı. Günlük izin

0: verilen gemi sayısı 3 Eylül itibariyle 36'dan 34'e, 15 Eylül'den itibaren ise 32'ye düşürülecek. Dünya deniz ticaretinin %5'ini ve ABD konteyner trafiğinin yaklaşık %40'ını karşılayan Panama kanalı maliyet ve zamandan tasarruf sağladığı için tercih ediliyor. Benzer bir kısıtlama 2023 yılında yaşanmış, su seviyelerinin gerilemesiyle günlük geçiş sayısı 38'den 22'ye kadar indirilmişti. Bu durum ciddi gemi kuyruklarına yol açmış ve nakliye şirketlerini alternatif rotalar aramaya yöneltmişti. Evet, böylelikle ekonomi bültenini noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından moderatör devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Saatler 15'e uzandı. Moderatör devam ediyor kaldığı yerden. Adalet Bakanı Akın Gürlek Gazze'ye insani yardım ulaştıran küresel Sumut filosuna uluslararası sularda saldıran aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiğini duyurdu. Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2026-108 esas sayılı dosyasında aralarında Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç'in de yer aldığı 35 sanık hakkında kovuşturmanın devam ettiğini belirtti. Dosya kapsamında Netanyahu ve Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda adımların atıldığını aktaran Gürlek, söz konusu isimlerin uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten yayımlanmasının İçişleri Bakanlığı'ndan talep edildiğini, ilgili evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Gürlek, sanıkların insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılması suçlarından yargılandıklarını kaydetti. Bakan Gürlek, soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Uluslararası alanda İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınsın önerisinde bulundu. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikalar karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenmez bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarını ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir, dedi Bahçeli. İsrail'in Suriye, Gazze, Lübnan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hattındaki adımlarının Türkiye'nin milli güvenliği açısından doğrudan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti ve Türkiye'nin barış iradesinin zafiyet itidalinin acziyet olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı bölgesel güvenlik için Mekke Anlaşması'nı ve Kudüs Paktı önerisini de gündeme taşıdı aynı zamanda. İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etme planına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Dünyanın yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi Çelik. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını vurguladı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun mekansal soykırım yaptığına dikkati çekti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı bir planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etmeye çalıştığını belirtti. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların sessiz kalmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
0: Evet, soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor sevgili izleyenler. Ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Birleşmiş Milletler ise bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seren yeni veriler açıkladı.
2: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Şehit sayısı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda Beit Lahia'da yerinden edilenlerin sığındığı okulun çevresi vuruldu. 13 yaşındaki çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta ise Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara açılan ateşte biri kadın, iki kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'den ise insani kriz uyarısı var. Genel Sekreter'in sözcüsü Stefano Dujarric, Gazze'deki 2,1 milyon insanın %94'ünün barınma ihtiyacı duyduğunu ve açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı. Her 5 aileden 4'ünden fazlasının yakıt, enerji ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Yıkımın ortasında umut verici bir gelişme de yaşandı. İHH Ankara Şubesi'nin desteğiyle Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümü restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yeni bölümde kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve acil müdahale gerektiren vakalara yönelik tedavi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD'dense Gazze Barış Planı'na destek geldi.

0: Dışişleri Bakanlığı planın uygulanmasında kararlı olduğunu açıkladı. Uluslararası istikrar gücüne finansman sağlanması için Kongre'ye de bildirim yapıldığını duyurdu. ABD bu gücü Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından planın kilit unsurlarından biri olarak görüyordu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun plana karşı çıkması sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve ihlaller tırmanıyor. Kusra beldesinde 3 Filistinli aile İsrail ordusu ve radikal yerleşimciler tarafından yaklaşık 2 haftadır abluka altında tutuluyor. Cenin'de ise evine baskın düzenlenen Fethi Hazım, İsrail güçlerinin ambulans girişine izin vermemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi. Sivil işgalciler de mesafeli yatta da ağır araçları, Burka'da ise asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi. El Halil'de ise Filistinlilere ait 2 ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail, Batı Şeria'daki işgalini de derinleştiriyor. Uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek E1 projesinde ısrarlı. 1234 yeni yerleşim konutu için ihale sürecini başlatmıştı. Yasa dışı bu proje büyük krize neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada dahil 7 batılı ülke ortak bildiri yayımlayarak kararı kabul edilemez ilan etti. İhlallerin derhal durdurulmasını istediler. Ülkeler E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de E1 projesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. İsrail hükümeti ise uluslararası tepkilere rağmen yerleşim politikasını sürdürme konusunda geri adım atmıyor.
1: İsrail, Suriye'de hava üssüne saldırısı nedeniyle pek çok tepki aldı. Buna karşılık Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamaları sürdürüyorlar. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden geldi. Bakın ne söyledi.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.
1: İsrail'in ırkçı soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İnsanlık dışı adımlar atıyor. Ben-Gvir'in Filistinli esirler için idam tesisleri inşa edildiğini gösteren görüntüleri paylaşması infial yarattı. Bakan tesislerde İsrailliler için izleme odaları olacağını söyledi. Filistinlilerin ölüm fermanını bir zafer gibi sunması uluslararası alanda ve insan hakları örgütleri cephesinde Sert.

0: tepkilere neden oldu.
1: İsrail'in soykırım destekçisi ve ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandallarına bir yenisini ekledi. İnsanlık dışı bir projeyi daha hayata geçirmekle övündü. Topraklarını işgal ettikleri Filistinlileri bir kez daha terörist diye nitelerken esirlerin idamı için tasarlanan bir tesisin inşaat alanını gösterdi.
2: Teröristler burada idam edilecek. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.
1: Ben-Gvir bu provokatif paylaşımını sosyal medyadan yaptı. İnşa edilen tesisi gösterdi. Komplekste İdamların İsrailliler tarafından izlenebileceği izleme odaları olacağını duyurdu. Bu kan donduran açıklamaları rakiplerine karşı kazanılmış bir zafer olarak niteledi.
2: Filistinliler için ölüm cezası yasasını onaylayacağıma söz verdim ve bunu yaptım. Şimdi onları idam etmek için bir tesis inşa ediyorum. Kameralar yerleştireceğim ve nasıl öldüklerini canlı olarak izlemek mümkün olacak.
1: İsrail Meclisi, Ben-Gvir'in partisi Otsma Yehudit'in desteklediği ve Filistinli mahkumların idamını öngören yasayı onaylamıştı. Yasa tepki topluyor. Zira bu yasa Yahudileri kapsamıyor. Sadece Filistinlilere uygulanacak. Yani bu uygulamanın Hitler'in gaz odalarından bir farkı yok aslında. İsrail medyasından da korkunç haberler geliyor. Yayınlanan haberlere göre İsrail Cezaevleri Servisi infazları gerçekleştirmek üzere asılarak idam işlemini yapacak 3 gönüllüyü hazırlamaya başladı bile. Ben-Gvir son günlerde skandal açıklamalara imza atıyor. Bir eski İsrail askerine Filistinlileri kendi ellerinle öldürmene izin vermek için elimden geleni yapacağım şeklindeki sözleri ve idam açıklamaları uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Almanya kullanılan dili insanlık dışı olarak niteledi. AB'yi Ben-Gvir'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrailli insan hakları grubu Betselem ise Ben-Gvir'in liderliğinde cezaevlerinin işkence kamplarına dönüştüğünü belirtiyor. Grup, 2023'ten bu yana en az 104 Filistinli esirin gözetim altındayken hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uluslararası örgütler idam uygulamasının uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek bu adımın barışa büyük darbe vuracağı uyarısında bulunuyor.
0: Evet sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz silahların yerini ekonomik ablukaya bıraktı. Yeni bir safhaya geçiyor. Washington yönetimi tarihin en büyük koordineli ekonomik tecridi olarak nitelendirdiği yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak. ABD Hazine Bakanı tüm dünyaya ya bizimlesiniz ya da bize karşı sözleriyle rest çekti. Tahran yönetimi kararı ekonomik terörizm olarak tanımladı.
1: Haftalarca süren saldırılar işe yaramadı. ABD İran'la savaşta strateji değiştirdi. Washington yine ambargolara sarıldı. Trump yönetimi İran'ın ekonomisini çökertmeye hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar duyurulacak. Bessent bu adımı dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon diye niteledi.
3: İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da abluka uyguladıktan sonra işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. İran yönetimini çökerteceğiz.
1: Scott Bessent, ABD'nin müttefiklerine de adeta ultimatum verdi. İran petrolünü almaya devam eden ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
3: Onlara diyeceğiz ki ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin. İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanını kullanacaktır.
1: Bu restin en büyük muhataplarından biri ise Çin. Zira Çin, İran petrolünün %80'ini satın alıyor.
3: Herkesin boğazın yeniden açılmasını ve enerji fiyatlarının tekrar düşmesini istediğinden eminiz. Ayrıca şunu da unutmayın ki Çinliler enerjinin %50'sini Körfez bölgesinden temin ediyor. Bu sürece uyum sağlamaları kendileri için büyük bir fayda sağlayacaktır.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de benzer bir çıkış yaptı. Yeni safhada en etkili silahlarının ekonomik baskı olduğunu belirtti.
4: Şu anda elimizdeki en etkili aracın onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir aşamada sayılırız. Son birkaç haftadır görüldüğü üzere onlar bizim hissettiğimizden çok daha baskı hissettiler. Bunu sürdüreceğiz çünkü bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz.

0: Benz bu baskıyla İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etme umutlarını tamamen kıracaklarını savundu. Peki ABD ve İsrail İran'a haftalarca neden saldırı düzenledi? Trump'ın bu U dönüşü askeri planlarının işe yaramadığı şeklinde yorumlanıyor. İran'dansa ABD'ye sert bir tepki var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşan rekor borcuna dikkati çekmiş, kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Kararın 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirilmesinin 73 yıllık düşmanlığın kanıtı olduğu vurgulandı. Bakanlık, yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç ilan etti. Yıllardır ambargo altında yaşayan İran halkı ise olası bir krizin atlatılabileceği görüşünde birleşiyor. Bölgedeki ekonomik gerilimi askeri hareketlilik de eşlik ediyor. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan ve mürettebatında psikolojik yorgunluk baş gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisi görevini USS George Washington uçak gemisine devretti. CENTCOM, yeni saldırı grubunun Orta Doğu sularına ulaşarak operasyonel faaliyetlere başladığını duyurdu. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde Husilere 80'den fazla operasyon düzenlendiğini belirtti. Çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
1: Evet sevgili izleyenler, Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün devlet sistemine entegrasyonu konusunda yeni gelişmeler var. Örgütün elebaşı Ferhat Abdüşahin silahlı unsurların entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu. Gelişme Şam tarafından da teyit edilirse yeni bir dönem başlayacak.
0: 8 Aralık 2024, Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yaşanan devrim, 13 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde kıvranan Suriye'de büyük bir değişimin kapısını açtı. Siyasi, ekonomik, toplumsal dönüşümle Suriye bugün çok daha güvenli, dünyayla bütünleşen, geleceğe emin adımlarla yürümeye başlayan bir ülke. En önemli önceliklerden biri devletin otoritesinin sağlanmasıydı. Silahlı unsurların silahlarını bırakması, devlet sistemine ve siyasete entegre olması. Bunun en öncelikli ayaklarından biri de uzun yıllardır ABD'nin askeri ve ekonomik desteğini alan PKK-YPG terör örgütünün feshedilmesiydi. 10 Mart 2025'te Şam'da atılan bu imza ilk büyük somut adımdı. YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu için imzalanan mutabakatta masanın bir yanında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, diğer yanında örgütün elebaşı Ferhat Abdüşahin vardı. Aradan geçen zamanda elbette pek çok sancı yaşandı. Birçok ülkenin etki ettiği ve kullanmaya çalıştığı terör örgütünün içinde de ciddi bölünmeler, çekişmeler oldu. Özellikle de İsrail örgüte doğrudan destek vererek süreci baltalamaya çalıştı. Hem Şam'ın, hem Ankara'nın, hem de Washington'ın tutumuyla bunların önü kesildi. Zira Trump yönetimi de yeni hükümetiyle Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor. Özellikle de bu süreçte Türkiye'nin rolünü takdirle karşılıyordu. Ancak İsrail boş durmadı. Güneyde Süveyda'da Dürziler, batıda Laskiye'de eski rejimin kalıntıları üzerinden Suriye'yi kaosa sürükleme girişimlerini sürdürdü. Zaman zaman ciddi tehlikeler yaşansa da Şara hükümeti bunların üstesinden gelmeyi başardı. Ülkede sükuneti sağladı. Bir yandan da dünya ile bütünleşme, ekonomik kalkınma ve hayatı normalleştirme adımları ard arda hızla atıldı, hala da atılıyor. İşte tüm bunlar devlet sistemine entegre olması konusunda YPG terör örgütünün üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşılık zaman zaman silahlı gerilimler yaşandı. 29 Ocak'taki yeni mutabakatla ise ateşkes yapıldı ve kademeli entegrasyon başladı. Bu süreçte örgüt kontrolündeki pek çok yerin idaresini Şam'a bıraktı. Buralara Suriyeli güvenlik güçleri girdi. Ancak Şara hükümeti verdiği sözleri de tuttu. Toplumsal barış sürecine YPG'lilerin de entegre olması için yolları açtı. Esad döneminde kimlikleri bile olmayan Suriyeli Kürtlere devlet yönetimi ve yerel idarelerde temsil hakkı tanıdı. Silahlarını temsil eden YPG'liler orduya ve kolluk kuvvetlerine kaydedildi ve devletin sıkı kontrol mekanizması altındaydılar.

0: Geldiğimiz noktada PKK-YPG'nin tamamen feshedildiğinin resmen teyitlenmesinin de eli kulağında. Suriye Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet el-Hilali sadece birkaç gün önce önemli bir açıklama yapmıştı. Örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söylemişti. Yeni açıklama örgütün elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'den geldi. Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonun resmen tamamlandığını duyurdu. Ayrıca SDG'deki yabancı unsurların ülkeyi terk ettiğini belirtti. Suriye devlet kurumları içindeki askeri, güvenlik ve idari birleştirme süreci sona ermiştir. Bugün hükümetle entegrasyon aşamasının başlamasıyla birlikte yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz dedi. Şimdi gözler yeniden Şam'da. Bu açıklamanın Şara hükümeti tarafından da teyit edilmesi durumunda Suriye'de gerçekten yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu içinde çok önemli olacak.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemede Kuriş'in kaçarken eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlendi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
3: Soruşturma dosyası kapsamında yapılıyor.
2: İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34SL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Araçta ayrıca 58 bin avro nakit döviz ele geçirildi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündem olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
4: Nereden bileyim sevindi? Hadi bir takma da göreyim bakayım.
2: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.
1: Önce yok denildi. Sonra tam 10 yıl önce çekilen o görüntüler arşivden çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun daha önce bulunmadığını bildirdiği otopsi videosu savcılığa teslim edildi. Üstelik açılan mezardan alınan yeni örneklerde şimdi iki ihtimal araştırılıyor. Zehirlenme ve de boğulma.
5: Yok denilen video 10 yıl sonra ortaya çıktı. Önce resmi yazıyla böyle bir kayıt yok denildi. Aradan aylar geçti ve Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki otopsisine ait video 10 yıl sonra arşivden çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri iki kez istemişti. Adli Tıp Kurumu otopsiye ait video kaydı bulunmadığını bildirmişti. Fakat Denizolgun'un mezarının açılmasından hemen önce tablo değişti. Fiziki ve elektronik arşiv tekrar tarandı ve bu kez video bulundu. O kayıt savcılığa teslim edildi. Mezar açıldı, yeni örnekler alındı. Aynı soruşturmada Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri de açıldı. Naaştan saç, kemik ve doku örnekleri alındı. İşlemlerin ardından örnekler yeniden kabre konuldu. Çünkü 2016'daki ilk incelemede ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel,

0: ve civa gibi ağır metaller saptanmıştı. Yeni incelemede artık iki kritik soruya cevap aranacak. Arif Ahmet Deniz Olgun zehirlendi mi yoksa boğularak mı öldürüldü? 10 yıl önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm, şimdi yeni bir cinayet soruşturmasının konusu ve yok denilen otopsi videosu da artık savcılığın elinde.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon yapılmış ve aralarında Alparslan Kuytulu'nda bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Öyle ki bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Bilgisayar kasalarının içinin boş olduğu görüldü. Öte yandan bazı bilgisayarların ekranları olmasına rağmen kasalarının olmaması dikkat çekti. Ele geçirilen bilgisayar kasalarının açıldığı ve içerisindeki parçalarınsa söküldüğü tespit edildi. İmamoğlu davasında bu kez Pelikan Hill'deki lüks villa konuşuldu. İş insanı Adem Kameroğlu villanın Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verildiğini mahkemede söyledi. İddiaya göre satış gerçekmiş gibi gösterildi. Para hesaba yatırıldı, ardından geri çekildi. Kameroğlu, İnşaatım devam ediyordu, itiraz edecek durumda değildim diyerek yaşananları anlattı.
0: İş insanı Adem Kameroğlu, Pelikan Hill'deki 155 numaralı villanın hikayesini mahkemede başından sonuna anlattı. Kameroğlu'nun iddiasına göre İmamoğlu ailesinin şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz kendisine geldi. İstek açıktı. Ekrem İmamoğlu için bir villa, hem de mümkün olan en düşük bedelle denildi.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: Kameroğlu villanın maliyetini 1 milyon 500 bin lira olarak hesapladı. Ödeme için 12 senet ve bir çek düzenlendi. Ancak ödeme zamanı geldiğinde Kameroğlu'nun anlatımına göre işin rengi değişti.
3: Biz bu villanın ödemesini yapmak istemiyoruz. Kayıtta gözüksün. Parayı yatıracağız, siz bize geri vereceksiniz.
0: Kameroğlu bu talep üzerine hesaba gelen paranın geri gönderildiğini söyledi. Sonra da mahkeme salonunda şu cümleyi kurdu. 155 numaralı villayı Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verdim dedi.
4: Güzeldi o ortam. Çalışmayı öğrendik.
0: Peki neden itiraz etmedi? Kameroğlu, Beylikdüzü'nde devam eden dev inşaatını işaret etti. Belediye ile karşı karşıya gelmekten ve işlerinin engellenmesinden çekindiğini söyledi. İmamoğlu da duruşmada Kameroğlu'na kendisini tehdit edip etmediğini sordu. Kameroğlu doğrudan tehdit olmadığını söyledi. Ancak şu karşılığı verdi.
3: Sizin etrafınızdaki insanların talimatı bizim için her zaman başkanın talimatı yerine geçti.
0: İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez kürsüde Aziz İhsan Aktaş vardı. Aktaş, yıllardır sistem diye tarif edilen para trafiğini mahkeme salonunda anlattı. Ve yapının başında doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Hak edişlerin bekletildiğini, iş insanlarından para istendiğini söyledi. Ve milyonlarca liralık ödemeleri de tek tek sıraladı.
5: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol.
6: Deprem bitti.
5: Olsun.
0: Sistemin başında Ekrem İmamoğlu var dedi. Bu sözler herhangi bir tanığa ait değil. Davanın en önemli isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'a ait.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
0: Aktaş mahkemeye çıktı, sistem dediği yapının nasıl para topladığını anlattı. Yöntem şuydu, önce hak edişleri bekletiyorlar, sonra para talebi geliyordu. Aktaş, talepler karşılanmazsa şirketlerin ödemelerini alamayacağı mesajının verildiğini söyledi ve adres olarak doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
7: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
0: Aktaş'ın mahkemede anlattığı rakamlar da milyonlarla sınırlı değil. 2020 ile 2024 arasında 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptıklarını itiraf etti. Bir başka olayda kendilerinden 970 bin dolar istendiğini, parayı Kilyos'taki bir otele bıraktığını öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise 5 milyon liralık başka bir talebin kendisine Ekrem İmamoğlu'nun talimatı denilerek iletildiğini anlattı. Aktaş'ın anlatımına göre kişiler değişince paranın teslim edildiği adres de değişiyordu. Ama talimatın dayandırıldığı ismin hep Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Aziz İhsan Aktaş savunmasını da aynı iddiayla tamamladı.
3: Sistemin siyasi ve idari elebaşı Ekrem İmamoğlu'dur.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
1: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Güne yükselişle başlayan gram altın 7030 liradan işlem görüyor. Peki ya yükseliş sürer mi? Detayları 24 muhabiri Eren Coşkun Dili ve konuğundan alalım.
7: Bunu senin çantana koyuyorum.
1: Türkiye'nin 4 yıl önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bombaların altından kurtardığı Hıska Türkleri yeni yuvalarına kavuştu efendim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından onların bu sevincini paylaştı. Hıska Türkleri milletimize ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlığını duaların duygu yüklü sözlerle anlattı.
8: Kalbin rahat, güzel, ezen sesi geliyor. Anam ondan daha güzel ne olabilir? Kendi vatanımıza geldik, kendi toprağımıza.
3: Konuşan kişi Ahıska Türk'ü bir anne. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Türkiye onlara kol kanat oldu.
8: İstiklal Marşı'nı okuyacağım, toprağını öpeceğim deyip kendime söz vermiştim. Savaş dolayısıyla biz de geldik buraya. Sağ olsun, Allah razı olsun, Türkiye'den aldı getirdi.
3: Bekir ailesi gibi aileler bombalardan, katliamlardan, korkudan uzaklaştı. Huzuru Türkiye'de buldu. İçişleri Bakanlığı onların yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
9: Allah razı olsun, Erdoğan'dan da hiç elin tersinden çevirmediler, bir şey etmediler. Aldılar, sahiplik ettiler.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mesajında 4 yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor ifadesini kullandı. Ahıska Türklerinin duygularını paylaştı.
10: Erdoğan da Allah ömrünü uzun etsin onun da. O da bizlere çok yardımcı oldu. O olmayaydı zaten biz buraya gelemezdik ki zaten. Zaten buranın gelmenin sebebi o oldu.
3: Ahıska Türkleri yeni yaşamlarında mutlu olduklarını söylüyor. Türkiye'nin kendilerini bağrına bastığını duygu yüklü cümlelerle anlatıyor.
11: 4 yıldır kisme dememiş ki niye geldiniz, kimsiz. Çünkü kabul ettiler. Allah hepsinden çok çok razı olsun.
3: Aileler göç ederken bir canını bir de taşıyabileceği kadar eşyasını kurtarabildi. Kibriya anne ise evladının emaneti boncuğu da kucaklamıştı.
12: Rahmetli olan oğlumuz şey etti de. Bu dedi benden size istelik olsun dedi. Adı boncuktur. Ama buna iyi bakın. Küçüğü dedi avukatın gözü açılmamış. İyi bakın ama buna dedi. Bunu nereye geçsek de eğer dedi Türkiye'ye bunu da götüreceğiz.
3: Ahıska Türkleri şimdi ana vatanlarında huzur içinde yüzleri gözleri gülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletimize minnettar olduklarını söylüyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türk Araç Muayene Hizmetleri örnek araç muayene merkezinin tanıtım programında konuşuyor. Kulak verelim.
13: Hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşımıza hizmet sunacağız. Binek ve ticari araçlarımıza yönelik sabit hatlarımızın yanı sıra motosiklet muayene merkezlerimiz ve traktör gibi tarım araçlarımıza yönelik mobil muayene hizmetleri de sistemimizin önemli bir parçasını teşkil edecek. Vatandaşlarımız açısından da yepyeni bir hizmet anlayışına geçiyoruz. Araç sahiplerimiz modern ve konforlu

0: bekleme salonlarında araçların muayenesini salondaki dijital ekranlardan ve kamera sistemlerinden takip edebilecekler. Muayene sonuçlarına şu anda olduğu gibi e-devlet üzerinden dijital ortamda da ulaşılabilecek ve varsa kusurlarını çok daha ayrıntılı raporlarla açık bir şekilde anlık olarak izleyebilecekler. Daha önceden de defaatle belirttiğimiz üzere yeni dönemde vatandaşlarımızdan kredi kartıyla yapılan ödemelerde de herhangi bir komisyon alınmayacağının özellikle altını çizmek isterim. Bu da hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Bekleme alanlarımızda konforlu oturma alanları, dijital bilgilendirme ekranları ve erişebilirlik uygulamalarıyla vatandaşımızın konforunu ön planda tutmuş olacağız. Yani orada arabayı en iyi şekilde ağırlarken onun sürücüsünü, onun sahibini de en iyi şekilde inşallah orada misafir etmiş olacağız. Vatandaşlarımızın araç muayene sürecini canlı olarak da takip edebilecek ve araçların teknik durumu hakkında çok daha detaylı, kapsamlı bilgiye erişiyor olabilecekler. Yeni teknolojiler ve operasyonel planlamayla merkezlerimizde kapasiteyi daha verimli kullanacak, süreç akışını hızlandıracak ve bekleme sürelerini azami ölçüde azaltmış olacağız. Sektörümüzün değerli temsilcileri, yeni istasyonlarımızı aynı zamanda çevreci istasyonlar olarak da planlıyoruz. Enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması, dijitalleşme ve yeşil lojistik yaklaşımı yeni sistemimizin önemli unsurları arasında olacak. Çünkü araç muayenesi yalnızca bugünün ihtiyacı olarak değerlendirmemek gerekir. Burada oluşacak büyük veri altyapısını, ki şimdiye kadar elimizde ciddi şekilde bir veri var ama çok daha profesyonele geçiyoruz. Bu verileri araç güvenliğinin geliştirilmesi, arıza ve kusurların analiz edilmesi, akademik araştırmaların desteklenmesi ve geleceğin ulaştırma politikalarının oluşturulması için de kullanmak istiyoruz.
1: Efendim biraz evvel 24 muhabiri Eren Coşkun Dili bize altındaki hareketliliği aktaracaktı. Teknik bir arıza nedeniyle gidemedik. Şimdi bir Eren'e gidelim.
2: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi ve güne yükselişle başlamasıyla birlikte 7 bin lira sınırını aşmış oldu gram altın. Tabii özellikle de hızlı bir şekilde yükselişi görüp panik satışı yapanlar bir yana, bir de uzun vadede daha da yükselmesini bekleyerek daha da altını takip etmeyi sürdürenler de var. Peki altın yönü nereye gidecek? Şu anda son durum nedir? Yanımızda İsa Kahraman var, Kuyumcu. Efendim hızlıca sormak istiyorum. Sabah bir yükseliş gördük. Şu anda son durum nedir fiyatlarda?
3: Evet, fiyatlarda bu iki haftadır biraz yükseliş oldu. Zaten bir 4-5 aydır fiyat düştüğü gibi bayağı bir bekledi. Beklediği süreçte de hemen bir yükseliş yaptı. Ağustos sonlarında, Eylül aylarında falan bekliyorduk bu yükselmeyi. 6 bin liraya kadar gerileyen altın şu anlık 7.050'ye kadar çıktı.
2: Aslında belli bir seviyede, yine biz birkaç ay öncesinde bu seviyeleri görmüştük. Bir düşüş yaşamıştı. Büyük bir zararda olan bir yatırımcı da vardı aslında. Yani yüksekten alıp elinde kalan, satamayan vardı. Peki yüksekten almış olanlar için de şu an satma zamanı mı, daha da bir yükseliş bekliyor muyuz?
3: Yani şöyle, yıl sonuna kadar daha da bir yükseliş bekliyoruz. Belki bu fiyatlarda biraz durabilir. Belki 7.100'lerde falan biraz bekleyebilir. Ama yıl sonu 7.5'u çok rahat bulabilir.
2: Şu anda peki son rakamlara bakacak olursak gram, çeyrek ve yarım olarak?
3: Gram altın şu anlık 7.050 TL'ye satışımız var. Çeyrek altın da 11.400 lira oldu. Yarım altın 22.800 TL. Tam altın da şu anlık 45.600 TL. Tam altın da Cumhuriyet kupsuz altını da 46.700 TL civarında.
2: Peki şimdi önümüzde şu an altınları da görüyoruz aslında ve baktığımız zaman da bu panik satışı yapanlar demiştik ya, evet. Onların da o zaman bir süre daha beklemesi, yani altının daha da yukarı yönüne çıkacak olmasıyla birlikte acele etmemek lazım diyebilir miyiz?
3: Evet tabii, acele etmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz ki altın 8.000 TL'yi buldu. 8150 TL'ye buldu. Sonradan bir 6000'e bir geriledi. Herkes bir panik

0: yaptı. Daha da yükselecek diye 8.000 liradan alan oldu. Evini arabasını satıp altına koyan oldu. Şu anlık orta bir seviyede 7.000 lira ama yıl sonu ne kadar bekleyebilirler.
1: O zaman zararını gidermek isteyenlerin biraz daha sabırlı olması gerekiyor diyebiliriz.
0: Tabii ki altın sürekli uzun vadede yükseliş yaptığı için daha uzun vade beklemeleri lazım.
1: İsa Kahraman, çok teşekkür ederiz. Şimdi piyasaların aslında görmüş olduğunuz gibi nabzı hızlı bir şekilde değişebiliyor. Birden fırlayan altında aslında Ağustos ayının bu son haftasında da biraz şaşkınlık yaratmış durumda. 7.000 lira seviyesine geçtiğini söyleyebiliriz gram altını. Tabii uzun vadede yatırımcının gözü bir kez de altının daha da yükselmesi göründü. Özellikle de panik satışı yapıp zarar etmiş olanların yeniden altını aldıkları noktadan satabilmeleri noktasında da biraz daha sabırlı olmaları gerekiyor gibi gözüküyor diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım.
2: Eren'e teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Şimdi deprem gerçeği unutulmuyor efendim. 17 Ağustos haftasında Büyük Marmara depreminin 27. yılında önemli bir gerçek tekrar masaya yatırıldı. İstanbul'da 11 deprem uzmanı bir araya geldi. Hem bu gerçeği konuştu hem de kentsel dönüşüm sürecine bu deprem için alınan önlemler masaya yatırıldı.
3: ...17 Ağustos depreminin seneyi devriyesinde deprem gerçeği unutulmadı. 11 deprem uzmanı bir araya gelerek deprem gerçeğini her yönüyle değerlendirdi.
4: Ona göre tedbir alıp ona uygun yapılar yapmamız lazım.
3: Etkinlik İstanbul Taşyapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşti. Alanında uzman 11 akademisyen Türkiye'nin içerisinde bulunduğu deprem gerçeğini masaya yatırdı. Geçmişte yapılan yapıların eksikliklerinden günümüzdeki yapıların inşaat süreçlerine kadar pek çok konu detaylı şekilde ele alındı.
5: Yönetmeliklere uygunluğun ne demek olduğuna dair bir eğitim veriyoruz.
3: Organizasyona ev sahipliği yapan firma sahibi Emrullah Turanlı da hayata geçirdikleri projelerde dikkat ettikleri noktaları ve yapılan inşaat önem verilen hususları aktardı.
4: Şimdi bu devletimizin çıkarmış olduğu bu kanun, kentsel dönüşüm kanunundan istifade edip bu tür ortamları yaratabilmek mümkün. Mahalle bazında dönüşümler, ada bazında dönüşümler eğer sağlanabilirse o zaman imkanlar çok değişiyor. Ne oluyor? Hocam, o zaman donatı alanları oluşabiliyor.
3: Etkinliğe katılan Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan da hem deprem sürecini hem de deprem gerçeğiyle karşı karşıya kalmamak için devlet tarafından hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasını değerlendirdi.
6: Yarısı Bizden kampanyası ve 50+1 oranıyla gerçekten İstanbul'da şantiyeler oluştu. Her sokağa girdiğimizde 8-10 tane şantiyeyle karşı karşıya kalıyoruz ki bu çok sevindirici aslında. Bu ivmeyi kazanmışken devam ettirmekten yanayım. Yani İstanbul'da gerçekten çok güzel bir ivmelendi ve bu şekilde giderse bir 3-5 seneye kadar çok ciddi bir yapı stoku depreme dayanıklı hale gelecektir.
3: Öte yandan masaya yatırılan bir diğer konuysa kentsel dönüşüm sürecinde vatandaş tarafındaki bilinç düzeyiydi.
7: Maalesef 2 gün önce ufak da olsa depremlerle karşı karşıya kaldık ve İstanbul'un başta olmak üzere Türkiye'nin tamamında deprem olduğunu ve deprem bölgesi olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla eski binalarımızın özellikle yıkılma ihtimali olan test edildiğinde zayıf çıkan binaların artık kentsel dönüşüme girmesi üzerine çalışıyoruz. Çünkü her ne kadar kentsel dönüşümü biz önersek de son kullanıcının tercih etmemesi durumunda kentsel dönüşümün ilerlemesi çok mümkün olmuyor. Ama siz eve çıkarken ya da herhangi bir evi kiralarken eğer o bina sağlam mı, kentsel dönüşüme uygun mu ya da olası bir depremde yıkılır mı göz önüne alarak kiralarsa o zaman insanlar da ister istemez bu kentsel dönüşüme geçecek ve yavaş yavaş bu binaları sağlamlaştırmak zorunda kalacak.
3: Depremden elbette ki kaçamayız. Fakat bu gerçeklik karşısında önlemlerimizi alabiliriz. Yaşanan acılar ortada. Keza alınacak önlemlerde. Bir araya gelen bilim insanlarının da ortak düşüncesi sağlam yapı, sağlam hayatlar oldu.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da çocuklar önce çamura bulandı, ardından dondurma yiyerek serinledi efendim. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği çamur atölyesi ve dondurma festivalinde renkli görüntüler ortaya çıktı.
8: Etkinlikleri çok beğendim. Her zaman, her hafta gelebilirim.
9: Spike var, çamurlar var, boyamalar var. Çok sevdim burayı.
10: Gazi Osman Paşa Belediyesi minikler için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen çamur atölyesinde 100 çocuk doyasıya kirlenmenin tadını çıkardı. Elleri

ile çamura şekil veren miniklere aileleri de eşlik etti. Çamurlu ve sulu eğlencenin ardından adres dondurma festivali oldu. Şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri ve sahne gösterileriyle çocuklar bayram etti. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de çocukların mutluluğuna ortak oldu. Çamur

0: Uygun olarak gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Çocuklarımız mutlu, biz mutluyuz.
1: Oyun parkurunda yorulan minikler, ikram edilen Maraş dondurmasıyla serinledi. Okullar açılmadan önce stres atan çocuklar ve aileleri etkinlikten oldukça memnundu.
2: Kum şeyinden daha yeni çıktım. Şimdi kaydıraklara gideceğim. Sonra dondurma yemeye gideceğim. Çok beğendim. Eray Karadeniz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
3: Daha önceki etkinliklerimize de gelmiştik. Belediyemizin yapmış olduğu diğer çocuk, anne çocuk etkinliklerine katılım sağlamıştık. Çok memnunuz, çok güzel hepsi.
1: Gazi Osman Paşa'daki Dondurma Festivali ve Çocuk Atölyeleri 12 Eylül'e kadar farklı mahallelerde miniklerle buluşmaya devam edecek.
4: Efendim, moderatörün bu saat dilimindeki son haberiydi. Aynı zamanda bugünlük artık benim için de veda vakti. Ama bir yere ayrılmayın. Bizden sonra İbrahim Güneş haber nöbetine devam edecek. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancımet Sigortam.net.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun.

0: sigortalarımızın fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene Kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene Kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene Kızı diyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır. Bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Hadi. Onlar da alamamış.
12: Beyefendi.

0: Bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
0: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş, güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Türkiye, katil Netanyahu ve kurmaylarını köşeye sıkıştırmak için uluslararası hukuk düzeyinde çalışmalarını sürdürüyor efendim. Ve bu süreçte Türkiye, İsrail'in saldırılarına yönelik bir adım attı. Küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırılar sebebiyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebinde bulundu. Türkiye katil Netanyahu'nun durdurulması için küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar sebebiyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında hukuki süreç başlatmıştı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kovuşturma yürütülüyordu. 14 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu şahıslarla ilgili soykırım suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'ndan başvuruda bulundu. Ardından hazırlanan kırmızı bülten Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Başvuruda Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda yakalanmaları için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Talep Interpol Genel Sekreterliği tarafından incelenecek. Eğer kırmızı bülten talebi onaylanırsa diğer ülkelere de bildirimde bulunulacak. İsrail bir yandan da hani Gazze'deki o soykırım saldırılarını sürdürürken Batı Şeria'da da bir anlamda işgalini büyütmeye çalışıyor. Özellikle Kudüs'ü gözüne kestirmiş gibi Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etme planına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi efendim. Dünyanın yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Çelik, Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını vurguladı.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun mekansal soykırım yaptığına dikkati çekti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı bir planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını

0: Şiddetle kınıyoruz. Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etmeye çalıştığını belirtti. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların sessiz kalmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
1: İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırısına pek çok noktadan tepki açıklamaları geldi. Buna karşılık Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamalarda söz konusu. Son olarak İsrail'in Washington Büyükelçisi Türkiye'ye hedef aldı. Bakın ne söyledi.
2: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski Savunma Bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.
1: Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün devlet sistemine entegrasyonu konusunda dikkat çeken gelişmeler var. Örgütün elebaşı Ferhat Abdüşahin bir açıklama yaptı ve silahlı unsurların entegrasyonu tamamlandı duyurusunda bulundu. Gelişme Şam tarafından da teyit edilirse Suriye'de yeni bir dönem başlamış olacak.
2: 8 Aralık 2024, Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yaşanan devrim, 13 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde kıvranan Suriye'de büyük bir değişimin kapısını açtı. Siyasi, ekonomik, toplumsal dönüşümle Suriye bugün çok daha güvenli, dünyayla bütünleşen, geleceğe emin adımlarla yürümeye başlayan bir ülke. En önemli önceliklerden biri devletin otoritesinin sağlanmasıydı. Silahlı unsurların silahlarını bırakması, devlet sistemine ve siyasete entegre olması. Bunun en öncelikli ayaklarından biri de uzun yıllardır ABD'nin askeri ve ekonomik desteğini alan PKK-YPG terör örgütünün feshedilmesiydi. 10 Mart 2025'te Şam'da atılan bu imza ilk büyük somut adımdı. YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu için imzalanan mutabakatta masanın bir yanında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, diğer yanında örgütün elebaşı Ferhat Abdüşahin vardı. Aradan geçen zamanda elbette pek çok sancı yaşandı. Birçok ülkenin etki ettiği ve kullanmaya çalıştığı terör örgütünün içinde de ciddi bölünmeler, çekişmeler oldu. Özellikle de İsrail örgüte doğrudan destek vererek süreci baltalamaya çalıştı. Hem Şam'ın, hem Ankara'nın, hem de Washington'ın tutumuyla bunların önü kesildi. Zira Trump yönetimi de yeni hükümetiyle Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor. Özellikle de bu süreçte Türkiye'nin rolünü takdirle karşılıyordu. Ancak İsrail boş durmadı. Güneyde Süveyda'da Dürziler, batıda Laskiye'de eski rejimin kalıntıları üzerinden Suriye'yi kaosa sürükleme girişimlerini sürdürdü. Zaman zaman ciddi tehlikeler yaşansa da Şara hükümeti bunların üstesinden gelmeyi başardı. Ülkede sükuneti sağladı. Bir yandan da dünya ile bütünleşme, ekonomik kalkınma ve hayatı normalleştirme adımları ard arda hızla atıldı, hala da atılıyor. İşte tüm bunlar devlet sistemine entegre olması konusunda YPG terör örgütünün üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşılık zaman zaman silahlı gerilimler yaşandı. 29 Ocak'taki yeni mutabakatla ise ateşkes yapıldı ve kademeli entegrasyon başladı. Bu süreçte örgüt kontrolündeki pek çok yerin idaresini Şam'a bıraktı. Buralara Suriyeli güvenlik güçleri girdi. Ancak Şara hükümeti verdiği sözleri de tuttu. Toplumsal barış sürecine YPG'lilerin de entegre olması için yolları açtı. Esad döneminde kimlikleri bile olmayan Suriyeli Kürtlere devlet yönetimi ve yerel idarelerde temsil hakkı tanıdı. Silahlarını temsil eden YPG'liler orduya ve kolluk kuvvetlerine kaydedildi. Ve devletin sıkı kontrol mekanizması altındaydılar. Geldiğimiz noktada PKK-YPG'nin tamamen feshedildiğinin resmen teyitlenmesinin de eli kulağında. Suriye Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet el-Hilali sadece birkaç gün önce önemli bir açıklama yapmıştı. Örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söylemişti. Yeni açıklama örgütün elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'den geldi. Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonun resmen tamamlandığını duyurdu. Ayrıca SDG'deki yabancı unsurların ülkeyi terk ettiğini belirtti. Suriye devlet kurumları içindeki askeri, güvenlik ve idari birleştirme süreci sona ermiştir. Bugün hükümetle entegrasyon aşamasının başlamasıyla birlikte yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz dedi. Şimdi gözler yeniden Şam'da. Bu açıklamanın Şara hükümeti tarafından da teyit edilmesi durumunda Suriye'de gerçekten yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu için de çok önemli olacak.
1: İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda çalışanların iş bırakma eylemi hava trafiğini felç etti. Geçici olarak uçuşlar askıya alındı. Eylemden yaklaşık 100 bin yolcu etkilendi. İsrail basınına göre eylem sürprizdi. Havalimanı çalışanları aniden iş bıraktı. Ben Gurion Havalimanı'nda kaos yaşandı. Önceki tüm check-in kontuarları kapatılarak işlemler durduruldu. Ardından havalimanındaki faaliyetler büyük ölçüde askıya alındı. Terminalde binlerce kişi mahsur kaldı. Yolcular saatlerce havalimanında beklemek zorundaydı. Daha sonra revize edilmiş yeni bir uçuş programı hazırlandı. Operasyonlar kademeli olarak yeniden başlatıldı. İş bırakma eylemine yaklaşık 100 bin yolcu ve 600 uçuş etkilendi. Krizin ABD'nin havalimanına konuşlandırdığı yakıt ikmal uçaklarından kaynaklandığı belirtiliyor. Çok sayıda yolcu uçağın iniş kalkış ve park yapmakta bu sebeple zorlandığı iddiası var. Rusya-Ukrayna savaşı da tüm şiddetiyle devam ediyor. Rusya, Sumi ve Reni limanlarını hedef aldı. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Savaş Romanya kıyılarına da ulaştı. Kritik bir doğalgaz sahası yakınlarında tespit edilen insansız hava aracı F-16 ile imha edildi. Rusya Sumi kentini vurdu. İHA'larla kentin farklı bölgeleri hedef alındı. Saldırı sonrası çok noktada yangın çıktı. Rus ordusu Odessa'daki Reni limanı da hedef aldı. Ukrayna'ya ait silah ve askeri teçhizat depoları imha edildi. Önceki gece başkent Kiev'e düzenlenen ölümcül saldırıda can kaybı 15'e çıktı. Ukrayna ise Rusya'ya ait stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Son olarak Perm bölgesinde petrol rafinerisiyle askeri havaalanı hedef alındı. Romanya'da ise insansız deniz aracı alarmı vardı. Bir doğalgaz sahasına sadece birkaç yüz metre mesafede patlayıcı yüklü bir İDA tespit edildi. NATO ve Romanya ordusunun koordinasyonunda iki F-16 havalandı. F-16'lar deniz aracını kritik altyapıya zarar vermeden imha etmeyi başardı. Kiev, İDA'nın kendilerine ait olmadığını açıkladı. Moskova'dan da bir açıklama gelmedi.

0: Türkiye'nin 4 yıl önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bombaların altından kurtardığı Ahıska Türkleri yeni yuvalarına kavuştular. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından onların bu sevincini paylaştı. Ahıska Türkleri milletimize ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlığını, dualarını duygu yüklü sözlerle anlattı.
1: Kalbin rahat, güzel, ezen sesi geliyor. Anam ondan daha güzel ne olabilir? Kendi vatanımıza geldik, kendi toprağımıza.
2: Konuşan kişi Ahıska Türk'ü bir anne. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle evini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Türkiye onlara kol kanat oldu.
1: İstiklal Marşı'nı okuyacağım, toprağını öpeceğim deyip kendime söz vermiştim. Savaş dolayısıyla biz de geldik buraya. Sağ olsun, Allah razı olsun, Türkiye'den aldı getirdi.
2: Bekir ailesi gibi aileler bombalardan, katliamlardan, korkudan uzaklaştı. Huzuru Türkiye'de buldu. İçişleri Bakanlığı onların yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Allah razı olsun, Erdoğan'dan da hiç elin tersinden çevirmediler, bir şey etmediler. Aldılar, sahiplik ettiler.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi mesajında 4 yıl önce geçici barınma merkezlerimizde yaralarını sardığımız kardeşlerimiz bugün kalıcı ve sıcak yuvalarına kavuşuyor ifadesini kullandı. Ahıska Türklerinin duygularını paylaştı.
4: Erdoğan da Allah ömrünü uzun etsin onun da. O da bizlere çok yardımcı oldu. O olmayaydı zaten biz buraya gelemezdik ki zaten. Zaten buranın gelmenin sebebi o oldu.
2: Ahıska Türkleri yeni yaşamlarında mutlu olduklarını söylüyor. Türkiye'nin kendilerini bağrına bastığını duygu yüklü cümlelerle anlatıyor.
5: 4 yıldır kisme dememiş ki niye geldiniz, kimsiz? Çünkü kabul ettiler. Allah hepsinden çok çok razı olsun.
2: Aileler göç ederken bir canını bir de taşıyabileceği kadar eşyasını kurtarabildi. Kibriya anne ise evladının emaneti boncuğu da kucaklamıştı.
6: Rahmetli olan oğlumuz şey etti de. Bu dedi benden size istelik olsun dedi. Adı boncuktur. Ama buna iyi bakın. Küçüğü dedi avukatın gözü açılmamış. İyi bakın ama buna dedi. Bunu nereye geçsek de eğer dedi Türkiye'ye bunu da götüreceğiz.
2: Ahıska Türkleri şimdi ana vatanlarında huzur içinde yüzleri gözleri gülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milletimize minnettar olduklarını söylüyor.

0: Ve gelelim Teknofest Mavi Vatan gündemine efendim. Biliyorsunuz teknoloji ve savunma sanayi tutkunları burada buluşuyorlar. Denizcilikle de buluştu Teknofest ve açıkçası çok renkli görüntüler kameralara yansıyor. Biz de takip ediyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. İkinci gününde de yine ziyaretçi akını vardı. SAT ve SAS komandolarının gösterisi ise yoğun ilgi çekti.
1: Komandoların gösterisi tüyleri diken diken etti. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Denizlerin sessiz kahramanları SAT ve SAS komandoları Teknofest Mavi Vatan'a özel gösteri yaptı. Nefesler tutuldu. Herkes pür dikkat onları izledi. Helikopter denizin sadece birkaç metre üzerine kadar alçalırken komandolar denize atlayarak dalgalara meydan okudu. Belirlenen hedefe hızla ulaşan komandolar görevlerini icra etti. Biri tahrip kalıplarını hassasiyetle yerleştirirken diğer komando ateşleme düzeneğini hazırladı. Ardından botla bölgeden ayrılan komandolar hedefi başarıyla imha etti. Teknofest Mavi Vatan'a gelen ziyaretçiler başarıyla tamamlanan operasyonu alkışlarla destekledi. Teknofest Mavi Vatan'da gösteriler bununla da sınırlı kalmadı. TCG Alemdar gemisi tüm heybetiyle geldi. Yine nefesler tutuldu. Helikopterle gelen komandolar saniyeler içinde halatla güverteye indi. İşte o anlarda vatandaşlar komandoların gösterisini saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Senaryo gereği kaçırılan gemi komandolar tarafından emniyete alındı. Ardından güvertede Türk bayrağı açıldı. Herkes komandolarla gurur duydu. Dakikalarca alkışladı. Gösterilerin yanı sıra festivalde milli ve yerli imkanlarla üretilen teknolojik cihazlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar hem inceledi hem görevlilerden bilgi alma fırsatı buldu. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gözler önüne seren festivalde 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu da yer aldı. Ziyaretçiler devasa gemilerin güvertesinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Teknofest Mavi Vatan'da düzenlenen yarışmalarda yoğun ilgi görüyor. Öyle ki finale kalan öğrenciler su altında otonom görevler gerçekleştirebilen araçlarıyla hem mühendislik tecrübelerini geliştiriyor hem savunma sanayisine hazırlanıyor. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi vizyonunu yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanda 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi festival alanına akın ediyor. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar kapılarını açık tutacak.

0: Nereden nereye efendim? Yerli ve milli gazetecilik yapanların kalbi böyle güm güm atarken, ilk Teknofest'te sahada biz de bir şeyler anlatalım diye mücadele ederken, Erdoğan nefretiyle gözleri kararmış olan muhalif medyanın sesleri ise ya bunlar panayır ya, bunlar maket ya diye dalga geçiyorlardı kendince. Mesela bizim mühendislerimiz İtalya'nın vermediği denizde kullanılan o büyük topları ürettiğinde deniz topu değildir o, tenis topudur diyorlardı. Tüm bunları niye anlattım efendim? Bizim gurur duyduğumuz yerli ve milli markalarımız gerçekten büyük başarılara imza atıyorlar. Onlardan bir tanesi Aselsan örneğin. Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç. Teknofest'te boy gösterdi. Otonom sualtı aracı ne anlama geliyor efendim? Suya bırakıyorsunuz, hedefi veriyorsunuz. O kendisi gidiyor, hedefi buluyor ve imha ediyor.
1: Başlığa Gölcüğün mavisinde kılıç çekildi yazıldı. Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'ın görüntüleri paylaşıldı. Aselsan'ın sosyal medya hesabından Aselsan Kılıç Kamikaze OSA, Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük suları ile buluştu notuyla paylaşım yapıldı. Kılıç 10 kamikaze otonom sualtı aracı, askeri sualtı ve su üstü platformlarının tespiti, izlenmesi ve imha edilmesine yönelik görevler icra eden otonom bir sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleriyle sahada farkını ortaya koyuyor. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda rotamız teknoloji, ufkumuz mavi vatan ifadesine yer verildi. Kılıç, Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük sularında yeteneklerini başarıyla sergiledi.
0: Haluk Levent efendim, Ahbap soruşturmasında tutuklandı, cezaevinde biliyorsunuz. Deprem yardımlarını bir şekilde kumara yatırmakla suçlanıyor ve Ahbap vurgunuyla da birçok insanın iyi niyetinde suistimal etmiş vaziyette. En azından yargılama sürecindeki iddialar böyle. Şimdi bir başka mesele daha gündeme çıktı. Haluk Levent sadece Ahbap yardımlarını cebine indirmekle kalmamış, bir de gençlerin umutlarıyla oynamış. Özellikle de şarkıcı olmak isteyen gençlerin umutlarıyla. Müzisyen Mehmet Hakan Balcı, Haluk Levent'in yakındaki isimlerden bir tanesiydi ve diyor ki albüm yapacağım, star yapacağım diye insanlardan para topluyordu. Hatta iddiasına göre bir memur çocuğu, bir ailenin çocuğu da evini satıp teslim etmiş Haluk Levent'e. Ortada ne albüm var ne de star.
2: Önce star yapacağını söyledi, sonra da albüm iddia. Haluk Levent'i yakından tanıyan eski dostu müzisyen Mehmet Hakan Balcı'dan geldi. Balcı'nın anlattığına göre Haluk Levent gençlere müzik dünyasının kapısını açma vaadinde bulundu. Karşılığındaysa para istedi. Hatta memur bir ailenin çocuğu bu vaatle evini sattı. Bir başka genç kızın da star yapacağım denilerek kandırıldığını iddia etti ve Haluk Levent'e eleştiride bulundu. Levent'in bir zamanlar sanatçı olduğunu, prodüktör olmadığını hatırlattı. Balcı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Levent'in kurucusu olduğu Ahbap üzerinden yürütülen yardım faaliyetlerine de göndermede bulundu. Vatandaşlara bağış konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yıllarca aynı çevrede bulunan eski bir dostun ağzından çıkan bu iddialar, şimdi yanıt bekleyen yüzlerce sorunun arasına girdi.
0: Asayiş gündeminden bir haberle devam edelim yine. İstanbul Zeytinburnu'nda zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu. Narkotik polisi düğmeye bastı. Operasyonda bir araçtan kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele ekipleri uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla uzun süreli bir takip yürüttü. Elde edilen istihbarat doğrultusunda şüpheli bir kamyonet için takibe geçildi. Zeytinburnu'nda durdurulan araçta arama yapıldı. Ekiplerin Zula'yı bulması çok sürmedi. Kamyonetin içine gizlenmiş 83 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasaya sürmeden ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte sevkiyatı yapan bir şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı mahkemeye sevk edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yan etkilerinden birisi de Karadeniz'den sürüklenen mühimmatlar, mayınlar ya da işte benzeri malzemeler. Geçmişte hani Karadeniz açıklarında özellikle kıyıya vuran ya da balıkçı ağına takılan sidaların haberini sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Arnavutköy Karaburun sahilinde insansız hava aracı bulundu efendim. İHA'nın menşeye ve sahile nasıl ulaştığı teknik inceleme sonucunda belli olacak.
3: Abi bunun herhalde uzunluğu var mıdır 3 metre? Bilmiyorum ama bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen.
4: Karadeniz kıyısında bu kez insansız hava aracı bulundu. Sahile vuran İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği düşünüldü. Bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracını yakından görenler korku dolu anlar yaşadı.
3: Ya bu görüntüler korkutuyor bizleri ya. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bu bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani. Bunun da... Bu şey değil yani. Bu drone değil yani. Ne drone'u ya? Bu...
4: Görüntülerin adresi Arnavutköy Karaburun sahili. Kıyıda balık tutan vatandaşlar daha önce görmedikleri cismi fark ederek can kurtaranlara haber verdi. Can kurtaran ekipleri de cismin insansız hava aracı olabileceğini değerlendirerek sahil güvenlik ekiplerine bilgi verdi.
5: Günlerde bulunduğundan çok farklı ve kanat açıklığı çok büyük. Bu farklı bir şey yani. İlk defa böyle bir şey gördük yani. Yine ettiği balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Denizde gezen vatandaşlarımız var. Hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı. Hani böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor yani, korkutucu.
4: İlk incelemelerde İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken İHA'nın incelenmesi için SAS komandoları sevk edildi.
5: Sonra şimdi kıyıya vurdurtup SAS komandolarını bekliyorlar.
4: Sahile ulaşan İHA'nın nereden geldiği, menşei ve üzerindeki sistemlerin ne olduğunun teknik incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemede Kuriş'in kaçarken eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tescilli ve tahsisli çakarlı araç kullandığı belirlendi.
6: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
7: Soruşturma dosyası kapsamında.
6: İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34SL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Araçta ayrıca 58 bin avro nakit döviz ele geçirildi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündem olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
8: Nerede bilir sevindi? Hadi bir takma da göreyim bak.
6: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.
0: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez kürsüde Aziz İhsan Aktaş vardı. Aktaş yıllardır sistem diye tarif edilen para trafiğini mahkeme salonunda anlattı. Yapının başında doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Hak edişlerin bekletildiğini, iş insanlarından para istendiğini anlattı ve milyonlarca liralık ödemeleri tek tek sıraladı.
9: Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol.
10: Deprem bitti.
9: Olsun.
11: Sistemin başında Ekrem İmamoğlu var dedi. Bu sözler herhangi bir tanığa ait değil. Davanın en önemli isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'a ait.
12: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
11: Aktaş mahkemeye çıktı, sistem dediği yapının nasıl para topladığını anlattı. Yöntem şuydu, önce hak edişleri bekletiyorlar, sonra para talebi geliyordu. Aktaş, talepler karşılanmazsa şirketlerin ödemelerini alamayacağı mesajının verildiğini söyledi ve adres olarak doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
12: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
11: Aktaş'ın mahkemede anlattığı rakamlar da milyonlarla sınırlı değil. 2020 ile 2024 arasında 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptıklarını itiraf etti. Bir başka olayda kendilerinden 970 bin dolar istendiğini, parayı Kilyos'taki bir otele bıraktığını öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise 5 milyon liralık başka bir talebin kendisine Ekrem İmamoğlu'nun talimatı denilerek iletildiğini anlattı. Aktaş'ın anlatımına göre kişiler değişince paranın teslim edildiği adres de değişiyordu. Ama talimatın dayandırıldığı ismin hep Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Aziz İhsan Aktaş savunmasını da aynı iddiayla tamamladı.
12: Sistemin siyasi ve idari elebaşı Ekrem İmamoğlu'dur.
13: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
0: İmamoğlu davasında etkin pişmanlıktan yaralananlar ve aynı zamanda işte tutuksuz yargılananlar konuşmaya devam ediyorlar. Bu kez gündeme gelen başlıklardan biri de Pelikan Hill'deki lüks villa meselesiydi. İş insanı Adem Kameroğlu villanın Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verildiğini mahkemede anlattı. İddiaya göre satış gerçekmiş gibi gösterildi, para hesaba yatırıldı. Ardından geri çekildi. Kameroğlu, inşaatım devam ediyordu, itiraz edecek durumda değildim diyerek yaşananları anlattı.
11: İş insanı Adem Kameroğlu, Pelikan Hill'deki 155 numaralı villanın hikayesini mahkemede başından sonuna anlattı. Kameroğlu'nun iddiasına göre İmamoğlu ailesinin şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz kendisine geldi. İstek açıktı. Ekrem İmamoğlu için bir villa, hem de mümkün olan en düşük bedelle denildi.
13: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
11: Kameroğlu villanın maliyetini 1 milyon 500 bin lira olarak hesapladı. Ödeme için 12 senet ve bir çek düzenlendi. Ancak ödeme zamanı geldiğinde Kameroğlu'nun anlatımına göre işin rengi değişti.
14: Biz bu villanın ödemesini yapmak istemiyoruz. Kayıtta gözüksün. Parayı yatıracağız, siz bize geri vereceksiniz.
11: Kameroğlu bu talep üzerine hesaba gelen paranın geri gönderildiğini söyledi. Sonra da mahkeme salonunda şu cümleyi kurdu. 155 numaralı villayı Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verdim dedi.
15: Güzeldi o ortam. Çalışmayı öğrendik.
11: Peki neden itiraz etmedi? Kameroğlu, Beylikdüzü'nde devam eden dev inşaatını işaret etti. Belediye ile karşı karşıya gelmekten ve işlerinin engellenmesinden çekindiğini söyledi. İmamoğlu da duruşmada Kameroğlu'na kendisini tehdit edip etmediğini sordu. Kameroğlu doğrudan tehdit olmadığını söyledi. Ancak şu karşılığı verdi.
14: Sizin etrafınızdaki insanların talimatı bizim için her zaman başkanın talimatı yerine geçti.
11: İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.
0: Şeker soruşturması da gündemimizde efendim. Mesele sadece adli boyutla da ilgili değil, halk sağlığıyla da ilgili. Zira bir bardak içecekte bir tabak tatlı da soframıza gelen şekerin ardında nasıl bir oyun kuruldu sorusu da gündemde. Faturada başka, piyasaya sürülen üründe başka içerik olması kafaları karıştırdı. Yalnızca ticari usulsüzlük değil, halk sağlığına ilişkin soru işaretleri de tartışılıyor. Peki bahsi geçen şeker fazla tüketildiği takdirde nasıl etkiler ortaya çıkarıyor?
16: Hattın içinden geçen ürün başka, piyasaya sürülen, faturaya yansıyan ürün başka.
1: Şeker kanunuyla belirlenen sınırlar ihlal edildi, şekerin tadı soruşturmayla birlikte değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler başlatıldığını açıkladı. Bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yani faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunuyor.
17: Masum görünen bir bardak içecek, hafif görünen bir porsiyon tatlı, ağırlıkları ise ancak tüketildikten sonra fark ediliyor. Çünkü ürünlerin faturası başkayken içerikleri bambaşka.
16: Bazı ürünlerin muhteviyatının dışında satışa sunulduğu, iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş maltodekstrin, fruktoz, glukoz adları altında faturalandırıldığı fakat bunların aslında farklı ürünler olarak iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş çok yönlü devam eden bir soruşturma var.
1: Başsavcılık ayrıca nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz içeriğine dikkat çekerek fazla şeker tüketiminin risklerine vurgu yaptı.
17: Peki faturada farklı isimlerle gizlendiği iddia edilen şeker soframıza geldiğinde vücudumuzda neye dönüşüyor, hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor?
15: Ancak glikoz dediğimiz enerji kaynağını ihtiyacımız olandan daha fazla almaya kalktığımız andan itibaren işte toplum sağlığı anlamında obeziteyle karşılaşıyoruz. Vücudunda kilo artışı eşittir obezite, eşittir vücutta insülin direnci, eşittir karşılığında karaciğer fonksiyonlarının bozulması, karaciğer yağlanması ve kalp damar problemleri gibi sorunlar yüzünden beklenen yaşam sürelerinin oldukça düşmesi ani ölüm riski demek anlamına gelir.
1: Uzmanlara göre şeker oranı yüksek ürünler yerine besleyici değeri yüksek gıdalar tüketilmeli. Üstelik vücuda alınan enerji ve harcanan enerji arasında bir denge olmalı.
16: En azından içinde lif olan, besleyici değeri daha yüksek olan gıdalardan tercihimizi kullanıp seçenek olarak diğer seçeneklerde ölçülü miktarda dozu kendimiz belirleyeceğimiz şekilde bir beslenme planı hayatımıza sokmamız son derece önemli.
15: Önemli olan ne kadar tüketeceğimizi bilmek ve tükettiğimiz miktarı harcayabilmek dengesini kurabilmek. Bizim aslında en önemli sorunumuz bu.
1: Şeker soruşturmasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma kapsamında 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
17: Dosyada yalnızca ticari usulsüzlük değil, halk sağlığı ve kamu zararı iddiaları da var. Soruşturma değiştirilmiş veya bozulmuş gıda ticareti, vergi kaçakçılığı, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları üzerinden yürütülüyor.
1: Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve yasalara aykırı kazanç elde etmeye çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
0: İstanbul'da manzaralı daire kavramına bambaşka bir boyut geldi. Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan sıfır dairelerin balkonunu açtığınızda karşınıza deniz ya da park değil, ambarlı mezarla çıkıyor. Binalarla mezarların arasındaki mesafe de epey kısa. Durum böyle olunca da sosyal medyadan birçok espri paylaşıldı.
2: Balkondan çıkıyorsunuz, karşınızda mezar taşları var. Burası Avcılar Ambarlı. Bir tarafta kentsel dönüşümle yükselen sıfır daireler, hemen dibinde mezarlık var. Drone yükseldikçe görüntü daha da ilginç hale geliyor. Yeni binalarla ambarlı mezarlığı neredeyse iç içe. Bazı dairelerin pencereleri doğrudan mezarlığa açılıyor. Alt katlardaysa mezar taşlarıyla bina duvarı arasında yalnızca birkaç metre var.
18: Bir de ne göreyim? Böyle neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani

0: Adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
1: Daire sahipleri kamera karşısına geçmek istemedi. Ancak mezarlığın yakınlığından rahatsız olmadıklarını söylüyorlar.
2: Ankara'da yol yapımı sırasında yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Hızla giden araç bir anda kontrolden çıktı, taklalar attı, duvara çarptı. Kazada ne yazık ki bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
3: Ankara Elmadağ'da cam pazarı kuruldu. Hızla seyreden araç yol çalışması yapılan alana gelince kontrolden çıktı. Sürücü ne yaptıysa kontrolünü sağlayamadı. Taklalar atarak duvara çarpan araçta bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Görüntü Ankara Elmadağ'da kaydedildi. Kırıkkale yolu üzerinde sabah saatlerinde sessizliği fren sesi bozdu. Yolda hızla seyreden araç yol çalışmasına gelince yavaşlamaya çalıştı. Sürücü ne kadar fren yapsa da araç kontrolden çıktı. Bir anda takla atmaya başladı. Otomobil duvara çarparak ancak durabildi. Kazada otomobil hurda yığınına döndü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 birimleri zamanla yarıştı. Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinde araçta bulunan Ömer Asaletli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı kurtulan diğer kişi en yakın hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da çocuklar önce çamura bulandı, ardından dondurma yiyerek serinledi. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin düzenlediği çamur atölyesi ve dondurma festivali renkli görüntülere sahne oldu.
4: Etkinlikleri çok beğendim. Her zaman, her hafta gelebilirim.
5: Spike var, çamurlar var, boyamalar var. Çok sevdim burayı.
1: Gazi Osman Paşa Belediyesi minikler için unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen çamur atölyesinde 100 çocuk doyasıya kirlenmenin tadını çıkardı. Elleriyle çamura şekil veren miniklere aileleri de eşlik etti. Çamurlu ve sulu eğlencenin ardından adres dondurma festivali oldu. Şişme oyun parkları, yüz boyama etkinlikleri ve sahne gösterileriyle çocuklar bayram etti. Gazi Osman Paşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de çocukların mutluluğuna ortak oldu.
6: Çamur alanında gerçekten çocuklarımızın hem motor becerilerini hem özgür bir alanda oynamalarını sağlıyoruz. Gazi Osman Paşa'da bu yıl yenilediğimiz su parkımızla tamamen ücretsiz bir şekilde çocuklarımızın hem serinlemesini hem de keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyoruz. Biz göreve başladığımız ilk gün en çok çocuklar için, en çok hanımefendiler için çalışacağımızı söylemiştik. Ve bu vaadimize uygun olarak gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Çocuklarımız mutlu. Biz mutluyuz.
1: Oyun parkurunda yorulan minikler ikram edilen Maraş dondurmasıyla serinledi. Okullar açılmadan önce stres atan çocuklar ve aileleri etkinlikten oldukça memnundu.
5: Kum şeyinden daha yeni çıktım, şimdi kaydıraklara gideceğim, sonra dondurma yemeye gideceğim. Çok beğendim. Eray Karadeniz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.
7: Daha önceki etkinliklerimize de gelmiştik. Belediyemizin yapmış olduğu diğer çocuk, anne çocuk etkinliklerine katılım sağlamıştık. Çok memnunuz, çok güzel hepsi.
1: Gazi Osman Paşa'daki dondurma festivali ve çocuk atölyeleri 12 Eylül'e kadar farklı mahallelerde miniklerle buluşmaya devam edecek.
2: Kısa bir mola verelim, birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

Bölgede tansiyon yükseliyor. İsrail Suriye'de neyin peşinde? Ebu Zuhur Havaalanı'na saldırı bütünün bir parçası mı? SDG'nin entegrasyon süreci tamamlandı mı? Mekke Savunma Anlaşması hangi kirli planlara darbe vurdu? Tarih, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl haklı çıkardı? Orta Doğu'da sıcak günler yaşanırken Yunanistan'da Teknofest Mavi Vatan'ı konuşuyor. Türkiye denizlerde kime ne mesaj veriyor? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir ve Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya cevaplayacak.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Altında rally devam ediyor. Gram altın 4 ay sonra ilk defa 7100 lirayı test etti. 3 haftalık yükseliş serisini yakaladı ve bu haftayı da %3,5 primle tamamlamaya hazırlanıyor. Ons fiyatı da 4530 dolardan fiyatlandı. Gram altında 4 ay sonra bir ilk yaşandı. Piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Gram altın ilk defa 7100 lira barajını aştı. Spot gram altın fiyatını sadece Ağustos ayındaki yükselişse %13'ü geçti. Altın fiyatlarını bu hafta destekleyen en önemli gelişme ise ABD hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını arttırma kararı oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervinin 178.4 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Ancak vatandaşın yastık altında tuttuğu dolar ve altın miktarının bu rezervden büyük ölçüde daha fazla olduğunu belirtti. Yastık altı birikimlerinin sisteme girmesiyle Türkiye'nin risk priminin de ineceğini vurguladı.
2: 7 Ağustos itibariyle 178,4 milyar dolarlık bir rezervimiz söz konusu. Bundan da daha büyük bir rezerv milletimizde var.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajlarını Eskişehir'den verdi. Merkez Bankası rezervlerinin 178.4 milyar dolara ulaştığını belirtti. Ancak Türkiye'nin bir de bilançolara yansımayan rezervi var. O da vatandaşın yastık altında tuttuğu döviz ve altın.
2: Bizim bir resmi rezervimiz var, bir de milletimizin rezervi var. Bu rezerv çok daha büyük aslında ama bunu maalesef önemli oranda yansıtamıyoruz. Bundan dolayı da farklı algılar oluşabiliyor küresel düzeyde.
3: Yılmaz, vatandaşın elindeki altın ve dövizin daha fazla sisteme kazandırılmasının Türkiye'nin risk primini düşüreceğine dikkat çekti.
2: Vatandaşın yastık altında tuttuğu dolarlar, altınlar, keşke bunlar daha fazla sisteme girse, o zaman Türkiye'nin risk primi de çok daha aşağılara inecektir.
3: Yastık altındaki birikimlerin finansal sisteme daha fazla kazandırılmasıyla bu kaynakların ekonomide üretken hale getirilmesi hedefleniyor.
2: İnşallah bunlar da daha fazla sisteme girerek ülkemizin risk primini düşürücü etki yaparlar. Üretken bir şekilde kullanılırlar.
3: Yılmaz, söz konusu birikimlerin sisteme girmesinin sadece rezervleri güçlendirmekle kalmayacağını, üretim ve ekonomik faaliyetlerde de değerlendirilebileceğini vurguladı.
1: Gayrimenkul alım satımı yapacak vatandaşları doğrudan ilgilendiren zorunlu deprem sigortası uygulamasında önemli bir değişikliğe gidildi. Konut satışında mevcut DASK poliçesinin yeni mülk sahibine devredilmesi uygulaması sona eriyor.
3: Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem başlıyor. Ev satışında poliçe devri sona erdi. Karar milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenleme ile birlikte yıllardır uygulanan mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi dönemi sona erdi. Artık konut satışı gerçekleştiğinde eski malik adına düzenlenen poliçe tapu tesciliyle birlikte kapanacak. Yeni malik ise kendi adına yeni bir DASK poliçesi yaptıracak.

0: Yeni uygulamanın evini satan vatandaşları ilgilendiren önemli bir başka ayrıntısıysa prim iadesi olacak. DASK poliçesi çoğunlukla yıllık olarak düzenleniyor ve prim ödemesi poliçe başlangıcında yapılıyor. Ancak yeni sistemde evin poliçe süresi dolmadan satılması halinde tapu tesciliyle birlikte sözleşme erken sona erecek. Bu durumda poliçenin kullanılmayan dönemine karşılık gelen prim tutarı eski ev sahibine iade edilecek. Örneğin bir yıllık DASK poliçesi yaptıran kişi konutunu poliçenin bitmesine birkaç ay kala satarsa, satış tarihinden sonraki kullanılmayan süreye karşılık gelen prim bedelini geri alabilecek. Böylece eski ev sahibinin artık sahibi olmadığı bir konut için sigorta primi ödemeye devam etmesinin önüne geçilmiş olacak.
1: Kısa bir mola rica edelim. Saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde sırt etkisine giriyoruz. Hani şu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava var ya, işte şu anda Türkiye merkezli hale gelecek bir omega blokajıyla birlikte. Yani uzun süre aynı noktada bir ısı kubbesi gibi sıcak hava üzerimize çökecek gibi gözüküyor. Bir hafta 10 gün süreyle aşırı sıcakla sınavımız var. Dolayısıyla biraz tedbirli olmamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Sıcak hava biraz vites yükseltiyor diyebiliriz. Biraz bizi zorlayacak. Biraz sağlığımızı zorlayabilir. Giderek sıcak alarm verilen illerin sayısı ve sıcak alarmın seviyesi, şiddeti biraz artacak. Şimdi bugün yaklaşık 30 ilde sıcak alarm var. Trakya'da, Ege'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Fakat Akdeniz'de bazı iller 35'in altı. Akdeniz'in tamamında, sahil şeridinde özellikle de bal nem çok yüksek. O yüzden hissedilen sıcaklık yaklaşık 40 derece civarında olacak. Dolayısıyla gölgede bu bahsettiğim hissedilen sıcaklık güneş altında çok daha fazla hissedilecektir. 50 derecelere çıkabilir. Dolayısıyla tedbirli olmak gerekiyor. İstanbul'da da bal nem yüksek. Termometre 30'u gösterecek ama bal nem yaklaşık %58-60'lar seviyesinde İstanbul'da da. Günün en sıcak saatinde gece %90'lar seviyesinde. O yüzden gündüz 33-34 derece hissedilecek. Gece de yine sıcaklık düşük olduğu için biraz kurtarıyoruz ama yine de yükseltecektir. 3-4 derece kadar bal nemin %90'a çıkması gece sıcaklığını bile. Dolayısıyla bunaltıcı bir hafta 10 gün süre bizi bekliyor. Şimdi bugün Marmara'da, Doğu Anadolu'da Poyraz kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometre hızla kuvvetli esecek. Sıcak alarmın seviyesi Aydın çevresinde 41 dereceye çıkmış durumda. Termometre gölgede 41 dereceyi gösterecek. Güneş altında yine 55'lere 60'lara çıkabilir bu rakam. Hem hava sıcaklığı açısından hem hissedilen sıcaklık açısından böyle 55'lere kadar çıkması tabii ki termal şok riskini artırıyor. Dolayısıyla güneş altında uzun saatler geçirmemelisiniz. Saat 11-16 aralığı kritik. Gölgede 41 derece demek güneş altında çok daha yukarılara çıkabilir demek. Dolayısıyla 11-16 arasında güneş altında uzun saatler geçirmemek gerekiyor. Aktiviteli işlere ara vermek lazım. Tempoyu biraz düşürmekte fayda var. Yaşlılar, çocuklar daha hassaslar, unutmayın. Onların daha fazla korunmaları, daha fazla gölgede kalmaları gerekiyor. Bu süreçte artık gölgede kalmak bir tercih değil, zorunluluk. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi yarının tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Her yerde bolca güneş var ve sıcak alarm yarın 44 ilde kendisini gösterecek. 7 bölgede sıcak alarm, görüyorsunuz haritada da 7 bölgede sıcak alarm uyarımız var ve hiç alışkın olmayan illerde hiç alışık olmadığımız rakamları ölçeceğiz. Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Amasya, Tokat,

Artvin, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş gibi sıcak alarm seviyesindeki rakamlara alışkın olmayan illerde gerçekten sağlığı zorlayabilir. Aman dikkat diyelim. Ve pazarın tablosuna da bakalım. Pazar günü de yine 42 ilde sıcak alarm devam edecek. Diyarbakır, Batman çevresi 42 derece olacak. Trabzon ve Rize'de hafif yağmur var. Pazar ve pazartesi günü Antalya'da termometre 34'ü gösterecek. Ama bağıl nem gündüz %70 seviyesine çıkacak. Bakın bu gerçekten çok çok yüksek bir rakam. Hissedilen sıcaklık bölgede 46 derece olacak. Bu güneş altında 55 derece demek ve termal şok tehlikesi demek. Aman dikkat diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve pazar günü de az bulutlu olacak. Bağıl nem yüksek. Hissedilen sıcaklık bugün ve yarın 33 derece. Pazar günü 32 derece hissedilecek. Aman dikkat. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve pazar günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Pazar günü sıcak alarm seviyesinde olacak. Başkentte hava 35 derece olacak termometreler. Öğlen güneşi giderek daha kritik. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Yarın ve pazar günü de hava güneşli. Sıcak alarm aynı şekilde devam edecek. Pazartesi ve salı günü İzmir'de sıcaklığın 38 dereceye çıkmasını bekliyoruz. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: müşterilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksit

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tahsisli araçta firar girişimi önlendi. Çakarlı arabayla kaçıyorlardı. Yakalandılar. Kimden bahsediyoruz efendim? Alihan Kuriç'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriç ve Erhan Yılmaz. Ve çakarlı aracın sahibi ise tanıdık bir sima. Eski İçişleri Bakanı İyi Partili İdris Naim Şahin. Aracıyla kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Mesele araştırılıyor. Aktaş sistemi anlattı. Kimden bahsediyoruz? İmamoğlu suç örgütü davasındaki sanıklardan birisi Aziz İhsan Aktaş. Biliyorsun tutuksuz sanıkların yargılanması dönemindeyiz ve artık İmamoğlu ile karşılıklı yüzleşmeler de yapılıyor. Daha önce işte rüşveti şöyle aldın böyle verdin diye konuşuluyordu. Bu kez de ekosistemdeki para trafiği ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Aziz İhsan Aktaş İmamoğlu davasında diyor ki para talepleri karşılanmazsa hak edişlerimiz ödenmiyordu. Yani siz belediyeye bir iş yapıyorsunuz, paranızı istiyorsunuz ama o imza bir türlü çıkmıyor. Bu kez İmamoğlu soru da sormadı. Sessiz sessiz dinledi diyebiliriz meseleyi. Gelelim bir başka meseleye. İstanbul'da bu arada çürüyor efendim. Zira CHP yönetiminde ya da şu an işte yeni parti yönetiminde İBB ağır ağır çürümeye devam ediyor. Dün işte yoldan raydan çıkan metro ile paylaşmıştık. Sık sık İETT otobüslerinin kazalarını, yolda kalmalarını konuşuyoruz. Hatta rutin oldu haber bile yaptınız ama bu sefer İBB'nin çukuru taksi yuttu. Arnavutköy'de İskin'in açtı. Çukura taksi düştü. Taksi ölümden döndü. Ve bu Arnavutköy'de biliyorsunuz eski çalışmalarından da millet böyle yaka sikmiş vaziyette. Aylardır bir türlü bitirilemiyor ve o yolda sürekli trafik kaosu yaşanıyor. Dikkat çeken bir başka mesele ekonomik izolasyon silahı. Amerika Birleşik Devletleri yeni yaptırımlarla bir şekilde İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Pazartesi günü yaptırım listesi açıklanacak. ABD Hazine Bakanı ya bizimlesin ya da bize karşı diye bir tepki gösterdi. Diğer ülkeleri de bir anlamda tehdit ediyor. İran'sa ekonomik terörizm diye tepki gösteriyor ama bir yandan da hani savaşı kazandığımızı zaten herkes kabul etti. İşte Pezeşkiyan'dan gelen bir açıklama. Biz de artık bir şekilde savaşı durdurup barışın yollarını arayalım diye böyle pozitif mesajlar da geliyor İran cephesinden. Ve tabii ki Teknofest Mavi Vatan, gözümüz kulağımız kalbimiz oradaki gençlerle beraber ve Teknofest Mavi Vatan'dan da güzel görüntüler yansımaya devam ediyor. Bugün de SAT ve SAS komandolarının tatbikat gibi bir görüntüsü vardı. Hani yaptıkları operasyon gösteri nefes kesiciydi. Herkes yakından takip etti. Aynı zamanda yerli ve milli firmalarımız da bazı ürünlerini bu kapsamda görücüye çıkarmaya devam ediyorlar diyelim ve hadi başlayalım.

0: Devam ediyor efendim. Ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Birleşmiş Milletler'de ise bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seren yeni verilerin paylaşıldığını söyleyebiliriz. Öte yandan İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimcileri yani işgali genişletme adımlarını sürdürüyor.
1: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Şehit sayısı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda Beit Lahia'da yerinden edilenlerin sığındığı okulun çevresi vuruldu. 13 yaşındaki çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta ise Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara açılan ateşte biri kadın, iki kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'den ise insani kriz uyarısı var. Genel Sekreter'in sözcüsü Stefano Dujarric, Gazze'deki 2,1 milyon insanın %94'ünün barınma ihtiyacı duyduğunu ve açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı. Her 5 aileden 4'ünden fazlasının yakıt, enerji ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Yıkımın ortasında umut verici bir gelişme de yaşandı. İHH Ankara Şubesi'nin desteğiyle Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümü restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yeni bölümde kalp krizi, damar tıkanması, kanıklıkları ve acil müdahale gerektiren vakalara yönelik tedavi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD'dense Gazze Barış Planı'na destek geldi. Dışişleri Bakanlığı planın uygulanmasında kararlı olduğunu açıkladı. Uluslararası İstikrar Gücü'ne finansman sağlanması için Kongre'ye de bildirim yapıldığını duyurdu. ABD bu gücü Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından planın kilit unsurlarından biri olarak görüyordu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun plana karşı çıkması sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve ihlaller tırmanıyor. Kusra beldesinde 3 Filistinli aile İsrail ordusu ve radikal yerleşimciler tarafından yaklaşık 2 haftadır abluka altında tutuluyor. Cenin'de ise evine baskın düzenlenen Fetih Azım, İsrail güçlerinin ambulans girişine izin vermemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi. Sivil işgalciler de mesafe Riyad'da da ağır araçları, Burka'da ise asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi. El Halil'de ise Filistinlilere ait 2 ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail, Batı Şeria'daki işgalini de derinleştiriyor. Uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'yı fiilen 2'ye bölecek E1 projesinde ısrarlı. 1234 yeni yerleşim konutu için ihale sürecini başlatmıştı. Yasa dışı bu proje büyük krize neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada dahil 7 batılı ülke ortak bildiri yayımlayarak kararı kabul edilemez ilan etti. İhlallerin derhal durdurulmasını istediler. Ülkeler E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de E1 projesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. İsrail hükümeti ise uluslararası tepkilere rağmen yerleşim politikasını sürdürme konusunda geri adım atmıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta ise silahlar şimdilik sustu, onun yerine ekonomik savaş yerini alıyor gibi görünüyor. Washington yönetimi tarihin en büyük koordineli ekonomik tecridini pazartesi günü gündeme alacağını duyurdu. Peki ABD Hazine Bakanı burada neler yapacak? Şunu söyleyebiliriz. Tüm dünyaya da bir mesaj verdiler. Ya bizimlesiniz ya da bize karşı diye. Tahran yönetimi ise kararı ekonomik terörizm diye nitelendiriyor.
1: Haftalarca süren saldırılar işe yaramadı. ABD İran'la savaşta strateji değiştirdi. Washington yine ambargolara sarıldı. Trump yönetimi İran'ın ekonomisini çökertmeye hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar duyurulacak. Bessent bu adımı dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon diye niteledi.
2: İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da abluka uyguladıktan sonra işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. İran yönetimini çökerteceğiz.
1: Scott Bessent, ABD'nin müttefiklerine de adeta ultimatum verdi. İran petrolünü almaya devam eden ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
2: Onlara diyeceğiz ki ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin. İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanını kullanacaktır.
1: Brest'in en büyük muhataplarından biri ise Çin. Zira Çin, İran petrolünün %80'ini satın alıyor.
2: Herkesin boğazın yeniden açılmasını ve enerji fiyatlarının tekrar düşmesini istediğinden eminiz. Ayrıca şunu da unutmayın ki Çinliler enerjinin %50'sini Körfez bölgesinden temin ediyor. Bu sürece uyum

0: sağlamaları kendileri için büyük bir fayda sağlayacaktır.
1: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de benzer bir çıkış yaptı. Yeni safhada en etkili silahlarının ekonomik baskı olduğunu belirtti.
2: Şu anda elimizdeki en etkili aracın onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir aşamada sayılırız. Son birkaç haftadır görüldüğü üzere onlar bizim hissettiğimizden çok daha baskı hissettiler. Bunu sürdüreceğiz çünkü bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz.
1: Vance bu baskıyla İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etme umutlarını tamamen kıracaklarını savundu. Peki ABD ve İsrail İran'a haftalarca neden saldırı düzenledi? Trump'ın bu U dönüşü askeri planlarının işe yaramadığı şeklinde yorumlanıyor. İran'dansa ABD'ye sert bir tepki var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşan rekor borcuna dikkati çekmiş, kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Kararın 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirilmesinin 73 yıllık düşmanlığın kanıtı olduğu vurgulandı. Bakanlık, yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç ilan etti. Yıllardır ambargo altında yaşayan İran halkı ise olası bir krizin atlatılabileceği görüşünde birleşiyor. Bölgedeki ekonomik gerilimi askeri hareketlilik de eşlik ediyor. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan ve mürettebatında psikolojik yorgunluk baş gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisi görevini USS George Washington uçak gemisine devretti. CENTCOM, yeni saldırı grubunun Orta Doğu sularına ulaşarak operasyonel faaliyetlere başladığını duyurdu. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde Husilere 80'den fazla operasyon düzenlendiğini belirtti. Çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
3: İsrail Suriye'deki hava üssüne yönelik saldırı sebebiyle pek çok tepki aldı. Ancak buna rağmen de kışkırtıcı söylemlerine devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden geldi. Bakın Türkiye'yi nasıl hedef aldı.
1: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi.
3: Efendim şu yaşanan gelişmeleri biraz ele alalım istiyoruz. Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya yayın konuğumuz. Sayın Karakaya hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi hemen yekten şöyle merhaba, sorayım ben müsaadenizle. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun kimyasını bozan hamleler mi yapıyor? Neden bu kadar endişeleniyorlar Türkiye'den?
4: Şimdi tabii İbrahim Bey, İsrail'in özellikle Suriye saldırısı ve Türkiye-İsrail ilişkileri, İran-ABD-İsrail 2025 12 gün savaşı ve 2026 savaşı 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze'de olan bitenlerle düşünüldüğünde elbette kimyasını bozuyor. Netanyahu'nun seçim kampanyasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da içinde olduğu bölgedeki devlet başkanları seçim malzemesi olarak kullanıldı Netanyahu tarafından. Ama sizin de haberinizde verdiğiniz gibi Ekim ayındaki bu seçimler Netanyahu için aslında tamam mı, devam mı şeklinde bir tercihle de kendisine karşı karşıya bırakacak. Şimdi tabii anketlerde özellikle Netanyahu'nun geride kalması ki eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un partisi ve onun oluşturduğu blok içinde yaşadığı sorunlara rağmen 7-8 milletvekili önde gözüküyor. 120 üyelik Knesset'te 61 vekil alan koalisyonu kuracak. Ama şimdi tabii bu oyların devşirilmesi gerekiyor. Gazze'den ABD, İsrail, İran savaşına olanlar, Suriye'deki işgal süreci, Lübnan'daki olan biten hem bir fırsat Netanyahu için aynı zamanda bir bagaj niteliği de taşıyor. Bütün bunları alt alta topladığımız zaman Suriye'de özellikle Türkiye'nin kazandığı zemin, jeopolitik avantajlar, Türkiye-Suriye ilişkileri, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Mekke Deklarasyonu başta olmak üzere Kafkaslardan Orta Doğu'ya NATO zirvesine kadar sağlamış olduğu etki, karizma ve kapasite Netanyahu'nun kimyasını bozmuş durumda. Bunu söyleyebiliriz.
3: Peki şimdi bir yandan da hani bunca tepkiye rağmen soykırımcı İsrail işgal planını da büyütmeye çalışıyor. Batı Şeria'da yeni onlar yerleşim yerleri diyorlar. Ben işgal planları diye söyleyeyim. Yeni yerleşim yerleri ilan ediyorlar. İşte E1 bölgesi diye bir plan açıklanmış durumda. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bu bir mekansal soykırım dedi diye bir açıklama geldi. İsrail ne yapmaya çalışıyor? Kudüs'ü tamamen hani işgal edip işte tüm bağlantıları koparıp kendisini işte sözde başkenti halinde bir gelecek mi tasavvur ediyor? Şu an neyin peşinde?
4: İbrahim Bey, sizle daha önce yaptığımız televizyon programlarında şunu söylemiştik. Gazze meselesi İsrail için aslında bir başlangıç. Sadece Gazze ile kalmayacak. İsrail içindeki Araplar ve Batı Şeria'da bulunan yerleşimlerin de kademeli bir şekilde İsrail'e dahil olma projesinin işleyeceğini söylemiştik. Haberinizde vermiş olduğunuz E1 aslında Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasında bir perde görevi görüp iki bölgede birbirinden ayırmayı planlıyor. Şimdi tabii 1967 savaşından günümüze kadar İsrail bunu birçok kere gerçekleştirdi ve gerek Avrupa Birliği gerek Birleşmiş Milletler bütün uluslararası platformlarında uluslararası hukuk bakımından bunun tanınması mümkün değil. Ama bu konjonktür İsrail'in özellikle Lübnan, Gazze ve İran savaşında elde ettiği jeopolitik avantajlar, ABD ile ilişkileri, Ortadoğu'daki genel konumu düşündüğümüz zaman ki burada işte Hizbullah'ın, Hamas'ın içine düştüğü konum burada ilerlemeye devam ediyor. Bu da demin de haberinizde verdiğiniz gibi Ekim ayındaki seçimlerde çok büyük eleştiri konusu. Özellikle muhalefet partileri içerisinde Arap yanlısı, Arapların desteklediği, İsrail'deki Arapların desteklediği partiler de var, milletvekilleri de var. Netanyahu bütün siyasi hayatını bu meseleyi kuvvet yoluyla, zor yoluyla çözüp Büyük İsrail'i kurma, İsrail'in bölgedeki düşmanlarını ortadan kaldırma şekline bağlamış durumda. Fakat tabii bunu gerçekleştirmesi çok zor.
3: Peki Büyük İsrail meselesi gündeme gelmişken Büyük İsrail hezeyanı diyeyim ben. Şimdi bir yandan da mesela işte terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'den Ferhat Abdüşahin'den elebaşından bir açıklama geldi. Biz Şam'a entegrasyonu tamamladık silahlı olarak, yani silahlı unsurlar olarak diye söyledi. Tüm bunlar nasıl okunmalı? İsrail ciddi anlamda mevzi kaybediyor ve kaybetçi de hırçınlaşıyor diyebilir miyiz? Entegrasyon meselesine siz nasıl bakıyorsunuz? Yani devlet aklı tek bir kurşun atmadan belki de Suriye'de istikrar anlamında önemli bir ivme yakaladı diyebilir miyiz?
4: Yani tabii böyle denmemesi önünde bir engel yok. Özellikle İran'ın Rusya'nın desteği ortadan kalktıktan sonra Esad yönetimi

0: yönetiminin ayakta durması çok zordu. Bugünkü iktidar sahipleri, o günün muhalifleriniz ise güneye doğru yürüyüşleri sonrasında 2024 Aralık'taki süreç tamamlandı. Yani Suriye devriminin nihayete erdiğini gördük. Tabii burada mesele İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'deki operasyonları sonrası Golan'daki işgali devam ediyordu. Ve burada Esad dönemindeki anlaşmaların Esad'ın devletinin ortadan kalktığı için muhatabı olmadığı ve kendisini koruma altına almak için ilerlemeye devam etti. Golan tabii Ahmet el-Şara'nın da memleketi olması dolayısıyla Suriye'nin üzerindeki yaptırımlar kalkarken Suriye dünya yeniden entegre olurken çok hassas bir noktadaydı. Bu Ebu Zuhur'a yapılan saldırılar ise özellikle bu bölgede İsrail'in hava üstünlüğü bakımından kendisine olası bir rakibi, yeni bir düşmanı istememesi. Burada Türkiye tabii ön plana çıkıyor. Buradaki yapılan açıklamalar İsrail basınında özellikle yeni bir savaş istemediklerini ama bu konudaki üstünlüklerini de bu tip bombalamalarla göstereceklerini söylüyorlar. Türk tarafı özellikle, yani Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, burada Milli Savunma Bakanlığı herhangi bir askerimizin olmadığı, zaten bölgenin eski bir Esad üssü olduğu ve rehabilitasyon çalışmalarının bile yeni başladığı söylendi. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı çok önemli. ABD, İsrail ile Türkiye arasında olası bir çatışmayı istemiyor. Ama Netanyahu'ya geçen sene özellikle ve bu sene ABD ziyaretlerinde Türkiye konusunda, Türkiye'nin gerek Irak'ta gerek Suriye'deki konumunu hatırlatan açıklamalarda bulunmuştu Trump. Netanyahu'yu da çok sevmediğini biliyoruz. Ama hem Ekim'de Netanyahu hem de 3 hafta sonra Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerle karşılaşacak. Dolayısıyla birazdan herhalde İran konusunda konuşuruz. Gerek Donald Trump'ın gerek Benjamin Netanyahu'nun önünde çok zor sınavlar var. İkisi de aslında, birisi Türkiye'yi düşmanlaştırarak iç siyasette mevzi kazanmak isterken, diğer ise bölgede en azından Kasım ayının ikinci haftasına kadar yeni bir çatışma ortamı istemiyor. Ama İran tarafından gelen haberler ve çeşitli kulis bilgileri de bunun aslında böyle olmayabileceği noktasında da bazı ipuçları barındırıyor gibi duruyor.
1: Peki, İran cephesini açtınız. Şimdi pazartesi günü tarihin en büyük ekonomik kuşatmasını görecek İran diye bir meydan okuma var Washington yönetiminden. İran cephesinden evet. Hani bu işte bir ekonomik terörizmdir diye açıklamalar geliyor ama mesela Pezeşkian da diyor ki artık dünya bizim bu savaşı kazandığımızı kabul etti. Biz de artık hani barışa odaklanmalıyız gibi mesajlar veriliyor. Şimdi İran zaten yıllardır da kuşatma altındaydı. Üstüne ne koyacak ki Amerika İran'ı böyle sarsacak, hani kendi deyimiyle işte oradaki yönetimin devrilmesine sebep olacak bir fakirlik, fukaralık ya da ekonomik buhran oluşturacak?
0: Amerikan Hazine Bakanı'nın yaptığı açıklamalar 1979'dan günümüze kadar dönem dönem ABD'nin ve Batı'nın İran'a karşı uygulamış olduğu baskılardan çok da farklı şeyler içermiyor. Yani biz bunları hep gördük ama İran-ABD-İsrail Savaşı 2025'teki 12 günlük savaşından bugüne 12 aylık süre geçti. 14 aylık süre geçti. 1 Şubat'tan 17 Haziran'a kadar olan süre, 17 Haziran'daki bu 60 günlük ateşkes ve mutabakat tartışmaları ve 8-24 Temmuz'daki saldırı süreci ve 24 Temmuz'dan günümüze kadar olan garip durum. Şimdi burada benim gördüğüm kadarıyla İran kontrollü bir gerilim stratejisini, düşük yoğunluklu savaşı bölgedeki çıkarları bakımından kendisine uygun görüyor. Sizin de söylediğiniz gibi düşmana diz çöktürmek, en azından inisiyatifi elinde tutmak istiyor. Çünkü kendileri ambargoları ve baskılara alışkınlar ama Donald Trump seçimlere giderken hem Körfez'deki müttefiklerinin toparlanmasının ağırlaşması, ki Suudi Arabistan, Kuveyt, Irak, Ürdün, bunlar yardıma ihtiyacı var askeri anlamda da. Petrol fiyatlarındaki artış, bu petrol tesislerin yeniden tamir edilememesi Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine çok yoğun bir maliyet çıkartıyor. Bu maliyetin de sizin de söylemiş olduğunuz gibi İran'ın Batı'yı, genelde Batı, özellikle ABD'yi ve İsrail'i diyelim, masaya oturtup Hürmüz başta olmak üzere, ki nükleer konusu, savaş tazminatı, dondurulmuş varlıklar ve diğer saldırmamazlık garantisi gibi diğer konularda İran'ın istediği noktada bir anlaşma yapılmasının gerçekleşeceği beklentisi var. Tabii bu durumda Washington Post'un haberinde, yani İran'ın özellikle seçimin hemen öncesinde yapabileceği bir saldırının çok ciddi anlamda Trump'ı iki arada bir derede bırakabileceği yorumları da var. Karşılık verse seçmendeki nasıl bir tepki oluşacağı, karşılık vermese Amerika'nın mütekabiliyet pozunu kullanamayacağı, bunun da doğuracağı sonuçlar. Bu noktada tabii ABD'nin İran'la aslında geçici de olsa 17 Haziran'a benzer bir ateşkesi İran'ın istediği

0: maddi şartlarda en azından biraz daha İran'a tavizler vererek sürdürmesi kendisi
1: Peki.
0: açısından daha mantıklı. Aksi bir halde çok ciddi maliyetle de Donald Trump karşı karşıya kalabilir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi bir son dakika var. Sayın Karakaya ekranlarda 11 ülkeden İsrail'e tepki açıklaması. Saldırılar Suriye'nin egemenliğini hedef almaktadır ve kınıyoruz diye söylüyorlar. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali, Suudi Arabistan, İsrail'e tepki gösteren ülkeler arasında. Bu açıklamayı nasıl okuyalım? Yani Türkiye'nin diplomatik bir başarısı olarak okuyabilir miyiz? Bir de siz baktığınızda İsrail bundan sonra biraz ders çıkarır mı bu tepkilerden, yoksa İsrail bildiği yoldan ayrılmaz mı?
0: Bu elbette ki Müslüman ülkelerin Suriye topraklarındaki yapılan saldırıyı kınaması İsrail'e bir tepki. En azından Suriye'nin yalnız olmadığını gösteriyor. Türkiye'nin de bu ülkelerin bu bildiriyi imza atmasındaki çabasını da yok sayamayız. İsrail konusuna gelirsek Netanyahu'nun gerilimi arttırıp bir güvenlik toplumu inşa etme noktasında İsrailli seçmene kendisini desteklesin desteklemesin sizi ancak ben korurum şeklindeki politikasını sürdüreceğini, ancak bu şekilde seçimi kazanabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü 2022'deki 1 Kasım'daki seçimlerde aynı söylenme tekrardan iş başına gelmişti. O dönemki sol koalisyon maalesef gerek Hamas'la gerekse diğer meselelerle yeteri kadar mücadele edememişti kendileri açısından. Ama bakalım bu sefer bu işleyecek mi? Çünkü hem hakkındaki iddialar, mahkemeler, Gazze'de yapılanlar, içerideki sorunlar, Ortodoks İsraillerin askere alınması gibi Netanyahu'nun temsil ettiği kanattaki koalisyon üyelerini Netanyahu'dan uzaklaştıracak, ki karşısında da eski Genelkurmay Başkanı var. Onun da güvenlik konusundaki tecrübelerini söyleyebiliriz. Oğlunun da Gazze'de öldüğünü biliyoruz. Yani onun da böyle bir mağduriyet edebiyatı ortaya çıkartma durumu
1: Peki.
0: var. Netanyahu için çok zor bir seçim, çok zor bir süreçle karşı karşıya diye düşünüyorum kendisi.
1: Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İskender Karakaya bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlarınız için. Bir başka yayında
0: Ben
1: görüşmek üzere.
0: teşekkür
1: Hoşça
0: ederim.
1: kalın.
0: Çok sağ ol.
1: Devam ediyoruz efendim. Türkiye bir kez daha tarihin doğru tarafında durduğunu ispatladı. Terör örgütü PYD'nin Suriye'deki entegrasyon tamamlandı açıklaması devlet aklının sabırla nasıl bir süreç inşa ettiğinin en açık kanıtıydı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan 2012 yılında yaptığı konuşmayı hatırlatacağız ve Erdoğan ufuk çizgisiyle muhalefetin savruluşluğu üstüne bir kıyas yapacağız. Takdir elbette milletin.
2: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül 2012 tarihinde muhalefetin eleştirilerine böyle cevap vermişti. Tarih Erdoğan'ı haklı çıkardı. İsrail'in bölgedeki planları akamete uğratıldı, zalim Esad kaçtı. İşin ilginç yanı, Erdoğan yıllar önce bu günlere olan inancını dile getirirken, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, Esad bavullarını toplamış Suriye'ye kaçarken gidip görüşün diye akıl veriyordu.
4: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşu, Mehmetçiğin yaptığı 4 büyük operasyon, Özgür Suriye ordusunun Esad'a karşı verdiği mücadele beraberinde devrimi getirdi. Ama Tel Aviv yönetimi hala pes etmemişti. Zira bölgedeki Kürtleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD üzerinden konsolide edip eşik bekçisi yapma planını işletme konusunda ümitliydi. Eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Mardin'den verdiği mesaj işte bu stratejinin bir yansımasıydı.
5: Musa bütün ömrünü bu topraklara ayırarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kurdular.
3: Öyle ki CHP'den de o dönem demlenme sürecinde oldukları için benzer ifadeler geliyordu. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in sözleri arşivde duruyor.
6: Bizim sınırımızda başkası olacağını PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok bunun.
3: Muhalefet altılı masayla koltuk paylaşım hesapları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa rüzgara göre yön değiştirmeyip uzun vadeli politikaları inşa etmekle meşguldü. Ve en başından itibaren hem Irak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Zira parçalanmış ülkelerin en çok da Siyonizmin planının bir parçası olduğunun farkındaydı.
7: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette tüm bu süreçlerde bileğine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine güveniyordu. Ve Türkiye'nin demirden yumruğunu da zaman zaman hatırlatıyordu. Ancak mesele operasyonlar yapmak değil, gönül coğrafyasını büyütmekti. Bu yüzden de mecbur kalmadıkça güç kullanmaktan hep kaçındı.
8: Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.
3: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. Suriye'de Cumhurbaşkanı Şahray yönetimiyle ilişkiler tahkim ediliyor, Irak'ta hem Bağdat yönetimi hem Erbil'le güçlü diyalog zemini oluşturuluyor. PKK'nın tasfiye süreci öncesinde Suriye kolu PYD'nin yönetime entegrasyonu tamamlandı açıklaması da işte tüm bu stratejik aklın bir yansıması. Zira Cumhur İttifakı elbette Suriye'de Şam yönetimiyle yeni operasyonlar yapıp demir yumruğuyla da terörün başını ezebilirdi. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de bunu herkes gördü. Ancak mesele bölgemizde yaşayan halkların yüreğine tam da İsrail'in istediği gibi nefret tohumları ekmek değil, gönülleri fethetmekti. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge işte bu anlayışın bir yansıması.
9: Allah'a şükürler olsun oğlum. Bugünümüze de çok şükürler olsun. Eski günler geride kaldı. Bugünümüze şükürler olsun. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Yani huzur gördük, güzel günler gördük. Elhamdülillah. Allah razı olsun Türkiye'den de.
3: İsrail'in kabusu tam da bu aslında. Zira Tel Aviv yönetimi istiyor ki yakın coğrafyamızdaki devletler, milletler birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, oluk oluk kan aksın. İsrail de zulmünü, işgalini bu boşluktan yararlanıp büyütsün. Ancak o günler artık gerilerde kaldı.
7: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
3: Erdoğan'ın Lübnan'a destek açıklaması, Suriye ile askeri işbirliğinin büyütülmesi, Irak'ın istikrarının sağlanması, tüm kışkırtmalara rağmen Körfez ülkelerinin İran'a doğrudan savaş ilan etmemesi gibi meseleler Netanyahu'nun kabusu haline geldi.
8: Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.
3: Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki askeri havaalanının bombalanması işte bu hezeyanlı zihniyetin de bir yansıması aslında. Ve elbette Netanyahu zihniyeti de gün gelecek zulümle abad olunmayacağını görecek. Yeter ki milletimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çelikten bir duvar olmaya devam etsin. Takdir milletin elbette.
10: Karanlığa büyüşün Recep Tayyip Erdoğan geldi.
1: Gönül coğrafyamızda gerçekten zorlu bir mücadele içerisindeyiz. Komşularımızın birliğini, dirliğini Türkiye olarak korumaya çalışıyoruz. İşte Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü derken şimdi İran'ın toprak bütünlüğü ve yönetimi bir şekilde ayakta kalabilsin diye Ankara ciddi bir sınavdan geçiyor diyebiliriz. Peki bunlar nasıl karşılık buluyor? Bunu da konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrabilir bizimle. Sayın Bilir, şimdi önce sıcak gelişmeyle başlayalım. Trump diyor ki pazartesi günden itibaren tarihin en ağır ekonomi kuşatmasını yaşayacak İran. Fakat Siyonist medyadan da Trump'a diyorlar ki ya seçime giderken de İran sana karşılık verir, saldırır, bak hani dikkatli ol, bu kadar da hani böyle sadece ekonomik ambargo falan deme diyorlar. Nasıl bir mücadele var? Bir bunu sorayım, bir de hani silahlarla değil de ekonomi sopasıyla bunu çözeceğiz demek artık biz bu işe hani savaşarak yapamadık itirafı mıdır? Siz nasıl okuyorsunuz gelişmeleri?
11: Evet ya, savaşarak yapamadığı noktasında henüz şu ana kadar kullandığı kuvvet düşünüldüğünde ve yöntem düşünüldüğünde evet bunu zaten başına sıkışacağı belliydi. Hep konuştuğumuz şey İran'ı havadan vurarak rejim değiştirmek veya İran'ı sadece havadan vurarak savaşma iradesini bitirmek çok kolay değil. Çünkü İran belli alanlara kendi kuvvetini odaklamış. Bu da büyük oranda balistik füzeler, işte kamikaze İHA'lar gibi çok sayıda üretebildiği ve dağların arasından, içinden bir şekilde kullanıp o geniş coğrafyasını kullanabildiği mühimmatlar üzerinden.

0: aslında bu savaşı yürütme peşinde. Bu kapasiteyi de tamamen budamadığınız noktada İran her an hayat belirtisi gösterebilir vaziyette aylardır. Tam da bu zaten Trump'ın o ihtiyacı olan buradaki o zafer anlatısını kurmasını engelliyor. Çünkü bir tane bile balistik füzeyi veya herhangi bir drone'u Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye yaratabilecek konumdaysanız veya Körfez'de bir havaalanına atabilecek konumdaysanız ABD'nin planladığı, tamamen diz çöktürdüğü İran'ı aslında üzerine toprak atacağı bir senaryoyu yaşamasının önüne geçiyor. Tam da bu yüzden zaten mesele aylardır kilitlenmiş vaziyette ve tam da bu yüzden zaten bir müzakere başlıyor. Belli bir noktaya gelindiğini düşünsek bile çok hızlı şekilde geri çöktü. Bu masanın tekrardan çöktüğünü görüyoruz. Çünkü İran'da da rejimin eş zamanlı olarak o 300-350 milyar dolarlar civarındaki altyapı kaybı veya vatandaşının yaşadığı ekonomik sıkıntılarla alakalı bir hassasiyet söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bir sivil hassasiyet olmadığı ortada. Bütün bunlar birleştiğinde zaten Trump ve rejim arasında devam eden bir propaganda savaşına gitti iş. Ve bu daimi olarak propaganda düzeyinde de tırmanıyor. Yani o sahada meseleyi hiçbir şekilde iki taraf da çözemez vaziyette. Burada aslında seçenekleri, kullandığı enstrümanları çeşitlendirme peşinde Trump, ama ekonomik yaptırımlar noktasında bunu ne ölçekte yapacağı çok önemli. Yani İran'ın evet Hürmüz üzerinden bir blokajı söz konusu şu an. Amerika burada bir kapatma uyguluyor. Acaba yine aynı İran'ın Pakistan üzerinden veya Rusya üzerinden yürüttüğü daha çok demir yolları üzerinden vesaire veya alternatif limanlarla yaptığı ticaret yollarında kesecek mi? Mesela bu çok önemli. İkincisi, bu ablukayı yaparken İran'la ticaret yapan üçüncü ülkelere Amerikan yaptırımları gelecek mi? Bu da çok önemli.
1: Yani
0: Yani burada
1: Hazine Bakanı'na göre gelecek. Yani diğer ülkelerde, yani İran'la ticaret yapan kim varsa tırnak içinde söylüyorum, hasım gibi davranacaklar gibi bir hava oluştu.
0: bu da zaten meselenin daha da uluslararasılaşmasını sağlıyor. Aslına bakarsanız bir noktada ABD'ye avantaj da sağlayacakken öte yandan dezavantaj sağlama ihtimali var. Şöyle ki, siz İran'ın Çin'e uzanan, Rusya'ya uzanan kapılarını kapatıyorsanız burada doğal olarak Çin ve Rusya'dan bu savaşın bitmesine dair ABD'ye yönelik bir tepki oluşacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri bunu kararlı şekilde yaparsa, tıpkı zamanında Irak'ı işgal ederken nasıl kimsenin sesi çıkamamıştı? İran'da da benzer siyasi bir ablukayı da yaratabilirse, bunu yapacak kapasitesi var normal şartlarda, ama Trump'ın yapabildikleri ve yaptıkları arasında büyük bir uçurum var. Yani Amerikan kapasitesiyle Trump'ın sahada gösterdikleri arasında farklar var. Bunu iç siyasi sebeplerle anlatılır. Uluslararası kamuoyundan korkmak vesaire başka şeyler konuşulabilir. Bu noktada bu ablukayı ne kadar ciddi yapacağı ve Çin'i ve Rusya'nın bunu ne kadar dışında tutacağı çok önemli. Bu noktada Çin ve Rusya Amerika'yı eğer yeterince yaptığı işten vazgeçmeye yönelik yeterli baskıyı üretemezse, aynı baskı İran'ın üzerine üretme ihtimalleri var. Yani bu da şu demek oluyor: artık o günde bir tane bile olsa atabildiğin balistik füzeyi atma, masaya otur baskısı da gelebilir.
1: Ki
0: Dolayısıyla bu iki
1: Pezeşkiyan'dan
0: yönlü
1: da
0: bir
1: hani
0: şey.
1: savaşı biz kazandık, bunu tüm dünya kabul ediyor, artık barışla konuşabiliriz açıklaması gelmesi o zaman tesadüf değil.
0: Pezeşkiyan zaten biraz da İran'ın bu noktada ılımlı tarafını temsil ediyor başından beri
1: Güvercinlerden.
0: aslına bakarsanız. Aynen öyle ki burada zaten işin temel problemlerinden bir tanesi, İran'da rejim en az ikiye bölünmüş vaziyette. Yani bir tarafta savaşın devamını isteyen, tamamen o rejimin İran içindeki çıkarları üzerinden bütün bir geleceği planlayan bir taraf söz konusu. Öte yandan Pezeşkian gibi hem kamuoyunu hem rejimi eş zamanlı dengede tutmaya çalışan, her zaman uluslararası dengede tutmaya çalışan bir siyasi profil söz konusu. Bu noktada Pezeşkian'ı hem ciddiye almalıyız hem de aslında o ciddiyeti belli bir noktada bir sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü Pezeşkian'ın kurguduğu veya dahil olduğu her masa bir noktada yıkılabildi. İran'da demek ki onun sözünün bir limiti var, bir sınırı var. Dolayısıyla o hep bu bir şekilde sisteme entegre olmak veya savaşı bir noktada bitirip yeniden toparlama, zaman kazanma yönünde tavır alıyor. Ama dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri burada bu işin öznesi konumunda. Yani İran'ı ya savaşamaz hale getirecek ya da tabii bir yenilgi aslında söylemini kabullenip bu sahadan çıkmak zorunda kalacağı bir
1: Peki.
0: senaryoyu kendine sıkıştırdı Trump.
1: Peki gelelim İsrail gerilimine. Şimdi Suriye'yi bombaladı Netanyahu ve ağzındaki baklayı da çıkardı. Hani bombalarla Türkiye'ye bir mesaj göndermeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Şimdi bugün MHP Devlet Bahçeli'den bir açıklama vardı. Hani biz bunları sineye çekecek bir ülke değiliz, ateşle oynamam halinde. Aynı zamanda da Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama vardı. Netanyahu hakkında Interpol'e başvuruyor Türkiye Dışişleri Bakanlığı üzerinden. Çünkü Türkiye'de bir yargılama var. Sumut Filosu'ndaki insan kaçırma eylemleriyle ilgili olarak. Burada kırmızı bülten talebi var. Nasıl bir güç savaşı var şu anda? Bir de İsrail muhalefetinden de Netanyahu'ya, yani İsrail'in güvenliğiyle kumar oynuyorsun Türkiye'yi kışkırtarak değerlendirmeleri geliyor. Size ne oluyor şu anda?
0: Elbette bu İsrail muhalefetinden başlamak gerekirse Türkiye ile yönelik tırmanmanın nereye evrileceği, Netanyahu böyle giderse tabii çok tahmin edilemez. Yani bugün 70 kilometre sınırımız uzaklıktaki bir yeri vurdu. Bunun tıpkı İran gibi bir dinamikle mi götürmek istiyor acaba İsrail, yoksa daha farklı bir oyun mu oynuyor? Henüz bunu tam kestiremiyoruz. Çünkü İran'ı sahaya çekmeye çalıştı İsrail çok açık şekilde. O savaşı istedi, yani onu gözüne kestirmişti. Ama Türkiye bu anlamda tıpkı İsrail muhalefetinin söylediği gibi İran'la veya bölgede herhangi veya hatta bu, eğer bir Eurasya bölgesi tanımlayacaksak Rusya ve Türkiye ayrı bir yerde konumlanıyor. Konvansiyonel kabiliyetler açısından bu İsrail'in tek başına mücadele etmesinin çok zor olduğu bir senaryo. Dolayısıyla burada iş daha dolaylı veya daha politik düzeyde sıkıştırmalarla giderdi genelde. Ama şu an Suriye'yi bir öncelikli alan olarak İsrail'in tanımladığı açık. Çünkü bölgede kendisi dışında ayakta kalan bir devlet istemiyor İsrail ve hiç de istemediği şekilde bugün İran diz çökmüşken, Mısır bir anlamda ehlileştirilmişken, Suriye bir iç savaşın içindeyken Türkiye'nin buradaki varlığı sayesinde bugün Türkiye artı bir de ayağı yere basma adayı olan bir Suriye oluştu. Tamamen bölgedeki insanların kontrolünde, Suriyelilerin kontrolünde bir yeni bir rejim var. Dolayısıyla bu İsrail yanı başında asla istemeyeceği, o histerisinden kaynaklı olarak asla istemeyeceği bir senaryo. Tam da bu yüzden Suriye'nin bu bir yılda yaşadığı gelişmeyi, o devrim sonrası süreci aslında akamete uğratmaya dair, buradaki Türkiye etkisini kırmaya dair bir hamle yapıyor. Ve aslında bu
1: Ama
0: yaptığı
1: Sayın Bilir,
0: gergen...
1: zaten bunları denemedi mi? Yani mesela şimdi İsrail
0: Evet.
1: terör örgütü PYD üzerinden yani neredeyse bir 10 yıl boyunca bunları denedi zaten. Hani Türkiye 4 büyük
0: Evet.
1: operasyon yaptı. DAEŞ üzerinden denedi. En son Nusayriler üzerinden denemeye kalktı. İşte Dürzileri kışkırtmaya kalktı. Yine Halep'te yani PYD'lilere bir küçük bir ayaklanma provası yaptırmaya çalıştı. Şam yönetimi Fırat'ın doğusuna da geçti Şeyh Maksut ve işte o Eşrefiye'deki olaylardan sonra. Yani her seferinde attığı her adımda biraz çuvallayan bir İsrail'in daha bundan sonra yani yeni stratejik hamleler yapabilmesi mümkün mü? Nereye koşuyor bu kafayla?
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Türkiye oyunu o kadar iyi biliyor ki düşmanlarını çok iyi tanıyor. Dolayısıyla Suriye'de devrim olduğu andan itibaren bakın Türkiye herhangi bir devlete doğrudan karşı karşıya gelmek veya Suriye sahasında bir noktada çatışmaları tırmandıracak herhangi bir hamleden Türkiye kaçındı. Çünkü şunu gördü Türkiye. Saha zemin tamamen yeni Şam yönetimi lehine ilerleyeceği çok açık. PYD'nin yepyeni tutunamayacağı çok açık. Ve Amerika ne olursa olsun burası uluslararasılaşmış bir kriz alanı ve Amerika burada bir aktör konumunda Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde Suriye'nin yeni dünyaya entegrasyonu sağlayacak şekilde bir süreç yönettiler. Yani Süveyda'da yaşanan gelişmeler veya Laskiye taraflarında yaşanan gelişmeler az önce sizin bahsettiğiniz hepsi İsrail destekliydi tabii ki.
1: Doğru.
0: Ama bunların hepsine bakın yeni Şam yönetimi neredeyse yani 100 yıllık bir devlet aklı varmışçasına bütün bu meseleleri uluslararası alanda oyunu kuralına göre oynadı.
1: Meşruiyet
0: Ve bu
1: krizine
0: şekilde ben
1: çıkarmadan çözdü hem de.
0: hiçbir şekilde meşruiyet krizi yaratmadı. Zaten İsrail'i delirten şey bu. Normal şartlarda İsrail'in beklentisi şu olur. Bu gibi sahalarda bir başarısız devlet olma adayı alanlarda gider liderleri vurur, sahayı karıştırır, fay hatlarını oynar. Buralarda zaten içeride İsrail'e iş kalmayacak şekilde aktörler
1: Yani
0: dilimlemeye
1: İsrail'in
0: başlar Orta
1: beklentisi bu
0: Doğu'da.
1: isyanlarda DAEŞ vari yöntemler kullanması mıydı? Eşara hükümetine kafa kesenler sahada
0: Evet.
1: algısı mı oluşacaklardı Siyonist medyayla? Ki hatırlarsanız yani Türkiye'de de zaman zaman buna benzer söylemlere sarılmaya çalışanlar olmuştu Laskiye'deki olaylar
0: Evet.
1: sırasında.
0: Kesinlikle öyle. Yani bu ve bu bizzat ana muhalefet partisinin içinden kişiler bunu yapmaya çalıştılar. Ya yani yıllarca Suriye'den gelen mültecilere düşmanca söylemle üretenler söz konusu Laskiye ve civarı olduğunda bir anda barış koridorları vesaire kurulmasından
1: Doğru.
0: bahsetmişlerdi. O ayrı bir tartışma tabii ki. Ama dediğiniz gibi İsrail bu oyunu kendi bildiği gibi oynamaya kalktı ama Türkiye ile yeni Şam yönetimi buna çok hazırlıklı reaksiyon gösterdiler. Bu da aslında biz Şara'nın Washington'da ağırlandığını gördük. Riyad'da Trump'la görüştüğünü gördük. Yaptırımların kalktığını görüyoruz. Yani yeniden toparlama ve bu hafta ilk kez Şam'da 24 saat boyunca elektrik verilmiş. Yani altyapı gelişiyor. Bunlar çok önemli gelişmeler. İsrail de tam olarak bundan korkuyor zaten. Ve burada Suriye'yi müstakil bir şey olarak tek başına ele almayalım. Yani burada Suriye'nin ayağa kalkması Türkiye'nin bölge vizyonunun bir yansıması. O terörsüz bölge, ekonomi üreten, refah üreten bölge vizyonunun bir, aynı zamanda güç üreten dolayısıyla vizyonunun bir parçası. Dolayısıyla İsrail bu projeyi bir şekilde sekteye uğratma peşinde ve bunun içinde doğrudan muhatabı Türkiye ve bir şekilde Türkiye ile Türk-Amerikan ilişkilerini kırmaya, Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini

0: kırmaya. Aslında Türkiye ile İsrail arasında oluşan o tamponları tek tek bir şekilde elimine etmeye çalışıyor İsrail. Bu noktada Türkiye'nin elinde politik olarak birçok enstrüman var hali hazırda. Elbette askeri olarak bir tırmanmaya giderse bunu karşılık verecek kapasitemiz de var. Zaten özgüvenimiz de buradan
1: Bir
0: kaynaklanıyor.
1: de Sayın
0: Ama
1: Bilir, yani siz
0: bir
1: de bilirsiniz hani doğrudan böyle savaş ilan etmeden de stratejik hamleler yapmakta hani askeri anlamda da söylüyorum bölgemizde mümkün yani. Hani İsrail'in
0: Tabii ki.
1: kullandığı yöntemler gibi olmasa da Türkiye'nin bu anlamda hani elinde birçok seçenek vardır diye tahmin ediyorum. Bir bunu sorayım, bir de Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan İsrail'in Suriye'deki askeri üsse saldırılarını şiddetle kınadı. Suriye'nin egemenliği hedef alınmaktadır eleştirisi paylaşıldı. Listede Irak'ın olmaması dikkatimi çekti. Siz nasıl okursunuz bu tepkiyi de aynı zamanda? Türkiye'nin etkisi var mıdır 11 ülkenin bu ortak açıklamasında?
0: Az önce bahsettiğim gibi Türkiye'nin elinde çok fazla politik enstrüman var derken aslında bunu kastediyorum. Bir taraftan Türkiye'nin NATO ile Batı ile kurduğu ilişkiler ve bugün mevcut durumu bu ilişkileri. Bakın Tom Barak ne yapıyor? İsrail'in yaptığı şeyin yersizliğini vurguluyor bir noktada. Ki bu aslına bakarsanız İsrail'in bu yaptığı tırmandırmaya yönelik hamlelerin aslında boşa çıkmasını sağlıyor. Çünkü bu hamleler Türkiye'yi sahaya çekmeye, Türkiye'yi fazla reaksiyon gösterme itmeye çalışan hamleler bir noktada. Ve caydırmaya yönelik hamleler. Bakın bir politik ilişki burada bir caydırıcılık üretti bile. Yani doğrudan bir Amerikan reaksiyonu geldi. Tabii ki bunun limitleri var. O ayrı bir mesele. Öte yandan Türkiye'nin bölgede kurduğu ilişkiler veya küresel satıhta kurduğu ilişkileri düşündüğünüzde bakın Suud, Pakistan o bahsettiğiniz kınayan ülkelerin arasında daha geçtiğimiz haftada Mekke Anlaşması imzalandı bu üç aktör arasında. Evet bu doğrudan bir herkesin birbiri için savaşacağı bir ittifak henüz üretmeyecek belki. Ama bakın ilişkilerin derinleşmesi, kurumsallaşması bugün eş zamanlı olarak daha olay olmuş olalı kaç gün oldu bir kınamayla karşı karşıya
1: Bir
0: kalmasını
1: de Sayın
0: sağlıyor
1: Bilir,
0: ki bunu
1: üstüne PYD elebaşı Ferhat Abdüşahin'in işte Şam yönetimiyle müzakere sonrasında entegrasyonu sağladık açıklaması silahlı güçler anlamında. Bu da herhalde İsrail'i böyle bir küçük de olsa endişelendirmiştir. Çünkü mesela Ayni Arap Sözde sorumlusu vardı PYD'nin. O da dedi ki ya biz artık hani ortak düşman İsrail olduğunu görüyoruz. Şam yönetiminden bir davet olursa da seve seve vatanımızı savunmak için İsrail'e karşı savaşırız diye bir açıklaması vardı. Bu anlamda da İsrail hani gönül coğrafyasında da zemin kaybediyor diyebilir miyiz? Onların da çünkü böyle destekçileri vardı ama 2 dakikam kaldı.
0: Devrimden bu yana zaten Suriye'de alan kaybediyorlardı. Çünkü saha onların barınabileceği organik ilişkilerin olduğu bir saha değil. Buranın insanları bu yabancı aktörleri tabii kabul etmeyecek. Burada zor oyunu bozuyor. YPG bile söylem değiştiriyor. YPG'nin önde gelenleri bile söylem değiştirmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde çünkü devlet boğazına çökmüş vaziyette. Yani Türkiye'nin burada silahlı gücünü hafife almayalım. Ya bütün bu işi buraya getiren şey Türkiye'nin buradaki askeri varlığı zaten. Öte yandan İsrail'e karşı evet, politik bir sürü seçenek var. Askeri seçenekler de var. Ama bu sürecin aslında nereye evrileceğiyle alakalı Türkiye'nin göstereceği reaksiyonlar. Yani daha proaktif olunabilir, hava savunma sistemleri yerleştirilebilir gibi gibi birçok şey olabilir. Yani S-400'lere varana kadar bunlar tartışılabilir. Ki zaten İsrail bunların varlığından şu an endişe ediyor. Türkiye'nin burada askeri olarak genişlemesinden de endişe eder vaziyette. Ama şunu unutmamak gerek, politik taraf da eğer yapacak birçok şeyiniz varsa, elinizde hala hamle şansınız varsa bu noktada askeri tırmanmayı biraz daha kenara koyabilirsiniz. Eğer bir hayatta kalma riskiyle karşı karşıya değilseniz. Dolayısıyla Türkiye 1 yıldır, 1,5 yıldır zaten bir zaman konusunda çok acelesi olmadığını gösterdi. Çünkü sahada ulusal güvenlik öncelikleri noktasında henüz bir sıkıntı yok. Yönetilebilir olduğu gözüküyor ortada. Politik olarak bu 1,5 yıl birçok ilişkilerin doğuyla batıyla
1: Peki.
0: derinleşmesini sağladı.
1: Daha
0: Dolayısıyla
1: köprünün altından çok
0: sabırlı
1: su akar
0: davranmak
1: diyorsunuz.
0: daha çok su akacak yani burada evet dediğiniz gibi.
1: Çok teşekkür ederim. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Çağrı Bilir bizimleydi. Tabii şunu da altını çizeyim. Türkiye Suriye'deki ve Irak'taki operasyonlarını da birçok egemen güce rağmen yaptı. O güçlerin tehditlerine rağmen yaptı. O yüzden de hani Cumhurbaşkanı Erdoğan arkasında millet dirayeti durduğu sürece de tam bağımsız Türkiye ve bölge mücadelesi sürecek gibi görünüyor. Sağ olun, var olun efendim. Hoşça kalın diyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de veda ediyorum efendim. Birazdan Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

faizi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi.

ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu garip var.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir el, bir söz, bir selam oldu. Çünkü bu millet dağları deldiğinde köprü yapar, engelleri aştığında kader yazar. Nisibi de bu inancın, bu iradenin adı oldu.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim

0: Zirvesi COP31 Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
2: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 21 Ağustos, 2 saat boyunca birlikte olacağız. Olup bitenleri paylaşacağız. İsrail'in Ebu Zuhur saldırısının ardından tepkiler ard arda geliyor İsrail'e. Son olarak Türkiye'nin de aralarında olduğu toplam 11 ülke dışişleri bakanları bir kınama mesajı yayınladı. Tabii dünyanın dört bir yerinden, hatta İsrail'in içinden de İsrail yönetimine tepkiler, eleştiriler var. İsrail ne yapmaya çalışıyor, ne elde etmeye çalışıyor bu adım? Adımlarla hepsini ekranınıza getireceğiz. Son iki haftadır konuştuğumuz bir mesele, Alihan Kuruş soruşturması sürüyor, genişliyor. Arananlardan ikisi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandılar. Kaçış öyküleri, İstanbul'dan bulundukları noktaya gidiş öyküleri de bir hayli ilginç, çarpıcı detaylar var. Onları da anlatacağız. Suriye'de terör örgütü PYD, Suriye yönetimine entegre olduk. Entegrasyon tamamlandı açıklaması yaptı. Şimdi Suriye yönetiminin teyit etmesi bekleniyor. Bölgede ne yaşanıyor, neler oluyor, hepsini ekrana getireceğiz. Teknofest Mavi Vatan'da ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Vatandaşın ilgisi bir hayli yoğun. Tabii görsel olarak da gelenleri dikkatini çeken, cezbeden pek çok şey de var. Biz söylemeyelim, görüntüleriyle birlikte aktaralım birazdan. Başlayalım.

0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme var. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemede Kuriş'in kaçarken eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlendi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
2: Soruşturma dosyası kapsamına yakınıyoruz.
1: İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34TL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra Milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Araçta ayrıca 58 bin avro nakit döviz ele geçirildi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündemde.

0: olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
1: Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takma da göreyim bakalım.
0: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.
2: Şimdi son günlerin dikkati çeken İki soruşturması. Kuriş suç örgütü ve diğeri de Furkan Vakfı. Kuriş suç örgütü lideri Alihan Kuriş ve Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a yönelik operasyonlar Alman basınında da mercek altında. Junge Welt gazetesinde çarpıcı bir analiz yayınlandı. Yazının en can alıcı noktası ise Amerikan ve Alman istihbarat servislerinin Soğuk Savaş döneminden itibaren siyasi sola karşı Türkiye'deki dini gruplara koruma sağladığı yönündeki ifadeler oldu. Şimdi Sağlık Bakanı Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. Oraya gidelim, bu haberimizi Bilal'e aktaracağız.
3: İyiliğe karşı katkı sunacak her adımı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Dünyada sadece 3 ülkede üretilebilen kalp akciğer makinesini yerli imkanlarla geliştirdik ve insanlarımıza kullanmaya başladık. Tamamen yerli kaynaklarımızla ürettiğimiz solunum cihazlarından renkli ultrason cihazlarına, mobil dijital röntgen cihazından yerli aşı ve ilaç çalışmalarına kadar üreten sağlık hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bakanlığımızın öncülüğünde TÜSEB ile birlikte İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Ege Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitelerinden yürütülen 220'ye yakın projeyi destekliyoruz. Bu projeler kanser biyolojisinden kişiselleştirilmiş tedavilere, aşı ve ilaç geliştirmeden tanı teknolojilerine, yapay zekadan dijital sağlık uygulamalarına kadar sağlığın geleceğini şekillendirecek çok geniş bir alanı kapsıyor. Bugün Türkiye genelinde 26 teknoloji transfer ofisimiz bulunuyor. İzmir Şehir Hastanemizdeki teknoloji transfer ofisimize baktığımızda yalnızca son bir yıl içinde 40 proje ve 9 girişimci başvurusunu aldık. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'de sağlık alanında fikir var, bilim var, girişimci var. Üretme iradesi de var. Bizim görevimiz de bu potansiyeli desteklemek ve organize etmek. Fikriniz varsa Türkiye'nin sağlık geleceğine sizin de imzanız olsun. Başvurularınızı üreten sağlık gov.tr üzerinden yapabilirsiniz.
2: Dikili Devlet Hastanesi'nin açılışında Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun açıklamalarının bir bölümünü sizlerle paylaştı hızlı bir şekilde. Az önce tam da Kuriş Suç Örgütü ile Furkan Vakfı soruşturmaları ile ilgili Alman basınının da yoğun ilgi gösterdiğini, hatta Alman basınında ilginç detaylar bulunduğundan bahsetmiştik. Şimdi o haberimizi izleyelim.
4: Alman basında Türkiye'de Alihan Kuriş suç örgütüyle Furkan Vakfı'na yönelik devam eden operasyonların perde arkasına ilişkin dikkati çeken bir makale yayınladı. Junge Welt gazetesi, Kuriş suç örgütü lideri Alihan Kuriş ile Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a ilişkin adli süreçleri değerlendirdi. Gerçekleri çarpıtan ifadelerle ikiliyi adeta muhalif aktivist olarak gördü. Operasyonları hükümete boyun eğmeyen dini topluluklara baskı olarak göstermeye çalıştı. Oysa Türkiye'de hiçbir inanç grubuna baskı yapılmıyor. Aksine tüm dini yapılar için tam bir özgürlük iklimi tesis ediliyor. Haberde yer alan en çarpıcı ve tartışmalı bölümse yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik itiraf niteliğindeki satırlardı. Gazete, 1925 yılındaki tekke ve zaviyelerin kapatılması kararını hatırlattı. Soğuk Savaş ortamında bu gayri resmi dini ağların siyasi sola karşı bir denge unsuru olarak kullanıldığını savundu. Haberde açıkça ABD İstihbarat Teşkilatı CIA ve Alman İstihbarat Teşkilatı BND de bu amaçla dindar Müslümanlara koruma sağladığı ifadelerine yer verildi. Makalede ayrıca Alihan Kuriş suç örgütünün yapısı da analiz edildi. Grubun Türkiye'deki en güçlü ağlardan biri olduğu, 1970'lerden bu yana Almanya'da İslam Kültür Merkezleri Birliği aracılığıyla aktif faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Eğitim alanındaki örgütlenmesi nedeniyle FETÖ'ye benzetilen grubun,

0: FETÖ'nün aksine devlet kadrolarını ele geçirmekten ziyade faaliyetlerini korumak için siyasi bağlantılarını kullandığı öne sürüldü.
1: Şimdi soruşturmalar sürüyor, derinleşiyor, genişliyor soruşturma. Yeni gözaltılar oluyor. Bilmediğimiz yeni şeyler öğreniyoruz. Onlardan bir tanesi. Önce yok denilmişti. Sonra tam 10 yıl önce çekilen o görüntüler arşivden çıktı. Neden bahsediyoruz? Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada Adli Tıp Kurumu'nun daha önce bulunmadığını bildirdiği otopsi videosu savcılığa teslim edildi. Üstelik açılan mezardan alınan yeni örneklerde şimdi iki ihtimal araştırılıyor. Zehirlenme ya da boğulma.
2: Yok denilen video 10 yıl sonra ortaya çıktı. Önce resmi yazıyla böyle bir kayıt yok denildi. Aradan aylar geçti ve Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki otopsisine ait video 10 yıl sonra arşivden çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüleri iki kez istemişti. Adli Tıp Kurumu otopsiye ait video kaydı bulunmadığını bildirmişti. Fakat Denizolgun'un mezarının açılmasından hemen önce tablo değişti. Fiziki ve elektronik arşiv tekrar tekrar tarandı ve bu kez video bulundu. O kayıt savcılığa teslim edildi. Mezar açıldı, yeni örnekler alındı. Aynı soruşturmada Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri de açıldı. Naaştan saç, kemik ve doku örnekleri alındı. İşlemlerin ardından örnekler yeniden kabre konuldu. Çünkü 2016'daki ilk incelemede ceset çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel ve civa gibi ağır metaller saptanmıştı. Yeni incelemede artık iki kritik soruya cevap aranacak. Arif Ahmet Denizolgun zehirlendi mi yoksa boğularak mı öldürüldü? 10 yıl önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm, şimdi yeni bir cinayet soruşturmasının konusu ve yok denilen otopsi videosu da artık savcılığın elinde.
1: Ve bir diğer soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon yapılmış ve aralarında Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma ile ilgili yeni detaylar da çıktı ortaya, öyle ki bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında operasyon yapılacağını öngören Alparslan Kuytul suç örgütü üyelerinin delilleri kaçırmak amacıyla gece yarısı hard diskleri ve bilgisayar kasalarını başka yerlere taşıdıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine emniyet ekiplerinin titiz çalışmalarıyla söz konusu dijital materyallerin izi sürüldü. Kaçırılan hard disk ve bilgisayar kasalarının tamamına el konularak delilleri karartma girişimi sonuçsuz bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
3: Bilgisayarın kasası yok.
1: İsrail, Suriye'de hava üssüne saldırısı nedeniyle pek çok tepki aldı. Buna karşılık Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamaları sürdürüyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden geldi. Bakın ne söyledi.
0: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği

0: gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. İsrail'e dünyadan tepkiler de sürüyor. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı. Saldırı şiddetle kınandı. Bu saldırılar son derece tehlikeli bir tırmanışı ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlalini teşkil etmektedir denildi. Dışişleri Bakanları, Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamakta ve buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini belirtmektedir ifadesine yer verildi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Uluslararası alanda İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini belirten Bahçeli, Birleşmiş Milletler üyeliği askıya alınsın önerisinde bulundu.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına sert tepki gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir. Bahçeli, İsrail'in Suriye, Gazze, Lübnan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hattındaki adımlarının Türkiye'nin milli güvenliği açısından doğrudan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin barış iradesinin zafiyet, itidalinin acziyet olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı, bölgesel güvenlik için Mekke Anlaşması'nı ve Kudüs Paktı önerisini de gündeme taşıdı. İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ortaklığında imzalanan Mekke Anlaşması'yla üye ülkelerin egemenlik haklarını korumak ve ortak coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak mümkün olabilecek. Üç ülkenin güçlerini birleştirme inisiyatifiyle hayata geçen bu girişimin üye sayısının arttırılması suretiyle de Kudüs Paktı önerimizle ulaşmak istediğimiz İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi kazanması, İsrail saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri ve bölgeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bahçeli, Türkiye'nin dış politika çizgisinin değişmeyeceğini söyledi. İsrail'in önündeki iki seçeneği sıraladı. İsrail yönetimi tercihini yapmak zorundadır. Ya çatışma ve yayılmacılık sarmalını derinleştirerek bölgenin kriz ve katliam merkezi olmayı sürdürecek ya da uluslararası hukuka, komşularının egemenliğine ve Filistin halkının meşru haklarına saygı göstermeyi seçecektir. Birinci yol, İsrail'e daha fazla yalnızlık, daha fazla düşmanlık, daha ağır ekonomik ve siyasi maliyetler getirecektir. İkinci yolsa hem İsrail halkının, hem Filistinlilerin, hem de bütün bölge halklarının geleceği açısından gerçekçi ve makul yol olacaktır.
1: Suriye'de bir yandan önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'de PKK-YPG terör örgütünün devlet sistemine entegrasyonu konusunda yeni gelişmeler var. Örgütün elebaşı Ferhat Abdi Şahin, silahlı unsurların entegrasyonunun tamamlandığını duyurdu. Gelişme Şam tarafından da teyit edilirse yeni bir dönem başlayacak.
0: 8 Aralık 2024, Beşar Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Suriye'de yaşanan devrim, 13 yıldır kanlı bir iç savaşın pençesinde kıvranan Suriye'de büyük bir değişimin kapısını açtı. Siyasi, ekonomik, toplumsal dönüşümle Suriye bugün çok daha güvenli, dünyayla bütünleşen, geleceğe emin adımlarla yürümeye başlayan bir ülke. En önemli önceliklerden biri devletin otoritesinin sağlanmasıydı. Silahlı unsurların silahlarını bırakması, devlet sistemine ve siyasete entegre olması. Bunun en öncelikli ayaklarından biri de uzun yıllardır ABD'nin askeri ve ekonomik desteğini alan PKK-YPG terör örgütünün feshedilmesiydi. 10 Mart 2025'te Şam'da atılan bu imza ilk büyük somut adımdı. YPG'nin devlet sistemine entegrasyonu için imzalanan mutabakatta masanın bir yanında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, diğer yanında örgütün elebaşı Ferhat Abdi Şahin vardı. Aradan geçen zamanda elbette pek çok sancı yaşandı. Birçok ülkenin etki ettiği ve kullanmaya çalıştığı terör örgütünün içinde de ciddi bölünmeler, çekişmeler oldu. Özellikle de İsrail örgüte doğrudan destek vererek süreci baltalamaya çalıştı. Hem Şam'ın, hem Ankara'nın, hem de Washington'ın tutumuyla bunların önü kesildi. Zira Trump yönetimi de yeni hükümetiyle Suriye'nin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyor. Özellikle de bu süreçte Türkiye'nin rolünü takdirle karşılıyordu. Ancak İsrail boş durmadı. Güneyde Süveyda'da Dürziler, batıda Laskiye'de eski rejimin kalıntıları üzerinden Suriye'yi kaosa sürükleme girişimlerini sürdürdü. Zaman zaman ciddi tehlikeler yaşansa da Şara hükümeti bunların üstesinden gelmeyi başardı. Ülkede sükuneti sağladı. Bir yandan da dünya ile bütünleşme, ekonomik kalkınma ve hayatı normalleştirme adımları ard arda hızla atıldı, hala da atılıyor. İşte tüm bunlar devlet sistemine entegre olması konusunda YPG terör örgütünün üzerindeki baskıyı artırdı. Buna karşılık zaman zaman silahlı gerilimler yaşandı. 29 Ocak'taki yeni mutabakatla ise ateşkes yapıldı ve kademeli entegrasyon başladı. Bu süreçte örgüt kontrolündeki pek çok yerin idaresini Şam'a bıraktı. Buralara Suriyeli güvenlik güçleri girdi. Ancak Şara hükümeti verdiği sözleri de tuttu. Toplumsal barış sürecine YPG'lilerin de entegre olması için yolları açtı. Esad döneminde kimlikleri bile olmayan Suriyeli Kürtlere devlet yönetimi ve yerel idarelerde temsil hakkı tanıdı. Silahlarını temsil eden YPG'liler orduya ve kolluk kuvvetlerine kaydedildi. Ve devletin sıkı kontrol mekanizması altındaydılar. Geldiğimiz noktada PKK-YPG'nin tamamen feshedildiğinin resmen teyitlenmesinin de eli kulağında. Suriye Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü Ahmet el-Hilali sadece birkaç gün önce önemli bir açıklama yapmıştı. Örgütün feshedilmesine ilişkin duyurunun çok yakında yapılacağını söylemişti. Yeni açıklama örgütün elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin'den geldi. Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegrasyonun resmen tamamlandığını duyurdu. Ayrıca SDG'deki yabancı unsurların ülkeyi terk ettiğini belirtti. Suriye devlet kurumları içindeki askeri, güvenlik ve idari birleştirme süreci sona ermiştir. Bugün hükümetle entegrasyon aşamasının başlamasıyla birlikte yeni bir aşamaya ve yeni bir sürece girdiğimizi ilan ediyoruz dedi. Şimdi gözler yeniden Şam'da. Bu açıklamanın Şara hükümeti tarafından da teyit edilmesi durumunda Suriye'de gerçekten yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönem terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu içinde çok önemli olacak.
1: Tam da bu süreçte aslında bir şeyi hatırlamak lazım. Bu işin buraya geleceğini kim biliyordu, kim tahmin edebiliyordu? Yani Suriye'nin özgürleşmesi, özgürleştirilmesi ve ardından terör örgütünün PYD'nin bir şekilde silahlardan arınıp Suriye yönetimine, Suriye'nin yeni yönetimine entegre olması.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce yapmış olduğu açıklamalar vardı. Elbette bölge üzerine, bölge ülkeleri ve bölgedeki tüm bu gelişmeler üzerine. Bir de hatırlayın, tam da Suriye'de Esad Rusya'ya kaçarken muhalefetin yapmış olduğu açıklamalar. İşte gidin Esad'la görüşün deniyordu. İşte bir yandan böyle baktığımız zaman bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin tarihi olarak durduğu yerin doğruluğunu ispat ediyor. Bir de muhalefetin durduğu yerin eksikliğini. İzleyelim.
1: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül 2012 tarihinde muhalefetin eleştirilerine böyle cevap vermişti. Tarih Erdoğan'ı haklı çıkardı. İsrail'in bölgedeki planları akamete uğratıldı, zalim Esad kaçtı. İşin ilginç yanı, Erdoğan yıllar önce bugünlere olan inancını dile getirirken, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel, Esad bavullarını toplamış Suriye'ye kaçarken gidip görüşün diye akıl veriyordu.
2: Bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli duruşu, Mehmetçiğin yaptığı 4 büyük operasyon, Özgür Suriye ordusunun Esad'a karşı verdiği mücadele beraberinde devrimi getirdi. Ama Tel Aviv yönetimi hala pes etmemişti. Zira bölgedeki Kürtleri terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD üzerinden konsolide edip eşik bekçisi yapma planını işletme konusunda ümitliydi. Eski HDP eş genel başkanı Sezai Temelli'nin Mardin'den verdiği mesaj işte bu stratejinin bir yansımasıydı.
3: Bursa bütün ömrünü bu topraklara ayırarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kurdular.
0: Öyle ki CHP'den de o dönem demlenme sürecinde oldukları için benzer ifadeler geliyordu. CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in sözleri arşivde duruyor.
4: Bizim sınırımızda başkası olacağını PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok mu?
0: Muhalefet altılı masayla koltuk paylaşım hesapları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa rüzgara göre yön değiştirmeyip uzun vadeli politikaları inşa etmekle meşguldü. Ve en başından itibaren hem Irak hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu. Zira parçalanmış ülkelerin en çok da Siyonizmin planının bir parçası olduğunun farkındaydı.
5: Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da aynı şekilde ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir başka husustur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette tüm bu süreçlerde bileğine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletine güveniyordu. Ve Türkiye'nin demirden yumruğunu da zaman zaman hatırlatıyordu. Ancak mesele operasyonlar yapmak değil, gönül coğrafyasını büyütmekti. Bu yüzden de mecbur kalmadıkça güç kullanmaktan hep kaçındı.
6: Tarih, Türk, Kürt ve Arap. Bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur.
0: Bugün geldiğimiz noktada Türkiye tarihin doğru tarafında yer aldı. Suriye'de Cumhurbaşkanı Şahray yönetimiyle ilişkiler tahkim ediliyor, Irak'ta hem Bağdat yönetimi hem Erbil'le güçlü diyalog zemini oluşturuluyor. PKK'nın tasfiye süreci öncesinde Suriye kolu PYD'nin yönetime entegrasyonu tamamlandı açıklaması da işte tüm bu stratejik aklın bir yansıması. Zira Cumhur İttifakı elbette Suriye'de Şam yönetimiyle yeni operasyonlar yapıp demir yumruğuyla da terörün başını ezebilirdi. Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye'de bunu herkes gördü. Ancak mesele bölgemizde yaşayan halkların yüreğine tam da İsrail'in istediği gibi nefret tohumları ekmek değil, gönülleri fethetmekti. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge işte bu anlayışın bir yansıması.
7: Allah'a şükürler olsun oğlum, bugünümüze de çok şükürler olsun. Eski günler geride kaldı. Bugünümüze şükürler olsun. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Yani huzur gördük, güzel günler gördük. Elhamdülillah. Allah razı olsun Türkiye'den de.
0: İsrail'in kabusu tam da bu aslında. Zira Tel Aviv yönetimi istiyor ki yakın coğrafyamızdaki devletler, milletler birbiriyle kanlı bıçaklı olsun, oluk oluk kan aksın. İsrail de zulmünü, işgalini bu boşluktan yararlanıp büyütsün. Ancak

0: O günler artık gerilerde kaldı.
1: Lübnan'ın güneyinde konuştu. Birleşmiş Milletler geçici görev gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli bir gelişmeyi teşkil edecek. Mevcut uluslararası gücün geri çekilmesinden sonra bölgede güvenliğin desteklenmesi ve Lübnan'ın egemenliğinin temini için başlatılacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz.
0: Erdoğan'ın Lübnan'a destek açıklaması, Suriye ile askeri işbirliğinin büyütülmesi, Irak'ın istikrarının sağlanması, tüm kışkırtmalara rağmen Körfez ülkelerinin İran'a doğrudan savaş ilan etmemesi gibi meseleler Netanyahu'nun kabusu haline geldi.
2: Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır.
0: Türkiye'ye 70 kilometre mesafedeki askeri havaalanının bombalanması işte bu hezeyanlı zihniyetin de bir yansıması aslında. Ve elbette Netanyahu zihniyeti de gün gelecek zulümle abad olunmayacağını görecek. Yeter ki milletimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çelikten bir duvar olmaya devam etsin. Takdir milletin elbette.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki kriz silahların yerini ekonomik ablukaya bıraktığı yeni bir safhaya geçiyor. Washington yönetimi tarihin en büyük koordineli ekonomik tecridi olarak nitelendirdiği yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı tüm dünyaya ya bizimlesiniz ya da bize karşı sözleriyle adeta res çekti. Tahran yönetimi kararı ekonomik terörizm olarak yorumladı.
4: Haftalarca süren saldırılar işe yaramadı. ABD İran'la savaşta strateji değiştirdi. Washington yine ambargolara sarıldı. Trump yönetimi İran'ın ekonomisini çökertmeye hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar duyurulacak. Bessent bu adımı dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon diye niteledi.
5: İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da abluka uyguladıktan sonra işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. İran yönetimini çökerteceğiz.
4: Scott Bessent, ABD'nin müttefiklerine de adeta ultimatum verdi. İran petrolünü almaya devam eden ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
5: Onlara diyeceğiz ki ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin. İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanını kullanacaktır.
4: Brexit'in en büyük muhataplarından biri ise Çin. Zira Çin, İran petrolünün %80'ini satın alıyor.
5: Herkesin boğazın yeniden açılmasını ve enerji fiyatlarının tekrar düşmesini istediğinden eminiz. Ayrıca şunu da unutmayın ki Çinliler enerjinin %50'sini Körfez bölgesinden temin ediyor. Bu sürece uyum sağlamaları kendileri için büyük bir fayda sağlayacaktır.
4: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de benzer bir çıkış yaptı. Yeni safhada en etkili silahlarının ekonomik baskı olduğunu belirtti.
6: Şu anda elimizdeki en etkili aracın onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir aşamada sayılırız. Son birkaç haftadır görüldüğü üzere onlar bizim hissettiğimizden çok daha baskı hissettiler. Bunu sürdüreceğiz çünkü bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz.
4: Benz bu baskıyla İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etme umutlarını tamamen kıracaklarını savundu. Peki ABD ve İsrail İran'a haftalarca neden saldırı düzenledi? Trump'ın bu U dönüşü askeri planlarının işe yaramadığı şeklinde yorumlanıyor. İran'dansa ABD'ye sert bir tepki var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşan rekor borcuna dikkati çekmiş, kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Kararın 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirilmesinin 73 yıllık düşmanlığın kanıtı olduğu vurgulandı. Bakanlık, yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç ilan etti. Yıllardır ambargo altında yaşayan İran halkı ise olası bir krizin atlatılabileceği görüşünde birleşiyor. Bölgedeki ekonomik gerilimi askeri hareketlilik de eşlik ediyor. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan ve

0: Mürettebatında psikolojik yorgunluk baş gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisi görevini USS George Washington uçak gemisine devretti. CENTCOM, yeni saldırı grubunun Orta Doğu sularına ulaşarak operasyonel faaliyetlere başladığını duyurdu. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde Husilere 80'den fazla operasyon düzenlendiğini belirtti. Çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde küçük bir uçağın polis helikopterine çarpmasıyla meydana gelen kazada bir kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı. O kaza anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Kaza 19 Ağustos'ta Pensilvanya eyaletinde meydana geldi. Carlisle Havaalanı'nda polis helikopteri kalkış yapıyordu. Tam o sırada küçük bir uçak piste inmeye çalıştı. Pilot son anda havalanmak için hamle yaptı ama başarılı olamadı. Kazada uçağın pilotu öldü, helikopterdeki iki kişi ise yaralandı.
2: Söyle.
1: Almanya sıcak hava dalgası ve kuraklığın ardından fırtınaya teslim oldu. Ölen ve yaralananlar var. Fırtına özellikle de ülkenin güneybatısındaki Waldorf kentini etkiledi. 58 ve 47 yaşlarındaki iki kadın yürüdükleri sırada aniden çıkan fırtınadan korunmak için kapalı bir oturma alanına sığındı. Bu sırada bir ağaç üzerlerine devrildi. 58 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Başkent Berlin yakınlarında da hortum nedeniyle çatılar uçtu. Devrilen ağaçlar sebebiyle birçok evde hasar meydana geldi. Burada da bir kişi yaralandı. Ülkenin diğer bölgelerinde de evler hasar gördü. Bazı binaların duvarları yıkıldı. Geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Otoyollarda bazı araçlar devrildi. Yetkililer halkı fırtınaların devam edebileceği konusunda uyardı. Dünya yeni bir iklim alarmı ile karşı karşıya. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño'nun kayıtların tutulduğu dönemden bu yana en güçlü seviyeye ulaşabileceği belirtiliyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi'ne göre bu tablo 2027'yi tarihin en sıcak yılı haline getirebilir. Etkileri ise şimdiden dünyanın farklı bölgelerinde hissedilebiliyor.
0: Pasifik'te sıcaklık yükseliyor. Dünya için alarm zilleri çalıyor. Küresel iklim dengeleri Süper El Niño olarak adlandırılan doğa olayıyla geri dönülmez bir yola giriyor. İngiltere Meteoroloji Ofisi, deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin 2 derece üzerine çıktığını, bu sapmanın ilerleyen günlerde 3 dereceyi aşarak son 1000 yılın en güçlü El Niño'suna dönüşebileceğini duyurdu. Küresel sıcaklıkları doğrudan artıran bu durum, uzmanlara göre 2027 yılını insanlık tarihinin en sıcak yılı yapacak. İklim krizinin etkileriyle ABD'nin kış dengesi ikiye bölünecek. Güneyde dondurucu fırtınalar yaşanırken, kuzeyde kuraklık ve aşırı sıcaklıkların görülmesi bekleniyor. El Niño'nun etkileri yalnızca sıcaklıklarla sınırlı değil. Güney Asya'da muson yağışlarının azalması, Avustralya'da kuraklık ve orman yangını riskinin artması, Peru, Ekvador ve ABD'nin güneyinde ise sel tehdidinin yükselmesi bekleniyor. El Niño'nun sarsıcı etkileri şimdiden dünyayı kavuruyor. Orta Amerika'da yaşanan kuraklık nedeniyle dünya deniz ticaretinin can damarlarından Panama Kanalı'nda su seviyesi kritik eşiğe düştü. Günlük gemi geçiş sayısı 32'ye kadar indirildi. Bu kriz, lojistik maliyetlerini uçurarak küresel enflasyonu da doğrudan tetikliyor. Avrupa'da da durum farksız. Nehirlerin kurumasıyla gıda ve enerji taşıma maliyetleri hızla arttı. Avrupa Merkez Bankası, iklim aşırılıklarının enflasyonu kalıcı olarak yükselttiği uyarısında bulundu. En acı tablo ise Almanya'dan geldi. Rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar, çoğu yaşlı olmak üzere sadece bu yılın ilk 7 ayında 14 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yeni bir araştırma ise iklim krizinin Avrupa'daki orman yangınlarını daha da büyüteceğini ortaya koydu. Küresel ısınmanın 1,8 dereceyle sınırlandırıldığı en iyimser senaryoda bile yüzyılın sonuna kadar

Avrupa'da yanan alanların %39 artması bekleniyor. Isınmanın 3,6 dereceye ulaşması halinde ise yanan alanların yaklaşık 3 katına çıkabileceği hesaplanıyor. Uzmanların mesajı ise net. Yangınla mücadele kapasitesini artırmak zararı azaltabilir. Ancak iklim krizinin kendisini kontrol altına almadıkça Avrupa'nın yangın riski giderek büyüyecek.

0: Teknofest denizden esiyor. Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor. SAT ve SAS komandolarının gösterileri hem yoğun ilgi çekti hem de gururlandırdı.
1: Komandoların gösterisi tüyleri diken diken etti. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Denizlerin sessiz kahramanları SAT ve SAS komandoları Teknofest Mavi Vatan'a özel gösteri yaptı. Nefesler tutuldu. Herkes pür dikkat onları izledi. Helikopter denizin sadece birkaç metre üzerine kadar alçalırken komandolar denize atlayarak dalgalara meydan okudu. Belirlenen hedefe hızla ulaşan komandolar görevlerini icra etti. Biri tahrip kalıplarını hassasiyetle yerleştirirken diğer komando ateşleme düzeneğini hazırladı. Ardından botla bölgeden ayrılan komandolar hedefi başarıyla imha etti. Teknofest Mavi Vatan'a gelen ziyaretçiler başarıyla tamamlanan operasyonu alkışlarla destekledi. Teknofest Mavi Vatan'da gösteriler bununla da sınırlı kalmadı. TCG Alemdar gemisi tüm heybetiyle geldi. Yine nefesler tutuldu. Helikopterle gelen komandolar saniyeler içinde halatla güverteye indi. İşte o anlarda vatandaşlar komandoların gösterisini saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Senaryo gereği kaçırılan gemi komandolar tarafından emniyete alındı. Ardından güvertede Türk bayrağı açıldı. Herkes komandolarla gurur duydu. Dakikalarca alkışladı. Gösterilerin yanı sıra festivalde milli ve yerli imkanlarla üretilen teknolojik cihazlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar hem inceledi hem görevlilerden bilgi alma fırsatı buldu. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gözler önüne seren festivalde 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu da yer aldı. Ziyaretçiler devasa gemilerin güvertesinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Teknofest Mavi Vatan'da düzenlenen yarışmalarda yoğun ilgi görüyor. Öyle ki finale kalan öğrenciler su altında otonom görevler gerçekleştirebilen araçlarıyla hem mühendislik tecrübelerini geliştiriyor hem savunma sanayisine hazırlanıyor. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi vizyonunu yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanda 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi festival alanına akın ediyor. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar kapılarını açık tutacak.

0: Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç, Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te suyla buluştu. Kılıç'ın görüntüleri Aselsan tarafından paylaşıldı ve rotamız teknoloji, ufkumuz Mavi Vatan notu düşüldü.
1: Başlığa Gölcük'ün mavisinde kılıç çekildi yazıldı. Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'ın görüntüleri paylaşıldı. Aselsan'ın sosyal medya hesabından Aselsan Kılıç Kamikaze OSA, Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük sularıyla buluştu notuyla paylaşım yapıldı. Kılıç 10 kamikaze otonom sualtı aracı, askeri sualtı ve su üstü platformları

0: Kameranın tespiti, izlenmesi ve imha edilmesine yönelik görevler icra eden otonom bir sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç-10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleriyle sahada farkını ortaya koyuyor. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda rotamız teknoloji, ufkumuz mavi vatan ifadesine yer verildi. Kılıç, Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük sularında yeteneklerini başarıyla sergiledi.
1: Efendim, araç muayenesinde yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka, yüksek çözünürlüklü kameralar, lazerler ve gelişmiş sensörler devreye girecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni sistemle aracın MR'ını, tomografisini çekeceği sözleriyle anlattı. Yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımla 352 muayene merkezi kurulacak.
2: Araçlar artık sadece muayene edilmeyecek, adeta MR'ı çekilecek, tomografisi çekilecek. Araç muayenesinde Turka dönemi ileri teknoloji ve yapay zeka ile başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 2027'de faaliyete başlayacak Turka Araç Muayene Hizmetleri Örnek Araç Muayene Merkezi'nin tanıtım programına katıldı. Bakan Uraloğlu yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu.
3: Yeni nesil araç muayene dönemi için yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirmeyi planladık. Planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900

0: tespit ederek aracın teknik durumunu çok daha ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız.
1: Öte yandan yeni dönemde araç sahipleri modern bekleme salonlarında araçlarının muayene işlemini dijital ekranlardan ve kamera sistemlerinden takip edebilecek. Ayrıca Bakan Uraloğlu örnek merkezin bir eğitim merkezi olarak çalışacağını belirtti.
0: Türkiye'nin farklı bölgelerindeki araç muayene merkezlerinde görev yapacak çalışanlar teorik eğitimlerinin ardından burada gerçek araçlar üzerinde uygulama eğitimde alabilecekler.
2: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle başlattığı çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Sakarya gaz sahasında toplam 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı.
3: Yerli ve milli enerji kaynaklarıyla Türkiye gücüne güç katıyor. Sakarya gaz sahasında toplam 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı. Karadeniz'de enerji fetihleri 6 yaşına girdi. 2020'de ilk sondaj Fatih Sondaj Gemisi tarafından Tuna 1 kuyusunda başlatıldı. İlk aşamada 320 milyar metreküp rezerve ulaşıldı. Tuna 1 kuyusunda çalışmalar tamamlandığında rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşıldı. Ardından yeni kuyular için sondaj faaliyetlerine hız verildi. Sırasıyla Amasra 1, Çaycuma 1 ve Göktepe 3 kuyuları açıldı. İlk keşfin ardından Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2200 metre deniz derinliğinde deniz tabanı üretim tesisi kuruldu. Filyos doğalgaz işleme tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Karadeniz gazı 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Sakarya gaz sahasında üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023 yılından bu yana sahadan üretilen toplam doğalgaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğalgaz üretiminin %92'si tek başına Sakarya gaz sahasından elde edildi. Ancak çalışmalar tamamlanmadı. 2026'nın son çeyreğinde günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkması bekleniyor. İkinci yüzey üretim tesisinin 2028 yılında sisteme dahil olmasıyla Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimin 45 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.
2: Vaat ettiğimiz ve paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta Gücü adına.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip.

0: Takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
0: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hadi.
4: Onlar da alamamış.
5: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
4: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
5: O zaman spor araba.
4: Az kaçar.
5: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
4: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
9: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. İmamoğlu Suç Örgütü davasında yargılama devam ederken kürsüye kritik isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş çıktı. Aktaş, yıllardır sistem diye tarif edilen para trafiğini, milyonlarca liralık ödemelerin kimlere nasıl yapıldığını tek tek anlattı. Son durumu ekrana taşıyacağız. Yüz milyonlarca liralık ahbap furgonunun başındaki isim olan Haluk Levent'in gençleri de dolandırdığı iddiası var. Üstelik iddia sahibi Levent'in yakınındaki isimlerden biri eski dostu müzisyen Mehmet Hakan Balcı. Balcı, Levent'in gençleri nasıl dolandırdığını anlattı. Detayını bizle paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Türkiye'de büyük bir şeker operasyonu yapılmıştı. Soruşturma kapsamında anlaşıldı ki faturada gösterilen şekerle piyasaya sunulan arasında içerik farkı vardı. İşin mali

boyutu bir yana, bir de sağlık yönü var. Bu şekerin tüketilmesi hangi sağlık sorunlarına yol açıyor? Uzmanına sordum. Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna silahlı müdahalede bulunulmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da aralarında olduğu 35 sanık hakkındaki kovuşturma sürerken Türkiye'den önemli bir adım geldi. Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na başvurarak Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını istedi. Detayını aktaracağız. Dünyanın birçok bölgesinde savaş ve gerilimlerin artmasıyla birlikte ülkeler de ordularındaki açığı kapatmaya çalışıyor. Üstelik bazı ülkeler orduya yeni katılımları sağlamak için birbirinden ilginç yöntemlere başvuruyor. Nedir bu yöntemler? Hangi ülke askerlik için, askeri almak için ne vaat ediyor? Paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: İmamoğlu suç örgütü davasında bu kez kürsüde Aziz İhsan Aktaş vardı. Aktaş yıllardır sistem diye tanımlanan, tarif edilen para trafiğini mahkeme salonunda tek tek anlattı. Yapının başında doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Hak edişlerin bekletildiğini, iş insanlarından para istendiğini söyledi ve milyonlarca liralık ödemeleri tek tek sıraladı.
1: Geçmiş olsun. Olsun.
2: Sistemin başında Ekrem İmamoğlu var dedi. Bu sözler herhangi bir tanığa ait değil. Davanın en önemli isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'a ait.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: Aktaş mahkemeye çıktı, sistem dediği yapının nasıl para topladığını anlattı. Yöntem şuydu, önce hak edişleri bekletiyorlar, sonra para talebi geliyordu. Aktaş, talepler karşılanmazsa şirketlerin ödemelerini alamayacağı mesajının verildiğini söyledi ve adres olarak doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
3: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
2: Aktaş'ın mahkemede anlattığı rakamlar da milyonlarla sınırlı değil. 2020 ile 2024 arasında 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptıklarını itiraf etti. Bir başka olayda kendilerinden 970 bin dolar istendiğini, parayı Kilyos'taki bir otele bıraktığını öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise 5 milyon liralık başka bir talebin kendisine Ekrem İmamoğlu'nun talimatı denilerek iletildiğini anlattı. Aktaş'ın anlatımına göre kişiler değişince paranın teslim edildiği adres de değişiyordu. Ama talimatın dayandırıldığı ismin hep Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Aziz İhsan Aktaş savunmasını da aynı iddiayla tamamladı.
3: Sistemin siyasi ve idari elebaşı Ekrem İmamoğlu'dur.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
0: Şimdi İmamoğlu davasında bugüne kadar aslında pek çok villadan bahsedilmişti. Hani şu göstermelik fiyattan alınan ama aslında değeri çok çok kat be kat üstünde olan villalar, ama bu kez başka bir villa söz konusu. İstanbul Pelikan Hill'deki lüks villa konuşuldu. İş insanı Adem Kameroğlu villanın Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verildiğini mahkemede söyledi. İddiaya göre satış gerçekmiş gibi gösterildi. Para hesaba yatırıldı. Ardından o para geri çekildi. Kameroğlu, inşaatım devam ediyordu, itiraz edecek durumda değildim diyerek yaşananları anlattı.
2: İş insanı Adem Kameroğlu, Pelikan Hill'deki 155 numaralı villanın hikayesini mahkemede başından sonuna anlattı. Kameroğlu'nun iddiasına göre İmamoğlu ailesinin şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz kendisine geldi. İstek açıktı. Ekrem İmamoğlu için bir villa, hem de mümkün olan en düşük bedelle denildi.
1: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
2: Kameroğlu villanın maliyetini 1 milyon 500 bin lira olarak hesapladı. Ödeme için 12 senet ve bir çek düzenlendi. Ancak ödeme zamanı geldiğinde Kameroğlu'nun anlatımına göre işin rengi değişti.
4: Biz bu villanın ödemesini yapmak istemiyoruz. Kayıtta gözüksün. Parayı yatıracağız, siz bize geri vereceksiniz.
2: Kameroğlu bu talep üzerine hesaba gelen paranın geri gönderildiğini söyledi. Sonra da mahkeme salonunda şu cümleyi kurdu. 155 numaralı villayı Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verdim dedi.
5: Ama güzeldi o ortam. Çalışmayı öğrendik.
2: Peki neden itiraz etmedi?

0: Kameroğlu, Beylikdüzü'nde devam eden dev inşaatını işaret etti. Belediye ile karşı karşıya gelmekten ve işlerinin engellenmesinden çekindiğini söyledi. İmamoğlu da duruşmada Kameroğlu'na kendisini tehdit edip etmediğini sordu. Kameroğlu doğrudan tehdit olmadığını söyledi. Ancak şu karşılığı verdi.
1: Sizin etrafınızdaki insanların talimatı bizim için her zaman başkanın talimatı yerine geçti.
0: İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.
2: Hatırlayacaksanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazandığı zaman pek çok dezenformasyon yapılmıştı, yalan haber yapılmıştı. Hatta Yenikapı'da araçlar sergilenmiş ve üzerine bir de şov yapılmıştı. O günleri hatırlarız çünkü daha yeni. Şimdi İBB'ye ait olan çok sayıda hizmet aracının ne halde olduğunu ekrana taşıyacağız. Ancak bu araçlar hizmet etmiyor ya da ettirilmiyor. Öyle ki uzun zamandır açık bir alanda kaderine terk edilmiş vaziyette. Kimi araçların logoları aşınmış, kiminin lastikleri patlamış. Ekibimizden Deniz Zeybek ve kameraman Talha Gül drone kamerasıyla bu araçların izini sürdü. CHP yönetimindeki İBB bütçesinden çıkan paralarla alınan hizmet araçlarının son hali içler acısı.
3: Hep birlikte milletçe el ele kol kola israfı bitirdik. Bu şehre biz hizmeti getirdik.
0: 2024 yılında Silivri'de yaptığı konuşmada işte bu ifadelere yer vermişti. İsrafı bitirdik diyen Ekrem İmamoğlu acaba hangi israfı bitirdi?
4: Bu görüntüler Başakşehir'den. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda hizmet aracı açık alanda yan yana yatıyor. Tepki çeken bu görüntüler ise akıllara tek bir soruyu getiriyor. Kamu hizmeti için alınan bu araçlar çürümeye mi terk edildi? Aslında bu araçlar sağ hizmetlerinde, devriye veya ilaçlama operasyonlarında kullanılması gereken araçlar. Ancak uzun süredir burada yatınca tabii Başakşehir Belediyesi'nin de dikkatinden kaçmadı ve belediyeye ait zabıta ekipleri de araçlar kaldırılsın, park arazisi boşaltılsın diye tutanak tuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu düşünülen bir diğer araçsa VIP taksi aracı olarak dikkati çekiyor ki onun da lastiğinin patlak olarak yol kenarında bırakıldığı görülüyor. Burası da Başakşehir'in bir başka noktası. Mahalle sakinleri birden fazla olan İBB logolu bu araçların en az bir haftadır burada durduğunu söyledi.
0: Şimdi ise gözler İBB'den gelecek bir açıklamada. Çünkü bu araçlar kiralandıysa ve kullanım süresi dolmadıysa neden vatandaşa hizmet için kullanılmıyor? Eğer kira süresi dolduysa da neden İBB logoları çıkarılmıyor?
2: Haluk Levent'e bu kez yıllarca yakınında bulunan eski dostundan çok ağır suçlamalar geldi. Müzisyen Mehmet Hakan Balcı. Levent'in gençlerden albüm yapacağım, star yapacağım diyerek para topladığını söyledi. Hatta iddiasına göre memur bir ailenin çocuğu. Bu vaat uğruna evini sattı. Balcı yalnızca bunu söylemedi. Haluk Levent'e sen sanatçıydın, prodüktör değil diyerek tepki gösterdi.
5: Önce star yapacağını söyledi, sonra da albüm. İddia, Haluk Levent'i yakından tanıyan eski dostu müzisyen Mehmet Hakan Balcı'dan geldi. Balcı'nın anlattığına göre Haluk Levent, gençlere müzik dünyasının kapısını açma vaadinde bulundu. Karşılığındaysa para istedi. Hatta memur bir ailenin çocuğu bu vaatle evini sattı. Bir başka genç kızın da star yapacağım denilerek kandırıldığını iddia etti ve Haluk Levent'e eleştiride bulundu. Levent'in bir zamanlar sanatçı olduğunu, prodüktör olmadığını hatırlattı. Balcı'nın eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Levent'in kurucusu olduğu Ahbap üzerinden yürütülen yardım faaliyetlerine de göndermede bulundu. Vatandaşlara bağış konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Yıllarca aynı çevrede bulunan eski bir dostun ağzından çıkan bu iddialar şimdi yanıt bekleyen yüzlerce sorunun arasına girdi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılında

0: yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Ancak bu tablo nüfus artışı noktasında pek de iç açmıyor.
1: Bu 2.1 olarak değerlendiriliyor nüfus artış oranı. Biz geçen yıl 1.8'lere kadar geriledik. Bu aslında 2050'li yıllarda bizim çok büyük bir genç nüfus problemiyle karşılaşacağımız ve insan gücü bakımından çok ciddi problemler yaşayabileceğimiz ve özellikle de Türkiye'nin bu gönül coğrafyamız dediği etki coğrafyasında kendisini var etme, dünyadaki imkanlarla rekabet edebilme potansiyeline sahip olma noktasında büyük bir dezavantaja dönüşeceğini gösteriyor.
2: Türkiye nüfusu alarm veriyor, doğum oranları düştü, devlet aileyi koruyan politikaları devreye soktu. Ancak manzara hiç de iç açıcı değil. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 3'er aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı.
3: Türkiye jeopolitik anlamda deyim yerinde ise dünyanın en orta noktasında birçok coğrafyaya hitap eden ve küresel ölçekte gelişen Türkiye için nüfus artışı oldukça kritik. Şu an 86 milyonu aşan nüfusumuz sosyologlara göre en az 150 milyon olmalı.
1: Bugünkü bu nüfus verileri aslında bizim artan nüfusun azalışına tekabül ediyor. Yani biz aslında olması gereken yerde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce en az 3 çocuk önerisinde bulunmuştu. Biliyorsunuz bugün bir savaş içerisinde olan Rusya Cumhurbaşkanı Putin de 8 çocuk önerisinde bulunuyor. Yani bizim aslında bir taraftan da yükselen bir küresel güç, bölgesel güç olma kapasitemizi devam ettirebilmemiz ve bunun altını doldurabilmemiz için de yani uzmanların yapmış olduğu tahminler çerçevesinde bugün en az 150 milyonluk bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor. Yani bu nüfusu yerine koymanın ya da bu nüfusu bu sayıya eriştirmenin değişik yolları var. Ya kendi nüfusunuza dönük doğru politikalarla ki bugün de devletimiz bunu yapıyor. Ailenin 10 yılı ilan edildi, aile yılı ilan edildi ve buna benzer pek çok politikayla bugün işte bilim adamlarımız, Cumhurbaşkanımız, herkes aslında bunu artırmaya dönük işte bugün medyamızın üstlendiği çok kıymetli bir rol var. Onlar da bu algının oluşabilmesi, bu zeminin, bu fikri altyapının oluşabilmesi için çok ciddi bir şekilde çaba harcıyorlar.
3: Türkiye'de evler çocuk neşesine hasret, parklar çocuk sesinden noksun. Öyle ki Türkiye'de çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyelerde. Peki bu durumun nedeni ne?
1: Genç nüfusla övünürken bugün artık yani gelecekte nüfusumuz ne olacak gibi bir tehditle karşı karşıyayız. Bugün bir tehdidi konuşuyoruz. Bu gönüllü çocuksuzluk hareketleri gibi veya bugün sapkın hareketlerle dünyada tahrip edilmeye çalışılan aile anlayışı ve aile durumu gibi işte bu boşanmalardaki efektlerin ortaya koyduğu tablolar vesaire ve bir de işte gençler ya işte kariyerimizi tamamlayalım, onu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken aslında o doğum yaşını kaçırma hali vesaire. Ondan sonra da tabii ki bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmedeki yaşanan tedirginlikler. Bu modern toplumun bireyci anlayışında neredeyse yalnızlığa terk edilmiş insanın o çaresizliğinde herhalde çok daha büyük problemlerle bizi karşı karşıya bırakacaktır diye düşünüyorum.
0: Bir bardak içecekte, bir tabak tatlıda, soframıza gelen şekerin ardında nasıl bir oyun kuruldu? Faturada başka. Piyasaya sürülen üründe başka içerik iddiasıyla başlayan soruşturma yalnızca ticari usulsüzlüklerle değil, halk sağlığına ilişkin ciddi soru işaretleriyle devam ediyor. Peki bahsi geçen şeker fazla tüketildiği takdirde nasıl etkiler ortaya çıkıyor?
4: Hattın içinden geçen ürün başka, piyasaya sürülen faturaya yansıyan ürün başka.
2: Şeker kanunuyla belirlenen sınırlar ihlal edildi, şekerin tadı soruşturmayla birlikte değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler başlatıldığını açıkladı. Bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yani faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunuyor.

0: Masum görünen bir bardak içecek, hafif görünen bir porsiyon tatlı, ağırlıkları ise ancak tüketildikten sonra fark ediliyor. Çünkü ürünlerin faturası başkayken içerikleri bambaşka.
1: Bazı ürünlerin muhteviyatının dışında satışa sunulduğu, iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş maltodekstrin, fruktoz, glukoz adları altında faturalandırıldığı fakat bunların aslında farklı ürünler olarak iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş çok yönlü devam eden bir soruşturma var.
0: Başsavcılık ayrıca nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz içeriğine dikkat çekerek fazla şeker tüketiminin risklerine vurgu yaptı.
2: Peki faturada farklı isimlerle gizlendiği iddia edilen şeker soframıza geldiğinde vücudumuzda neye dönüşüyor? Hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor?
3: Ancak glikoz dediğimiz enerji kaynağını ihtiyacımız olandan daha fazla almaya kalktığımız andan itibaren işte toplum sağlığı anlamında obeziteyle karşılaşıyoruz. Üründe kilo artışı eşittir obezite, eşittir vücutta insülin direnci, eşittir karşılığında karaciğer fonksiyonlarının bozulması, karaciğer yağlanması ve kalp devam problemleri gibi sorunlar yüzünden beklenen yaşam sürelerinin oldukça düşmesi ani ölüm riski demek anlamına gelir.
0: Uzmanlara göre şeker oranı yüksek ürünler yerine besleyici değeri yüksek gıdalar tüketilmeli. Üstelik vücuda alınan enerji ve harcanan enerji arasında bir denge olmalı.
1: En azından içinde lif olan, besleyici değeri daha yüksek olan gıdalardan tercihimizi kullanıp seçenek olarak diğer seçeneklerde ölçülü miktarda dozu kendimiz belirleyeceğimiz şekilde bir beslenme planı hayatımıza sokmamız son derece önemli.
3: Önemli olan ne kadar tüketeceğimizi bilmek ve tükettiğimiz miktarı harcayabilmek dengesini kurabilmek. Bizim aslında en önemli sorunumuz bu.
0: Şeker soruşturmasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma kapsamında 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
2: Dosyada yalnızca ticari usulsüzlük değil, halk sağlığı ve kamu zararı iddiaları da var. Soruşturma değiştirilmiş veya bozulmuş gıda ticareti, vergi kaçakçılığı, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları üzerinden yürütülüyor.
0: Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve yasalara aykırı kazanç elde etmeye çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
4: Şimdi bu noktada sınırlarımızın ötesine uzanalım ama Türkiye'den ayrılmadan. Türkiye, İsrail'in saldırılarına yönelik bir adım attı. Küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırılar nedeniyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
5: Türkiye katil Netanyahu'nun durdurulması için önemli bir adım attı. Küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda kırmızı bülten talep edildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kovuşturma yürütülüyordu. 14 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu şahıslarla ilgili soykırım suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. Yakalama kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Ardından hazırlanan kırmızı bülten Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Başvuruda Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda yakalanmaları için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Talep Interpol Genel Sekreterliği tarafından incelenecek. Eğer kırmızı bülten talebi onaylanırsa diğer ülkelere de bildirilecek.
4: Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor. Ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Birleşmiş Milletler ise bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seren yeni veriler açıkladı. Öte yandan İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletme adımını sürdürüyor.
6: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Şehit sayısı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda Beit Lahia'da yerinden edilenlerin sığındığı okulun çevresi vuruldu. 13 yaşındaki çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta ise Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara açılan ateşte biri kadın, iki kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'dense insani kriz uyarısı var. Genel Sekreterin sözcüsü Stefane Dujarric,

0: Gazze'deki 2,1 milyon insanın %94'ünün barınma ihtiyacı duyduğunu ve açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı. Her 5 aileden 4'ünden fazlasının yakıt, enerji ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Yıkımın ortasında umut verici bir gelişme de yaşandı. İHH Ankara Şubesi'nin desteğiyle Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümü restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yeni bölümde kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve acil müdahale gerektiren vakalara yönelik tedavi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD'den ise Gazze Barış Planı'na destek geldi. Dışişleri Bakanlığı planın uygulanmasında kararlı olduğunu açıkladı. Uluslararası istikrar gücüne finansman sağlanması için Kongre'ye de bildirim yapıldığını duyurdu. ABD bu gücü Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından planın kilit unsurlarından biri olarak görüyordu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun plana karşı çıkması sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve ihlaller tırmanıyor. Kusra beldesinde 3 Filistinli aile İsrail ordusu ve radikal yerleşimciler tarafından yaklaşık 2 haftadır abluka altında tutuluyor. Cenin'de ise evine baskın düzenlenen Fethi Hazım, İsrail güçlerinin ambulans girişine izin vermemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi. Sivil işgalciler de mesafeli yatta da ağır araçları, Burka'da ise asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi. El Halil'de ise Filistinlilere ait 2 ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail, Batı Şeria'daki işgalini de derinleştiriyor. Uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek E1 projesinde ısrarlı. 1234 yeni yerleşim konutu için ihale sürecini başlatmıştı. Yasa dışı bu proje büyük krize neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada dahil 7 batılı ülke ortak bildiri yayımlayarak kararı kabul edilemez ilan etti. İhlallerin derhal durdurulmasını istediler. Ülkeler E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de E1 projesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. İsrail hükümeti ise uluslararası tepkilere rağmen yerleşim politikasını sürdürme konusunda geri adım atmıyor.
1: Gelişmeleri Türkiye'de yakından takip ediyor. Tabii başka ülkeler de bu konuda hassasiyetlerini iletiyorlar. Türkiye ve 7 ülke İsrail'in Filistin topraklarında hukuk dışı yerleşim politikalarını kınadı. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden hukuk dışı yerleşim politikalarını kınamakta ve E1 yerleşim planını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusunda bununla bağlantılı yerleşim faaliyetlerini kategorik olarak reddetmektedir ifadesi kullanıldı ortak bir açıklamayla. Hem Türkiye hem de elbette bölge ülkeleri İsrail'in bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, insanlık dışı suçlarına bir yandan tepki gösteriyor, bir yandan da olup bitenler karşısında duruşlarını sergiliyorlar. İsrail'in ırkçı ve soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir var. Bir de hatırlayacaksınız, insanlık dışı adımlar atıyor. Ben-Gvir'in Filistinli esirler için idam tesisleri inşa edildiğini gösteren görüntüleri paylaşması infial yarattı. Bakan, tesislerde İsrailliler için izleme odaları olacağını söyledi. Filistinlilerin ölüm fermanını bir zafer gibi sunması uluslararası alanda ve insan hakları örgütleri cephesinde sert tepkilere neden oldu.
0: İsrail'in soykırım destekçisi ve ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandallarına bir yenisini ekledi. İnsanlık dışı bir projeyi daha hayata geçirmekle övündü. Topraklarını işgal ettikleri Filistinlileri bir kez daha terörist diye nitelerken esirlerin idamı için tasarlanan bir tesisin inşaat alanını gösterdi.
2: Teröristler burada idam edilecek. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.
0: Ben-Gvir bu provokatif paylaşımını sosyal medyadan yaptı. İnşa edilen tesisi gösterdi. Komplekste İdamların İsrailliler tarafından izlenebileceği izleme odaları olacağını duyurdu. Bu kan donduran açıklamaları rakiplerine karşı kazanılmış bir zafer olarak niteledi.
2: Filistinliler için ölüm cezası yasasını onaylayacağıma söz verdim ve bunu yaptım. Şimdi onları idam etmek için bir tesis inşa ediyorum. Kameralar yerleştireceğim ve nasıl öldüklerini canlı olarak izlemek mümkün olacak.
0: İsrail Meclisi, Ben-Gvir'in partisi Otsma Yehudit'in desteklediği ve Filistinli mahkumların idamını öngören yasayı onaylamıştı. Yasa tepki topluyor. Zira bu yasa Yahudileri kapsamıyor. Sadece Filistinlilere uygulanacak. Yani bu uygulamanın Hitler'in gaz odalarından bir farkı yok aslında.

0: İsrail medyasından da korkunç haberler geliyor. Yayınlanan haberlere göre İsrail Cezaevleri Servisi infazları gerçekleştirmek üzere asılarak idam işlemini yapacak 3 gönüllüyü hazırlamaya başladı bile. Ben-Gvir son günlerde skandal açıklamalara imza atıyor. Bir eski İsrail askerine Filistinlileri kendi ellerinle öldürmene izin vermek için elimden geleni yapacağım şeklindeki sözleri ve idam açıklamaları uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Almanya kullanılan dili insanlık dışı olarak niteledi. AB'yi Ben-Gvir'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrailli insan hakları grubu Betselem ise Ben-Gvir'in liderliğinde cezaevlerinin işkence kamplarına dönüştüğünü belirtiyor. Grup, 2023'ten bu yana en az 104 Filistinli esirin gözetim altındayken hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uluslararası örgütler idam uygulamasının uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek bu adamın barışa büyük darbe vuracağı uyarısında bulunuyor.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımına ses çıkarmayan hükümetler vatandaşları tarafından protestoların hedefi oluyor. Yeni Zelanda'da bir insan hakları aktivisti, Başbakan Christopher Luxon'ı protesto etti. Protestocu, 20 bin çocuğu öldürdüler ve siz İsrail'e para verdiniz diyerek başbakana tepki gösterdi.
0: İsrail'e verilen desteği eleştirdi. Ellerinizde kan var diye bağırdı. Başbakanın ziyareti protestoyla kesildi. Görüntüler Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinden.
2: Gazze'deki soykırımı destekliyorsunuz. İsrail'e yaptırım uygulamalıydınız. Sizse bunun yerine İsrail'in soykırımını desteklediniz.
0: Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Christchurch'te bir halk toplantısına katıldı. Konuşması Gazze protestosuyla kesildi. Bir eylemci, Luxon'ı İsrail'e destek vermekle eleştirdi.
2: 20 bin çocuğu öldürdüler ve siz İsrail'e para verdiniz. Gazze'deki çocukları aç bıraktılar ve siz İsrail'e para verdiniz. Siz Yeni Zelanda'nın yüz karasısınız.
0: Başbakan elinde mikrofonuyla bekledi. Eylemcinin sözlerine sadece mimikleriyle ve başını sallayarak cevap verdi. Eylemciye gülümsedi. Ardından güvenlik yetkilileri devreye girdi. Protestocu yaka paça salondan çıkarıldı. Ancak salondan çıkarken bile başbakana yönelik tepkisini sürdürdü.
2: Yeni Zelanda hükümeti soykırımı destekliyor. Sizin elinizde kan var.
1: Rusya-Ukrayna savaşı da tüm şiddetiyle sürüyor. Rusya Sumi ve Reni limanını hedef aldı. Başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda ise can kaybı 15'e çıktı. Savaş Romanya kıyılarına da sıçradı. Kritik bir doğalgaz sahası yakınlarında tespit edilen insansız deniz aracı F-16'larla imha edildi. Rusya Sumi kentini vurdu. İHA'larla kentin farklı bölgeleri hedef alındı. Saldırı sonrası çıkan yangınlarsa söndürüldü. Rus ordusu Odessa'daki Reni limanını da vurdu. Ukrayna'ya ait silah ve askeri teçhizat depoları imha edildi. Önceki gece başkent Kiev'e düzenlenen ölümcül saldırıda ise can kaybı 15'e çıktı. Ukrayna ise Rusya'ya ait stratejik hedefleri vurmayı sürdürüyor. Son olarak Perm bölgesinde petrol rafinerisi ile askeri havaalanı hedef alındı. Romanya'da ise insansız deniz aracı alarmı vardı. Bir doğalgaz sahasına sadece birkaç yüz metre mesafede patlayıcı yüklü bir İDA tespit edildi. NATO ve Romanya ordusunun koordinasyonuyla iki F-16 havalandı. F-16'lar deniz aracını kritik altyapıya zarar vermeden imha etti. Kiev, insansız deniz aracının kendilerine ait olmadığını açıkladı. Moskova'dansa bir açıklama gelmedi. Dünya genelinde ordular personel açıklarını kapatmak ve mevcut askerleri bünyesinde tutabilmek için ezber bozan yöntemlere başvuruyor. Almanya dönerle. Amerikan ordusu ise piyasaya çıkması merakla beklenen video oyunu GTA 6 ile askerleri cezbetmeye çalışıyor.
0: Alman ordusu asker açığını sıra dışı bir yöntemle kapatmaya çalışıyor. Ortam reklamcılığı adı verilen bir kampanya başlatıldı. Alman Silahlı Kuvvetleri'ne özellikle sağlık hizmetleri alanında yeni personel kazandırmak isteyen Savunma Bakanlığı, ülke genelinde döner restoranlarıyla anlaştı. İşletmelere ücretsiz olarak dağıtılan döner paketlerinin üzerine askeri işe alım

0: mesajları ve kare kodları yerleştirildi. Kodları telefonlarıyla okutan vatandaşlar doğrudan ordudaki kariyer fırsatlarına yönlendiriliyor. Aktif asker sayısını 2035 yılına kadar 260 binin üzerine çıkarmayı planlayan Berlin yönetimi, bu ilginç kampanyayla yalnızca gençleri değil, kariyer değişikliği yapmak isteyen nitelikli çalışanları da orduya çekmeyi hedefliyor. ABD ordusundaysa deneyimli personeli elde tutabilmek için oyun dünyası devreye sokuldu. Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde görev yapan bir zırhlı tugay, hizmet sözleşmesini 2 ila 6 yıl arasında uzatan askerlere yaratıcı bir teklif sundu. Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen popüler video oyunu GTA 6 için askerlere 4 günlük özel oyun izni vaat edildi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre askerlerin ilgi alanlarına doğrudan hitap eden bu teşvik programı kısa sürede meyvesini verdi. Şartları karşılayan 130 personelden 20'si teklifi kabul ederek sözleşmesini yeniledi.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde son günlerde ard arda şiddetli depremler yaşanıyor. Bu kez Latin Amerika ülkesi Peru'da 6,7'lik bir deprem kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü ülkenin güneyinde. Sarsıntı Ant Dağları'nda yerin 66 kilometre derinliğinde, sarsıntı başkent Lima ile Bolivya ve Şili gibi komşu ülkelerde de hissedildi. Bölgedeki yerleşim genel olarak dağınık ve az katlı, çoğunlukla kırsal alanlardan oluşuyor. Depremin ardından ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Kayaların düşmesi sebebiyle bazı yollar kapandı. 22 ev, 6 sağlık merkezi ve 1 okul hasar gördü. Şimdilik can kaybı haberi yok. Şu ana kadar sadece 2 kişinin yaralandığı haberi geldi.

0: Şimdi Konya'ya gideceğiz. Bilim ve teknoloji heyecanı bu kez Konya'da yaşanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 11.sini düzenlediği teknoloji festivali başladı. O noktaya kameralarımızı çevireceğiz. Neslişah Yuman yanında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da var.
1: Türkiye'nin en büyük bilim festivali BilimFest 11. defa Konya'da kapılarını açtı. Aselsan, Baykar, Havelsan birçok savunma sanayi firması ve savunma sanayi ürünü burada çocuklarla, gençlerle, geleceğin büyükleriyle bir araya geldi. 11. kez diyoruz. Binlerce katılımcı 4 gün boyunca sürecek bu etkinliğe gelecekler. Geleceğin mimarları, mühendisleri işte burada bu savunma unsurlarını yakından görecek. Peki 11. kez açtı diyoruz. Neler bekliyor bizleri burada? Vatandaşlar nelerle karşı karşıya kalacak? Bir yayın konuğum var. Kıymetli Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yayın konuğum. Efendim, Türkiye'nin en önemli noktalarından biri Çelik Kubbe ile yan yanayız. Efendim, emeğinize sağlık. Neler bekliyor vatandaşlarımızı Konya'da?
2: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bulunduğumuz yerden başlayalım. Şu anda Konya Bilim Merkezi'nin bahçesinde bulunuyoruz. Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK destekli Türkiye'nin ilk ve en büyük bilim merkezi. 100 bin metrekarelik alanda, 26 bin metrekare kapalı alanda hizmet üretiyoruz. Yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ama bizim gözlemimiz Bilim Festivali. Bu yıl 11. kez kapılarımızı açtık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma sanayimizin çok önemli şirketleri burada ve burada özellikle çocuklarımız için atölye imkanlarıyla sadece gördükleri, gözlemledikleri değil, bizzat içinde oldukları etkinlikler planlıyoruz. Dijital gösteriler, drone gösterisi, ayrıca savunma sanayimizin gözdesi, firmalarımızın mock-up'larının bulunduğu alanlarımız var ve tabii Konya'nın en önemli markalarından birisi olan Türk Yıldızları gösterisinde olacağı büyük bir şölen hazırladık. Geçen yıl 350 bin ziyaretçi ağırlamıştık. İnşallah bu yıl çok daha büyük bir ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle Konya dışından, çevre illerden çokça ziyaretçimiz geliyor. Bu vesileyle herkesi Konya Bilim Festivali'ne davet ediyoruz. Burada her şey çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak bir mum yakmakla ilgili. Çünkü Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi çok önemli bir mesafe kat etti. Çok önemli şirketlerimiz var ama yapacak daha çok işimiz var. Onun için çocuklarımıza bilimi sevdirecek, onların araştırmaya yönelecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirecekleri etkinliklerimiz saat 16 ile 23 saatleri arasında açık. İnşallah pazar akşamına kadar bu organizasyonlarda çocukların bizzat içinde bulundukları, deney yapabildikleri, gözlemleyebildikleri tüm ulusal teknoloji şirketlerimizin bulunduğu bu alanda organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yıl ayrıca 1000 drone ile önemli bir drone gösterimiz.

0: gösterisi de yapacağız. Böylece çocuklarımız sadece drone'u görmeyecekler. Bu drone'un arkasındaki teknoloji, kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarla birlikte inşallah güzel bir yaz akşamı geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çünkü firmalarımız bu yoğunlukta bize destek oldular. Ayrıca Hürjet gibi önemli markalarımız, Bayraktar'ın insansız hava araçları, yine Roketsan'ın, Havaesan'ın, TUSAŞ'ın önemli sergileri var. Ayrıca İçişleri Bakanlığımızın ve Milli Savunma Bakanlığımızın ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın da çok önemli katkılar oldu TÜBİTAK'la birlikte. İnşallah her şey çocuklarımızın geleceği için, onların inşa ettiği Türkiye çok daha büyük ve güçlü olacak. Konya Bilim Merkezi olarak yıl boyunca ve Bilim Festivali'nde çocuklarımıza bilgilenmeye ve onların zihninde yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Emeğinize sağlık. Kıymetli yayın konuğum da aktardı. Bir çocuk kazanabilirsek geleceğimiz için, onu burada geleceğine dair bir parıltı verebilirsek ne mutlu bize dedi. Bizler süreci kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'yla Konya'dan aktardık diyelim. Buradan sözü size, merkeze bırakalım.
2: Türkiye'nin ilk astronotu unvanını taşıyan Merzifon 5. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti.
3: Herkes onu Türkiye'nin ilk astronotu olarak tanıdı. Şimdi ise Amasya'da Çelik Kanatların komutanı oldu. Komutanım. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle terfi etmesinin ardından Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Merzifon 5. Anajet üssüne atandı. Merzifon 5. Anajet Üst Komutanı Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti. Vali Bakan tarafından karşılanan Gezer Avcı, şeref defterini imzaladı. Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, Milli Uzay Programı kapsamındaki çalışmalara da değindi.
4: Devletimizin iradesiyle icra edilmiş olan Milli Uzay Programımızın 10 hedefinden bir tanesi Türk Astronot ve Bilim Misyonu tamamlamamızın ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde yoğun olarak kalan 10 hedefin içerisinde yer alan bir diğer hedef, insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönünde. Bugüne kadar 29 ay içerisinde 293 şehir değişimiyle 768 program icra ettik.
3: Tuğgeneral Gezer Avcı, gazetecilerin uzay misyonu görevini sürecek mi sorusuna da cevap verdi.
4: Eş zamanlı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eş güdüm içerisinde ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştürdü.

suç örgütüne geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul'un turistik bölgelerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında özellikle yabancı turistlerin hedef alındığı tespit edildi. Soruşturma dosyası kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren yürütülen projeli çalışmalar sonucunda çoğunluğu yabancı uyruklu 32 şüphelinin örgüt yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüpheliler, turistlerin yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyordu. 3 ila 6 kişilik gruplar halinde hareket eden örgüt üyeleri, yabancı turistlerin etrafını çevreleyerek sıkıştırma veya perdeleme yöntemleriyle yan kesicilik yaparak birçok kişiyi mağdur etti. Organize yan kesicilik ise güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin 25 ayrı nitelikli hırsızlık eylemine karıştıkları tespit edildi. Örgütün bir gün içerisinde yaklaşık 10 ayrı hırsızlık eylemi gerçekleştirdiği ve mağdurlardan günlük yaklaşık 400 bin lira suç geliri elde ettiği değerlendirildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul'da 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Örgüt lideri ve yardımcıları başta olmak üzere şüpheliler tek tek gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın detaylarını açıklayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Forza ve Yalı taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanması deşifre edilmiştir ifadesini kullandı. Öte yandan 19 Eylül 2025'te Emircan Övünç'ün ateşli silahla öldürülmesinin ardından derinleştirilen soruşturmada iki grup arasında yaklaşık 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eylemi meydana geldiği tespit edildi. Toplam 59 örgüt mensubunun tespit edildiği soruşturmada 27 kişinin cezaevinde bulunduğu...

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor. Saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor. Rüyalara. Bir Durak Türk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar. Bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
4: Her zaman.

Geçmişi ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. İsrail'in saldırganlığı durmak bilmiyor biliyorsunuz. Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik bir hava saldırısı da düzenlemişti. Türk ordusunun orada konumlanacağını düşündüğü için bir Suriye'nin hava üssüne henüz yeni inşa edilmekte olan bir hava üssüne saldırı gerçekleştirmişti. Bugün İslam dünyasında Türkiye'nin öncülüğündeki 11 ülke bu saldırıyı kınadı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece ilk defa Gazze meselesinden sonra İslam dünyasındaki dışişleri bakanları Suriye meselesi üzerinde de bir ittifaka girmiş oldular. Özellikle Cezayir, Endonezya, Ürdün, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali gibi pek çok İslam ülkesi bu ortak anlaşma metnine imza attılar. O açıdan önemli bir andı. Bunu konuşacağız. İsrail'in saldırganlığı karşısında Türkiye'nin öncülüğünde nasıl bir hareket yapılacak, bir organizasyon inşa edilecek mi? Özellikle Mekke Paktı bu anlamda bu konuda yapılabilecek ilk hamle miydi? Bunları konuşacağız elbette. Bir yandan da İmamoğlu soruşturması ve davaları devam ediyor. Celseler birbirini takip ediyor. Artık çok kritik bir aşamaya gelindi çünkü bugüne kadar biliyorsunuz itirafçıların sayısı 76'yı aşmıştı. Şimdi bu itirafçıların ve müştekilerin hepsi İmamoğlu'nun yüzüne karşı gelip savcılıkta vermiş olduğu ifadeleri tekrarlıyorlar ve rüşvet verdiklerini, İmamoğlu'nun da rüşveti nasıl istediğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylüyorlar. İnanılmaz sahneler gerçekleşiyor İmamoğlu duruşmalarında. Karşılıklı olarak hakaretler havada uçuşuyor. İmamoğlu son derece gergin ve İmamoğlu destekleyen medyada bu konuda ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. Bunları da konuşacağız efendim. Bir yandan da Kuytul ve Kuriş örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün son derece önemli bir gelişme oldu. Alihan Kuriş'in kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Ancak yakalandığı araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in üzerine kayıtlı çıktı. İdris Naim Şahin hatırlarsanız 17-25 yargı darbesinden hemen sonra Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken istifası istenmiş, AK Parti'den dışlanmış. Daha sonra ise kendisi bir parti kurma teşebbüsünde bulunmuş. Bununla da yetmemiş. Daha sonra Saadet Partisi'ne, en son da İYİ Parti'ye gitmişti. İdris Naim Şahin, FETÖ bağlantıları ve Alihan Kuriş'le alakalı ilişkiler başka bir gündemimiz olacak. Ve bütün bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve güvenlik politikaları uzmanı Doktor Ayhan Sarı hocam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Bu İsrail saldırganlığıyla başlayalım. Şimdiye kadar hep bunu görüyorduk. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda bir araya geliyor. Bir takım ortak bildiriler imzalıyorlar idi. Ancak Suriye'ye yönelik İsrail'in saldırgan tutumu çok uzun zamandan beri devam ediyor. Esad döneminden beri devam ediyor. İlk defa İslam dünyasının dışişleri bakanları, 11 önemli ülkenin dışişleri bakanı Türkiye öncülüğünde bir araya geldi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme konusunda ortak tavır alacaklarını deklare ettiler. Ne anlama geliyor bu?
1: Bir aşama tabii önemli. Yani şöyle algılanmasın. Tamam, işte devletler bir araya geliyorlar ve ortak açıklamalar yapıyorlar. Bu İsrail'i durdurur mu? Yani bu ne işe yarar? Bu derdimize çare olur mu? Böyle bakmamak lazım çünkü bu da olmuyordu. Yani olmuyordu çünkü İsrail'den çekinmek, İsrail'in küresel gücünden korkmak, İsrail'in Amerika'yı, sadece Amerika'yı da değil, yani işte Avrupa'yı, İngiltere'yi, Batı'yı, Almanya'yı, efendim Rusya'yı, Moskova'yı kullanıp o gücünü sergilemesinden çekinmek diye bir şey vardı. Ama o korku perdesi yırtıldıktan sonra artık, önce sokaklarda yırtıldı, normal insanlar nezdinde artık, yani ulu orta insanlığın ortak nefret objesi haline geldi Siyonist İsrail. Bu katliamlar ve soykırımlar neticesinde artık devletler, ülkeler bir araya geliyorlar. Gönül ister ki sadece İslam ülkeleri değil, buna işte İspanya, Portekiz, Avrupa ülkeleri de, başka coğrafyalardan başka ülkelerde iştirak etsinler. Çünkü bu katiller, bu katliam şebekesi insanlığa karşı suç işliyorlar. Yani bütün insanlığın başına bela bu. O sebeple birlikte hareket edilmesi elbette fayda getirecektir. Yani bir de bu şey, Yılmaz Erdoğan'ın filmi vardı, Vizontele, hatırlar mısın? Hı hı. Yani orada bir replikte ne diyordu? Psikolojik deli. Ya bakma sen ona, o psikolojik deli filan diye. Onun teolojik deli bu. Yani evet. Bugün İsrail'in yönetimiyle ilgili makul, mantıklı, herhangi bir analizi ortaya koymak, fikir yürütmek mümkün değil. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin teolojik sapkın, teolojik sapık bunlar diye ifade ettiği şey tam yerli yerinde bir tanım. Gerçekten bunlardan makul, mantıklı, bir akla sığacak bir tavır, çaba, yaklaşım beklemek mümkün değil. Yani bugüne kadar yaptıklarından gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla. Bundan sonra da böyle bir takım teorilere oturtmaya çalışmamak lazım. Ne demek istiyorum? Yani son günlerde görüyorum, özellikle bu İsrail'in Suriye'deki askeri alana yaptığı saldırıdan sonra hemen çok hızlı şekilde

0: ezber bir şekilde. Efendim seçimler yaklaşıyor İsrail'de. Netanyahu zor durumda, geri plana düşmüş durumda. Seçimi tekrar kazanabilmek için ipleri germesi lazım. Yeni bir düşmana ihtiyacı var.
1: Özgür Özel bugün öyle söyledi.
0: İşte Türkiye'yi düşmanlaştıracak, ipleri gerecek, kontrollü bir gerilim stratejisi üzerinden.
1: Özgür Özel de karşılıklı olarak yaptığını
0: işte,
1: Erdoğan'la
0: tabanını işte konsolide edecek filan gibi yaklaşımları. Hemen hemen herkes, sadece Türkiye'deki siyasal muhalefetten bahsetmiyorum. Yani mesela akademisyenlerimiz, dış politika uzmanlarımız, askeri uzmanlarımız vesaire neyse. Yani herkes de böyle bir yaklaşım ve...
1: Bu daha kolay izah etmek için herhalde.
0: Ya bu şöyle söyleyeyim. Aslında göze ve kulağa çok hoş gelebilir. Yani güncel bir gelişmeyi, oradaki işte coğrafi durumu, askeri durumu, işte Batı medyasının, İsrail medyasının, Amerikan medyasının yazdığı, yorumladığı şekliyle, oradan bir takım alıntılar yaparak, bir takım mahreçler vererek, şu şöyle demiş, aa bu böyle demiş diyerek, çok şey bildiğimizi, çok şeyi takip ettiğimizi, okuduğumuzu göstererek aslında güzel bir görüntü sergilemiş de olabiliriz. Çok beğeni kazanırız. Vardır böyle malumat furuş meraklısı insanlarımız var. Ne kadar çok şey biliyor. Adam bak The Washington Post'un bir haftalık bütün yayınlarını Türkiye ve İsrail üzerine takip etmiş, tercüme etmiş, hepsini biliyor adam bak. Entelektüel, çok bilgili filan. Oradan bunları aktarabiliriz yani. Bu çok zor da bir mesele değil ama insanları kandırmış oluruz. Yani bu bir kere en sonda söylenecek şeyi başta söyleyelim. İsrail'deki seçimlerin sonucu her ne olursa olsun 7 adımdan, aşamadan oluşan Büyük İsrail Projesi, bu Siyonist çetenin 10 yıllardır uğruna katliamlar yaptığı, yaptırdığı Büyük İsrail Projesi ve arz-ı mevut hezeyanı ortadan kalkmayacak. Bundan hiç vazgeçmediler. Bundan sonra da vazgeçmeyecekler. Ve bunun İsrail seçimleriyle uzaktan yakından alakası yok. Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu Siyonist şebeke
1: devam
0: buna devam edecek. Netanyahu diye biri İsrail siyasetinde yokken de bunlar devam ediyordu. Netanyahu İsrail siyasetinden silinip atıldıktan, sonra da bu devam edecek.
1: Evet.
0: O sebeple işte Suriye'de yaşanan son hadiseyi, son İsrail saldırısını, ya 3 aylık bir meseledir. Bunlar geçici mevsimlik katillerdir.
1: Denilemez.
0: Ya böyle olur mu? Yani böyle yaklaşılır mı mesele? O zaman neyi kaçırırız? Gerçeğin kendisini kaçırırız. Ama bir huyumuz daha var. Yaşamadıkça anlamıyoruz. Yani bir şeyi anlamamız için bizim ille yaşamamız lazım. Yani 40 kere söyleriz, söylersin, söylerler. Derler ki ya bak bu adamlar geliyor, bak bunların bir hedefi var, bir planı var. Bunlar 100 yıldır, 150 yıldır adım adım bu planı hayata geçiriyorlar. Birinci aşaması şuydu, ikinci aşaması buydu, hedefleri buydu. Yani şeyin, İsrail ve Amerika koalisyonunun İran'a saldırması ya bir yıllık bir mesele mi? Yani ne zamandan beri İsrail, işte ayağım burada işte dış politika anlamında. Baksın literatüre, arşive, küt diye önümüze çıkarsın. Yani İsrail, Siyonistler, Amerika'daki Siyonist lobi hangi tarihten bu yana Amerika'nın İsrail'i vurması için uğraşıyor? Yani dünkü mesele değil ki, yani bir yıllık bir mesele değil. Biz olay yaşandığı an itibariyle bir milat belirliyoruz. Bütün yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ve bir meseleyi ancak başımıza gelince anlayabiliyoruz. Yani bu meseleyi anlayabilmemiz için, yani kusura bakmasın Sayın Özgür Özel, yani ille kafasına İsrail bombasının yağması mı gerekiyor? Ya böyle lakayt, böyle basite indirgemeci, bu kadar devlet ciddiyetinden uzak bir siyaset adamına yakışmayacak ölçüde, ya canım bu İsrailliler de aslında fena insanlar değiller, yok böyle bir tabiatları yok zaten canım, böyle Türkiye'nin 11 ilini de 11 şehrini de kapsayan, içine alan arz-ı mevut gibi bir megalo ideaları, bir hedefleri, bir grand stratejileri yok bunların, tamam mı? Bunların hepsi uydurma. Zaten bugüne kadar attıkları adımlar, yaptıkları katliamlar, efendim işledikleri soykırım suçları, bunlar da abartı canım. Türkiye ile

0: İsrail aslında ortak hareket ediyorlar. Bak Netanyahu işte oradan Sayın Erdoğan'a saldıracak. Sayın Erdoğan da buradan Netanyahu'ya saldıracak. İşte birbirlerini böyle destekliyor olacaklar. Güya düşmanlık yapıyormuş gibi. Ya yani ya bu seviyeye düşmemesi lazım mesela. Sonra sosyal medyada gerçekten bunlar lider düzeyinde insanlar, şimdi genel başkan düzeyindesin sen. Ya senin ağzından bir şey çıktığı zaman senin ağzından çıkan söz iş, eylem nispetindedir yani. Öyle değerlendirilir. Ciddiye alınır. Senin taraftarların var, takipçilerin var, teşkilatların var.
1: Ciddiye alındığını düşünüyor musun? Ya
0: hayır, onlar da bunu etraflarına işte böyle konuşmaya başlarlar. Gün gelir tepemize bomba yağmaya başlayınca Özgür Özel'in dediği gibi değilmiş meğerse gibi bir durum oluşur. Şimdi o yüzden bu mesele çok ciddi bir meseledir. Yani tarih bir yere doğru akıyor. Bunu artık görmek lazım.
2: Evet.
0: Yani tarih bir yere doğru akıyor ve o tarihin aktığı yer her neresiyse bizi çok büyük bir hesaplaşmayla, çok büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakabilir. Biz zihnimizdeki konfor alanında bunu yok sayabiliriz. Sahadaki gerçeklikten kaçabiliriz. Hatta rüyalarımızda bile bu durumdan kaçabiliriz. Ama o günden kaçamayacağız. Bu gerçekliğin farkında olarak hareket etmemiz lazım. Yorumlarımızı yaparken de, bir meseleyi teşhis ve tespit ederken de asıl meseleyi, üzerinde durulması gereken gerçeği en az o Siyonist şebekenin yaptığı kadar sağlam ve sabit tutmak mecburiyetindeyiz. Adamlar bir santim hedeflerinden tereddüt etmiyorlar, şaşmıyorlar. Israrla ve inatla, ellerindeki bütün güçle varmak istedikleri yere doğru hamle üstüne hamle yaparken sen istediğin kadar kış yok öyle bir şey, olur mu canım, bir halüsinasyon görüyoruz gibi saçmalıklarla kendini kandırmaya çalış. Böyle bir şey yok. Meselenin ciddiye alınması lazım. Millete de doğruların anlatılması lazım.
2: Evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Önemliydi gerçekten üzerine durduğu nokta. Sadece İsrail'in saldırganlığı değil, Türkiye'nin de aynı şekilde, Türkiye'de de insanların nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda son derece çarpıcı yaklaşımlarda bulundu. Buyurun hocam.
1: Serkan abiyle çok benzer düşünüyorum. Eğer Tuğba hocamız müsaade ederse ben
3: lütfen
1: bir şeyler eklemek istiyorum.
2: Çünkü ben buyur, de söz sende.
1: Notlarımı aldım. Tam olarak şunu yazdım şuraya.
2: Unutur diye korkuyor sanırım.
1: İsrail geri çekilerek...
2: Sen unutmazsın ya.
1: Ya not da alma. Çok Serkan abiyle benzer şeyleri konuşmayı düşünmüşüz. Ben de buraya şunu not aldım. Özgür Özel'den bahsetti ya. İşte biz de biliyorsunuz yurtta sulh, cihanda sulhü kendi tarihsel bağlamından koparıp 2026'da işte biz sınırlarımızın içerisine gelelim. Kimsenin tavuğuna kış demeyelim. Kimse de bize karışmaz mantığı var. Ama İsrail bizim geri çekilerek kendi içimize kapanarak kurtulabileceğimiz bir musibet değil. Bunu da başka bir olayla kıyaslayarak ispatlamaya çalışmak istiyorum. Şimdi İsrail'in bu saldırganlığı karşısında sürekli geri adım atan bir ülke vardı. O ülke 2 sene sonrasında yavaş yavaş kendi ülkesinin Amerika ve İsrail tarafından ağır bir bombardıman yaşamasıyla bu süreci sonlandırdı. Şu anda halen devam eden bir savaşın içerisinde. Şimdi tarihleri buraya not aldım. İran'dan bahsediyorum. Biz İran 7 Ekim'den sonra İran hakkında yorum yaparken hep şunu söylüyorduk. İran bu işe girmek istemiyor, karışmak istemiyor diyorduk. Sonra 7 Ekim'den kısa bir süre sonra Nisan 2024'te Şam'daki konsolosluğunu İran'ın İsrail bombaladı. 5 tane de devrim muhafızı generalini öldürdü. İran işte o
2: Esad
1: zamanlar...
2: rejimi devam ediyordu.
1: Esad rejiminin devam ettiği zamanlar İran işte biraz animasyonlarla, sert açıklamalarla olayı geçiştirmeye çalıştı. Devam ediyor. Reisi helikopteri bir ay sonra Mayıs 2024'te düştü. Dışişleri Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı öldü ve ben o zaman da söyledim, hala söylüyorum. Bana sorarsanız %1 milyon İsrail'in suikastiydi. Yine İran çok tepki vermedi. Reisinin cenazesinde Heniye suikastı oldu Temmuz 2024'te. Yine birkaç ay sonra. Ama ilginç nokta şu. Tahran'da vuruldu.
2: Evet.
1: İran'ın başkentinde.
2: Bakın, Cumhuriyet muhafızlarının karargahında.
1: Karargahında. Yine bir adım el yükseltti. Yine tepkisi ortalığı yakacağız, yıkacağız dedi İran. Yine geri çekildi. O zaman şunu diyorduk. İran yanlış yapıyor. İran geri adım atar.

0: geri çekilerek aman İsrail bana bulaşmasın, aman Amerika bana bulaşmasın diyerek bu musibetten kurtulmaya çalışıyor. Ama İsrail her adımda İran'ı daha çok test ediyor. Her testinden sonra biraz daha cüretkarlaşıyor diyorduk o süreç içerisinde. Ve ben şunu da söyledim açık açık. Eğer İran'ın gerçekten 2000-3000 yıllık bir devlet aklı varsa İsrail'e gerçek sağlam bir saldırı karşı cevap verir dedik. Onu da dinlemedi. Devam ediyor. Eylül 2024. Yine birkaç ay sonra. Önce Pager saldırısı Lübnan'da, sonra da Nasrallah'ın suikasti. Ve bütün bunlar yaşandıktan sonra Haziran 2025'te 12 gün savaşı, Mart 2026'da da ABD İsrail'in başlattığı büyük saldırı, halen de o savaş aslında fiilen devam ediyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. İsrail, hani bizim bir sözümüz vardır, havlayan köpek ısırmaz. Buna çok uymuyor. İsrail havlıyor, eğer senin ürktüğünü görürse ısırıyor. İran İsrail'in havlamalarına
1: test ediyor. Atmayacak mısın? Nereye kadar devam edebilirsin?
0: Kesinlikle. İran'ı test ede korkuta korkuta geri çekti. Geri adım attırdı. Şimdi Türkiye hikayesine gelelim. Suriye'de ilk T4 Palmyra üssünü geçen sene vurduğunda bir kere daha söylemiştim. Antalya Diplomasi Forumu'ndan 2025 Antalya Diplomasi Forumu'ndan kısa bir süre önceydi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması vardı. Ahmet Elşar'a vesaire hepsi oradayken. Ve ben o zaman gerçekten şundan emin değildim. Acaba İsrail'e sert mi çıkmalı, yoksa İsrail'e yaptıklarını görmezden gelip biraz geri mi çekilmeli? Yani büyük bir savaş çatışmadan bahsetmiyorum.
1: Çünkü sadece Suriye'de devrim yeni gerçekleşti.
0: Yeni gerçekleşti. Hazır değil. Şu an İsrail gözünü kapatmış.
1: Hava savunma sistemi yok.
0: Hiçbir
1: ordusu
0: şey yok.
1: Yani
0: hani bizden ziyade Suriye'yi de düşünüyordum. Merak ediyordum acaba Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir tepki verecek diye. Nasıl bir reaksiyon gösterecek. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı belki de 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik en sert açıklamasını yaptı. Suriye'de milim geri adım atmayacağımızı o sert açıklamayla birlikte görmüş olduk. Ve o süreçten sonra dikkat edelim. İsrail sürekli bizi çevrelemeye çalıştı. Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Suriye'deki PKK'yı, YPG'yi kaşıyarak, Hindistan'la ittifaklar yaparak sürekli Türkiye karşıtı bir organizasyonun içerisine girdi. Ama o saatten sonra Türkiye'nin yaptıklarına bakalım. Hani diyoruz ya, acaba sınırlarımızın içerisine mi çekileceğiz, yoksa bunlara karşı bir hamle mi başlatacağız? İşte terör örgütünü maşa olarak kullanmak istiyor. Ne yaptık? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge politikasını başlattık. Bu bizim aktif olarak giriştiğimiz bir şeydi.
1: Sözünü balla kestim ama şu anda iletişim başkanlığımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İsterseniz o açıklamadan birkaç pasaj okuyayım. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alan, tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisinin avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur. Soykırım suçlamasıyla uluslararası adalet mekanizmalarının önünde hesap vermeyi bekleyen bir yönetimin bu seviyesiz açıklamaları Türkiye'nin sözünün ve Cumhurbaşkanımızın hakikat karşısında susmayan duruşunun kimleri ne ölçüde rahatsız ettiğinin ibretlik bir vesikasıdır. Son günlerde giderek daha açık biçimde görüldüğü üzere İsrail'de seçim kampanyası sorumsuz bir güvenlikçi popülizmin ve giderek sertleşen bir tehdit siyasetinin etkisi altına girmiştir. Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası da bu ucuz siyasetin bir parçasıdır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya, bedeli ne olursa olsun bölgemizde barışı, adaleti ve istikrarı kararlılıkla savunmaya devam edecektir diyor İletişim Başkanlığımız.
0: Şimdi oraya da belki birazdan bugün bir açıklama yaptı biz yayına gelmeden önce. Şu Interpol meselesinin üzerine muhtemelen. Ben de şimdi yavaşça oraya geleceğim. Şimdi terör örgütünü kullanmaya çalıştı değil mi Suriye'de? Çok açık ve net bir şekilde. Hatta bunu açık açık deklare de ettiler. Özellikle Esed rejimi düştüğü andan itibaren Suriye'de PKK-YPG Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılmalı diye açık açık basını da yazdı. Kendi devleti de işte Nagel raporuyla bilmem nesiyle bunu ilan etti. Biz ne yaptık? Bakın yerim

0: Bizde durmadık, geri çekilmedik, pasif bir şekilde beklemedik. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inisiyatifiyle elindeki o maşayı almaya çalıştık. Sonra devam ettiler son zamanlarda. Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la ve öte tarafta Hindistan'la bir ittifak oluşumu içerisine girdi Netanyahu. Biz buna karşı ne yaptık? Geride durmadık, yine pasif bir şekilde beklemedik. Mekke Anlaşması'nı yaptık. Onlar bir ittifak kurmaya çalıştılar Türkiye'ye karşıtı, Türkiye'yi çevreleyecek. Biz onların kurduğu ittifaktan çok daha güçlü, kuvvetlisi ve geleceği olan bir ittifakın altına imza attık. Şimdi en son Suriye meselesi var. Suriye'yi Golan Tepelerinden, güneyden, Dürziler üzerinden, Süveyda'dan sürekli kaşıyor. Ve ısrarla Suriye'nin birbirine girmesi, başıboş bırakılması, uluslararası sistemden dışlanması için hamle yapıyor. Onlar bir hamle yapıyor, Trump'a gidiyor, Trump'ı ikna etmeye çalışıyor. Biz müttefiklerimizle çok daha iyisini yapıp karşı hamlemizle bunun altını boşaltıyoruz. Ve en son olarak da Suriye meselesinde askeri olarak Suriye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bütün eğitiminden silah teçhizatına kadar Suriye'ye desteğini veriyor. Yani buradan Serkan abinin sözlerine bağlarsam, Murat abi, bağıra bağıra geliyor İsrail tehdidi. Yani hiç böyle gizli saklı bir köşede sinsi sinsi ilerlemiyor. Bağıra bağıra İsrail diyor ki, Türkiye benim bölgedeki en büyük rakibim ve o rakibi zayıflatmak, bölmek, parçalamak için her şeyi yapacağım. Peki burada şunu da diyebilirler, içimizde bazı böyle Batı yanlısı, İsrail sevdalısı kimseler var. Diyorlar ki işte Türkiye şunu yapıyor, bunu yapıyor. Türkiye'nin aslında yaptığı tek şey ne biliyor musunuz Murat abi? Türkiye güçleniyor. Hani onlar sevdiği için batılı literatürle onlara göre ilim bilime batıdan geliyor ya. Bunun da mesela uluslararası ilişkilerde çok basit bir açıklaması var. Kenneth Waltz, savunmacı realizm. Adam diyor ki eğer bir ülke kendisini korumak, kendi güvenliğini sağlamak için güçlenirse, savunmasını kuvvetlendirirse bu diğer ülkeler tarafından kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanabilir. Diyor bunu Kenneth Waltz, ben söylemiyorum. Ve İsrail de şunu söylüyor. İsrail diyor ki ben bu bölgede herkese saldırıyorum. Saldırmaya da devam edeceğim. İşgallerim devam ediyor. Katliamlarım devam ediyor. Sonra bölge haritasını açıyor. Bakıyor kim var burada? Lübnan tehdit değil. Zaten paramparça etti. Ürdün tehdit değil. Körfez ülkelerinin kendi başlarına Amerika'nın yardımı olmadan onlara yapacak bir şey yok. Mısır ne halde olduğu onu da şu an için ortada. Suriye ellerine gelen her şeyle bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Irak bölüp parçaladıkları bir ülke. Bir Türkiye kalıyor. Bakın Türkiye'nin suçu, tek suçu İsrail'in gözünde vallahi de billahi de güçlü olması ya. Güçlenmesi bu kadar, hiç başka bir şey yok. Yani biz hiçbir şey yapmasak sadece güçlendiğimiz için bugün değilse yarın İsrail'in rakibi olacağız zaten. O zaman bizim karşımıza iki seçenek var. Bir, güçleneceksin, kuvvetleneceksin, kendi ayaklarının üstünde duracaksın. İki, batıya bağımlı, İsrail'in istediği şekilde zayıf, kendi iç sorunlarıyla, kendi dertleriyle boğuşan 90'ların Türkiye'sinin benzeri bir Türkiye olacaksın. Hangisini seçeceğiz? 90'ların Türkiye'sine geri dönmeyi mi seçeceğiz? Yoksa gerçekten kendi ayakları üstünde duran, güçlenen, kuvvetlenen, daha da güçlenen Türkiye'yi mi seçeceğiz? Eğer ikincisini seçeceksek kaçınılmaz bir şekilde İsrail'le karşı karşıya geleceğiz. Bunun kaçarı yok. Ve bunu hala içeride iç siyaset malzemesi yapmak Türkiye'ye karşı bence apaçık bir ihanet. Apaçık.
1: İç siyaset malzemesi, mesela Özgür Özel'in yaptığı gibi iç siyaset malzemesi yapmak olayı başka bir şekilde yorumlamaktan ibaret. Bugün biraz önce İletişim Başkanlığımızın ifade ettiği gibi siz iç siyaset malzemesi yapıyorsunuz diyor Netanyahu'ya. Erdoğan düşmanlığının üzerinden kendiniz oy devşirmeye çalışıyorsunuz diyor. Bu aslında İsrail'in bir politikası. Özgür Özel'in yaptığı şeyler aslında İsrail'in yaptığı politikanın bir iz düşümü gibi görünüyor. Fakat bir de bunun üstüne çıkan yaklaşımlar da var. Yani Cumhurbaşkanı İsrail'e apaçık düşmanlık ilan etmişken, bütün dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırırken, Türkiye'nin İsrail'le ilişki kurduğunu, Türkiye'nin Gazze Savaşı esnasında askeri yardım yaptığını, oraya petrol sevk ettiğini, Gazze'de katledilen insanları Türkiye'den gönderilen silahlarla vurulduğunu iddia eden siyasi partilerimiz var.
0: Murat abi çok net bir cevap verip sözü bırakıyorum. Onlar da Türkiye'nin bölgedeki ikinci en büyük rakibinin politikalarının bir ürünü. İran'ın ürünü. İran'ın ağzıyla konuşan siyasetçiler, İran'ın ajandasıyla konuşan bir takım kimseler, İran'ın

0: burada paravanlığını yapan bir takım hainler. Çok net. Ben her zaman söylüyorum, yani insanlar alınıyor ama neye alındıklarını da anlamıyorum. Türkiye'nin bölgede iki tane rakibi var. Birincisi İsrail, ikincisi de İran. İsrail'de, İran'da çok açık ve net bir şekilde hem Türkiye sınırları içerisinde hem Suriye'sinden Irak'a kadar bölgede Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapıyor. İsrail şu an İran'a saldırdığı için tabii ki İran'ın kazanmasını, İran'ın İsrail'e karşı galip gelmesini istiyoruz. Ama bu düşünceler içerisindeyken İran'ın Suriye'de yaptıkları, İran'ın Türkiye içerisinde yapmaya çalıştıklarını da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Biz bu kadar da uyanık bir devletiz. Niçin dün yapılanları, 2-3 sene önce yapılanları, Suriye'de yapılan katliamları unutalım da İran'a kollarımızı açalım? Siyaset gereği İsrail'in daha çok zayıflaması için bunu yaparız belli bir süre.
1: Küçük Türkiye'deki siyasi partilerin bütünüyle İran politikasının uzantısı olduğunu söylüyorum.
0: Ben net bir şekilde
1: ama
0: öyle
1: düşünüyorum. Ama öyle görülüyor ki biraz da İsrail politikalarının uzantısı gibi hareket etmiyorlar mı?
0: Onlar da olabilir. Ama iki muhalefette iki akım kesinlikle var. Birisi Türkiye'den çok İsrail'e yakın. Diğeri de Türkiye'den çok İran'a yakın. Türkiye'ye yakın olanlar da işte biz burada 3-5 kişiyiz.
1: Bazen birlikte hareket edebildiklerine göre hem İsrail lobisi evet. hem İran lobisini bazen birlikte de hareket edebiliyorlar belli ki.
0: Murat abi, rejim değişti Suriye'den sonra. Suriye'de Esed gitti, Ahmet Eşar'a geldi. Lütfen seyircilerimiz açsınlar o dönemde İsrail ve İran basınını. İsrail'de devlet yetkililerinin, İran'da bazı devlet yetkililerinin PKK, YPG hakkında yazdıklarını okusunlar. Nasıl iki tarafta YPG'nin terör örgütünün Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerektiği noktasında birleşti. Açsınlar, görsünler.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tuba Hocam, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın açık İsrail karşıtı duruşunu Netanyahu o kadar çok diline dolamış durumda ki şimdi İletişim Başkanlığımız da açıklamasını ifade etti. İsrail'de seçim kampanyalarında afiş olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın afişini koyuyor Netanyahu. Ya bunu ya beni seçersiniz ya da Erdoğan sizi gelir mahveder diye propaganda yapıyor. Şimdi burası doğru mu, yalan mı, abartılı mı onu bilmiyoruz. Ama gerçekten de Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız kaldığı sürece Netanyahu için pek artık bu saatten sonra rahat bir uyku yüzü görmeyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Hem Netanyahu zaviyesinden hem de biraz içerideki bu cepheden değerlendirmeni istiyorum bu durumu.
2: Yani Netanyahu'nun uykularının kaçtığı, kabuslarının Erdoğan'la süslü olduğu belli oluyor. Tabii bu bizim için bir şereftir yani. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımıza yani Recep Tayyip Erdoğan özelinde Türkiye'de ve dünyada bambaşka bir zaviyeden bakıldığını ve ümitin umudu dendiğini ifade edelim. Bunun bu ibarenin, bu sıfatın, bu tamlamanın altının doldurulduğunu işte görüyorsun. Hani şeyde karışıklık zamanında düşman oklarını takip eden o sizi doğruya götürür diyor ya, aynı o hesap. Netanyahu'nun hedefinde kim varsa dünya barışını o istiyordur. Netanyahu'nun hedefinde kim varsa dünya barışını o getirecek güçtedir. Dolayısıyla yani afişleri hani Türkiye siyasetinde billboardlarda, afişlerde yer alarak seçim kazanan bir lider Cumhurbaşkanımız. İsrail'de de billboardlarda olarak seçim belirleyen lider. Yani aynı şey. Dünyanın neresinde olursanız olun. Dolayısıyla işte küresel bir etkiye sahip olduğunu yaptığı siyasetin bir kere daha gözler önüne seriliyor. Ama işte gel gelelim ki bu içimizdeki neydi o lafı? Ne deniyordu içimizdeki?
3: Fransızlar.
2: Fransızlar mı? Bir şey deniyordu.
3: Gelelim içimizdeki İrlandalılar.
2: İçimizdeki İrlandalılar. Evet. Fransızlar değildi o.
3: Fransız kalmak.
2: Fransız kalmak.
3: İçimizdeki İrlandalılar. Alman usulü var, o başka bir şeydi galiba.
2: Evet.
1: İrlandalılar da ne güzel adamlardı.
2: Olası neden öyle denmiş bilmiyorum ama.
3: Yani. Şey, Filistin'in işi işte. Filistin'e en güzel desteği veren halklardan evet. biri İrlandalılar yani.
1: Çok. Evet. Bir de yani İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı vermiş.
3: O da
1: bir
3: ayrı
1: halk
3: bir
1: yani.
3: Güzellik tabii.
1: O da ayrı
3: tabii,
1: güzel. Evet, destekledik yani.
2: Aynen ama yani gel gelelim o içimizdeki çıbanları diyelim o zaman. Daha net
1: çıban
2: olsun,
1: güzel oldu.
2: Net. Tarafımızın net olarak belli oldu. Ben taraf olabilirim sonuçta. Ben gazeteci değilim yani gayet.
1: Gazeteciler de tarafsız olmak zorunda değil. Biz sadece doğru haber vermek zorundayız.
2: Evet,
3: ya şu bırak gazeteciliği şunu bunu da. Yani şu an ekranda görünen yaratık var ya bu, evet. bu varlık. Yani şuna karşı olmayan

0: kişi zaten insanım demesin.
1: Yani. Ama işte var bu, içimizde de var bunlar yani. Var. Maalesef var ve dünya çapında böyle kötülüğü nam salmış, çocukları katleden bir kişiye karşı hala daha mırın kırın edenler ve acaba diyenler var. Bunun tek sebebi de Erdoğan düşmanlığı. Yani Türkiye düşmanlığı demek. Yani ya hep söylüyorum, hep tekrar ediyorum ama yine yeri geliyor ya. O kadar doğru söylemiş ki Üstad Necip Fazıl. Hani siz ülkeyi yıkmak pahasına neydi ya, bak unuttum, nazar ettim kendime.
2: Evet, İrlandalı gibi o da gitti.
1: O da gitti.
2: Siz aklına girdi.
0: CHP hükümeti düşürme pahasına Türkiye'nin düşmesine razıdır gibi bir
1: ülkeyi
0: söz.
1: Ülkeyi satarsınız. Yani, öyle diyordu.
0: İktidarı düşürme pahasına CHP iktidarı düşürme pahasına Türkiye'yi düşürmeyi göze alır gibi bir söz. Yani,
2: Bulgar şey için Edirne'yi Enver Alıcan da Bulgar alsın diye söz çıkmış ya.
3: Hürriyet fırkasıyla ya. İddiaçılar arasında.
2: Yani sırf almasın diye Edirne'yi Bulgar alsın diyorlar yani. Enver Alıcan'ı Bulgar alsın diyen bir kafa çünkü.
3: Zihniyet var.
2: Var. O hala devam ediyor yani.
1: Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır demiş. Evet. 16 Nisan 1956. Bugün bizdeki muhalefet de aynı işte. Bugünkü muhalefet de maalesef.
2: Sen aynı kişileri söylüyorsun.
1: Aynı kişiler için söylüyorum. Bugün de aynı yani. O dolayısıyla işte İrlandalılarla, Norveçlilerle, İsveçlilerle bile ortak bir insani mesele olduğunda aynı safa geçebilen bir Erdoğan, bir Türkiye Cumhuriyeti dış politikası maalesef içindeki bu şeylerle aynı safa geçemiyor. İnsanlık mevzu bahis olduğunda bile geçemiyor. Bu içler acısı ama beni bir tık daha böyle bir ileri daha götüren şey Serkan abinin biraz önce bahsettiği gibi bu insanların da belirli bir kitlesi var ve bu bunların ağzından çıkana inanan bir kitle de var ya, ne yazık ki. Hani 3-5 kendi etrafında toplanan kendi kendine konuşan birileri olsa, çok şey olmasa tamam ama bir işte parti lideri olarak bunu ifade ettiğinizde sizin partinizde, seçmeninizde de buna inananlar var. İnanmayanlar olduğu kadar ya da destekleyenler var, desteklemeyenler olduğu kadar. Desteklemeyenler de var. Ben CHP seçmeninin veya işte şimdiki adıyla yeni parti, yani bölünmüş adıyla diyelim, yeni parti seçmeninin bu noktada insanlık noktasında Filistinlilerin öldürülmesine, katledilmesine, dünyada böyle bir terör sorunu olmasına çok da böyle kayıtsız kaldıklarını düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin bir devlet politikası olarak bunu gütmesinin sınırları aşan bir Türkiye koruma amacı olduğunu anlayamıyorlar diye düşünüyorum. Keşke bunu anlatabilen bir liderleri olsa, başkanları olsa. Çünkü burada tıkanıyoruz. Yani evet, insanlar ölüyor ama bundan bana ne diyebilen bir kitle oluştu Türkiye'de.
2: Tuba Hocam,
1: bu çok şimdi, yazık. Çok üzücü. Bunu anlatamadığımızı şöyle, düşünüyorum.
2: Yani Mekke Paktı diye bir askeri ittifak var. Yani bunu yani biraz önce mesela girişte ortak 11 İslam ülkesinin Dışişleri Bakanlarının ortak bir metinle kınadığına dair ifade etmiştik. Onun gibi bir şey değil yani. Hani bu bir araya gelelim, şunu kınayalım, gidelim değil. Mekke Paktı tabii diye ki, bir pakt kuruluyor. Suudi Arabistan ve Pakistan'la Türkiye. Üç büyük İslam ülkesi, üç büyük askeri, dünyadaki en büyük üç askeri varlık İslam dünyasındaki bir araya geliyor. Şimdi bazı siyasi partiler, adlarını da söyleyeyim, Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi gibi partiler, Gelecek Partisi için de söyleyebiliriz. Gerçi artık ortadan kalktı ama. Evet. Yani yıllardır söyledikleri şey İslam Birliği, İslam ülkelerinin birlikte askeri bir ilişki içerisinde güçlü bir tek ordu, İslam ordusu kurulması. İşte eğer bu olursa İslam dünyasındaki problemlere müdahale edecek acil bir müdahale gücünün oluş. Bu hep belki de son 40 yıldır, 50 yıldır tekrarladıkları şeydi. Şimdi evet, bu gerçekleşiyor. Bununla alakalı tek bir olumlu cümle duymuyoruz.
1: Evet.
2: Neden?
1: Neden? Ya vallahi çok zor sorular soruyorsun. Neden? Bunu açıklayacak bir mantık çerçevesini ben bulamıyorum. Sadece çok üzülerek söylüyorum ki bir içsel bir işgal söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani burada kendi başaramadıkları bir şeyi kendi içlerinden çıkan ve lider, onların lideri konumuna gelen birinin yapması bir iç çekişmeden, böyle bir iç çekişme kadar basit bir şey değil bu. Yani bir siyasi kıskançlık, bir çekememezlik gibi bir şey değil. Niye ben yapamadım da o yaptı gibi bir mahalle kıskançlığı.
2: Sadece hasetlik değil yani.
1: Yani bu var tabii ki, insani bir duygudur ama tabii ki sadece bu değil. Yani
2: ama bunların, devlet idaresinde bu kadar hasetlik olur mu?
1: Bu kadar hasetlik olur mu? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hasetlikle bir siyaset güdeceklerse lütfen evlerine dönüp yani gün grubuna falan katılsınlar yani. Bu gün grubunu küçümsediğim için söylemiyorum ama orada kaldırır bu hasetlikleri, bu dedikoduları falan. Severim gün grubunu da açıkçası. Hani orada yaparsın ama tabii ki bu iradesizlikle, bu hasetlikle devlet yönetimine talip olmaları da çok içler
2: orada
1: acısı.
2: Orada mı tabii hasetlik devam ediyor. Kavga ediyorlar, dövüş ediyorlar. Tekrar barışı maidenin altın günü gibi bir şey yani.
1: Maidenin altın günü. Ya olabilir böyle şeyler. Hani bu kaldırılabilir. Ailede de öyledir ya hani.
2: Yani o çeperde kalırlarsa
1: evet,
2: sıkıntı yok diyorsun.
1: Hani olur ya böyle hani tartışırsın, küsersin, barışırsın. Aile içinde bunlar hani halledilebilir ya. Hani işte amcanın oğluna küsersin ama gerisi bayramda hadi barışırsın falan. Bunlar olabilir böyle küçük çaplı yerlerde, iç konularda ama bir siyaset yönetiminde, bir işte devlet yönetiminde talip olan kişilerde bunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla keşke böyle basit şeylerle açıklayabilsek ama çok üzülerek söylüyorum. Böyle basit şeylerle açıklanamayacak çok büyük oyunların olduğunu, bu partilerin, örgütlerin, işte artık grupların diyelim, maalesef başka taraflarca, başka kişilerce içlerine zehir sokulmak suretiyle yönetildiğini görmek zorundayız. Yani niye o zaman İran ağzıyla konuşuyorsunuz? Hani ümmet bütünlüğünden bahsediyordunuz, hadi cenk, cihat, şehadet diyordunuz, hani Fatih'te ellerinizi kaldırıyordunuz, hani şöyleydi, hani böyleydi, hep beraberdiniz. O zaman şimdi ne oldu? Bakın ne güzel bir işte İslam Birliği için bir siyasi anlaşma sağlanabiliyor. Hani böyle bir anlaşma fiilen ve siyaseten, hukuken de bir tam etki doğurmaya başladığı anda mı siz kaçıyorsunuz? O zaman şunu demek lazım. Bu içlerindeki bu fitneyi sokan kişileri sorgulamaları gerektiğini, bu fikirlerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten, çünkü vatanını, milletini, ülkesini ve ümmetini seven bir Müslüman böyle bir şeyden mutlu olur ve bunun çıkarımlarını, geleceğe olan katkısını ve bundan daha ileriye nasıl gidilebileceğini düşünür. Partisi fark etmeksizin. Gerçek bir Müslüman şahsiyeti bunu söyler ama maalesef bir dönem işte HDP'nin veya DEM Partisi'nin içinde olduğu gibi buralarda da bence marjinal bir takım örgütlenmeler, marjinal bir takım kişiler bu insanları zehirliyor ya da etki altına alıyor diye düşünüyorum. Yani saf o eski senin ifade ettiğin gibi ümmet birliğini, İslam birliğini hedefleyen, amaçlayan, bunun için gece gündüz işte çalışan, sivil toplumda, siyasette var olmaya çalışan insanlar bunu yapmaz. Burada bir takım maalesef şeyler var. İç işgaller söz konusu diye düşünüyorum.
2: Tuğba burada hocam ama çok güzel bir öneride de bulundu. Lütfen evinize gidin, gün yapın dedi yani. Fena olmaz aslında yani.
0: Ne olmaz?
2: Yani Gelecek Partisi lideri zaten dükkanı kapatalım dedi. Muhtemelen
1: ne yapacak
2: bu yani? Zaten sonra altın günü yapar.
0: Bir şey soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu adamlar yıllarca İslam Birliği, işte ortak İslam ordusu falan, hani bu hayalleri kurdular, bunun sloganlarını attılar da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun adımlarını atıyor, bunu öncülük yapıyor, bunu gerçekleştiriyor. Gerçeğe
1: evet.
0: Dönüşten niye memnun olmuyorsunuz?
1: Evet.
0: Ya bu da psikolojik bir mesele şimdi bu ülkede 40
1: sadece
0: yıl boyunca.
1: Sadece psikolojik mi yani sence?
0: Şöyle yani 40 yıl boyunca Nazım Hikmet üzerinden çok ciddi paralar kazanan, şöhret kazanan tipler vardı. Yani çıkıyordu Nazım Hikmet'e vatandaşlığı iade edilsin. Efendim Nazım Hikmet niye vatandaş değil? Vatandaş Nazım Hikmet. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Sayın Erdoğan çekti, dedi ki ya ta hadi vatandaşlığını iade ediyoruz dedi Nazım Hikmet'e. Hiçbiri memnun olmadılar.
1: Aynen.
0: Yok, malzeme gitti.
1: Evet, malzeme gitti.
0: Ya, malzeme gitti elde. Ne anlatacak şimdi bu adam?
2: Şey bugün
0: 40 yıl bunun ekmeğini yemiş. Senin elinden alırsam bu oyuncağı.
2: Sevgili Kalkan Kutucu, Nazım Hikmet dedin de oradan devam et diye sana söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bugün mahkemede çok sıkıntıya düşünce, sisli bir sabahtı henüz, etrafı bürümüştü bir duman, uzaktan geldi bir ses, ah aman aman diye Nazım'ın küçükken yazdığı şiirini okudu.
0: Daha güzel şiirleri var.
2: Ama fena yani. Değil, ah aman aman,
1: onu
2: uzaktan geldi bir ses. Sisli bir sabah da henüz etrafı yani bürümüş durumda.
0: Mavi gözlü dev mesela. Onu okuyabilir. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadını sevdi.
2: O daha etki edebilir.
0: Kadının hayali minnacık bir evdi, bahçesinde Ebruli Hanım elleri açan ev. Yapamazdı yapısını, çakamazdı kapısını. Nasıldı? Öyle büyük işler için yaratılmıştı ki elleri devin. Yapamazdı yapısını, çakamazdı kapısını. Bahçesinde Ebru Lee Hanım elleri açan evin. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevdalara mezar bile olamaz bahçesinde Ebru Lee Hanım elleri açan ev. Yani daha güzel şey

0: var ne bileyim. Var yani aslında o şey de güzel.
1: Şiirlerine geleceğiz Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bölümde de.
0: Yani Ekrem İmamoğlu'na orada 1000 kişi verdim diyor. Parayı verdim başkanım istedin ya sen diyor.
1: O da şiir okuyor.
0: İstedim mi abi ben sen ne zaman olur mu abi ya diyor. Yanlış hatırlıyor olmayasın. Yani ne yanlış 3 tane villa istedin bu işimi yapmam dedin. Öbürkü çıkıyor diyor ki ya başkanım diyor istedin ya diyor verdik. Öbürü 5 milyon verdik diyor öbürü 10 milyon verdik diyor filan. Böyle arka arkaya herkes patır patır yüzüne karşı itiraflar söyleniyor. Orada da enteresan tabii diyaloglardan anlayabildiğim için. Aa ben miyim o? Ben mi demişim? Kim o ya? O...
1: Dur dur şimdi ikinci bölümde
0: ben miyim?
1: Güzel anlatacaksın. Şu
0: ben şey... başkan mıyım? Ben İmamoğlu'yum. Buraya niye çıktım ben? Sorun bakayım bana filan.
1: Şimdi önemli bir noktaya getirmiştim. Ben bozdum senin şeyini yazacağımını. Şimdi diyorsun ki...
0: Konuyu değiştirmiyoruz diyorsun.
1: Konuyu değiştirmeyin. Onun elinde bir malzeme vardı. O malzemeyi aldı diyorsun. Solcular evet. Açısından. Benzer durum diğerleri için de mi geçerli?
0: Ya malzemeyi almak için de yapmamış olabilir. Yani şimdi burada yani gerçekten şimdi 12 yıl boyunca Nazım Hikmet 1938 ile 1950 arasında hapis yattı. Yani İsmet İnönü'nün tek parti şefliği CHP'nin tek parti iktidarı döneminde 12 yıl boyunca kesintisiz hapis yattı Nazım Hikmet. Ya sonra da kaçtı işte yani.
1: Ondan sonra da yere göğe sığdıramadı.
0: Hayır şey Nazım Hikmet'i hapisten çıkaran Adnan Menderes'tir.
1: Sabahattin Ali'yi de Menderes mi öldürmüştü?
0: Yok Sabahattin Ali İsmet İnönü zamanında Kırklar elinde yine kaçarken Kırklar elinde bir ormanlık alanda başına odunla vurularak öldürülmüştü. Kılıçdaroğlu şimdiki genel başkanlık dönemi değil bir önceki genel başkanlık döneminde Sabahattin Ali'nin ölümünden CHP sorumludur gibi bir açıklama yaptı. Ben bir köşe yazımda değinmiştim ona. Kayıtları falan var. Bir televizyon kanalında bir açıklaması
1: yani Sabahattin
0: var.
1: Ali kimden kaçıyordu?
0: Sabahattin Ali CHP'nin tek parti iktidarından kaçıyordu. Çünkü fakirlikten bahsediyordu. İşte köy yoksulluğundan bahsediyordu.

0: Konuştuk. Birinci Türk Tarih Kurultayı, ikinci Türk Tarih Kurultayı, üçüncü Türk Tarih Kurultayı, dil kurultayları. O dönemdeki işte Kemalist yapıyı kuran kadronun işte Osmanlı döneminde 600 yıl boyunca geri kalmış medeniyetten uzak yaşamış bu ilkel toplumu nasıl batılı bir toplum haline getirip ehlileştireceğiz, medenileştireceğiz, normal bir insan sınıfına sokacağız diye ürettikleri politikalar falan filan. Bunların hepsini sana böyle işte tarih tarih isim isim anlatmam gerekir. Yani
1: onu anlatmadı. Bu psikoloji nedir onu anlayamıyoruz. Yani.
0: Ya psikoloji kalmadı kimsede. Yani biz başkalaştık. Bizi başka bir toplum haline getirdiler. Biz kendimize gelmeye çalışıyoruz. Yıllarca da gelemedik kendimize. Sağ sol kavgası, Alevi Sünni kavgası, darbeler, onlar, bunlar, ekonomik krizler. Yani bu coğrafyada biz rahat edemiyoruz, ettirmiyorlar. Ya örtülü işgal altında tutacak bizi, bir fake devlet olacağız ya da fake devlet olacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde duramayacağız. Böyle hakkında karar verilen bir millet toplum olacağız. Olmaz. Şimdi kendi ayaklarımızın üzerine işte yavaş yavaş kalkmaya başladık. Bir bakacağız kimiz biz diye daha yeni yeni bakacağız. O yüzden ben söylüyorum ve çok önemsiyorum TÜGVA'nın çalışmalarını. Bence en kıymetli çalışmaları yapıyorlar. Bu işi de zaten 5-15 yaş, şu an 5-15 yaş arasındaki çocuklarımız, gençlerimiz var ya, onlar algılayabilecek meselenin ne olduğunu. Ya biz bu deforme edilmiş beyinlerimizle artık şekilden şekile sokulmuş zihinlerimizle neyi ne kadar anlayabiliriz gerçekten, neyi ne kadar yerli yerinde tespit edebiliriz çok emin değilim. Ya o yüzden ben gelecek nesillerden, bir sonraki kuşaktan çok çok ümitliyim. Çünkü onlar gerçekten daha sağlıklı, daha sağlam bir
1: yani en azından şunu demeyecekler o zaman yeni nesillerimiz. Hem öldürüp hem gidip ağıt yakan aynı kişi olamaz herhalde. Burada bir muhasebe yapmak lazım kardeşim diye
0: düşünecekler. Yani katil olay mahalline döner. Hı. Vardır yani. Hollywood filmlerinde filan değil mi? Yani olay mahalline gelir katil yani bir bakar. Onun psikolojik altyapısından da bahseder aslında şeyler, uzmanlar. Katil neden olay yerine gider? Ya uzun hikaye, uzun mesele de yani şeye gelirsek tekrar bu İsrail meselesine, işte bu Netanyahu işte Türkiye'yi hedef almasına filan. Ya şundan ben çok ciddi rahatsızım. Yani ortada bir seçim var. 3 ay sonra İsrail seçimlere gidecek. Bundan dolayı Netanyahu Türkiye'yi hedef alıyor. Yani bu kadar basit değil bir. Yani Netanyahu neden Gazze'de katliam üstüne katliam yaptı, soykırım suçu işledi? Efendim işte İsrail parlamentosundaki destekçi sayısını artırmak için. Çünkü koalisyon sallantıda böyle bir sıkıntı olmasa Gazze'ye saldırmayacak yani. Gazze'lilerle bir sorun yok. İsrail neden İran'ı vuruyor? Niye İran'a saldırıyor? Niye Lübnan'a saldırıyor? İşte hakkındaki yolsuzluklardan kurtulmak için. İsrail neden Suriye sahasında Türkiye'yi tehdit etmeye çalışıyor ve bütün söylemlerinde Cumhurbaşkanımızı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat ismini anarak kötülüyor, kötü yorumlar yapıyor, kötü sözler söylüyor. İşte önümüzde seçimler var oy toplamak için. Ha demek ki yani önümüzdeki seçimlerde Netanyahu seçim rahat kazanabilecek olsa Türkiye'yi dert etmeyecek. Hakkında yolsuzluk suçlaması olmasa Gazze'de katliam yapmayacak. Efendim parlamentoda koalisyon ortaklarıyla arasında sıkıntı olmasa, bir sandalye sayısı derdi olmasa Lübnan'ı vurmayacak, İran'ı vurmayacak gibi bir yere çıkarız buradan. Ama ben bundan ciddi derecede rahatsızım yani.
1: Çok haklısın.
0: Ya bunların böyle geçici, mevsimlik, ya işte konjonktürel, öyle diyorlar değil mi şimdi konjonktürel? Konjonktürel meseleler olduğunu.
1: Yani Erdoğan düşmanlığı da sahici bir düşmanlıktır. Mesele, çünkü Erdoğan meselesi, Erdoğan da dünyada kendi karşılığında tek güçlü.
0: Ya Erdoğan bu İsrail barbarlığına, bu Siyonist çeteye Davos'ta ilk kafa tutan demeyeceğim, kafa atan adamdır dünyada. Lider bazında konuşuyoruz. Yani kafayı geçirdi o gün. Zaten kavgada kafayı sağlam vurursan başta, ondan sonra onu sendeletirsin rakibini, sonra da patır patır gelirsin. Bak zaten İsrail bugün
1: şok olmuş. İsrail hiç beklemediği bir
0: şey. Hiç beklemiyordu çünkü herkes korkmak zorunda ya onlardan. Yani herkes o Siyonistlerden korkmak zorunda. Kafayı vurdu, perdeyi açtı, yırttı o korku perdesini, indirdi. Arkasından efendim Pedro Sanchez'i bak bugün görüyoruz. Pedro hoş geldin aramıza, değil mi? İspanya

0: Başbakanı ne kadar hoşumuza gidiyor. Başka devlet başkanları da çıkıyor. İsrail her şeyi söyleyebiliyor. Yüreklendirdi herkesi. Bakın dedi, bir şey olmuyor. Bana darbe yapmaya kalktılar, suikastlar, sabotajlar, darbe girişimleri, şu bu falan filan. Elhamdülillah. Siz milletinizle aranızda güçlü bir bağ oluşturabilmişseniz ve samimiyseniz inancınızda ve bu uğurda da her şeyi göze almışsanız İsrail kimdir yani? İsrail kim? Bunu örneklendirdi. Bir model olarak, yani kendisi bizzat model olarak ortaya çıkmış oldu. Ve artık ondan sonra da İsrail, bugün İsrail'in geldiği nokta nedir? İnsanlığın ortak nefret objesi, bu kadar. Yani bugün Yunanistan'la iş yapmaya çalışıyor. İşte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'la ortaklık kuracak.
1: Bir de Hindistan.
0: İşte onları silahlandıracak. Efendim onları tahrik edecek Türkiye'ye karşı. Türkiye'yi sıkıştıracak. Netanyahu ya da işte Siyonistler, İsrail, her neyse. Ya arkadaş, sen bunu yapıyorsun ama sen bunu yaparken seninle iş tutan Yunanistan'daki siyasetçilerin, o devlet yönetenlerin hepsinin siyasi hayatı bitecek. Çünkü Yunan sokağında da, yani sıradan sokaktaki Yunan insanı da bu İsrail'den nefret ediyor. Lokantalarına sokmuyorlar tatil beldelerinde. Defolun gidin diyorlar.
1: Tersler kampıçıcı çok
0: bu kadar
1: güzel.
0: Ya. Yunan bile anladı bunu da Özgür Özel'e anlatmak lazım.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Esas meseleyi şimdi kısa bir ara verelim. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Renault Boreal sürüş izlenimleri, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Castrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve RS Holding Yönetim Kurulu üyesi Dr. Naim Çetintürk ile otomotiv sektörü üzerine söyleşi yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Kadınlarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
2: basit. Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.

Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.

0: tutturuyorsun köşesinde, sohbet halkanda atıp tutuyorsun. Ama devir atıp tutma devri değil. İşte geçen dönem konuştuk, geçen dilim. Senin karşında İsrail gibi bir tehdit var. Sadece Filistin'i değil, tüm İslam dünyasını, bölgedeki tüm ülkeleri tehdit ediyor. Ve biraz önce dediğim gibi havlamakla da kalmıyor. Geliyor, ısırıyor. Kuzeyine bakıyorsun, Rusya-Ukrayna savaşı. Her an bölgesel, küresel bir savaşa girebilir. İşte Karadeniz'de oluyor yani. Daha yine geçenlerde birkaç gemiye saldırı oldu. Uluslararası sistemin nereye gittiği belli değil. Sistem çöktü, çökmek üzere. Ve böyle bir zamanda sen çıkıp da dini cübbeni üzerine geçirip sağa sola bu şekilde ithamlarda bulunamazsın. Neydi bilirsiniz, bir takım ilişkilerin içerisine giremezsin. Zaman öyle bir zaman değil. Çıkacak devlet, bunları temizleyecek. Neden? Çünkü biraz önce de söyledik, koşa koşa, bağıra bağıra gelen bir tehdit var. O tehdide karşı devlet önlemini almak zorunda. Ve tekrar son cümle şunu söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet'e tekrar geri dönmek istiyorum. Neden din adamlarıyla böyle bir hiyerarşik ilişki olduğunu, neden diğer beyliklere Fatih Sultan Mehmet'in aman vermediğini ve bütünlüğü sağladığını, büyük padişahların hep birlik, merkezi otorite sağlamaya çalıştığını işte bu zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Eğer biz bunu yapmazsak ne olacak biliyor musun Murat abi? Yarın öbür gün düşman bir saldırsa ve Allah korusun birazcık ayağımız kaysa, birazcık ülke bir sarsıntı içerisine gelse, bunlar patır patır sağdan soldan çıkacak ve dışarıdaki bağlantılarıyla bizi içeriden parçalamak için her türlü hamle yapacak. Güçlü bir devlet de buna izin vermez. Güçlendikçe de buna izin vermemeye devam edeceğiz inşallah.
1: Aynen hocam, çok teşekkür ederim. Tabii özellikle Alihan Kuriş suç örgütü davasında ifade etmemiz gereken temel bir şey var. Sürekli kamuoyunda Süleymancılar cemaatine yönelik bir operasyonmuş gibi bazıları özellikle yansıtmaya gayret ediyorlar. Şu ilkemizi çok net bir şekilde ifade edelim. Süleyman Hilmi Tunağan Efendi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkmış ve Kur'an eğitiminin yasaklandığı bir dönemde çocuklara, gençlere her türlü işkenceye, gözaltıya, hapislerde süründürülmesine rağmen tüm bunları göze alarak Kur'an öğretmeye devam etmiş önemli bir müderristi, önemli bir İstanbul'da büyük camilerin önemli vaizlerinden bir tanesiydi ve hayatı boyunca da böyle bir mücadele vermiş oldu. Doğal olarak ne Türk Devleti'nin, bugünkü yönetimin, hükümetimizin ne de toplumumuzun Süleyman Efendi ile, Süleyman Hilmi Tunağan Efendi ile ne de ona gönül vermiş, gerçekten bu yolda iyi niyetle hareket eden insanlarla herhangi bir husumetinin olabilme ihtimalinin olmadığını çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Belki sorgulanması gereken şey şu: Süleyman Hilmi Efendi'nin ortaya koymuş olduğu bütün gayret tek parti Cumhuriyet Halk Partisi diktatörlüğüne karşı, onun faşist politikalarına karşı bir hareket geliştirmek ve Kur'an için çalışma yürütürken, bugün onun takipçilerini olduğunu iddia edenlerin adeta her seçim döneminde bir pazarlık meselesi, oy meselesini bir pazarlık konusu haline getirerek son seçimlerde de görüldüğü üzere iktidarın karşısındaki tüm bloklara sürekli olarak destek vermiş olmasında aslında özellikle kendisinin taraftarlarının bir kez daha düşünmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tuba Hocam, Alihan Kuriş isimli bu kişi özellikle MASAK raporlarında 2020 yılından itibaren çok yoğun bir para trafiğinin içerisine girdiği, kendisine yapılan operasyonlarda ortaya çıkmış olan milyonlarca dolar ve euronun, yine benzeri şekilde Fethullahçı terör örgütünün tasfiye edildikten, Türkiye'den tard edildikten sonra özellikle Almanya'da güçlü bir şekilde ilişki ağını geliştirdiği, 70 milyon euroya mal olan Köln'de çok büyük bir merkez inşa etmeyi başardı. Ve bu inşaat bütün görkemiyle devam ederken 11 Eylül sonrasında Avrupa'daki pek çok camiye, Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da baskılar yapılırken, hatta Diyanet Başkanlığımıza bağlı camilere yönelik çok ciddi bir baskı yürütürken Avrupa'daki hükümetler, İlginç bir şekilde bu devasa görkemli Köln'deki külliyeye destek verdiklerini, eyalet valisinin oraya gittiğini, belediye başkanının destek açıklamalarında bulunduğunu görüyoruz. Burada çok girift bir para trafiği ve yabancı istihbarat örgütleriyle ilginç bir ilişki ağı da var. Ne dersiniz?
2: Şimdi elbette ilk sizin de söylediğiniz bu yapılan

0: soruşturmaya ilişkin bu bir yani cemaate bir birlikteliğe yapılan bir operasyon değil. Bu bir suç amaçlı yani suç işlemek kastıyla kurulan bir örgüte ilişkin yapılan bir çalışma. Hatta bence kendilerine rağmen yani bu kişilere rağmen onlara inanan insanları korumak için yapılan bir soruşturma. Bugün İçişleri Bakanımızın da bir röportajını yine bugün verdiği bir röportajını da okudum. Bu vurgu çok önemli bence. Yani Sayın Bakanımızın da bunu vurgulaması, Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın bunu vurgulaması çok önemli. Bazı basın organlarında işte bu şeyin işte Süleymancılara yönelik yapıldığına ilişkin vurgunun yapılması da çok kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada resmi adıyla da işte Kuriş Suç Örgütü, Alihan Kuriş Suç Örgütü diye ifade ediliyor. Yani burada Süleyman Elmi Tunağan Efendi Hazretleri'nin yani ona gönül veren, etrafında birleşen, iyi niyetli insanlara yapılan bir operasyon burada söz konusu değil. Ama burada çok ciddi belki de bu insanların varlığının üstünde, ifade ettiklerinin de üstünde bir para trafiği söz konusu olduğu için dikkat çeken bir şey var burada. Elbette belki de hani gönüllü olarak toplanan bir para söz konusu olabilir, bir bağış ağı söz konusu olabilir böyle şeylerde ama bunun da bir takım hukuki prensiplere ve şeffaflık şeyine oturması gerekiyor, prensibine oturması gerekiyor. Ama maalesef burada bir takım bir pürüzün olduğu belli. Yani böyle bir soruşturma çok büyük bir iddiayla bu kadar kapsamlı yürütülen bir soruşturma tabii ki bir takım deliller olmadan açılamazdı. Dolayısıyla bu grubu korumaya yönelik de belki de hani orada grubu korumaya yönelik demeyelim de o insanları gönül vermiş insanları korumaya yönelik de bir soruşturma olduğu kanaatindeyim ben de. Zaten hani bu şeyin oluşumun ikiye bölünmesi efendim işte bir tarafın işte sürekli bir açıklama yapması bu konuyla ilgili. Evet,
1: bir taraf Kuriş ailesi, bir taraf de Deniz Olgun
0: ailesi, eski bakanın da oğlu işte amcası.
1: Kabri de açıldı.
0: Kabri
1: bugün.
0: Açıldı. Evet, Fethi kabir işlemi önceki yapıldı. Gün. Ölümüyle ilgili bir şüphe söz konusu. Çünkü öldürüldü mü yani 15 Temmuz'dan hemen Eylül ayında vefat etmiş.
1: 56 işte gün sonra sanırım.
0: Evet, Eylül'ün 16'sında falan vefat ediyor. Arada çok kısa bir süre
1: boyunca,
0: var.
1: Yani bir de şöyle bir anormal bir durum var. Süleymancılar cemaatinin lideri olacaksınız. Eski bir devlet bakanı olacaksınız. Evet. Ulaştırma bakanı olacaksınız. Vefat edeceksiniz. 36 gün saat boyunca hiç kimse sizin yanınıza
0: yani,
1: gelmeyecek.
0: Böyle bir şey mümkün değil.
1: Bu mümkün mü?
0: Evet. Yani gerçekten burada bir şüphe uyandıran şeyler var. Dolayısıyla o gün o soruşturmanın gerçekleşmemesi de zaten büyük bir şüphe. Yani adli tıpın bir şüphe yok. Hani normal doğal ölüm gibi bir rapor vermesi.
1: O raporu hazırlayanlardan bir tanesi daha sonra Fethullahçıların örgütü mensubu yani, olduğu için yargılanmış.
0: Evet. Dolayısıyla orada bir soruşturmanın yapılmaması, üstünün kapatılması, adli tıp raporunun o şekilde çıkması da bir örgütsel faaliyet çerçevesinde olduğu ortaya çıkacak. O yüzden de Fethi Kabir işlemi yapılması, ölüm sebebinin gerçekten açıklanması, açığa çıkması bence çok önemli. Dolayısıyla buradaki yani böyle bir örgütsel...
1: Süleyman, bu yapıyla FETÖ arasında bir ilişki var gibi görünüyor mu? Bugünkü emareler yani yapının bu para trafiği Avrupa ile kurduğu ilişkiler. Evet. En sonda bu İdris Naim Şahin meselesi de çok çarpıcı bir şeydi. Böyle çarpıcı bir ilişkiler ağı varmış gibi görünüyor
0: yani
1: mu?
0: Yani şöyle düşünün. Sonuç olarak burada da yine insanların inandırıldığı bir kitlesel bir hareket söz konusu. Dolayısıyla bu yani kitlesel bir hareket demek bir güç demek. Yani nüfus gücü demek ve nüfuz gücü demek aynı anda. Dolayısıyla bu açıdan benziyor. Bir yandan da yurt dışına merkezin taşınıyor olması tabii ki bize Pensilvanya'yı hatırlatıyor. Yani FETÖ'nün de merkezinin Amerika'ya taşınması. Burada da bir Almanya'ya taşınma durumu söz konusu. Tabii ki bir benzerlik söz konusu.
1: Bu arada Fethullahçıların çoğu Almanya'ya gitmiş durumdayken şu anda.
0: Şu anda da evet Türkiye'den işte bu kaçanların falan gerçekten Almanya'ya kaçması düşünüldüğünde ve Alman hükümetinin bütün işte cemaatleri 11 Eylül sonrası İslamofobi adı altında etiketleyip bütün düşmanlık yapmasına karşın bu oluşuma, örgüte izin vermesi. Yani bunların hepsi büyük bir devasa külliye yapıyor olması falan. Elbette parçaları birleştirdiğimiz zaman bize manzarayı ortaya koyuyor. Burada bir FETÖ iltisakı, bir bağlantısı, İdris Naim Şahin gibi bir ismin aracının yani resmi devletin aracı değil ama kendi mülkiyetinin sahibi olduğu aracın bakanlığından dolayı ona bir şey
1: koruması
0: geçiş
1: var.
0: Üstünlüğü
1: çakarı var vesaire
0: tahsis ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla onda bugün yak-

0: kullanıyor olması elbette soruşturmanın seyrinde etkili olacak, böyle bir iltisak şüphesinin.
1: Ama mi düşünmüş olabilirler gerçekten? Eğer biz bu çakarlı araçla giderse kimse bizi durdurmaz.
0: Düşünmüş olabilirler çünkü bu maalesef çok başvurulan bir yöntem Türkiye'de. Yani çakarlı araçlar, tahsisli araçlar sanki hiç çevrilmeyecekmiş gibi düşünülüyor. Halbuki onu çevirebilir polis, yani sorun yok. Ama bu maalesef bir takım suçlarda alet edilebiliyor. Yani bunu soruşturma dosyalarında çokça görüyoruz. İşte para kaçırmak gibi bazı dosyalarda, insan kaçakçılığı dosyalarında falan bu tahsisli araçların kötüye kullanıldığını görüyoruz. Tabii bunların soruşturma ve kovuşturma neticesinde cezalandırılması söz konusu. Ama hani ya tutarsa diyerek açıkçası güvenli bir yol olarak ifade ediliyor. Bu soruşturmanın çok iyi yapılması, yani Türkiye'deki böyle işte dini yapı olarak görünüp de altında başka şeyler çıkan şeylerin açığa çıkması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine Furkan Vakfı'na karşı yapılan, Furkan Vakfı'na demeyelim de yine Kuytulu'ya yapılan soruşturma da aynı şekilde. Çünkü ister istemez Türkiye'de yani dini kalkan edinerek insanların üzerinde bir etki siyaseti yürütme durumu söz konusu. Yani inanç olan işte bir takım, yani İslam inancından daha bağımsız söylüyorum. İnancı olan her ülkede, yani manevi bir şeye tapılan, böyle bir şey olan her ülkede böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani kalkıp da mesela Hindistan'da da Budist bir liderin insanları bu dini duygularını sömürerek bir takım şeylere yönlendirdiğini konuşabiliriz. Burada da Türkiye'de de bu böyle. Yani bu biraz elverişli bir ortam oluşturuyor maalesef. Dolayısıyla bu işlerin çok titizlikle yapılması gerekiyor. Eğer böyle bir oluşumun din kalkan edinmek suretiyle kötüye kullanılması söz konusuysa ve maalesef böyle çok ciddi masak raporlarıyla ortaya çıkan suç işlemeye dönük bir takım mali trafikleri varsa, bunların hepsinin hesabının millet adına sorulması gerektiğini ben düşünüyorum.
1: Tuba Hocam, yani İdris Naim Şahin ismi birkaç ay süren bir İçişleri Bakanlığı ile gündeme gelmişti. 17-25 Aralık yargı darbesinden hemen sonra bu darbeye karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getirmediğini, bu sebeple de görevden el çektirildiğini, daha sonra da AK Parti'den ayrıldığını biliyoruz. Sonrasında FETÖ'ye yönelik operasyonlar yapıldığında da Zaman Gazetesi'nin önünde özellikle Hakan Şükür gibi, Ekrem Dumanlı gibi örgütün üst düzey yöneticilerinin gazetenin kapısına geldiği esnada İdris Naim Şahin'in de onları desteklemek için oraya gittiğinde hatırlıyoruz.
0: Evet.
1: Sonrasında KYK'larla yönelik operasyon, KYK'larla FETÖ'cüler devletten temizlenmeye başladığında yine aynı şekilde İdris Naim Şahin yoğun bir şekilde KYK karşıtı bir dil kullandığını ve söylemde bulunduğunu biliyoruz. Bütün bu şeye baktığımızda, bütün bunlar İdris Naim Şahin, Fethullahçı terör örgütünün propagandaları ve peşinden bu kişinin AK Parti'de tutunamayıp Saadet Partisi'ne, daha sonra Saadet'te de olamayınca Ordu'da İyi Parti'ye geçmiş olmasını nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yani şimdi elbette insanlar siyasi fikirleri değişebilir ve siyasi parti değiştirebilirler. Bunda bir beis yok. Ama gidiş yöntemi, gidiş tarzı ve gidiş yönü düşünüldüğünde devletle aynı pencereden bakamadığı, aynı yerde duramadığı ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bir suç örgütü olduğu resmi sabitlenen bir örgütün peşinden sürükleniyor olması elbette çok içler acısı bir durum. Yani sonuç olarak bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde bakanlık yapan bir isimden bahsediyoruz. Ama maalesef öyle çürük elmalar, yani bu tarz şeyler olabiliyor, bu şey değil. Ama tabii ki siyaseten insan yön değiştirebilir. Bu konuda bir şey söz konusu değil ama yapılan eylem, fiiller bir suç teşkil ediyorsa elbette bunu da soruşturmaya esas bir konu olabilir. Burada bir şüphe söz konusu olabilir. Ama tabii
1: bundan dolayı kendisiyle alakalı da bir tahkikat yapılacak mıdır?
0: Evet,
1: şu anda.
0: Tabii. Yani burada çünkü
1: yapılması gerekiyor.
0: Suçlunun kaçmasına yardım ediyor. Yani burada bir adli tahkikatın soruşturmanın
1: yapılması
0: gerekiyor.
1: Benim haberim yoktu. Benim arabası çalındı mı?
0: Bu soruşturma da ortaya çıkacak.
1: Yani böyle bir şey olabilir mi? Onun
0: bu soruşturma açılmasına engel bir durum değil. Yani benim haberim yoktu. İşte korumam götürmüş Bunların hepsi soruşturmada açığa çıkacak. Şu anda bir şüphe oluştu İdris Naim Şahin hakkında. Dolayısıyla o şüphenin lehte veya aleyhte bir neticeye ulaşması için bir hukuki, cezai bir soruşturma yapılması gerekiyor. Bence bir soruşturma yapılacak. Çünkü yani bir suçlu aranan kişinin kaçmasına yardım etmek burada söz konusu. Belki de bu doğrultuda bir örgütsel faaliyetin içerisinde olduğu düşünülebilir. Yani bunu bilemiyorum tabii ki. Ama şüpheler...
1: Ama bu konuyla ilgili bir şüphe var
0: şüphe,
1: artık.
0: Yani bu, bakın, bizim aklımıza düşen şüphe elbette ki savcının da aklına düşecek. Bu bir şüphe olduğu için de bu bir soruşturma geçirilebilir. Ama soruşturma neticesinde belki İdris Naim Şahin'in hiç haberi yok. Bilemiyorum.
1: Tabii de şöyle bir şey
0: bu
1: var.
0: Bu ancak adli hiç soruşturmayla ortaya çıkabilecek
1: hiç bu konuyla...
0: Şey.
1: Alakası olmayan, bu yapılarla hatta düşmanlık besleyen birisi olsaydı belki başka şey düşünülebilirdi, ama hani serencamı 17-25'ten sonraki bütün serencamı ortada olan
0: tabii,
1: bir kişiyle alakalı.
0: Bu da değerlendirmede esas alınabilir. Bunlar da değerlendirmede esas alınabilir, ama fiili bu durum var zaten. Arabası yakalanmış bir kişiyi kaçırılırken, kendi arabası. Dolayısıyla soruşturma yapılacaktır ve buna da ihtiyaç var. Yani eğer gerçekten suçu günahı yoksa bu da ortaya çıkmalı. Belki adamın arabasını kullandılar. Şimdi masumiyet karnesi diye bir şey var.
1: Ama bir bunu bakanın arabası gerekiyor. Herhalde çalınsa haberi olurdu yani.
0: Bilemiyoruz. İşte o yüzden biz bilmediğimiz için bu konuda bir şüphe söz konusu. Şüpheden de yani şüpheyi de ortadan kaldıracak olan şey soruşturmadır adli makamları.
1: O zaman İdris Naim Şahin hakkında bir soruşturma mutlaka açılması lazım.
0: Evet tabii. Yani o ya da o soruşturma içerisinde değerlendirecek ayrı bir soruşturma olması.
1: Serkan Fıçıcı, çok netameli konuları olduğunu farkındayım ama çok net bir şey var. Bunu da ifade ettik. Burada cemaatlere, dindarlara, din adamlarına yönelik bir operasyon asla zaten olabilecek bir şey değil. Ama bunu istismar ederek bir örgütsel faaliyet içinde bulunan bir yapı var. Bir de ben hem bunu değerlendirmek istiyorum hem de şunu anlayamıyorum. Ben gerçekten şunu idrak edemiyorum. Fethullahçı terör örgütünün de mesela en son darbenin olduğu sene örgütün yardım kuruluşu adı altında faaliyet gösteren yapısı 500 bin baş, yani hisse, 500 bin hisse kurban topladığı ve bu kurbanların hiçbirisini yerine ulaştırmadığı, Fethullah Gülen'in fetvasıyla oradakileri kurban kesilerek başka amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı. Yani mesela apaçık bir dini ibadeti bile istismar eden bir yapıyı görüyorsunuz. Yani sizin verdiğiniz bağışlardan altından kuleler yapıldığını görüyorsunuz. 45 milyon dolara adalar satın alındığını görüyorsunuz. Hiç sorgulamaz mısınız yani böyle bir şeyi? Neden sorgulamaz insanlar?
2: Yani neden sorgulamaz? Neden sorgulamayacağını anlayabilmek için bu tarz işte cemaat yapılarının durumlarına bakmak gerekir. Oradaki işleyiş, hiyerarşi, oradaki öğretilerin insanların psikolojik durumunu nasıl etkilediği meselelerine ciddiyetle bakmak gerekir. Yani bu gibi kült mü diyorlar? Kült yapılar.
1: Falan. Kült.
2: Bu gibi yapılarda şey var. Bir tane lider oluyor. O lider zaten böyle şey gibi ya. Yunan mitolojisindeki tanrılar gibi. Şey. Haşa. Böyle tuhaf yetenekleri olan, uçan, kaçan, yani haşa Peygamber Efendimiz de işte sürekli görüşen, sürekli ondan talimat alan, hani söylediği her söz, verdiği her emir böyle Allah'ın ayeti gibi kesin, kat'i, reddedilemez, karşı konulamaz olan, böyle insanüstü Süpermen gibi böyle bir enteresan varlıklar haline getirmişler bu kişileri. O öğretilerle. Yani o bir disiplin aslında. O disipline girdiğiniz zaman çok küçük yaşlardan itibaren hani zihninizin şekillenmeye başladığı dönemler. Düşünün, buna inanıyorsunuz yani sürekli. İnancınızın temelini bu oluşturuyor.
1: O zaman yani sahih bir İslam inancından uzaklaşmış olmuyor musunuz?
2: Ya şimdi sahih bir İslam inancından zaten meselenin koptuğu yer orası Murat. Yani bu cemaatler neden ortaya çıktı? Yani şimdi cemaat diye bir şey yoktu. Cemaat diye bir şey yoktu. Bizim şimdi tarihimize, geleneğimize baktığımız zaman tarikat dediğimiz yollar vardır.
1: Bu arada bu iki yapıda bugün konuştuğumuz Kureyş ve Kuytul yapısı ikisi de tarikat değil, değil mi?
2: Tabii. Şimdi tarikat dediğimiz yollar vardır. Hep oldu, hep ola geldi. Onlarda silsile vardır. Yani tarikat iki koldur. Kadri ve Nakşi olmak üzere. Biri Şah Nakşibend'den gelir. Biri Abdülkadir

0: Geylani Hazretlerinden gelir.
1: En azından bizim bölgemiz.
0: Bir tanesi böyle. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a dayanır. Bir tanesi Hazreti Ali Keremallahu veçeye dayanır. İşte Kadiriler sesli zikir yaparlar. Nakşibendiler sessiz zikir yaparlar. Temel ayrımları da budur. Ama esas itibariyle yani böyle devletle işte böyle kolektif siyasi çabalar, kolektif örgütlenme, paralel yapılanmalar, böyle büyük ticari faaliyetler filan yani değil. Bu burada asıl başka bir şey var. Ne diyelim? Kişilik eğitimi, iyi insan olma, onda işte İslam'ın
1: zühd ve takva yani. Yani
0: İslam'ın temel kaynaklarından edinilmiş. Ama tabii temelinde de sohbet olan bir kültürden bahsediyoruz, bir gelenekten bahsediyoruz. Çünkü yani Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem savaşta bile terk etmediği iki adetinden söz edilir. Biri beş vakit namazdır, biri de sohbettir. Yani sürekli konuşmak, anlatmak, telkinde bulunmak, tavsiyede bulunmak, öğüt vermek. O sohbet kültürüyle işte insanların yetişmesi, güzel örnekler, iyi insanların iyi hallerinden örnekler. Bir eğitim metodu aslında, böyle bir disiplin. Ama şimdi bunlar tabii bir şey vardı. Yani Osmanlı'da bütün bu tarikatları denetleyen bir üst yapı vardı. Şimdi Cağaloğlu'nda ne binası oldu? Cağaloğlu Anadolu Lisesi mi oldu? Onun oralarda bir yerde bir bina vardı. Ki o şey divanıydı. Bütün tarikatları denetleyen bir üst kurul vardı.
1: Meclis-i Meşayih.
0: Meclis-i Meşayih. Bin yaşa. Meclis-i Meşayih böyle merdiven altı diye tabir edebileceğimiz, kendinden zuhur, ne ediyor belirsiz yapılara hiçbir zaman fırsat vermezdi. Bunlar çok sık denetlenirdi. Şikayetler mutlaka ele alınırdı, takip edilirdi. Düzenli imtihanlar falan yapılırdı. Tabii o ortadan kalkınca, o denetim mekanizması da ortadan kalkınca böyle şeyler türemeye başladı. Şimdi cemaat meselesine gelince, yani şimdi Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber işte Batı tipi modernleşme, işte 600 yıllık Osmanlı dönemi bütünüyle bir kayıp olarak işte kabul ediliyor. Bütünüyle batılı bir toplum oluşturmamız gerekiyor. İşte onun için ne yapılacak? Yani o 600 yıllık işte Osmanlı döneminde, o kayıp dönemde ya da ne diyeyim işte Türklerin Müslüman olmasıyla başlayan işte diyelim 1000 yıllık işte Selçukluları da koy içerisine.
1: Bir
0: kayıp dönem yani oturuyorlar. İlk başta dedim ya işte Türk tarih kurultayları, Türk dil kurultayları falan. Yani ne yapacağız kardeşim, biz geri kaldık. Geri bir toplumuz. Medeni değiliz. Batılılar gibi medeni olmamız lazım. Reddedeceğiz. Bunu reddedeceğiz ama yeni bir şey inşa etmek lazım. Nasıl yapacağız? İşte Orta Asya'daki köklerimize dönelim. Ne diyelim? İşte dünyadaki bütün insanlığa medeniyeti Orta Asya'daki Türkler öğretmiştir. Yani insanlığa medeniyeti biz öğrettik. Biz üstün ırk biziz falan gibi bir yaklaşım. İşte İnönü dönemine gelince diyorlar ki ya baba biz böyle bir şey dedik ama tutmadı, ne yapalım? Yani daha ziyade işte Grek ve Latin kültürleri.
1: Arada bir de Sümer,
0: yani eski Yunan. İşte yani o Sümer Hitit hikayeleri de var. Eski Yunan'ı şey alalım. Antik Yunan'dan kaynaklanıyor medeniyet. Yani biz bunu alalım. Yani hatta 3 tane okulda o dönemlerde, İnönü döneminde 3 tane okulda eski Yunanca, Grek dili ve şey Latince eğitim başlatılıyor. Yani onu da yaygınlaştırmayı düşünüyorlar. Yani komple o şeye geçelim. Eski Yunan kültürüne filan geçelim gibi böyle bir takım şeyler var. Yaklaşımlar var. Sonra kısa bir süre sonra o 3 okul kapatılıyor. Neyse. Şimdi tabii o dönemlerde de Müslüman millet yani. Şimdi İslam'ın kılıcı. Çağlara nizam vermiş. Kıtalara hükmetmiş. Şehadet arzusuyla yaşamış, şehit olmuş, ölmüş. Böyle bir millet, onun evlatları ya. Bir de Kurtuluş Savaşı verilmiş. Ne için verilmiş? Ezan için verilmiş. Bayrak için verilmiş. Kur'an için verilmiş. Namus için verilmiş. Şimdi böyle olunca burada tabii bir çok derin bir çelişki var. Bir boşluk. Dini eğitim yok. Yeni nesiller var. Çocuklar doğuyor. Kur'an öğrenecekler. İşte namaz kılmayı öğrenecek. Abdest almayı öğrenecek. Yani temel bilgi yok.
2: Cenazeyi kaldıracak
0: imam yiyecek, yok filan. İşte o dönemlerde böyle bir ihtiyaç hasıl olunca da işte yürekli insanlar çıkmış ortaya yani. Canları pahasına. Yani Süleyman Hilmi Tunan Hoca Efendi'den şimdi bahsettiniz. Gerçekten yani canı pahasına. Şimdi bugünün ifadesiyle bugün bir

0: üniversitenin rektörü olarak değerlendirelim.
1: Aynı Fatih, zamanda bir hukukçu.
0: Fatih Dersiyamlarından, evet. Osmanlı'nın yetiştirdiği, Osmanlı'nın son dönem yetiştirdiği büyük alimlerden biri. Yani bugünkü üniversitelerimizin rektörleri düzeyinde diyelim.
2: Tabii.
0: Yani bir üniversite rektörü gibi düşünün. Fatih Dersiyamlarından ve o dönem çıkıyor diyor ki yani şey tabii o medreseler kapatılınca oradaki bütün şeylere, hocalara, alimlere teklifte bulunuyor. Yani diyor ki dağılalım Anadolu'ya bilabeden hiçbir ücret almaksızın. Bak ne kadar önemli. Para meselesi geliyor işte burada. Ya. Hiçbir ücret almaksızın şey yapalım diyor ya bu memleketin evlatlarına Kur'an-ı Kerim öğretelim. Yani, yani çok kabul görmüyor yani cesaret eden çok çıkmıyor filan. O kendisi bu mücadeleyi başlatıyor. Sonra da tabii
2: samimi olduğu için. Hükümeti de telgraf çekiyorlar bildiğim kadarıyla. Biz böyle böyle bir şey yapacağız. Biz para da almayacağız.
0: Tabii. Bunlar kendisi ki, hükümete hayır. De şey değil bir yeraltı faaliyeti değil. Öyle gizli kapaklı devlete karşı kafa tutan bir faaliyet de değil. Tamamen samimiyetle ve samimi niyetle devlete de bilgi vererek yani bu milletin evlatlarına Kur'an-ı Kerim öğreteceğiz. Bila bedel 5 kuruş almadan diye bildiriyor. Hatta teklifte bulunuyor. Diyor ki yani bizler bu işi yapabiliriz. Böyle bir ihtiyaç var diye. Böyle samimi insanlar. Tabii aslında yani kendisi işte şeyden Trakya, Batı Trakya taraflarından, Balkanlardan göç etmiş evladı Fatihan'dan. Yanlış hatırlamıyorsam şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu Şehzade başında bir evi var. Orada yaşıyor. Bir konakta yaşıyor filan. Yani durumu da iyi olan efendim bir insan. Ondan sonra tabii bu hareket çeşitleniyor, büyüyor. Ondan sonra bir Kemal Kaçar dönemi var. Yani Kemal Kaçar döneminde de yine işte devletle uyumlu. Zaten Kemal Kaçar bir siyaset adamıydı aynı zamanda. Galatasaray Lisesi mezunudur. Efendim çok önemli bir aileden gelir bu. İran'daki Kaçar hanedanı vardır ya. İran'ı yöneten, 200 yıl İran'ı yöneten Türk hanedanı, Kaçar hanedanı.
2: Onlarla mı?
0: Onların soyundan gelen bir isimdir Kemal Kaçar.
2: Ve Süleyman Efendi damadı.
0: Süleyman Efendi'nin damadı ama mesela Kemal Kaçar'da da çok nezih bir tavır var. Şöyle bir tavır var. Yani diyor ki ben şeyh değilim. Ya benim öyle bir manevi yetkim falan yok. Yani Süleyman Efendi gibi Süleyman İlmi Efendi'ye o gösterdiğiniz o manevi şeyi yani bana göstermeyin. Benden böyle bir şey beklemeyin. Ben sadece bir idareciyim diyor. Ya bak bu çok kaliteli evet. Bir tavır. Anlatabiliyor muyum? Ve o şeyi de sergilemiyor yani o bugünkü soruşturmaya konu olanların efendim ortaya çıkan o işte yok ada satın almalar, çok büyük paralar biriktirmeler filan. Aksine çok köklü bir aileden geldiğini söylemiştik. Yani rahmetli Kemal Kaçar'ın ailesi de bildiğim kadarıyla çok zengin, varlıklı bir aile. Yani Türkiye'nin belli başlı ticaret erbabı ailelerinden biri. Varının yoğunu harcıyor yani kendisi. Yani anlatabiliyor muyum? Şey yapmiyor. Yani
2: hizmet ehli olmak böyle.
0: Para
2: vermek
0: toplama, evet, para değil toplama yani. Noktasında değil. Aksine para harcama yani olanı da zaten bu gibi teşekküller, bu gibi faaliyetler, hizmet faaliyetleri. Yani böyle ver Allah ver işidir. Yani ver bitmez. Alamazsın. Olan da gider. Zaten gönüllü olarak vermek üzere girersin bu işlere. Amaç odur. Zaten insan da kendisini yani belli ediyor yani insanların şöyle yüzüne baktığın zaman son günlerde bir cenaze sosyal medyada rastlamayan kalmamıştır. Allah rahmet eylesin Abdullah Sert Hoca Efendi'nin
2: evet Allah rahmet eylesin etti. Bu arada vefat etti eşi.
0: Şimdi onun Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile birlikte o sosyal medyaya da yansıyan o fotoğraflarına o taziyedeki o yansıyan o nezakete o asalete o kaliteye filan baktığınız zaman tamam, zaten anlıyorsunuz kimin ne olduğunu. Yani çok böyle derinlemesine bir şeyi araştırmanıza, soruşturmanıza da gerek kalmıyor. Ama burada ortaya çıkan mesele bambaşka. Bambaşka. Yani lafı yani uzattık. Çok da böyle hani malumat furuşlara kızarken önemli. Bin tane malumat girerek o duruma düştük.
2: Olayın bu noktasının
0: kimseyi kınamayacaksın, kanadını yaşıyorsun. Yok, şuraya bağlayayım.
2: Konuşması önemli. Senin bu anlattıkların son derece ya, önemli.
0: Şuraya meseleyi, bağlayalım.
2: Arka planı bilmek çok kıymetli.
0: Evet, şuraya bağlayalım. Efendim bugün itibariyle Ayasofya'yı ibadete açan Siyer-i Nebi derslerini, Kur'an-ı Kerim derslerini müfredata yazan, koyan bu ülkede İslami eğitime

0: ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak şöyle dursun. Bunun için teşvik üstüne teşvik ortaya koyan ve bu uğurda hani başörtüsü yasağının kaldırılması vesaire, imam hatiplerin katsayı meselelerinin çözülmesi, hani onları da bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu uğurda başına gelmedik kalmayan, çok büyük bedeller ödeyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet adamının cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede, efendim İslami eğitim yok, İslami bilgiye çocuklarımız ulaşamıyor, o yüzden böyle bir cemaat yapılanmalarına ihtiyaç var filan. Hani ne kadar mantıklı, ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Evet, bir dönem ihtiyaç, o ihtiyaca binaen samimi gayretler var. O samimi gayretlerin getirdiği bir verim var, bir bereket var. Ama yani bugün itibariyle yani artık öyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz bence. Ha, ya şimdi bu cemaatlerle ilgili mesele. Tarikat bahsi apayrıdır. Yani tarikat bahsi hiç bunlarla alakası olmayan bir meseledir. Zaten yani çoğuna bakarsın, ya siz devleti ele geçirmeye mi çalışıyorsunuz diye tarikatlara. Yani adam gülerek bakarsana der ki, arkadaş bu kılık kıyafet, sakat şalvar cübbe bizi devletin hangi biriminde kim ne yapsın yani. O başka bir alan. Ha, çok da tarikatlar eskiden böyle çok kalabalık, binlerce, milyonlarca insanı bünyesinde barındıran yapılar da değildi. Yani esas olan usta öğreticinin, yani mürşit denilen usta öğreticinin birebir görüşebileceği, yetiştirebileceği, öğretebileceği sayıda insanla ilgilenmesidir. Ya bunda kuralları var. Mesela adam çok çok zengin almıyor tarikata. Çok çok fakir onu da almıyor. Ya belli bir şeyi var, o işin şartı var. Yani herkes ehli tarik olacak, herkes tarikat mensubu olacak. Böyle bir şey yoktu.
1: Herkesin derviş olma ihtimali yok.
0: Özel bir alan. Özel, mesela devlet yönetimindesin. Devlet başkanısın. Ya derviş olamazsın. Ya çok istersin, için yanar böyle uzaktan uzaktan, sen de zikredersin ama Ebul Vefa Hazretleri gibi, Fatih Sultan Mehmet Han gibi bir büyük Fatih'i, peygamber müjdesine mazhar olmuş bir padişahı bile kapında bekletirsin, içeriye almaz. Dersin ki sen git,
1: Devlet
0: devleti
1: işi gibi.
0: yönet. Devleti yönet. Sen buraya gelir, buradaki bu manevi tadı alırsan devlet işlerini yönetemezsin.
1: Savaşa da gidemezsin.
0: Yani bu olmaz. Ha, sen devleti yöneteceksin. Sen bir emir verdiğin zaman biz dervişler olarak onu yapacağız. Biz senin emrindeyiz.
2: Ama şimdikiler öyle değil. Şimdiki hem o odadan çıkmıyor, hem de çıkmadığı odadan da siyaseti de yönetmek
0: Ya
2: istiyor.
0: olmaz, bak. Dervişsen derviş olacaksın. Yani siyasetçiysen siyasetçi olacaksın arkadaş, olmaz. Bir şeyi tercih edeceksin. Hikmet, devlet, servet. Üçünü birbirine, servete mi talipsin? Hikmet ehli olacağım, ben büyük alim olacağım filan, yapamazsın kardeşim.
3: Aynen,
0: Yani
3: olmaz.
0: ben alim olacağım, otur bir Sahih Buhari'yi bir
3: Evet.
0: ezberle bakayım, kaç yılın gidiyor, ne oluyor ya, kolay mı o işler? Yani işte hem bir taraftan ticaret yapayım, para kazanayım, ticareti kovalayayım, hem alim ol. Çok zordur. Ha, atadan babadan kalmıştır, o ayrı bir şey, ona bir şey demem. Miras hak. Ha, ticareti tercih ediyorsan, serveti tercih ediyorsan tamam, hakkındır, devam edersin. Hikmeti tercih ediyorsan, o da ayrı bir alandır, orada da bağımsız olman gerekir. Yani oranın da özel bir alanı var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri dönemin yönetiminin isteklerine dedi ki olmaz yani bu. Kitaba ters yani, olmaz. Allah'ın buyruğuna ters bir şey bana yaptıramaz. Hapis yattı. Olmaz, hikmeti tercih ediyorsan da gözüm devlette olmayacak, servette olmayacak. Devleti tercih ediyorsan da kendi vazifelerini yapacaksın. Öyle yani başka alanlara girebilme şansın
1: O
0: olmaz.
1: zaman hem himmet toplayayım hem siyasete yöneleyim.
0: Hepsi birbirine karışıyor. Arkadaş sen mesela Fethullah Gülen meselesi işte. Kardeşim sen derviş misin, siyaset adamı mısın, tüccar mısın, uluslararası istihbarat operasyonlarının piyonu musun? Nesin ya, bir karar var yani. Efendim biz maneviyat ehliyiz. Abi maneviyat ehliysen alacaksan tesbihini. Anlatabiliyor muyum?
2: Adam
0: Bu işin yolu
2: yıllarca
0: var,
2: o
0: usulü
2: yalan
0: var.
2: üzerinden alan açtı ya. Ben dedi
0: Yani
2: bunlarla ilişkim yok dedi. Arkadan siyasetin dibine girdi ya.
0: ya böyle bir şey olmaz yani.
1: 200 tane
0: Özellikle devlet
1: generali kendine biat ettirmiş yani.
0: böyle bir şey olabilir mi? Ya şuna ben bir şey, bak şunu da karıştırmayalım. Manevi çabalar, insanların bir araya gelip Allah sohbeti yapması, peygamber sohbeti yapması, bundan

0: keyif almaları, bir manevi lezzet almaları. Ya bir sürü abuk subuk işle uğraşacağına, gidip kumar oynayacağına, affedersin başka yanlış işler yapacağına oturmuş. Allah'tan peygamberden söz etmiş. Namazını kılmış. Tövbe etmiş. Estağfurullah çekmiş. Ya bunda kötü hiçbir şey yok. Elbette bu tercih edilir. Ama bu bir organize çaba, hedefli devleti ele geçirmek, ticari hayatı ele geçirmek. Yani benim şimdi bu kadar büyük ticari organizasyonlar ortaya çıkınca ve bu yani Türkiye'nin ekonomisine acaba alttan alta ne gibi manipülasyonlarla ne gibi zararlar vermiş olabilirler diye de düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani belli ürünlerde tekelleşme oluşturup o ürünlerin fiyatlarını belli ölçeklerde tutma gibi acaba bir takım yaklaşımları da oldu mu? Ya bunun dervişlikle ne alakası var arkadaş?
1: Öyle. Son derece yani, önemli
0: olabilir şey. Mi böyle bir şey?
1: Çok kıymetli şeyler söyledi Serkavuç. Gerçekten de öyle yani. Tekke'de 20 kişi geçince derviş sayısı artık büyük tekke olduk diyorlarmış yani. Bundan sonra devam etmeyelim yani.
0: Nasıl şimdi daha fazla sen derviş şimdi almayalım diyor. Usta öğreticisin, mürşitsin. Ya da bir hoca efendisin. Yani yetiştireceksin. Tamam, bir tarikat disiplinde o eğitimi almışsın. Bir manevi eğitim vereceksin. Kişilik eğitim vereceksin diyelim. Abi görüşmediğin kişiyle ne bileyim derdini dinlemediğin kişiyi nasıl şey alacaksın?
1: Öyle bir dert yok demek ki bazılarında. En azından bu Alihan Kuriş'te öyle bir şey olmadığını görürüz. Alparslan Kuytul'a gelelim Ayhan Hocam. Alparslan Kuytul Adana'da, tabii tarikat hiç değil, kendinin öyle bir iddiası da yok. Cemaat midir nedir o da belli değil. Ama bir örgütsel yapı içerisinde olduğu çok açık. Şimdi bugün birkaç gündür operasyonlarla beraber ortaya çıkan bazı gerçekler var. Sosyal medyada çok örgütlü oldukları ve Fethullahçıların, sosyal medyadaki Fethullahçıların, kimlik değiştiren Fethullahçıların bu konuda çok yoğun olarak destek verdiklerinde çok net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan adam kaçırma, bazı görüntüler de ortaya çıktı. Adam kaçırma, fidye isteme, şantajda bulunma, işte kişinin hastane sahibi olan mesela bir kişiyi işkence ederek hastanesinin üzerlerine geçirmesi. Pek çok iddia dolanıyor. Yani bir sohbet halkasından bir suç örgütüne nasıl dönüşülür yani?
2: İşte bu tarz organize bir işe girersen ve kendi başına bir, kendi kendine liderlik hüviyetine bürünür. Sonra da mevcut meşru otoriteye karşı bir takım kirli gizli işlere girersen belli bir noktadan sonra seni buraya sürüklüyor. Bir de bu işin bence iki yönü var. Birincisi, bu topraklarda, bu toprağın insanlarının İslam dinine karşı bir zafiyeti, bir yatkınlığı, bir sevgisi olduğunu bence en çok eskiden İngilizler, şimdi İsraillisi, Almanı çok iyi biliyor. Ve burada bir sosyolojik taban olduğunun farkındalar. Günümüzde de biliyorsunuz başa seçimlerle geçiliyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Adam Türkiye'de Zelenski benzeri bir proje yürütürken, işte biz İmamoğlu'yla böyle bir proje yürütüldüğünü söylüyoruz aylardır. Bunun finans ayağını organize ediyor dışarıdan. Bunun medya ayağını, ajans ayağını organize ediyor. Bir de bunun seçmen tabanını, sosyolojisini de oraya doğru çevirmeye çalışıyor. Şimdi burası açık bir alan. Eğer devlet oranın üzerine eğilmezse dışarıdan çok rahat bir şekilde müdahale edilebilecek bir alan. Bu bence işin siyasi boyutu. Tehlikeli boyutu. Bir de işin bence bir psikolojik boyutu var. Yani bu kapalı ortamlarda o kadar çok şeyhim, hocam, müridim, yani hepsine bakıyorsunuz bir mesihlik iddiasına doğru iş evriliyor. İşte Kuytul'un eşinin bir videosu var. Hazreti İsa Aleyhisselam'la görüldü. Onu görünce ayağa kalktılar, hürmet gösterdiler. Yani istisnasız bir şekilde ne kadar böyle belli

0: duruyor yani.
1: Bir de bence belli bir noktadan sonra kendileri de inanıyor olabilirler. Yani psikolojisi de insanın buna çok nefsini şey, çok...
0: Deli, psikolojik deli oluyorlar.
1: Evet, yani psikolojik deli.
2: Teolojik deli.
1: Teolojik. Yani şey, belli bir noktadan sonra kendilerine de inandırıyor olabilirler. Dolayısıyla ne olursa olsun eğer başlarına ileride bir otoriteyle işte Osmanlı'da varmış ya siz söylediniz denetliyor. Bir denetleme mekanizması koymazsanız bunların çok rahat bir şekilde sapması kaçınılmaz. O yüzden aslında bize bakın dinimiz her şeyin nasıl yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde söylüyor. Ne diyor? İki kişi yola çıkıyorsan başına bir tane lider seç değil mi? Bir tane emir seç diyor. Şimdi bizde de benzer bir durumun olması lazım. Eğer insanlar Türkiye'de İslami hassasiyetlerle siyasete bakıyorsa burada birden fazla başın otoritenin olmaması gerektiğini anlaması lazım.
0: Aynen hocam, çok güzel konuşuyorsun. Sözünü hiç kesmek istemiyorum ama kısa bir ara vermemiz lazım efendim. Esas mesele şimdi kısa bir ara, saat başında buluşalım, bizden ayrılmayın.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece

0: finanse etmiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi McArtist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Mete gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye.

0: senin düğün paketçisi.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Kur İş ve Kuytu suç örgütleriyle alakalı operasyonları konuşuyorduk. Ayhan Hocam, Kur İş örgütünün yapmış olduğu şeyler ortada ve inanılmaz şeylerle karşılaşıyoruz. Operasyon derinleştikçe sürekli aslında dehşeti düşüren şeylerle karşılaşıyoruz. Bu Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik operasyonda da bazı görüntüler ortaya çıktı. Mesela kendi yapısından ayrılan bir kişiyle alakalı önce kendisi cama çıkarak hakaretlerde bulunuyor. Bu saatten sonra bu kişiye şöyle hakaret edeceksiniz diye talimat veriyor. Sonra örgüt mensuplarının çok kısa bir süre önce gerçekleşmiş. O kişinin kapısının önüne giderek pankartlar açarak bu şekilde slogan, onu aşağılayan, tahkir eden sloganlar atmaya başladığını görüyoruz. Yani bir cemaatte, bir tarikatta, bir yapıda, bir İslami sohbet halkasında böyle bir şey olabilme ihtimali var mıdır? Yani bu nasıl bir yapıdır ki bunları sürekli olarak böyle şeylerle karşılaşıyoruz?
1: Olmaması lazım. Yani dinen de olmaması lazım. Meselenin ahlaki boyutuna baktığımızda da olmaması lazım. Dünyevi boyutuna baktığımızda, akli perspektiften meseleyi, rasyonel perspektiften incelediğimizde de olmaması lazım. Ama maalesef bir şekilde bu mürit yapısını kendisine bağlayabilen işte çeşitli yalanlarla Peygamber Efendilerimizi kendi bu yalanlarına alet ederek, Mesih ve benzeri söylemleri kullanarak bu yapıyı kuran kişiler var. Ve işin tekrar tekrar şunu söylüyoruz, işin sıkıntılı yönü bu yapı sadece dini kendi dar çerçevesinde kalmıyor. Belli bir noktadan sonra şunu görüyoruz, işte şüpheli ölümlerle, şüpheli liderlerin ortadan kaldırılmasıyla.
0: Para, ortada o kadar büyük paralar var ki çünkü.
1: Hem para var, hem dünyevi bir güç var ve daha da kötüsü o parayı, o dünyevi gücü siyasi güce kuvvete devşirme çabası da var apaçık bir şekilde. Bu hiçbir şekilde olmaz, hiçbir şekilde de izin verilmemesi gereken bir durum. Ben hep şunu hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemini, halifelik dönemini okuduğumuzda çok ilginç bir nokta var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali aleyhisselam gibi radıyallahu anh gibi, Hazreti Osman radıyallahu anh gibi önemli kişilerin Medine'den çıkmasına izin vermiyor. Yani Mısır'a gitmesine, Irak'a gitmesine, Suriye'ye gitmesine izin vermiyor. Neden? Onlara karşı herhangi bir şüphesi yok. Ama diyor ki eğer onlar oraya giderse peşlerinden de bir kitle oraya gidebilir ve orada yeni bir oluşum olabilir ve onların da kontrolünün dışında bu oluşumlar merkezi otoriteyi tehdit edebilir diyerek onların Medine'den çıkmasına
0: netice
1: müsaade etmiyor.
0: Netice itibariyle de oldu yani.
1: Evet, müsaade etmiyor bakın Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bu bile bize aslında, eğer tekrar söylüyorum, dini bir yönden, dini siyaset felsefesinden gideceksek çok şeyler öğretiyor. Şimdi ben bir de Kur İş meselesinde şuna vurgu yapmak istiyorum. Şimdi Almanya'da 70 milyon euroluk
0: bir köy,
1: devasa bir yer açıldı. İşte biraz önce bahsettiğiniz eyalet valisi geliyor, işte önemli siyasi figürler geliyor, önemli Alman yetkililer geliyor. Şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. İsteyen istediği kaynaktan araştırıp bakabilir. Özellikle Suriye'de DAEŞ meselesi nüksettikten sonra, DAEŞ Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da bazı saldırılar yaptıktan sonra, bir de bu gitgeller, yabancı katılımcılar olduktan sonra Avrupa'da inanılmaz bir İslam karşıtlığı nüksetti. 2010'lu yılların sonundan itibaren ve Almanya çoğu İslami cemaate çok yoğun baskılar uyguladı. Bazı camilere operasyonlar yapıldı. Radikallik, ekstremizlik adı altında bir sürü cemaate inanılmaz yoğun bir orada baskı uygulandı. Bu süreci bilen birisi olarak söylüyorum. 2025-26 yıllarına geldiğimizde eğer siz Avrupa'nın göbeğinde en önemli şehirlerinden bir tanesi

0: tanesinde. Böyle bir yapıyı açabiliyorsanız, inşa edebiliyorsanız ve devlet desteği alabiliyorsanız, çok net söylüyorum, hiç lamısız cimsiz, demek ki siz onların istediği, onların seveceği bir şeyler yapıyorsunuz. Yani uzun lafın kısası. Siz ne yaptığınızda Almanların sevilen cemaati oldunuz. Ne gösterdiniz, ne vaat ettiniz de Almanlar size bunlar makbul cemaattir, bunlar desteklenebilir dedi. Bence sadece bu sorunun cevabı bile, eğer hala bu kuruş örgütüne inanan, güvenen varsa, insanlar için yetip de artması lazım. Yani biraz Almanya'da yaşayanları da var. Biraz durun bakın ya, bu Almanlar diğer İslami cemaatlere neler yapıyor?
1: Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı camilere bile baskınlar.
0: Evet, Didip'e yapmadıklarını bırakmadılar. Fransa'da Didip'in paralarına el kondu, bankalarına ipotek koyuldu. Bakın, bir yandan böyle bir muamele var. Diğer yandan parayla da teşvik ediyorsun, siyaseten de teşvik ediyorsun. Peki neden? Ne bekliyorlar senden? Ne vaat ettin? Düğün değil, seyran değil. Hiç kimseyi desteklemeyen bu adamlar niye seni desteklemeye başladı? Yani şunu sorgulayamıyorsan zaten Murat abi, ne anlatabiliriz yani? Ne anlatabilirsin? 2026 yılında Batı Avrupalı devletler bir cemaati tırnak içerisinde destekliyorsa, zaten bunun arkasında bir şey olmaması mümkün değil. Daha da kötüsü, şunu herkes biliyor, onlar daha iyi biliyor. Ekrem İmamoğlu'nun, ben hep söylüyorum, Zelenski'nin Türkiye versiyonu. Ekrem İmamoğlu'nun en çok desteklendiği ülkelere bakın Avrupa'da. Bir numarada Almanya gelir. Ben daha önce de söylemiştim. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında 2 hafta boyunca Alman ana haberleri, devlet televizyonları haberini yaptı. 2 hafta boyunca. Ondan sonra Fransa'da benzer bir durum oldu. 3 gün haber yapmadılar yanı başındaki komşuya. Le Pen
1: siyasi yasaklı geldi. Yani burada bir belediye başkanı, orada koskoca iktidarı yürüyen bir partinin genel başkanıydı.
0: Ve Fransa. Evet. En büyük müttefikin. Şimdi tekrar söylüyorum. Adam o projeyi getirdi buraya. Onların projesi. Finansmanını sağladı. Siyasi desteğini verdi. Ajansları üzerinden medya desteğini verdi. Ve oyla da, sosyolojik tabanla da onu burada güçlendirmeye çalıştı. Şimdi ben soruyorum. Onlar, diyorum ya, en çok en iyi onlar biliyor. 2019 yılında en üstten gelen emirle İmamoğlu'na oy verdiniz mi, vermediniz mi? Belediyede İmamoğlu'na genel seçimlerde İyi Parti oy verdiniz mi, vermediniz mi? Verdiler. Biliyoruz yani, bizim de içlerinde yakın arkadaşlarımız var. Yukarıdan gelen tek bir emirle hiç kimse sorup sorgulamadan gitti, oy verdi. O zaman ben diyorum ki, eğer sen bu kadar siyasetin içine bulaştıysan, bu kadar yabancı istihbaratlarla, devletlerle iç içeysen, çık kardeşim siyasete. Öyle ben Süleyman Hilmi Tunalı'nın torunuyum, manevi bir gücüm var deyip de saklanma. Çık de ki ben iktidardan hoşnut değilim.
1: Yani Süleyman Hilmi Efendi yani 1960 darbesini dahi görmedi yani. Vefat evet. ettiği tarih 1950'ler.
0: Ama
1: aradan
0: içeriye
1: geçmiş 70-80 yıl.
0: Sorgulamada öyle demiş ya Murat abi. Ben onun torunuyum. İşte o yüzden böyle manevi bir durum var. Kendisi söylemiş. Madem öyleyse o zaman git dini işlerle uğraş. Siyasete sokulma, bürünme. Eğer siyaset yapacaksan da çık açık açık yap. Gizli saklı yapma.
1: Yani yapan oldu Kemal Kaçar, Süleyman Denizoğlu.
0: Tabii tabii yapabilir.
1: Yapanlar yaptılar.
0: Bunda bence hiçbir sıkıntı yok. Beğenmeyebilirsin. Çık delikanlı gibi. De ki ben mevcut hükümeti, iktidarı beğenmiyorum. Ve siyaset yapıyorum da yap. Ama bak, en kötüsü şu. Hem dini kavramların arkasına saklanıyorsun, hem de gizliden gizliye, alttan alta devlete karşı bir takım kirli işlerin içerisine giriyorsun. Şimdi hangi güçlü, kuvvetli, aklı başında devlet buna izin verir?
1: Evet.
0: Vermez. Vermemeli.
1: Çok teşekkür ederim. Hem Kuruş davasında hem Kuytul'da gördüğümüz ortak şeylerden bir tanesi çok yoğun bir para trafiği. Sanırım operasyonların temelinde de MASAK'ın yürüttüğü bu para trafiği ile alakalı mesele var. Evet. Yani bütün devletler, biraz önce Ayhan Hocam'ın ifade ettiği gibi, iki temel şey üzerinde çok hassas davranıyorlar. Bir tanesi para trafiğinin olağanüstü bir şekilde artmış olma durumu. İkincisi, yani hayatın olağan akışına ters bir şey. İkincisi ise Türkiye'de hangi yapıya mensup olursanız olun, ister sol, ister sağ, ister İslami, ister hangi yapıya, yabancı bir devletle, yabancı bir istihbarat örgütüyle

0: iletişim kurduğunuz tespit edilirse, o zaman devlet böyle bir şeyi de hukuki açıdan affetmiyor gibi görünüyor. Bu iki operasyona baktığında siz de nasıl görüyorsunuz hukuki açıdan?
1: Şimdi şöyle, tabii burada yani bir dini oluşumun daha dışında bir suç örgütü kurmayla ilgili bir soruşturma söz konusu. Yani suç işlemek amacıyla bir örgüt kurmak ve bunun bir nitelenmesi yapılıyor tabii hukuken. Burada bir asıl üstü ilişkisi olduğu, hiyerarşik bir ilişkinin olduğu ve özellikle Kuruş dosyasında ekonomik çıkarlı bir örgütün kurulduğuna ilişkin bir iddia var. Dolayısıyla bu konuda böyle bir örgütün varlığı bizim kanunumuzda suç teşkil edeceği için ve bir takım bunun da yaptırımları olduğu için böyle bir soruşturma söz konusu. Tabii soruşturmanın diğer bir iddiası, mal varlığı değerlerini aklamayla alakalı bir iddia var. Yani burada bir takım şirketler kurulmuş.
0: Bu ne demek tam olarak?
1: Burada bir takım şirketler kurulmuş.
0: Evet.
1: İşte bağlantılı hesaplar üzerinden yurt dışına para transferi yapılmış. Yani tabii ki şirket kurulabilir, yani bunda böyle bir kanunda böyle bir engel yok. Bu bir suç değil. Ama buradaki yani şirketlerin...
0: Gerçek bir ticaret vakası olmaksızın,
1: evet,
0: aslında.
1: Aynen. Evet.
0: Yani sanal bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani, sahte fatura gibi düzenlemek gibi yani.
1: Bir paravan olması bakımından orada bir ticari faaliyet gerçekten yürütüyor da olabilirsiniz. Mesela şimdi böyle bir örgütün varlığından sonra, varlığı iddiasından sonra kayyum atanan şirketler oldu. 60 tane falan şirket var. Yani bunların birçoğu da aslında ticari faaliyeti olan da şirketler, ama o faaliyet çerçevesinin de üstünde eğer ciddi bir para trafiği varsa hani sanal gibi olmasına da gerek yok. Yani çok ciddi, herkesin bildiği bir marka var mesela. Oradan ama o markanın işte satışından elde ettiğiniz gelirin de üzerine bir transfer yapıyorsunuz. Bu şimdi dikkat çeken, şüphe çeken bir hareket dolayısıyla. Burada gerçekten mal varlığı değerlerini aklama olabilir.
0: Burada kara para aklama gibi şeyler var. Yani
1: evet,
0: kara
1: olabilir.
0: Para aklama tam olarak suçtan elde edilmiş gelirler midir?
1: Evet.
0: Yani uyuşturucu,
1: suçtan,
0: fuhuş,
1: yani yasal olmayan bir kaçak, şeyden gelir elde ediyorsunuz.
0: Kumar
1: gibi, ya da usulsüz bağış topluyorsunuz. İşte insanların dini duygularını sömürerek bağışlar topluyorsunuz. Mesela bir önceki turda söylediğiniz galiba işte FETÖ'nün kurban bağışı toplayıp o paraları işte burası Darül Harp ülkesidir, kurban kesmek vacip değildir deyip paralarla kurban kesmek yerine onu yurt dışına kaçırdığı tespit
0: benzeri
1: ediliyor.
0: Benzeri fetvaları bunun da verdiği ifade
1: bunlarda
0: ediliyor.
1: Bunlarda da var maalesef, evet, yani bu tarz şeyler, iddialar var.
0: Yani Türkiye Darül Harp'tir, o zaman faizli işlemlerde yapılabilir şeklinde.
1: Gibi, evet, kurban gibi, faiz gibi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bunlar da iddialar arasında. Dolayısıyla yani meşru olmayan bir yoldan eğer sizin bir para geliriniz var ise bunu aklamak için bir takım böyle sanal şeyler veya yasal gibi görünen şeyleri eğer kullanıyorsanız ve burada dikkat çeken bir hareket söz konusuysa, ki buradaki iddia bu. Bir takım şirketler var, işte bir şeyler var. Hepimizin bildiği kamuya mal olan şirketler var. Yani listeyi görünce ben çok şaşırdım. Yani bilmediğim, ama bu da mı ya falan dediğim o şirketler oldu. Herkesçe bilinen, işte Türkiye'de mağazaları olan pek çok şey. Bir de örgütsel faaliyet o kadar şey böyle güzel planlanmış ki. Mesela hep aynı marketten alışveriş yapılıyor. Yani oradan alışveriş yapılması salık veriliyor şeylere,
0: taraftarlara.
1: Ya da ne bileyim, oradan başka yerde namaz kılınmıyor. Yani Diyanet'in camisinde namaz kılınmıyor. Ya da ne bileyim işte oradan başka bir yerden yemek yenmiyor. Oradan başka bir yerden giyinilmiyor gibi böyle tek tipleşen.
0: Diyanet'in imamının arkasında namaz kılmamak,
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, aynen öyle, işte devletin otoritesini kabul etmediği için, bir işte burada Darül Harp ülkesi olarak gördüğü için, İslam ülkesi olarak görmediği için gibi gibi gibi. Bunun işte belki benim alanım İslami ilimler değil, bilemiyorum. Genel kültür olarak biliyorum bunu. Bu konuda da eleştireceğim, yani kimse kusura bakmasın. Televizyondaki bütün yorumcular şimdi İslami konuşuyor. Yani inanamıyorum, sen hukukçusun. Tanıyoruz da seni, yani İslami bir takım bilginin olmadığını biliyoruz yani. Kalkmışsın, efendim Kur'an'da şöyle yazıyor, böyle yazıyor. İşte ahkam kesiyorsun. İnanamadığım şeyler var. O yüzden çok dikkat ederek konuşuyorum. Bir dini şeyimi kendi kişisel hayatımdan bildiğim kadarıyla konuşuyorum. Yani bu konuda hüküm vermeye şeyi değilim. Üzülerek de izliyorum meslektaşlarım bu konuda. Her şeyi bilmek zorunda değil bir avukat. Yani bu konuda da bilmiyorum diyebilmek lazım. Her neyse, ben hukuki açıdan değerlendireyim. Burada bir
0: hocam,
1: mal varlığını aklama, mal varlığı ve değerlerini aklama suçu iddiası var. Yani yurt dışına buradan kazanılan, elde edilen diyelim paranın kaçırılması hususu söz konusu. Bu 200 kilo

0: külçe altın gibi göründü şu anda. Bu çok büyük bir miktar. Bizim aklımızın almayacağı bir miktar ama ben altında daha fazla paranın olduğunu düşünüyorum.
1: 70 milyon euro yani, yapıldığına göre orada.
0: Yani evet, orada öyle yapıldığına göre kim bilir daha kaç 200 kilo külçeden bahsedeceğiz karşılık olarak. Buradaki işte vergi usul kanununa muhalefetle ilgili bir takım suçlar söz konusu hukuki olarak. Yani bu soruşturmada bunlar soruşturulacak. Tabii insanlar üzerindeki bu nüfuzu kullanarak bir örgüt kurma faaliyet çerçevesinde yapıldığı için de böyle çok ciddi yankılanan bir soruşturma oldu. Aynı şekilde Furkan Vakfı'ndaki, yani daha doğrusu Kuytul'a yönelik yapılan şey de yine aynı. Mesela orada da yine bir takım şirketlerle bağlantı söz konusu olduğu için yine onlara da kayyım atandı. Yani burada bir usulsüz bir, haksız bir para trafiği söz konusu. Ama bu paranın yani belki yurt dışındaki bir suç örgütüne mi kaçırılacak? Belki başka bir yere mi kaçırılacak? Bunun düzgün bir şekilde görünmesi lazım ki paranın da usulen, yani usule uygun bir şekilde kazanılıp aktarılan bir para, tabii ki böyle bir soruşturma söz konusu olmayacak. Ona bakarsanız uluslararası ticaret yapan birçok işte Türkiye'de Türkiye'den çıkıp da işte dünyaya para götüren, yani yurt dışında yatırımları olan çok şirket var. Bunların hepsi de yurt dışında para mı aklım? Türkiye'de para aklayıp yurt dışında mı kaçırmakla itham ediliyor? Hayır. Burada ciddi bir şüphe söz konusu olduğu için biz bugün bu soruşturmayı konuşuyoruz.
1: Evet, ben bu konuyu kapatacağım ama şu konuyu da şunu da ifade etmeden bitirmek istemiyorum açıkçası. Belirli, yani İslami bütün Türkiye'deki cemaatler içerisinde kendisini kılık kıyafetiyle farklı göstermeye çalışan bir yapı olduğunu, benim hiçbir zaman Süleymancı tanıdığım olmadığım için, ben hiç şahsen hiç kimseyle tanımadım. Ama işte lacivert takkeleri ve kadınların başlarını iğnesiz başörtüsüyle örtmesi meselesiyle tanıyorduk kamuoyunda. Evet, ama bu iğne meselesini, başörtüsü iğnesi meselesini hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu son derece önemli bir husustu.
0: Evet, 28
1: hani bu yapının sürekli olarak devlete karşı, devleti tekfir eden, ondan sonra orada darül harptir, burada faizli işlemlerde helaldir eğer sizin için yapılabiliyorsa gibi bir zihniyete sahip olan yapının aslında 28 Şubat darbesi gibi açıktan Müslümanlara, İslami kimliğe yönelik bir saldırganlık yapıldığı esnada hiç de o yapıya karşı, o devletin o vakitte o durumuna karşı hiçbir tavır geliştirmediğini de ifade edelim. Hatırlarsanız başörtüsü yasağı başladığında yasakçıların en çok dikkat ettiği husus başörtüsü iğnesiydi. Ben de Gata'da askerlik yaptım 2005 yılında. Benim eşim benim yemin törenime alınmadı başörtüsündeki iğneyi çıkartmadığı için. İğne basit bir şey değil, bir semboldü çünkü.
0: Sembol.
1: Yani başörtüsünü düşmanlık edenler, başını iğneyle örtenler çok daha dikkatli örttüğü için bu siyasi sembol. Başını bu şekilde bağlayanlarsa siyasi bir sembol değil gibi bir
0: kültürel
1: mantık,
0: bir şey gibi
1: mantık geliştirmişlerdi.
0: Evet.
1: Bu esnada bu yapının mensupları...
2: Nelerle uğraşmış bu ülke ya?
1: Evet, bu yapının mensupları başörtüsünü iğneyle tutturmamak gibi ilginç bir şeyle devam ettiler o dönemde ve bugün de hala devam ediyorlar. O açıdan hani iğne üzerinden bir siyasi sembol tartışması yaşandığını hatırlatalım. Tarihimizde 28 Şubat döneminde. O açıdan başörtüsünün iğnesinin bile nasıl bazılarına zoruna gittiğini,
0: dert olduğunu
1: da hatırlatarak bu noktayı kapatayım istiyorum. Şimdi Serkan Fıçıcı.
3: Özür diliyorum. Buyurun. Tam o dediğin zihniyette kim mücadele etti? Kim bu zihniyeti siyasi olarak yendi? Kim şu an o Müslüman kitlelere bu konforu sağladı?
1: Şu anda Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor zaten.
3: Yani şu bile başlı başına yeter. Yani bunu kastediyorum. Sen hiçbir mücadelenin içerisinde yoktun. Hiç bedel ödemedin. Hiç işte
1: aksine
3: üzerine
1: mücadele karşısında, bir
3: karşısında durdun. Üzerine hiç çamur sıçramadı. Mesela hiç batılı bir devlet senin peşine düşmedi. Aksine sana bir de destek verdi. Ve buna rağmen hala İslami terimler üzerinden sen Cumhurbaşkanı'na karşıtlık gösteriyorsun. Ve o konforlu alanında onu zalimlikle bilmem nekle suçlayabiliyorsun. Ve üstüne üstelik de bir de hem finansal hem bilmem ne gizli bir takım örgütlenmelere giriyorsun ve diyorsun ki bana dokunmayın. Dokunurlar.
1: İşte buna genel olarak arsızlık diyoruz. Şimdi başka bir arsızlık noktasına geçiyorum Serkan Fıçıcı. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Olanca hızlı ama çok ciddi bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü savcılığa gidip ifade veren itirafçılar o tarihte Özgür Özel ve arkadaşları tarafından ve CHP medyası tarafından ısrarla

0: Efendim bunlar gizli kapaklı tipler, kim olduğu meçhul kişiler, gerçek olup olmadığı bile meçhul. Bunun üzerinden iddianame kurulmuş demişlerdi. Şimdi bu kişiler mahkemeye çıkıyor. Canlı kanlı çıkıyor. Onlardan bir tanesini hatırlatayım. Sen devam et. Cemal Üneş diyor ki sen diyor benden rüşvet istedin. Emin misin Cemal abi diyor. Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Çünkü abi kardeş ilişkisi var. Belli ki çok uzun bir süre birlikte olmuşlar. 2018'de 500 bin lira istedin diyor. Ben verebilecek durumda değildim. Beni filanca adama gönderdim. Mehmet Çakılcıoğlu'na sen yönlendirdin ya. Orada 5 tane de senet yaptık ya diyor. Vah vah diyor. Allah Allah diyor. Ben sana ne diyeyim ki? Allah sana yardımcı olsun diyor İmamoğlu. O da diyor ki Allah bana niye sana yardımcı olsun, burada olan sensin diyor.
1: Bu arada 2018'de 1 milyon dolara tekabül ediyor yani, takriben. 2018'de 500 bin TL.
0: 5 lira çünkü şey.
1: 1 milyon dolara tekabül ediyor. Yani günümüzün 47-48 milyon TL'si.
0: 500 bin Türk lirası.
1: TL 1 milyon.
0: 500 bin TL bölü 5, 100 bin dolara.
1: 100 bin, 100 bin dolara. Pardon.
0: Bir başka Mustafa Keleş, onu da hatırlatıp sana söz vereceğim. Villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diye Mustafa Keleş soruyor. Bir başka müteahhit, yine kendisinden büyük abi dediği birisi. Bak bak bak, yalana bak, sen kötü bir müfterisin diyor. Müfterisin, bu lafların seni Allah bile ıslah etmez diye söylüyor. Mustafa Keleş cevap veriyor. Polemiğin herkese söker, bana sökmez kardeşim.
2: Evet, bu İmamoğlu Suç Örgütü davasının aslında en önemli safhalarından birine geçilmiş durumda.
0: Evet.
2: Bu böyle devam edecek, takip ediyoruz oradaki ifadeleri. Bir durum, yani zor bir durum. Rüşvet istemişsiniz birilerinden, birilerine işte şu parayı şuraya ver, buraya ver demişsiniz. O kişilerle karşılaşıyorsunuz. Bir değil, iki değil, üç değil, on değil, yirmi değil, elli değil, 70 kişi de mi yalan söylüyor?
0: 76.
2: Yani 76 tanığın tamamı da mı yalan söylüyor? Yani Ekrem İmamoğlu'nun eğer toplumu ikna etmek peşindeyse, oradaki suçlamaları, iddiaları çürütmeyi zaten baştan itibaren hiç düşünmedi. Kendisini o mücadelenin içerisinde görmedik. Yani bu 76 kişi mi dedi?
0: 76 itirafçı artı 15'te müşteki var.
2: Etti 90.
0: Evet.
2: Yani 90 kişinin A dediğine Ekrem İmamoğlu B diyecek. Ve bu hususta mahkemeyi de ikna etmesi lazım. Somut yaklaşımlarla, somut delillerle ikna etmesi lazım. Toplumu da ikna etmesi lazım. Nasıl olacak? Yani çok merak ediyorum açıkçası. Yani şu ana kadarki performansını değerlendirelim dersen bu şey değil. Cemal abi yapma abi ya. Ya dememişimdir abi. Olur mu abi? Allah seni ıslah etsin abi. Öbürkü diyor şu kadar villayı buraya verdi. Ben mi dedim? Yok artık. Hadi canım. Ya bu değil. Bu düzeyde olmaz bu iş. A şahsı benimle ilgili 3 tane villayı şu tarihte şu kişiye ver dediğimi iddia etmektedir. O şahıs çıkarsın. Bunu belgelesin, göstersin. Ben bugün Aziz İhsan Aktaş'ın ifadelerini falan da okudum. Ya adamlar çatır çatır banka dekontları, HTS kayıtları, yer, tarih bilgisi, kişi, oradan aldık buraya gittik, şu kadar mesafelik yolu bu kadar zaman diliminde geçtik, akaryakıt istasyonunda şu kişiye şunu verdik, bundan bunu aldık, detaylı detaylı anlatıyorlar. Savunma tarafına baktığınız zaman ya çok net, hatırlıyor musunuz acaba işte avukatların yaklaşımı, acaba öyle midir, öyle dediniz ama sanki o çantanın içerisinde para olduğunu verdiğiniz kişi biliyor muydu, bilmiyor muydu acaba falan, böyle hani detaylara boğarak, meselenin etrafında dolaşarak, hani zihinleri karıştırabilir miyiz? Dostlar alışverişte görsün, bir savunma yapmamız lazım, bir şey diyeceğiz yani, çıkmışız oraya. Gazeteciler var, mahkeme heyeti var.
3: Para aldık.
2: Efendim. Ya para alıyoruz değil mi? Bir avukat var yanımıza. Çıkacağız orada bir şey yapacağız yalandan da olsa. Ya bakıyorum şimdi öyle avukatların savunmasına.
3: Meslektaşlarımıza öyle demiyor.
2: Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri böyle net, kötü

0: Kötür diyor ki ya arkadaş bizim diyor içeride alacağımız var, hak edişlerimiz var, vermiyorlar. İş yapmışız belediyeye, bardak satmışız misal. Günler geçiyor, haftalar geçiyor, paramızı alamıyoruz, batacağız. Bize diyorlar ki şu kadar parayı bu kişiye verirsen belediyedeki paranı, hak edişini alırsın. Mecbur veriyoruz diyor. Şu tarihte verdik, şu kadar verdik, buraya götürüp verdik. Şu renkteki çantanın içine bu kadar koyduk. Şu kadar mesafeyi bu kadar dakikada kat ettik. Şu şu şu kişilerle şu şu şu dakikalarda, tarihlerde telefon görüşmesi yaptık. Bas kaydı, HTS kaydı. Yani tanık ifadeleri.
1: Rüşvetin yani, belgesi olabilecek yani, her şey var
0: her
1: yani.
0: Her şey ortaya çıkmış. Yani artık kamyon devrilmiş. Lastik patlamış. Ortada her şey yani. İşkembe patlamış abi, ortaya saçılmış her şey. Ha, bakıyorum yani davadaki avukatlara. Yani ya etrafında böyle nasıl dolaşırız? Ya öyle diyorsunuz ama acaba yanlış hatırlıyor olabilir misiniz filan. Sözcü... Çıktı ki kardeşim sen yalan söylüyorsun ya. Sen kimsin, koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı? Seninle asla muhatap olmamıştır. Onun yönettiği 36 tane Büyükşehir Belediyesi'ndeki şirketin hiçbir genel müdürü seninle muhatap olmaz. Sen belediye iş yapan bir adamsan işini yapmışsındır. Vakti geldiğinde paranı alırsın. Ne demek paramızı alamıyoruz, hak edişimizi alamıyoruz? Yalan söylüyor hakim bey. Kayıtlara bakılsın. Bu adam belediyenin herhangi bir genel müdürüyle böyle 5 defa, 10 defa, 20 defa görüşmesi imkanı yok, görüşemez. Yani iş yapan müteahhittir sonuçta. Cemal, parasını da zamanında
1: Cemal
0: alır.
1: Cemal Güneş bile diyor ki 4 defa geldin diyor villa bizim şeyimizi görmeye.
0: Villa, villaları almaya.
1: Villaları almaya 4 defa kendi geldi.
0: Bunu desene diyor. Yani avukatların bunu demesi lazım. Çık şimdi.
1: Ama diyemeyince ne diyeceksin?
0: Çıktı ki kardeşim ben hiç mesela Büyükşehir Belediye Başkanı'sın. İşte diyeceksin ki arkadaşlar ben yani ihaleler yapılır. O ihalelerde işte yetkili olanlar da genel sekreter, genel sekreter yardımcıları neyse onların imzalarıyla ihaleler yapılır, sonuçlanır. Kim hak etmişse
1: o alır.
0: İhaleyi kazanmışsa alır, işini yapar. Parasını da vakti gelince alır. Sistem budur. Bu böyle tıkır tıkır işler. Ne münasebet hak edişimizi alamadık da rüşvet vererek hak edişimizi almaya çalıştık. Bu iddiayı bütünüyle reddediyorum. Bir Allah'ın kulu çıkıp da biz zamanında hak edişimizi alamadık diyemez. Bakın kayıtlara, herkesin hak edişini zamanında ödedik. Bu adamların iddia ettikleri tarihlerde aramızda böyle bir irtibat kesinlikle olmamıştır. Hiçbir telefon kaydı bulunamaz. Hiçbir HTS kaydı tespit edilemez. Hiçbir tanık bunu ifade edemez. Netliğinde konuş, inanayım ben sana. Diyebiliyor musunuz bunu? Yok. Vermemişsiniz adamların paralarını. Hak edişlerini ödememişsiniz. Ya Allah rahmet eylesin. Ya olur. Ekonomik sıkıntılar olur. Mali dar boğazlardan geçer belediyeler. Hak edişler biraz ertelenebilir. Orada da ilgili işte memur çalışan kişi o müteahhite ifade eder. Der ki yani beyefendi siz alacağınızı alacaksınız. Devlet burası yani. Sizin paranız burada kalmaz. Ama işte 15 gündür, 20 gündür, bir aydır neyse bir makul bir şey söylenir. O tacir kişi de müteahhit de
1: şey,
0: hesabını ona göre
1: gitmez
0: yapar.
1: Yani. Villa görmeye gitmez yani.
0: Ya ne demek böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir kere bu yolu bir kere açmışsanız eğer 76 kişi 15 daha dedim. 91 kişi de aynı mesele
1: 76
0: üzerinde.
1: 76 kişi itirafçı. Yani suçtan kendisi de doğrudan etkilenen, suçun ortağı olan kişiler geliyorlar. Bir de 15'te bunun dışında müşteki var. Suçtan doğrudan kendi
0: etkilenen.
1: Suçun evet etkilenmiş ve suçun ortağı olmamış. Gitmiş doğrudan şikayetçi olmuş.
0: Ya tamam şimdi bütün bu insanların hepsi tek bir şey söylüyor.
1: Evet.
0: Diyorlar ki kardeşim ortada bir sistem var.
1: Adı da sistem.
0: Sistem adlı bir yapı oluşturulmuş. Şu şu şu şu kişiler para topluyorlar. Belediye iş yapan insanlardan vesaire şunlardan bunlardan.
1: Fatih Keleş, Adem.
0: Bu para toplanmasının sebebi şudur. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi faaliyetlerini finanse etmek. Bu da gayri resmi yollardan. Tamam. Böyle kotarılan bir iş. Herkes aynı şeyi söylüyor. 90 kişi. Etiyle kemiğiyle söylüyor. İnsan içine çıkacak bunu söyleyen, iddia eden kişiler. Dostlarının, akrabalarının düğününe

0: cenazesine gidecek. Yüzüne tükürürler adamın.
1: Yalan söylüyor.
0: Yani arkadaş, kolay meseleler değil bunlar yani. Bunlar bir cemiyet hayatı dediğimiz bir şey var. Yani bir insanı bir meselede eğer çok belirginleşmemişse, bütün herkes ya vallahi de biri de çıkıp artık bunları söyleseydi de kurtulsaydık, artık buramıza geldi yahu noktasına gelmemişse, ya hiçbir idareci hakkında, hiçbir belediye başkanı hakkında, ama fark etmez herhangi bir insan hakkında böyle iddialarda bulunmak çok kolay meseleler değildir ya. Ya yıllarca işte ticaret yapan, inşaat yapan, şunu yapan, bunu yapan, bir sosyal çevresi olan, ticari çevresi olan insanlar için çok büyük risklerdir bunlar. Ama artık çok bilinen hale gelmişse mesele, yani herkesin artık ortak meselesi haline gelmişse ve herkes tarafında evet ya yani biz de bezdik arkadaş yani ne bu ya? Ya sürekli sisteme para aktar, sürekli oradan pay ver, buradan bilmem ne var. Yeter artık, bir artık buna dur demeyecek mi noktasına gelinmişse, o zaman bu 90 kişi çıkar böyle çatır çatır bakar. Der ki beyefendi, yani senin bu polemikçi tavrın beni etkilemez. Ben verdiğim parayı biliyorum. Benden neleri nasıl tırtıkladığını biliyorum. Gözlerinin içine bakarak sana söyler. Sen de yapma abi, etme abi diye orada yalvar yakar durumuna düşersin.
1: Ya da şiir okursun.
0: Yanlış şiirini tercih etmiş Yanlış. Nazım Hikmet.
1: Ahanam vahanam. Efendim Ayhan Hocam, şimdi bunlar devam ediyor. Bir yandan da ya bu yargılamalar sürerken diğer yargılamalar da sürüyor. İşte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, eski belediye başkanı Muhittin Böcek biliyorsunuz tutuklu olarak yargılanıyor. Kendisi de itirafçı oldu. Ancak söylediği şeyler yeterli gelmedi ve kendi de zaten suçun bir parçası olduğunu itiraf ediyor. Ek bir ifade daha verdi ve dedi ki Ekrem İmamoğlu, ben aday olmak istediğimde benden 15 milyon euro istedi. Bu paranın 5 milyon eurosunu kendisine verdim dedi. Oğlu da dedi ki biz 1 milyon euroyu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne sırt çantamda kendim bizzat götürdüm ve Veli Ağbaba'ya teslim ettim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamera kayıtlarına bakılabilir dedi. Şimdi iş bu noktaya gelmiş durumda. 15 milyon eurodan bahsediyoruz. Hakim diyor ki neden peki 5'ini verdin? Efendim 10 milyon euroyu vermeye fırsat kalmadı, adam tutuklandı diyor.
2: Şimdi aslında insanlar şunu düşünebilir Murat abi. Biz geldik, belli olaylar oldu. Hep belli olaylar gerçekleştikten sonra biz de yorum yapıyoruz diye zannedebilir. Halbuki 2024 seçimlerinde ben şahsen televizyonlardaydım. Yorum yapıyordum ve o zaman çok açık ve net bir şekilde şunu söyledim. Dedim ki eğer insanlar Ekrem İmamoğlu'na oy verecekse şunu bilsin ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için, başkanlığı için seçilmek istemiyor. Ekrem İmamoğlu'nun bir tane amacı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kurumsal gücünü, kuvvetini, maddi desteğini alıp Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi siyasi kariyerine bir yatırım yapacak.
1: Ayhan Hocam, bu soruyu biraz daha açmak için söylüyorum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisi de bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu da bu tarafın belediye başkanı. Yani aday olmak için niye CHP Genel Merkezi'ne gitmez bir insan da, CHP MYK'sına gitmez, CHP'nin yönetimine gitmez de İstanbul'a gelip İmamoğlu'ndan icazet almaya kalkar?
2: Çünkü o zaman da söylemiştik. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 seçimlerinden sonra ayaklandılar. Özgür Özel'le birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyonu çektiler. Ve ondan sonra Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi koltuğunda, ama gölge başkan olarak Ekrem İmamoğlu bütün o 2024'teki seçim sürecini aslında yönetti. Biz bunu da söyledik. Yani bunu da olaylar gerçekleştikten sonra iddia etmiyoruz. Nitekim çok güzel bir yere değindin. Bu konuştuğumuz kişi Türkiye'deki en büyük 5-10 büyükşehir belediyesinden birisinin başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. O bile seçilebilmek için, aday olabilmek için, işte sizin dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine değil, başka bir belediye başkanı adayı, yani muadili olması gereken kişiye başvurmuş ve para vermiş. Ve şunu da tekrardan söyleyelim. Bu iddiaların sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir sürecin gerçekleştiğini söyleyen kişilerin başında da kim geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde 13 sene boyunca başkanlık yapmış

0: 2023 seçimlerinde tüm kitlenin, muhalefet kitlesinin oy verdiği 4-5 puanla Cumhurbaşkanlığını kaçıran Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani bizim iddialarımız da hiçbir şekilde değil aslında. Partinin içerisinde en üst seviyedeki kişiler, en üst konumdaki kişiler tüm süreci en açık bir şekilde delilleriyle ortaya koyuyor. Yani bundan sonra hala burada bir siyasi operasyon var diyen, buna inanan birileri varsa, işte Serkan abinin dediği gibi psikolojik, teolojik delilik diye adlandırmak gerekiyor bence. Bunun bir ötesi yok. Çok açık ve net bence deliller.
1: Deliller çok açık. Tuğba Hocam, hukuk açıdan biraz değerlendirelim. Şimdi mesela Muhittin Böcek diyor ki ben kendisiyle Rönesans İstanbul Polat Bosporus Otel'de görüştüm. Bu esnada benden 15 milyon euro istedi. Bu parayı da bundan sonraki siyasi faaliyetlerim için kullanacağım dedi. Ben kendisine ancak 5 milyon euro ayırabileceğimi, verebileceğimi söyledim. Çeşitli yerlerden de. Bir de şu var yani. Yani siz de bir belediye başkanısınız. Burada bir belediye başkanı olarak 5 milyon euro, 5 milyon euro yani inanılmaz bir para. Bu parayı da...
2: Senin benim için inanılmaz bir para.
1: İşte o 5 milyon, Antalya Büyükşehir Belediyesi tabii bir turizm cenneti. Oteller, işte evet. Otel ormanı. Muhtemelen o da gidecek. Bu ruhsat, imar vesaire bu gibi işlerle alakalı da o da gidip oradan bir yerden. O bir yere çökecek, o da gidecek başka bir yere çökecek yani. Bilmiyorum başka bunu. Türlü bu para nasıl elde edilebilir?
3: Normalde Muhittin Böcek'in mesleği ne? Ben bunu bilmiyorum gerçekten.
1: Efendim?
3: Ne mesleği bu adamın yani?
1: Muhittin Böcek belediye başkanıydı.
3: Hayır yani bu adamın bir mesleği yok mu? Bilmiyorum. Ne inşaat şeyi falan var mı? Ne var yani bu adamın?
1: Yok bildiğimiz kadarıyla müteahhitlik olan firması yani yok onu. Yani.
2: Yorumla ben
1: yani belediye başkanı yerel yöneticiydi.
3: Belki babasından zengindir adam yani. Şimdi kötü konuşmayalım benim adam. O yüzden
1: 5 milyon euroyu. Ya o da zaten...
3: Belediye başkanlığından kazanmaması gerektiğine göre bu parayı...
1: Kendisi itiraflarından gidip çeşitli müteahhitlerden borç istediğini...
3: öyle demiş.
1: Zaten belediye başkanı seçilirsem... merak etmeyin, sizin işleriniz konusunda da kolaylık göstereceğim. Siz önden bu paraları bana verin dediğini de itiraflarında ifade etti.
3: Tamam o zaman.
1: Çökme derken mesleğin, ondan dolaşıyor.
3: Mesleğin ne olduğunu bir önemi kalmadı şu an.
2: Yok abi mesleği yok.
3: Mesleği yok mu?
2: Evet. Yani...
1: Mesleği bu işte.
3: Vallahi...
2: Bilmiyorum, bulamadık.
3: Konyaaltı bu... Antalya'da doğdu, aslen Yörük'tür.
1: Şimdi bir de şu var tabii, şunu da yorumlamanı istiyorum.
3: Açık öğretim fakültesi mezunuymuş.
1: Evet. 2 gün önce yani kendisi gözaltına alınıp bu suçlardan dolayı Antalya'daki çeşitli suçlardan işlediği suçlardan dolayı gözaltına alınıp cezaevine gönderilmeden 2 gün önce Antalya'da büyük bir miting düzenliyor. Özgür Özel'le birlikte Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan bütün bu operasyonlar siyasidir. Hiçbir hukuki dayanağı yoktur diye miting düzenliyor. 2 gün evet. Sonra gözaltına tutuklandıktan sonra itiraflar gelmeye başlıyor.
3: Rüşvet iddiasıyla evet. Tutuklanıyor. Yani şimdi tabii önce hani bizde bir kültürel bir şey var, yaklaşım tarzı var. Şüpheyle değil de hüsnü zan ile yaklaşmak. O yüzden bu adamın mesleği ne diye sordum. Yani belki çok zengin bir ailenin oğlu falan yani hani bilmiyordum. O yüzden mesleğini merak ettim. Hüsnü zanla yaklaşma gayemden dolayı ama şüpheyle yaklaşmak bu açıdan daha doğru. Çünkü bu paranın nereden...
1: İmamoğlu sizin hakimliğinizin olduğu bir mahkemede yargılanmayı çok isterdi herhalde.
3: Herhalde Hüsnü Zan'la. Yok, hakim savcı olsaydım daha şüpheli yaklaşabilirdim. Şu an bir Hüsnü Zan'la yaklaşma ihtiyacı hissettim ama maalesef bu Hüsnü Zan'ın bir karşılığını bulamadı söylediğiniz iddialar karşısında.
1: Tabii bu arada
3: çünkü kendisi bunu itiraf ediyor. Evet.
1: Açıktan para vermek her halükarda bir suç zaten. Kendi paranız da olsa vermek.
3: Şöyle yani partiye siyaset. Bağış yapamıyorsunuz. Hani o miktarları aşan bir miktar ama yani gönülden elden ele arkadaşına borç da verebilirsin 5 milyon euro. Yani onda bir hukuki bir engel yok.
1: Evet, ben seni aday göstereceğim. Sen bana bu parayı ver diyemezsin.
3: İşte onu dersen rüşvet gibi bir sürü iddiaları konuşuyoruz ve savcılıkta böyle bir detay söz konusu olduğu için tutuklamayı gerçekleştiriyor. Bir suç teşkil ediyor. Normalde Hüsnü Zan'la yaklaştığınız zaman borç vermek suç değil ama ne amaçla verdiğiniz, bir kamu gücünün kullanılmasını istemek veya ondan faydalanmak için verdiğiniz zaman Türk Ceza Kanunu bunu düzenlemiş bir rüşvet suçu söz konusu olabildiği için Muhittin Böcek hakkında böyle bir soruşturma var. Pazarlık konusu maalesef. İşte Türk siyaseti

0: Senin geldiği nokta pazarlıklarla, efendim baklava kutularıyla, işte ardı arkası kesilmeyen rüşvet iddialarıyla dolu bir çirkin bir sürece eriştik. İfade ettiğiniz gibi Antalya bir turizm cenneti, bir otel cenneti. Dolayısıyla belki de rantın da çok yüksek olduğu bir yer. Ve kendisinin de bu şekilde bu paranın kaynağını işte müteahhitlerden sağlayacağını, oradaki işte iş adamlarından sağlayacağını falan ifade etmesi karşısında evet bu bir rüşvet suçu teşkil ediyor. Sorun neydi?
1: Yani bu nasıl bir duruma gelmiş durumda? Yani kişi 3 gün öncesinde buna siyasi operasyon diyecek ve onun için miting düzenleyecek. 3 gün sonra kendisi bundan dolayı gözaltına alındı, itiraf ettiğinde hayır efendim bu siyasi operasyon değilmiş. Bu gerçekten de ben rüşvet verdim.
0: Ben de mağdurum diyecek. Evet aynen öyle.
1: Bunu da bir değerlendirmek lazım. Bu kişiler de Türkiye'de siyaset yapmaya devam ediyor.
0: Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça yani ne diyeyim Allah aşkına. Tabii ki tutarsız. Belki de orada bir paçayı kurtarma olarak bir miting amacıyla düzenledi. Böyle bir mitingi düzenledi. Paçasını kurtarmak amacıyla bunu düzenledi ama maalesef Türk polisi yakaladı yani. Bu kadar basit. Adaletten kaçamadı.
1: Peki. Şimdi bu davanın 50'den fazla tutuklu, toplam 414 sanıklı bir dava.
0: Evet.
1: Çok büyük bir şey. Her birinin birer ikişer avukatı var doğal olarak.
0: Tabii.
1: Bir de izleyiciler var. Haliyle Silivri'de çok daha büyük bir mahkeme salonu yapılmak durumunda kalındı.
0: Evet.
1: Mahkeme salonu çok büyük. Sanıkların hepsi oraya geldiğinde zaten ancak sığabileceği bir noktaya geldi. Bu duruşmanın başlamasına hemen sonra Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri ortak manşet attılar yani. İşte büyük zulüm. Çünkü mahkeme duruşma salonu çok büyük.
0: Allah'ım
1: duruşma salonunun çok büyük olması nasıl bir zulüm olabilir bir hukukçu gözüyle?
0: Ya bütün mantıksızlıkları benim açıklamamı bekliyorsun ama bunun avukatı değilim ben. Yani nereden açıklayacağım ben bunları neden bunu böyle yaptıklarını? Dolayısıyla
1: bu başka psikoloğa mı sorayım?
0: Bunu bir psikoloğa bağlayalım soralım. Ama şöyle bir durum var. Şimdi küçük de bir mahkeme salonu olsun. İşte biz alınmıyoruz mahkeme salonuna. Devlet bu kadar yetersiz. Biz burada yargılanıyoruz ama içeri bile giremiyoruz. Hava alamıyoruz, su içemiyoruz, şiir okuyamıyoruz diye bir sürü bunlar olay çıkaracaklardı. Devlet nereden baksan yaranamıyor yani. Evet, devletin, mahkeme hakiminin duruşmanın insicamının sağlanması bakımından eğer duruşma salonu yetmeyecekse adliye içerisindeki işte mevcut alanlardan başka bir yerde yapma gibi bir karar verme hakkı var, yetkisi var bu noktada. Evet, burada da böyle bir işte çok yüksek sanık sayılı bir dosya söz konusu olduğu için devlet savunma hakkının kutsallığına her sanığın dediğiniz gibi bir iki tane avukatı olduğunu ve işte duruşmaların açık seyredildiği bir yani yargılamalar alenidir bizim hukuk ilkelerimize göre. Soruşturmalar gizlidir. Kovuşturma, yargılama alenidir. Orada kamuya açık bir yargılama. Yani bugün bir vatandaş da gitse eğer orada özel bir karar alınmadıysa şartlara uymak şartıyla işte fotoğraf video çekmeyecek duruşmanın insicamını düzenini bozmayacak şekilde o duruşmayı izleyebilir. Tabii özel bir karar yoksa dosya bazlı. Dolayısıyla devlet de bunu sağlamak için yargılamaların açık aleni bir şekilde yapılabilir ilkesi gereği böyle bir karar alıyor ve bir duruşma salonu yapıyor ve birkaç tane gazeteci de bunu bu şekilde yorumluyor. Yani ne diyelim yani Allah yardım etsin bunlara.
1: Konusunda da söylüyorlar zulmün büyüklüğünü anlatmak için. Duruşma salonunun yanına inşa edilen duruşma salonunun içine inşa edilen tuvalet sayısı 50'ymiş. 50 tane tuvalet de yetersiz gelmiş kendileri
0: yani
1: için.
0: Yani bugün mesela Transpark'taki programdan biliyorum. Çok ciddi bir 58 binlik bir şey. Stat orası. Ve çok ciddi tuvalet vardı. Yani çok ciddi tuvalet var ama şöyle bir eksiklik var.
1: Efendim Türkiye'de, Sözcü gazetesi bunu büyük zulüm diye manşetten verdiği için konuşuyorum. Yoksa kenefi konuşacak değiliz ama.
0: Maalesef.
1: 50 adet Silivri'deki duruşma salonu kapısında.
0: Yani salon kaç kişilik acaba?
1: 2200 kişilik.
0: 50 yani dakika başı bir kişi 5 dakika vakit geçirse içeride Yani bunu bile hesaplatıyorsun bana şu anda. Bazı şeyler yapılırken öngörülemeyebiliyor, onu diyecektim ben size.
1: 50 yetersiz gelmiş de.
0: Ben yani yetersiz olduğunu tamam, ben düşünmüyorum. İhtiyaç mı değişiyor acaba? Mesela Rams Park'a şu yüzden örnek verdim. Çok güzel bir stat, harika bir stat. Ama biliyorsunuz Türkiye'de futbol seyircisi erkektir. Yani evet, kadınlar az gider futbol seyretmeye. Ve bizim programda da kadın seyirci de çoktu. Yani stadın yaklaşık işte 58

0: 60 bin doluluğunu düşünürsek bunun 15-20 bini kadındı seyirciler arasında ama mesela orada erkek tuvaleti çokmuş, kadın tuvaleti azmış. Yani bunu bilemiyorsun kullanmadan, bazı yerler anlaşılmaz ama şu an bir kullanım söz konusu Silivri'de. Ve tuvaletlerle ilgili acaba bir idari şikayet var mı? Yani gerçekten 2200 kişilik bir salonu 50 kişilik tuvaletin yetmeyeceğini bir mimara da sormak gerekir.
1: 2200 kişilik salonda bugün bütün
0: bir de tam kapasite her zaman iş yapmayacak orası.
1: Görüntüler çok açık. Artık Silivri'deki Ekrem İmamoğlu duruşmasını takip eden gazeteci sayısı az, neredeyse çok az.
0: Evet.
1: Yok gibi çok az sayıda da izleyicisi var.
0: Tam kapasite değil yani.
1: Kimse, avukatlar bile artık çoğu gelmemeye başladı. Salonun 5'te 1 bile dolmamıştı ama tuvalet sayısı çok önemli tabii.
0: Bir Sivaslı esnaf vardı tuvaletler konusunda isyan eden. Aklıma o geldi. Seyircilerimiz bunu hatırlayacaktır. Ben şimdi onu sorduğu soruyu sormayayım burada. Ama hatırladınız galiba.
1: Hepimiz hatırladık.
0: Yani ama bu seviyeye ya düşürüyorlar çok, bunlar bu çok muhabbeti ya. Çok
2: şu
0: maalesef yani. Ne diyelim? Yani.
2: Ama şunu bak kabul ediyorum. Program boyunca Murat abin uğraştı seninle.
0: Çok uğraştı.
2: Gerçekten uğraştı. Murat abin seninle uğraştı bu programda. Yani
0: olsun, biz onu seviyoruz.
2: Onu kabul ediyorum.
1: Neyse, tuvalet konusundan
0: ya alalım. Neyse ama gerçekten bakın böyle bir sorun da olabilir bazı yerlerde demek istiyorum. Mesela koskoca statta bunun farkına biz yeni varabildik. Neden?
1: Ya, koskoca statta her zaman TÜGVA etkinlik yapacak
0: ya,
1: hali yok.
0: Her zaman
1: yok
0: oluyor
1: yani.
0: 15-20 bin kadın gitmeyecek ki gitmeyecek. Anlatabiliyor muyum?
1: Ama o esnada dolayısıyla bazı tuvaletleri o esnada kadın tuvaletine
0: mesela
1: dönüştürebilirlerdi.
0: Böyle bir, hani böyle bir şey ihtiyaç hasıl evet olabilir
1: ama
0: ya da
1: burada öyle bir şey
0: değişebilir.
1: Kadın,
0: ama burada şimdi 2200 kişilik bir salon var. Full kapasite çalışsa bile dediğim gibi bunu mimarların aslında öngörülüyor.
1: 50 tane tuvalet
0: 50 tane tuvalet
1: değil.
0: Belki kaçı kadın kaçı erkek hani bunu da bilmek
1: herhalde
0: lazım.
1: 25 kadın 25 erkek.
0: Öyle de oluyor da bilemiyoruz.
1: Şey yapmışlar.
0: Ama işte bunun bile dikkat edip bir zulüm diye yani devlet yepyeni mahkeme salonu yapıyor. Klimalı muhtemelen, tertemiz.
1: Tuba hocam yani şimdi Mustafa Keleş aşağılık adam diyordu. Diyor ki aşağılık sensin diye. Herhalde bunu manşetten veremeyeceğiniz için tuvalet konusunu
0: konuları değiştiriyor. Aynı Ekrem İmamoğlu'nun şiir okuması gibi. Bunlar da dediğiniz gibi konuları değiştiriyor galiba.
1: Şiirlerini beğenmiyorsun galiba. Bundan sonra ağıt yakar diye düşünüyorum. Ne dersin?
2: Ya aslında ne bileyim sönümlenecek işte zamanla bu mesele iyice ete kemiğe büründükten sonra ya ete kemiğe bürünmesi falan da mesele değil aslında.
1: Sisli bir sabahtı henüz diyor, etrafı bürümüştü bir duman, uzaktan geldi bir ses, ah aman aman.
2: Şimdi asıl aman aman hikayesi... Ya Murat sen niye böylesin bu akşam ya? Bu akşam senin mizah duyguların falan mı kabardı yani?
0: Çok iyi.
2: Değil mi?
0: Çok eğlendik bugün ama öyle değil mi?
2: Ciddi konuşacağım diye geldim. Öyle bir konsantrasyonla yani geldim. Kendimi motive ettim. Aman aman diyor. Sisli duman diyor. Bir şeyler diyor. Ya işin şaka tarafı falan bir tarafa da... bu savunucular, işte o ortamcılar, sinyalciler... vesaire. Para akışı kesilmeye başladıktan sonra o şeyi göreceğiz. Yalnızlaşmayı göreceğiz. O yalnızlaşma çok kötü bir şey biliyor musun?
1: Yani bilmiyorum sırf, nereden bileyim.
2: Sırf para için etrafında böyle
1: pervane
2: olanların işte seni öven, yere göğe sığdıramayan böyle anmış anlı gazeteciler şunlar bunlar filan bir anda puf hiçbiri yok ortada.
1: Şöyle bir şey de süreçte gelişti gibi özellikle Adalet Bakanımız Ekrem İmamoğlu suç örgütünün iddianamesi sürecinde savcısı olduğu için onun Adalet Bakanı olmasıyla beraber çok yoğun bir kampanya yürütmüştü muhalefet medyası.
0: Evet.
1: Yani hatta o yemin törenini hatırlayalım, Sayın Bakanımızın yemin etmemesi için kıyamet kopmuştu mecliste. Bugün yine o muhalif medyada özellikle bakanımızla alakalı çok övgü dolu şeyler söylenmeye başladı. Sürekli operasyonlar yürütmesi, hiç kimseye ayırt etmemesi, sağcıya solcuya bakmaması, işte
2: o niye acaba?
1: Yani böyle bir şey bir anda popülaritesi arttı.
2: Ha niye öyle?
3: Korkunun gözünü seveyim denilebilir mi?
2: Yok ben.
0: Hangi açıdan niye öyle diyorsun?
2: Ya yok yok.
1: Terk edilecekleri anlamına geliyor mu? İmamoğlu'nu artık yavaş yavaş terk etmeye başladıkları
2: yok,
1: anlamına geliyor.
2: Başka bir hikaye olabilir. Başka bir hikaye olabilir orada. Yani kestiremiyorum, bilmiyorum ama çok hayra alamet değil yani.
1: Ha, ya o kadar ki iyi.
2: Şöyle kardeşim, bu

0: adamlar, bak net söylüyorum sana, bak net söylüyorum. Hı. O bahsettiğin adamlar, o bahsettiğin medya figürleri, şunlar bunlar. O tayfa, yani beni övmeye başlasalar ya, bir yere göre sığdıramasalar, beni çok böyle sevseler mi? Kendimden şüphe ederim ben yani.
1: Bir şey oluyor.
0: Rahatsız olurum yani.
2: Ama bu durum Ekrem İmamoğlu'nun vaziyetinden artık uzaklaşılmasıyla alakalı bir ya mesafe koyulmasında da...
0: Ya anında da satarlar. Orası da var. Anında da satarlar. Kılıçdaroğlu'nu yani yere göğe sığdıra. Pirom, dedem, gel bizi kurtar. Cumhurbaşkanımız aslansın.

0: sırtında yük taşımayan, kafasına göre konuşan gazetecileriz yani. Bir yetkimiz, sorumluluğumuz yok. Ama onlar acaba nasıl bir
1: psikolojide? Onları yakın zaman
0: görürüz, görmek lazım.
1: Göreceğiz. Efendim Serkan Fıçıcı, Tuğba Hanım ve Ayhan Hocam. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Güzel bir program oldu. Her şeyi konuştuk. Pek çok şeyi konuştuk. Konuşmadığımız bazı hususlar vardı. Onları dahi konuştuk. Bugünü de böyle kapatalım istiyoruz. Gerçekten de bugün özellikle Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasıyla alakalı ortaya çıkan gerçekler konusunda hepimiz dehşete düşmeye başlamış durumdayız. Çünkü savcılık ifadelerinde ortaya konulan pek çok gerçek, pek çok kişinin ifade ettiği şeyler ortada ve bu kişilerin hiçbirisi gizli, kapaklı. Bu kişiler örtük değil. İddianamede konu edilen pek çok kişinin canlı kanlı mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'nun karşısına dikilip biz birlikte suç işledik dediğine şahit olduk. Elbette mahkemeler karar verecek, bütün bu deliller ortaya konulacak ama gerçek anlamıyla bir yüzleşmenin başladığını da söyleyebiliriz. Bu yüzleşme nereye götürecek hepimizi, Türkiye'yi nereye götürecek, Ekrem İmamoğlu'nun akıbeti ne olacak, hep birlikte öğreneceğiz, bakıp göreceğiz. Efendim, esas meseleden şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hayırlı geceler.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandığında yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap, okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Samet Doğan. Okur yazar, cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
0: Her gece gözlerinizi kapatıyor, dış dünyayla bağınızı azaltıyor, saatler sonra yeniden uyanıyorsunuz. Ama dünyadan habersiz geçirdiğiniz o saatlerde zihniniz bambaşka bir dünyaya açılıyor, rüyalara. Bildur Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta insan zihninin karanlıkta başlayan yolculuğunu, uyku bilimini mercek altına alıyor. Rüyalar, hiç yaşanmamış olaylar, gerçek olmayan mekanlar, bazen yıllarca unutamadığımız görüntüler. Peki onları kim, neden yazıyor? Rüyanın içinde olduğunuzu fark edip onu yönetebilir misiniz? Teknoloji uykunun kurallarını değiştirebilir mi? Rüyaları kaydetmek mümkün mü? Hepsi ve daha fazlası psikiyatrist doçent doktor Ersin Uygun ve uyku bilimci ve psikiyatrist doçent doktor Erhan Akıncı'nın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta cumartesi 16.10'da 24'te.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Hayrola çocuklar?
6: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
7: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
5: Turkcell çözüm gücü.
8: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
10: Hadi gelin benimle.
11: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell!

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan. Ama her zaman olduğu gibi günün özetini yapalım. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları vardı. Bahçeli'den bir çıkış geldi. Mekke anlaşmasını daha da genişletmekten bahsetti Bahçeli. Bir Kudüs Paktı'ndan bahsetti ve bu Kudüs Paktı ile beraber bunun İslam barış gücüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade ediyor Bahçeli. Birazdan açıklamalarını detaylandıracağız. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması genişliyor. Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı. Hazırlığı da çok tanınan bir ismin aracıyla yapıyordu. Kaçacaktı onunla. O isim kim? Neler yaşanıyor soruşturmada? Birazdan aktaracağız, paylaşacağız. Teknofest Mavi Vatan'da. Bugün ikinci gündü. Teknofest'ten yansıyan görüntüler birazdan moderatör gecede olacak. Gram altın rekor seviyeye ulaştı. 7000 lirayı geçti. Peki bundan sonraki süreçte altının seyri ne olur? Moderatör gecede ona da bakacağız. Başlıyoruz.

0: Soykırımcı Netanyahu'nun ofisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşılan alçak açıklamaya Ankara'dan sert tepkiler geliyor. İletişim Başkanlığı Netanyahu'nun ucuz siyaset yaptığını belirterek açıklamaların acziyet göstergesi olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise soykırım, yalan, cinayet Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur dedi.
1: Katil Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef almayı sürdürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Erdoğan'a yönelik hadsiz mesajlar paylaşıldı. Siyonist İsrail'e yanıtsa İletişim Başkanlığı'ndan geldi. O açıklamalar acziyet göstergesi olarak tanımlandı. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne yanıt İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden verildi. Açıklamada Netanyahu ve Siyonist çetenin İsrail seçimlerinde avantaj sağlamak için ucuz siyaset izlediği dile getirildi. Ancak bu tutumun herhangi bir karşılığı olmadığı ifade edildi.
2: Son günlerde giderek daha açık biçimde görüldüğü üzere, İsrail'de seçim kampanyası sorumsuz bir güvenlikçi popülizmin ve giderek sertleşen bir tehdit siyasetinin etkisi altına girmiştir. Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası da bu ucuz siyasetin bir parçasıdır.
1: İsrail yönetiminin bölgeyi ateşe atan bu yaklaşımının küresel barış için büyük tehdit oluşturduğu da vurgulandı.
2: İç siyasi rekabet uğruna sürdürülen bu tehdit siyaseti ve gerilimi tırmandırma çabası yalnızca İsrail toplumu açısından değil, bölgesel ve küresel barış ve istikrar açısından da ciddi riskler taşımaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında, mazlumun yanında durmaya, bedeli ne olursa olsun bölgemizde barışı, adaleti ve istikrarı kararlılıkla savunmaya devam edecektir.
1: İsrail Başbakanlık Ofisi'nin yayımladığı mesajlara bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, söz konusu açıklamada Netanyahu için kullanılması gereken ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan için sarf edildiğini kaydetti. Erdoğan'ın insanlık adına tavizsiz bir duruşa sahip olması nedeniyle soykırım şebekesinin hedefinde olduğunu aktardı. Çelik, soykırım, katliam, yalan, cinayet ve insanlık suçları Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur ifadelerini kullandı.
0: Gelelim MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına. Bahçeli, İsrail saldırılarına tepki gösterdi. Uluslararası alanda İsrail'in yalnızlaştırılması gerektiğini belirtti. Bahçeli, BM üyeliği askıya alınsın önerisinde bulundu.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgesel saldırganlığına sert tepki gösterdi. İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması gerektiğini belirtti. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini söyledi. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacaktır.

0: olacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir. Bahçeli, İsrail'in Suriye, Gazze, Lübnan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs hattındaki adımlarının Türkiye'nin milli güvenliği açısından doğrudan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin barış iradesinin zafiyet, itidalinin acziyet olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. MHP Genel Başkanı bölgesel güvenlik için Mekke Anlaşması'nı ve Kudüs Paktı önerisini de gündeme taşıdı. İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye ortaklığında imzalanan Mekke Anlaşması'yla üye ülkelerin egemenlik haklarını korumak ve ortak coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak mümkün olabilecek. Üç ülkenin güçlerini birleştirme inisiyatifiyle hayata geçen bu girişimin üye sayısının arttırılması suretiyle de Kudüs Paktı önerimizle ulaşmak istediğimiz İslam ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma inisiyatifi kazanması, İsrail saldırganlığının hedefi olan bütün ülkeleri ve bölgeleri kapsayan bir savunma işbirliğiyle İslam barış gücüne dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Bahçeli, Türkiye'nin dış politika çizgisinin değişmeyeceğini söyledi. İsrail'in önündeki iki seçeneği sıraladı. İsrail yönetimi tercihini yapmak zorundadır. Ya çatışma ve yayılmacılık sarmalını derinleştirerek bölgenin kriz ve katliam merkezi olmayı sürdürecek ya da uluslararası hukuka, komşularının egemenliğine ve Filistin halkının meşru haklarına saygı göstermeyi seçecektir. Birinci yol, İsrail'e daha fazla yalnızlık, daha fazla düşmanlık, daha ağır ekonomik ve siyasi maliyetler getirecektir. İkinci yolsa hem İsrail halkının, hem Filistinlilerin, hem de bütün bölge halklarının geleceği açısından gerçekçi ve makul yol olacaktır.
1: Türkiye, İsrail'in saldırılarına yönelik bir adım attı. Küresel somut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırılar nedeniyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
0: Türkiye, katil Netanyahu'nun durdurulması için önemli bir adım attı. Küresel somut filosuna yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda kırmızı bülten talep edildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Daha önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında kovuşturma yürütülüyordu. 14 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu şahıslarla ilgili soykırım suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı. Yakalama kararı doğrultusunda Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Ardından hazırlanan kırmızı bülten Dışişleri Bakanlığı'na iletildi. Başvuruda Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında uluslararası alanda yakalanmaları için kırmızı bülten çıkarılması talep edildi. Talep Interpol Genel Sekreterliği tarafından incelenecek. Eğer kırmızı bülten talebi onaylanırsa diğer ülkelere de bildirilecek.
1: İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etme planına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi. Dünyanın yaşananlara sessiz kalmaması gerektiğini söyledi Çelik. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını vurguladı.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Netanyahu'nun mekansal soykırım yaptığına dikkati çekti. Yerleşim ve yerleşimci kavramları yanlıştır. Bu işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı bir planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz. Ömer Çelik, İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölerek Doğu Kudüs'ü izole etmeye çalıştığını belirtti. Netanyahu'nun iki devletli çözüm perspektifini yok etmeye çalıştığını söyledi. Birleşmiş Milletler ve uluslararası mekanizmaların sessiz kalmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler başta olmak üzere pek çok zeminde İsrail'in sınırları neresidir diye sorarak bu işgalciliğe tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. İsrail, uluslararası toplumun tüm kurallarını çiğnemektedir. İsrail'in adımları sadece Gazze ve Batı Şeria'yı değil, tüm insanlığı ve kuralları hedef almaktadır. Adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır.
1: İsrail bir yandan Gazze'de soykırıma devam ediyor. Bir yandan Batı Şeria'yı işgal etmeye çalışıyor. Zaman zaman Lübnan'a saldırıyor. Zaman zaman işte son saldırıyı da gördük. Suriye'nin kuzeyine saldırıyor. Bir yandan da hadsizce Türkiye'yi tehdit etmeye çalışıyor. Az önce paylaştığımız haberler içerisinde özellikle Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin söylediği yeni paktlardan bir Kudüs Paktı'ndan.

0: bahsetmesi, bir Mekke ittifakının yanında konumlandırdığı yeni bir paktan bahsetmesi ve tamamen bu sürecin bir İslam barış gücüne dönüştürülmesi, bunlar ne kadar mümkün? Biz de konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın bizlerle. Şuayn Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Şimdi yaşanan bütün süreçleri aslında özetledik. Türkiye'nin tepkisi de ortada. Bir yandan bugün akşam saatlerinde gelen ülkelerin bir araya gelip özellikle daha önce Gazze ile ilgili açıklamaları görmüştük ama Suriye'ye yapılan saldırıları ortak bir imza ile kınanması, bu da bölgedeki yeni bir oluşumun, yeni bir birlikteliğin özellikle İsrail'e karşı vücut bulduğunu gösteriyor herhalde. Ona ayrıca soracağım ama şimdi Türkiye'nin aslında tavrı net. Bahçeli'nin ilk açıklamasıyla başlayalım. Bahsettiği şey Kudüs Paktı önerisi. Bir Mekke ittifakı var. İçerisinde Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın ve Türkiye'nin olduğu ve bir de Kudüs Paktı'ndan bahsediyor. İslam barış gücüne dönüştürülmeli dedi. Bu mümkün mü?
1: Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Tabii geçtiğimiz hafta içerisinde Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusunda önemli detayları konuşmuştuk. Belki bu detayların içerisindeki en kritik satır aralarından bir tanesi, Türkiye başta olmak üzere imzacı üye ülkelerin bu anlaşma için iki noktayı ifade etmesiydi. Bu pakt aslında önemli bir caydırıcılığın temelinde şekillenmiş bir pakt. İkincisi de bu pakta katılmak isteyen sonrasındaki ülkeler içerisinde de kapının açık olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla bunun ifade edilmesinden sonra hem Orta Doğu bölgesinde hem de Pakistan'ın da lokasyonunu düşünürsek, jeopolitik pozisyonunu, Güney Asya gibi geniş bir çerçevede yakın ve etrafındaki coğrafyaya net bir mesaj verdi Türkiye. Bu noktada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte hareket etmek isteyecek, bir güvenlik kuşağı oluşturmak isteyecek tüm ülkelere bu pakt çerçevesinde kapının açık olduğu ifade edilmişti. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin özellikle bahsettiği Kudüs Paktı'nı da bu açık kapının bırakılmasından yola çıkarak değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hem bu paktın özellikle bir ülkeyi hedef almadığını ifade etmesi, açık kapı bırakılması da önümüzdeki süreç içerisinde kendisine bu paktın içinde yer edinmek isteyen ve aynı zamanda bu paktın ve imzacı ülkelerin benimsediği dış politika ve güvenlik prensiplerini benimseyen tüm ülkelerin birlikte hareket edebileceğine dair önemli bir mesaj. Nitekim Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamadaki özellikle Kudüs gücü, Kudüs paktı ifadesinin çerçevesine de baktığımızda Ortak Mekke Savunma Anlaşması'nın içerisindeki bazı temel çerçevelerin de aynı şekilde korunarak bu kuşağın genişletilmesi yönünde bir adım atılması çağrısı olduğunu söylemek mümkün. Tabii buna dayalı olarak bir Ortak Mekke Savunma Anlaşması'nda bir ortak ordu kurma ifadesi yok ama çok derin ve yakın güvenlik ve savunma işbirliği ifadesi var. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği noktada bu çerçeve genişlerse anlaşmanın yapısı ve boyutu değişebilir mi? Bunu söylemek için erken ama Ortak Mekke Savunma Anlaşması'nın geçtiğimiz haftalarda imzalanan şekliyle bile oldukça güçlü bir caydırıcılık mesajına sahip olduğunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi bu ittifakların kapsamı elbette içeriği, detayları çok önemli. Ama Kudüs Paktı önerisinde paktın ismi de çok önemli. Mesajların nereye verildiği de burada herhalde çok net. Kudüs Paktı diyoruz. Biraz buradan da bakabilir miyiz meseleye?
1: Elbette tabii bu pakta bakış açısı ya da bu paktın ifade edilmesi bize tarihi bir noktayı da anımsatıyor
0: Evet.
1: biliyorsunuz. İslam İşbirliği Örgütü de tam da bu bağlamda yıllar evvel kurulmuş bir uluslararası organizasyon. Özellikle de Mescid-i Aksa'ya saldırıdan sonra kurulan İslam İşbirliği Örgütü uzun süredir ortak bir kınama, bir arada hareket etmek konusunda zaman zaman İslam ülkelerinin kendisi içerisinden de ciddi eleştiriler alıyordu. Dolayısıyla yeni bir dönemde baktığımızda özellikle Mekke Ortak Savunma Anlaşması belki de İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri arasında bu ülkeler bağlamında yapılmış en güçlü anlaşmalardan biri olarak üçlü bir şekilde tarihe geçen bir anlaşma. Şimdi dolayısıyla tekrar bir Kudüs Paktı bağlamında düşünmemiz biraz önce açtığımız çerçeveden hem kuşağın genişletilmesi hem de bölgedeki güvenlik aksının sadece üç ülkeyle sınırlı kalmayıp geniş bir coğrafyada İslam dünyasını kapsayacak bir çerçeveye oturtulması bağlamını taşıyan bir

0: kavramsallaştırma, isim olarak belki tanımlamak lazım. Biraz önce de ifade ettim. Tabii uzun süredir bu coğrafyada maalesef ciddi bir şekilde İsrail'in sürdürdüğü istikrarsızlaştırma politikaları, devam ettirdiği hukuksuz saldırılar, tüm bunların ortaya çıkardığı kırılganlıklar bugün aslında konuştuğumuz Ortak Mekke Savunma Anlaşması'yla tarihe sünger çeken ve çok daha güçlü bir birliktelik mesajı sergileyen ve buradan yola çıkarak da daha geniş dahilde bugün Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği belki de bizim tarihsel olarak öngöremediğimiz bir zaman diliminde Kudüs Paktı'na dönüşme ihtimali taşıyan bir anlaşma niteliğini taşıyor. Ama ilk soruda da ifade ettim. Buna dönüşür mü, dönüşmez mi? Önümüzdeki süreç neler gösterecek? Bunu öngörmek biliyorsunuz uluslararası siyasette çok zor. Ama hali hazırdaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması bölgede verilmiş en güçlü mesaj.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda 24 Eylül 2019'da yaptığı tarihi bir konuşma var. O konuşmasında özellikle İsrail'in sınırı neresidir diye soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok da konuşulmuştu uzunca bir sürede. Ben onun önce bir izleyicilerimize ve size izletmek istiyorum. Onun üzerine soracağım bir soru var. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Ben merak ediyorum. Bu İsrail neresidir? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba 1949-1967'de İsrail neresiydi? Ve şu anda İsrail neresi? Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu, artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. İsrail doyuyor mu? Hayır, doymuyor. İsrail şimdi de kalanını almanın gayreti içerisinde. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in İsrail'le almış olduğu bunca kararlar var. Bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır, geçmiyor. Peki o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor? O zaman bu çatının altında bizler aldığımız kararlarla tesirli olamıyorsak adalet nerede temerküz edecek? İşte sıkıntımız burada. Çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecaniz topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum. İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır? 1967 sınırları mıdır? Yoksa daha başka bir sınırı mı vardır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi Golan Tepeleri ve Batı Şeria'daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor?
1: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi konuşması. Şuay Hanım, bunu hatırlamak yine tüyleri diken diken etti. Şimdi bölgede İsrail'in sınırları ile ilgili meseleyi konuşurken Türkiye bölgede olmasa belki de bir sınırdan bahsedemeyeceğiz. Sorum net burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorduğu gibi soruyorum dedi. İsrail'in sınırları neresidir? İsrail'in bölgedeki sınırlarını belirleyecek ülke Türkiye mi?
0: Erkan Bey, şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019'daki bu tarihi konuşması uzun yıllar hatırlanacak muhakkak ki. Şimdi bir noktaya dikkat çekmek lazım. İsrail'in aslında kendisine sınır olarak uluslararası

0: hukuk dahilinde biliyorsunuz bir devletin tanınabilmesi için çerçevelenmiş bir toprak parçası, bunun üstünde yaşayan bir milletin varlığı gibi temel ilkeler doğrultusunda egemen devlet statüsünü kazanıyor. Şimdi İsrail'in 1947'den bugüne kadar gelen sürecine baktığımızda kendisine tanımladığı toprak parçası özellikle Filistin'in var olan toprakları üstünde gün be gün işgalle genişlettiği bir alana ifade ediliyor. Özellikle de 7 Ekim ve sonrasında Batı Şeria'da arttırdığı işgalleri, Gazze'nin üstündeki zaten işgal planı ve hatta Filistin'i geçelim biliyorsunuz Lübnan'da da son dönemde çok daha içerilere kadar götürdüğü bir işgal sürecinden bahsediyoruz. İsrail tüm bunları da kuruluşundan bugüne hangi siyasetçi gelirse gelsin özellikle Siyonizmle çerçevelendirdiği bir kutsal topraklar okumasıyla dünyada meşrulaştırmaya çalışıyor. İşte bu
1: Evet.
0: meşrulaştırmaya dünyada ve uluslararası sistemde tek başına dur diyen isimlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi sorduğunuz sorunun cevabı maalesef İsrail'in hem kuruluş hikayesine dayanan hem de bugünkü işgal ettiği Filistin topraklarını da kapsayan geniş bir çerçeveye yayılıyor. Ama şunu söylemek mümkün Erkan Bey. İsrail'in vaat edilmiş topraklar konusundaki bölgedeki ilerleyişini bir bağlamda caydırıcı gücüyle, varlığıyla, yürüttüğü diplomasiyle elbette en fazla önüne geçen ülkelerden bir tanesi Türkiye. Şunu da söyleyelim, Türkiye bu konuda diplomasi masası vurgusu önemli çünkü bu caydırıcılığını masaya taşımayı başarmış. Aynı biraz önce konuştuğumuz ortak Mekke Anlaşması gibi bölgede son 5 yılda özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisiyle üçlü dörtlü ülkelerle yakın işbirlikleri ve güvenlik mekanizmaları oluşturabilmiş bir Türkiye var. Önümüzdeki süreçte de bölgenin en büyük risklerinden bir tanesi İran-Amerika-İsrail Savaşı'nın gölgesinde İsrail'in başta Lübnan olmak üzere son günlerde de gördüğümüz gibi Lübnan'ın güneyinden kuzeyine ve bunun dahilinde de Suriye'nin güneyini birleştirmek kendisine bir koridor açma çabası. Şimdi bu çabanın artık harita üzerinde bu kadar görünür bir noktaya geldiği zaman diliminde baktığınızda Türkiye'nin sahada yürüttüğü her anlamda arabuluculuk, diplomasi ama aynı zamanda caydırıcılık ve yükselen kapasitesiyle birlikte savunma sanayinde hiç şüphesiz bölgede bunu yaptırmayacağını ifade eden en güçlü aktör olduğunu
1: Şu
0: söylemek mümkün.
1: şüphesiz değil mi? Artık şunu anladık. Hepimiz biliyoruz. İsrail sert güçten başka bir şeyden anlamıyor. Bölgede anlamayacak gibi görünüyor. Az önce sorduğum soru ittifaklar üzerinden sormak istiyorum. Mekke ittifakı ya da gelecekte kurulacak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi Kudüs ittifakı, Kudüs paktı. İsrail'in bölgede sınırlandıran, baskılayan, sınırlarını bu sınırlar içerisinde kalmasını sağlayan ittifaklar mı olacak? Bu ittifaklar bunu mu sağlayacak önümüzdeki süreçte? Durmasını mı sağlayacak? Gerek sert güçle, gerek diplomasiyle.
0: Hiç şüphesiz Erkan Bey, burada tabii şunu da söyleyelim. Biz ağırlıklı olarak güvenlik ve savunma anlaşmaları üstüne konuşuyoruz. Ama Sayın Devlet Bahçeli de bunu ifade etti. 7 Ekim'den sonraki süreçte ve önceki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın da net ifadeleri var. İsrail'i her anlamda izole etmek ve uluslararası toplumun içerisinde attığı her adımın gayrimeşru olduğunu ifade edecek bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Zaten bunun olmayışı en büyük sorun alanlarından bir tanesi. Dikkat ederseniz artık İsrail'deki bazı isimler, başta Netanyahu, Ben Gvir gibi isimler, biz zaten uluslararası hukukun içinde değiliz. Bundan daha üstün bir ülkeyiz diye açık bir şekilde söylemeye başladı. Aslında 50 yıldır, 60 yıldır sürdürdükleri politikayı ilk defa dillendiriyorlar. Ama bunun karşılığında hem bölgesel anlaşmalarla hem de BM çatısı gibi çok daha geniş kapsamlı Batı'yı da kapsayan hatta dünyanın dört bir tarafından ülkeleri kapsayan aktörleri kapsayan bu alanda geniş masalar oluşturularak İsrail bir şekilde uluslararası sistemden ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasi olarak gerçekten kınanmalı ve dışlanmalı. Çünkü bunun dışında maalesef Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de bağlamında son günlerde görüyoruz ki İsrail özellikle de Netanyahu seçim süreçlerinde göz önünde alırsak İsrail'de yaklaşan sınır tanımaz bir noktada ilerliyor.
1: Son sorum şu olsun. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde hatırlayacaksınız Mısır'daydı. Mısır'daki mevkidaşıyla beraber ortak basın toplantısında bir konuya değindi İsrail ile ilgili. Özellikle İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve sonrasında tekrar

0: saldırılarına devam etmesi ve süreci tırmandırması ile ilgili şöyle bir şey söyledi Hakan Fidan. Bununla ilgili radikal adımlar atabiliriz dedi Mısırlı mevkidaşı yanındayken. Bugün de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır dedi. Hani mesele biraz daha şekilleniyor gibi geliyor bana. Yani kramalardan, açıklamalardan başka farklı bir yola giriliyor sanki. Ne dersiniz böyle kısa vadede, önümüzdeki süreçte, yakın tarihte tüm bu ülkelerin İsrail'e karşı atacağı yeni somut adımlar olabilir mi? Olursa ne olur?
1: Elbette olabilir Erkan Bey. Biraz önce ifade ettiğim sadece tek boyutlu düşünmemek lazım. Askeri ve güvenlik boyutlarıyla birlikte ekonomik, diplomatik birçok adım atılabilir. Bu ülkeler konuştuğumuz genel bağlamda bölge ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri çerçevesinde bakarsak bir kısmının zaten İsrail ile diplomatik ilişkileri oldukça sınırlı. Bunun ekonomik yönden atılacak adımları var. Keza başta Türkiye olmak üzere bazı ülkeler ticareti kestiğini 7 Ekim sonrasında
0: Ama
1: gördük.
0: sürekli Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde beslediği bir ülkeden bahsediyoruz. Hani siz ekonomik yaptırım da yapsanız buradan bir sonuç alınmıyor. Sonuç neyden
1: bu
0: sonuç
1: noktada,
0: alınır?
1: Bu noktada uzun süredir aslında 7 Ekim ve sonrasında Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne bir baskı yapması fikri ortaya çıkmıştı. Bugün geldiğimiz noktada iş biraz daha sizin ifadenizle belki farklı atılacak adımlar konusunda ete kemiğe bürünüyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Diplomasi sabırlı olmayı gerektiren bir alan. Ben hep şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin diplomasisini birçok teori, birçok yaklaşımla bahsedebilir, açıklayabiliriz. Ama gerçekten yıllardır devam ettirdiği bu diplomasinin merkezinde, zaman zaman kazanılan tüm kazanımların odağında da sabır ve iman var. Bu noktada Filistin ve İsrail'e karşı geliştirilecek politikalarda bölge ülkelerinin birlikte hareket edip ortak bir noktada buluşması lazım. Kimi zaman siz de söylediğiniz bunun adı Ortak Mekke Savunma Anlaşması olur. Kimi zaman farklı bir ekonomik süreç olur, diplomatik süreç olur. Ama ortak ve anlamlı bir adımın, ortak ve anlamlı bir sesin ortaya çıkması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalın. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Çok teşekkürler, iyi geceler.
0: Çok sağ olun. İsrail'e karşı bölgede bundan sonraki süreçte atılacak olası yeni adımları konuştuk. Moderatör Gece devam ediyor. İstanbul'da ulaşım çilesi artık yalnızca trafik yoğunluğundan ibaret değil. Arızalanan otobüsler, yolda kalan metrobüsler, raydan çıkan tramvaylar ve iptal edilen seferler milyonlarca İstanbullunun hem hayatını riske atıyor hem günlük hayatını aksatıyor. Peki mega kentin ulaşımında sorun neden büyüyor?
2: Uzaklaşın, uzaklaşın. Depo var orada.
3: Her şey eklemişsin.
4: Çok kötü. Yani çok da şikayetçiyiz halk olarak, vatandaş olarak gerçekten çok şikayetçiyiz. Yani her gün ulaşımda bir sürü problem. Yani hatta geçen ben kendim tanık oldum. 146T hattında otobüsün en arka koltuğunda yanma tehlikesi atlattım. Yani kapılar açılmasa içinde kalmıştık yani. Bu durum gerçekten çok uzun zamandır var. Uzun zamanda daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama gerçekten sıkıntılı yani.
5: Ya bir kere yaşadım, evet. Bir araba arızalandı, başka bir arabaya geçtik. Ya belediye otobüslerinin bakımının yapılması düzenli. Yani rutin bakımların yapılması gerekiyor önce.
6: Ulaşım yoğunluğu hat safhadayken trafikten kaçmak isteyen İstanbullu toplu taşımaya akın ediyor. Ancak bu kez de arızaların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'un büyüyen nüfusuna rağmen toplu ulaşım araçlarının kapasitesi ve mevcut araç filosunun durumu ulaşım sistemindeki sorunların başında geliyor.
7: İETT otobüsleri yanıyor, tramvaylar yoldan çıkıyor, metrobüsler arızalanıyor. İstanbul'da ulaşım çile olmaktan çıktı, hayati risk taşır hale geldi.
8: 5-6 yıl evvel bu ihale, bakım ihalesinin yanlış yere verilmesi, bu şu anda yeni parti milletvekili Özgür Karabat'ın, evvel CHP milletvekili olan Özgür Karabat'ın mali müşaviri olduğu şirkete bu ihale verildi. Bu firma ilk defa böyle bir bakım işi yapıyordu ve iş ehil ellerde değildi. O yüzden bakım teknik olarak düzgün ellerde olmadığı için maalesef otobüslerimiz sürekli yollarda kalmakta, kaza yapmakta ve yangın.

0: sorunlar çıkmaktadır.
1: Bakım ve denetim süreçlerindeki aksaklıklar arıza, kaza ve yangın olarak geri dönüyor.
2: Milyonlarca İstanbullunun her gün kullandığı ulaşım araçlarında çıkan arızalar bakım ve denetim tartışmalarını beraberinde getiriyor.
0: Ulaşım İstanbul'da trafik ve ulaşım yönetilemez durumda. Teknik olarak otobüslerimiz ve metrobüslerimiz maalesef yenilenmedi. Yaşları çok büyük. Bu yüzden sürekli yangınlar, kazalar her gün duyuyoruz ki bir otobüs kaza yapmış, yolda kalmış ve yangın çıkmış.
1: Üstelik sorun yalnızca yolda kalan araçlarla sınırlı değil. Yürümeyen merdivenler, çalışmayan asansörler ve diğer arızalar da mega kentte günlük hayatı doğrudan etkiliyor.
2: İstanbullu yola çıkıyor ancak ulaşmak istediği noktaya gidene kadar bir sürü problemle karşılaşıyor. Peki peş peşe yaşanan bu arızaların perde arkasında ne var?
0: Büyükşehir Belediyesi maalesef yerinde kullanmayarak bu bütçelerini otobüsleri yenilemedi. Sadece bu otobüslerimizin bakım işi mi? Maalesef yürüyen merdivenler, çalışmayan asansörler, yolda kalan vatandaşlar, arızalar, kazalar maalesef bunun sebebi de İstanbul yönetilemiyor. Ehil ellerde değil. Bu yüzden bir an evvel İstanbul'umuzun ehil ellere teslim edilmesi lazım.
1: Vatandaş neredeyse her gün yaşadığı ulaşım aksaklıklarından oldukça rahatsız.
3: Bir anda arıza oluyor, gecikmeler yaşanıyor, kazalar yaşanıyor. Genel olarak tabii ki İstanbul'daki birçok kişiyi zorluyor.
4: Son zamanlarda metrobüslerde bayağı sıkıntılar oluyor. Yani sürekli değiştirmek zorunda kalabiliyoruz, evet. Ben genelde dolu metrobüslere binmiyorum. Yani boş olsun diye bayağı da bekliyorum. Biniyorum, biraz gidiyoruz, hadi indiriyorlar. Yani sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. O da çok şey olmuyor yani. O yüzden sıkıntılı yani.
5: Efendim şimdi de İBB'ye ait olan çok sayıda hizmet aracının ne halde olduğunu ekrana taşıyacağız. Bu araçlar hizmet etmiyor ya da ettirilmiyor. Öyle ki uzun zamandır açık bir alanda kaderine terk edilmiş vaziyetteler. Kimi araçların logoları aşınmış, kiminin de lastikleri patlamış. Ekibimizden Deniz Zeybek ve kameraman Talha Gül drone kamerasıyla bu araçların izini sürdü. CHP yönetimindeki İBB bütçesinden çıkan paralarla alınan hizmet araçlarının son hali İçler acısı.
6: Hep birlikte milletçe el ele kol kola israfı bitirdik. Bu şehre biz hizmeti getirdik.
1: 2024 yılında Silivri'de yaptığı konuşmada işte bu ifadelere yer vermişti. İsrafı bitirdik diyen Ekrem İmamoğlu acaba hangi israfı bitirdi?
7: Bu görüntüler Başakşehir'den. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda hizmet aracı açık alanda yan yana yatıyor. Tepki çeken bu görüntüler ise akıllara tek bir soruyu getiriyor. Kamu hizmeti için alınan bu araçlar çürümeye mi terk edildi? Aslında bu araçlar sağ hizmetlerinde, devriye veya ilaçlama operasyonlarında kullanılması gereken araçlar. Ancak uzun süredir burada yatınca tabii Başakşehir Belediyesi'nin de dikkatinden kaçmadı ve belediyeye ait zabıta ekipleri de araçlar kaldırılsın, park arazisi boşaltılsın diye tutanak tuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu düşünülen bir diğer araçsa VIP taksi aracı olarak dikkati çekiyor ki onun da lastiğinin patlak olarak yol kenarında bırakıldığı görülüyor. Burası da Başakşehir'in bir başka noktası. Mahalle sakinleri birden fazla olan İBB logolu bu araçların en az bir haftadır burada durduğunu söyledi.
1: Şimdi ise gözler İBB'den gelecek bir açıklamada. Çünkü bu araçlar kiralandıysa ve kullanım süresi dolmadıysa neden vatandaşa hizmet için kullanılmıyor? Eğer kira süresi dolduysa da neden İBB logoları çıkarılmıyor?
5: Bir bardak içecekte, bir tabak tatlıda soframıza gelen şekerin ardında nasıl bir oyun kuruldu? Burada faturada başka, piyasaya sürülen üründe başka içerik iddiasıyla başlayan soruşturma, yalnızca ticari usulsüzlüklerle değil, halk sağlığına ilişkin ciddi soru işaretleriyle devam ediyor. Peki bahsi geçen şeker fazla tüketildiği takdirde nasıl etkiler ortaya çıkıyor? Detaylar haberimizde.
8: Hattın içinden geçen ürün başka, piyasaya sürülen, faturaya yansıyan ürün başka.
1: Şeker kanunuyla belirlenen sınırlar ihlal edildi, şekerin tadı soruşturmayla birlikte değişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler

0: başlatıldığını açıkladı. Bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Yani faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün arasında farklılıklar bulunuyor.
1: Masum görünen bir bardak içecek, hafif görünen bir porsiyon tatlı, ağırlıkları ise ancak tüketildikten sonra fark ediliyor. Çünkü ürünlerin faturası başkayken içerikleri bambaşka.
2: Bazı ürünlerin muhteviyatının dışında satışa sunulduğu, iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş. Maltodekstrin, fruktoz, glukoz adları altında faturalandırıldığı fakat bunların aslında farklı ürünler olarak iç piyasaya sürüldüğü tespit edilmiş. Çok yönlü devam eden bir soruşturma var.
0: Başsavcılık ayrıca nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz içeriğine dikkat çekerek fazla şeker tüketiminin risklerine vurgu yaptı.
1: Peki faturada farklı isimlerle gizlendiği iddia edilen şeker soframıza geldiğinde vücudumuzda neye dönüşüyor? Hangi sağlık risklerini beraberinde getiriyor?
3: Ancak glikoz dediğimiz enerji kaynağını ihtiyacımız olandan daha fazla almaya kalktığımız andan itibaren işte toplum sağlığı anlamında obezite ile karşılaşıyoruz. Üründe kilo artışı eşittir obezite, eşittir vücutta insülin direnci, eşittir karşılığında karaciğer fonksiyonlarının bozulması, karaciğer yağlanması ve kalp taban problemleri gibi sorunlar yüzünden beklenen yaşam sürelerinin oldukça düşmesi ani ölüm riskleri demek anlamına gelir.
0: Uzmanlara göre şeker oranı yüksek ürünler yerine besleyici değeri yüksek gıdalar tüketilmeli. Üstelik vücuda alınan enerji ve harcanan enerji arasında bir denge olmalı.
2: En azından içinde lif olan, besleyici değeri daha yüksek olan gıdalardan tercihimizi kullanıp seçenek olarak diğer seçenekleri de ölçülü miktarda dozu kendimiz belirleyeceğimiz şekilde bir beslenme planı hayatımıza sokmamız son derece önemli.
3: Önemli olan ne kadar tüketeceğimizi bilmek ve tükettiğimiz miktarı harcayabilmek dengesini kurabilmek. Bizim aslında en önemli sorunumuz bu.
0: Şeker soruşturmasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Soruşturma kapsamında 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemi gerçekleştirildi. 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.
1: Dosyada yalnızca ticari usulsüzlük değil, halk sağlığı ve kamu zararı iddiaları da var. Soruşturma değiştirilmiş veya bozulmuş gıda ticareti, vergi kaçakçılığı, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları üzerinden yürütülüyor.
0: Bakan Gürlek, halk sağlığını tehlikeye atan, devleti vergi kaybına uğratan ve yasalara aykırı kazanç elde etmeye çalışanların hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı.
4: Yaz aylarının son günlerinde kışlık yiyeceklerin hazırlanmasına başlandı. Ancak evlerde yemeklere lezzet katan domates konservesi ve turşu doğru hazırlanmazsa ve uygun koşullarda muhafaza edilmezse tehlike saçabilir.
5: Evlendikten sonra biraz konserve kültürüm oluştu açıkçası. Kayınvalidem hep yapıyordu. Ben de hani yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye böyle bir heveslendim. Sarma denedim geçen de. İnternetten baktım tarifine nasıl yapılıyor diye. Sıfır kapak kullanılması gerekiyormuş. Onu öğrendim.
6: Konserve gerçekten de bizim kültürümüzde yerleşmiş bir güzel bir şey aslında. Yazın sevdiğimiz, tazeyken tükettiğimiz meyvelerin, sebzelerin den elde edilmiş olan gıdaların kışında tüketmemizi sağlıyor. Bu güzel bir şey. Fakat tehlikesi var mı? Evet. Doğru yapılmadığı takdirde, yine konserveler doğru işlenmediği takdirde ve kontrol edilmeden tüketildiği takdirde de ölüme neden olabilecek kadar tehlikeli.
7: Kavanozlar kış için doluyor, konserveler raflara diziliyor, kış hazırlıkları tamamlanıyor. Ancak doğru hazırlanmayan konserveler doğrudan sağlığa göz dikiyor.
8: Domates, biber, kayısı, vişne, çilek bunlar kışlık hazırlıkların olmazsa olmazıdır. Ancak konservelerinizi tüm kış kullanmak ve sağlığınızdan olmak istemiyorsanız kullanılan kavanozların hasarsız, kapaklarınsa ilk kez kullanılıyor olması gerekiyor.
6: konserveyi yapma aşamasında önemli. Özellikle bozuk, daha önceden kullanılmış, çizilmiş olan kapakları kullanmamamız gerekiyor. Yine camları, şişeleri, özellikle kırık camlardan oluşan şişeleri kullanmamamız gerekiyor. Yine konserveyi hazırlarken sıcaklığına dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcakken vakumlamamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Vakumlama özelliklerine, saklama koşullarına dikkat etmemiz gerekiyor. En önemlisi de konserveyi tükettiğimiz zaman muhakkak kavanozu incelemeniz lazım. Eğer kavanozun kapağı bombeleşmişse, açtığınızda bir gaz çıktıysa, efendim böyle değişik bir koku söz konusuysa asla o konserveyi tüketmememiz gerekiyor.
1: Menemenlik yapıyoruz, taze fasulye yapıyoruz, patlıcan çok yaparız.
2: Neler dikkat ediyorsunuz peki kışlık hazırlıkta? Kavanozlar, kapaklar noktasında püf noktalarınız var mı?
1: Yani kavanozları kaynatmaya dikkat ediyoruz. Kapakların sağlam olmasını tabii ki, hava almaması gerekiyor. O tarz şeyler.
2: Konservenin bozulduğunu nasıl anlıyorsunuz?
1: Eğer hava aldıysa zaten içinde köpürükler oluşuyor. Bozulmaya başlıyor. O da kendini belli ediyor. Rengi bozuluyor.
2: Konserve sezonu başladı. Mutfaklarda kışlık domatesler, reçeller, turşular hazırlanıyor. Bu hazırlıklar kışın kurtarıcısı olsa da konserve hazırlarken yapılan bazı hatalar ölüme bile neden olabilir.
0: Hemen bir yarım saat içerisinde bulantı ve kusma başlar, baş dönmesi başlar. Eğer acile başvurmadığı takdirde tüketilen toksinin, tüketilen konservenin miktarına bağlı olarak çok hızlı bir tablo gelişebilir. Botulinum toksini özellikle kasları felç ederek, solunum sistemindeki kasları felç ederek etki gösterir ve kişinin ölümüne kadar olan bütün tabloları gösterebilir.
3: Taze fasulye. Bezelye, özellikle bezelyeyi kaçırmıyorum. Haziran sonunda bittiği için en erken bezelye koyuyorum.
2: Peki konserve yaparken dikkat ettiğiniz püf noktalar neler? Çünkü bazen bozulabiliyor, işte şişebiliyor kapaklar. Nelere dikkat ediyorsun?
3: O konservelerde daha çok domatesleri tercih ediyorum. Onları kaynadıktan sonra şişelerimi ters çevirme yapıyorum. O kapak sıkılaşıyor. Sonra soğuduktan sonra kenarda muhafaza ediyorum.
4: Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Ancak bu tablo nüfus artışı noktasında pek de iç açıcı değil.
5: Bu 2.1 olarak değerlendiriliyor nüfus artış oranı. Biz geçen yıl 1.8'lere kadar geriledik. Bu aslında 2050'li yıllarda bizim çok büyük bir genç nüfus problemiyle karşılaşacağımız ve insan gücü bakımından çok ciddi problemler yaşayabileceğimiz ve özellikle de Türkiye'nin bu gönül coğrafyamız dediği etki coğrafyasında kendisini var etme, dünyadaki imkanlarla rekabet edebilme potansiyeline sahip olma noktasında büyük bir dezavantaja dönüşeceğini gösteriyor.
2: Türkiye nüfusu alarm veriyor, doğum oranları düştü, devlet aileyi koruyan politikaları devreye soktu. Ancak manzara hiç de iç açıcı değil. Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Türkiye jeopolitik anlamda deyim yerinde ise dünyanın en orta noktasında birçok coğrafyaya hitap eden ve küresel ölçekte gelişen Türkiye için nüfus artışı oldukça kritik. Şu an 86 milyonu aşan nüfusumuz sosyologlara göre en az 150 milyon olmalı.
5: Bugünkü bu nüfus verileri aslında bizim artan nüfusun azalışına tekabül ediyor. Yani biz aslında olması gereken yerde değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllar önce en az 3 çocuk önerisinde bulunmuştu. Biliyorsunuz bugün bir savaş içerisinde olan Rusya Cumhurbaşkanı Putin de 8 çocuk önerisinde bulunuyor. Yani bizim aslında bir taraftan da yükselen bir küresel güç, bölgesel güç olma kapasitemizi devam ettirebilmemiz ve bunun altını doldurabilmemiz için de yani uzmanların yapmış olduğu tahminler çerçevesinde bugün en az 150 milyonluk bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor. Yani bu nüfusu yerine koymanın ya da bu nüfusu bu sayıya eriştirmenin değişik yolları var. Ya kendi nüfusunuza dönük doğru politikalarla, ki bugün devletimiz bunu yapıyor, ailenin 10 yılı ilan edildi, aile yılı ilan edildi ve buna benzer pek çok politikayla bugün işte bilim adamlarımız, Cumhurbaşkanımız, herkes aslında bunu artırmaya dönük, işte bugün medyamızın üstlendiği çok kıymetli bir rol var. Onlar da bu algının oluşabilmesi, bu zeminin, bu fikri altyapının oluşabilmesi için çok ciddi bir şekilde çaba harcıyorlar.
2: Türkiye'de evler çocuk neşesine hasret, parklar çocuk sesinden noksun. Öyle ki Türkiye'de

0: Çocuk nüfus oranı 1935'ten bu yana en düşük seviyelerde. Peki bu durumun nedeni ne?
1: Genç nüfusla övünürken bugün artık yani gelecekte nüfusumuz ne olacak gibi bir tehditle karşı karşıyayız. Bugün bir tehdidi konuşuyoruz. Bu gönüllü çocuksuzluk hareketleri gibi veya bugün sapkın hareketlerle dünyada tahrip edilmeye çalışılan aile anlayışı ve aile durumu gibi. İşte bu boşanmalardaki efektlerin ortaya koyduğu tablolar vesaire. Ve bir de işte gençler ya işte kariyerimizi tamamlayalım, onu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım derken aslında o doğum yaşını kaçırma hali vesaire. Ondan sonra da tabii ki bir çocuğun sorumluluğunu üstlenmedeki yaşanan tedirginlikler. Bu modern toplumun bireyci anlayışında neredeyse yalnızlığa terk edilmiş insanın o çaresizliğinde herhalde çok daha büyük problemlerle bizi karşı karşıya bırakacaktır diye düşünüyorum.
2: Kocaeli'nde teknoloji ve savunma sanayi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırladı. SAT ve SAS komandolarının gösterileri hem yoğun ilgi çekti hem gururlandırdı.
3: Komandoların gösterisi tüyleri diken diken etti. Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Denizlerin sessiz kahramanları SAT ve SAS komandoları Teknofest Mavi Vatan'a özel gösteri yaptı. Nefesler tutuldu. Herkes pür dikkat onları izledi. Helikopter denizin sadece birkaç metre üzerine kadar alçalırken komandolar denize atlayarak dalgalara meydan okudu. Belirlenen hedefe hızla ulaşan komandolar görevlerini icra etti. Biri tahrip kalıplarını hassasiyetle yerleştirirken diğer komando ateşleme düzeneğini hazırladı. Ardından botla bölgeden ayrılan komandolar hedefi başarıyla imha etti. Teknofest Mavi Vatan'a gelen ziyaretçiler başarıyla tamamlanan operasyonu alkışlarla destekledi. Teknofest Mavi Vatan'da gösteriler bununla da sınırlı kalmadı. TCG Alemdar gemisi tüm heybetiyle geldi. Yine nefesler tutuldu. Helikopterle gelen komandolar saniyeler içinde halatla güverteye indi. İşte o anlarda vatandaşlar komandoların gösterisini saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Senaryo gereği kaçırılan gemi komandolar tarafından emniyete alındı. Ardından güvertede Türk bayrağı açıldı. Herkes komandolarla gurur duydu. Dakikalarca alkışladı. Gösterilerin yanı sıra festivalde milli ve yerli imkanlarla üretilen teknolojik cihazlar ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar hem inceledi hem görevlilerden bilgi alma fırsatı buldu. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gözler önüne seren festivalde 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu da yer aldı. Ziyaretçiler devasa gemilerin güvertesinde ve önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi. Teknofest Mavi Vatan'da düzenlenen yarışmalarda yoğun ilgi görüyor. Öyle ki finale kalan öğrenciler su altında otonom görevler gerçekleştirebilen araçlarıyla hem mühendislik tecrübelerini geliştiriyor hem savunma sanayisine hazırlanıyor. Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi vizyonunu yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanda 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi festival alanına akın ediyor. Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar kapılarını açık tutacak.

yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Hesap basit. Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
2: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell!

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları, Sanat Kuluçka Merkezi Mekartist'in kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ve ressam Halime Türk Yılmaz. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

Tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te vatandaşlarla buluştu. Erdoğan vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Namazın ardından Cumhurbaşkanlığı konuk evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'la fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar konuk evinde yoğunluk oluşturdu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Okluk Cumhurbaşkanlığı konuk evine giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan'a hoş geldiniz mesajını iletti. Erdoğan'la Ünlü arasında kısa bir sohbet de gerçekleşti. İmamoğlu Suç Örgütü davasında bu kez kürsüde Aziz İhsan Aktaş vardı. Aktaş yıllardır sistem diye tarif edilen para trafiğini mahkeme salonunda anlattı. Yapının başında doğrudan Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğunu söyledi. Hak edişlerin bekletildiğini, iş insanlarından para istendiğini ifade etti. Ve milyonlarca liralık ödemeleri tek tek sıraladı.
1: Geçmiş olsun. Olsun.
2: Sistemin başında Ekrem İmamoğlu var dedi. Bu sözler herhangi bir tanığa ait değil. Davanın en önemli isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'a ait.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: Aktaş mahkemeye çıktı, sistem dediği yapının nasıl para topladığını anlattı. Yöntem şuydu, önce hak edişleri bekletiyorlar, sonra para talebi geliyordu. Aktaş, talepler karşılanmazsa şirketlerin ödemelerini alamayacağı mesajının verildiğini söyledi ve adres olarak doğrudan Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi.
4: Sistemin temel amaçlarından en önemlisi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatının finanse edilmesidir.
2: Aktaş'ın mahkemede anlattığı rakamlar da milyonlarla sınırlı değil. 2020 ile 2024 arasında 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptıklarını itiraf etti. Bir başka olayda kendilerinden 970 bin dolar istendiğini, parayı Kilyos'taki bir otele bıraktığını öne sürdü. 2024 yerel seçimleri öncesinde ise 5 milyon liralık başka bir talebin kendisine Ekrem İmamoğlu'nun talimatı denilerek iletildiğini anlattı. Aktaş'ın anlatımına göre kişi

0: kişiler değişince paranın teslim edildiği adres de değişiyordu. Ama talimatın dayandırıldığı ismin hep Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Aziz İhsan Aktaş savunmasını da aynı iddiayla tamamladı.
1: Sistemin siyasi ve idari elebaşı Ekrem İmamoğlu'dur.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
3: İmamoğlu davasında bu kez Pelikanil'deki lüks villa konuşuldu. İş insanı Adem Kameroğlu, villanın Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verildiğini mahkemede söyledi. İddiaya göre satış gerçekmiş gibi gösterildi. Para hesaba yatırıldı, ardından geri çekildi. Kameroğlu, inşaatım devam ediyordu, itiraz edecek durumda değildim diyerek yaşananları anlattı.
0: İş insanı Adem Kameroğlu, Pelikan Hill'deki 155 numaralı villanın hikayesini mahkemede başından sonuna anlattı. Kameroğlu'nun iddiasına göre İmamoğlu ailesinin şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz kendisine geldi. İstek açıktı. Ekrem İmamoğlu için bir villa, hem de mümkün olan en düşük bedelle denildi.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
0: Kameroğlu villanın maliyetini 1 milyon 500 bin lira olarak hesapladı. Ödeme için 12 senet ve bir çek düzenlendi. Ancak ödeme zamanı geldiğinde Kameroğlu'nun anlatımına göre işin rengi değişti.
4: Biz bu villanın ödemesini yapmak istemiyoruz. Kayıtta gözüksün. Parayı yatıracağız, siz bize geri vereceksiniz.
0: Kameroğlu bu talep üzerine hesaba gelen paranın geri gönderildiğini söyledi. Sonra da mahkeme salonunda şu cümleyi kurdu. 155 numaralı villayı Ekrem İmamoğlu'na bedelsiz verdim dedi.
5: Güzeldi o ortam. Çalışmayı öğrendik.
0: Peki neden itiraz etmedi? Kameroğlu, Beylikdüzü'nde devam eden dev inşaatını işaret etti. Belediye ile karşı karşıya gelmekten ve işlerinin engellenmesinden çekindiğini söyledi. İmamoğlu da duruşmada Kameroğlu'na kendisini tehdit edip etmediğini sordu. Kameroğlu doğrudan tehdit olmadığını söyledi. Ancak şu karşılığı verdi.
4: Sizin etrafınızdaki insanların talimatı bizim için her zaman başkanın talimatı yerine geçti.
0: İmamoğlu ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalara ilişkin yargılama sürüyor.
3: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris'te yakalandı. Yapılan incelemede Kuriş'in kaçarken eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracı kullandığı belirlendi.
6: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir adım atıldı. Firari Hilmi Tuna Kuriş, Marmaris'te yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken kıskıvrak yakalandı. Kaçış organizasyonunda kullanılan aracın da eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in üzerine tahsisli olduğu ortaya çıktı. Hilmi Tuna Kuriş'i Türkiye, Alihan Kuriş suç örgütüne yapılan operasyonla tanıdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayri resmi yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirledi. Soruşturmanın ucu Muğla'ya kadar uzandı.
7: Soruşturmanın dosyası kapsamında
6: İstanbul Emniyeti'nin çalışmasıyla Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın adresleri nokta atışı tespit edildi. Ardından ekipler operasyon için harekete geçti. Marmaris Bozburun Mahallesi'nde sabah saatlerinde yapılan operasyonda firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz kıskıvrak yakalandı. Soruşturmada dikkat çeken başka bir detay da İdris Naim Şahin ismi. Bilgilere göre şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34TL313 plakalı aracın eski İçişleri Bakanı ve son olarak İyi Parti Ordu 1. Sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi. Araçta ayrıca 58 bin avro nakit döviz ele geçirildi. İdris Naim Şahin ismi daha önce İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde vatandaşa takla attırmaya çalışmasıyla gündem olmuştu. Üstelik Şahin'in adı FETÖ'yle pek çok kez anılmıştı.
8: Nereden bileyim sevindi? Hadi bir takvim de göreyim bak.
6: Hilmi Tuna Kuriş ismi soruşturmanın sonuca varması açısından önemli. Zira Hilmi Tuna Kuriş aynı zamanda Alihan Kuriş'in de kasası. Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik daha önceki aramalarda betonla güçlendirilen kasa içinden 206 kilogram altın çıkmıştı.
3: Kuriş suç örgütü lideri Alihan Kuriş ve Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a yönelik operasyonlar Alman basınında da mercek altında. Jungewelt gazetesinde çarpıcı bir analiz yayınlandı. Yazının en can alıcı noktası ise Amerikan ve Alman istihbarat servislerinin soğuk savaş döneminden itibaren siyasi sola karşı

0: Türkiye'deki dini gruplara koruma sağladığı yönündeki ifadeler oldu.
1: Alman basını Türkiye'de Ayhan Kuriç suç örgütüyle Furkan Vakfı'na yönelik devam eden operasyonların perde arkasına ilişkin dikkati çeken bir makale yayınladı. Junge Welt gazetesi, Kuriç suç örgütü lideri Ayhan Kuriç'le Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a ilişkin adli süreçleri değerlendirdi. Gerçekleri çarpıtan ifadelerle ikiliyi adeta muhalif aktivist olarak gördü. Operasyonları hükümete boyun eğmeyen dini topluluklara baskı olarak göstermeye çalıştı. Oysa Türkiye'de hiçbir inanç grubuna baskı yapılmıyor. Aksine tüm dini yapılar için tam bir özgürlük iklimi tesis ediliyor. Haberde yer alan en çarpıcı ve tartışmalı bölümse yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki faaliyetlerine yönelik itiraf niteliğindeki satırlardı. Gazete, 1925 yılındaki tekke ve zaviyelerin kapatılması kararını hatırlattı. Soğuk savaş ortamında bu gayri resmi dini ağların siyasi sola karşı bir denge unsuru olarak kullanıldığını savundu. Haberde açıkça ABD İstihbarat Teşkilatı CIA ve Alman İstihbarat Teşkilatı BND de bu amaçla dindar Müslümanlara koruma sağladı ifadelerine yer verildi. Makalede ayrıca Ayhan Kuriç suç örgütünün yapısı da analiz edildi. Grubun Türkiye'deki en güçlü ağlardan biri olduğu, 1970'lerden bu yana Almanya'da İslam Kültür Merkezleri Birliği aracılığıyla aktif faaliyet yürüttüğü vurgulandı. Eğitim alanındaki örgütlenmesi nedeniyle FETÖ'ye benzetilen grubun, FETÖ'nün aksine devlet kadrolarını ele geçirmekten ziyade faaliyetlerini korumak için siyasi bağlantılarını kullandığı öne sürüldü.
0: İsrail, Suriye'de hava üssüne saldırısı nedeniyle pek çok tepki aldı. Buna karşılık Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı açıklamaları sürdürüyorlar. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi'nden geldi. Bakın ne söyledi.
1: İsrail'in Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye sınırına sadece 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı üzerine yaşanan gerilim sürüyor. Suriye, Türkiye, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen tepkilere rağmen İsrail'den provokatif açıklamalar devam ediyor. Son açıklama İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter'den geldi. Leiter, Türkiye veya Suriye ile savaş peşinde olmadıklarını iddia etti. Ancak kırmızı çizgimiz aşıldı dedi. Suriye ile yapılan anlaşmaya dair açık bir Türk ihlali olduğunu öne sürdü. Netanyahu hükümeti Ebu Zuhur hava üssüne Türk askerlerinin yerleşeceği gerekçesiyle saldırıyı düzenlediklerini iddia etmişti. Hatta bunun istihbaratının ABD'ye de verildiği öne sürülmüştü. İsrailli Büyükelçi, istihbaratı görmesi gerekenlere bu istihbarat ulaştırıldı. Neyin yaşanacağını, geldiğini bilmesi gerekenler biliyordu. Bunun anlaşmalarımızın ihlali olduğunu açıkça belirttik ve İsrail attığı adımı bu yüzden attı dedi. Ancak bu iddia hem Suriye hem Türkiye tarafından kesin bir dille yalanlanmıştı. Hatta ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak da İsrail'in saldırısına tepki göstermişti. Türkiye ve İsrail arasında ciddi bir sıcak temas riskinin doğduğunu söylemişti. Ankara savaş uçaklarını havalandırabilirdi demişti. Tel Aviv'i uyarmıştı. Suriye'de çatışmasızlık mekanizmasına dair girişimler başlattıklarını açıklamıştı. İsrail'den gelen son bilgiler ise Tel Aviv'in buna yanaşmadığı yönündeydi. İsrail'de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu hükümetinin oy devşirmek amacıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu girişimleri kendi ülkesi içindeki siyasi liderlerden bile tepki görüyor. Netanyahu'nun oynadığı bu büyük kumarın neticede İsrail'e zarar vereceğini savunan pek çok parti lideri var. Ayrıca İsrail medyasında konuşan birçok uzman Türkiye'nin askeri gücüne ve NATO üyesi olmasına dikkati çekiyor. İsteyeceğimiz son şey Türkiye ile savaş olur diyorlar. Netanyahu'nun seçim ayarlı kriz stratejisine son tepki eski savunma bakanı Moshe Yalon'dan geldi. Yalon, Suriye'ye hava saldırısını eleştirdi. Ayrıca Gazze, Lübnan ve İran konusunda da politikalara tepki gösterdi. Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması gerektiğini söyledi. İsrail'e dünyadan tepkiler de sürüyor. Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı. Saldırı şiddetle kınandı. Bu saldırılar son derece tehlikeli bir tırmanışı ve Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin açık bir ihlali

0: teşkil etmektedir denildi. Dışişleri bakanları Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamakta ve buna halel getirmeye yönelik her türlü girişimi reddettiklerini belirtmektedir ifadesine yer verildi.
1: Orta Doğu'da dengeler değişiyor. Ancak sabit kalan tek şey Türkiye'nin bölgedeki kilit rolü. Suriye ve Suudi Arabistan'dan gelen açıklamalar da bunun ispatı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ülkesinin yeniden inşasında Türkiye'yi kilit ortak olarak tanımladı. Suudi Arabistanlı emekli General Harbi ise, Türkiye ile kurulan askeri ve ticari ittifakın bölgenin çehresini değiştireceğini vurguladı.
0: Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani, resmi ziyaret düzenlediği Pakistan'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden inşasında kilit bir ortak olduğuna dikkati çekti. Şeybani, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. İki ülke arasında 1000 kilometrelik sınırın olduğunu belirtti. Şam-Ankara arasındaki tarihi bağların altını çizdi. Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı da incelediklerini söyledi. Suriyeli bakan, ittifaka katılıp katılmama kararını ilerleyen dönemde vereceklerini açıkladı. Şeybani, İran'la ilişkilere de değindi. Tahran'la herhangi bir diyaloğun kurulabilmesi için İran'ın öncelikle Suriye halkına yaptıklarını kabullenmesi gerektiğini belirtti. İsrail konusundaysa herhangi bir stratejik anlaşmayı tartışmak için erken olduğunu söyledi. Şeybani, Suriye'nin ilk önceliğinin İsrail saldırılarının durması olduğunu vurguladı. Suriye'nin egemen bir devlet olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin güvenilir bir müttefik olduğuna dair bir diğer güçlü mesaj da Suudi Arabistan'dan geldi. Emekli General Muhammed Salih El Harbi El Cezire'ye konuştu. Suudi Arabistan'la Türkiye ilişkilerinin çok ileri bir düzeyde olduğunu belirtti. Askeri alanda Baykar'la yapılan stratejik ortaklıklara dikkati çekti.
2: Açıkçası Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok ileri düzeyde. Türkiye güvenilir bir ortak ve müttefik. Türklerin Suudi Arabistan'da büyük projeleri bulunuyor. Hatta Suudi Arabistan askeri alanda Baykar'la ortaklıklara girdi.
0: Harbi, iki ülkenin Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanan dev demiryolu projesinin detaylarını da paylaştı. Suudi Arabistan'dan başlayıp Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye uzanacak 3000 kilometrelik hattın Körfez'i Avrupa'ya bağlayacağını söyledi. Harbi'ye göre bu alternatif kara ulaşım koridoru bölgesel ticarette ve lojistik tedarik zincirinde stratejik bir dönüşüm yaratacak.
1: İsrail'in ırkçı ve soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir insanlık dışı adımlar atıyor. Ben-Gvir'in Filistinli esirler için idam tesisleri inşa edildiğini gösteren görüntüleri paylaşması infial yarattı. Bakan, tesislerde İsrailliler için izleme odaları olacağını söyledi.
0: İsrail'in soykırım destekçisi ve ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir skandallarına bir yenisini ekledi. İnsanlık dışı bir projeyi daha hayata geçirmekle övündü. Topraklarını işgal ettikleri Filistinlileri bir kez daha terörist diye nitelerken, esirlerin idamı için tasarlanan bir tesisin inşaat alanını gösterdi.
3: Teröristler burada idam edilecek. Verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz.
0: Ben-Gvir bu provokatif paylaşımını sosyal medyadan yaptı. İnşa edilen tesisi gösterdi. Komplekste İdamların İsrailliler tarafından izlenebileceği izleme odaları olacağını duyurdu. Bu kan donduran açıklamaları rakiplerine karşı kazanılmış bir zafer olarak niteledi.
3: Filistinliler için ölüm cezası yasasını onaylayacağıma söz verdim ve bunu yaptım. Şimdi onları idam etmek için bir tesis inşa ediyorum. Kameralar yerleştireceğim ve nasıl öldüklerini canlı olarak izlemek mümkün olacak.
0: İsrail Meclisi, Ben-Gvir'in partisi Otsma Yehudit'in desteklediği ve Filistinli mahkumların idamını öngören yasayı onaylamıştı. Yasa tepki topluyor. Zira bu yasa Yahudileri kapsamıyor. Sadece Filistinlilere uygulanacak. Yani bu uygulamanın Hitler'in gaz odalarından bir farkı yok aslında. İsrail medyasından da korkunç haberler geliyor. Yayınlanan haberlere göre İsrail Cezaevleri Servisi, infazları gerçekleştirmek üzere asılarak idam işlemini yapacak 3 gönüllüyü hazırlamaya başladı bile. Ben-Gvir son günlerde skandal açıklamalara imza atıyor. Bir

0: Eski İsrail askerini Filistinlileri kendi ellerinle öldürmene izin vermek için elimden geleni yapacağım şeklindeki sözleri ve idam açıklamaları uluslararası toplumda büyük yankı uyandırdı. Almanya kullanılan dili insanlık dışı olarak niteledi. AB'yi Ben-Gvir'e karşı harekete geçmeye çağırdı. İsrailli insan hakları grubu Betselem ise Ben-Gvir'in liderliğinde cezaevlerinin işkence kamplarına dönüştüğünü belirtiyor. Grup, 2023'ten bu yana en az 104 Filistinli esirin gözetim altındayken hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uluslararası örgütler idam uygulamasının uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek bu adımın barışa büyük darbe vuracağı uyarısında bulunuyor.
1: Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırıları sürüyor. Ateşkese rağmen Gazze'de bir Filistinli çocuk daha şehit oldu. Birleşmiş Milletler ise bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seren yeni veriler açıkladı. Öte yandan İsrail, uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini genişletme adımını sürdürüyor.
0: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'yi vuruyor. Şehit sayısı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda Beit Lahia'da yerinden edilenlerin sığındığı okulun çevresi vuruldu. 13 yaşındaki çocuk şehit oldu. Han Yunus'ta ise Filistinli ailelerin kaldığı çadırlara açılan ateşte biri kadın, iki kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'den ise insani kriz uyarısı var. Genel Sekreter'in sözcüsü Stefane Dujarric, Gazze'deki 2,1 milyon insanın %94'ünün barınma ihtiyacı duyduğunu ve açlıkla yüz yüze olduğunu açıkladı. Her 5 aileden 4'ünden fazlasının yakıt, enerji ve temel ihtiyaçlardan yoksun olduğunu belirtti. Yıkımın ortasında umut verici bir gelişme de yaşandı. İHH Ankara Şubesi'nin desteğiyle Şifa Hastanesi'nin girişimsel radyoloji bölümü restore edilerek yeniden hizmete açıldı. Yeni bölümde kalp krizi, damar tıkanıklıkları ve acil müdahale gerektiren vakalara yönelik tedavi imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor. ABD'den ise Gazze Barış Planı'na destek geldi. Dışişleri Bakanlığı planın uygulanmasında kararlı olduğunu açıkladı. Uluslararası İstikrar Gücü'ne finansman sağlanması için Kongre'ye de bildirim yapıldığını duyurdu. ABD bu gücü Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından planın kilit unsurlarından biri olarak görüyordu. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun plana karşı çıkması sürecin geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da baskı ve ihlaller tırmanıyor. Kusra beldesinde 3 Filistinli aile İsrail ordusu ve radikal yerleşimciler tarafından yaklaşık 2 haftadır abluka altında tutuluyor. Cenin'de ise evine baskın düzenlenen Fethi Hazım, İsrail güçlerinin ambulans girişine izin vermemesi nedeniyle kan kaybından yaşamını yitirdi. Sivil işgalciler de mesafir yatta da ağır araçları, Burka'da ise asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi. El Halil'de ise Filistinlilere ait 2 ev buldozerlerle yıkıldı. İsrail, Batı Şeria'daki işgalini de derinleştiriyor. Uluslararası tepkilere rağmen Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek E1 projesinde ısrarlı. 1234 yeni yerleşim konutu için ihale sürecini başlatmıştı. Yasa dışı bu proje büyük krize neden oldu. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Kanada dahil 7 batılı ülke ortak bildiri yayımlayarak kararı kabul edilemez ilan etti. İhlallerin derhal durdurulmasını istediler. Ülkeler E1 projesinin Batı Şeria'yı bölerek Filistin devletinin kurulmasını zorlaştıracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler de E1 projesinin Filistin devleti için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. İsrail hükümeti ise uluslararası tepkilere rağmen yerleşim politikasını sürdürme konusunda geri adım atmıyor.
1: ABD ile İran arasındaki kriz, silahların yerini ekonomik ablukaya bıraktığı yeni bir safhaya geçiyor. Washington yönetimi, tarihin en büyük koordineli ekonomik tecridi olarak nitelendirdiği yeni yaptırımları pazartesi günü açıklayacak. ABD Hazine Bakanı, tüm dünyaya ya bizimlesiniz ya da bize karşı sözleriyle rest çekti. Tahran yönetimi kararı ekonomik terörizm olarak tanımladı.
0: Haftalarca süren saldırılar işe yaramadı. ABD İran'la savaşta strateji değiştirdi. Washington yine ambargolara sarıldı. Trump yönetimi İran'ın ekonomisini çökertmeye hedefliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıkladı. Pazartesi günü İran'a yeni yaptırımlar duyurulacak. Bessent bu adımı dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon diye niteledi.
2: İran'a tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız. Venezuela'da abluka uyguladıktan sonra işe yaradı. Şu anda Küba'da işe yarıyor ve İran'da da işe yarayacak. İran yönetimini çökerteceğiz.
0: Scott Bessent, ABD'nin müttefiklerine de adeta ultimatum verdi. İran petrolünü almaya devam eden ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını söyledi.
2: Onlara diyeceğiz ki ya bizimlesiniz ya da karşımızdasınız. İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin. İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanını kullanacaktır.
0: Brest'in en büyük muhataplarından biri ise Çin. Zira Çin, İran petrolünün %80'ini satın alıyor.
2: Herkesin boğazın yeniden açılmasını ve enerji fiyatlarının tekrar düşmesini istediğinden eminiz. Ayrıca şunu da unutmayın ki Çinliler enerjinin %50'sini Körfez bölgesinden temin ediyor. Bu sürece uyum sağlamaları kendileri için büyük bir fayda sağlayacaktır.
0: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance de benzer bir çıkış yaptı. Yeni safhada en etkili silahlarının ekonomik baskı olduğunu belirtti.
3: Şu anda elimizdeki en etkili aracın onlara uygulayabileceğimiz ekonomik baskı olduğu yeni bir aşamada sayılırız. Son birkaç haftadır görüldüğü üzere onlar bizim hissettiğimizden çok daha baskı hissettiler. Bunu sürdüreceğiz çünkü bunun en iyi yol olduğunu düşünüyoruz.
0: Bu baskıyla İran'ın nükleer tesislerini yeniden inşa etme umutlarını tamamen kıracaklarını savundu. Peki ABD ve İsrail İran'a haftalarca neden saldırı düzenledi? Trump'ın bu U dönüşü askeri planlarının işe yaramadığı şeklinde yorumlanıyor. İran'dansa ABD'ye sert bir tepki var. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin 40 trilyon doları aşan rekor borcuna dikkati çekmiş, kamuoyunun dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma girişimi olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da yeni bir açıklama geldi. Kararın 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirilmesinin 73 yıllık düşmanlığın kanıtı olduğu vurgulandı. Bakanlık yaptırımları ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç ilan etti. Yıllardır ambargo altında yaşayan İran halkı ise olası bir krizin atlatılabileceği görüşünde birleşiyor. Bölgedeki ekonomik gerilimi askeri hareketlilik de eşlik ediyor. Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan ve mürettebatında psikolojik yorgunluk baş gösteren USS Abraham Lincoln uçak gemisi görevini USS George Washington uçak gemisine devretti. CENTCOM, yeni saldırı grubunun Orta Doğu sularına ulaşarak operasyonel faaliyetlere başladığını duyurdu. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim de sürüyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentindeki havaalanını ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir tesisi İHA'larla hedef aldığını açıkladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri ise son günlerde Husilere 80'den fazla operasyon düzenlendiğini belirtti. Çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği vurgulandı.
1: Dünya genelinde ordular personel açıklarını kapatmak ve mevcut askerleri bünyesinde tutabilmek için ezber bozan yöntemlere başvuruyor. Almanya dönerle, Amerikan ordusu ise piyasaya çıkması merakla beklenen video oyunu GTA 6 ile askerleri cezbetmeye çalışıyor.
0: Alman ordusu asker açığını sıra dışı bir yöntemle kapatmaya çalışıyor. Ortam reklamcılığı adı verilen bir kampanya başlatıldı. Alman silahlı kuvvetlerine özellikle sağlık hizmetleri alanında yeni personel kazandırmak isteyen Savunma Bakanlığı ülke genelinde döner restoranlarıyla anlaştı. İşletmelere ücretsiz olarak dağıtılan döner paketlerinin üzerine askeri işe alım mesajları ve kare kodları yerleştirildi. Kodları telefonlarıyla okutan vatandaşlar doğrudan ordudaki kariyer fırsatlarına yönlendiriliyor. Aktif asker sayısını 2035 yılına kadar 260 binin üzerine çıkarmayı planlayan Berlin yönetimi bu ilginç kampanyayla yalnızca gençleri değil, kariyer değişikliği yapmak isteyen nitelikli çalışanları da orduya çekmeyi hedefliyor. ABD ordusundaysa deneyimli personeli elde tutabilmek için oyun dünyası devreye sokuldu. Georgia eyaletindeki Fort Stewart üssünde görev yapan bir zırhlı tugay, hizmet sözleşmesini 2 ila 6 yıl arasında uzatan askerlere yaratıcı bir teklif sundu. Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen popüler video oyunu GTA 6 için askerlere 4 günlük özel oyun izni vaat edildi. Amerikan basınında yer alan bilgilere göre askerlerin ilgi alanlarına doğrudan hitap eden bu teşvik programı kısa sürede meyvesini verdi. Şartları karşılayan 130 personelden 20'si teklifi kabul ederek sözleşmesini yeniledi.

0: Ankara Beypazarı'nda taban çekmesi, çökmesi sonucu maden kazası meydana geldi. Olayda bir işçi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Olay bir enerji işletme sahasında meydana geldi. Taban çökmesi sonucu oluşan basınca bağlı olarak maden kazası yaşandı. Jandarma, emniyet, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. 15 ambulans ekibi yaralıları hastanelere nakletti. Maden kazasında bir madenci hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan 4 vatandaş Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk edildi. Olayın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Yeni Mahalle'de 15 yaşındaki Berat Yücel, üzerine doğru koşan Alman kurdu cinsi köpekten kaçarken fenalaştı ve yere düşerek başını sert zemine vurdu. Hastaneye kaldırılan Berat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
1: Ankara'da yürekleri yakan bir olay yaşandı. Yeni Mahalle'de tasmasız gezen köpekten kaçan 15 yaşındaki Berat Yücel hayatını kaybetti. Malzeme almak için gittiği iş yerinde yaşanan panik acı bir sonla bitti. Olay İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki Berat malzeme almak için başka bir iş yerine gitti. Bulunduğu yerde tasmasız bir Alman kurdu vardı. Alman kurdu Berat'ın peşine takıldı. Kovalamaca bir süre devam etti. Sonrasında küçük Berat fenalaştı, bir anda yere düştü ve başını sert zemine çarptı. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berat'ın son anları çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi gözaltına alındı. Alman kurdu cins köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Şüpheli hakkında taksirli öldürme ve hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma suçlarından işlem yapıldı.
0: Karadeniz kıyısında art arda bulunan şüpheli cisimlere bir yenisi eklendi. Arnavutköy Karabulun sahilinde bu kez insansız hava aracı bulundu. Üzerinde bulunan bomba ekipler tarafından imha edildi.
2: Abi bunun herhalde uzunluğu var mıdır 3 metre? Bilmiyorum ama bunun uzunluğu 3 metre vardır muhtemelen.
3: Karadeniz kıyısında bu kez insansız hava aracı bulundu. Sahile vuran İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği düşünüldü. Bölgeye SAS komandoları sevk edildi. İnsansız hava aracını yakından görenler korku dolu anlar yaşadı.
2: Ya bu görüntüler korkutuyor bizleri ya. Bu görüntüler bizleri korkutuyor. Bu bildiğin İHA ya. İnsansız hava aracı yani. Bunun da... Bu şey değil yani. Bu drone değil yani. Ne drone'u ya bu?
3: Görüntülerin adresi Arnavutköy Karaburun sahili. Kıyıda balık tutan vatandaşlar daha önce görmedikleri cismi fark ederek can kurtaranlara haber verdi. Can kurtaran ekipleri de cismin insansız hava aracı olabileceğini değerlendirerek sahil güvenlik ekiplerine bilgi verdi.
4: Günlerde bulunduğundan çok farklı ve kanat açıklığı çok büyük. Bu farklı bir şey yani. İlk defa böyle bir şey gördük yani. Gün ettiği balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Denizde gezen vatandaşlarımız var. Hem kıyıda yüzen vatandaşlarımız var. Bu bizim için tabii ki de bir sıkıntı. Hani böyle şeylerle karşılaşmak bizi üzüyor yani, korkutucu.
3: İlk incelemelerde İHA'nın patlayıcı taşıyor olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken İHA'nın incelenmesi için SAS komandoları sevk edildi.
4: Sonra şimdi kıyıya vurdurtup SAS komandolarını bekliyorlar.
3: Sahile ulaşan İHA'nın SAS komandolarının yaptığı incelemede üzerinde bomba olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerden sonra bulunduğu sahilden Karaburun açıklarına çekilerek kontrollü bir şekilde imha edildi.
0: Tekirdağ'da yol kenarında yük indirmeye hazırlanan forklifin ataşmasına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Forkliftin yola uzanan ataşmanını fark etmedi, hızla çarptığı yaralandı. Kaza Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi sitesinde meydana geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Otomobil geçtikten sonra forkliftin takılı olan ataşmanı aşağı indirildi. Seyir halindeki motosiklet sürücüsü forkliftin yük kaldırmak için kullanılan metal ataşmanını fark etmedi, hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden sürücü yere düştü. Yaralı

0: yaralanan sürücünün yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza öncesinde çevrede güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti.
1: İstanbul Arnavutköy'de açılan çukur taksiyi yuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda taksici ölümden döndü. Sürücü geçişine çalışanların izin verdiğini, çukurun çevresinde ise yeterli önlem alınmadığını söylüyor.
2: Taksinin sadece tavanı görünüyor. Arnavutköy'de İSKİ'nin çalışma yaptığı yol gece saatlerinde az kalsın bir taksiciye mezar olacaktı. Kaan Hüseyin Yüksel durağında gidiyordu. Çalışma alanına geldi, durdu. Karşıdan gelen araçların geçmesini bekledi. İddiaya göre İBB yetkilileri karşı yönü durdurdu, taksiciye geçiş verdi. Yüksel ilerledi ve taksici metrelerce derinlikteki İBB çukuruna gömüldü. İş makinesinin ışıkları bir yanda, toz toprak diğer yanda. Sürücü çukurun görebileceği bir güvenlik şeridi ya da doğru noktaya yerleştirilmiş bir duba olmadığını söylüyor.
3: Karşıdan gelen araçları çalışanlar durdurdu ve benim geçmeme müsaade ettiler. Ben de o ara geçiyordum. Fakat burası yol çalışmasından dolayı toz toprak halindeydi. Bu iş makinesinin de projektör lambaları yani o anda görüşümü engelledi. Çok fazla da güvenlik önlemi alınmadığından dolayı çukura düştüm yani.
2: Yüksel şans eseri yara almadan araçtan çıktı. Taksi ise yaklaşık 1,5 saat sonra vinçle kurtarılabildi.
3: Herhangi bir şerit çekilmemişti. Sadece bir yön tabelası ve dubanın da konumlu şekli yanlış. Yani çukurun karşısına değil de yanına doğru dubayı koymuşlardı.
2: Sürücünün hesabına göre araçta yaklaşık 150 bin liralık hasar var. Bir iddiası daha var. Taksi çıkarıldıktan hemen sonra çukurun kapatıldığını söylüyor. Şimdi İBB ve İSKİ'nin çalışma alanındaki güvenlik önlemleri tartışılıyor. Yüksel ise zararının karşılanmasını istiyor ve şikayetçi olacağını söylüyor.
1: İzmir Buca'da sanayi bölgesinde boş bir arazi çöplüğe döndü. Hal böyle olunca esnaf hem kötü kokudan isyan ederken sık sık yaşanan yangınlardan dolayı da şikayetçi oldu. CHP'li Buca Belediyesi ise hala bir çözüm bulabilmiş değil.
0: Boş arazi zamanla çöplüğe döndü. Çevredeki esnaf canından bezdi. İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen arazide yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çöplükteki yangına hızla müdahale ederken çıkan yoğun duman kilometrelerce öteden görüldü.
4: Bir türlü çözüm bulunamıyor. Çevreye de bayağı bir zararı var. Hani doğaya bir zararı var, bayağı bir duman çıkıyor.
0: İddiaya göre söz konusu arazide çıkan yangın ilk değil. Öyle ki alanın çöplük haline gelmesi nedeniyle bölgeden neredeyse her gün alevler yükseliyor.
5: Ya 5 senedir burada çalışıyorum. Her gün, istisnasız her gün yangın çıkıyor.
0: Yangın olsun olmasın esnaf çöplerin olduğu yerden gelen kötü kokudan da şikayetçi.
5: Dumanları biz çekiyoruz. Sinekler falan yani hastalık. Sırf hastalık.
4: Toz toprak içinde çöpler her yere dağılmış. Hani yakışmıyor İzmir olarak yakışmıyor.
0: Bölge esnafı belediyenin kalıcı bir çözüm bulmasını ve çöplerin oradan tamamen kaldırılmasını bekliyor.
4: Esnaf açısından da sıkıntılı. Hani çevre sakinleri için de sıkıntılı bir şey olduğu için hani düzeltilirse tabii ki güzel olur.
5: Buraya çözüm bulmaları için bir kamera bir de güvenlik koysalar iş tamam olur ama yapamıyorlar, gelmiyorlar.
1: İstanbul'da manzaralı daire kavramına bambaşka bir boyut geldi. Avcılar'da kentsel dönüşümle yapılan sıfır dairelerin balkonunu açtığınızda karşınıza deniz ya da park değil, ambarlı mezarlığı çıkıyor.
2: Balkondan çıkıyorsunuz, karşınızda mezar taşları var. Burası Avcılar.

0: Bunlar ambarlı. Bir tarafta kentsel dönüşümle yükselen sıfır daireler, hemen dibinde mezarlık var. Drone yükseldikçe görüntü daha da ilginç hale geliyor. Yeni binalarla ambarlı mezarlığı neredeyse iç içe. Bazı dairelerin pencereleri doğrudan mezarlığa açılıyor. Alt katlardaysa mezar taşlarıyla bina duvarı arasında yalnızca birkaç metre var.
1: Bir de ne göreyim, böyle neredeyse, hatta nerede değil, sıfır noktada binalar mezarlığa gelmiş. Yani alt giriş katlar mezarlığın altında kalmış. Yani adam balkondan direkt mezarlığa atlayabilecek durumda.
0: Daire sahipleri kamera karşısına geçmek istemedi. Ancak mezarlığın yakınlığından rahatsız olmadıklarını söylüyorlar.
2: Piyasalarda Ağustos rüzgarı altınla eserken gram altın fiyatları 7000 lira sınırına dayanarak kendi rekorunu tazeledi. Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerle yönünü yukarı çeviren altında yatırımcının kafasında iki kritik soru var. Yükseliş devam edecek mi, yoksa kârı alıp çıkma zamanı mı? Kuyumcular ve yatırım uzmanları yükselişi besleyen nedenleri ve piyasadaki son durumu değerlendirdi.
3: Şimdi 6000 liradan 7050 TL'yi buldu. Birden hızlı bir yükseliş oldu.
4: Altında yükseliş seyri başladı. Gram altın 7000 lira eşiğini geçti.
3: 6000 lirada hemen 5-6 ay bir durdu, dinlendi. Şu anki fiyatlar 7050'yi buldu.
4: Kuyumcularda hareketlilik başladı.
3: Ağustos sonlarında, Eylül aylarında falan bekliyorduk bu yükselmeyi. 6000 liraya kadar gerileyen altın şu anlık 7050'ye kadar çıktı.
5: Altın haftanın son iş gününe hareketliği başladı. Gram altın 7000 lirayı aşmış durumda. Hal böyle olunca da özellikle de altını yüksek fiyattan almış olanlar panik satışlarına başlamış gibi gözüküyor. Piyasa uzmanları ise uyarıyor. Panik satışları yerine daha uzun vadede altının yükselişini beklemek gerekiyor.
3: Ama yıl sonu 7,5'u çok rahat bulabilir.
4: Güvenli liman altın yatırımcısını şaşırttı. Gram altın 7000 lira barajını aştı. Çeyrek ve Cumhuriyet altını da dikkat çeken rekor seviyelere ulaştı. Altındaki bu sert yükseliş hem alım hem de satım yapacakları düşündürmeye başladı.
6: Çeyreği bugün 11.700'den satıyoruz. Yani geçen haftaya göre bu hafta ya da son 3 güne ortalama bir çeyrekte 700 TL, 800 TL fark etti. Yani bu ne demek? Altın çıtasını yükseltti. Altın yükseliyor, daha da yükselecek.
3: Yarım altın 22.800 TL, tam altında şu anlık 45.600 TL, tam altında Cumhuriyet kupsuz altını da 46.700 TL civarında.
6: Altın yatırımcısı yani hiçbir zaman korkmasın, her zaman almaya baksınlar.
4: Çeyrek altın 11.400 lirayı, yarım altın 22.800 lirayı gördü. Kuyumcular da uyarıyor, bu kritik seviyelerde altın alacakların temkinli olması gerekiyor.
7: Bir yükseliyor, bir düşüyor. Hani o da kafamızı çok karıştırıyor.
3: Çünkü biliyorsunuz ki altın 8.000 TL'yi buldu. 8.150 TL'yi buldu. Sonradan bir 6.000'e bir geriledi. Herkes bir panik yaptı. Daha da yükselecek diye 8.000 liradan alan oldu. Evini arabasını satıp altına koyan oldu. Şu anlık orta bir seviyede 7000 lira ama yıl sonu ne kadar bekleyebilirler.
5: O zaman zararını gidermek isteyenlerin biraz daha sabırlı olması gerekiyor diyebiliriz.
3: Tabii ki altın sürekli uzun vadede yükseliş yaptığı için daha uzun vade beklemeleri lazım.
8: Bu sefer en azından biraz daha sağlam bir ateşkes anlaşması imzalanır ve Hürmüz'le ilgili sorunlar bir parça aşılabilirse dünya ekonomisi geçici de olsa bir oh diyebilir.
4: Sarı madendeki artışın önümüzdeki dönemde de küresel piyasaların ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle şekillenmesi bekleniyor.
8: Dünya ekonomisinde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun göreceli olarak arttığı ve dengesizliklerin de biraz daha fazlalaştığı bir durumu net bir şekilde bu yılın ikinci yarısında gözlemliyoruz. Böyle de devam edecekmiş gibi görünüyor.
7: Zaten şu an altın yükseliyor. Hani altın almanın tam zamanı şu an. Ben de şu an zaten almaya geldim. Zaten daha da çok yükselecek. Onun için yatırım amacı olarak altın almaya geldim.
5: Tabii özellikle de bu şekilde dalgalı bir seyrin olduğu dönemde panik satışları yapmamak da oldukça önemli. Çünkü altını yüksek fiyattan aldıktan sonra düşmesi durumunda zarar edenlerin de çok olduğunu daha önceki aylarda görmüştük. İşte bu nedenle uzmanlar bir kez daha uyarıyor. Panik alım satışlarından kaçınmalı ve dalgalı seyirde piyasanın yönünü iyi bir şekilde takip edip ona göre satış yapılmalı.
9: Şu anda altın almayı düşünmüyorum. Çünkü benim düşüncelerime göre altın daha düşecek.

0: Edecek.
1: Yükselebilir ama şu an düğün zamanı, yaz mevsimi illaki yükselecektir. Şu an altın alacak olsam almam.
2: Türkiye enerjide tam bağımsızlık hedefiyle başlattığı çalışmalarında önemli bir eşiği geride bıraktı. Sakarya gaz sahasında toplam 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı.
3: Yerli ve milli enerji kaynaklarıyla Türkiye gücüne güç katıyor. Sakarya gaz sahasında toplam 785 milyar metreküplük rezerve ulaşıldı. Karadeniz'de enerji fetihleri 6 yaşına girdi. 2020'de ilk sondaj Fatih Sondaj Gemisi tarafından Tuna 1 kuyusunda başlatıldı. İlk aşamada 320 milyar metreküp rezerve ulaşıldı. Tuna 1 kuyusunda çalışmalar tamamlandığında rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşıldı. Ardından yeni kuyular için sondaj faaliyetlerine hız verildi. Sırasıyla Amasra 1, Çaycuma 1 ve Göktepe 3 kuyuları açıldı. İlk keşfin ardından Sakarya gaz sahasının geliştirilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldü. Filyos'un yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde ve 2200 metre deniz derinliğinde deniz tabanı üretim tesisi kuruldu. Filyos doğalgaz işleme tesisi arasında 170 kilometrelik boru hattı inşa edildi. Karadeniz gazı 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı. Sakarya gaz sahasında üretimin başlamasının ardından 12 kuyuya ulaşıldı. 2023 yılından bu yana sahadan üretilen toplam doğalgaz miktarı 6,7 milyar metreküpü buldu. Mayıs 2026 verilerine göre Türkiye'nin toplam doğalgaz üretiminin %92'si tek başına Sakarya gaz sahasından elde edildi. Ancak çalışmalar tamamlanmadı. 2026'nın son çeyreğinde günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkması bekleniyor. İkinci yüzey üretim tesisinin 2028 yılında sisteme dahil olmasıyla Sakarya gaz sahasındaki günlük üretimin 45 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.
2: Aselsan tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç, Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te suyla buluştu. Kılıç'ın görüntüleri Aselsan tarafından paylaşıldı ve rotamız teknoloji, ufkumuz Mavi Vatan notu düşüldü.
4: Başlığa Gölcük'ün mavisinde kılıç çekildi yazıldı. Türkiye'nin ilk kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç'ın görüntüleri paylaşıldı. Aselsan'ın sosyal medya hesabından Aselsan Kılıç Kamikaze OSA, Teknofest Mavi Vatan'da Gölcük sularıyla buluştu notuyla paylaşım yapıldı. Kılıç 10 kamikaze otonom sualtı aracı, askeri sualtı ve su üstü platformlarının tespiti, izlenmesi ve imha edilmesine yönelik görevler icra eden otonom bir sualtı sistemi olarak öne çıkıyor. Asimetrik deniz harbi ve sualtı yüzey operasyonları için optimize edilen Kılıç 10, yüksek hassasiyetli imha, sürü operasyon yeteneği, kablo güdümlü kontrol, düşük tespit edilebilirlik gibi özellikleriyle sahada farkını ortaya koyuyor. Aselsan tarafından yapılan paylaşımda rotamız teknoloji, ufkumuz mavi vatan ifadesine yer verildi. Kılıç, Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük sularında yeteneklerini başarıyla sergiledi.
2: YKS tercih sonuçları açıklandı. Öğrencinin üniversite heyecanına, bu kez öğrencilerin üniversite heyecanına, bu kez barınma telaşı eklendi. İstanbul'da özel yurtların aylık ücretleri oldukça fahiş fiyatlara dayandı. Peki hangi ilçede, hangi oda için ne kadar isteniyor? Öğrenciler ve aileler bu rakamları nasıl karşılıyor? İşte İstanbul'da barınmanın faturası.
5: Aylık olarak ne kadara denk geliyor?
6: Yani 58,5'a sanırım denk geliyor.
5: Bahçe katı mı 58,5 bin lira?
6: Evet, evet.
7: Üniversite hayaliyle İstanbul'a gelenleri derslerden önce bir başka zorlu sınav bekliyor. O da barınma. Öyle ki bazı özel yurtlarda aylık ücretler 76 bin liraya kadar çıkıyor. Yani öğrencilerin barınma telaşı fırsatçıların fiyat yarışına dönüşüyor.
4: Aynı şehirde, aynı eğitim hayatının içinde ama semte ve oda tipine göre değişen fiyatlarla karşı karşıya.
8: Yani ev kira alabilirim yani. O fiyata.
7: Çok mu pahalı?
8: Evet, çok pahalı.
4: Geçen eğitim döneminde 17 bin ila 58 bin lira arasında değişen özel yurt ücretleri yeni dönemde 25 bin liradan başlayıp 76 bin liraya kadar çıkıyor.
0: Hepsi 55, bütün herkes 55'e yazıldı, yani öyle diyeyim size. Son odam kaldı. Evet. 2 kişilik 45 bin, 47.500, 3 kişilik 40 bin lira.
9: Çok pahalı fiyatlar bence öğrencilere göre.
4: Peki hukuk artan fahiş fiyatlara ne diyor?
10: %35 tefettüfe oranının üzerine en fazla %40 olarak bir zam ücreti uygulayabiliyor. Tabii buna ilişkin daha fazla bir zam ücreti uyguladığına dair herhangi bir duyum ya da karşılaşma söz konusu olduğu zaman da tüketici hakem heyetine başvurulabilir. Tüketici kanunu kapsamında davada açılabilir. Çünkü burada önemli olan şey tabii ki anayasal olarak eğitim hakkının, eğitime erişim hakkının herkese eşit olarak uygulanması gerekir. Fakat burada bazı fırsatçıların yaratmış olduğu durum itibariyle de maalesef ki barınma sorununu öğrenciler daha genç yaşta karşılaşmış ve çözememiş oluyorlar.
11: Gerçekten mi? Hiç haberim yoktu. Sanki pahalı. Pahalı geldi.
4: Özel yurtların hali böyle olunca öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ev tutmaya yöneliyor. Kimi için çözüm 3-5 kişi aynı eve çıkmak, kimi içinse daha kalabalık bir yurtta kalmak. Peki bu fiyatlar neye göre belirleniyor? Oda sayısı mı, konum mu, sunulan hizmetler mi? Öğrenciler bu soruların yanıtını ararken ailelerde çocuklarının eğitim masrafına bir de barınma faturasını eklemeye çalışıyor. Devlet yurtlarının yeni dönem ücretleri ise henüz açıklanmış değil. Geçen yıl KYK yurtlarında ücretler aylık 750 ila 1600 lira arasında değişiyordu.
7: Tercihiniz öğrenci evi mi olur, devlet yurdu mu olur?
12: Devlet yurdu olur yüksek ihtimalle çünkü pahalı yani.
7: Özel yurtlar mı pahalı?
12: Evet.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

yol bir yere çıkar. Ama bazı yollar vardır ki bir ülkenin geleceğini açılır. Sadece şehirleri değil, hayatları, umutları, ekonomiyi birbirine bağlar. Tıpkı Kuzey Marmara Otoyolu gibi. İstanbul'un hızla büyüyen nüfusu, artan araç trafiği, Marmara bölgesinin sanayi yükü derken yollar yetmez olmuştu. İstanbul'u çevreleyen, şehir içini rahatlatan dev sanayi ve lojistik hatlarını birbirine bağlayan modern, güvenli ve hızlı bir otoyol gerekiyordu. Tüm bu gereksinimlerle 2013 yılında temelleri atılan Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'dan başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kat ederek 443 kilometrelik dev bir ulaşım hattına dönüştü. Bu, Türkiye'nin sanayi damarlarını açan, ticareti hızlandıran, şehirleri birbirine daha hızlı ve güvenli ulaştıran bir adımdı. Ama bu sadece bir yol değildi. Bu eser Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji alanında geldiği noktayı gösteren bir simgeydi de aynı zamanda. Proje kapsamında 8 adet tünel inşa edildi. Birçok viyadük, köprü, menfez ve bağlantı yolu bu projeye eklendi. Amaç çok netti. İstanbul'un trafiğini rahatlatmak, ağır yük taşıyan araçları şehir içinden çekmek, Marmara'nın sanayisine ve ihracatına hız kazandırmak ve bu hedeflere ulaşıldı. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş olarak tasarlanan yol sanayi ve liman bölgelerine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaştı. Bu sayede trafik akışı hızlandı, yakıt ve zaman tasarrufu sağlandı. Kaza oranları azaldı. Kuzey Marmara Türkiye'nin mega projeleriyle entegre edilerek dev bir ulaşım ağına dönüştürüldü. Bu entegrasyon Türkiye'yi tam anlamıyla bir lojistik üs haline getirdi. Akıllı ulaşım sistemleri, meteorolojik uyarılar ve güvenlik kameralarıyla yolun her santimetresi izlenir ve yönetilir hale getirildi. Hem hızlı hem de güvenli bir yol inşa edildi. Ekonomik etkisi ise tartışmasız büyüktü. Sadece ulaşım değil, sanayi, ihracat, turizm gibi sektörlerde de büyük bir canlılık yarattı. Proje sürecinde binlerce kişiye istihdam sağlandı. Yapıldığı bölgelere ekonomik değer kattı. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu geleceğin Türkiye'sine bir yol açtı.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini Sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye yüzyılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.
1: That's when I start counting because that's when it really counts. That's what makes you a champion.
2: Jerry, I'm the greatest fighter that ever stepped foot in the ring. Money will be lost that night. This will be the biggest upset in the century of all boxing.
3: 1942'de Amerika'nın Kentucky eyaletinde doğduğunda Muhammed Ali olarak konulmamıştı ismi. İlk adı Cassius Marcellus Clay Jr.'dı. 12 yaşında bisikleti çalınınca karakola gitti. Siyahi olduğu için ilgilenilmeyince ilk kez ciddi ve şiddetli bir biçimde konuşturdu yumruklarını. Bir tavsiye geldi. Öfkeni kontrol edemiyorsun, disipline olmalısın, boks yap. Dinledi. Boksör oldu. Hem de esaslı. Yıllar sonra adını tarihe yazdıracak kadar esaslı. Daha amatörlük döneminde çıktığı 167 maçın 161'ini kazandı. Profesyonellikte de çizgisi sağlığı bozulana kadar böyle devam etti. 22 yaşında Müslüman oldu. Hemen her Afro-Amerikan gibi beyaz ırkçılık ve şiddeti onu hak, İnanış ve özgürlük konusunda düşünmeye ve harekete geçmeye sevk etti. Bu esnada yolu Malcolm X'le de kesişti. 1960 Roma Olimpiyatlarında hafif ağır siklette aldığı altın madalyayı, gittiği bir restorana ten rengi nedeniyle alınmaması yüzünden Ohio Nehri'ne fırlattı. Vietnam'da savaşmayı, burada insanlar hala pis zenci diye çağrılıp köpek muamelesi görüyorken ve en basit haklarından bile mahrumken, benden üzerime bir üniforma geçirip 10 bin mil ötedeki bir ülkede bomba atıp kurşun sıkmamı nasıl beklerler? Hayır, 10 bin mil öteye gidip beyaz köle efendilerinin beyaz olmayan başka bir millet üzerine baskı kurmalarına, onları öldürmelerine, evlerini yakmalarına yardımcı olmayacağım. Gün, böyle kötü işlerin sona ermesinin günüdür sözleriyle reddetti. Para ve hapis cezasına çarptırıldı. Yani kuvveti sadece bileğinde değil, hem yüreğinde hem de dilindeydi. Tam da bu Amerika'nın içinden çıkıp gelmesi yüzündendir ki, ilk defa beyaz bir lider beni kucakladı diye şaşkınlığını dile getirdi. Şaşkınlığa sebep olan lider, 1976'da kendisini İstanbul'da karşılayan eski başbakan, merhum Necmettin Erbakan'dı. Soruldu Ali'ye, nasıl hatırlanmak istersiniz?

kavgalı ve gösterişli hayatının doğuracağı beklentinin aksine bir cevap verdi. Halkını hiçbir zaman satmayan bir insan olarak. Ama bu çok fazlaysa, o zaman sadece iyi bir boksör olarak. Hatta ne kadar iyi olduğumdan bahsetmeseniz de olur.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 955. yıl dönümünde Malazgirt Savaşı'nın izlerini ve zafere giden yolda neler yaşandığını Profesör Doktor Adnan Çevi'ye soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Efendim günaydın. Herkese hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Nuh abi hoş geldin. Gene seni görmek de mutlu bize.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim.
0: Hayırlı cumalar diyorum ben de. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize buyurun.
1: Hayırlı cumalar efendim.
0: Evet, ne var bugün gündeminizde efendim? Var
1: patron,
0: mı size bir?
1: Patron siz.
0: Örneğini, kopyasını oraya koyduk.
1: Yok, ben onları almadım. Ben onları almadım. Ben ders çalışıyorum.
0: Da. Evet, tabii
1: ders kendi dersi. Buna ders notlarım.
0: Harika. Peki. Buradan selam olsun. Şimdi bulutururken bunu böyle bir şey konuşulur mu? Millet şaşırsın diye değil ama yani zor bitirdik mevzuyu. Selam olsun.
1: Hiç haberim yok onlardan.
0: Edison. Hayır ben selam söylüyorum evet, kendisine. Ya, geçenlerde evet. Bir televizyon ediyoruz, programında maşallah yaşı da 90'a doğru gelen bir 86 mı 87 mi o civarda bir şey. Çocukluğumuzun büyük aktörü Edison'a buradan selam olsun. Bir programda gördüm kendisini. Çok dinç. Limağı çok berrak.
1: Maşallah.
0: Ve hakikaten de çok çevreci, kıymetli bir sanatçımız. Buradan selam olsun, aklımıza geldi.
1: Bence de.
0: Sohbet ettik çünkü o yüzden sizin koleksiyonunuz var, bir tanesini gördüğümüz için.
1: Evet, Edison'un koleksiyonuma kattığı çok güzel makine, fotoğraf makineler var. Bana hediye ettiği, kendi kullandığım makineler. Buradan ben de selam ediyorum. Çünkü kendisiyle biz uzunca bir süre Türkiye Gazetesi'nde çevre sayfası yaptık. Kendisinin ne kadar prensipli, ne kadar dürüst, ne kadar işine sağlam, bağlı bir insan olduğunu o dönemde gördüm. Büyükada'dan kalkıp geliyordu sayfasını görmek için her hafta. O sayfada biz ödül kazanmıştık. Ve çok nazik, çok kibar. Zaman zaman da görüşüyoruz. Şimdi hiçbir işimiz yok ama görüşüyoruz.
0: Evet.
1: Ablayla görüşüyoruz, kendileri görüşüyoruz. Ben de buna selam ediyorum kendilerine.
0: Peki, ha, çok gereksiz mevzu değil çünkü mevzu fotoğraf makinesi. Şimdi, makine de
1: ben
0: kalmadı
1: de,
0: hocam.
1: Ben de şey, ama çok güzel makineler var. Yani onun hediye ettiği makineler işte. Şimdi marka söylemeyeyim.
0: Ben de zaten antike merak olan bir insanım. Çok evet, pahalı bir zevk evet. Olduğu için pek iyi icra edemiyorum. Gücüm
1: üzerine ismini yazdım ki onun işte şey olsun
0: Edison diye.
1: Yani. Evet, yad ederim evet. Diye. Evet.
0: Ve ama çok güzel sende eski makineler var tepeden bakılanlar.
1: Eski olduğum için.
0: Estağfurullah rica ederim. Hayır bu merak meselesi. Ben doğru. De mesela sizden doğru. Birkaç yaş küçüğüm belki ama ben de mesela eski eşya, eski saatler, yüzyıllık evet. Saat, sarkaçlı saatler, antika masalar ve diğer tüm antika
1: fotoğraf
0: eşyalar.
1: Fotoğraf merakım var, ben fotoğraf makinesi merakım var. Evet, evet. Yani öyle takılıyorum.
0: Böyle çok lüzumlu olmayan bir girizgahtan sonra.
1: Hayırlısı.
0: Çünkü sohbet edeye de geldik stüdyoya o yüzden evet, oradan çıkamadım bir anda.
1: Evet, bahsettik. Evet,
0: evet bahsettik. Peki şu an dün aslında mevzuları konuştuk. Yani benzer şeylerden de söz edeceğiz. Bu katil İsrail, katil evet. Netanyahu. Bununla ilgili içeride tepkiler var. Onu da bahsetmiştik dün. Oradan hemen hızlı bir şekilde başlayayım. Soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim

0: Seçim öncesi Türkiye ile gerilimi arttırmaya yönelik adımları İsrail içinde de, yani sadece bizim tepkimiz doğru değil, İsrail içerisindeki var, muhalefeti evet ve İsrail'de genel kamuoyunda
1: protesto var,
0: çok
1: evet
0: protestolar evet oldu. Çok ciddi rahatsızlık vermiş.
1: Cumhurbaşkanı evinin önüne gittiler.
0: Evet, yani fotoğraflar basıp da Türkiye büyük düşman, eğer ben olmazsam size ham yaparlar falan gibi böyle bir propagandaya yöneldi. Fakat ciddi tepkiler var ve bu enteresan bir şekilde anketlerde büyük bir hüsran görülüyor. Anketlerde de bayağı bir kayıp
1: zaten
0: var.
1: Zaten bu şeyin sebebi o. Yani bu oraya tekrar saldırmanın sebebi o zaten. Yani o şeye falan, İdlib'e falan saldırmanın sebebi o zaten.
0: Yani ne diyorsun
1: Ali
0: abi?
1: Ali Kılıçdaroğlu
0: yani
1: gibi içeride şey bozulunca Erdoğan'a saldırmaya başlıyor. Yani içeride
0: benzer, hemen benzer.
1: Öyle ama yani öyle.
0: Evet yani tehlikeli ve aptalca diyor eski başbakan Ehud Barak da aynı şekilde evet ve diğer İsrail'deki.
1: Daha saldırı bakıyor çünkü mesela. Yani.
0: Tabii yani.
1: Kendilerine göre saldırı yani.
0: O da onun laciverti aslında.
1: Bize tabii göre değil tabii tabii. Kendilerine tabii izafi o bir şeyden söylüyorum. Şimdi yenilerin şeyle ifadesiyle görece bir saldırıdan bahsediyorum. Onunla doğru, yoksa bizimki ilgili değil.
0: Doğru. Ben de onun için zaten biraz daha iyi anlaşılsın diye biz burada Ehud Barak güzellemesi yapacak bir halimiz değiliz yok. Değil mi? O da onun lacivert
1: al
0: rengi.
1: Al birini vur öbürüne.
0: Lacivert rengi daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. O da demiş ki çok aptalca ne yapıyorsun ben yani böyle bir şey.
1: Başımıza iç açarsın diye onu o tabii tepki gösteriyor.
0: Yani öyle İran'a bilmem nereye Suriye falan benzemez mi? Türkiye'den bahsediyorsun. Aynen. Ben tercümesini yapayım mı? Bu adamlar burayı 400 yıl boyunca yönetti. Haçlılar burnunu çıkartamadılar. Tamam.
1: Diyor zaten benzemez yani diye.
0: Bir gelirlerse bir daha
1: Suriye,
0: çıkmazlar.
1: İran'a
0: manyak
1: benzemez diye diyor zaten tabii kendisi de.
0: Kaç yıl, yüz yıllık, kaç bin yıllık amacımızı bir anda heba edersin. Ne getiren bir takım ifadeler kullanılıyor. Ne diyorsun abi? Genel bir ben
1: valla teşekkür ediyorum. Ben bu konudan başlayacağını bilmiyordum. Bilmiyorum. Hakikaten biz gündemle bir şey konuşmadık sizinle. Yani.
0: Böyle.
1: Efendim zaman içerisinde, program içerisinde bu konuyu hatırlatacaktım. Çünkü günlerden beri şu kısmı beni çok ilgilendiriyor veya benim çok garibime gidiyor. Gözümüzün önünde, bütün dünyanın gözünün önünde insanlık dışı, insan haklarına aykırı, aklınıza ne gelirse tamamını yapıyor bu İsrail. Gazze'de yapıyordu. Gazze'yi unutturdu şimdi İran sayesinde. Şimdi Batı Şeria'da da yapıyor. Ve bunu herkes görüyor, herkes seyrediyor bunu. Ama kimse buna bir şey demiyor. Ben de çok şaşırıyorum. Yani kaç günden beri üç tane gözlerine kestirdikleri evin üç tane büyük bina evdeki iki evdekilerin tamamını bir yere biriktirdiler, yığdılar oraya, etraflarında abluka aldılar. Tamam, kimse yaklaştırmıyorlar. Bunu o radikal işgalci, ben hep söylüyorum, İsrail'de halk diye bir şey yok, sivil vatandaş diye bir şey yok. Bunların hepsi radikal Yahudi ırkçısı bunlar. Tamam? Onlar bunu yapıyor. Güya o İsrail askerleri de onları kolluyor. Onların etrafında tedbir alıyorlar. Yani o işgalcilerin başına bir şey gelmesin diye. Bu günlerdir devam ediyor. Bak öyle hazin bir şey var ki çocuk, adam, baba hanımı ve çocuğuna şu karşı binada onları ablukaya almışlar. Onların yanına gidemiyor. Onlar oradan pencereye çıkıyorlar günlerden beri. Bu tarafta bir terör yok. Terörden bir tarafa geçemiyor. Terörün bu tarafında onlarla el sallaşıyorlar böyle, çocuğuyla, hanımıyla el sallaşıyorlar. Bu yıl yani günlerdir böyle devam ediyor. Ya Allah aşkına bu batı, medeni batı nerede? Bu insanlık nerede? Bu liderler nerede? Yani diğer taraftan daha yeni bak şu anda son şey yoğun bir biçimde Batı Şeria'daki evlere, arazilere sahip çıkmak. Suyun kaynağının olduğu, büyük bahçelerin olduğu bir yerdeki büyük bir arazinin etrafına 20 metre boyunda şey açtılar, duvar ördüler. Şimdi orayı işgal ediyorlar şu anda. Yani adım adım, şimdi bu şunu atlatmak lazım. Niye girdi şeye, Gazze'ye? Hamas var orada, bize saldırıyor. Bak saldırdı bize yedekimde dedi girdi değil mi? Gazze'de Hamas yok. Hatta bırak şey, Hamas, o da Hamas düşmanı zaten.
0: Batı Şeria'da.
1: Batı Şeria'daki adam lider o da Hamas düşmanı.
0: Gazze'de
1: zaten.
0: De o yüzden belki ağzından.
1: Hayır.
0: Batı Şeria'dan bahsediyor.
1: Batı Şeria'da yok. Gazze'de var diye girdi.
0: Evet.
1: Peki kimse niye sormuyor ya? Ya sen Gazze'de Hamas dedin. Herkes de bunun üzerine çöreklendi.
0: Batı Şeria'da ne var?
1: Herkes çöreklendi. Bütün Avrupa ama Hamas var. Ama bizimkiler bile dedi Hamas. Ya Hamas yok orada. Niye Batı Şeria'yı baştan aşağı böyle işgal ediyorsunuz? Niye insanları evine atıyorsunuz? Bir Hint Recep vardı, hatırlıyor musun?
0: Evet.

0: Çocuk.
1: Çocuk, evet.
0: Milletin bütün can gözünün önünde oraya şeyi bırakmadılar, ambulansı. Çocuk, annesi, babası, yakınlar hepsi orada arabada bombaladılar. Çocuk da orada öldü.
1: Evet, maalesef.
0: Ve yıllardan beri oraya ateş ettiklerini, öldüklerini hep her zaman olduğu gibi inkar ediyor İsrail, ediyordu devlet. Şimdi bunu kabul etti. Evet, biz ateş ettik oraya, biz öldürdük diye. Bunu niye kabul etti biliyor musun? Bir itiraf, bir insani bir şeye gelip değil. Bunlar çok hindir, bunlar şeytana ve pabucunu ters gidir. Bunlar korkunç bir algı ustasıdır. O Hint Recep meselesi dünyaya öyle yayıldı, öyle mal oldu ki bütün dünyada onunla ilgili gösteriler yapıldı. Film çevrildi. Onu kabul ederek şimdi, aradan zaman geçti, unutuldu bile. Millet unuttu, çoğu unuttu zaten. Unutulduktan sonra kabul ederek şu algıyı yayıyor şimdi. Bak, biz yaptığımıza yaptık diyoruz. Onu kabul ederek diğer yaptığı 100 tane şeyi inkar ediyor.
1: İnkar ediyor değil mi?
0: 100 tane inkar ediyor, bir tanesi kabul ederek bak yaptığımızı yaptık diyor. Demek ki öylelerini yapmamışız.
1: En iyi yaptığı şeyleri yapıyor yani, algıyı çok
0: bunu iyi. Bunu şunun için hatırlattım. Bunlara en büyük karşı, en iyi tesirli silah bundan algı operasyonunu çökertmektir.
1: Doğru, doğru. Bu konuda biliyorsun, bir de bu sabah da zaten haberlerde, kanallarda vardı. Ömer Çelik'in bir açıklaması var.
0: Evet.
1: Uzunca bir açıklama da, yani tam da yani senin anlattığın şeyin özeti var gibi burada karşımızda. Yani şöyle söyleyeyim, buradan okuyabildiğim kadarıyla, çünkü ben, Ömer abi iyi okuyor da biz o kadar iyi okuyamıyorum ben. Şöyle, yerleşim sen ve yerleşimci abi kavramları yanlıştır diyor. Bu işgalcilik, hırsızlık, evet, ve soykırımcı şiddettir. İsrail'in Batı Şeria'da yürürlüğe koymaya çalıştığı E1 planı soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşamasıdır diyor. Ve şu cümle de önemli bence. Bu saldırganlık Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedeflemektedir. Evet. Bu da ikili devletli çözüm perspektifi yok etme amacı taşımaktadır. Yani bir ihtimal, çok tehlikeli bir ihtimal var onların gözünde. Çünkü tüm dünyada orta akıl şunu söylüyor. Türkiye yıllardır bunu söyledi. Yani iki devletli çözüm tek çözümdür. Gerisi kabul edilecek bir şey,
0: aynen,
1: değildir.
0: Kesinlikle.
1: Ve eğer böyle bir tehlike varsa onlar adına, onlar da bunu bu şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. İzole etmek Doğu Kudüs'ten, belli bir, yani oradaki o toprakların asıl sahipleri olan Filistin'de Arapların oradan uzaklaştırılması, bölünmesi sonucunda, ya nerede kardeşim Doğu Kudüs'te bir devlet diyorsunuz da bunlar burada yok ki demek amacıyla bunu yapıyor. Böyle alçak bir...
0: Onu ifade ediyorlar
1: zaten. Ve çok
0: güzel
1: bir şey söyledi. Bazı şeyleri de kabul ediyormuş ki yapıyor. Ya da bazı savaşları...
0: Bunlar algı ustasıdır, evet, abi. Bunlar
1: ve
0: algı
1: bazen
0: ustasıdır.
1: De, tabii, ve bazen de ABD ile arası bozulmuş ya da İran'la buna gibi... Sen burada oyalarken adam bunları buradan yürütüyor diyemezsin.
0: Evet, İran'ı...
1: Bu çok tehlikeli bir hadise.
0: Bak, İran'a saldırdılar, Gazze'yi unutturdular. Halbuki Gazze'de çok önemli bir aşamaya gelmişti. O malum anlaşmanın ikinci aşamasına geçecekti. Yani Gazze'ye bir yabancı heyet gidecekti, orada görev alacaktı.
1: Tabii.
0: Bunu engellediler. Bu İran sayesinde engellediler bunu.
1: Doğru.
0: İran sayesinde engellediler bunu.
1: Şimdi bu çok boyutlu bir satranç. Yani sadece bir bölgede oynanmıyor.
0: Hayır.
1: Her bölgede ayrı oyun kurmuşlar. Onlara oynuyorlar.
0: Şeye saldırsın bize amacı var. Yani bunların stratejisini en iyi çözen Türkiye'dir. Hakikaten Türkiye'deki devlet aklı.
1: Ciğerlerini biliyoruz.
0: Devlet aklı bunları çok iyi çözüyor. Onun için çok hırçınlar. Bu arada ben bir şey hatırlatmak istiyorum. Bir şey dile getirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Tepkimi dile getirmek istiyorum Hikmet Bey.
1: Göster, bu ne?
0: Ben bununla ilgili birkaç gün önce de, 3-4 gün önce de sosyal medyada bir paylaşım yaptım. Bizim Türkiye'de işte ana akım denen, kendilerince öyle denilen, bizim mahallede denen, bildiğimiz bazı televizyon kanallarında hala bu yerleşim ifadesi kullanılıyor. Bu haberler verilirken, yani bu bahsettiğimiz Batı Şeria'daki haberler verilirken, o soytarı, hırsızları, o devletin sahip çıktığı, İsrail'in sahip çıktığı hırsızlara yerleşimci ifadesi kullanılıyor. Ben bunu protesto ediyorum.
1: İşgalci onlar.
0: İşgalci.
1: Ne,
0: yerleşimci diyorlar. Haberlerde yerleşimci diye ifade ediyor. Yazdım şeyde, sosyal medyada. Eğer dedim bu şeyi düzeltmezlerse ben buna ismini ifşa edeceğim. Bu kanalların ismini ifşa edeceğim.
1: Ama bu böyle bir şey de var Türkçe'de.
0: Ama bu böyle bir şey olamaz.
1: Doğru. Yani şöyle, hangi kasıtla yapıldı bilemiyorum. Fakat bazen Türkçemizde oynamaya bayılıyoruz. Hep bu tartışmayı yapıyoruz bazen içerideki arkadaşlar.
0: Bu farklı bir mesele bu. Yerleşmek, bu bir duruştur
1: kelimesinden
0: ama.
1: Tabii yerleşimci. Ne demek abi yerleşimci? Yeni uydurulmuş bir kelime bu. Neyi tahfif edersin? Tahfif. Nedir o? Hafifleştirme.

0: işgalci kelimesini hafifleştirirsin. Adama kötü gelmez.
1: Meşrulaştırıyorlar aslında. Ha. Meşrulaştırma da var
0: hem burada. Hem manasını değersizleştirirsin hem de aynı zamanda
1: bazıları sosyal medyada bununla ilgili ya işte o yerleşme ifadesi şudur, savaş şeyler çıkmış.
0: Yok yok.
1: Ben o kısmı ilgilendirmiyor. Ben burada bir kalatı meşhur ne dersen de burada ama bu siyasileşmiş bir ifadedir. Tabii, bu. Tamam yani, bu yerleşimci diyorsan ben bak şöyle bakıyorum kardeşim. Bırak gerisini ya bana. Tabii. Yerleşimci diyorsan ister bilerek ister bilerek onları savunuyorsun kardeşim. Onları meşrulaştırıyorsun sen.
0: Tabii zaten ya o demek yani. Öyle anla hocam şöyle. Madem mevzuyu açtım benim en çok muzdarip olduğum ve ben en çok kavga ettiğim.
1: Ama gördüğüm kanalı bir bilsen.
0: Tabii. Yani. Ben en çok kavga ettiğim meseleden bir tanesi budur yani. Ben hepsinde tartışıyorum bu mevzuyu. İçeride dışarıda herkesle hep bu bazı kavram kargacısı oluşturan Türkçe. Bunu spikerler de yapıyor. Moderatörler de yapıyor. Yerleşiyor. Mesela davadan bahsediyorsun. Hep bir söylüyor. İBB davası. İBB ne davası olur ki? İstanbul Büyükşehir Belediye. Bu İmamoğlu suç örgütü davası. Bakın bir daha İmamoğlu suç örgütü davası. Net. Doğru mu hocam? İBB davası olmaz. Ya da şurada.
1: O bir mesela, ayrı ama buradaki çok farklı.
0: Hırsızlık yapan Manisa mesela şey için söylüyorum. Ben şöyle söyleyeyim hadi. İsim doğru verelim. Yanlışları atmayalım bir taraftan. Mesela Antalya. Bir yolsuzluk davası var doğru mu? Muhittin Böcek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek yolsuzluktan yargılanıyor. Ya da CHP'li Antalya Büyükşehir var. CHP'li Antalya Büyükşehir diye bir şey yok. Bu kavramlar çok kıymetli tabii, ama tabii bunlar, bunlar biraz
1: bu çok daha farklı
0: senin
1: bu.
0: Söylediğin şey.
1: Burada başka bir durum var yani.
0: Bir şeyi bir topluma, kamuya kabullendirmek.
1: Evet. Onun için algı yönetmek çok daha kritik bir şey. Istedim, evet.
0: İyi yaptın ama önce uzun anlattık ama yani dikkat etmek lazım tanımlara. Peki hocam şimdi buradan tabii Ömer Çelik'i de verdik. Şu bölgeye atlıyorum. Daha doğrusu şunu da verelim. Öncelikle onu bir iki cümle ama daha kıymetli bir şey daha var. Mesele daha tam kapanmadı. Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. O bölgede biliyorsun işte Netanyahu'nun bir açıklaması vardı ya biz Türkiye'ye mesaj olsun diye.
1: Evet.
0: Orada askerimiz falan yok diyor.
1: O da üst müsten bahsediyordu ya. O kendine göre.
0: Kendi kafasına hesaptı. Kendi kendine gözdağı verdi. Kendi kendine kendi bir tarafını görmüş bir şey zannetmiş. O bir şey zannetti orada. Kendi şeyini mabadını gördü.
1: Çok ucuz bir şey. Ucuz mesaj şeylerdi. Veriyor.
0: Ama burada tabii özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın mensebe sözcüsü şöyle söyleyeyim. İlişkili Tuamiral Aktürk İsrail'in saldırgan tutumu ile ilgili uluslararası toplumun bölgesel barış ve istikrar tehdit eden eylemler karşısında daha somut ve etkili tedbirler alınmasını elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz diye özellikle bu uyarıda da bulunmuş ve bizim orada ordumuzun olmadığını, orada bir birimiz olmadığından bahsetmiş. Kendi kendine çalıp oynadılar.
1: Hayır olacak da yani da ileride muhtemelen
0: tabii canım,
1: anlaşmalar yapılacak.
0: Tabii canım olacak. Ama, inşallah olur da yani.
1: Ama
0: olunca atın bakalım
1: Suriye,
0: ne oluyor.
1: Bizim doğrudan doğruya bizim orası karıştığı zaman biliyorsunuz Türkiye karışıyor.
0: Evet.
1: Oranın istikrar olması Türkiye'nin istikrar olmasıdır. Yani orayı istikrarlı hale getirmek, kalkındırmak Türkiye'nin görevidir. Ya. Yani dışarıdaki mesele içerideki bir meseledir o.
0: Çok doğru. Dün galiba senin şeyini vermişler. Bizim mahalleden denilen bazı haber kanalları Filistin'deki Yahudi işgalciler için hala yerleşimci ifadesi kullanıyor. Bizzat işte bakanımız anlatmış. 17 Ekim 2023 Lübnan. Bu sözde yerli kanallar bu enfeksiyonlu dilini düzeltmeye ifşa etti. Mutlu oldun mu abi bak.
1: Çok sana, teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Emin kardeşim sana da al dedi. Madem derdi Hikmet abi dedi gereksiz bir şeyler anlattı burada. Al dedi. Muhabir
1: Emin kardeşime
0: burada.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bravo. Ben de Reci'ye teşekkür ediyorum ama budur.
1: Evet.
0: Değil mi? Algıya kapılmayalım. Bizim arkamız bagajımız böyle kötü şeye dolu değil. Biz dürüstlük, ahlak.
1: Bütün sermayemiz bu.
0: Budur.
1: Bizim sermayemiz
0: neyine dürüstlük. Çok iyi biliriz. Evet. Boşta anlatmayın bize diyorsun. Peki abi. Şimdi dün vermiştik arkadaşlar. Bulabilir miyiz? Önce bir sorayım. Netanyahu'nun o alçak katilin, işte biz bunu mesaj olsun diye orayı bombaladık Türkiye'ye.
1: Ya dünya inanmıştınız.
0: Varmış. Abi o ses varmış. Onu neden tekrar veriyorum biliyor musun? Bir, sen şey demiştin. Dedim ya böyle bir şey ima ediyor adam. Hani sanki bir bombaladık ama bu bombaladığımız ya bir mesaj gönderiyoruz galiba değil. Dedin ima mı dedin bana? İma falan değil. Bayağı düpedüz.
1: Gözünün
0: içine
1: sokuyor.
0: Türkiye'ye hedef alarak direkt bunu söylemiştir dedim ve beni düzelttin orada. Canlı yayında tabii tabii. Hocam dürüst olacağız. Bu oldu. Şimdi herhalde arkadaşlar ses hazır mı? Evet. Ve konuşsun.
2: Nahul on izbol itbasasut tzvait turkit. שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה, קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר?
0: Şimdi televizyon izleyicileri okudu onu. Alt tarafta İbranice tercümesini okudu. Radyo dinleyicileri için söylüyorum özellikle. Biz oraya tabii ki onu biz güneyde bir bizim bize yakın bir yerde bir askeri birliği kabul edemeyiz. Biz oraya onu bombaladık çünkü orada öyle bir şey kabul etmeyeceğimizi mesajını ilettik diyor. Yani aslında direkt olarak bizim askerimizin olmadığı bir yeri, tamam mı? Dedim ya kendi kendine gelin güvey oluyor bu şerefsiz. Ve ben bombaladık diyor, mesaj atalım. Ötekiler de uyarıyor zaten, bana bak diyor. Hani bir zırvalıyorsun, orada bir Türk askeri yok biliyoruz. Ama yani bu ne Golan'a benzer, ne Esed rejimine benzer, ne İran'a benzer. Bunlar Türk. Geldi mi 5 yıl çık, yarım milenyum değil mi? Yarım milenyum çıkmıyor bunlar 5 yıl çıkması diyor. Bu benim tercümem tabii. Şimdi ben bunu niye tek attım biliyor musun? Şimdi sen asıl şimdi senden istediğim yorum şu.
1: Estağfurullah.
0: Birisi çıkıyor bir şey diyor Türkiye'de. Yeni parti yani eski CHP. Eski CHP'li yeni partili eyeti başkanı yeni adamı. Namı diğer Namık Tan. Namı diğer mavi masala mavi vatana masal diyen Zevat.
1: Eski maşar.
0: Zatı muhterem. Tırnak içerisinde muhterem. Diyor ki bu cümleyi okuyacağım sadece. Bakın biz ona kimse oturup da Netanyahu şunu dedi, yorumla demedi. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinin, Kemalist zihniyetin, Türkiye'deki çağdaş, laik zihniyetin, şu anda CHP'li olan işte benim eski CHP, şunu diyor, onlara bir vazife yok üzerinde şu anda. Netanyahu Namık Tan'a sormadı. CHP'de kendi kendine temizlenme, arınma, pavyonla uğraşıyor şu anda tarih tecavüzle. Aradan çıkıyor, fırlıyor, Namık Tan şöyle diyor. İsrail'in söz konusu saldırısını Türkiye'ye yönelik doğrudan bir meydan okuma ya da gözdağı olarak değerlendirmek için henüz yeterli veri bulunamamaktadır.
1: Bu yeterli değil demek ki. Ne
0: olacak? Adam diyor yani. Adam diyor ki yani.
1: Talimatı veren
0: ben diyor
1: Türkiye'ye mesaj için bu bombayı attık diyor. Bu yeterli değil diyor.
0: Haram zıkkım olsun ya bu adam bizim paralarımızla ekmek yedi ya. Hepsi zıkkım olsun ekmeğin. Yani bu adam büyükelçi ya. Kimlere, eski büyükelçi bu adam.
1: İyi de bir de şunu düşün. Biz kimlere
0: teslim etmişiz? Bu adam siyonist mi adam?
1: Biz kimlere teslim etmişiz Türkiye'nin diplomasisini, yurt dışında savunmasını?
0: Abi sen mevzuyu şu henüz çok erken. Yani bunun Türkiye'ye yönelik bir doğrudan meydan okuma.
1: Değil.
0: Ya da Türkiye'yi tehdit etme gibi bir tehdit etmek yoktur. Ben göremiyorum tehdit diyor burada. Bu diyor.
1: Şimdi ben ekledim konuşturacaksın Hikmet abi ya. Dün sen
0: abi.
1: Bu konuyu
0: konuş abi.
1: Dün sen bu konuyu açtın. Hani ilk defa dün daha o aynı konuşmayı yayınladınız. Ben de dedim ki bakın daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan 170 kilometre yakınımıza kadar geldi İsrail dedi hatırlatmıştım. 1 Ekim 2024.
0: Evet.
1: Anladın mı? O zaman bu aynı kafa Özgür Özel çıktı. Yok böyle bir şey, böyle bir tehlike tehdit yok. ekonomiyi tamam. Konuşmayalım diye. Böyle
0: harika hatırladım.
1: Dedi evet. Dedim tamam. Hatırladın mı abi?
0: Çok iyi hatırladım.
1: Ama sen dedin ki bak 70 ne dedin sen dedim işte benim evim kadar. Baktı 70 kilometre yakına kadar gelmiş. Evet. Ben niye içeriye dikkat çektim yani o İsrail saldırıyor. Ben evet. İçeriden bahsediyorum. çünkü ben diyorum ki asıl problem içeride.
0: Tabii.
1: Bu içeride.
0: Ben de kaplumbağadan bahsettim. Bizim mahalle meretleri.
1: Aynen onu Murat'a bahsettim. Ben dinledim. Murat anlatın onu.
0: Ha Murat var.
1: Murat tamam. Anlatın. Ben dinledim. Aynı şey işte buyur. Bu adamlar Türkiye yönetmek için yırtınıyorlar. Bunlar Türkiye yönetecek ya düşünebiliyor musun? Bak şu kafa Türkiye yönetmeye talip.
0: Harikasın. Peki Nuh abi bak şöyle bitirelim.
1: Problem burada. Tehlike burada.
0: Asıl tehlike CHP'dir değil mi?
1: İşte Türkiye. Burada tehlike. Bunu söylüyorum sana.
0: Yani Amerikan oğlanları.
1: Samimi söylüyorum. Bunlar bize bir şey yapamaz.
0: Evet. Budur hocam.
1: Bunlar bize hiçbir şey yapamaz.
0: Şimdi bak bizi izleyen ben bazen tepki alıyorum. Bir muhalif kesimden çok kişi var. Yani CHP'liler de var. CHP'li olup da bana mesaj atan da var.
1: Abi problem yok. Ben düşünüyorum söylüyorum. Bir realite bu.
0: Bendedir onlar. Öğlene kadar bende gider. Kim olup mu? Ama eski CHP'li vekil var. Böyle gazeteci ve televizyon çıkanlardan değil. Eski bakanlık yapmış olan vekil var. Bende var bunlar.
1: Onlar daha dürüst davranıyordur.
0: Tabii dürüst davranıyorlar.
1: Tabii.
0: Aklı selim.
1: Aynen.
0: O yüzden bazen üstü kapalı cevap veriyorlar. Ben de onlara buradan üstü kapalı bazen açık isimleri vermeden cevap veriyorum. Bugün iddialı bir şey söylüyorum. Bende var bunlar. Bir çok hoşuma gidiyor. Tabii ki bizim benim asıl tabii ki endişem bu vatan evlatlarının ortak fikri olan ortak vatan, bayrak, millet, inancı bunlardır. Onlarla ben onları paylaşıyorum. Ama kazmayı o geminin dibine vurmayan herkese de ortaklaşıyorum.

0: Tamam, dün aynısını konuştuk dün.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Problem yok.
1: Çok enteresan. Buradan bir şey söyleyeyim. Şu anda Namık'tan var ya, ya da CHP dediğin şey. Bakın sevgili izleyiciler, size sesleniyorum. Nuh Albayrak abartmıyor. Maalesef özür dilerim ama Nuh Albayrak abartmıyor. Çok özür diliyorum ama yıllar boyu televizyon programındayım. Ben de abartmıyorum. Samimiyetle söylüyorum, çok doğru bir cümle kurdu. Ve bunun bin defa konuşuruz, bin defa da kağıtlarla ispatlarım. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin güvenlik sorunudur.
0: Beka meselesi ya.
1: Beka meselesi.
0: Beka meselesi odur.
1: Bu zihniyet AK Parti'ye karşı, daha doğrusu aslına bakarsa AK Parti işleri yok. Erdoğan'ı indireceğim diye iddiaçılardan da, jönetiklerden daha beter, kesinlikle, vatanı satacak hale geldi.
0: Mesele budur.
1: Bakın şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu gerçek. Bunlar bizim uydurduğumuz haberler değil. Hales'ten, efendim, Yahudilerin, Siyonistlerin, ABD'deki kurumların, dünya kuruluşlarının ana haberlerinde çıkan mevzular. Hani İsrail içerisinde adam bombalamış, gerçek değil mi? Bomba gerçek. Ve Netanyahu'nun söyledikleri, Türkiye'ye ben diyor ha diyor gönder, gerçek. Ve muhalefetin söylediği şey, aptalca bir şeyler yapıyorsun. Yapma, yanlışlıkla falan Türkiye kızar, askeri falan öldürürsün. Bu ne Golan'a benzer, ne Esad Suriye'se benzer diyor ya. Sen diyorsun ki asıl mesele diyorsun işte bunlar dediğin, Namık'tan çıkıyor. Aynen ve aynen neyi koruyor biliyor musun aslında? Suriye'de İsrail'deki muhalifler gibi konuşuyor. Yapma bunu diyor. Yani Netanyahu'nun kışkırtmacı konuşma söylemini yavaşlatmaya çalışıyor ki yanlışlıkla İsrail'in başına bir şey gelmesin. Namık'tan İsrail'in menfaatini korumak için konuşuyor ya. Abi yani sadece... oradaki muhalif gel diyor ki arkadaş bir dakika dur, bunu böyle saldırganlık gibi görmeyin. Saldırıyorum diyor. Tamam sen yanlış söylüyorsun. Bu saldırganlık falan değil. Mesaj da vermiyor diyor. Ben mesaj veriyorum diyor. Vermiyorsun ulan diyor. Vermiyorsun diyor.
0: Abi dün sana söyledim
1: abi,
0: ya.
1: Bu adamlar ülkeyi yönetmeye talipler ya.
0: Dün sana söyledim. Tekrar söylüyorum.
1: Talipler bu adamlar.
0: Evet, problem bu işte.
1: Satmaya hazır yani Siyonistleri bu ülkeyi. Ya
0: bak, ne konuştuğumuzun ben değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz tarafından iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Şöyle, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Affedersiniz, bendeniz demokratik bir ülkede birilerinin, siyaset yapan birilerinin bu ülkenin yönetimine gelmesinden daha doğal bir şey olduğunu bilmeyecek kadar, affedersiniz, gerizekalı birisi değilim.
1: Birisi de bir tamam. Rica ederim. Yani.
0: Ama söylediğim şey başka bir şey. Başka bir şey. Böyle oluyor bazen. Bazen o dışarıdakiler içeriden böyle ele geçiriyor yönetimi bazen.
1: Maalesef.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet, maalesef.
0: Şimdi bak, ben dün söyledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan en yetkili ağızdan, en ilgili birimden aldığı bilgiler dahilinde diyor ki İsrail Lübnan'dan başladı, nihai hedefi biziz diyor. Tamam mı? 170 evet. Kilometre yakına evet. Da geldi diyor.
1: Evet. Öyle zaten.
0: En yönetime en yakın ihtimalde olan CHP'nin genel başkanı yok öyle bir şey diyor. Onun üzerine bunu ona özel gizli toplantı yapılıyor mecliste. Bu toplantıdan bir gün önce tekrar diyor ki bak, bir yıl önceki olan depremi hatırlatıyor. Anladın mı? 6 Şubat 2023'te depremi hatırlatıyor ama evet. İlginç olan şey şu. Hiç gitmediği, hiç alakası olmadığı yerle onu ismar ediyor. Diyor ki depremi konuşmayalım, depremde de konuşmayalım diye bunları söylüyor diyor. Ekranlarda savaş konuşulsun da ekonomi efendim depremde de konuşulmasın diye bunlar. Bu kadar alçaklık, bu kadar efendim haysiyetsizlik, bu kadar istismarcılık olur mu ya? Sen depremi ne bilmek gitmemişsin bile yani. Onu konuşmayalım diye, onu gündeme getirmeyelim diye savaşla mazıyor diyor.
1: Ve dünyada işi benzer olmayan bir devlet.
0: Ertesi yani, gün buna özel devlet. Bilgi verdiler. Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı buna bak böyle böyle şeyler var diye bizim daha bilmediğimiz şeyleri de söylediler bunlara. Gene çıktı tekrar o şeyden sonra dedi ki bildiklerimizin dışında bir şey duymadık. Endişe edecek bir şey yok dedi. Ve bakıyoruz burnunun dibine gelmiş adam. Senin evin mesafesine kadar gelmiş. Bomba atıyor. Hala aynı kafada bak. Hala aynı diyor. Aynı söylüyor. Bir şey yok. Tehlike yok. Tehdit yok diyorlar. Ben şimdi
1: ne diyebilirim bu durumda?
0: Bundan başka yani, tehdit olabilir mi ya?
1: Şöyle bir hatırlatma yapayım mı? Şimdi sen konuştukça da laf lafı açıyor. Bas rejimi değil mi? O zalim rejim yıkıldı. Esed kaçarken.
0: Gelin konuşun diyordu.
1: Değil mi?
0: Gelin görüşün Esed, diyordu.
1: Kaçar. Yani Moskova'ya semalarında geliyor. İnerken Özgür Özel. Ya bu adamlar bak çok iyi. Bakın sevgili izleyiciler, abartmıyorum derken hakikaten abartmıyorum. Bir hadi yorum birebir aktarayım. Şaka değil. Çünkü saatlere bakıyoruz. Uçuş saati Şam'dan kalktığı zaman Moskova gidiş saatte baktığın zaman adam havada. Kalkışı istihbarat gördüğü
0: zaman. Nasıl görüşelim ya havada kalmadı değil mi yani?
1: Adam inmiş belki de. Karadan gitse Moskova...
0: Nasıl görüşeceğiz yani?
1: Hayır, şöyle bir şey. Yani inmiş olsa karadan gitse son tabelayı görecek. Moskova'ya kalan 30 kilometre diye. Adam Özgür Özel geldi. Ya

0: Esad'la
1: Türkiye,
0: görüşün diyor değil mi?
1: tabii Türkiye'yi kurtaracak, Erdoğan'ı yıkacak, dünya devleti yapacak, AB'ye sokacak, Kuzey Yarımküre'yi taşlandıracak, Güney Yarımküre'ye etek giydirecek. Büyük lider, ıslak lider, Boğderek, yani o Tarzan, ıslak lider, Otpor. Siz delisiniz ya. Ve bu adam çıktı dedi ki adamın da ben demiyorum, ben desem beni döv. Adamınız diyor ki arkadaşlar bize pavyonda verdi bu parayı diyor. Köpük diyor. Yürüyen parayım, bebeğim diyor bir tanesi. Baklavada para çıkıyor, kutuda çıkıyor, orada çıkıyor. Kepazelik diyor ki öteki ben diyor karımı aldatmışım. En ahlaksız müstehcen esprileri yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan en ahlaksız, en müstehcen ifadeleri espri deyen adam. Ben diyor karımı aldatmışım galiba diyor. Öteki diyor ki vallahi verdim 5 milyonu verdim para topladım da verdim 5 milyon euro verdim.
0: Hocam hep yanılıyoruz bu
1: adam,
0: ya. Bak.
1: Bu adam bunları bırak hadi bunları idare
0: ettik. Bu anlattıkların
1: ettik.
0: Bizim hocam, için bizim için vahim şeyler ya. Abi, onlar bak, için değil abi sen hep burada yanılıyorsun ettik. Ya.
1: Abi bak daha ne oldu ne istiyorsun benden? Bak,
0: onlar için bunlar
1: diyorum.
0: Vahim değil. Normal benim, onlar için bunlar ya.
1: Şunu ben idare edemiyorum. Bak buraya geldik ya buraya kadar. Ya sen dış ilişkilerden sorumlu gölge bakan diye bir adam koyuyorsun ve Netanyahu'nun paçasını kurtarmak yani İsrail'in paçasını kurtarmak adına Türkiye'de Yunan da aynı şekilde. Yunan diyorsun mavi vatan diyorsun. Değil mi? Mavi vatan diyorsun. Ne diyorsun mavi vatan diyor. Gel gidi çıkartır savaş çıkar. Mavi vatan demeyin. O masal o. Yapmayın
0: masal,
1: diyorsun.
0: Masal diyor evet.
1: Oradan önce Yunanistan'a okşuyorsun. Buradan Netanyahu canım benim soykırımcım diyorsun. Sana bir şey olmasın. Tehdit gibi algılanmasın diyorsun. Ve bu adamı sen Türkiye'de dışlarından sorumlu cevap
0: bak abi.
1: Ve onun başkanı da daha ülkede ne olmuş dünyada haberi yok. Adam Marmaris'te ayağını çıkartamamış daha. Ayağı suda çıp çıp Suriye'ye yaparken adam Suriye'den Moskova'ya varmak üzere ya bir şu Esed'le görüşseydiniz diyor. Dünyadan bir haber. Yürüyen bebe, yürüyen neydi para bebeği.
0: Abi bak.
1: Pavyon.
0: Ya onlar,
1: hocam
0: onlar
1: nedir bu ya? Bak sen abi, buna ne hangi kafaya oy verdin?
0: Bak bir şey söyleyeyim.
1: Soruyorum hangi kafaya oy verdiniz buna?
0: Bir şey söyleyeyim abi. Tekrar söylüyorum. Bu öyle bir kafa ki bu Kemalist kafa var ya. Bu Kemalist kafa öyle bir kafa ki kendilerine düşman olarak belirledikleri portre belirledikleri o anlayış Müslümanlar, İslamiyet neyse var ya onun karşısında olmak için onu bertaraf etmek için bunların işbirliği yapamayacağı anlayış Siyonizm, Komünizm yoktur yani. Bunun işbirliği yapamayacağı bir izin, bir
1: ne
0: güç yoktur.
1: İsrail'dir mi bunlar?
0: Bak tekrar söylüyorum. 28 Şubat Kemalistler yaptı dendi geçti. 28 Şubat'ın hazırlayıcısı asıl planlayıcısı İsrail'dir. Bu fakir yazdı duruyor şeyde köşesinde duruyor. Çevik birin kaç kere gidip geldiği belli değildir şeye Tel Aviv'e. 28 Şubat meşhur o MGK var ya ondan bir gün önce geldi Kıvrıkoğlu Tel Aviv'den bir gün önce geldi. Ertesi gün sabahleyin ayağının tozuyla orada kafasının dumanıyla 3 gün orada kaldı orada kafasını ütülediler kafasının dumanıyla MGK'ya girdi. Bir gün önce kayıtta da var.
1: Ne iş olur peki Genel Kurmay Başkanı Tel Aviv'de hocam?
0: Onu şeyden anlarsın.
1: Çuş o dönemde yani. Bak, bunu da mı söylemeyecek? Bir dakika. Bunu da mı söylemeyecek hocam?
0: Hocam o dönemde Çevik Bir'in imzasıyla yapılan sözleşmelerde onu anlarsın ne olduğunu, niçin gidip geldiğini. Sözleşme bak tekrar söylüyorum. Hükümetin istememesine rağmen Çevik Bir'in attığı imzalarla hangi şey yaptığına bakarsın orada anlarsın. Şimdi bak
1: ya,
0: bugüne geleceğim. Bak bugüne geleceğim. Ben endişeliyim abi. Samimi yani. Söyleyeyim endişeliyim.
1: Endişelenme hocam ne endişeliyim?
0: Vallahi endişeliyim.
1: Korkma bak söyle bana.
0: Şöyle endişeliyim bak.
1: Söyle.
0: Bak bugün daha ben sabahleyin buraya gelmeden önce göğsüm kabararak Teknofest'teki o görüntüleri izledim.
1: Tamam.
0: Gerçekten gözüm yaşardı bak.
1: Tamam ne güzel.
0: Samimi söylüyorum.
1: Olur tabii.
0: Savunma sanayinde geldiğimiz şey göğsümüzü kabartıyor.
1: Tabii.
0: Vallahi ben endişeliyim. Yemin ediyorum bak sabah cuma günü. Şöyle endişeliyim. Bunlar bu mesafeler normalde bir böyle bir devlette devletin ve milletin aldığı mesafelerdir. Devletin ve milletin iktidarın değil bak. İktidar yapar ama asıl bunlar devletin ve milletin kazanımlarıdır. Ne demek bu? Kim gelirse gelsin devlet ve millet adına buna sahip çıkar. Çünkü buna
1: o başka yerde olur. Bizde olmaz.
0: O tür kazanımlar.
1: Bizde olmaz.
0: İşte o zaman sen de endişe o zaman. Yani benim endişem şu.
1: Yok bertaraf ederiz. Ben
0: benim endişem şu. Yarın
1: gelsinler.
0: Bu kafa gelirse samimi söylüyorum bu kafa ne savunma sanayini bu halde bırakır? Bırak ilerletmeyi.
1: Gelmez. Bu kafa gelemez abi.
0: İnşallah. Ama
1: bak gelemez.
0: Demokrasiye yaptığını hiçbir düşman dışarıda düşman yapamaz. Demokrasi kendisinin düşmanıdır.
1: Süpersin abi. Tamam kabul ama.
0: Demokrasi neden? Kendisinin düşmanıdır. Demokrasinin en büyük problemi, zaafı kendisine sahip çıkmamaktır. Anlatabildim
1: çok
0: bilmiyorum.
1: Hocam çok anlatabildim.
0: Anlatabildim bilmiyorum
1: hocam,
0: yani.
1: Sen

0: Şimdi bize
1: demokrasi en kötü tarafı budur. Çıkar böyle affedersin bir bilmem zır zor. Tamam mı? Öyle yapar, böyle yapar, millet kandırır, gelir.
2: Anlıyorum mesajını ama şöyle bir gerçek.
1: %48 oy nasıl aldı abi? %48 oy nasıl aldı abi?
2: Doğru. Ben ama ben de onu söyledim yani seçimden sonra benim çok ısrarlı.
1: Ben
2: sadece burada değil, diğer
1: abi.
2: Türlü kanallarda. Ben 52'yi yok şey yapmadım. Normal dedim daha önce de 52 aldı. Yani Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede halkın yarıdan fazlasını %70'i bu vatandaşların seçmenin %70'i hayatta en az bir defa Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiştir.
1: Abi ayrı mesele.
2: Bu bilimsel bir
1: tamam,
2: şey.
1: Tamam kabul.
2: Ama şu var ben onu yargılamadım. Ben %48'i yargıladım.
1: Evet.
2: Ben bu konuda sen de çok hemfikirim. Bak sen bilmiyorsun benim o. Ben o çıktım dediler ki anlat dedim anlatacak bir şey yok. Hangi kafa? Bak adamın neler yapabileceğini anlattık ya. Kılıçdaroğlu'nun masayı hazırladıktan sonra o masayı onlar hazırlamadı. Bunda da emin olun arkadaşlar, dostlar.
1: Herhalde ya.
2: Masa altından
1: onu
2: bak,
1: kim getirirse onu
2: masa altından nereye bağlı olduğunu bilmediğimiz Ümit Özdağ Türkiye'nin en tehlikeli, dünyada en tehlikeli kurumlardan bir tanesi. Yani ülke geleceği açısından ne kadar büyükse devlet o kadar büyüktür. Yani İstihbarat
1: en birimini kritik diye.
2: Biriminin yani. Kime ait olmadığı bir kişiye bence hiç bu ülkeye ait olmadığına inandığım bir kişiye istihbarat savaşları kullanılsın diye MIT'i vermeye söz vaat etti bu adam masa altında.
1: Evet.
2: Şimdi bu adamı güzelleme o yüzden yapıyorum. Bazen diyorlar ya bak ne güzel kal. Yok. Ben senin cemazeli evini biliyorum. Sen ne kadar niye hamburger için 8 saat kaybolduğunu da biliyorum. Ama Özgür Özel'de ya da Yeni Parti'de CHP'nin laciverti.
1: Herhalde ya.
2: Ya aynı şey bu.
1: Benim için farkları yok bunların ya.
2: Ama endişe tabii ki endişe duyacaksın hocam. Endişesiz çalışamazsın çünkü. O an hiperaktivite verir. Fakat şundan korkmuyorum. Asla ve asla bunlara buna gelemezler. Neden biliyor musun? Eğer gelseler de bak bu milletin güzel bir şey hasreti var biliyor musun? Çok hoşuma gidiyor. Hatalar da yaparız çok. Hainimiz çok çoktur ama bir özelliği var. Eğer bu millet celladına köle olacak bir millet olsaydı yani aşık olacak. Hani şey var ya meşhur neydi? Stockholm sendromu. Duçar olsaydı öyle bir şey olsaydı CHP'yi tek parti döneminden sonra bir daha iktidar getirirdi. Tek parti döneminde.
1: Hocam ya bak, tamam huzur, iyi güzel
2: bak,
1: diyorsun
2: huzur,
1: da.
2: Bak bu kadar huzurlu yaşadı ya.
1: İki dönemde İstanbul'da çile çekiyoruz abi. Nasıl seçildi İmamoğlu? Hangi icraatıyla seçildi Allah aşkına ya?
2: Ya da bana diyorsun ki ya da, bir dakika yani şu var. Ama buna katılmıyor musun? Bak adamlar 14 kaç yıl tek parti
1: neyle aldı %48'i ya? Hocam, hangi icraatıyla aldı veya hangi ben
2: hocam lütfen sıra sizde değil sözlerle konuşmayın.
1: Ben Erdoğan'ın şu yaptığından daha iyisini yapacağım şeklinde hangi ifadesiyle?
2: Ya kabul.
1: Hangi vaadiyle aldı Allah aşkına?
2: Kabul, oraya
1: yıkacağımdan başka bir şey söyledi mi ya? Erdoğan yaptığını yıkacağım. PYD, PKK, terör müdür? Bize mi saldıracak? Suriye'de ne işimiz tamam. var? Libya'da ne işin var?
2: Tamam.
1: Ya bunlarla aldı 148'i ya.
2: Çok doğru. Doğrusu.
1: Bir de Erdoğan yaptığını yapacak, onların yapacağım dese Allah korusun. O zaman 160 olacak herhalde abi. Ben tamam. bunu anlamış değilim ki.
2: Abi ben onda hemfikirim. Bana,
1: sen
2: bana,
1: millet tamam da millet.
2: Bana niye bağırıyorsun? Benim parmak kadar çocuğa bağırıyorsun. Ben şunu söyleyeceğim. Bir dakika. Şunu söyleyeceğim. Mesele şu. Dediğim kaç yıl sen bilirsin. Kaç yıl Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde tek
1: bir 27 yıl abi.
2: 27 yıl.
1: Evet. Şeyde katarsan 30 yıl diyebilirsin.
2: Ondan sonra bir ittifak yani koalisyon dışında bu millet Cumhuriyet Halk Partisi ondan sonra bir daha iktidar getirmedi.
1: Peki ben sana bir
2: neden
1: şey söyleyeyim.
2: Abi? Peki, neden ama neden?
1: Bir dakika.
2: Neden?
1: Ben de başka bir şey söylüyorum.
2: O zulme yaptıkları zulme.
1: Katılmıyorum abi. Katılmıyorum. Ben de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi şu son 10 yıla kadar 2016'ya kadar iktidardaydı Türkiye'de abi. Sen bakma 50'den sonra.
2: Ama sen başka tabii şeyler.
1: İktidardaydı abi evet. Mal gibi
2: tamam,
1: iktidardaydı
2: doğru,
1: abi.
2: Doğru söylüyorsun da ben evet o da başka mevzu ama sen de.
1: Başka mevzu falan değil.
2: Sen bile politik falan değildi eskiden ya.
1: Başka mevzu falan değil. Mal gibi iktidardaydı abi. Benim de endişem de bu işte.
2: Eskiden daha rahat manipüle ediyorduk seni abi. Sen de bugün Cuma enerjisi var maşallah. Doğru ama o başka mevzu o.
1: Öyle ben, ama. Gerçek bu.
2: Ben genellemeden bahsettim. Bu millet bu. Şeyi yani İslam düşmanlığı, halk düşmanlığı yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu zulmüne karşı asla ve asla Stockholm sendromuna duçar olmadığını
1: İnşallah.
2: O yüzden de
1: İnşallah.
2: Onu hep bir yere koyduğunu.
1: İnşallah.
2: O yüzden bak abdest alıyor şu anda.
1: İnşallah.
2: Bak, şu anda abdest alıyor.
1: Terliğe oy verecekler oranını bilmiyoruz ne kadar olduğunu.
2: Allah demeyen Hı? CHP liderlerinden, milli şeflerinden İsmet İnönü Allah demekten bile korkan aman Allah demeyin. Tamam mı? Diyenler abdest alan CHP'li vekillere kadar geldik. Hatta ateist olup da ellerinde Ramazan'da dua edenleri niye bu hale geldi bunlar? Bu hale getiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Mecbur kaldılar. Neyse fazla vaktim daralıyor hocam. Sen ben niye kavga ediyorsun?
1: Fark etmiyor abicim ya. Getiriyor bir tane ne derler ona? Muhafazakar aday koyuyor. Tamam mı? Öyle olmadı mı İstanbul'da Ankara'da? Muhafazakar bir aday koyuyor.

0: Sınavı verdirttiriyor. Ne fark eder ki?
1: Vallahi siz sisteminde de haklısın. Bir işte diyemiyorum ki.
2: Öyle yani. Değil mi tamam, ama yani?
1: Ben normalde hayatta eyvallah demem ama ya haklısın ne diyeyim. Ben buna dün, daha dün, evvelsi gün, iki gündür kavga ediyorum. Ben mecbur muyum bu İstanbul'daki bu pisliklere
0: Mansur
1: ya?
0: Yavaş, Ekrem İmamoğlu gerçekten muhafazakarsa CHP'de ne işleri vardı o zamanlar?
1: Değil mi?
0: Öyle değil mi yani?
1: Doğrusu.
0: Milliyetçisi madem Mansur Yavaş. Hocam sen... Milliyetçisi CHP'de ne işi vardı?
1: Evet, doğru söylüyorsun. Sen çok polemikçi oldun abi. Dua abi.
0: Affedersiniz.
1: Ya, yok yok, affedersin. Estağfurullah, olur mu yani? Ben bir şey, gönlüm rahat edeyim. Kompleks yapmam da güzel, doğru söylüyorsun.
0: Ama ben endişeliyim. Haklıyım ben endişemle abi.
1: Ben şöyle, endişelenme başka. Hocam. Neyse, kapatalım konuyu. Her şey olacağına varır, endişelenmeyelim. Biz
0: amen la, ama.
1: Geleceği karanlık görmeyiz hocam.
0: O elbette.
1: Girince tokadı basarız, doğru mu?
0: Ümitsizlik bizde caiz değil.
1: Caiz değil.
0: Mesela öyle değil.
1: Okuyayım mı orayı? Okuyayım mı ümitsizlikle ilgili? Ati gelecek. Ati'yi karanlık görerek azmi bırakmak, alçak bir ölüm varsa eminim odur ancak.
0: Amenna.
1: Bu kadar öyle.
0: Bizim bahsettiğimiz tedbir anlamında.
1: Vız getiriz giderler.
0: Amenna. Ama öyle değil işte.
1: Ama uyarmak lazım. Evet. Tamam, uyar abi. Tamamdır. Tamam. Peki abi. Peki bak, sen nelerle uğraşıyorsun? Yani bak nelerle uğraşıyoruz. Bak,
0: sen gericiyim.
1: Estağfurullah. Ben senden daha gericiyim.
0: Ben gericiyim. Problem yok.
1: Üstadım. Yapay zekaya 3000 genç.
0: Elhamdülillah.
1: Hani birazcık evet. Şey dedin hatta. Reji hatırlattı bana. Ya diyor. Mavi Vatan'da gurur günü diye. Şunlara bakıyoruz.
0: Hemen bir bak dedi. Sabahleyin bu haberi izledim.
1: Nuh abi dedi bak dedi bahsediyor dedi. Tam da zamanı dedi. Bu haber çünkü bende vardı. Evet. Oraya atladık ama. Yani sen şimdi... Netanyahu, Orta Doğu, Büyük İsrail, Yahudi Krallığı, bunların Cumhuriyet Halk Partisi tehdidinden bahsediyorsun. Bunların kafasından, şeyden işte bu Namık'tan'dan. Ülke lideri de nelerle konuşuyor?
0: Ama ki, işte hakikaten çok önemli. Vallahi
1: yapay zeka, siber güvenlik alanı büyük atılım.
0: Benim endişe sebebim bu. Bu haberi ben sabahleyin izledim. Hakikaten göğsüm kabardı. Şu dediğin mesele var ya, şu yapay zeka ve teknofest ve onun yanında bu gençlerin bu şeye sevk edilmesi korkunç bir şey bir ülke için. Ama bunlar devamında desteklenerek, efendim önü açılarak da bu şeyler yürür, devam eder. Son neticeye ulaşır. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Endişenin sebebi o. Bugün şu yapılan, şu faaliyet, şu adım bizi, şöyle bir şey söyleyeceğim Hikmet Bey, lütfen abarttığımı düşünme.
1: Tamam.
0: Şu anda yeni bir işgal biçimi başladı. Şu anda değil, bir süre başladı ama şimdi ayyuka çıktı bu. Yapay zekalı ayyuka çıktı. Artık Haçlı ordularının, Haçlı saldırılarının falan bir önemi kalmadı. Bombardımanın da bir önemi kalmadı aslında. Şu anda en büyük işgal bu bilimsel, yani bu ne diyelim buna, bu dijital işgal. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yapay zeka. Senin, mesela ben burada fırsat bulmuşken şunu söylemek istiyorum. Hatta böyle paylaşım yapmak istiyordum hazır fırsat bulmuşken.
1: Evet.
0: Ben istiyorum, tavsiye ediyorum bütün bizi izleyenlere, dinleyenlere, ilgililere, tamam dijital dünyadayız falan ama ellerinden geldiği kadar yazılı eser bırakmaya çalışsınlar. Yazılı eser bırakmaya çalışsınlar. Çünkü korkunç bir tahakküm geliyor. Yazılı elinize olmayan ne varsa hepsi gidecek. Elinize yazılı olmayan...
1: Ha, anladım, tabii.
0: Hayır, bunu şunun için söylüyorum. Bu anladım. Faaliyet öyle önemli ki, öyle önemli ki bu. Eğer biz bu faaliyeti yürütmezsek, bu işgalin altında ezildi. Kusura bakmayın. Yani şu anda
1: yazılı,
0: çoktan başlamış oldu.
1: Aklıma şey geldi bir de. Bu yapay zeka falan meselesi var. Uzun başka bir mesele.
0: Hayır. Bu çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Ama diğer taraftan da diyorum. Yazılı diye söylemek çok önemli. Ama kendi yapay zekamız, kendi arama motorumuz, kendi beynimiz önemli çok. O olmasa işgal başlamış demek. Başladı şu anda. Şu anda Türkiye'de işgal başladı.
1: Tabii. Çok gereksiz bilgi vereyim bir tane. Bir şey bilgisi olsun. Şu. Bütün bu yapay zeka, işte siber yazılımlar, saldırılar, dijital bir dünya var değil mi? Her şey dijital dünyada yüklü. Şu anda buraya bir atom bombası yapacak bilgiyi buraya koyabiliyorsun. Ama insanlar her şeyi yazılı olarak kalması konusunda dünyada bunu en başta Batı yapıyor. Onu da şöyle, şu enteresan bir makale okudum onunla. Bir hard disk'in, yani dijital ortamda saklanan, çünkü bunları inorganik bir takım elektronik parça üzerinde tutuyor. Dirençler falan filan tutuyorsun. Motherboard dedikleri şeyler gibi düşün. Daha gelişmiş hali tabii. Bunların bir en iyi şartlarda, en iyi atmosferik şartlarda 1000 yıl, 1500 ömrü var. Sonra kayboluyorlar. Çok enteresan. Karbonla ilgili olduğu evet. için. Fakat 5000 yıllık tabletler var.
0: Evet.
1: Yazılı.
0: Bir şey ilave edeceğim.
1: Bak, çok gerekli. Ama hocam ben bu tahakküm, bitireyim hocam ya.
0: Bu tahakküm çok önemli bak. Hakikaten bu işgal çok önemli. Şunu ilave edeyim ne olur.
1: Bir cümle.
0: Hayır.
1: Rica ederim.
0: Londra'da Misyoner Cemiyeti bir cemiyet var. Misyonerler Cemiyeti. Bundan ta Abdülaziz'den döneminde anlatıyor. Oraya giden bir kaymakam anlatıyor. İslam dünyasında o gün içinde bak o gün için gerçekten İslam

0: İslam dünyasında olmayan eserler olduğunu orada görüyor. Basılı eserler, İslami eserler. Şimdi bunun çok daha kötü bir şeyi var. Şu anda bu yapay zeka firmaları basılı değerli önemli eserleri, özgün eserleri alıyorlar. Yüksek paralar vererek alıyorlar. Onlar kendileri kopyalıyorlar ve o aslını yok ediyorlar. Bu dediğim şey bir iki tane spesifik bir şey değil.
1: Anladım.
0: Çok geniş kapsamlı bir şey.
1: Evet, çok teşekkürler.
0: Onun için şu yapay zeka meselesi o kadar önemli ki biz bunu yaratmazsak işgal geçmiş olsun.
1: Çok
0: hem kültürel hem her türlü işgal altına girmişiz demektir.
1: Tamamdır. Hemen atlıyorum mevzuyu.
2: Buyurun.
1: Şöyle bir şey, duruşmalar devam ediyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü. Bak düzelttik değil mi? İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında iş adamı Hamit Demir inşaat ruhsatı için Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 8 milyon lira rüşvet istediğini söyledi. Ne oldu? Bir şey de şuradan da okuyayım. Diyor ki... burada bizim akışta da bahsetmiş. Yani diyor ki iş adamı Hamit bravo çok güzel iş adamı. Bak ne güzel iş insanı yazmamış. Bravo. Tebrik ediyorum editör. İş adamı Halit Demir kendisinden 8 milyon lira rüşveti nasıl istediğini İmamoğlu'nun gözlerinin içine bak böyle bak baka baka anlatmış. Hani bu meşe, köknar, ardıç, çam ve kayın değil. Bu kayın bu başka bir şey. Baka anlatmış. Diyor ki benden de bu parayı istedi diyor. Diyor bir çok da güzel sabah da etekte vermiş bunu. Diyor ki iş adamı rüşveti anlattı. Şovcu Ekrem'de sus pus oldu. O daha önceki gibi hani değil, dayı var ya dayı ben kitap dayı var diye o şey hikayesi. Suriye
0: nasıl,
1: soruyla.
0: Nasıl ne diyor?
1: Ya sen bana 500 bin lira para verdim ya ben sana diyor. Ben sana 500 bin lira para mı verdim? Burada ben seninle görüştüm mü? Var diyor Adana'daki çocuk var. Ben dua satıyorum dayı. Var diyor dayı.
0: Ne diyor müfteri ne?
1: Kötü bir müfterisin.
0: Kötü
1: bir müfterisin. Müfteriler 5'e ayrılır. Ne dememiş mi bu? Kötü, çok kötü, iyi. İyi müfteri, pembe müfteri. Bu dememiş. Burada susuz olmuş. Ne diyorsun abi? Ruhsatları adam diyor ki yani sonraki süreçlerde de kısmi para, kısmi daire olarak yani bir kısmını para ve daire vermiş. Seviyor demek ki bu daire maire. İmamoğlu inşaatta var ya tabii. Daire işlerini anlıyor. Biliyor 3 villayı 15 milyona alıp 1,5 milyara falan satabilecek kapasiteye sahip bir kişi. Ve diyor, ruhsatlarımı aldım ve inşaatımı bitirdim demiş. Bu kep ne oldu hocam? Kayın mayın meşeydi bunlara. Çıkıyor tek tek. Şimdi dün de çıktı Öneş. Ondan önce bir tane daha çıktı. Baka baka dedik ben buna verdim dedi. Ne olacak hocam peki bir şey söyleyememiş bu sefer.
0: Susmuş. Abi bilemez. Yargı bağımsız. Sonucu bekliyoruz. Ben sonucu şöyle bekliyorum. Bu dediklerini inşallah neticede tescillenir. Yargı kararıyla tescillenir inşallah. Önemli olan son en nihai olarak verecek karardır.
1: Şöyle bir yorum.
0: Bu ülkede ne 28 Şubat ne 12 Eylül hiçbirisi layıkıyla yargılanamadı.
1: Ya hala sende böyle bir şey
0: yargılanamadı.
1: Var.
0: Yargılanamadı.
1: Yani bir kredi var sende bekletiyorsun.
0: Yargılanamadı abi yargılanamadı. 20 sene sonra bir şeyler yaptılar. Hepsi zaten affedersin neyine gelmiş tamam mı? 90 yaşına gelmiş gibi ölen ölmüş falan. Dolayısıyla bunları izliyoruz tamam. Ben şeye bakarım abi sonuca bakarım. Ben sonuçta tamam bak şöyle bir örgüt varmış. Bu örgüt şunları yapmış. Bu örgütün lideri İmamoğlu.
1: Cezalı kesilmiş.
0: Onu görürsek o zaman tamam derim.
1: Çünkü daha önce suç işleyenler bu cezalı ceza çekmediler karşılığında.
0: Çekmediler abi.
1: Şu an dediğim gibi işte Ertuğrul Özkök gibi. Fatih Altaylı gibi.
0: Atana rahmet.
1: Evet.
0: Atana rahmet. Adam evet. Elini kolunu sallıyor. Bak şimdi iyi söyledin bak. Bu adam... AK Parti iktidarının 10. 15. yıllarında dahi ben 27 Şubat'ı destekledim. Şimdi de hala desteklerini yazan bir adam.
1: Evet, Hürriyet'te.
0: Sonra ne yapıyor biliyor musun? Mesela 2020 Kasım 2002'de bir yazı yazdı bu. Dikkatini çekerim. 3 Kasım'da biliyorsunuz AK Parti iktidar geldi. AK Parti seçimi kazandı. 20 Kasım'da 15-17 gün sonra bir yazı yazdı bu. Gel git yaşayan gazeteci diye işte ben işte gittim AK Parti merkezini ziyaret ettim şöyle yaptım böyle yaptım falan gibi. Hani hidayete ermiş anlayacaksın yazının özeti oydu. Onunla epey durumu idare etti. Geçen de bu biliyorsun bir hızını alamadı. Sayın Erdoğan'a bir diktatör suçlaması yaptı biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Sonra soruşturma açıldı.
1: Evet.
0: Gitti ifade falan verdi. Herhalde baktı biraz vaziyet kötü galiba. 3 gün önce bir yazı daha yazmış. 16 Ağustos'ta bir yazı daha yazmış. Gördün mü yazıyı?
1: Hı hı.
0: Gördün mü?
1: Neyle ilgili?
0: Yeni. Var? Son 15 günde İstanbul Havalimanı 3 defa rekor kırdı. Yazının başlığı bu.
1: Ha, tamam.
0: Tamam.
1: Detaya bakma. Ne diyor?
0: Sonra... Yeter. Gerize gerek yok.
1: O kadar mı?
0: Gerize önemliyiz zaten. Gerizike. Bu ne biliyor musun? Arada böyle bir morfin veriyor. Böyle bir narkoz veriyor arada. Tamam övüyor yani. Buna biz şey deriz, döverek, överek

0: dövmekler zaten. Böyle bir Arap narkoz deniyor. Bak övüyor. AK Parti'nin bazı yer gelenleri de diyorlar hani ki.
1: Derici sevdiği bak, deriyi yerden yere vururmuş gibi. Deriyi
0: AK Parti'nin yer gelenleri bazıları seviyor, diyor ki. Fakat dövüyor. Bak adam dönmüş ya dönüşmüş tamam mı? Ve adam durduğu köşede istibar sahibi adam oluyor. Sonra yine diktatör demeyi övmeye devam ediyor. Bununla ilgili ben yazı da yazdım. Video da çektim bu adamla ilgili. Tamam.
1: Şey de öyle abi. Yılmaz Özil de öyle.
0: Tamam.
1: Geçenlerde acılı mı acısız mı diye çek diyen adama güzelleme yazmış. Adam tam düzeldi diyorsun. Hemen sapıtıyor 2 dakika sonra.
0: Bu adam kafayı. Bütün darbelerin iletişim koordinatörüdür bu adam.
1: Evet.
0: Şimdi bu adam yaralanmasa ben nasıl İmamoğlu'nun cezasını çekeceğine yer...
1: Ama bu sefer inan buna güven hocam.
0: Belki göreceğiz sonuç.
1: Fikri takip yapacağız.
0: Görelim.
1: O 10 milyonun da hesabını soracağız.
0: Görelim abi.
1: Muhittin Böcek 5'i vermiş onu ödememiş hala.
0: Görelim helal olsun
1: 10 milyon
0: diyelim.
1: Ödenecek hocam o 10
0: milyon. Görelim helal olsun diyelim.
1: Tamam mı? Yani fikri takip hocam. Peki. Göreceğiz. Sen güven abi. İşte. Türkiye'de ben sana Türkiye gerçekten bu dönemde çok büyük bir şans. Bu büyük bir fırsat Doğru. Türkiye için. Bağırsakları temizlemek için muhteşem bir şans. CHP çok daha görünür oldu. Ne menen bir şey oldukları ortaya çıktı. Çok daha rahat konuşabiliyor.
0: Ergan'ın soruşmasında
1: Yürüyen bebeğin baklava kutuları yorular ortaya çıktı. Bu sayede CHP biraz görünür İnşallah. Oldu. Biraz daha ciddi bir şey görünmeye başladı. Nedir? Metres, santimetres hepsi ortaya çıktı. Merak etme inşallah. Ben Allah'ın izniyle ben özellikle Adalet Bakanımıza güveniyorum. İçişleri Bakanlığı'na güveniyorum. Çok güzel operasyonlar da yapıyorlar. Ve neticesi iyi olur inşallah bu ülke bu musibetten kurtulması
0: Benim
1: lazım.
0: Benim buradaki endişemin sebebi...
1: Süren bitti.
0: Endişemin sebebi...
1: Süren bitti hocam.
0: Yargının bağımsız olmasından. Hani diyor ya talimat verilmediğinden endişe ediyorum. Çünkü...
1: Ne demek yani o yargının bağımsız olmasından?
0: Diyorlar ya talimat veriyor saraydan. Ha. Öyle bir şey yok işte. Öyle bir şey olsa Tabii. daha rahat olurdum ben. Anlatabildim mi?
1: Hocam büyük adamsın. Ondan dolayı mı? Bu yanlış anlaşılmasın yalnız. Sakın kesmeyin burayı. Yani talimat derken bu adamın ben ne menen bir şey olduğunu.
0: Talimat verilmiyor. Öyle olsaydı ben aşırı, rahat olurdum yani.
1: Aşırı hürriyet, aşırı ultra demokrasi çünkü, bizi bozabilir
0: çünkü
1: demek istiyorsun.
0: Çünkü tamam. Ergan Efendi soruşmasa da bağırsaklar temizleniyor demiş o zaman bize. Tabii.
1: Ama yani o davalar o başka bir mevzu. Yani herkes şey yapmış. Abi sen adamdan ne istiyorsun diye. Arkadaşlar ben adamdan iş istemiyorum. Noel Barık benim değerli, çok beğendiğim.
0: Problem yok. Ben rahatım. Ay,
1: evet doğru ben söylüyorum. Ben niye kabul ediyorum ki? Evet yani size de kavga ediyorum. Adam beğenmediyorsa söyleyeceğim tabii. Konuk da olsa.
0: Herhalde
1: o samimiyetimiz var aramızda.
0: Söylemezsin o zaman
1: merak
0: üzülürüm.
1: Ve programı da bitireceğim de. Bu haftanın son programı. Haftaya tekrar görüşeceğiz inşallah hocam.
0: Pazartesi inşallah.
1: Pazartesi inşallah görüşeceğiz. Burada bir sürü şey vardı. Bunları konuşamadık.
0: Devam ederiz inşallah.
1: Abi müzik de verdi reji. Ya müziği verdi. 30 saniye versem bir soru sorsam olur mu? 30 saniye ver ya. Olur dedi bak. O da acılı bana. Olur olsun dedi. Ne derdi ona? Hocam şu tartışmaya ne diyorsun? Demişler ki artık bundan sonra şey yapalım. Yeni partide baba ocağı, cumhuriyeti kurucu iradesi, efendim aklın temsilcisi gibi CHP'yi çağrıştıran ifadelerden kaçınalım demişler. Tamam yeni parti. Kuvacılık bitti mi hocam? Ne diyorsun? Bir cümle kur.
0: Tam aslında kuvacılık yeni başlıyor bence.
1: Ne?
0: Evet.
1: Ama adam demişler biz CHP'li değiliz.
0: Sen anlamazsın onların. Onların işi gücü katakullidir. Sen anlamazsın abim. Oyun sonu önemli onlar için. Az ederim.
1: Peki abi bak sağ ol. Valla 30 saniye tutuldu. Helal olsun. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Efendim günün manşeti burada sona erdi. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer efendim. 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. İsrail'in saldırganlığı durmak bilmiyor biliyorsunuz. Gazze'ye yönelik saldırılarından sonra geçtiğimiz günlerde Suriye'ye yönelik bir hava saldırısı da düzenlemişti. Türk ordusunun orada konumlanacağını düşündüğü için

bir Suriye'nin hava üssüne, henüz yeni inşa edilmekte olan bir hava üssüne saldırı gerçekleştirmişti. Bugün İslam dünyasında Türkiye'nin öncülüğündeki 11 ülke bu saldırıyı kınadı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Böylece ilk defa Gazze meselesinden sonra

0: bir hareket yapılacak, bir organizasyon inşa edilecek mi? Özellikle Mekke Paktı bu anlamda bu konuda yapılabilecek ilk hamle miydi? Bunları konuşacağız elbette. Bir yandan da İmamoğlu soruşturması ve davaları devam ediyor. Celseler birbirini takip ediyor. Artık çok kritik bir aşamaya gelindi. Çünkü bugüne kadar biliyorsunuz itirafçıların sayısı 76'yı aşmıştı. Şimdi bu itirafçıların ve müştekilerin hepsi İmamoğlu'nun yüzüne karşı gelip savcılıkta vermiş olduğu ifadeleri tekrarlıyorlar. Ve rüşvet verdiklerini, İmamoğlu'nun da rüşveti nasıl istediğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı söylüyorlar. İnanılmaz sahneler gerçekleşiyor İmamoğlu duruşmalarında. Karşılıklı olarak hakaretler havada uçuşuyor. İmamoğlu son derece gergin ve İmamoğlu'nu destekleyen medyada bu konuda ciddi anlamda bir moral bozukluğu var. Bunları da konuşacağız efendim. Bir yandan da Kuytul ve Kuriş örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. Bugün son derece önemli bir gelişme oldu. Alihan Kuriş'in kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı. Ancak yakalandığı araç eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in üzerine kayıtlı çıktı. İdris Naim Şahin hatırlarsanız 17-25 yargı darbesinden hemen sonra Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar sürdürülürken istifası istenmiş, AK Parti'den dışlanmış. Daha sonra ise kendisi bir parti kurma teşebbüsünde bulunmuş. Bununla da yetmemiş. Daha sonra Saadet Partisi'ne, en son da İYİ Parti'ye gitmişti. İdris Naim Şahin, FETÖ bağlantıları ve Alihan Kuriş'le alakalı ilişkiler başka bir gündemimiz olacak. Ve bütün bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Akşam Gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Avukat Tuğba Arslan Hocam, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ve güvenlik politikaları uzmanı Doktor Ayhan Sarı Hocam, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
0: Bu İsrail saldırganlığıyla başlayalım. Şimdiye kadar hep bunu görüyorduk. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda bir araya geliyor. Bir takım ortak bildiriler imzalıyorlar idi. Ancak Suriye'ye yönelik İsrail'in saldırgan tutumu çok uzun zamandan beri devam ediyor. Esad döneminden beri devam ediyor. İlk defa İslam dünyasının dışişleri bakanları, 11 önemli ülkenin dışişleri bakanı Türkiye öncülüğünde bir araya geldi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye'nin güvenliğini yeniden tesis etme konusunda ortak tavır alacaklarını deklare ettiler. Ne anlama geliyor bu?
4: Bir aşama tabii, önemli. Yani şöyle algılanmasın. Tamam, işte devletler bir araya geliyorlar ve ortak açıklamalar yapıyorlar. Bu İsrail'i durdurur mu? Yani bu ne işe yarar? Bu derdimize çare olur mu? Böyle bakmamak lazım, çünkü bu da olmuyordu. Yani olmuyordu çünkü İsrail'den çekinmek, İsrail'in küresel gücünden korkmak, İsrail'in Amerika'yı, sadece Amerika'yı da değil, yani işte Avrupa'yı, İngiltere'yi, Batı'yı, Almanya'yı, efendim Rusya'yı, Moskova'yı kullanıp o gücünü sergilemesinden çekinmek diye bir şey vardı. Ama o korku perdesi yırtıldıktan sonra artık, önce sokaklarda yırtıldı, normal insanlar nezdinde artık, yani ulu orta insanlığın ortak nefret objesi haline geldi Siyonist İsrail bu katliamlar ve soykırımlar neticesinde. Artık devletler, ülkeler bir araya geliyorlar. Gönül ister ki sadece İslam ülkeleri değil, buna işte İspanya, Portekiz, Avrupa ülkeleri de, başka coğrafyalardan başka ülkeler de iştirak etsinler. Çünkü bu katiller, bu katliam şebekesi insanlığa karşı suç işliyorlar. Yani bütün insanlığın başına bela bu. O sebeple birlikte hareket edilmesi elbette fayda getirecektir. Yani bir de bu şey, Yılmaz Erdoğan'ın filmi vardı, Vizontele, hatırlar mısın? Hı hı. Yani orada bir replikte ne diyordu? Psikolojik deli. Ya bakma sen ona, o psikolojik deli filan diye. Onun teolojik deli bu. Yani bugün, evet, İsrail'in yönetimiyle ilgili makul, mantıklı, herhangi bir analizi ortaya koymak, fikir yürütmek mümkün değil. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin teolojik sapkın, teolojik sapık bunlar diye ifade ettiği şey tam yerli yerinde bir tanım. Gerçekten bunlardan makul, mantıklı,

0: akla sığacak bir tavır, çaba, yaklaşım beklemek mümkün değil. Yani bugüne kadar yaptıklarından gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla. Bundan sonra da böyle bir takım teorilere oturtmaya çalışmamak lazım. Ne demek istiyorum? Yani son günlerde görüyorum, özellikle bu İsrail'in Suriye'deki askeri alana yaptığı saldırıdan sonra hemen çok hızlı şekilde, ezber bir şekilde, efendim seçimler yaklaşıyor İsrail'de. Netanyahu zor durumda, geri plana düşmüş durumda. Seçimi tekrar kazanabilmek için ipleri germesi lazım. Yeni bir düşmana ihtiyacı var.
1: Özgür Özel bugün öyle söyledi.
0: İşte Türkiye'yi düşmanlaştıracak, ipleri gerecek, kontrollü bir gerilim stratejisi üzerinden.
1: Özgür Özel de karşılıklı olarak yaptığı işte Erdoğan'la
0: tabanını işte konsolide edecek filan gibi yaklaşımları hemen hemen herkes, sadece Türkiye'deki siyasal muhalefetten bahsetmiyorum. Yani mesela akademisyenlerimiz, dış politika uzmanlarımız, askeri uzmanlarımız vesaire, neyse. Yani herkes de böyle bir yaklaşım ve...
1: Bu daha kolay izah etmek için herhalde.
0: Ya bu şöyle söyleyeyim. Aslında göze ve kulağa çok hoş gelebilir. Yani güncel bir gelişmeyi, oradaki işte coğrafi durumu, askeri durumu, işte Batı medyasının, İsrail medyasının, Amerikan medyasının yazdığı, yorumladığı şekliyle, oradan bir takım alıntılar yaparak, bir takım mahreçler vererek, şu şöyle demiş, aa bu böyle demiş diyerek, çok şey bildiğimizi, çok şeyi takip ettiğimizi, okuduğumuzu göstererek aslında güzel bir görüntü sergilemiş de olabiliriz. Çok beğeni kazanırız. Vardır böyle malumat furuş meraklısı insanlarımız var. Ne kadar çok şey biliyor. Adam bak The Washington Post'un bir haftalık bütün yayınlarını Türkiye ve İsrail üzerine takip etmiş, tercüme etmiş. Hepsini biliyor adam bak. Entelektüel, çok bilgili filan. Oradan bunları aktarabiliriz yani. Bu çok zor da bir mesele değil ama insanları kandırmış oluruz. Yani bu bir kere en sonda söylenecek şeyi başta söyleyelim. İsrail'deki seçimlerin sonucu her ne olursa olsun 7 adımdan, aşamadan oluşan Büyük İsrail Projesi, bu Siyonist çetenin 10 yıllardır uğruna katliamlar yaptığı, yaptırdığı Büyük İsrail Projesi ve Arz-ı Mevut hezeyanı ortadan kalkmayacak. Bundan hiç vazgeçmediler. Bundan sonra da vazgeçmeyecekler. Ve bunun İsrail seçimleriyle uzaktan yakından alakası yok. Seçimler nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, bu Siyonist şebeke buna devam edecek. Netanyahu diye biri İsrail siyasetinde yokken de bunlar devam ediyordu. Netanyahu İsrail siyasetinden silinip atıldıktan, sonra da bu devam edecek.
1: Evet.
0: O sebeple işte Suriye'de yaşanan son hadiseyi, son İsrail saldırısını, ya 3 aylık bir meseledir. Bunlar geçici mevsimlik katillerdir.
1: Denilemez.
0: Ya böyle olur mu? Yani böyle yaklaşılır mı mesele? O zaman neyi kaçırırız? Gerçeğin kendisini kaçırırız. Ama bir huyumuz daha var. Yaşamadıkça anlamıyoruz. Yani bir şeyi anlamamız için bizim ille yaşamamız lazım. Ya 40 kere söyleriz, söylersin, söylerler. Derler ki ya bak bu adamlar geliyor, bak bunların bir hedefi var, bir planı var. Bunlar 100 yıldır, 150 yıldır adım adım bu planı hayata geçiriyorlar. Birinci aşaması şuydu, ikinci aşaması buydu, hedefleri buydu. Yani şeyin, İsrail ve Amerika koalisyonunun İran'a saldırması ya bir yıllık bir mesele mi? Yani ne zamandan beri İsrail, işte ayağım burada işte dış politika anlamında. Baksın literatüre, arşive, küt diye önümüze çıkarsın. Yani İsrail, Siyonistler, Amerika'daki Siyonist lobi hangi tarihten bu yana Amerika'nın İsrail'i vurması için uğraşıyor? Yani dünkü mesele değil ki, yani bir yıllık bir mesele değil. Biz olay yaşandığı an itibariyle bir milat belirliyoruz. Bütün yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi ona göre yapıyoruz. Ve bir meseleyi ancak başımıza gelince anlayabiliyoruz. Yani bu meseleyi anlayabilmemiz için, yani kusura bakmasın Sayın Özgür Özel, yani ille kafasına İsrail bombasının yağması mı gerekiyor? Ya böyle lakayt, böyle basite indirgemeci, bu kadar devlet ciddiyetinden uzak bir siyaset adamına yakışmayacak ölçüde, ya canım bu İsrailliler de aslında fena insanlar değiller. Yok böyle bir tabiatları yok zaten canım. Böyle Türkiye'nin 11 ilini de 11 şehrini de kapsayan, içine alan Arz-ı Mevut gibi bir megalo ideaları, bir hedefleri, bir grand stratejileri yok bunların. Tamam mı? Bunların hepsi uydurma. Zaten bugüne kadar attıkları adımlar, yaptıkları katliamlar, efendim işledikleri soykırım suçları, bunlar da abartı canım. Türkiye ile İsrail aslında ortak hareket ediyorlar. Bak Netanyahu işte oradan Sayın Erdoğan'a saldıracak. Sayın Erdoğan da buradan Netanyahu'ya saldıracak. İşte birbirlerini böyle destekliyor olacaklar, güya düşmanlık yapıyormuş gibi. Ya yani ya bu seviyeye düşmemesi lazım mesela. Sonra sosyal medyada gerçekten bu, bunlar lider düzeyinde insanlar, şimdi genel başkan düzeyindesin sen. Ya senin ağzından bir şey çıktığı zaman senin ağzından çıkan söz iş, eylem nispetindedir yani. Öyle değerlendirilir. Ciddiye alınır. Senin taraftarların var, takipçilerin var, teşkilatların var.
1: Ciddiye alındığını düşünüyor musun? Ya o,
0: hayır, onlar da bunu etraflarına işte böyle konuşmaya başlarlar. Gün gelir tepemize bomba yağmaya başlayınca Özgür Özel'in dediği gibi değilmiş meğerse gibi bir durum oluşur. Şimdi o yüzden bu mesele çok ciddi bir meseledir. Yani tarih bir yere doğru akıyor. Bunu artık görmek lazım.
2: Evet.
0: Yani tarih bir yere doğru akıyor ve o tarihin aktığı yer her neresiyse bizi çok büyük bir hesaplaşmayla, çok büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya bırakabilir. Biz zihnimizdeki konfor alanında bunu yok sayabiliriz. Sahadaki gerçeklikten kaçabiliriz. Hatta rüyalarımızda bile bu durumdan kaçabiliriz. Ama o günden kaçamayacağız. Bu gerçekliğin farkında olarak hareket etmemiz lazım. Yorumlarımızı yaparken de, bir meseleyi teşhis ve tespit ederken de asıl meseleyi, üzerinde durulması gereken gerçeği en az o Siyonist şebekenin yaptığı kadar sağlam ve sabit tutmak mecburiyetindeyiz. Adamlar bir santim hedeflerinden tereddüt etmiyorlar, şaşmıyorlar. Israrla ve inatla, ellerindeki bütün güçle varmak istedikleri yere doğru hamle üstüne hamle yaparken sen istediğin kadar kış yok öyle bir şey, olur mu canım, bir halüsinasyon görüyoruz gibi saçmalıklarla kendini kandırmaya çalış. Böyle bir şey yok. Meselenin ciddiye alınması lazım. Millete de doğruların anlatılması lazım.
2: Evet, teşekkür ederim. Sağ olasın. Önemliydi gerçekten üzerine durduğu nokta. Sadece İsrail'in saldırganlığı değil, Türkiye'nin de aynı şekilde Türkiye'de de insanların nasıl tepki vermesi gerektiği konusunda son derece çarpıcı yaklaşımlarda bulundu. Buyurun
3: ben,
2: hocam.
3: Serkan abiyle çok benzer düşünüyorum. Eğer Tuğba hocamız müsaade ederse ben
4: lütfen
3: bir şeyler eklemek istiyorum.
2: Çünkü ben buyur, söz sende.
3: Notlarımı aldım. Tam olarak şunu yazdım şuraya.
2: Unutur diye korkuyor sanırım.
3: İsrail geri çekilerek...
2: Sen unutmazsın ya.
3: Yo, not da aldım. Çok Serkan abiyle benzer şeyleri konuşmayı düşünmüşüz. Ben de buraya şunu not aldım. Özgür Özel'den bahsetti ya. İşte biz de biliyorsunuz yurtta sulh, cihanda sulhü kendi tarihsel bağlamından koparıp 2026'da işte biz sınırlarımızın içerisine gelelim. Kimsenin tavuğuna kış demeyelim. Kimse de bize karışmaz mantığı var. Ama İsrail bizim geri çekilerek kendi içimize kapanarak kurtulabileceğimiz bir musibet değil. Bunu da başka bir olayla kıyaslayarak ispatlamaya çalışmak istiyorum. Şimdi İsrail'in bu saldırganlığı karşısında sürekli geri adım atan bir ülke vardı. O ülke 2 sene sonrasında yavaş yavaş kendi ülkesinin Amerika ve İsrail tarafından ağır bir bombardıman yaşamasıyla bu süreci sonlandırdı. Şu anda halen devam eden bir savaşın içerisinde. Şimdi tarihleri buraya not aldım. İran'dan bahsediyorum. Biz İran 7 Ekim'den sonra İran hakkında yorum yaparken hep şunu söylüyorduk. İran bu işe girmek istemiyor, karışmak istemiyor diyorduk. Sonra 7 Ekim'den kısa bir süre sonra Nisan 2024'te Şam'daki konsolosluğunu İran'ın İsrail bombaladı. 5 tane de devrim muhafızı generalini öldürdü. İran işte o
2: Esad
3: zamanlar...
2: rejimi devam ediyordu.
3: Esad rejiminin devam ettiği zamanlar İran işte biraz animasyonlarla, sert açıklamalarla olayı geçiştirmeye çalıştı. Devam ediyor. Reisi helikopteri bir ay sonra Mayıs 2024'te düştü. Dışişleri Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı öldü ve ben o zaman da söyledim, hala söylüyorum. Bana sorarsanız %1 milyon İsrail'in suikastiydi. Yine İran çok

0: tepki vermedi. Reisinin cenazesinde Heniye suikastı oldu Temmuz 2024'te. Yine birkaç ay sonra. Ama ilginç nokta şu. Tahran'da vuruldu. Evet. İran'ın başkentinde.
1: Bakın, Cumhuriyet muhafızlarının karargahında.
0: Karargahında. Yine bir adım el yükseltti. Yine tepkisi ortalığı yakacağız, yıkacağız dedi İran. Yine geri çekildi. O zaman şunu diyorduk. İran yanlış yapıyor. İran geri adım atarak, geri çekilerek aman İsrail bana bulaşmasın, aman Amerika bana bulaşmasın diyerek bu musibetten kurtulmaya çalışıyor. Ama İsrail her adımda İran'ı daha çok test ediyor. Her testinden sonra biraz daha cüretkarlaşıyor diyorduk o süreç içerisinde. Ve ben şunu da söyledim açık açık. Eğer İran'ın gerçekten 2000-3000 yıllık bir devlet aklı varsa İsrail'e gerçek sağlam bir saldırı karşı cevap verir dedik. Onu da dinlemedi. Devam ediyor. Eylül 2024 yine birkaç ay sonra önce Pager saldırısı Lübnan'da sonra da Nasrallah'ın suikasti. Ve bütün bunlar yaşandıktan sonra Haziran 2025'te 12 gün savaşı, Mart 2026'da da ABD İsrail'in başlattığı büyük saldırı halen de o savaş aslında fiilen devam ediyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. İsrail hani bizim bir sözümüz vardır havlayan köpek ısırmaz. Buna çok uymuyor. İsrail havlıyor, eğer senin ürktüğünü görürse ısırıyor. İran İsrail'in havlamalarına
1: test ediyor. Atmayacak mısın? Nereye kadar devam edebilirsin?
0: Kesinlikle. İran'ı test ede korkuta korkuta geri çekti. Geri adım attırdı. Şimdi Türkiye hikayesine gelelim. Suriye'de ilk T4 Palmyra üssünü geçen sene vurduğunda bir kere daha söylemiştim. Antalya Diplomasi Forumu'ndan 2025 Antalya Diplomasi Forumu'ndan kısa bir süre önceydi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması vardı. Ahmet Elşar'a vesaire hepsi oradayken. Ve ben o zaman gerçekten şundan emin değildim. Acaba İsrail'e sert mi çıkmalı yoksa İsrail'e yaptıklarını görmezden gelip biraz geri mi çekilmeli? Yani büyük bir savaş çatışmadan bahsetmiyorum.
1: Çünkü
0: sadece
1: Suriye'de devrim yeni gerçekleşti.
0: Yeni gerçekleşti. Hazır değil. Şu an İsrail gözünü kapatmış.
1: Hava savunma sistemi yok.
0: Hiçbir
1: ordusu
0: şey yok.
1: Yok.
0: Yani hani bizden ziyade Suriye'yi de düşünüyordum. Merak ediyordum acaba Sayın Cumhurbaşkanı nasıl bir tepki verecek diye, nasıl bir reaksiyon gösterecek. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı belki de 7 Ekim'den sonra İsrail'e yönelik en sert açıklamasını yaptı. Suriye'de milim geri adım atmayacağımız o sert açıklamayla birlikte görmüş olduk. Ve o süreçten sonra dikkat edelim, İsrail sürekli bizi çevrelemeye çalıştı. Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Suriye'deki PKK'yı, YPG'yi kaşıyarak, Hindistan'la ittifaklar yaparak sürekli Türkiye karşıtı bir organizasyonun içerisine girdi. Ama o saatten sonra Türkiye'nin yaptıklarına bakalım. Hani diyoruz ya acaba sınırlarımızın içerisine mi çekileceğiz yoksa bunlara karşı bir hamle mi başlatacağız? İşte terör örgütünü maşa olarak kullanmak istiyor. Ne yaptık? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge politikasını başlattık. Bu bizim aktif olarak
1: Ayhan
0: giriştiğimiz
1: hocam,
0: bir şeydi.
1: Sözünü balla kestim ama şu anda iletişim başkanlığımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İsterseniz o açıklamadan birkaç pasaj okuyayım. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hedef alan tarihi gerçeklerden ve siyasi ciddiyetten yoksun hadsiz hezeyanları, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabını vermekten kaçan bir yönetimin içine düştüğü acziyetin bir başka göstergesidir. Netanyahu ve şürekasının seçimlerde kendisinin avantaj sağlamayı da amaçlayan bu ucuz siyasetinin ne kendi toplumunda ne bölgemizde, ne uluslararası toplumda ne de bizde herhangi bir karşılığı yoktur. Soykırım suçlamasıyla uluslararası adalet mekanizmalarının önünde hesap vermeyi bekleyen bir yönetimin bu seviyesiz açıklamaları Türkiye'nin sözünün ve Cumhurbaşkanımızın hakikat karşısında susmayan duruşunun kimleri ne ölçüde rahatsız ettiğinin ibretlik bir vesikasıdır. Son günlerde giderek daha açık biçimde görüldüğü üzere İsrail'de seçim kampanyası sorumsuz bir güvenlikçi popülizmin ve giderek sertleşen bir tehdit siyasetinin etkisi altına girmiştir. Netanyahu yönetiminin Türkiye'yi yeni bir tehdit figürü olarak inşa etme çabası da bu ucuz siyasetin bir parçasıdır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya bedeli ne olursa olsun bölgemizde barışı, adaleti ve istikrarı kararlılıkla savunmaya devam edecektir diyor İletişim Başkanlığımız.
0: Şimdi oraya da belki birazdan bugün bir açıklama yaptı biz yayına gelmeden önce. Şu Interpol meselesinin üzerine evet. Muhtemelen. Ben de şimdi

0: Yavaşça oraya geleceğim. Şimdi terör örgütünü kullanmaya çalıştı değil mi Suriye'de? Çok açık ve net bir şekilde. Hatta bunu açık açık deklare de ettiler. Özellikle Esed rejimi düştüğü andan itibaren Suriye'de PKK, YPG Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanılmalı diye açık açık basını da yazdı. Kendi devleti de işte Nagel raporuyla bilmem nesiyle bunu ilan etti. Biz ne yaptık? Bakın, yerimizde durmadık, geri çekilmedik, pasif bir şekilde beklemedik. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge inisiyatifiyle elindeki o maşayı almaya çalıştık. Sonra devam ettiler son zamanlarda Yunanistan'la, Güney Kıbrıs'la ve öte tarafta Hindistan'la bir ittifak oluşumu içerisine girdi Netanyahu. Biz buna karşı ne yaptık? Geride durmadık, yine pasif bir şekilde beklemedik. Mekke Anlaşması'nı yaptık. Onlar bir ittifak kurmaya çalıştılar Türkiye'ye karşıtı, Türkiye'yi çevreleyecek. Biz onların kurduğu ittifaktan çok daha güçlü, kuvvetlisi ve geleceği olan bir ittifakın altına imza attık. Şimdi en son Suriye meselesi var. Suriye'yi Golan Tepelerinden, güneyden, Dürziler üzerinden, Süveyda'dan sürekli kaşıyor. Ve ısrarla Suriye'nin birbirine girmesi, başıboş bırakılması, uluslararası sistemden dışlanması için hamle yapıyor. Onlar bir hamle yapıyor, Trump'a gidiyor, Trump'ı ikna etmeye çalışıyor. Biz müttefiklerimizle çok daha iyisini yapıp karşı hamlemizle bunun altını boşaltıyoruz. Ve en son olarak da Suriye meselesinde askeri olarak Suriye'yi zayıflatmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bütün eğitiminden silah teçhizatına kadar Suriye'ye desteğini veriyor. Yani buradan Serkan abinin sözlerine bağlarsam, Murat abi, bağıra bağıra geliyor İsrail tehdidi. Yani hiç böyle gizli saklı bir köşede sinsi sinsi ilerlemiyor. Bağıra bağıra İsrail diyor ki Türkiye benim bölgedeki en büyük rakibim ve o rakibi zayıflatmak, bölmek, parçalamak için her şeyi yapacağım. Peki burada şunu da diyebilirler, içimizde bazı böyle Batı yanlısı, İsrail sevdalısı kimseler var. Diyorlar ki işte Türkiye şunu yapıyor, bunu yapıyor. Türkiye'nin aslında yaptığı tek şey ne biliyor musunuz Murat abi? Türkiye güçleniyor. Hani onlar sevdiği için Batılı literatürle onlara göre ilim bilime batıdan geliyor ya. Bunun da mesela uluslararası ilişkilerde çok basit bir açıklaması var. Kenneth Waltz, savunmacı realizm. Adam diyor ki eğer bir ülke kendisini korumak, kendi güvenliğini sağlamak için güçlenirse, savunmasını kuvvetlendirirse bu diğer ülkeler tarafından kendilerine yönelik bir tehdit olarak algılanabilir. Diyor bunu Kenneth Waltz, ben söylemiyorum. Ve İsrail de şunu söylüyor. İsrail diyor ki ben bu bölgede herkese saldırıyorum. Saldırmaya da devam edeceğim. İşgallerim devam ediyor. Katliamlarım devam ediyor. Sonra bölge haritasını açıyor. Bakıyor kim var burada? Lübnan tehdit değil. Zaten paramparça etti. Ürdün tehdit değil. Körfez ülkelerinin kendi başlarına Amerika'nın yardımı olmadan onlara yapacak bir şey yok. Mısır ne halde olduğu onu da şu an için ortada. Suriye ellerinden gelen her şeyle bölüp parçalamaya çalışıyorlar. Irak bölüp parçaladıkları bir ülke. Bir Türkiye kalıyor. Bakın Türkiye'nin suçu, tek suçu İsrail'in gözünde vallahi de billahi de güçlü olması ya. Güçlenmesi bu kadar, hiç başka bir şey yok. Yani biz hiçbir şey yapmasak sadece güçlendiğimiz için bugün değilse yarın İsrail'in rakibi olacağız zaten. O zaman bizim karşımızda iki seçenek var. Bir, güçleneceksin, kuvvetleneceksin, kendi ayaklarının üstünde duracaksın. İki, Batı'ya bağımlı, İsrail'in istediği şekilde zayıf, kendi iç sorunlarıyla, kendi dertleriyle boğuşan 90'ların Türkiye'sinin benzeri bir Türkiye olacaksın. Hangisini seçeceğiz? 90'ların Türkiye'sine geri dönmeyi mi seçeceğiz? Yoksa gerçekten kendi ayakları üstünde duran, güçlenen, kuvvetlenen, daha da güçlenen Türkiye'yi mi seçeceğiz? Eğer ikincisini seçeceksek kaçınılmaz bir şekilde İsrail'le karşı karşıya geleceğiz. Bunun kaçarı yok. Ve bunu hala içeride iç siyaset malzemesi yapmak Türkiye'ye karşı bence apaçık bir ihanet. Apaçık.
1: İç siyaset malzemesi, mesela Özgür Özel'in yaptığı gibi iç siyaset malzemesi yapmak olayı başka bir şekilde yorumlamaktan ibaret. Bugün biraz önce İletişim Başkanlığımızın ifade ettiği gibi siz iç siyaset malzemesi yapıyorsunuz diyor Netanyahu'ya. Erdoğan düşmanlığının üzerinden kendiniz oy devşirmeye çalışıyorsunuz diyor. Bu aslında İsrail'in bir politikası. Özgür Özel'in yaptığı şeyler aslında İsrail'in yaptığı politikanın bir iz düşümü gibi görünüyor. Fakat bir de bunun üstüne çıkan yaklaşımlar da var. Yani Cumhurbaşkanı İsrail'e apaçık düşmanlık ilan etmişken, bütün dünyayı İsrail'e karşı harekete geçmeye çağırırken, Türkiye'nin İsrail'le ilişki kurduğunu, Türkiye'nin Gazze Savaşı esnasında askeri yardım yaptığını, Oraya petrol sevk etti.

0: ettiğini, Gazze'de katledilen insanları Türkiye'den gönderilen silahlarla vurulduğunu iddia eden siyasi partilerimiz var.
1: Murat abi, çok net bir cevap verip sözü bırakıyorum. Onlar da Türkiye'nin bölgedeki ikinci en büyük rakibinin politikalarının bir ürünü. İran'ın ürünü. İran'ın ağzıyla konuşan siyasetçiler, İran'ın ajandasıyla konuşan bir takım kimseler, İran'ın burada paravanlığını yapan bir takım hainler. Çok net. Ben her zaman söylüyorum, yani insanlar alınıyor ama neye alındıklarını da anlamıyorum. Türkiye'nin bölgede iki tane rakibi var. Birincisi İsrail, ikincisi de İran. İsrail'de, İran'da çok açık ve net bir şekilde hem Türkiye sınırları içerisinde hem Suriye'sinden Irak'a kadar bölgede Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapıyor. İsrail şu an İran'a saldırdığı için tabii ki İran'ın kazanmasını, İran'ın İsrail'e karşı galip gelmesini istiyoruz. Ama bu düşünceler içerisindeyken İran'ın Suriye'de yaptıkları, İran'ın Türkiye içerisinde yapmaya çalıştıklarını da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz. Biz bu kadar da uyanık bir devletiz. Niçin dün yapılanları, 2-3 sene önce yapılanları, Suriye'de yapılan katliamları unutalım da İran'a kollarımızı açalım? Siyaset gereği İsrail'in daha çok zayıflaması için bunu yaparız belli bir süre.
0: Türkiye'deki siyasi partilerin bütünüyle İran politikasının uzantısı olduğunu söylüyorum.
1: Ben net bir şekilde
0: ama öyle görülüyor ki biraz da İsrail'in politikalarının uzantısı gibi hareket etmiyorlar mı?
1: Onlar da olabilir. Ama iki muhalefette iki akım kesinlikle var. Birisi Türkiye'den çok İsrail'e yakın. Diğeri de Türkiye'den çok İran'a yakın. Türkiye'ye yakın olanlar da işte biz burada 3-5 kişiyiz.
0: Bazen birlikte hareket edebildiklerine göre hem İsrail lobisi evet, hem İran lobisini bazen birlikte de hareket edebiliyorlar belli ki.
1: Murat abi, rejim değişti Suriye'den sonra. Suriye'de Esed gitti, Ahmet Eşar'a geldi. Lütfen seyircilerimiz açsınlar o dönemde İsrail ve İran basınını. İsrail'de devlet yetkililerinin, İran'da bazı devlet yetkililerinin PKK-YPG hakkında yazdıklarını okusunlar. Nasıl iki tarafta YPG'nin terör örgütünün Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerektiği noktasında birleşti. Açsınlar, görsünler.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Tuba Hocam, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın açık İsrail karşıtı duruşunu Netanyahu o kadar çok diline dolamış durumda ki şimdi İletişim Başkanlığımız da açıklamasını ifade etti. İsrail'de seçim kampanyalarında afiş olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın afişini koyuyor Netanyahu. Ya bunu ya beni seçersiniz ya da Erdoğan sizi gelir mahveder diye propaganda yapıyor. Şimdi burası doğru mu, yalan mı, abartılı mı onu bilmiyoruz. Ama gerçekten de Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız kaldığı sürece Netanyahu için pek artık bu saatten sonra rahat bir uyku yüzü görmeyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Hem Netanyahu zaviyesinden hem de biraz içerideki bu cepheden değerlendirmeni istiyorum bu durumu.
2: Yani Netanyahu'nun uykularının kaçtığı, kabuslarının Erdoğan'la süslü olduğu belli oluyor. Tabii bu bizim için bir şereftir yani. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımıza, yani Recep Tayyip Erdoğan özelinde Türkiye'de ve dünyada bambaşka bir zaviyeden bakıldığını ve ümitin umudu dendiğini ifade edelim. Bunun bu ibarenin, bu sıfatın, bu tamlamanın altının doldurulduğunu işte görüyorsun. Hani şeyde karışıklık zamanında düşman oklarını takip eden o sizi doğruya götürür diyor ya, aynı o hesap. Netanyahu'nun hedefinde kim varsa dünya barışını o istiyordur. Netanyahu'nun hedefinde kim varsa dünya barışını o getirecek güçtedir. Dolayısıyla yani afişleri, hani Türkiye siyasetinde billboardlarda, afişlerde yer alarak seçim kazanan bir lider Cumhurbaşkanımız. İsrail'de de billboardlarda olarak seçim belirleyen lider. Yani aynı şey. Dünyanın neresinde olursanız olun. Dolayısıyla işte küresel bir etkiye sahip olduğunu, yaptığı siyasetin bir kere daha gözler önüne seriliyor. Ama işte gel gelelim ki bu içimizdeki neydi o lafı? Ne deniyordu? İçimizdeki
3: Fransızlar.
2: Fransızlar mı? Bir şey deniyordu.
3: Gelelim içimizdeki İrlandalılar.
2: İçimizdeki İrlandalılar. Evet. Fransızlar değildi o. Evet.
3: Fransız kalmak.
2: Fransız kalmak.
3: İçimizdeki İrlandalılar. Alman usulü var, o başka bir şeydi galiba.
2: Evet.
0: İrlandalılar da ne güzel adamlardı.
2: Olaf neden öyle demiş ya, bilmiyorum ama.
1: Yani. Şey, Filistin'in işi işte.
3: Filistin'e en güzel desteği veren halklardan evet, biri İrlandalılar yani.
0: Çok. Evet. Bir de yani İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı vermiş.
3: O da
0: bir
3: ayrı bir
0: yani,
3: güzellik tabii.
0: O da ayrı, tabii, güzel. Evet, doğru.

0: dedik yani.
1: Aynen ama yani gel gelelim o içimizdeki çıbanları diyelim o zaman. Daha net
0: çıban oldu. Güzel oldu. Net.
1: Tarafımızın net olarak belli oldu. Ben taraf olabilirim sonuçta. Ben gazeteci değilim yani gayet.
0: Gazeteciler de tarafsız olmak zorunda değil. Biz sadece doğru haber vermek zorundayız.
1: Evet,
2: ya doğru. Şu bırak gazeteciliği şunu bunu da. Yani şu an ekranda görünen yaratık var ya bu, evet. Bu varlık. Yani şuna karşı olmayan kişi zaten insanım demesin. Yani.
1: Ama işte var bu, içimizde de var bunlar yani maalesef var. Ve dünya çapında böyle kötülüğü nam salmış çocukları katleden bir kişiye karşı hala daha mırın kırın edenler ve acaba diyenler var. Bunun tek sebebi de Erdoğan düşmanlığı. Yani Türkiye düşmanlığı demek. Yani ya hep söylüyorum, hep tekrar ediyorum ama yine yeri geliyor ya. O kadar doğru söylemiş ki Üstad Necip Fazıl. Hani siz ülkeyi yıkmak pahasına neydi ya bak unuttum nazar ettim kendimi.
0: Evet İrlandalı gibi o da gitti.
1: O da gitti.
0: Siz aklına
2: CHP hükümeti düşürme pahasına Türkiye'nin düşmesine razıdır gibi bir
1: sözü. Ülkeyi satarsınız. Öyle diyordu.
2: İktidarı düşürme pahasına CHP iktidarı düşürme pahasına Türkiye'yi düşürmeyi göze alır gibi bir sözü. Yani.
0: Bulgar şey için Edirne'yi Enver Alıcan da Bulgar alsın diye söz çıkmış ya.
3: Hürriyet fırkasıyla ya. İddiaçılar arasında.
0: Yani sırf almasın diye Edirne'yi Bulgar alsın diyorlar yani. Enver Alıcan'ı Bulgar alsın diyen bir kafa çünkü.
3: Zihniyet var.
0: Var. O hala devam ediyor yani.
1: Bugün bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır demiş. Evet. 16 Nisan 1956. Bugün bizdeki muhalefet de aynı işte. Bugünkü muhalefet de maalesef.
0: Sen aynı kişileri söylüyorsun.
1: Aynı kişiler için söylüyorum. Bugün de aynı yani. O dolayısıyla işte İrlandalılarla, Norveçlilerle, İsveçlilerle bile ortak bir insani mesele olduğunda aynı safa geçebilen bir Erdoğan, bir Türkiye Cumhuriyeti dış politikası maalesef içindeki bu şeylerle aynı safa geçemiyor. İnsanlık mevzu bahis olduğunda bile geçemiyor. Bu içler acısı ama beni bir tık daha böyle bir ileri daha götüren şey Serkan abinin biraz önce bahsettiği gibi bu insanların da belirli bir kitlesi var ve bunların ağzından çıkana inanan bir kitle de var yani ne yazık ki. Hani 3-5 kendi etrafında toplanan kendi kendine konuşan birileri olsa çok şey olmasa tamam ama bir işte parti lideri olarak bunu ifade ettiğinizde sizin partinizde seçmeninizde de buna inananlar var. İnanmayanlar olduğu kadar ya da destekleyenler var, desteklemeyenler olduğu kadar. Desteklemeyenler de var. Ben CHP seçmeninin veya işte şimdiki adıyla yeni parti yani bölünmüş adıyla diyelim yeni parti seçmeninin bu noktada insanlık noktasında Filistinlilerin öldürülmesine, katledilmesine, dünyada böyle bir terör sorunu olmasına çok da böyle kayıtsız kaldıklarını düşünmüyorum. Ama Türkiye'nin bir devlet politikası olarak bunu gütmesinin sınırları aşan bir Türkiye koruma amacı olduğunu anlayamıyorlar diye düşünüyorum. Keşke bunu anlatabilen bir liderleri olsa, başkanları olsa. Çünkü burada tıkanıyoruz. Yani evet insanlar ölüyor ama bundan bana ne diyebilen bir kitle oluştu Türkiye'de.
0: Tuba Hocam.
1: Bu çok şimdi, yazık. Çok üzücü. Bunu anlatamadığımı düşünüyorum.
0: Yani Mekke Paktı diye bir askeri ittifak var. Yani bunu yani biraz önce mesela girişte ortak 11 İslam ülkesi Dışişleri Bakanlarının ortak bir metinle kınadığına dair ifade etmiştik. Onun gibi bir şey değil yani. Hani bu bir araya gelelim, şunu kınayalım, gidelim değil. Mekke Paktı tabii diye ki, bir pakt kuruluyor. Suudi Arabistan ve Pakistan'la Türkiye. Üç büyük İslam ülkesi, üç büyük askeri, dünyadaki en büyük üç askeri varlık İslam dünyasındaki bir araya geliyor. Şimdi bazı siyasi partiler, adlarını da söyleyeyim, Saadet Partisi ya da Yeniden Refah Partisi gibi partiler, Gelecek Partisi için de söyleyebiliriz. Gerçi artık ortadan kalktı ama.
1: Evet.
0: Yani yıllardır söyledikleri şey İslam Birliği, İslam ülkelerinin birlikte askeri bir ilişki içerisinde güçlü bir tek ordu, İslam ordusu kurulması. İşte eğer bu olursa İslam dünyasındaki problemlere müdahale edecek acil bir müdahale gücünün oluş. Bu hep belki de son 40 yıldır 50 yıldır tekrarladıkları şeydi. Şimdi evet. Bu gerçekleşiyor. Bununla alakalı tek bir olumlu cümle duymuyoruz.
1: Evet.
0: Neden?
1: Neden? Ya vallahi çok zor sorular soruyorsun. Neden? Bunu açıklayacak bir mantık çerçevesini ben bulamıyorum. Sadece çok üzülerek söylüyorum ki bir

0: içsel bir işgal söz konusu olduğunu düşünüyorum. Yani burada kendi başaramadıkları bir şeyi kendi içlerinden çıkan ve lider, onların lideri konumuna gelen birinin yapması bir iç çekişmeden, böyle bir iç çekişme kadar basit bir şey değil bu. Yani bir siyasi kıskançlık, bir çekememezlik gibi bir şey değil. Niye ben yapamadım da o yaptı gibi bir mahalle kıskançlığı.
1: Sadece hasetlik değil yani.
0: Yani bu var tabii ki, insani bir duygudur ama tabii ki sadece bu değil. Yani
1: ama bunların, devlet idaresinde bu kadar hasetlik olur mu?
0: Bu kadar hasetlik olur mu? Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu kadar hasetlikle bir siyaset güdeceklerse lütfen evlerine dönüp yani gün grubuna falan katılsınlar yani. Bu gün grubunu küçümsediğim için söylemiyorum ama oradan kaldırır bu hasetlikleri, bu dedikoduları falan. Severim gün grubunu da açıkçası. Hani orada yaparsın ama tabii ki bu iradesizlikle, bu hasetlikle devlet yönetimine talip olmaları da çok içler
1: orada
0: acısı.
1: Orada mı tabii hasetlik devam ediyor. Kavga ediyorlar, dövüş ediyorlar. Tekrar barışı maidenin altın günü gibi bir şey yani.
0: Maidenin altın günü. Ya olabilir böyle şeyler. Hani bu kaldırılabilir. Ailede de öyledir ya hani.
1: Yani o çeperde kalırlarsa
0: evet,
1: sıkıntı yok diyorsun.
0: Hani olur ya böyle hani tartışırsın, küsersin, barışırsın. Aile içinde bunlar hani halledilebilir ya. Hani işte amcanın oğluna küsersin ama gerestiği bayramda hadi barışırsın falan. Bunlar olabilir böyle küçük çaplı yerlerde, iç konularda ama bir siyaset yönetiminde, bir işte devlet yönetiminde talip olan kişilerde bunun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla keşke böyle basit şeylerle açıklayabilsek ama çok üzülerek söylüyorum. Böyle basit şeylerle açıklanamayacak çok büyük oyunların olduğunu, bu partilerin, örgütlerin, işte artık grupların diyelim, maalesef başka taraflarca, başka kişilerce içlerine zehir sokulmak suretiyle yönetildiğini görmek zorundayız. Yani niye o zaman İran ağzıyla konuşuyorsunuz? Hani ümmet bütünlüğünden bahsediyordunuz, hadi cenk, cihat, şehadet diyordunuz, hani Fatih'te ellerinizi kaldırıyordunuz, hani şöyleydi, hani böyleydi, hep beraberdiniz. O zaman şimdi ne oldu? Bakın ne güzel bir işte İslam Birliği için bir siyasi anlaşma sağlanabiliyor. Hani böyle bir anlaşma fiilen ve siyaseten, hukuken de bir tam etki doğurmaya başladığı anda mı siz kaçıyorsunuz? O zaman şunu demek lazım. Bu içlerindeki bu fitneyi sokan kişileri sorgulamaları gerektiğini, bu fikirlerin sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten, çünkü vatanını, milletini, ülkesini ve ümmetini seven bir Müslüman böyle bir şeyden mutlu olur ve bunun çıkarımlarını, geleceğe olan katkısını ve bundan daha ileriye nasıl gidilebileceğini düşünür. Partisi fark etmeksizin. Gerçek bir Müslüman şahsiyeti bunu söyler ama maalesef bir dönem işte HDP'nin veya DEM Partisi'nin içinde olduğu gibi buralarda da bence marjinal bir takım örgütlenmeler, marjinal bir takım kişiler bu insanları zehirliyor ya da etki altına alıyor diye düşünüyorum. Yani saf o eski senin ifade ettiğin gibi ümmet birliğini, İslam birliğini hedefleyen, amaçlayan, bunun için gece gündüz işte çalışan, sivil toplumda, siyasette var olmaya çalışan insanlar bunu yapmaz. Burada bir takım maalesef şeyler var. İç işgaller söz konusu diye düşünüyorum.
1: Tuğba Hocam ama çok güzel bir öneride de bulundu. Lütfen evinize gidin, gün yapın dedi yani. Fena olmaz aslında yani.
2: Ne olmaz?
1: Yani Gelecek Partisi lideri zaten dükkanı kapatalım dedi. Muhtemelen
0: ne yapacak
1: bu yani? Zaten sonra altın günü yapar.
2: Bir şey soruyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu adamlar yıllarca İslam Birliği, işte ortak İslam ordusu falan, hani bu hayalleri kurdular, bunun sloganlarını attılar da yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun adımlarını atıyor, bunu öncülük yapıyor, bunu gerçekleştiriyor. Gerçeğe
0: evet.
2: Dönüşten niye memnun olmuyorsunuz?
0: Evet.
2: Ya bu da psikolojik bir mesele şimdi bu ülkede 40
0: sadece
2: yıl boyunca.
0: Sadece psikolojik mi yani sence?
2: Şöyle yani 40 yıl boyunca Nazım Hikmet üzerinden çok ciddi paralar kazanan, şöhret kazanan tipler vardı. Yani çıkıyordu Nazım Hikmet'e vatandaşlığı iade edilsin. Efendim Nazım Hikmet niye vatandaş değil? Vatandaş Nazım Hikmet. Nazım Hikmet memleket, memleket Nazım Hikmet. Sayın Erdoğan çekti, dedi ki ya ta hadi vatandaşlığını iade ediyoruz dedi Nazım Hikmet'e. Hiçbiri memnun olmadılar.
0: Aynen.
2: Yok, malzeme gitti.
0: Evet, malzeme gitti.
2: Ya, malzeme gitti elde. Ne anlatacak şimdi bu adam?
1: Şey bugün
2: 40 yıl bunun ekmeğini yemiş. Senin elinden alırsam bu oyuncağı.
1: Sevgili Kalkan Kutucu, Nazım Hikmet dedin de oradan devam et diye sana söylüyorum. Ekrem İmamoğlu bugün mahkemede çok sıkıntıya düşünce, sisli bir sabahtı henüz, etrafı bürümüştü bir duman, uzaktan geldi bir ses, ah aman aman diye Nazım'ın küçükken yazdığı şiirini okudu.
2: Daha güzel şiirleri var.
1: Ama fena yani. Değil, ah aman
0: aman,
1: uzaktan geldi bir ses, sisli bir sabah da henüz etrafı yani bürümüş
2: durumda. Mavi gözlü duruma. Dev mesela. Onu okuyabilir. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadını sevdi.
1: O daha etki edebilir.
2: Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli Hanım elleri açan ev. Yapamazdı yapısını, çakamazdı kapısını. Nasıldı? Öyle büyük işler için yaratılmıştı ki elleri devin. Yapamazdı yapısını, çakamazdı kapısını. Bahçesinde Ebruli Hanım elleri açan evin. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevdalara mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebruli Hanım elleri açan ev. Yani daha güzel şiirleri var, ne bileyim. Var yani, aslında o şey de güzel.
1: Şiirlerine geleceğiz Ekrem İmamoğlu'nun ikinci bölümde de.
2: Yani Ekrem İmamoğlu'na orada 1000 kişi verdim diyor. Parayı verdim başkanım, istedin ya sen diyor.
1: O da şiir okuyor.
2: İstedim mi abi ben sen? Ne zaman olur mu abi ya diyor. Yanlış hatırlıyor olmayasın. Yani ne yanlış? 3 tane villa istedin, bu işimi yapmam dedin. Öbürkü çıkıyor diyor ki ya başkanım diyor, istedin ya diyor, verdik. Öbürü 5 milyon verdik diyor. Öbürü 10 milyon verdik diyor filan. Böyle arka arkaya herkes patır patır yüzüne karşı itiraflar söyleniyor. Orada da enteresan tabii, diyaloglardan anlayabildiğim için. Aa ben miyim o? Ben mi demişim? Kim o ya? O...
1: Dur dur şimdi ikinci bölümde
2: ben miyim?
1: Güzel anlatacaksın. Şu
2: ben şey... başkan mıyım? Ben İmamoğlu muyum? Buraya niye çıktım ben? Sorun bakayım bana filan.
1: Şimdi önemli bir noktaya getirmiştim. Ben bozdum senin şeyini yazacağımını. Şimdi diyorsun ki...
2: Konuyu değiştirmiyoruz diyorsun.
1: Konuyu değiştirmeyin. Onun elinde bir malzeme vardı. O malzemeyi aldı diyorsun. Solcular evet. Açısından. Benzer durum diğerleri için de mi geçer?
2: Ya malzemeyi almak için de yapmamış olabilir. Yani şimdi burada yani gerçekten şimdi 12 yıl boyunca Nazım Hikmet 1938 ile 1950 arasında hapis yattı. Yani İsmet İnönü'nün tek parti şefliği, CHP'nin tek parti iktidarı döneminde 12 yıl boyunca kesintisiz hapis yattı Nazım Hikmet. Ya sonra da kaçtı işte yani.
1: Ondan sonra da yere göğe sığdıramadı.
2: Hayır şey, Nazım Hikmet'i hapisten çıkaran Adnan Menderes'tir.
1: Sabahattin Ali'yi de Menderes mi öldürmüştü?
2: Yok, Sabahattin Ali İsmet İnönü zamanında Kırklar elinde yine kaçarken Kırklar elinde bir ormanlık alanda başına odunla vurularak öldürülmüştü. Kılıçdaroğlu şimdiki genel başkanlık dönemi değil, bir önceki genel başkanlık döneminde Sabahattin Ali'nin ölümünden CHP sorumludur gibi bir açıklama yaptı. Ben bir köşe yazımda değinmiştim ona. Kayıtları falan var. Bir televizyon kanalında bir açıklaması
1: var. Yani Sabahattin Ali kimden kaçıyordu?
2: Sabahattin Ali CHP'nin tek parti iktidarından kaçıyordu. Çünkü fakirlikten bahsediyordu. İşte köy yoksulluğundan bahsediyordu. Dönemin iktidarı onun bu muhalif yaklaşımlarından rahatsızdı.
1: Tamam, o zaman niye bir şey. Baş tacı, şu anda niye onu baş tacı edersin o zaman?
2: Ya Murat
1: yani çok... iktidar partisi baş tacı etse anlayacağım CHP karşıtı adamı. CHP niye baş tacı ediyor?
2: Ya bu çok karışık bir mesele. Yani bu meseleyi hani anlat dersen şöyle bir 3-4 saatlik bir
1: 3-4 zaman... saatimiz yoktu. Birkaç dakikamız var.
2: Birkaç o zaman şimdi şeye gireceğiz. Birinci Türk yayın öncesinde biraz Ayhan'la konuştuk. Birinci Türk Tarih Kurultayı, ikinci Türk Tarih Kurultayı, üçüncü Türk Tarih Kurultayı, dil kurultayları. O dönemdeki işte Kemalist,
1: vazgeçeceğim,
2: işte Kemalist yapıyı kuran kadronun işte Osmanlı döneminde 600 yıl boyunca geri kalmış medeniyetten uzak yaşamış bu ilkel toplumu nasıl batılı bir toplum haline getirip ehlileştireceğiz, medenileştireceğiz, normal bir insan sınıfına sokacağız diye ürettikleri politikalar falan filan, bunların hepsini sana böyle işte tarih tarih isim isim anlatmam gerekir yani.
1: Onu anlatmadı, bu psikoloji nedir onu anlayamıyoruz yani.
2: Ya psikoloji kalmadı kimsede. Yani biz başkalaştık, bizi başka bir toplum haline getirdiler. Biz kendimize gelmeye çalışıyoruz. Yıllarca da gelemedik kendimize. Sağ sol kavgası, Alevi Sünni kavgası, darbeler, onlar, bunlar, ekonomik krizler. Yani bu coğrafyada biz rahat edemiyoruz, ettirmiyorlar. Ya örtülü işgal altında tutacak bizi, bir fake devlet olacağız ya da fake devlet olacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde duramayacağız. Böyle hakkında karar verilen bir millet toplumu olacağız. Olmaz. Şimdi kendi ayaklarımızın üzerine işte yavaş yavaş kalkmaya başladık. Bir bakacağız kimiz biz diye, daha yeni yeni bakacağız. O yüzden ben söylüyorum ve çok önemsiyorum TÜGVA'nın çalışmalarını. Bence en kıymetli çalışmaları yapıyorlar. Bu işi de zaten 5-15 yaş, şu an 5-15 yaş arasındaki çocuklarımız, gençlerimiz var ya, onlar algılayabilecek meselenin ne olduğunu. Biz bu deforme edilmiş beyinlerimizle, artık şekilden şekile sokulmuş zihinlerimizle Neyi ne kadar anlayabiliriz gerçekten? Neyi ne kadar yerli yerinde tespit edebiliriz? Çok emin değilim. Ya, o yüzden ben gelecek nesillerden, bir sonraki kuşaktan çok çok ümitliyim. Çünkü onlar gerçekten daha sağlıklı, daha sağlam bir
1: yani en azından ortamda şunu demeyecekler o zaman yeni nesillerimiz. Hem öldürüp hem gidip ağıt yakan aynı kişi olamaz herhalde. Burada bir muhasebe yapmak lazım kardeşim diye
2: düşünecekler. Yani katil olay mahalline döner. Hı. Vardır yani Hollywood filmlerinde filan değil mi? Yani olay mahalline gelir katil yani bir bakar. Onun psikolojik altyapısından da bahseder aslında şeyler, uzmanlar. Katil neden olay yerine gider? Ya uzun hikaye, uzun mesele de yani şeye gelirsek tekrar bu İsrail meselesine, işte bu Netanyahu işte Türkiye'yi hedef almasına filan. Ya şundan ben çok ciddi rahatsızım. Yani ortada bir seçim var. 3 ay sonra İsrail seçimlere gidecek. Bundan dolayı Netanyahu Türkiye'yi hedef alıyor. Yani bu kadar basit değil bir. Yani Netanyahu neden şeye Gazze'de katliam üstüne katliam yaptı, soykırım suçu işledi. Efendim işte İsrail parlamentosundaki destekçi sayısını artırmak için, çünkü koalisyon sallantıda, böyle bir sıkıntı olmasa Gazze'ye saldırmayacak yani. Gazze'lilerle bir sorun yok. İsrail neden İran'ı vuruyor? Niye İran'a saldırıyor? Niye Lübnan'a saldırıyor? İşte hakkındaki yolsuzluklardan kurtulmak için. İsrail neden Suriye sahasında Türkiye'yi tehdit etmeye çalışıyor ve bütün söylemlerinde Cumhurbaşkanımızı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bizzat ismini anarak kötülüyor, kötü yorumlar yapıyor, kötü sözler söylüyor. İşte önümüzde seçimler var oy toplamak için. Ha demek ki yani önümüzdeki seçimlerde Netanyahu seçimi rahat kazanabilecek olsa Türkiye'yi dert etmeyecek. Hakkında yolsuzluk suçlaması olmasa Gazze'de katliam yapmayacak. Efendim parlamentoda koalisyon ortaklarıyla arasında sıkıntı olmasa, bir sandalye sayısı derdi olmasa Lübnan'ı vurmayacak, İran'ı vurmayacak gibi bir yere çıkarız buradan. Ama ben bundan ciddi derecede rahatsızım yani.
1: Çok doğru, çünkü çok haklısın.
2: Ya bunların böyle geçici, mevsimlik, ya işte konjonktürel, öyle diyorlar değil mi şimdi, konjonktürel. Konjonktürel meseleler olduğu.
1: Yani Erdoğan düşmanlığı da sahici bir düşmanlık. Ya mesele, çünkü Erdoğan meselesi, Erdoğan da dünyada kendi karşısında pek güçlü.
2: Ya Erdoğan bu gördüğünden İsrail barbarlarına, bu Siyonist çeteye Davos'ta ilk kafa tutan demeyeceğim, kafa atan adamdır dünyada. Lider bazında konuşuyoruz. Yani kafayı geçirdi o gün. Zaten kavgada kafayı sağlam vurursan başta, ondan sonra onu sendeletirsin rakibini, sonra da patır patır gelirsin. Zaten bak İsrail bugün
1: şok olmuş. İsrail hiç beklemediği bir
2: şey. Hiç beklemiyordu çünkü herkes korkmak zorunda ya onlardan. Yani herkes o Siyonistlerden korkmak zorunda. Kafayı vurdu, perdeyi açtı, yırttı o korku perdesini, indirdi. Arkasından efendim Pedro Sanchez'i bak bugün görüyoruz. Pedro hoş geldin aramıza, değil mi? İspanya Başbakanı ne kadar hoşumuza gidiyor. Başka devlet başkanları da çıkıyor. İsrail her şeyi söyleyebiliyor. Yüreklendirdi herkesi. Bakın dedi bir şey olmuyor. Bana darbe yapmaya kalktılar. Suikastlar, sabotajlar, darbe girişimleri, şu bu falan filan. Elhamdülillah. Siz milletinizle aranızda güçlü bir bağ oluşturabilmişseniz ve samimiyseniz inancınızda ve bu uğurda da her şeyi göze almışsanız İsrail kimdir yani? İsrail kim? Bunu örneklendirdi. Bir model olarak, yani kendisi bizzat model olarak ortaya çıkmış oldu. Ve artık ondan sonra da İsrail, bugün İsrail'in geldiği bir nokta nedir? İnsanlığın ortak nefret objesi, bu kadar. Yani bugün Yunanistan'la iş yapmaya çalışıyor. İşte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'la ortaklık kuracak.
1: Hindistan.
2: İşte onları silahlandıracak. Efendim onları tahrik edecek Türkiye'ye karşı. Türkiye'yi sıkıştıracak Netanyahu ya da işte Siyonistler, İsrail her neyse. Ya arkadaş sen bunu yapıyorsun ama sen bunu yaparken seninle iş tutan Yunanistan'daki siyasetçilerin, o devlet yönetenlerin hepsinin siyasi hayatı bitecek. Çünkü Yunan sokağında da, yani sıradan sokaktaki Yunan insanı da bu İsrail'den nefret ediyor. Lokantalarına sokmuyorlar tatil beldelerinde. Defolun gidin diyorlar.
1: Tersler kampı çok
2: bu kadar
1: güzel.
2: Yani. Yunan bile anladı bunu, bir da Özgür Özel'e anlatmak lazım.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Esas meseleyi şimdi kısa bir ara verelim. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye birkaç haftadır çok yoğun operasyonlarla hareket ediyor. Adalet Bakanlığı suç örgütlerine yönelik çok ciddi büyük bir operasyona başlamış durumda. Önce Kuriş suç yapılanmasına karşı bir operasyon gerçekleştirildi. Daha sonra da Adana merkezli Alparslan Kuytulu suç örgütüne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Kuriş operasyonundaysa bugün çok ilginç, son derece önemli bir gelişme gerçekleşti. Kuriş'in kardeşi, yani evinde 200 kilo külçe altın bulunduğu tespit edilen kişi, Türkiye'den kaçmaya gayret ederken kullandığı arabada yakalandı ve bu araba eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in üzerine kayıtlı çıktı. Ona tahsis edilmişti. Çakarlı bir arabaydı ve böylece polis kontrollerinden de hızlıca geçmeyi başaracağını düşünüyordu. Ancak buna muvaffak olamadı ve yakalandı. İdris Naim Şahin'i hatırlıyoruz. 17-25 Aralık darbesi, yargı darbesinden hemen sonra AK Parti'den gönderilmişti. Daha sonra kendisi bir parti kurmaya çalıştı. Birkaç ay ömür süren bir bu parti girişiminden sonra önce Saadet Partisi'ne, daha sonra da İyi Parti'ye geçti. Biz Fethullahçı terör örgütünün siyasi ayağının nerelerde olduğunu düşünüyor, konuşur, tartışırken İdris Naim Şahin gibi bir figürün 17-25'ten hemen sonra Fethullahçı terör örgütünün yönelik operasyonlar esnasında, özellikle Zaman Gazetesi'nin kapatılması esnasında polis baskınlarıyla bir terör örgütünün yapılanması olduğu ifade edilerek mahkeme kararıyla bu gazetelere el konulduğunda, gazetelerin önüne giderek açıklamalar yaptı ve direnişe çağırdı. Fethullahçı terör örgütü mensuplarını direnişe çağırdığını şahit olmuştuk. FETÖ ile alakalı mesele zihinlerimizdeyken, bugünse Alihan Kuriş suç örgütü yapılanmasıyla böyle bir ilişkisi ortaya çıktı. Ayhan Hocam, Fethullahçı terör örgütü acaba bu örgütler, yani Türkiye'de legal bir alanda faaliyet yürütme imkanı kalmadığını gördükten sonra, acaba başka yapılar, cemaat adı altında tırnak içerisinde faaliyet yürüten başka yapılar üzerinden mi örgütlenmeye çalıştı? Böyle bir kontak kurma çalışması mı oldu?
3: O da olabilir, veya dış istihbarat birimleri, yabancı güçler asıl olarak büyük oranda Fethullahçı terör örgütü üzerinden Türkiye'ye bir sızma girişiminde bulundu. Darbe sonrası büyük oranda bu Fethullah terör örgütünü temizledikten sonra ellerinde malzeme kalmayınca diğer gruplara yönelmiş, diğer gruplara ağırlık vermiş de olabilirler. Yani bu alanı bence kesinlikle boş bırakmıyorlar.
2: Bugün İdris Naim Şahin bağlantısını nasıl değerlendirmek lazım?
3: Evet, işte o da şimdi bu gruplar arasında sanki arada ara bulucu, aracı, belki gruplar arasında, belki grupların dış bağlantısı ile aracı bir takım kişiler de olabilir. Bunlardan bir tanesinin de işte bugünkü İdris Naim Şahin olarak ortaya çıkan şahıs olduğunu da söyleyebileceğim. Bunların hepsinin artık araştırılması gereken, hani eskiden olsa komplo teorisi ile geçiştirilebilecek meselelerin çok ciddi üzerinde durulması gereken bir zamandayız. Çünkü son zamanlarda şunu gördük. Serkan abi son haftalarda sürekli vurguluyor. Yıllardır komplo teorisi olarak hafife alınan, ciddiye alınmayan birçok konunun gerçekten var olduğunu gördük. Dolayısıyla bütün bu çapraz bağlantılar, hem gruplar arası bağlantılar, hem bu grupların arasında siyasetle, medyayla ilişkisini kuran, aynı zamanda dışarıdaki bağlantısıyla da bir aracılık yapan kişilerin nasıl bir pozisyonda olduğunu, nasıl bir ilişkiler ağının merkezinde olduğunu devletin sonuna kadar sorgulaması gerektiği bir dönemdeyiz. Şu anda da onu yapıyoruz. Ama bu hep dönüp dolaşıp şuna geliyor Murat abi. Zayıf bir devletsen, işte biraz önce dedi ya Serkan abi, işte kendi iç problemlerindesin, kendi fake bir devletsin, veya işte biz buna diğer adıyla failed state, işte başarı

0: Başarısız bir devletsin. Zayıf olunca her yerine yerleştiriyorlar. Her yerine yeni bir yük, yeni bir ağırlık içine sızıyorlar. Neden? Diyor ki hazır bunları zayıf buldum. Olabildiğince içeriği, tarlayı süreyim. Yarın öbür gün olur da bunlar kafayı kaldırırsa yerleştirdiğim mayınlarla sağını solunu patlatırım. Bunları tekrardan çökertirim diyor. Ve seni bir kısır döngünün içerisinde bir türlü bağımsızlığını elde edemeyen, kendi iradesini ortaya koyamayan bir devletçik haline getiriyor. İşte İsrail'in en sevdiği devlet türü. Suriye'sinden Irak'ına kadar tüm bölgeyi iç savaşlarla bu şekilde içeriden çıkan kendi kontrol ettikleri idarecilerle yönettiler, böldüler, parçaladılar. Ama Türkiye şimdi güçlendikçe, kuvvetlendikçe yavaş yavaş
1: operasyon yapımda kabiliyeti arttı.
0: Tabii
1: çünkü.
0: Şunu düşünüyordum Murat abi, sen de bunu yakından bilirsin. Şimdi tarihi okuduğumuz zaman, özellikle Fatih Sultan Mehmet gibi güçlü kuvvetli padişahları okuduğumuz zaman şunu görüyorduk Osmanlı tarihinden veya Selçuklu tarihinden. İdareciler din adamlarına gerçekten bir saygı beslemiş, onları iyi bir konuma getirmiş. Osmanlı mesela harbiden batılı tarihçilerin de söylediği gibi şeriatla yönetilen bir devlet. Ama mesele idare işine geldiğinde, siyaset işine geldiğinde tek bir otorite var. O da sultan. Şimdi bunu da biliyorsun, biz de o konuyu araştıranlar Nisa suresinin 59. ayetine getiriyor. O ayette şöyle diyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre yani idarecilere itaat edin. Ben bunu yıllardır düşünüyorum ya, şunu söylüyordum. Acaba neden Şeyhülislamlar ikinci sırada? Bir yandan baktım da din adamları sanki birinci sırada olması gerekiyor gibi bir şey geliyordu bana. Ama son zamanlarda önce FETÖ meselesi, sonra bu Gazze sürecinde bazı din adamlarının yaptığı açıklamalar. Bu da çok büyük aydınlanma oldu benim için. Hani X ülke yanlısıdır, Y ülke yanlısıdır, ona girmiyorum. Ha, iyi bir niyetle diyelim ki eleştiriler yaptılar. Ama o eleştirilerin ne kadar siyasi açıdan kötü eleştiriler olduğunu, altının boş eleştiri olduğunu bizatihi yaşayarak gördük. Şimdi bunları gördükten sonra şunu fark ettim. Siyaset işi Kur'an-ı Kerim'de de Nisa suresinde açık açık söylendiği üzere siyasetçinin işi, sultanın işi eskiden, padişahın işi, şimdi de seçilen başbakan, cumhurbaşkanı, sistem hangisini en üste koyuyorsa onun işi. Şimdi bizdeki din adamları bazen çıkıyorlar, eleştiriyorlar. Eleştiriler yapıyorlar. Ben diyorum ki çok büyük oranda işte bu ismini saydıklarımız zaten açığa çıktı. Dış istihbaratların oyuncağı haline gelmişler. Ama bunları bir kenara bırakalım. Şu an diyorlar ya din adamlarına bir operasyon yapılıyor. Ben o kitleye,
1: cemaatlere yönelik
0: operasyon. Kitleye sesleniyorum. Kardeşim, eğer senin lider, önder gördüğün kişi şu anki yönetimden memnun değilse, o zaman o dar sohbet halkasını, sağında solunda herkes onlara hocam hocam ne derse hiç kimsenin itirazı yok. Öyle bir kapalı bir ortamda. O ortamdan çıkacak, diyecek ki ben başımızdaki siyasetçinin yürüttüğü siyaseti beğenmiyorum. Ben siyaset yapıyorum. O zaman hocalık cübbesini bırakacak, din üzerinden kendisine otorite devşirmeyi bırakacak, siyaset sahnesine gelecek, siyasetini yapacak. Eğer gerçekten baştaki kötüyse siyaseten yenmeye çalışacak. Yenemiyorsa da bizim dinimize yapılacak nedir? Fitne fesat çıkartmayacaksın. Gideceksin bir köşeye oturacaksın. Bunun üçüncü bir yolu yok. Yani dini anlamda da baktığımızda, dini anlamda, dini siyaset anlamında benim siyaset felsefemin merkezinde din var. Yani ben o yönden bakıyorum. Yani o yönden baktığımızda da tutarsızlar.
1: Alparslan Kuytul bütün konuşmalarının tamamı, neredeyse tamamı politik.
0: Evet,
1: doğal olarak
0: evet.
1: Politik bir örgüt bu.
0: Evet.
1: Ya ama bu siyasi bir parti kursa yüzde kaç oy alır ki yani?
0: Almaz.
1: Doğal olarak böyle hareket etmesi kendi açısından daha tutarlı değil mi?
0: Murat Hocam, Türkiye'de maalesef din üzerinden konforlu alanlarında, bakın bunu özellikle vurguluyorum. Din üzerinden ve konforlu alanında ahlak satmak çok kolay. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir mücadelenin içerisinde değilsin. Askeri vesayetle mücadele etmemişsin, dış güçlerle mücadele etmemişsin, FETÖ'cülerle mücadele etmemişsin, PKK

YPG'si ile İsrail'le mücadele eden de sen değilsin. Ama oturuyorsun köşesinde, sohbet halkanda atıp tutuyorsun. Ama devir atıp tutma devri değil. İşte

0: oldu.
1: Uluslararası sistemin nereye gittiği belli değil. Sistem çöktü, çökmek üzere. Ve böyle bir zamanda sen çıkıp da dini cübbeni üzerine geçirip sağa sola bu şekilde ithamlarda bulunamazsın. Neydi bilirsiniz bir takım ilişkilerin içerisine giremezsin. Zaman öyle bir zaman değil. Çıkacak devlet bunları temizleyecek. Neden? Çünkü biraz önce de söyledik. Koşa koşa, bağıra bağıra gelen bir tehdit var. O tehdide karşı devlet önlemini almak zorunda. Ve tekrar son cümle şunu söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet'e tekrar geri dönmek istiyorum. Neden din adamlarıyla böyle bir hiyerarşik ilişki olduğunu, neden diğer beyliklere Fatih Sultan Mehmet'in aman vermediğini ve bütünlüğü sağladığını, büyük padişahların hep birlik, merkezi otorite sağlamaya çalıştığını işte bu zamanlarda daha iyi anlıyoruz. Eğer biz bunu yapmazsak ne olacak biliyor musun Murat abi? Yarın öbür gün düşman bir saldırsa ve Allah korusun birazcık ayağımız kaysa, birazcık ülke bir sarsıntı içerisine gelirse bunlar patır patır sağdan soldan çıkacak ve dışarıdaki bağlantılarıyla bizi içeriden parçalamak için her türlü hamle yapacak. Güçlü bir devlet de buna izin vermez. Güçlendikçe de buna izin vermemeye devam edeceğiz inşallah.
2: Aynen hocam, çok teşekkür ederim. Tabii özellikle Alihan Kuriş suç örgütü davasında ifade etmemiz gereken temel bir şey var. Sürekli kamuoyunda Süleymancılar cemaatine yönelik bir operasyonmuş gibi bazıları özellikle yansıtmaya gayret ediyorlar. Şu ilkemizi çok net bir şekilde ifade edelim. Süleyman Hilmi Tunağan Efendi Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortaya çıkmış ve Kur'an eğitiminin yasaklandığı bir dönemde çocuklara, gençlere her türlü işkenceye, gözaltıya, hapislerde süründürülmesine rağmen tüm bunları göze alarak Kur'an öğretmeye devam etmiş önemli bir müderristi, önemli bir İstanbul'da büyük camilerin önemli vaizlerinden bir tanesiydi. Ve hayatı boyunca da böyle bir mücadele vermiş oldu. Doğal olarak ne Türk Devleti'nin, bugünkü yönetimin, hükümetimizin ne de toplumumuzun Süleyman Efendi ile, Süleyman Hilmi Tunağan Efendi ile ne de ona gönül vermiş. Gerçekten bu yolda iyi niyetle hareket eden insanlarla herhangi bir husumetinin olabilme ihtimalinin olmadığını çok net bir şekilde ifade ediyoruz. Belki sorgulanması gereken şey şu, Süleyman Hilmi Efendi'nin ortaya koymuş olduğu bütün gayret tek parti Cumhuriyet Halk Partisi diktatörlüğüne karşı, onun faşist politikalarına karşı bir hareket geliştirmek ve Kur'an için çalışma yürütürken bugün onun takipçilerini olduğunu iddia edenlerin adeta her seçim döneminde bir pazarlık meselesi, oy meselesini bir pazarlık konusu haline getirerek son seçimlerde de görüldüğü üzere iktidarın karşısındaki tüm bloklara sürekli olarak destek vermiş olmasında aslında özellikle kendisinin taraftarlarının bir kez daha düşünmesi gerekir diye düşünüyoruz. Tuba Hocam, Alihan Kuriş isimli bu kişi özellikle MASAK raporlarında 2020 yılından itibaren çok yoğun bir para trafiğinin içerisine girdiği, kendisine yapılan operasyonlarda ortaya çıkmış olan milyonlarca dolar ve euronun, yine benzeri şekilde Fethullahçı terör örgütünün tasfiye edildikten, Türkiye'den tard edildikten sonra özellikle Almanya'da güçlü bir şekilde ilişki ağını geliştirdiği, 70 milyon euroya mal olan Köln'de çok büyük bir merkez inşa etmeyi başardı. Ve bu inşaat bütün görkemiyle devam ederken 11 Eylül sonrasında Avrupa'daki pek çok camiye, Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da baskılar yapılırken, hatta Diyanet Başkanlığımıza bağlı camilere yönelik çok ciddi bir baskı yürütürken Avrupa'daki hükümetler, İlginç bir şekilde bu devasa görkemli Köln'deki külliyeye destek verdiklerini, eyalet valisinin oraya gittiğini, belediye başkanının destek açıklamalarında bulunduğunu görüyoruz. Burada çok girift bir para trafiği ve yabancı istihbarat örgütleriyle ilginç bir ilişki ağı da var. Ne dersiniz?
3: Şimdi elbette ilk sizin de söylediğiniz bu yapılan soruşturmaya ilişkin bu bir yani cemaate bir birlikteliğe yapılan bir operasyon değil. Bu bir suç amaçlı yani suç işlemek kastıyla kurulan bir örgüte ilişkin yapılan bir çalışma. Hatta bence kendilerine rağmen yani bu kişilere rağmen onlara inanan insanları korumak için yapılan bir soruşturma. Bugün İçişleri Bakanımızın da bir röportajını yine bugün verdiği bir röportajını da okudum. Bu vurgu çok önemli bence. Yani Sayın Bakanımızın da bunu vurgulaması, Adalet Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın bunu vurgulaması çok önemli.

0: Bazı basın organlarında işte bu şeyin işte Süleymancılara yönelik yapıldığına ilişkin vurgunun yapılması da çok kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada resmi adıyla da işte Kuriş Suç Örgütü, Alihan Kuriş Suç Örgütü diye ifade ediliyor. Yani burada Süleyman Elmi Tunağan Efendi Hazretleri'nin yani ona gönül veren, etrafında birleşen, iyi niyetli insanlara yapılan bir operasyon burada söz konusu değil. Ama burada çok ciddi, belki de bu insanların varlığının üstünde, ifade ettiklerinin de üstünde bir para trafiği söz konusu olduğu için dikkat çeken bir şey var burada. Elbette belki de hani gönüllü olarak toplanan bir para söz konusu olabilir, bir bağış ağı söz konusu olabilir böyle şeylerde, ama bunun da bir takım hukuki prensiplere ve şeffaflık şeyine oturması gerekiyor, prensibine oturması gerekiyor. Ama maalesef burada bir takım bir pürüzün olduğu belli. Yani böyle bir soruşturma çok büyük bir iddiayla bu kadar kapsamlı yürütülen bir soruşturma tabii ki bir takım deliller olmadan açılamazdı. Dolayısıyla bu grubu korumaya yönelik de belki de hani orada grubu korumaya yönelik demeyelim de o insanları, gönül vermiş insanları korumaya yönelik de bir soruşturma olduğu kanaatindeyim ben de. Zaten hani bu şeyin oluşumun ikiye bölünmesi, efendim işte bir tarafın işte sürekli bir açıklama yapması bu konuyla ilgili.
1: Evet, bir taraf Kuriş ailesi, bir taraf Deniz Olgun
0: ailesi, eski bakanın da oğlu, işte amcası.
1: Kabri de açıldı.
0: Kabri
1: bugün
0: açıldı. Evet, Fethi kabir işlemi yapıldı. Gün. Ölümüyle ilgili bir şüphe söz konusu. Çünkü öldürüldü mü? Yani 15 Temmuz'dan hemen Eylül ayında vefat etmiş.
1: 56
0: işte, bakan
1: gün sonra
0: Bey
1: sanırım.
0: Evet, Eylül'ün 16'sında falan vefat ediyor. Arada çok kısa
1: saat
0: bir süre
1: boyunca
0: var.
1: Yani bir de şöyle bir anormal bir durum var. Süleymancılar cemaatinin lideri olacaksınız. Eski bir devlet bakanı olacaksınız. Evet. Ulaştırma bakanı olacaksınız. Vefat edeceksiniz. 36 gün saat boyunca hiç kimse sizin yanınıza
0: yani
1: gelmeyecek.
0: Böyle bir şey mümkün değil.
1: Bu mümkün mü?
0: Evet. Yani gerçekten burada bir şüphe uyandıran şeyler var. Dolayısıyla o gün o soruşturmanın gerçekleşmemesi de zaten büyük bir şüphe. Yani adli tıpın bir şüphe yok. Hani normal doğal ölüm gibi bir rapor vermesi.
1: O raporu hazırlayanlardan bir tanesi daha sonra Fethullahçı Terör Örgütü mensubu yani, olduğu için yargılanmış.
0: Evet. Dolayısıyla orada bir soruşturmanın yapılmaması, üstünün kapatılması, adli tıp raporunun o şekilde çıkması da bir örgütsel faaliyet çerçevesinde olduğu ortaya çıkacak. O yüzden de Fethi kabir işlemi yapılması, ölüm sebebinin gerçekten açıklanması, açığa çıkması bence çok önemli. Dolayısıyla buradaki yani böyle bir örgütsel...
1: Süleyman, bu yapıyla FETÖ arasında bir ilişki var gibi görünüyor mu? Bugünkü emareler, yani yapının bu para trafiği Avrupa ile kurduğu ilişkiler, evet, en sonunda bu İdris Naim Şahin meselesi, evet, çok çarpıcı bir şeydi.
0: Çok
1: böyle
0: çarpıcı
1: bir ilişkiler ağı varmış gibi görünüyor
0: yani
1: mu sizce?
0: Yani şöyle düşünün, sonuç olarak burada da yine insanların inandırıldığı bir kitlesel bir hareket söz konusu. Dolayısıyla bu yani kitlesel bir hareket demek bir güç demek. Yani nüfus gücü demek ve nüfuz gücü demek aynı anda. Dolayısıyla bu açıdan benziyor. Bir yandan da yurt dışına merkezin taşınıyor olması tabii ki bize Pensilvanya'yı hatırlatıyor. Yani FETÖ'nün de merkezinin Amerika'ya taşınması. Burada da bir Almanya'ya taşınma durumu söz konusu. Tabii ki bir benzerlik söz konusu.
1: Bu arada Fethullahçıların çoğu Almanya'ya gitmiş durumdayken şu anda.
0: Şu anda da evet, Türkiye'den işte bu kaçanların falan gerçekten Almanya'ya kaçması düşünüldüğünde ve Alman hükümetinin bütün işte cemaatleri 11 Eylül sonrası İslamofobiya adı altında etiketleyip bütün düşmanlık yapmasına karşın bu oluşuma, örgüte izin vermesi. Yani bunların hepsi büyük bir devasa külliye yapıyor olması falan. Elbette parçaları birleştirdiğimiz zaman bize manzarayı ortaya koyuyor. Burada bir FETÖ iltisakı, bir bağlantısı, İdris Naim Şahin gibi bir ismin aracının, yani resmi devletin aracı değil ama kendi mülkiyetinin sahibi olduğu aracın bakanlığından dolayı ona bir şey,
1: koruması,
0: geçiş üstünlüğü,
1: var. Çakarı var vesaire
0: tahsis
1: var
0: ediliyor. Hı-hı. Dolayısıyla onda bugün yakalanıyor olması elbette soruşturmanın seyrinde etkili olacak, böyle bir iltisak şüphesinin.
1: Şey ama, mi düşünmüş olabilirler gerçekten? Eğer biz bu çakarlı araçla giderse kimse bizi durdurmaz.
0: Düşünmüş olabilirler çünkü bu maalesef çok başvurulan bir yöntem Türkiye'de. Yani çakarlı araçlar, tahsisli araçlar sanki hiç çevrilmeyecekmiş gibi düşünülüyor. Halbuki onu çevirebilir polis, yani sorun yok. Ama bu maalesef bir takım suçlarda alet edilebiliyor. Yani bunu soruşturma dosyalarında çokça görüyoruz. İşte para kaçırmak gibi bazı dosyalarda, insan kaçakçılığı dosyalarında falan bu tahsisli araçların